0: 345 yasa dışı bahis sitesine finansal aracılık yapan 1200 banka hesabı belirlendi. Bunlarla bağlantılı 98 bin internet sitesine de erişim engeli getirildi. 1200 banka hesabına da el koyuldu. 1048 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Steve Witkoff'la damadı Jared Kushner Rusya'da. Putin ABD heyetini ağırladı. Heyetin sonraki durağı Kiev olacak. Moskova ve Kiev görüşmeler nedeniyle saldırıların durdurulduğunu açıkladı. Ziyaretin ayrıntılarını da Moskova'dan siyaset bilimci Doktor Ümit Nazmi Hazır aktardı.
1: 3 saat sürdü. Bu da uzun bir görüşme olduğunu ve konunun bütün yönleriyle ele alındığını gösteriyor. Tabii şunu da hatırlatmak lazım. Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner aylar sonra Moskova'ya geldiler. Bir süredir Rusya-Ukrayna savaşındaki görüşmeler ve müzakereler durma noktasına gelmişti aslında. Çünkü en son Şubat ayında Cenevre'de Amerika'nın arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya gelmişti. Görüşmenin başlangıcında Putin'in de bir açıklaması oldu ve özellikle kendi görüşlerimizi Amerikan tarafına bildirmeye hazırız dedi. Tabii birçok konu başlığı var fakat bunlardan en önemlisi ve en fazla ön plana çıkan konu ateşkes konusu. Çünkü Witkoff ve Kushner Moskova'ya gelmeden önce Trump'ın bir açıklaması olmuştu ve kendilerinin Moskova'ya ateşkes önerisiyle gideceklerini belirtmişti. Fakat şunu hatırlatmak lazım. Rusya tarafı başından beri ateşkese karşı. Rusya tarafı olursa kalıcı barış olsun diyor ve kendi koşulları bağlamında buna yaklaşacağını beyan ediyor. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Yakın bir zaman önce Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Enkariç ruhuna sadığız demişti. Peki Enkariç ruhu ne? Geçen sene Alaska'da Enkariç'te Trump ve Putin arasında bir görüşme gerçekleşmişti. Bu görüşmenin aslında bir takım içerikleri ve detayları tam olarak açıklanmadı. Fakat bazı iddialardan bir tanesi şu. Putin'in eğer Trump'ın Zelenski'yi Donetsk bölgesinin kalan kısmından çekilmeyi ikna ettiği takdirde ateşkese olumlu baktığına dair iddialar da var. Bu hangi duruma izah ediyor? Aslında şu, Donetsk bölgesinin %80'ini Rusya tarafı ele geçirmiş durumda. %20'sinde ise Ukrayna'nın hala kontrolü devam ediyor. Rusya tarafı ise buradan Ukrayna'nın geri çekilmesini başından beri şart olarak koşmakta. Muhtemelen bugünkü görüşmede de bu görüşülmüş durumda. Tabii Rusya-Ukrayna savaşının birçok boyutu var. Bundan dolayı da çözülmesi gereken birçok sorun var. Fakat genel olarak toparlayacak olursak şunu söyleyebilirim. Şu anda Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi veya barışa ulaşılabilmesi açısından çok fazla şartlar olgunlaşmış değil. Çünkü her iki tarafında masadaki şartları ve pozisyonu çok farklı. Amerika tarafı bunları yakınlaştırmaya çalışıyor. Fakat şu ana kadar istenilen mesafe ulaşılabilmiş değil.
0: İran basını Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin uçak gemisini vurduğunu öne sürdü. İran ayrıca Basra Körfezi'ndeki Hark Adası yakınında bir petrol tankerini vurduğunu açıklamıştı. ABD ordusu 3 tankerin hedef alındığını duyurdu. Devrim muhafızlarının devriye gezen ABD donanmasına ait 2 savaş gemisine balistik füzeler fırlatmasının ardından 3 İran petrol tankerinin hedef alındığı belirtildi. Hark Adası açıklarında 2, Umman Körfezi'nde de 1 İran tankerinin imha edildiği belirtildi. İran devrim muhafızları deniz gücü ise Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankerinin hedef alındığını açıkladı. Ayrıca farklı bir bölgede bulunan 3 ABD gemisinin de vurulduğu öne sürüldü. Amerikan yönetimi İran savaşı sonrası Orta Doğu stratejisini belirleyecek bir plan üzerinde çalışıyor. Axios haber sitesine göre plan Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesel müttefikleri arasında işbirliğini ve İbrahim anlaşmalarının genişletilmesini içerecek.
2: Trump yönetimi Orta Doğu'da İran savaşı sonrası stratejisi üzerinde çalışıyor. Plan Trump'ın iktidarının son 2 yılda izleyeceği Orta Doğu politikasını belirleyecek. Axios haber sitesine konuşan iki Amerikalı yetkiliye göre strateji, İran'ı baskı altında tutulması için bölgesel çabalar ve İsrail'le komşuları arasında normalleşmenin genişletilmesi üzerine kurulacak. Savaş sonrası Orta Doğu planının hazırlıkları henüz ilk aşamasında. Trump son haftalarda üst düzey danışmanlarıyla 2 toplantı yaptı. Bu

0: ikinci aşamaya geçilmesini sağlayarak İsrail ile Suriye arasında güvenlik anlaşmasına ulaşarak ve İsrail-Lübnan anlaşmasını uygulayarak 7 Ekim sonrası başlayan çatışmaları sona erdirmek de ana unsurlardan biri olarak sıralanıyor. Suudi Arabistan'la İsrail arasında normalleşme anlaşması yaparak İbrahim anlaşmalarını genişletmek de temel unsur olarak görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in önünde seçim var. Trump'ın 27 Ekim'den sonra kurulacak yeni İsrail hükümetinin de plana destek vermesini umduğu belirtiliyor. Bazı Amerikalı yetkililer İsrail seçimlerinin sonucu ne olursa olsun Trump'ın planı uygulamakta kararlı olduğunu söyledi. Washington'ın bölgedeki bütün müttefiklerinin desteğini alıp alamayacağı da belirsiz.
1: ABD-İran gerilimi sürerken Pentagon alarm durumuna geçti. İran saldırıları nedeniyle mühimmat sıkıntısı yaşadığına dair haberlerin basına düşmesi üzerine yaklaşık 50 üst düzey personel yalan makinesi testine tabi tutuldu. İddia Amerikan basınında yer aldı.
2: Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanlığı'nda bilgi sızıntısı krizi yaşanıyor. Pentagon'un İran saldırıları nedeniyle mühimmat sorunu yaşadığına dair haberlerin basına düşmesi üzerine ordu alarma geçti. New York Times'ın haberine göre Genelkurmay Başkanlığı'nda görevli yaklaşık 50 üst düzey personel yalan makinesi testine tabi tutuldu. İddiaya göre geçen ay hem sivil hem de askeri üst düzey yetkililere tek tek poligraf testi uygulandı. Test sırasında personele İran'a yönelik operasyonların gizli bilgilerini basına ifşa edip etmedikleri soruldu. Sızıntılara dair raporlarda Amerikan ordusunun İran çatışmaları nedeniyle mühimmat stoklarının kritik seviyeye gerilediği bilgisi yer alıyordu. Pentagon sözcüsü Sean Parnell ise test iddialarına yorum yapmaktan kaçındı.
1: Macaristan'da Peter Macar yönetimi Viktor Orban döneminde kullanılan milyarlarca euroluk kamu kaynağını araştırıyor. Oligarklara aktarıldığı öne sürülen dev mal varlıklarını devlete geri kazandırmak için adım atılacak.
2: Macaristan'da gündem Viktor Orban döneminde kullanılan kamu kaynakları. Yeni Başbakan Peter Macar yönetimi, Orban iktidarında yakın çevreye ve oligarklara aktarıldığı öne sürülen devasa mal varlıklarını devlete geri kazandırmak için harekete geçti. Bu kapsamda polis ve savcılık yetkilileriyle donatılmış Ulusal Mal Varlığının Geri Kazanılması ve Korunması Kurumu kuruldu. Büro, Orban dönemindeki yolsuzlukları tek tek mercek altına alarak dosyayı yargıya iletecek. Yeni hükümet seçim kampanyası döneminde Orban yönetimindeki yolsuzlukların 60 milyar euro olduğunu iddia etmişti. Şimdilerde ise hukuka aykırı biçimde kazanılan miktarın bunun 3 katı olduğu öne sürülüyor. Yeni kurumun başına atanan siyaset bilimci Anna Unger'in ilk 6 yılda büyük davaların sonuçlanması zor açıklaması ise tepkilere neden oldu. Ülke kamuoyu süreci yakından takip ediyor.
1: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Sultanlar Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti. Milli takım bugün İtalya ile şampiyonluk için karşılaşacak.
3: Filenin Sultanları üst üste 2. Avrupa Şampiyonluğundan artık sadece 3 set uzaklıkta. Yarı finalde karşılaştığı Sırbistan'a set vermeyen milliler ev sahibi olduğu turnuvada adını finale yazdırdı.
4: Oynadığımız oyundan çok memnunum. Teknik anlamda istediğimiz her şeyi parkeye yansıttığımızı düşünüyorum. İyi servis attık, iyi blok kurduk. Tribünleri dolduran taraftar da, takımımız da, federasyon yönetimimiz de, herkes bu zaferi çok hak etti. Oldukça mutluyum.
3: Maçı başından sonuna üstün götüren Sultanlar, 25-20, 25-19 ve 25-20'lik skorlarla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Ay yıldızlarda Melisa Vargas 18, Zehra Güneş ve kaptan Eda Erdem 11 sayı üretti.
5: Çok mutluyuz. Tekrardan aynı başarıyı yaşamayı çok istiyoruz. Bir hedef daha tamamlandı dediğim gibi. Takım arkadaşlarımın, staffımın eline emeğine sağlık. Çok mutluyuz.
3: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Sultanların başarısını NTV yayınında değerlendirdi.
6: Finale kaldık ama işimiz bitmedi. Tabii biz de artık şampiyon olmazsak olmuyor. Yani

0: biz finale kalabiliyoruz. Finalin oynayan, çok kez oynayan bir takımız ama şampiyon olmak çok önemli. Dolayısıyla bugün bitti, yarına bakacağız.
1: Filenin Sultanları'nın şampiyonluk maçı saat 19'da başlayacak. Milliler üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu için İtalya ile karşılaşacak. Mücadeleye Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
2: Beşiktaş sezonun ilk derbisinden galip ayrıldı. Siyah beyazlılar 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.
3: Beşiktaş Kadıköy'den 3 puanla ayrıldı. Siyah beyazlılar deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.
4: Yaşadığım mutluluğu tarif edemem. Derbi galibiyeti çok önemliydi. Büyük takım reaksiyonu gösterdik. Sahaya karakter koyduk ve 3 puanı aldık. Sonuçtan dolayı mutluyuz ama daha fazla da gol atabilirdik. Ayrıca bu galibiyetle yetinecek değiliz. Önümüzde Avrupa maçları var. Daha da fazla gelişmemiz gerekiyor.
3: Sezonun ilk derbisinde gol perdesini Fenerbahçe'ye açtı. Sarı lacivertliler 26. dakikada kaptanı Milan Škriniar'ın golüyle öne geçti. Beşiktaş bu gole 38. dakikada Rıdvan Yılmaz'la cevap verdi ve Çobani Stadı'nda soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi. İkinci yarıda etkili futbolunu sürdüren siyah beyazlılar 73. dakikada kaptan Orkun Kökçü'nün asistinde Dušan Vlahović'le üstünlük sayısını buldu. Beşiktaş yenik duruma düştüğü derbiden 2-1 galip ayrıldı.
5: Bu mağlubiyetin tek sorumlusu ben ve ekibim. Bu sorumluluğu biz alıyoruz üstümüze. Üzüldüğümüz konuysa kendi evimize, taraftarlarımıza iyi bir futbol seyrettiremedik. Bununla beraber kaybettik. Bundan hep beraber ders çıkaracağız ve önümüze bakacağız.
3: Siyah beyazlılarda Rıdvan ve Olayitan yaşadıkları sakatlıkların ardından mücadeleyi tamamlayamadılar. Deplasmandaki derbi zaferiyle ligdeki 3. galibiyetini elde eden Beşiktaş 4. haftayı 9 puanla tamamladı. Bu sezon ligde 2. yenilgisini yaşayan Fenerbahçe ise 6 puanla kaldı. Beşiktaş bir sonraki maçında Erzurumspor'u Dolmabahçe'de ağırlayacak. Fenerbahçe ise hafta içinde oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında Roma'ya, Süper Lig'in 5. haftasında da Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak.
2: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar burada olacağız.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat başlıyor.

0: Yaşasın Hayattan merhaba. Ben Burcu Kaya. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını, sağlık konusunda son haberleri ve yenilikleri konuşmaya devam ediyoruz efendim. Bu haftada birçok konu başlığımız var. Tabii ki siz izleyicilerimizden gelen soruları da hocamızla paylaşıyor olacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi öncesinde aslında hepimizi korkutan ama son günlerde güzel haberlerini aldığımız Cem Yılmaz'ın öncelikle geçmiş olsun da dileyelim buradan. Sağlık haberleriyle ilgili bir soru sormak isterim. Doktorların dediğine göre aslında en ağır kalp krizlerinden birisine geçirmiş kendisi. Bu önlenebilir miydi?
1: Muhakkak ki önlenebilirdi. Aslında bizim bu girişimiz var ya, sağlık ve uzun yaşamın sırlarını. Hı hı. Aslında sağlık ve uzun yaşamın sırları yerine desek ki sağlıklı, keyifli, neşeli ve mutlu yaşlanmanın sırları. Çünkü mesela artık Cem bu kalp krizi geçirdiği kalp krizi nedeniyle biraz daha sağlıksız bir yaşlanma sürecine girmiş olacak. Vaktinde tedbir almadığı için. Çünkü bir kalp krizi akşam başlayıp sabah olmuyor. Ya da işte son Gora'da çok çekimde yoruldum falan. 3 günde Gora dizisinde de kriz olmaz. Krizin gelmesi yaklaşık 8 ile 12 yıllık bir süreç istiyor. En iyi ihtimalle 4-5 yıl çok acil durumlarda. Neden? Çünkü kalp damarlarında o plakların birikebilmesi için, kalp damarlarında o plakların oluşturduğu inflamasyonun sürekli olması ve o plakların üzerine katmer katmer yeni yeni katların çıkılması lazım. Ama artık bugün teknoloji öyle bir noktada ki bırakın damarın içindeki plağı, damarın duvarının kalınlaşmasını bile tespit edebiliyor. Daha plak yok. Biraz daha ileri gidelim. Damarın duvarındaki kalınlaşmadan da öte, damarın dış yüzünde oluşan perivasküler lipolitik bir, yani yağ birikimini belirleyerek nerede plak olacağını, nerede kalınlaşma olacağını bile bugün söyleyebiliyoruz. Çok iyi yapay zeka destekli koroner arter taramalarıyla. Ama çok daha önemlisi, koroner arterde birikmiş olan bir plağı henüz tasarım halinde yakalamak yanında kopacağı zamanı bile tahmin edebiliyoruz. Çünkü bu plaklar yırtıldığı zaman esas problem çıkarıyor. Plak yırtılması dediğimiz hadise, işte göğüs ağrısıyla sevgili Cem Yılmaz'ın olduğu gibi göğüste bir basınç ve ağırlık hissiyle kola, çeneye vuran iman kemiği dediğimiz tam göğsün ortasındaki sternum kemiğin arkasında böyle yumruk gibi basış şeklinde ve biraz bazen çok şiddetli, bazen çok hafif olmak üzere bir bulantı, hatta kusma, terleme, bayılacakmış gibi bir korku veya bayılacakmış gibi bir hisle girebiliyor. Bazen de küt bir ağrı şeklinde birkaç saat sürebiliyor. Allah'tan Cem Yılmaz uyanık davranmış. Ağrı geçer deyip bir ağrı kesici alıp yan gelip yatmamış. Ve bir an önce kendisini bir en yakın hastaneye yatmış. Ve yine Allah'tan ki o hastaneye bu tip imkanların uygulanabileceği bir üniversite hastanesi.
0: Evet.
1: Ve yine Allah'tan şansı var ki o üniversite hastanesinde hepsinde yok böyle becerikli hocalar. Koldan girip hemen damardaki darlığı tespit edip oraya bir stent koyacak kadar başarılı bir kardiyoloji ekibi.
0: Evet.
1: Yani burada hastane yönetimini, hastaneyi, o hastaneyi bu hale getiren girdiki hikayeyi, o hastanedeki doktorları, doktorlarla beraber çalışan anestezioloji ekibini, hemşire ekibini, yardımcı ekibi hepsini alkışlamak lazım. Ve tabii Türkiye'mizin sağlıkla nereye geldiğinin de işareti bu. Çanakkale'de siz böyle bir şeyi anında yapıp bir insanı yeniden hayata döndürebiliyorsunuz. Her insan kıymetli. Her insan, her insan kıymetli. Burada bilmemiz gereken şey şu, bu krizler önlenebiliyor. Bu krizlerin önlenebilmesi için daha 40'lı yaşlarda, hatta 35'li yaşlarda tedbir almak gerekiyor. Çünkü lipoprotein A dediğimiz LPA yüksekliğiyle beraber olan ki Cem Yılmaz'ın ona mutlaka baktırması lazım. Artık çok geç de olsa çok iyi farkına vardığımız bir madde varsa eğer kalp krizlerini 40 yaşında da görebiliyoruz. Ayrıca insülin direnci olan insanlarda, ailesinde diyabet olan insanlarda, çok sık kilo alıp veren insanlarda yine bu tip kalp krizlerini görebiliyoruz. Bir de kalp krizlerinin hangi damardan oluştuğu da ortaya çıktığı da ayrı bir hikaye, önemli. Hı hı. İşte Cem Yılmaz olduğu gibi eğer kalbin ön inen damar dediğimiz bir şah damarı, neredeyse kalbin %75'ine yakınını besleyen bir damarda bu hadise olduysa ve o damarın giriş kısmında olduysa, ona genelde kardiyoloji argosunda diyelim, dul bırakan damar deniyor. Yani kadınsa da erkekse de kriz genelde o kişiyi götürüyor. Ah. İlk kriz. Dolayısıyla eşi yalnız kalıyor. Kendisi öbür aleme geçip gidiyor. Bu dul bırakan damar dediğimiz LAD'nin left anterior descending, LAD dediğimiz ön inen kalp ana damarında girişte değil de aşağıda tıkanma olursa o da ağır bir enfarktüs. Buna ön duvar enfarktüsü deniyor kardiyoloji literatüründe veya hekimlik literatüründe diyelim. Ağır bir tablo. Evet. Ve böyle kurtulmuş olması çok büyük bir şans. Buradan bizim çıkaracağımız çok ders var. Birçok hastalıkta olduğu gibi kalp damar hastalıkları da, beyin damar hastalıkları da akşam yatıp sabah olmaz. Sağlığımızın kontrollerine dikkat edersek bu hastalıkların çoğunu daha olmadan engelleyebiliriz.
0: İşaretleri vardır mutlaka. Kesinlikle nedir? Var.
1: Yani plak olduktan sonraki işaretleri aslında ataların Üsküdar'a geçmezse bile Üsküdar'ın yarısına kadar varmış demektir. Yani eğer merdiven çıkarak göğsünüz ağrıyorsa, hızlı yürüyünce göğsünüz ağrıyorsa, durunca geçiyorsa, eğer o ağrı kolunuza, omuzunuza, çenenize vuruyorsa veya eski oranla efor kapasiteniz, iş yapma kapasiteniz, gücünüz, kuvvetiniz azalmışsa, daha kolay yorulur hale gelmişseniz, bunların hepsi koroner kalp hastalığının erken işaretleri. Erken dediğim artık plak olmuş da ondan sonraki işaretleri. Çünkü koroner kalp hastalığında damarın yaklaşık olarak %50'den fazlası tıkanmadan bu anlattığım işaretler olmaz. Yani %10 darlık, %15 darlıkla sizin ne göğüs ağrınız olur ne bir şey. Hatta koşarsınız bile bebekle sabahleyin koşanların göbekli olanlarında, dikkatsiz olanlarında da bu darlıklardan olmuş olabilir. Yaptırmanız gereken şey şu. Bir, önce bir kan vereceksiniz. O kanda iyi kolesterol, kötü kolesterol, trigliserit, kan şekeri, insülin düzeyi, apolipoprotein B ve lipoprotein A ile HCCRP dediğimiz 8-10 işarete bir bakacaksınız. Eğer bunları baktırmak için biraz daha bekleyeyim diyorsanız bel çevrenizi ölçeceksiniz. Bel çevreniz erkekseniz 85, kadınsanız pardon 85, erkekseniz 90, hatta kadınsanız 80, erkekseniz 85'in üstündeyse, yani göbekli ve geniş beliniz varsa insülin direnciniz zaten var demektir. Hiç beklemeden gidip bu testi yaptıracaksınız. Bu testlerle bir pozitiflik olduğu zaman, örneğin ben her hastama eğer apolipoproteini yüksekse, ısrarla yüzün üstünde, 120'nin ele, 130'un ele üstündeyse, LDL kolesterolü 110-115 değil, 185 değil, 195, 200-250 ise, hele bir de lipoprotein A dediğimiz o genç kalp krizlerinin cinayet şebekesinde ortak hareket eden LPA'nın 30 değil de 50 ise, 70 ise, 90 ise, bir koroner tomografi hemen gönderiyorum. Çünkü koroner BT dediğimiz, bu halkın anjiyosuz anjiyo dediği ya da günlük dilde sanal anjiyo dediğimiz anjiyo yaptırdığınız zaman plak çıkıyor. Ve yine bir yanlışı burada söyleyelim. Sende %5-10 plak var. Ben ilaç vermeyi şimdilik gerekli görmüyorum. Ne zaman vereceksin o ilacı? Stent takacağın zaman. Ne gerek var stent takana kadar? Çünkü %5 de olsa, %1 de olsa, %7 de olsa Burcu Hanım, o plak orada bir kaçak inşaatın başladığını, temelin atıldığını gösteriyor. Evet. Bu tıpkı gecekondu inşaatına benzer. Bir gelirsin bir temel görürsün. 3 ay sonra gelirsin birinci kat. 10 ay sonra gelirsin ikinci kat. 1 sene sonra gelirsin üçüncü kat. 4 sene sonra bir gökdelen karşınıza çıkar. O gökdelen damarı tıkar ya da %50'sini tıkar. Dolayısıyla daha işin başında bu kişilere mutlaka kolesterol ilacı vermek lazım. Kolesterol ilaçlarına karşı olan hocaların da kesinlikle televizyonlarda devlet tarafından uyarılması lazım. Kardeşim sen halkın sağlığıyla oynuyorsun. Bu senin keyfine göre olacak bir iş değil. Kalp damarlarında plak varsa özellikle şeker hastası olan, tansiyon hastası olan, beraberinde Apo B'si yüksek olan, Lipo A'sı yüksek olan kişilerde bırak kolesterol ilacını, yüksek risk grubunda kolesterol düşüren ayda iki kere yapılan iğnelerin bile kullanılması gerekebilir diye uyarılmaları lazım. Yani başı boş bir bilim en tehlikeli bilimdir. Buradan isterseniz sevgili Cem Yılmaz'ı tekrardan geçmiş olsun diyelim. Bu kadar ihmalkar davrandığı için bizi üzdüğünün de altını çizelim. Evet. Bundan sonraki hayatını çok dikkatli devam ettirsin. Çünkü bir ara çok güzel kilo vermişti, spor yapıyordu, sonra tekrar göbeklendi. Bunların hepsi insülin direnci hikayesinin tipik sonucu. Yerseniz, içerseniz, dikkat etmezseniz, yan gelip yatarsanız, koltuk patatesi olursanız kesinlikle kalp damarası hastalığına yakalanırsınız. Hepsi bu.
0: Evet. Tabii Cem Yılmaz'ın bu kalp krizinden sonra da bir fotoğraf karesinden, yani kulağında oluşan çizgi sosyal medyada çok tartışma konusu oldu. Yani kalp krizinin habercisi olabilir mi? Frank çizgisi.
1: Evet, Dr. Frank.
0: Dr. Frank.
1: 1970'li yıllarda şöyle bir test ortaya atmış. Demiş ki ben çok sayıda kalp damar hastası görüyorum. Hı hı. Bu kalp damar hastalarının çoğunda, özellikle ileri düzeyde kalp damarlarında plak olanlarda, kulaklarında bir dikey çizgi görüyorum. Bu dikey çizgi ile kalp damar hastalıkları arasında bir bağlantı var. Ama tekrar hatırlatayım, bu çizgi olduğu zaman zaten ileri düzeyde damar sertliği var demektir. Hı hı. Bunun nedeni şu, bu kulak memesi dediğimiz yerimiz bizim çok yumuşak bir doku. Kolajeni olan, sıvısı olan, beslenmesi çok damarı olan, beslenmesi çok önemli olan bir yer. Ve burada eğer damar burada kireçlendiği zaman burada da kireçleniyor. Bacakta da kireçleniyor, burada da kireçleniyor. Evet. Yani kalp damarı özel olarak kireçlenmiyor. Evet, erken kireçleniyor. Neden? Çünkü kalbimiz çok fazla kan kullanıyor. Beynimiz erken kireçleniyor. İkisi çok erken kireçlenir. Çünkü çok fazla kan kullanıyor. Ayağımız da sonra kireçlenir ama kolumuz pek kireçlenmez. Çünkü her gün yürürüz. Ayağımızı kullanırız. Kolumuz o kadar çok yoğun kullanmayız. Dolayısıyla bu çizginin varlığı, evet, Frank çizgisinin varlığı bir kalp damar hastalığı işareti olabilir. Bunu görünce korkmayın, telaşlanmayın ama daha erken baktırın kendinize.
0: Herkes kulaklarına bakmaya başladı çünkü.
1: Biraz tabii esprili tarafı var onun. Dışarıdan da görülen bir şey. Bence iyi oldu, gündeme getirdi.
0: Evet.
1: Ama keşke Cem Yılmaz bunu bu hale gelmeden, bu şekilde bir krizi atlatmadan gündemde hep olsaydı. Çünkü biliyorsunuz 2-3 hafta kadar önce de bir güzel iş adamımızı kaybettik. Birol Bey rahmetliyi kaybettik. Evet. Biz, benim de çok sevdiğim, ilgiyle takip ettiğim, tanıştığım birisiydi ve üzücü bir şey, Birol Bey gibi birisinin kalp krizinden kaybedilmesi, Cem Yılmaz gibi birisinin kalp krizi geçirmiş olması, bence bizim hala hekimler olarak toplumu eğitme, topluma sağlıklarını koruma konusunda yeteri kadar bilgi vermediğimizi gösteriyor. Bu arada bir Sağlık Bakanımıza da bir selam gönderelim. Çok önemli bir projeyi hayata geçirdi. Artık Sağlık Bakanlığı'nın görevinin Hastalık Bakanlığı görevinden daha önemli olduğunu ilk defa altını çizen bir bakan olarak bence tarihe geçecek. Hı hı. Çünkü Sağlık Bakanlığı adı Hastalık Bakanlığı değil. Benim önce sağlığımı koruması lazım devletin. Anayasamızda yazıyor. Hı hı. Bu devlet vatandaşlarının sağlığını korumakla yükümlüdür diyor. Sağlık Bakanlığı da bununla yükümlü. Önce benim sağlığımı koruyacak. Daha güçlü halde tutacak. Eğer bütün dikkate rağmen hastalanırsam tabii ki benim hastalığımı tedavi edecek sistemi de koyacak. Türkiye bugün hastalık tedavi edecek sistemleri sıkıntısı kalmadı Türkiye'nin. Çok büyük şehir hastanemiz var. Çok büyük yatırımlar yapıldı. Çok doğru işler yapıldı. Çok yüksek teknolojiye sahibiz. Bu bölgede bizim kadar iyi sağlık organizasyonuna ulaşan bir ülke yok. Biz burada, bu alanda rakibimiz sadece Amerika olabilir. O da Amerika'nın belli merkezleri. İşte anlatıyorum size. Bugün Van'da da, Kars'ta da, Gaziantep'te de, Çanakkale'de de, sadece Antalya'da, Ankara'da, Adana'da, İstanbul'da değil, Trabzon'da da, Samsun'da da, hepsinde artık anjiyo yapabiliyoruz, stent takabiliyoruz. Yani ilk müdahaleyi, hatta bypass cerrahisini uygulayabiliyoruz. Ama bu yeni sağlık bakanımız Kemal Bey, benim de çok sevgili dostum ve arkadaşım, çok önemli bir girişimde bulundu. Artık sağlıklı hayat merkezleri açtı. 400'ü geçti galiba.
0: Evet.
1: Aile hekimliğini sağlığı korumaya doğru yönlendirdi. Kanser taramaları yaptı. Birkaç gün önce televizyonda açıklaması vardı. Neredeyse 500'ün üzerinde kanser vakası, müdahale edilen kanser vakası. Hı hı. Bunlar çok büyük gelişmeler. Mesele burada şu. Hastalıkları tedavi etmek çok daha zor ve pahalı, risklidir. Hastalıkları önlemek çok daha kolay, ucuz ve etkilidir. Dolayısıyla bizim artık daha uzun bir ömürden ziyade, çünkü ömrümüz biz istesek de istemesek de uzayacak. Marifet o ömrü bunamadan, kalp hastası olmadan, böbrek hastası olmadan, karaciğer hastası olmadan, damar hastası olmadan, kemikleri kırmadan, kasları eritmeden torunlarını omuzlarınızda hoplayarak, zıplayarak merdiven çıkarabilmek. Bunu yapabiliyorsanız uzun hayatın ve iyi hayatın tadını çıkarabilirsiniz ve bir anlamı olduğunu fark edersiniz.
0: Evet, kısa bir ara verelim, devam edeceğiz efendim.
2: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir Kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
0: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor efendim. Siz izleyicilerimizden gelen birçok sorular var. Bunları hemen sizlerle paylaşmak isterim. Buyuruz. Osman Hocam. Kolonoskopi ne zaman yapılmalı diye sormuş bir izleyicimiz.
1: Aslında bugüne kadarki terminolojide kolonoskopi, yani kalın bağırsağın bir aletle incelenip içinde bir polip var mı, tümör var mı, kansere yol açan veya mevcut bir kanser olma ihtimalini bakmak lazım mı? Lazım. Genelde 50 yaş sınırı vardı. En geç 55 yaş. Ve sonra da 5 ila 7 yılda bir tekrar. Ama son araştırmalar daha erken yaşlarda kolon kanserlerinin sıklaşması nedeniyle ve kolon kanserlerinin geç yakalanması halinde ortaya çıkan problemlerin çözümünün güçlüğü anlaşıldığı için kolon kanseri taramalarını artık prensip olarak 45 yaşına indirdik. Bu birincisi. Niye erken daha çok ve daha erken kolon kanseri görmeye başladık? Şunun için görmeye başladık. Ne kadar çok posa yerseniz kolon kanseri ihtimali o kadar azalıyor. Son geçtiğimiz yüzyılda kolon kanserinin en az görüldüğü dönem İkinci Dünya Harbi. Yoksulluk dönemi. Ne yapmışız o dönemde? Eti, tavuğu, yumurtayı, peyniri, yoğurdu bulamadığımız için mümkün olduğu kadar tahıllara yüklenmişiz, sebzeye yüklenmişiz, bakliyata yüklenmişiz, posalı gıda yemişiz ve o posalı gıdalar sayesinde muhtemelen İkinci Dünya Harbi'ndeki dönem, yani 1935-50 arası kolon kanserinin en düşük görüldüğü dönem.
0: Evet.
1: Son zamanlarda kolon kanserinin, kalın bağırsak kanserinin, makat kanserinin daha sık görülmesinin nedeni muhtemelen bizim bu fiber, posa, lif tüketimimizin azalması. Ne kadar çok et kolik olursa, özellikle kırmızı et kolon kanserinde etkili bir faktör. Önemli bu. Bir de obeziteyle kolon kanserinin bağlantısı olduğunu biliyoruz. Obezitenin de patlaması, yani bir taraftan posa ağızlığı, bir taraftan obezite patlaması kalın bağırsak kanserlerini patlattı. Bu nedenle 45'e indirdik. Ama aidenizde kolon kanseri geçirenler varsa bu taramaları 35'e 30'a bile çekmenizde fayda var. Özellikle anneniz veya babanız, hele hele bir de 50 yaş civarında, 50 yaştan önce ya da 60 yaştan önce diyelim, kolon kanserine yakalanmışsa benim bizi dinleyenlere, izleyenlere tavsiyem 35-40 yaşında bir ön kolonoskopi yaptırmaları. Bu kolonoskopi niçin yapılıyor? Çünkü kolon kanserine yol açan bir lezyon, polip, ortalama 7 yıl civarında, 5 ile 7 yıl civarında kansere dönüşüyor. Hepsi böyle mi? Hayır, daha erken dönüşenleri de var. O nedenle kolon kanseriyle ilgili taramaları 45'e çeksin herkes. Ailesinde kolon kanseri olan, özellikle yakın akrabalarında yaygın kolon kanseri olanlar 35'i pek geçmesin.
0: Evet, çok önemli gerçekten. Şimdi bir başka izleyicimiz de kolesterol ilaçları belleğe faydalı mı, zararlı mı diye sormuş.
1: Kim olduğunuza bağlı. Son bir yeni yayın var. Çok önemli bir yayın. Ağustos ayında yayınlanan bir yayın bu. İyi ve güzel bir soru bu. Bu yayın bize şunu gösterdi. Belleği korumak için, yaşlanırken belleği korumak için statin almak gibi bir yaklaşım başlamıştı. Bir araştırma yaptılar. Şeker hastalığı olan, tansiyonu olan, kolesterolü olan kişiler var. Bunlara kolesterol ilacı veriyorlar. Bir de tansiyonu, şekeri olmayan, sadece kolesterol olan ilacı var. Kolesterol yüksekliği olanlar, bunlar da kolesterol ilacı biliyorlar. Eğer tansiyon yüksekliği, şeker yüksekliği gibi beyni bozan başka faktörleriniz varsa gerçekten kolesterolü ilaçla düşürmek belleği de koruyor. Sadece ömrü uzatmıyor. Ama sadece kolesterol yüksekliği nedeniyle ya da beyin yaşlanmasını yavaşlatmak, belleği korumak için kolesterol ilacı alayım diyenlerde bu fayda görülmemiş. Özeti şu: Bir, kolesterol ilaçları belleği bozmaz, belleğe destek olabilir. Ama belleği güçlü kalması için hiçbir sorunuz yoksa ben kolesterol ilacı yutayım, bu benim belleğimi korusun sorusunun cevabı maalesef negatiftir.
0: Evet. Peki uyku apnesi belleği bozar mı?
1: Bozar. Ciddi ölçüde bozar. Çünkü belleğimiz bizim oksijenlenmekle beynimizin ne kadar ilişkisi iyiyse o kadar sağlam kalıyor. Onun için mesela egzersiz yapanlarda beyin daha çok oksijenlendiği için, temiz havada yaşayanlarda beyin daha çok oksijenlendiği için, oksijeni yüksek yerlerde, ortamlarda bulunanlarda beyin daha çok oksijenlendiği için bellek daha güçlü. Uykusunda bırak uyku apnesini, horlayan insanların bile yeterince beynini horlama nedeniyle oksijene ulaşmadığı için o kişilerde bunama ihtimali artıyor. Yani uyku apnesi olanların bunama ihtimali yüksek ama horlayanların bile yüksek. Bende horlama var hafif, uyku apnesi yok deyip işi geçiştirmesinler. Uyku apneleri varsa da sadece uyku apnesiyle ertesi gün apnesiz olarak uyanmak ve yorgun, argın uyanmamak istiyorlarsa değil, aynı zamanda belleği korumak için de mutlaka CPAP'larını, cihazlarını kullansınlar.
0: Peki metformin bunamayı geciktirir mi? Bu da bir soru olarak gelmiş.
1: Anlaşılan o ki geciktiriyor. Metformin biliyorsunuz başlangıçta şeker hastalarında şeker hastalığını düşürmek için piyasaya sürülen bir ilaçtı. 1950'li yılların ortasında, 55'lerde Fransız leylağından elde edilen doğal bir madde metformin. Bir sülfonilüre grubu bir ilaç. Ama sonra sentetiği yapıldı ve çok da ucuz, jenerik. Her yerde kolay bulabiliyorsunuz. 3 kuruşa 5 kuruşa alabiliyorsunuz. Şimdi anladık ki metformin aslında sadece bir diyabet ilacı ya da şekeri düşürme ilacı değil. İnsülin direncinin yol açtığı problemleri önlemede de işe yarıyor. Yani biz insülin direnci gördüğümüz zaman kilosu varsa hele hele mutlaka, kilo sorunu olmasa bile düşük de olsa metformin veriyoruz. Neden? Çünkü metformin karaciğerde glikoneojenezle şeker üretimini azaltıyor. Şekeri dengeliyor. İnsülin direncini azaltıyor. Karaciğerin insüline karşı gösterdiği direnci azaltıyor. Ama çok daha önemlisi uzun ömür genlerinden birisi olan AMPK genini, adenozin monofosfatla aktif olan protein kinaz genini aktive ediyor. AMPK aktivasyonunda bizim ömrümüzü uzatıyor. Örneğin benim görüşüme ki böyle bir yazı ben bu bilgiler yokken sadece bir öngörü olarak 2000'li yıllarda yazdım. Süleyman Bey'in, rahmetli Süleyman Demirel'in uzun ömür sırlarından birisinin ben hep metformin olduğunu düşünüyorum. Çünkü diyabeti olmasına rağmen Süleyman Bey'de asla plak oluşmadı. Diyabeti olmasına rağmen belleğinde asla sorun çıkmadı. Ve yeni bir çalışma, metformin kullanan diyabetlilerin metformini kullanmayan diyabetlilere göre daha geç demans, bunama, daha az demans bulama tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi. Özeti şudur. Araştırmalar gösteriyor ki metformin belleği korumada önemli. Ama bu konuşmayı dinleyenler koşup eczaneye bir metformin almaya kalkmasınlar. Doktorlarla konuşurlar. Doktorları eğer başka sorunları nedeniyle metformini kullanmayı düşünüyorsa evet kullan, çünkü buna da iyi gelir diyecektir onlara. Ben şahsen insülin direnci olan birisiyim. Ve sabah akşam muntazım olarak 500 miligram metformini yıllardır kullanıyorum. 34 yıl falan oldu. Kullanıyorum. Ve insülin direnci olan birisinin metformin kullanmasının fevkalade doğru, hatta bana göre, başka ikim arkadaşlarım ayrı fikirde olabilir, saygı duyarım. Çünkü ben her şeyi bilen değilim. Bilmediğim daha çok şey olduğunu biliyorum. Ben tavsiye ederim. Ama insülin direnci olmadan, kilo sorunu olmadan ben 70'ime geldim, şuradan bir metformin alayım da hoca söylemişti erken buna mı yayayım diye bir düşünceye de katılmam henüz.
0: Evet. Şimdi uykuyla ilgili çok soru geliyor hocam. Görüşmeler. Derin uykunun neden bu kadar önemli olduğu hep.
1: Çok önemli. İşte ben biraz önce söyleyeyim, sabahleyin bakıyorum derin uykum ne kadar diye. Çünkü derin uyku belleğin, uyku belleğin süstürür der ya Osman Hoca. Evet. O ütünün yapıldığı zaman derin uyku. Bir gün önce, iki gün önce, beş gün önce öğrendiklerimizin, ayrıca beynimizin temizlik işleri müdürünün göreve geldiği zaman derin uyku. Yani derin uyku döneminde beyin atıklarından temizleniyor ve topu topu 1,5 saatlik, 2 saatlik bir süre maksimum. Yani toplam uyku süresinin şanslıysanız %20-25'i. Asla %10'un altına düşmemesi lazım. Yani 7 saat uyuduysanız siz, o 7 saatin %10'unu derinde geçirmeniz lazım en az. Mümkünse 15'i en az hatta. Ama ben mesela bugün %20'yi tutturmuşum. %20-25 iyi rakam derin uykuda. Çünkü derin uykunuz ne kadar iyiyse beyniniz bir gün önceki tozundan kirinden, pasından daha kolay ayrı temizleniyor. Ve aynı zamanda da bir gün önce öğrendiğiniz belleğinize giren bilgilerin daha iyi ütülenip hipokampusta daha çok saklanmasını sağlıyor. Bir de derin uyku hücreler arası beyindeki alışverişin en çok yapıldığı zaman. Bilgi alışverişi, malzeme alışverişi bu derin uykuda yapılıyor. O nedenle derin uyku bellek için bir vazgeçilmez.
0: Peki yemek sonrası bu şekerleme dediğimiz uykuyu yapmak ne kadar doğru?
1: Şimdi yemek sonrası uygulamalarla şekerleme aynı şey değil Burcu Hanım.
0: Öyle mi?
1: Şekerleme şu, bizim normal koşullarda bizim uykuya geçmemize yol açan alfa dalgaları var. Uykumuzda önemli o dalgaların olması, oluşması. O dalgaların saat 1 ile 2-2,5 arasında oluştuğunu net olarak bilim gösterdi. Yani normal insanların hepsinde özellikle ileri yaşlardan sonra bu alfa dalgaları saat 1 ile 2,5 arasında, saat yarımla 1,5-2 arasında çıkıyor. Bu dönemde yapacağınız 15-20 dakikalık kısa kestirmeler o alfa dalgalarının olduğu dönemde özellikle 50'li yaşlardan sonra beyni kısa bir tazelenme imkanı, kısa bir dinlenme imkanı, kendini toparlama imkanı verebiliyor. Bizim rahmetli yine Süleyman Bey, hep anlıyorum ben onu, biliyorsunuz. O derdi ki bu şekerleme işinde tesbih elden düşene kadar doktor. Yani tespih çekerken için geçsin, düştüğü zaman uyan, tekrar işine devam et. Şekerleme iyi bir şey. Bu şekerleme. Herkese şekerleme şart mı? Değil. Mesela ben şekerleme yapmaya kalktığım zaman denedim bir iki defa. Deniz kenarındayken Bodrum'da bütün bir gün sersem kalıyorum ondan sonra. Yani herkese uymuyor. Sizin söylediğinizde gelince, yani yemek yedim, kahvaltı yaptım, kahvaltıdan sonra uykum geldi. Öğlen yedim, uykum geldi. Evet. Bu insülin direncinin işaretidir. Birincisi. Yani insülin direnciniz var. Özellikle böyle reçeli olan, ekmeği olan, balığı olan, pekmezi olan, pastası, çöreği, böreği olan, karbonhidratı zengin bir yiyecek tükettiniz. O karbonhidrattan zengin beslenmede aniden bir şeker şutu olur yukarıya doğru. İnsülin pat diye gelir, onu alıp aşağıya indirirse hipoglisemiye girince hafifçe içiniz çekilir, hatta uyuklarsınız. Bu reaktif hipoglisemi, yemeğe reaksiyon olarak, şekerin patlamasına reaksiyon olarak çıkan kan şekeri düşmesi. Bu iyi bir haber değil. Bu zaten insülin deyince onların çoğunda da görüyoruz. Yani ben öğlen yedim, akşam yedim, sabah yedim, uyukluyorum hocam yemekten sonra ya da sersemleşiyorum ya da derste kafayı toplayamıyorum. Toplantıda eski performansım kalmıyor. Hipoglisemi bu önemli. Bir de evde bir anneniz var, babanız var, yaşı 75, 80, 85 ve sık sık uyukluyor. Hı hı. Bu demans işareti olabilir. Hı. Belleğin artık benzini bittiği, enerjisi bittiği zamanlarda beyin voltajı düşüyor. Bu bir nevi elektrik enerjisi düştüğü zaman size belediye ne yapıyor? Diyor ki 2 saat süreyle sarı yerde elektrik kesintisi uygulanacaktır. İşte o beyindeki de o elektrik kesintisi. Elektrik kesintisi yaptığı zaman sistem uykuya geçiyor. Bu iyi bir haber değildir. Bu belleğin, beynin daha doğrusu beslenmesinde ya oksijenasyonunda ya şekerlenmesinde ya da oksijeni şekeri kullanma kabiliyeti olan nöronların yapısında bir arızanın başladığının göstergesidir. Yani Alzheimer işareti olabilir, Parkinson işareti olabilir. Yani nörodejeneratif hastalıklar ya da Alzheimer dışında, Parkinson dışında trompos, frontotemporal demans olabilir, Lewy cisimcikli demans olabilir. Yani beynin içinde bir hadise var. Bu beynin bellek sistemini bozuyor işareti olabilir. Onun için sık sık uyuklayan yaşlılarınız olduğu zaman lütfen o iyi uyusun, istirahat ediyor demeyin. Acaba belleğinde bir şey olabilir mi diye bir bakın. Aynı şeyleri tekrar tekrar soruyorsa, aynı şeyleri tekrar tekrar anlatıyorsa, ufak tefek unutkanlıklar biraz sıklaşmaya başlamışsa daha da hızlı davranın.
0: Evet, tam da yaşlılıktan bahsetmişken bu konuyla ilgili de bir soru var.
1: Buyurun.
0: Kırılgan yaşlılık ne demek diyor bir izleyicimiz.
1: Kırılgan yaşlılık, hastalanmaya hazır olan bir yaşlı demek, yaşlılık demek. Yani eğer bir yaşlı, basitçe anlatmaya çalışayım, bir yıl içerisinde diyet yapmadan vücut ağırlığının %5'ini kaybetmişse ya da 5 kilodan fazla kilo vermişse, 4,5-5 kilodan fazla kilo vermişse, eğer biraz önce anlattığım gibi sık sık gündüz uyuklamaları yaşamaya başlamışsa, sık sık düşmeye başlamışsa, basit bir gribi zatürre depremi gibi yaşamaya başlamışsa, yani bağışıklık sistemi zayıf olduğuna dair işaretler sıklaşmışsa, denge bozukluğu varsa, bunların hepsi kırılgan yaşlılık işareti. Kırılganlık yaşlanmanın getirdiği mecburi bir sonuç değil. Bunu hepimiz bilelim. Bizi izleyenlerin hepsi bilsin. Yaşlanmak demek hastalanmak demek. Yaşlanmak demek yorgun düşmek demek. Uykusuz kalmak demek. Ağrılı olmak demek. Dengesi bozulmak demek. Görmemek, işitmemek demek değil. Olabildiği kadar gayet göstereceğiz. Bütün bunlara rağmen bunların bazıları olabilir mi? Olabilir. Tabii ki olacak. Hı hı. Ama daha az kas kaybederek yaşlanırsak daha az düşeriz. Daha az dengemiz bozulur. Daha güçlü kemik lerle yaşlanırsak düşünce zırt pırt kolumuz, el bileğimiz, bacağımız kırılmaz. Eğer daha iyi bir hazırlıkla yaşlanma sürecinde olursak unutkanlık ihtimalimiz daha az olur. Dolayısıyla kırılganlık bizim için önemli. Ben yaşlı insanları gördüğünüz zaman ilk yaptığım şey kapıda karşılamak istememin sebebi odur herhalde. Çünkü bana gelenlerin çoğu yaşlı insanlar, ikinci eldeki insanlar ve onların yaşlanma süratleriyle ilgili bir yavaşlama, bir fren için çoğu zaman gidiyorlar. Mesela yürüyüşlerinden hemen anlarsın kırılganlığını. Bacakları açıksa ve daha yavaş adım atılıyorsa o bir kırılganlık işareti. Çünkü ayakta kalmak için daha fazla çaba göstermesi gerekiyor ve kas kaybı var demektir. Elinin titremesine bakarsınız, gözlerindeki bakışa bakarsınız, şikayetini anlatıştaki ritmine bakarsınız. Aslında tecrübeli bir doktor test yapmadan bile kırılganlık hakkında bir fikir sahibi olabiliyor. Ama daha erken bir, mesela 60-65 yaşında bu tip şikayetler olan bir kişi ise acaba kırılganlık erken mi başladı? Testleri var. Mesela otur kalk testi. Sandalyeye oturdunuz. Elinizi sandalyeye hiç dokunmadan kalktınız. 10 saniyede kaç kere oturup kalkıyorsunuz? 15 ve üzeri süpersiniz. Eğer o 10 saniyede 10 ve 15 arasında ise fena değil.
0: İllerimiz sabit.
1: Bir yere dokunmuyorsunuz. Dokunma. Oturup kalkıyorsunuz. Hı hı. Oturup kalkıyorsunuz. Eğer 5'in altına düştüyseniz randevu alın. Bir an önce bir doktora gidin. Çünkü bir sistemde arıza var demektir. Dengenizi sağlayamıyorsunuz. Kasınızda bir şey var. Beyninizde göz, beyin, kulak, beyinci koordinasyonunuzda bir arıza var demektir. Daha önemli bir test. Bunu biz screening'de yapıyoruz. Oturtuyoruz kişiye, diyoruz elini kullanmadan ayağa kalk, 3 metre yürü, geri dön ve tekrar otur. Ayağa kalktın, 3 metre yürüdün, geri döndün ve tekrar oturdun. Bunu eğer 15 saniye içinde tamamlayabiliyorsan fena değil ama daha uzunsa kötü. 10 saniye çok iyi, 5 saniye olağanüstü iyi bir rakam. Başka testler de var, yani kırılganlık testleri dediğimiz bizim uyguladığımız testler var.
0: Evet. Şimdi ikinci eli de karşılaşılan bir şey dediniz bu kırılganlık evet. için. Evet. Bir de başka bir şey daha var. Karşılaştığımız sorun baş dönmesi. İkinci eli de en çok karşılaşılan şeylerden birisi. Neden başımız döner ve hangi durumlarda artık biz baş dönmesinden endişelenip doktora gitmeliyiz?
1: İkinci eli de tabii beyin, beyincik, sinir sistemi, kas sistemi arasındaki koordinasyon biraz bozuluyor. Hı. Bu arada belirteyim, ikinci eli bizim benim çok beğendiğim bir isim ve onun için gazetedeki köşemin de adı.
0: Evet.
1: Yakında buradan müjdeleyelim. İkinci eli kitabı yakında inşallah İkisi bir buçuk ay sonra gelecek. Yeni evet. kitap gelecek ikinci Hı-hı. eli. İkinci eli de baş dönmesi görme kusurundan da olabilir. Kulak kusurundan da olabilir. Kulak denge organlarımız göz, kulak, beyincik ve tabii genelde sinir sistemi ve kaslarımızla birlikte bir koordinasyon. Proprioseptif duygunun eksikliğinden de olabilir. Çünkü biz proprioseptif şu demek, biz bir yere ayağımızı koyduğumuz zaman ya da elimizi koyduğumuz zaman, özellikle ayağımızı, kendimizi uzayda bir mekan ediniyoruz. Nerede olduğumuzu biliyoruz, ne pozisyonda olduğumuzu biliyoruz. Oturuyor muyuz, kalkıyor muyuz, ayakta mıyız, nereye basıyoruz, bastığımız yer, hatta ayakkabı yoksa ayağımızda ahşap mı, taş mı? Bu geri bildirim. Biz bir beynimizden elimize, kolumuza, ayağımıza, vücudumuza emir gönderebiliyoruz. Hı hı. Bir de oradan gelen verileri beynimize yorumlayıp pozisyonumuzu ve durumumuzu ayarlayabiliyoruz. Bunu bozan her şey başınızı döndürür. Tansiyonunuz aniden düştü. Beyniniz yeteri kadar oksijen çeker gitmez. Veya kalbiniz birdenbire yavaşladı. Ritim bozukluğu birdenbire devreye girdi. Başınız döner. Ama en çok gördüğümüz baş dönmesi vertigo dediğimiz baş dönmesi, iç kulağımızdaki denge sağlayan tüysü hücrelerin dengelerini sağlayan küçük kristaller var. O kristallerin gereksiz ve yersiz hareketleriyle oluşur ve Bu çok yaygın ama bunun bir manevrası var. O manevrayı kulak burun bazı uzmanları yaptıkları zaman kristal yerine oturuyor. Sizin de baş dönmeniz geçer. Burada dikkat edeceğin şey şu. Eğer o da sizin etrafınızda dönüyorsa kristallerde bir sorun var. Çok geç kalmadan beklemeden gidin. Hı hı. Ama orta kulağa giden sinirde vestibüler nörit istiyoruz. Nöron, vestibül nöronunda eğer viral bir virüs enfeksiyonu varsa o da bir felaket bir sorun. Gerçekten hani halk arasında söylenir ya feleğinizi şaşırırsınız diye. Gerçekten feleğinizi şaşırtır sizin. Baş dönmesi çok önemli. Baş dönmesine bulantı eşlik ediyorsa, baş dönmesine kusma eşlik ediyorsa, baş dönmesine ateş eşlik ediyorsa, göğüs ağrısı eşlik ediyorsa hiç durmayın. Çünkü göğüs ağrısı kalple ilgili baş dönmesinin, bulantı, kusma, ateş beyindeki bir problemin Allah korusun işareti de olabilir.
0: Peki kısa bir ara verelim. Memnuniyet. Devam edeceğiz efendim.
2: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.

0: bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat programının son bölümüne geldik. İzleyicilerimizden gelen soruları sormaya devam etmek isteriz. Likopen neden önemli demiş bir izleyicimiz.
1: Likopen kırmızı mucize. Hı hı. Yaklaşık 20-25 yıl önce ilk defa ben Türk halkıyla tanıştırdım.
0: Evet.
1: Bana da bir Amerika'da hekimlik yapan, prostat kanseriyle uğraşan ve likopenin prostat kanserinin koruyucu etkisi konusundaki yayınlar yatanlar bir Türk meslektaşım likopenden bahsetmişti. Domatesin kırmızısı, karpuzun kırmızısı, bugünlerde tazesi var hala. Kayısının üzerindeki o kırmızı beneklerin hepsi likopen deposu. Kırmızı mucize. Bu kırmızı mucize yağda eriyen bir madde ve o nedenle domatesin yağda eritilmişi daha faydalı. Ama karpuz yediğiniz zaman yağsız da girebiliyor. Ama karpuzun içindeki şekerin etkisini düşürmek yanında yağda erir hale getirdiği için karpuz peynir bu nedenle çok önemli bizim mutfağımızda.
0: Öyle mi?
1: Evet. Yani karpuzun kilo yapıcı etkisini önlemek istiyorsanız peynirle yiyin. Karpuzun çünkü yağ ve protein var peynirde.
0: Evet.
1: O şekerin emilimini geciktirir, midenin boşalmasını geciktirdiği için. Ama çok daha önemlisi peynirdeki yağ karpuzdaki likopenin emilmesini kolaylaştırır. Çünkü likopen yağda eriyen bir polifenol. Likopen gerçekten bir mucize. Meme kanserini önlemede, prostat kanserini önlemede olağanüstü. Kalın bağırsak kanserini önlemede bile faydası çok net ve açık. Ama aynı zamanda likopenin belleğin korunmasında da ciddi fonksiyonlar olduğunu biliyoruz. Cilt, kadın cildinin daha genç ve daha taze kalmasında, daha kırışıklıklardan korunmasında da önemli bir madde likopen. Benim tavsiyem şu, ben yeteri kadar likopen almak istiyorum diyen herkese tavsiyem, özellikle meme kanseri ailesinde olanlar, kalın bağırsak prostat kanseri ailesinde olanlar, kış aylarında hiç olmazsa haftada iki kez domates çorbası, üzerine birazcık böyle zerdeçal ve karabiber eklesinler. İnanılmaz bir antioksidan ve likopen deposunu zerdeçal gibi bir mucizeyle beraber vücutlarına dahil ederler.
0: Zerdeçalla ilgili de çok soru geliyor. Hatta zerdeçaldan maksimum nasıl faydalanırız demiş bir izleyicimiz.
1: Evet, güzel soru. Türmeronlar var zerdeçal içerisinde ve kurkumoidler var. Zerdeçalın latince adı kurkumin. Kurkuma longa. Kurkumoidler ve türmeronların da iyi emilmesi için tıpkı likopen gibi yağla muamele edilmesi ve ısıtılması lazım. Yani sıcaksa yediğiniz gıdaya eklediğiniz zaman zerdeçalı ve de yağlıysa zerdeçal daha fazla emiliyor. Kurkumoidler daha çok emiliyor. Bir de karabiber önemli orada. Karabiberde piperin diye bir madde var. Ve o piperin dediğimiz madde zerdeçalın kanda daha uzun kalmasını ve daha çok emilmesini sağlıyor. 1'e 4 oran bir çay kaşığı zerdeçal, 4'te 1 çay kaşığı karabiberi eklediğiniz zaman işi hallettiniz. Yoğurda da ekleyebilirsiniz. Hı. Ama zerdeçal Hint mutfağının biliyorsunuz kraliçesidir. Ve en çok zerdeçal Hint mutfağında etli yemeklerde kullanılır. Bakliyatta kullanılır. Bilhassa zerdeçal mercimek ilişkisi Hint mutfağında çok meşhur bir ilişkidir. Biz izleyenlere tavsiye edelim.
0: Evet. Bir izleyicimiz de şunu söylemiş. Kas kaybı mı daha önemli, kemik kaybı mı daha önemli?
1: İkisi de önemli ama kası kaybederseniz kemiğinizi zaten kaybedersiniz. Daha da kötüsü kası kaybederseniz düşersiniz ve sağlam kemiğiniz bile kırılır. Bana sorarsanız ben kas kaybının kemik kaybından daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ama tababet açısından gündeme aldığınız zaman bize hep kemik kaybını ön planda konuşturulur, kongreler yapılır. Çünkü kemik kaybı için tonla ilaç var. İlaç sanayi bundan çok para kazanıyor ve doktorları bu konuda eğitiyor. Doğru da yapıyor. Yani kemik kaybını önlemek doğru bir şey. Ama ilaç sanayi hala kas kaybını önleyen, ki yakında geliyor miyostatinler falan, ilaç bulmadığı için reçeteli ve güvenilir. Sarkopeniyi bir türlü biz insanlara anlatamadık ama Osman Hoca tavsiyesi kasınıza mukayyet olun. Kasınız olmazsa düşersiniz. Ayrıca kasın sadece bir denge organı olmadığı, sadece bir enerji üreten mitokondri organı olmadığı, başka marifetlerinde olduğu, bir endokrin organ olduğu, bir miyokin dediğimiz hormon benzeri madde üreten, beyninizi koruyan, kalbinizi koruyan bir organ olduğu ve kasın bir longevity, uzun ömür organı olduğu çok net ve açık.
0: Hocam çok güzel bilgiler aldık yine bu haftada. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat programını bu haftada noktalıyoruz. Haftaya görüşünceye dek sağlıkla kalın.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Herkese sanat.
1: Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
2: Bale, kendine vücut dili.
1: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
3: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
1: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
4: Siz yoksanız sanat da yok.
1: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
5: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
1: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
0: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: Saatler 4 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Silivri'de Alsu adlı gemiyle çarpıştıktan sonra içindeki 10 kişiyle birlikte batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama çalışması 4. gününde. Dün denizin dibindeki geminin yeri tespit edilmişti. Bugün de robotik cihazlarla yanına kadar yaklaşıldı. İstanbul Valisi Davut Gül kayıp yakınlarıyla birlikte arama çalışmasının yürütüldüğü TCG Akın gemisine gitti. Aileler de çalışmalar hakkında bilgilendirildi.
1: Tuğberk İmamoğlu gemisinin ön tarafına ait sualtı robotuyla elde ettiğimiz 4 adet görüntü.
2: TCG Akın'da bulunan ROV yani sualtı görüntüleme cihazı tespit etti. Kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte bulundu. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Alsu gemisiyle çarpışmasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin enkazına ulaşıldı. ROV cihazı su altında ilk olarak Tuğberk İmamoğlu gemisinin ismini görüntüledi ve böylelikle enkazın orada olduğu anlaşıldı.
1: Geminin yara aldığı bölmelerden geminin orta tarafındaki bir bölümü gösteriyorum. Burada da büyük bir yırtılma mevcut.
3: ROV cihazı öncelikle geminin adına ait olduğu düşünülen birkaç harfi ortaya çıkardı. Sonrasında ise o bölgede çalışmalar yoğunlaştırıldı ve geminin tam ismi ortaya çıktı ve bu şekilde de Tuğberk İmamoğlu'nun battığı yer tespit edildi.
2: İstanbul Valisi Davut Gül de enkazın bulunduğu bölgede incelemeler yaptı. Batan gemideki personelin aileleri de TCG Akın gemisine getirildi. Ailelere çalışmalarla ilgili geniş kapsamlı bir sunum yapıldı.
4: Denizin yüzeyinde yaklaşık 550 kilometre karelik alanda arama devam ediyor. Ailelerin bundan sonraki beklentisi mürettebat içeride mi? Onlar çıkartılabilecek mi? Nasıl çıkartılacak? Bu konuda da ilgili kurumlarımız çalışmalarına devam edecekler.
2: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen iki can salından biri de bulundu. Diğer can salını arama çalışmaları ise devam ediyor. Kayıp yakınları o mürettebatın bu can salında olabileceği umudunu koruyor.
5: Geminin biraz parçalanmış olduğunu, yaşam alanının biraz daha sağlam kaldığı gibi görünüyor. Bu da bize bir umut veriyor.
6: Çocuğumuza 4 gündür ulaşamıyoruz. Yani biz devletimizin yanımızda olduğunu kesinlikle biliyoruz. Her türlü teknolojiye sahip olduğunu biliyoruz.
2: Şimdi gözler enkazın ayrıntılı incelemesine çevrildi. Bu derinlikte insanlı dalış mümkün olmadığı için ROV adı verilen uzaktan kumandalı sualtı araçlarının kullanılması planlanıyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, İmam Hatiplerin başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıdığını vurguladı. Önlerindeki engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabileceğine şahit olduk dedi.
7: Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor. Liselere geçiş ve yüksek öğretim kurumları sınavlarında okullarımız elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor. Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz. Hangi okuldan mezun olursa olsun, şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum. 86 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, biz birlikte Türkiye'yiz. İnşallah bu topraklarda daha nice asırlar boyunca kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz.
0: Adalet Bakanı Akın Güllek, İstanbul İkinoğlu Barosu'nun adli yıl açılış programına katıldı. Bakan Güllek buradaki konuşmasında sivil anayasa vurgusu yaptı.
8: Güçlü Türkiye'ye giden yolda, adaletin yüzyılına açılan kapıda sivil anayasanın inşa edilmesi konusunda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Güçlü hukuk düzeninin tesis edilmesine, avukatlık mesleğinin siz değerli mensuplarıyla el ele vermeye devam edeceğiz. Yargı sistemimizin insan kaynaklarının ve fiziki şartlarının iyileştirilmesi yönünde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Avukatlarımızın, vatandaşlarımızın haklarını ararken karşılaştığı uzun adli süreçleri makul sürelere indirmek, zaman ve emek kayıplarını önlemek amacıyla yürüttüğümüz çalışmaları teoriden pratiğe geçiriyoruz.
0: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan köprü ve otoyollara ilişkin açıklama geldi. O açıklamada köprü otoyolların satılmayacağı, belirli bir süreyle devredileceği vurgulandı.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen köprü ve otoyollar özelleştirme programı kapsamına alındı. Konuya ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama var. Açıklamada köprü otoyolların satılmayacağı, belirli süreyle devredileceği vurgulandı.
10: Yürütülen bu rutin hazırlık çalışmaları, kamu varlıklarının satışını değil, mülkiyetin devlette kalması kaydıyla işletme hakkının belirli bir süre için devredilmesine esas alan bir modelin değerlendirilmesine yöneliktir. Bu modelde öncelik gelir elde etmek değil, otoyollarda hizmet kalitesini yükseltmek, bakım ve yatırımları hızlandırmak ve işletme verimliliğini artırmaktır.
9: Açıklamada otoyolların yıllık 600 milyon dolar kar ettiği ve 30 yıllık toplam karın 18 milyar dolara ulaştığı iddialarına da yanıt verildi. 600 milyon doların kar değil gelir olduğu belirtildi. Bu tutarın yaklaşık 300 milyon dolarının bakım ve onarım giderlerine ayrıldığı bildirildi.
10: Ayrıca önemli tutarda yatırım ve yenileme harcamalarıyla personel ve işletme giderleri bulunmaktadır. Tüm bu maliyetler göz ardı edilerek yapılan hesaplamalar otoyolların gerçek ekonomik değerini yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltmaktadır. Bu nedenle 600 milyon doların doğrudan 30 yılla çarpılarak 30 yıllık kar veya kamu zararı hesabı yapılması teknik ve mali açıdan geçerli değildir.
9: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yürütülen çalışmaların temel amacının hizmet kalitesini artırmak, bakım ve yatırımları hızlandırmak ve sürdürülebilir bir altyapı yönetimi oluşturmak olduğunu bildirdi. Açıklamada ücretsiz otoyolların ücretli hale getirilmesi, geçiş ücretlerine ilişkin ilave bir artış kararı ve çalışanların mevcut haklarını kaybetmesine yol açacak herhangi bir karar bulunmamaktadır ifadesine değer verildi. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararının özelleştirme ihalesine çıkılması

0: Kocaeli'nde bilim merkezine dönüştürülen bir uçakta yangın çıktı. Söndürme çalışmaları sırasında uçağın kopan kuyruğu itfaiye aracının üzerine düştü. Uçuş ömrünü tamamlayan Airbus A340 tipi yolcu uçağı yaklaşık bir yıl önce bilim merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştı. Uçağın kuyruk bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek uçağın diğer bölümlerine de yayıldı. Müdahale sırasında uçağın kopan kuyruğu itfaiye aracının üzerine düştü. Can kaybı ya da yaralanma olmadı, ancak söndürülen uçakta büyük hasar meydana geldi. Yunanistan'da F-4 Phantom savaş uçağı hava gösterisi sırasında düştü. Yunanistan'ın Tanaga hava üssünde Atina uçuş haftası kapsamında düzenlenen hava gösterisi kazaya sahne oldu. Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait 2 kişilik F-4 Phantom savaş uçağı gösteri sırasında düştü. Kazanın ardından yangın çıkarken bölgeden yoğun duman yükseldi. Yunan medyasına göre uçak aniden irtifa kaybetmeye başladı ve yere çakıldı. Hava gösterisinin kazadan sadece birkaç dakika önce başladığı belirtildi. Organizatörler kazanın ardından bölgeyi tahliye etti. Atina uçuş haftası da askıya alındı. Yapay zekanın kullanımı gün geçtikçe farklı alanlara yayılıyor. ABD'de federal memur adayları artık ilk olarak yapay zekayla mülakata girecekler.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde federal hükümet kamuda işe alım süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. Bunun için de yapay zeka destekli mülakatları test etmeye hazırlanıyor. Pilot uygulama ilk olarak özel sektördeki teknoloji uzmanlarını 2 yıllığına kamuya çekmeyi amaçlayan Tech Force programında kullanılacak. Adayların ilk mülakatlarını CodeSignal platformunun yapay zeka sanal temsilcileri yapacak. Adaylara standart sorular yöneltecek yapay zekanın hazırladığı özet ve mülakat kayıtları incelenecek. Ardından nihai karar verilecek. Ancak işe alıp almama kararını yine uzman profesyoneller verecek. Adayların performansı yapay zekanın hazırladığı kayıt ve özetler üzerinden insan kaynakları yetkilileri tarafından değerlendirilecek. ABD Personel Yönetimi Ofisi, kritik personel kararlarında insan denetiminin korunmasını istiyor. Pilot uygulamanın başarılı olması halinde yapay zeka mülakatlarının önümüzdeki yıllarda kamuda yaygınlaşması bekleniyor.
0: Uluslararası Uzay İstasyonu İstanbul'da gece ve gündüzü paylaştı. Paylaşım Uluslararası Uzay İstasyonu'nun sosyal medya hesabında yer aldı. Bu paylaşımda İstanbul'un önce gündüz ardından gece çekilen fotoğraflarına yer verildi. İstanbul üzerinde gündüz ve gece başlığıyla paylaşıldı. Sosyal medya paylaşımında Boğaz'ın Asya ve Avrupa kıtalarını ayırdığı, Marmara Denizi'ni Karadeniz'e bağladığı bilgileri de yer aldı. Gece vaktinde eski kehribar tonlu ışıklar daha yeni ve parlak ledlerle tezat oluşturur. İstanbul Havalimanı da bu yörünge üstünden çekilen görüntülerde net bir şekilde ortaya çıkar şeklinde ifade kullanıldı. Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar buradayız.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sinan Canan'la Açık Beyin.
3: O seni sana anlatacak. Seninle birlikte insanın fabrika ayarlarına daha yakından bakacak. İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan.
4: Açık Beyin'de şarkı söylesin geliyor. Merhaba sevgili dostlar. Sinan Canan'la Açık Beyin'e hoş geldiniz. Bu güzel karşılama için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni bir bölümümüzde daha NTV ekranlarınızda karşınızdayız. Tek bir konumuz var. İnsanı konuşmaya devam ediyoruz. Ve tabii ki sevgili stüdyo konuklarımızla beraber. Eğer siz de burada bizimle birlikte olmak istiyorsanız çok basit yapmanız gereken bir şey var. Açıkbeyin.com NTV adresine gidiyorsunuz. Orada

da bir katılım formumuz var. Doldurup hemen misafirimiz olabiliyorsunuz en uygun zamanda. Ya da gelemem ama programa söyleyeceğim bir şeyler var diyorsanız Sinan Canan'a soruyorum bağlantısına tıklayıp formu dolduruyorsunuz efendim. Biz de bayıla bayıla gönderdiklerinizi okuyup elimizden geldiğince programımıza yansıtmaya gayret ediyoruz. Açık Beyin'in bu bölümünde çok benim günlük hayatta kullanmayı sevdiğim tabirle rock'n'roll bir bölüm yapacağız arkadaşlar. Çünkü konumuz hareket. Hareketin beynimize etkileri, beynimize coşturan hareketler. Ve tabii ki bunun içerisinde de şu modern zamanda bizi hareketsizleştirmeye çalışan şu medeniyet bize neler yapıyor? Hareketsizlik ne biçim çoraplar ölüyor başımıza? Biraz bunu konuşuyor olacağız. Ana temamız hareket. Yerlerinize rahat yerleşin çünkü program bittikten sonra biraz hareket etmeniz gerekecek. Hazırsanız başlıyoruz efendim.

0: şöyle şöyle. Bir şey yapıyorduk ya, hatırladınız mı? İnsanlar bir bakmaya başladı ya da bana öyle geldi. Hareket varsa beyin vardı ve beyin varsa hareket olmak zorundaydı.
1: Beyinde en çok temsil alanı olan kaslar, eller. Kullan ya da kaybet.
0: Biz her şeyimizi hareketsiz halledebilme yolunda hızla ilerliyoruz.
1: Şöyle oturduğunuz yerden bir ayağınızı öne koyuyorsunuz. Ayak parmak ucunuza değmeye çalışıyorsunuz. Çok kolay gözüküyor ama çok zor bir egzersiz.
0: Hareket ederken zaman nasıl geçiyor fark ettiniz mi arkadaşlar? Evet efendim, Açık Beyin'i baştan beri takip edenler, 5 maddeden oluşan bir kullanım kılavuzumuz vardı bizim, hatırlarsanız. Bunu Sinan Canan yazmadı bu arada, biyoloji de anlatıyorlar. Yani ben sadece biraz tercüme ediyorum aslında yaptığım şey o. Bu 5 maddenin ilki hareketti. Bizim bedenlerimiz harekete ayarlanmış bedenlerdi. Ve ilk programlarda galiba ikinci ya da üçüncü programda beyin neden var sorusuna cevap verirken... Çok basit bir mantık kullanmıştık. Doğadaki diğer canlılara bir bakmıştık. Hangi canlıların beyni var, hangisinin yok diye. Bitkilerin, yani çok hücreli, büyük olup sabit bir yerde duran ve hareket edemeyen arkadaşların beyin diye bir organları yoktu. Ama yine büyük bedenleri olup da yer değiştirmek zorunda olanların bir beyni vardı. Niye vardı? İşte yemini bulacak, eşini bulacak, tehlikeden kaçacak. Bunun için duyu organlarına ihtiyacı var ve duyu organlarından gelen verileri değerlendirecek bir değerlendirme sistemine ihtiyacımız var. Aslında beyin bir hareket yönetim sistemiydi. Yani hareket varsa beyin vardı ve beyin varsa hareket olmak zorundaydı. Gelin gelelim, özellikle son 50 yıldır, hatta 100 yıldır diyelim buna. 300 bin yıldır dünyada olan insan hiçbir neslin görmediği bir şeyler yapmaya başladı. Biz her şeyimizi hareketsiz halledebilme yolunda hızla ilerliyoruz. Artık böyle camları itekleyerek kilolarca yemek sipariş edebiliyoruz. Okyanusların üzerinde seyahat ederken uçan bir sandalyede oturabiliyoruz. Hiç kımıldamadan hem çok mesafe alıp hem çok iş becerebiliyoruz. Bu önce çok hoşumuza gidiyor. Vay diyoruz ya, ne büyük nimet falan filan. Fakat bugün çok ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıyayız ve bunun temel nedenini insanın fabrika ayarlarını bilen herkes biliyor. Biz böyle bir sistem için hazır değiliz. Biz bunun için yapılmadık. Vücudumuzu amacı dışında kullanmaya başladığımız her seferinde önce keyifli gibi gelse de sonra büyük sorun yaşamaya başlıyoruz. Bugün dolayısıyla biraz bu hareket meselesini masaya yatıracağız ve bunu ben tek başıma da yapmayacağım. Bugün Açık Beyin'den sevgili dostum Mahmut Talha Sağlıklı, namı diğer Sağlıklı Hoca da bugün bizlerle beraber. Hani tam yapanını getirdim size. Bu arada Mahmut Talha Sağlıklı Hoca'ya arada bir program boyunca bakın, siz şimdi oturduğunuz yerlerde biraz da dayanak olmadığında arada görüyorum, böyle herkes gidiyor. Mahmut Hoca bükülmez. Sağlıklı Hoca her zaman dik oturur. Biz zaten onu öyle tanıdık. Birazdan onun niye öyle oturabildiğini de detay... Hoş geldin Mahmut.
2: Sağ ol, hoş bulduk.
0: Birazdan hep beraber konuşacağız. Şimdi bir numaralı görselimizi alıp önce bir işin mekaniğini bir hatırlayalım. Yani bizim bu hareket sistemi dediğimiz sistem nasıl çalışıyor, ne yapıyor? Her gün yapıp ettiklerimiz aslında bu sistemin kontrolünde gerçekleşiyor. Çok temelde duyu organlarımızla, özellikle görme duyumuz, bizde en baskın duyulardan biri. Etrafımızı şöyle bir tarıyoruz, gözümüzle bir şey kestiriyoruz, dış dünyanın bir resmini çiziyoruz. Ondan sonra bu bilgi beynimize geliyor ve bir takım hareketlerin planlanmasında ana veri olarak kullanılıyor. Daha sonra beynimiz planlama merkezleri, koordinasyon merkezleri, vücuttan aldığı veriler, onların hepsiyle beraber bedenin de durumuna göre nasıl bir hareket yapacağımıza dair bilgileri duyu sinirleri aracılığıyla kaslara gönderiyor. Mesela buradaki arkadaş işte daldan bir meyve koparacak. Önce onu görecek, sonra vücudun durumu belli olacak. O kolun oraya uzanması için ne kadar, hangi kasın ne kadar kasılması gerektiğine dair bir hesap kitap yapılacak. Bu arada arkadaşlar, bu öyle bir iş ki tıp fakültesinde bunu anlatmamız saatler sürüyor. Yani o hareket sisteminin nasıl çalıştığını, sadece bir tarafını, yani beyinden kasa gideni anlatmak bazı öğrencilerin tıbbı bırakmayı düşünmesine bile sebep olabiliyor. Yani o kadar karışık bir iş. Benim Unutulacak Şeyler kitabında düğme iliklemenin biyomekaniği diye bir yazı vardı. Bir düğmeyi iliklerken beynimizde neler oluyor, biraz da gıcıklık yaparak bütün detayıyla anlattığım bir yazıydı o. Okuyan birçok arkadaş demiş ki düğme ilikleyemiyorum o günden beri. Çünkü yani hiç düşünmeden yaptığımız o şeyin arkasındaki o inanılmaz mekanizma gerçekten akıl durdurucu. Ve bütün bu mekanizmaların hepsi bizim hiç haberimiz olmadan bizim için arka planda çok iyi ve akıcı bir şekilde çalışsın diye milyonlarca senedir ince ayardan geçiyor. Mesela daha evvel konuştuk. Çay taşırken karşı tarafa bakarsanız, çaya bakmazsanız çayı dökmeden daha rahat taşıyabiliyordunuz. Bunu hatırladınız mı? Çünkü biz avcı bir canlı olduğumuz için gözümüz öndeydi ve gözümüzün kilitlendiği yere bedenimiz de otomatik olarak gidiyordu. Yani bütün beynimizin aslında merkezi konumuna bakarsanız veriyi al, bir karar ver, vücudu ona göre hareket ettir. Bütün sistem bunun üzerine kurgulanmış. Şimdi bir de görsel 2'yi alalım. Görsel 2'de daha beyin üzerinde bir şey göstereceğim size. Bu ikinci görselde bakın oklarla işaretli bir şeyler var. İsimleri bilmenize falan hiç gerek yok ama vücudunuzdan, vücudunuzun her yerinden ama özellikle özel duyular dediğimiz görme, işitme, tatma, koklama, dokunma gibi yerlerden gelen veriler, ağrı, gıdıklanma, kaşıntı, denge gibi diğer duyularla beraber devamlı olarak beyninize akıp beyninizin arka kısmında, üst arka kısmındaki şu değerlendirme bölgesine geliyor. Ve sonra oklara bakın, onunla bir öne gönderiliyor oradaki veriler. Önde bir sürü planlama, koordinasyon merkezleri bu veriyi alıyor. O şu şöyleymiş, bu böyleymiş. Bu arada arkadaşlar, yani NASA'dan masadan daha karışık bir şeyden bahsediyor. O filmlerde gösteriyorlar ya kontrol merkezleri falan. Solda sıfır kalır. Milyonlarca milyarlarca hücre saniyede milyonlarca milyarlarca bilgiyi deliler gibi işliyor. Ve şu anda sadece şurada şöyle sabit oturabilmeniz için bu mekanizma sürekli çalışıyor. Duyular geliyor, değerlendiriliyor. Beynin ön tarafında planlamaya gönderiliyor. Planlamalar yapılıyor. Aşağı bütün kaslara işte ne yapılacaksa. Benim biraz ağız boğaz kaslarına çok sinyal gidiyor şu anda bıdı bıdı konuştuğum için. Ama siz de mesela bütün vücut kaslarınıza o dik duruşu koruyabilmek için ya da o hareketi yapabilmek için devamlı sinyal gidiyor. Bu resme baktığınızda beyin her bir an ne yapıyor? Veriyi alıyor, hareket üretiyor. Veriyi alıyor, hareket üretiyor. Yani beynin işi bu. Veri al, hareket üret. Şimdi bütün günkü hayatımıza bir bakalım. Beynimizi kullanmak bu devrin ana problemi ya. Bu açıdan beynimizi sizce ne kadar kullanıyoruz? Yani çok şükür koltukta otururken dik durmak için biraz kullanıyoruz ama mesela ya spor salonuna da yazıldıydım haftaya gideriz. Mesela gece yatarken kesin sabah yürüyüşe çıkacağım. Sabah kalkıyoruz yataktan. E abi yataydık dik olduk daha ne yapayım tamam işte boş ver bugün de yürümeyi verelim. Spor salonu sponsorluğu yapan var mı aranızda? Ücretini ödeyip de hayatta gitmeyen. Var mı? Öyle bir sürü var. Buna heves ekonomisi diyorlar şimdi. Bir sürü şeye abone oluyoruz. İşte yeme kontrol programı var. Efendim spor salonu var. O var, bu var. Oluyoruz abonelik. Ya yarın gideriz, yarın gideriz. O yarın bir sene oluyor, iki sene oluyor. En son diyorlar ki sizin üyeliğiniz bitmek üzere. E hayırlısı bari yenileyelim. Bu sefer kesin gideriz falan oluyorsunuz. Ömür boyu para ödeyip hiç yapamayacak bir hale geliyoruz. Gittikçe bedenen tembelleşiyoruz. Arkadaşlar bu konu çok fazla ciddi bir konu. Beyin, bütün canlılarda hareket yönetim sistemi falan eyvallah ama bizim burada iletişim sağlamamızı, düşünmemizi, geleceği planlamamızı, en önemlisi de anda oluşan problemleri çözmemizi onun sağlığına borçluyuz. Ve zannettiğimizden çok daha fazla oranda beynin çalışması bedenin durumuna bağlı. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur diye çok eskiden söylediler bize. Ama bu böyle bir laf olarak geçti. Bugün bilimsel olarak, tecrübi olarak bütün araştırmaların bize gösterdiği şey tam olarak bu. Bugün yaşadığımız bir sürü işte psikolojik, duygusal, ilişkisel, sosyal problemin altında aslında beynimizi bu anlamda yani hareket anlamında verimli olarak kullanamamamız yatıyor. Günde 4 saatten fazla oturmak zorunda olanların ellerini görebilir miyim? Hemen hemen herkes. Yaptığınız iş gereği, meşgaleniz gereği devamlı oturuyorsunuz. Oturma hastalığı diye bir şey duydunuz mu? Oturma hastalığı diye bir hastalık tanımlandı artık arkadaşlar. Günde 6 saatten fazla oturarak çalışan herkes de 5 yıl içerisinde belirti vermeye başlayan ortak durumlar var. Size birkaç tanesini okuyayım. Bakalım neler çağrıştıracak size. 1- aşırı kilo alma ya da obezite, preobezite dediğimiz durum. 2- osteoporoz ve kendiliğinden kemik kırılmaları, düşmeler ve denge bozuklukları. 3- iskelet ve kas zayıflıkları, kasların yavaş yavaş zayıflamaya başlaması. Yüksek kan basıncı yani hipertansiyon, yüksek kolesterol. Bunlar hep ne kadar tanıdık şeyler değil mi? Kalp ve damar hastalıkları riskinde artış, kalp damarlarının tıkanması, işte anevrizmalar, onlar bunlar. Depresif belirtiler, depresyona benzer ruh hallerini daha sık yaşama, inme. Yani beyne giden damarların ya da kalbe giden damarların çeşitli nedenlerle tıkanıp kapanması ve tip 2 şeker hastalığı. Yani vücudun artık o insülin denen hormona tepki vermemeye başladığı enteresan durumlar. Şimdi yaşı genç olanlar için bunlar medikal ya da tıbbi anekdotlar gibi duyulabilir. Kırkları geçtikten sonra günümüz insanı maalesef bunların hepsinden çok ciddi sıkıntı çekmeye başlıyor ve bu oran gittikçe artıyor. Sevgili arkadaşlar, o kadar önemli bir konu ki şu anda şehirli insanlar, ki Türkiye'de %80'i buldu galiba şehirleşme oranı, şehirli insanların ana ölüm sebepleri 100 sene önce insan türünün pek bilmediği hastalıklar artık. Ve bu hastalıkların büyük bir çoğunluğu başka faktörler olsa da bu hareketsiz yaşam tarzıyla alakalı. Sizi hastalıktan korkutmak için anlatmıyorum. Ama şu anda dikkat etmediğimiz, kitabına göre kullanmadığımız bir sistemin nasıl arıza verebileceğini önceden öngörmek iyi bir şey. Ve bunun için de bazı değişiklikler yapmak çok mümkün. Bu arada arkadaşlar, bu saydığım hastalıkların hepsi tıpta hangi grup altında zikrediliyor biliyor musunuz? Önlenebilir hastalıklar. İngilizce'de preventable disease diye geçiyor. Önlenebilir hastalıklar. Siz önceden önlem alır, beslenmenize, hareketinize vesaire dikkat ederseniz bu hastalıklara yakalanmayabiliyorsunuz. Çünkü genetik değil, kazayla olmuyor. Yaşam tarzına bağlı olarak yavaş yavaş zamanla gelişiyor. Ve bir konuda daha, baştan beri uyardığım bir konuda yine uyarayım. Şimdi diyorsunuz ki yaşım genç, hiç de bende de yok, kemik de sağlam, bak kafa atıyorum duvara bir şey olmuyor. Bize bir şey olmaz diye düşünüyorsunuz ya. Zaman içerisindeki tekrarların ne kadar büyük etkisi olduğunu çoğu zaman fark edemiyoruz. Uzun süren tekrarlar bizi maalesef çok bambaşka şekillere getiriyor. Ve bu ısınan sudaki kurbağa gibi anlayamıyoruz sıcaklığın çok yükseldiğini. Çünkü yavaş yavaş ısınıyor ve hasar gördükçe yavaş yavaş bunları da yaşlanmak, güçten düşmek ya da başka sebeplere atfedebiliyoruz. O yüzden hazır yol yakınken mesela buna bir yakından bakmakta fayda var. Bakın bu ekranda gördüğünüz renkli renkli şekiller iki tane çok basit şeyi gösteriyor. Bir tanesi üst tarafta olan. Hemen farkı fark edersiniz iki resim arasında. Sağdaki daha cafcaflı, böyle biraz daha festivalimsi duruyor. Soldaki daha sönük. Soldaki hareketsiz bir insanın beyninde özellikle hafızayla ilgili, beynin ortasında o hafızamızı falan oluşturan bölgelerle alakalı bir fotoğraf. Yan taraftaki 3 hafta boyunca haftanın 3 günü günde 40 dakika yürüyüş yapmış bir insanın normal dinlenme durumunda çekilmiş fotoğrafı. Bakınız haftanın 3 günü günde 40 dakika normal yürüyüş yapıyor. Şöyle halter kaldırmalar, işte bir ekstra bir spor falan yok. Işıl ışıl yanmasının sebebi, biz mesela depresyon araştırmalarında gördük. İnsanlar düzenli harekete başladıktan sonra beynin o hafızayla ilgili bölgesi diyebildiğimiz hipokampus bölümü yeni hücre üretmeyi arttırıyor. Ve biz yani 50-55 yaşından sonra, aslında tam hızlı olarak 60 yaşından sonra insan beyni yaşla bağlı olarak küçülür. Hani bütün dokular suyu çekiliyor ve buruşuyor ya, beyinde biraz öyle düşünün. Ama egzersiz yapan insanlarda bu çok minimal ve düzenli egzersiz yapanlarda hemen hemen hiç görülmüyor. Çok az, %1, normalde senede %3-5 küçülmesi normal kabul ediliyor. Ama bu insanlarda %1'e kadar düşebiliyor. Bütün bu hikaye bize egzersizin önemini gösteriyor. Aşağıda da, şimdi hani size kötü bir şey söylemek gibi olmasın ama birkaç saat hareketsiz oturan bir insanın beyin kan dolaşımı dağılımını solda görüyorsunuz. 20 dakika yürüyüş yaptıktan sonra aynı kişi beyni sağdaki gibi oluyor bakın. 20 dakika sadece kalkıp biraz yürüyor. Evde oluyor mu böyle daraldığınızda ben bir yürüyeyim ya falan diye. Yürüdüğünüzde daha önceki bölümlerimizde detaylı anlatmıştık. Uyandırma sistemi devreye giriyor. Dik yürümek çünkü problemli bir şey arkadaşlar. Sopa gibi dik yürüyoruz yani, her an her şey olabilir. O yüzden harekete geçtiğinde sistem diyor ki bir dakika diyor, ya sağa sola kolaçan et diyor. Yürüyoruz şu anda, ne olacağı belli olmaz. Devrilmeyelim, düşmeyelim. Uyandırma sistemi beyni uyandırırken aynı zamanda çalışmaya zorluyor. Saatlerce oturduğunuzda en büyük çelişki, insanlık tarihinde hiç görülmemiş bir şey. Beyin deli gibi çalışırken beden iptal vaziyette. Şimdi bu çelişki uzun sürede bizi çok ciddi hasara uğratıyor. Beden buna hazır değil. Mesela çok basitinden şu hareketi yaptığınızda sadece oturup kalktığınızda, squat diyorlar bu harekete biliyorsunuz. Sadece bacaklarınızı bükerek kalktığınızda kalp atışınız hızlanmaya başlar. Mesela ilginçtir. Bu biz fizyolojide bunu çok anlatırız ama niyeyse doktorlar bunu hiç kimseye anlatmıyor. Bence herkes anlatmaları lazım. Kalbiniz kanı pompalıyor ya. Kalbinizden daha büyük bir kan pompası var vücudunuzda. Biliyor musunuz neresi? Bacaklarınız. Bacak kaslarınız kasıldığında buradaki bütün damarlardan hidroforla suyu yukarı basar gibi kanınız kalbe doğru gidiyor. Ve dolayısıyla kalp atışınız daha verimli hale geliyor. Bütün gün sabit bacaklarla otururken kendimize yaptığımızı bir düşünün. Bütün yük kalbe biniyor zavallım. Ne oluyor bir süre sonra? Yeter baba diyor ya. Yeter. Yani ben bunun için mi geldim bu diye. Kalk iki yürü diyecek, dili de yok diyemiyor. Dolayısıyla bunu anlamak ve hayata geçirmek biraz bize düşüyor sevgili dostlar. Ben bir konuda bir ayrım yapayım. Birazdan uzmanından da onu öğreneceğiz ama hep böyle hani spor yap, beslenmene dikkat et falan deyince pazartesi sabah inşallah rejime başlıyorum. 30 kilometre koşacağım. Efendim bunu da yapacağım, şunu da bırakacağım, buna da başlayacağım falan gibi bin tane şeyi aynı anda yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar hayır, şimdi burada yapmayın ama mesela program bitince mümkün mertebe bir yürüme fırsatı varsa onu değerlendirin. Evde fiziksel işlere ağırlık verin. Bir şeyleri kendiniz yapın. Yakın bir yerden alışveriş yapmak mümkünse tutup internetten sipariş etme kolaycılığına düşmeyin. Olabildiğince işinize, okulunuza yürüyerek gitmeyi tercih edin. Mesela merdiven görüyorsanız çok büyük bir nimet. Dizlerinizde problem yoksa, benim gibi motosiklette falan dağıtmadıysanız, lütfen merdivenleri kullanın. İnin, çıkın. Merdiven harika bir egzersiz aracı. Bir düşünürün kitabında yazdığı küçük bir paragraf çok hoşuma gitmişti. Amerika Birleşik Devletleri diyor, insanların spor salonlarına ayda binlerce dolar harcayıp birinci kata asansörle çıktığı ülkeye denir diyor. Birinci kat için asansörü kullanıp spor salonlarına binlerce lira dökmek. Bugünün biraz maalesef çelişkisi bu yönde. Buyurunuz efendim.
2: Ben bir soru sormak istiyorum. Tabii. Benim 4 yaşında bir oğlum var. Ben haftada 6 gün işte hafif egzersiz yapıyorum. Onun da böyle sporcu olmasını çok istiyorum, disiplinli olması açısından. Hı-hı. Ama bu onun ilerideki öğrenme becerisini, işte problem çözme becerisini nasıl etkiler?
0: Şimdi şunu bir ayıralım. Sporcu olmasını mı istiyorsunuz yoksa hayatında egzersiz yapan hareketli bir insan olmasını mı istiyorsunuz?
2: Ben ikisini de istiyorum.
0: Hep bu anneler her şeyi birden istiyor ya. Vallahi bunlar hep böyle. Vallahi benim tavsiyem, yani sporculuk sonuçta bir meslek. Yani bir profesyonel bir alan. İstidadı varsa zaten tutamazsınız olur. Ama hareketi hayatında yerleştirmesi için en önemli şey sizin yaptığınız şey. Anne bir şey yapıyorsa çocuk da genellikle yapıyor. Biz genellikle yapmadığımız şeyin vaazını vermeyi çok severiz. Toplum olarak öyle bir şeyimiz de vardır. Ama zaten siz yapıyorsanız onu da hayatına muhakkak yerleşecek. Çocuklarımız için yapabileceğimiz en iyi yatırım, her zaman söylüyorum, her açıdan önce kendimizi iyileştirmek, kendimize iyi alışkanlıklar kazandırmak, sonra da onların bu alışkanlığa eğlenerek katılmasına izin vermek. Eğer bunu yapabilirsek gayet iyi olur. Maalesef eğitimimiz, özellikle pandemi dönemindeki bu uzaktan eğitim ve evlere kapanma döneminde bunu çok radikal gözlemledik. Devamlı sınıflarda oturma, devamlı ödev başında oturma, devamlı oturma ve beden eğitim derslerinde boş geçmesi. Hala var herhalde öyle bir şey, beden eğitim dersleri gibi. Bana sorarsanız okulda en önemli dersler sanat dersleri, el becerisi dersleri ve beden eğitimi dersleridir. Zurnanın son deliği de onlardır yani. Hiç onlara önem vermeyiz. Halbuki gerçekten geliştirici olan bir şey varsa okulda onlardı. Onlar da olmayınca maalesef çocuklarımız çok küçük yaştan itibaren bu oturma hastalığı dediğimiz şeye hazır hale geliyorlar. Bir de şu anda hepimizin cebinde bulunan, maalesef çocuklarımızın da cebinde bulunan o telefonlar, o aygıtlar o kadar oyalayıcı ve cezbedici ki hareketsizliğe bir katmanda bunları ekledi. Yani artık kafamızı kaldıramıyoruz. Kafamızı kaldıramıyoruz derken literal olarak kafamızı kaldıramıyoruz. Nasıl yapıyoruz cep telefonu? Kafa böyle. Pıtı pıtı, pıtı pıtı. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Boynunuzu bu şekilde eğik tutmaya alıştığınız zaman artık bir süre sonra boyun eklemleriniz buna alışmaya başlıyor ve kafanızı kaldıramaz, kafanızı dik tutamaz hale geliyorsunuz. Vücudun hareket ekseni, bütün omurganız, aşağıda bağlı olan bacaklarınız, kafatasınıza kadar bütün sistem böyle kompleks bir kaldıraç sistemi gibidir. Bir yer arıza verdi mi baştan aşağı her taraf dağılır. Hatta arkadaşlar size çok radikal bir şey söyleyeyim. Bunu yakın zamanda deneyimledim. Çene ekleminizdeki kaymalar basış basıncınızı değiştiriyor. Çenenizdeki kaymaların bile dikkate alınması lazım. Birbirine o kadar bağlı bir sistem var. Bu küçük bir şey. Yani bu düzeltilebilir bir şey ama sürekli boynunuz, sürekli beliniz, sürekli kambur vaziyette duruşunuz söz konusuysa bir süre sonra bütün sistemin çökmesi kaçınılmaz. Aman diyeyim, buna özellikle dikkat edelim.
3: Açık Beyin devam edecek. Tiyatrosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal.

0: Merhaba Fatih Aydın.
1: Fatih'im hoş geldin.
0: Benim aslında sorum, hoş buldum hocam. Biraz bireysel de olabilir. Şöyle ki ben işin biraz sosyal boyutuyla ilgili bir bakış açısı ifade etmek istiyorum. Ben bireysel olarak spor noktasında, hareket noktasında zayıfım. Hı-hı. Yani yanımda biri olduğu zaman yürüyüşü rahat yapabiliyorum, merdiven çıkabiliyorum. Alışverişte poşetlere sok iyi bir şekilde taşıyabiliyorum. Yani bireysellik beni ciddi anlamda hareketsizlikte ön plana atan bir nokta aslında. Evet. Yani bu motivasyonu nasıl geliştirebilirim açıkçası
1: Nefis.
0: Bilemiyorum.
1: Bakın yine bir meşrep sorusu harika yerden geldi. Niye sordun da biliyorum bu arada. Orayı atlayabilirdim, çok iyi sordun. Şimdi... Biz maalesef böyle sorunlardan bahsederken insanlar çözüm olarak hep bir formül soruyorlar. Mesela sabah yürüyüş yap diyorum. Bazısı bunu çok rahat yapıyor, bazısı pek yapamıyor. Meşrebe uygun egzersiz bulmak. Aslında şimdi açmaya çalıştığım konu biraz da oydu. Kim ne yapıyor bir duyalım. Çünkü bu işin tek bir tipi yok. İşte diyorlar ki sabah şu kadar kilometre, şu kadar mesafe yürü. İşte şundan şu kadar ya bundan bu kadar. Arkadaşlar ne gözümüzün rengi, ne sesimizin tonu, ne parmak izimiz başkasıyla aynı değil. Dolayısıyla bizim ihtiyaç kombinasyonlarımız biraz farklı. Mesela Fatih Hoca yanında birilerini istiyor. Ne güzel. Sabah o zaman hocam bir tane yürüyüş koşu grubu kuracaksın. Tamam, onları sen gazlayacaksın, yapacak bir şey yok. Diyeceksin ki gelin buraya her hafta şu saatte, ne bileyim haftanın 3 günü şurada buluşuyoruz ve bunu yapıyoruz gibi. Ve bir sürü senin gibi insana da böylece yardımcı olma şansın olacak. Ben de tam tersi. Ben sabah biri beni lafa tutarsa oturup konuşasım geliyor. Zaten Allah'tan arıyorum. Yani yürümek, spor zor iş. Biri konuşsa da en kolay yaptığımız sporu yapsak falan diye. O yüzden benim mesela tek olmam lazım. Hatta şu kulaklıklar büyük nimet. Sabah takıp bir çıkıyorum. Bazen o küçük kulaklıkları görmüyorlar. Büyük kulaklık takıyorum. Sabah kalabalık saatlerde çıkıyorsam bu adam kesin bir şey dinliyor. Bulaşmayalım falan diyorlar bana. Ama mesela ben de tekilciyim. Dolayısıyla hepimiz kendimize özgü bir ritmi, kendimize özgün bir kombinasyonu bence aramak zorundayız. Buyurunuz.
2: Ben Nisa. Ben bale yapıyorum.
1: Bir alkış Nisa'ya. Yalnız bakın. İşte insan mesleğiyle bir şekilleniyor. Bak. Oturuşu, konuşması ne kadar bale gibi değil mi? Bir kere aramızda sağlıklı hocadan sonra tek dik oturan belki de. Siz de yapma, fena değil bu arada. Ama bir dik oturuş var. Ne zaman başladınız efendim baleye?
2: Bir yılı geçti. Onun öncesinde tenis ve jimnastik de yaptım.
1: Ha, siz bayağı kökten
2: eskiden. Evet, benim babam böyle. Da çok aktif biri. Trekking yapardı küçükken. Artık üniversiteye geçince bitti. Yani sürekli bak, aktiftim.
1: Armut dibine düşüyor Kübra, görüyorsun. Vallahi demek ki böyle. Arkadaşlar evet, ben hep böyle egzersiz hareket deyince benim de pek yapamadığım bir şey olduğu için dans ediyorum diyen birilerini aradı gözüm. Mesela sabah böyle açıp bizim sevgili Özlem Denizmen geçen bana video da göstermişler. Sen de yap sabah diye açmış şeyi, müziği, evde oynuyor. Hakikaten yapmak, bunu yapan var mı? Bir elleri göreyim. Böyle evde dans eden harikasınız ya, nefis. Mesela bizde böyle çok fazla yok. Özellikle de ev ahalisi evdeyken öyle durup dururken koca adamsın ne oynayacaksın falan şeyleri olabiliyor. Kızlar bunda biraz daha rahatlar. Benim annem eskiden şey yapardı, acaba öyle hala var mı? Arkadaşlarıyla toplanıp plak koyup oynarlardı böyle de şak şak. Öyle şeyler yapılıyor mu? Bayağı kanter içinde kalıyorlardı yani. Kadınlar bir araya girip oynuyorlardı falan. Altın günleri falan yapıyorlardı. Var mı hala? Devam ediyor mu? Yapay zeka çağında. Hala öyle şey. Bazı gelenekler bilmiyor. Buyurun efendim.
3: Merhaba hocam, ben Sedef.
1: Sedef, hoş geldin.
3: Hocam ben yapıyorum, ben dans ediyorum. Şarkı söyleyip dans ediyoruz. Hatta ablalarım falan var, onlarla birlikte de dans ediyoruz. Kuzenlerim var, toplanıyoruz, dans ediyoruz yani.
1: Oo, valla. Şuna bak. Peki, şunu soracağım. Başlamadan önceki ruh halinle, mesela bu dans ettiniz, eğlendiniz, bittikten sonra ruh halini hiç kıyasladın mı?
3: Tabii ki de hocam, çok değişiyor yani.
1: Biraz tarif etsene, nasıl oluyor?
3: Dans ettikten sonra gerçekten içinde bir enerji oluyor hani. Ne kadar etsen de, ne kadar yorulsa da bitmiyor. Bana göre öyle.
1: Ya bu dans denilen hikaye çok acayip arkadaşlar. Ben yıllarca öyle bir şey hiç yapamadım tabii. Ben hep metalci çocuk olarak kenarda oturan tiplerden de hiç öyle şeye katılmadım. Geçen sabah böyle güzel bir müzik dinliyordum. Canım çekti. Hani çocukken bir şey yapardık, hatırlıyor musunuz? Şöyle şöyle. Bir şey yapıyorduk ya, hatırladınız mı? Öyle yürür, yani sahilde yürürken öyle bir şey yapmayabilirsin. İnsanlar bir bakmaya başladı ya da bana öyle geldi. Koca adam bir de diyor, lan Sinan Canan mı o zıplayan falan filan diyenler de oluyor. Şimdi bu özgürlük biraz kısıtlanmış vaziyette. Aslında bayağı büyük bir şey kaybediyormuşuz. Bakın arkadaşlar, bu çalışma, yukarıdaki resimleri görüyor musunuz? Beyin resimleri onlar. Şematik resimler ama renkli renkli bazı bölgeler var. Adını sanabilmenize hiç gerek yok. O renkli bölgelerin tamamı niye renklendirilmiş biliyor musunuz? Dans ederken beyinde çalışan bölgeler onlar. Arkadaşlar neredeyse çalışmayan yeri yok. İşin içinde hafıza kısmı var. Şu özellikle aşağıda küçük resimde üst üste binmiş gösterilen bölgeler ağrı kontrol merkezleriniz, hormon kontrol merkezleriniz, duyuların beyninizde algılanmasını kontrol eden ara istasyonlarınız. Bunların hepsi coşuyor. Niye? Çünkü dans ederken bir müziği duyacaksın. Hareketlerinin ritmini ritmik olarak ona göre ayarlayacaksın. Duyguyu hissedeceksin. Kısmetse başkaları da varsa onlarla beraber. Mesela arkadaşlar düğünlerde değil mi? Bir halaya durduğunuzda, erik dalı başladığında falan. Nasıl oluyor ortam? Bir anda coşuyorsunuz ve herkese böyle bir ayılma hali geliyor. O zamana kadar gelinle damat 6 aydır aldıkları vals dersinin hakkını vermeye çalışırken siz yarı sıkılarak, yarı takdir ederek izliyorsunuz ama birlikte hareket etmeye başladığımızda bir şey oluyor. Oksitosin hormonunun artışı. En fazla oksitosini dans ederken salgılıyorsunuz. Dans etmek derken arkadaşlar herkes eskisi gibi break dansçı ya da profesyonel tangocu ya da yeni dans ne var bilmiyorum shuffle'cı falan olmanıza gerek yok. Sadece müzik estiğinde sallanabilmek, biraz ona uyum sağlayabilmekle ilgili bedensel bir hareket bu etkilerin tamamını yapıyor. O yüzden bir ritmik müzik çalarken yürüdüğünüz bir yerde mecburen adımlarınızı ona uydurmak zorunda kalmanızın evrimsel bir nedeni var. Beyninizin arkasındaki beyincik denen şu mor renkte işaretlenmiş bölümün önemli işlerinden biri hareket ritminizi dışsal ipuçlarına uydurmaktır. Özellikle grup halinde yaşayan canlılar için bu çok önemlidir. Birlikte hareket etmeniz hayatta kalma şansınızı arttırır. Yani aslında oynayasınız var da bilmiyorsunuz. Benim gibi oynamayanlar için söylüyorum. Bazı var ya kapı gıcırtısına oynar derler. Onlar beyinciklerine uyum sağlıyorlar ve tabii ki ortam olduğunda yani tutup da iş toplantısının ortasında oynamaya başlamayın. Ortam olduğunda, müsait olduğunda muhakkak hayatımıza çok rahat katabileceğimiz bir şey. Diğerleri gibi bir spor salonu üyeliği istemiyor, özel alet edevat istemiyor, çok büyük kondisyon istemiyor. Herkes kendi meşrebine göre yapabiliyor. Bence yapılabilecek en kolay egzersiz. Yarın sabah yapmayanlar bir denemeye söz veriyor mu? Özellikle Karadeniz havalarında çok iyi oluyor arkadaşlar. Sabah deneyin. Şöyle sağlam bir Karadeniz havası. Başka ilginç var mı? Böyle egzersiz için ben düşünüyorum. Danstan daha enteresan bir şey duyarız belki. Buyurun.
4: Ben hareketi tazelenmeye benzetiyorum. Burada bir sürahi su var, durgun bir su. İçine taze su koyuyorsunuz, sıcak su koyuyorsunuz, limonlu su koyuyorsunuz.
1: Aynen öyle.
4: Tarçınlı su koyuyorsunuz ya da tarçın atıyorsunuz. Onu hareketlendirin. Vücut hareketlendikçe canlanıyor aslında ve yeni şeyler öğreniyor. Ben bütün meselenin bu ve denge olduğunu düşünüyorum.
1: Madem öyle, şimdi zaten hazır hareketle ilgili bir konuyu böyle sizi kös kös oturtturarak yapamayacağız. Ama ben de hani size çok böyle şunu yapın bunu yapın diyecek kadar bu işin pratik alanda uzman değilim. Teorik desen zehir gibi. Ama pratikte işin bilenini getirmekte fayda var. Sevgili sağlıklı hocayı hemen bir sahneye alalım. Alkışlarınızla.
5: Teşekkür ederim.
1: Biz valla Mahmut Talha Sağlıklı ile Açık Bey'in kurulduğu günden beri beraberiz. Ve hepimizin şöyle bir alışkanlığı var. Mahmut geldiği zaman, Mahmut Zoom gibi bir online görüşme uygulamasında gözüktüğü zaman, adı geçtiği zaman biz böyle oluyoruz arkadaşlar. Çünkü o dik duruş hocası.
5: Hocam ben güzel bir giriş düşündüm, deneyimsel.
1: Hadi bakalım.
5: Önce bir Amerikan filmleri gibi dibe vuralım, oradan en yükseğe çıkarız sonra.
1: Hadi
5: şöyle
1: bakalım.
5: Bir herkes bir kamburlaşabilir mi arkadaşlar? Başınız biraz öne düşsün. Şu an kamerada bütün stüdyo çekip bütün modumuz düştü, herkes depresif gözüküyor. Şu anda 5,5 kilo olan baş ağırlığınız 27 kiloya çıktı. Omurganıza bindirdiği yük. Omuzlar içeri döndüğü için akciğer kapasiteniz, biliyorsunuz belli bir hava kapasitemiz var litre cinsinden düştü. Depresif hale geldiniz. Şu an bir arabesk müzik versek birçoğumuz ağlamaya başlayabilir. Yani,
1: İyi ki ben böyle bir kalabalık konuşmuyorum. Yani
5: modumuz düşüyor. Özgüven eksikliği oluyor. Mesela özgüveni düşük insanlar hep böyle duruyor arkadaşlar. Ancak bir kısa bir süre bu şekilde durduğunuzda tam tersi bir duygu durumuna geçiyorsunuz. Şimdi herkes şöyle bir dik duruşa geçsin. Bu arada az önce kambur duruşu bir yaşam standardı haline getirseydiniz 2 ila 4 santimetre boy kaybı yaşayacaktınız. Şu anda buna dur dediniz. Şöyle bir elleri yumruk yapalım. Sırtımıza şöyle bir koyalım. Amy Cuddy Harvard'da bu konuyu Power Poses ismiyle araştırıyor. Sadece dik durduğunuzda güç pozlarını uyguladığınızda vücudunuzdaki testosteron artışa geçiyor. Kortizol düşüşe geçiyor. Biri yani güç veren...
1: Stres hormonu düşüyor, cesaret hormonu artıyor.
5: Artıyor. Yani siz şu anda bakın bütün stüdyonun enerjisi ve görünümü değişti.
1: Ben burada bir sır vereyim. Programa çıkmadan önce genellikle dışarıda biraz şöyle duruyorum arkadaşlar.
5: Bunu da yapalım bu arada.
1: Çünkü hani stresli bir durum ya, oraya gelmeden önce bir iki dakika böyle durmanızın büyük faydası var. Her hafta deniyoruz biz.
5: Evet. Teşekkür ediyoruz. Yani rahat pozisyonlarınıza dönebilirsiniz. Biz bugün biraz da size testler uygulayacağız.
1: Evet, özellikle aslında bugün bölümün başında biraz da sağlıklı hocadan esinlenerek koydum. Beynimizi coşturan hareketler. Biz hep hareketi başka bir şey, beyni başka bir şey zannediyoruz. Şimdi göreceksiniz pek öyle değil. Birkaç tane demonstrasyonu var. Evet. Ben özellikle yapmayacağım.
5: Yok,
1: yapabiliriz.
5: Biz çok denedik hocam da zaten. Şu anda mahfuz. Şimdi stüdyodaki misafirlerimiz 5 tane test uygulayacağız. Ekranı başındakiler de lütfen uygulasın. Hani hep deriz ya, aracım 50 bin kilometre bakımı geldi. İşte hemen götürürüz değil mi? Niye? Ya motordan ses geliyor. İşte tekerin havası inmiş. Bazı alametler vardır. Bunları fark ederiz ve hemen teknik servise gideriz. Vücudunuz da size bunları veriyor. Acaba bunlar neler? Önce bir dik duruş potansiyelimize bakarak başlayacağız. Herkes şöyle bir sağ el, oturduğunuz yerden siz yerleştirmeyin. Sağ elinizi arkaya koymanızı rica ediyoruz. Ekranı başındakiler de denesin. Önce değdirmeyeceğim. Şöyle bir uzanmaya bir çalışın. Şöyle bir uzanmaya bir çalışın. Değdirebilenler değdirebilir. Tutabilenler, şöyle kameraya karşı göz. Tutabilenler tutabilir. Ama zorlamayın, lütfen zorlamayın. Şimdi tam tersi taraftan deneyin. Tam tersi. Sağ el aşağıdaydı. Şimdi sol el aşağıda, diğeri yukarıda.
1: Yanlış anlaşılmasın, ben mikrofonlar nedeniyle
5: evet, mikrofon. Şey yapamıyorum. Bununla beraber ikisi arasında bir fark olduğunu göreceksiniz. Normal pozisyonumuza dönelim. Bir, eller arkada çok uzaksa ön gövde çok gergin. Kamburluk potansiyeliniz artmaya başlamış. Eller yakınsa, değiyorsa, tutuyorsa çok güzel. Ön gövde rahat. Teknolojinin bize bırakmış olduğu en kötü miras maalesef ön gövdenin çok gerilmesi. O yüzden eller uzaklaşıyor. Şimdi bu el gerideyken yetişmiyor ama bu el gerideyken yetişiyor. Neden? İnsan asimetrik bir canlı. Kapıyı sağ elle açıyor, poşeti sağ elle kaldırıyor, tornavidayı bununla sıkıyor, tokalaşıyor. Güçlü, gergin, esnemeyen bir omzu oluyor. Ve arkaya koyarken burada biraz canı yanıyor. Dolayısıyla sağ ve sol arasında böyle bir farklılık görmeniz son derece normal arkadaşlar.
1: Senin bir güzel sözün var, onu da söyle.
5: Evet, burada bizim açıkçası birçok insanda gördüğümüz hata, hepimiz kusursuz olmaya çalışıyoruz. Ve bu da bizi huzursuz yapıyor. Ben de Mert hocamdan duymuş zamanında, bu çok güzel bir söz. Huzursuz olmak istiyorsan kusursuz olmaya çalış derdi.
1: Aynen öyle.
5: Dolayısıyla
1: arkadaşlar
5: bizler,
1: hepimiz biraz yamuğuz. Ben de öyleyim. Evet. Yamukluğu çok takmayın.
5: Kusursuz
1: çalışıyor
5: insan
1: mu?
5: Yok. Evet. Kusursuz insan yok. O yüzden vücudumuzdaki kasları kullanarak bu sistemi daha sağlıklı bir şekilde götürebiliriz. İkinci testimiz, kullan ya da kaybet. Vücudunuzdaki kasları kullanırsanız sistem kendisini koruyor ve güçlü kalıyorsunuz. Kullanmadığınızda da zayıflıyor. Allah korusun, düştü, kolumuz kırıldı. Alçıdan bir çıkartın, iki kolu yan yana getirin. Kemik ve kas dokuda küçülme vardır. Diğerinde ise hiçbir şey yoktur. Şimdi şöyle bir baş parmak ve serçe parmağı birleştiriyoruz. Öne doğru getiriyoruz. Bir tendonum çıktı. Bu arada ben de milli güreşçiyim. Uzun yıllar milli sporculuk kariyerimde şu el kaslarımı çok kullanıyorum. Şimdi diğerinden de bir bakalım. Sol elden de bir bakalım. Sağ ve sol arasında şu tendonu görebiliyor muyuz? Eski insanlarda çok belirgin olan bir tendondu. Günümüzün bu tekno insanında maalesef bu tendon geriye çekiliyor arkadaşlar. Yoksa üzülmeyin, var aslında. Geriye çekiliyor.
1: Çalıştıkça gelişir.
5: Çalıştıkça tekrar geliyor. Neyle çalışırsanız, bizim grip egzersizleri dediğimiz tutma kavrama tarzı.
1: Bu arada onunla ilgili bir şey ilave edeyim arkadaşlar. Kadın erkek fark etmeksizin şu sıkma grip dedikleri şey, avuçta sıkma, ya yarayan herhangi bir egzersiz yaşlılığa yapabileceğiniz en iyi 5 yatırımdan biri diye geçiyor artık. Çünkü o barfix çekerken bilmem ne yaparken hep aslında bunu kullanıyoruz. Şu anda en zayıf kısmımız o. Sadece evet, bunu yaptığımız için grip, yani tutuş çalışması.
5: Ve o yüzden zaten geriye çekiliyor buradaki tendonumuzda. Ve beynimizin bir uzantısı olsaydı bunun en belirgin kas grubu ellerimiz olurdu. Beyinde en çok temsil alanı olan kaslar, eller. Baş parmak biraz daha fazla. Dolayısıyla şunları kullanmamız lazım. Eski insanlar ağaca tırmanıyordu, bir şeyin kapağını açıyordu, ipi çekiyordu. Eller çok aktifti. El aktifliğimiz düştü. Bunu sadece bir elden örnek verdik. Kullan ya da kaybet. Erkekler spor salonunda şu hatayı yapıyor. Geçiyor aynanın karşısına. Göğüs kol, göğüs kol, göğüs kol. Sesleniyorum. Nasılsın, iyi misin diyorum. Şöyle dönemiyor tabii böyle. İyiyim hocam, sağ olun, siz nasılsınız diyor. Çünkü hep aynı kas grubunu geliştirmiş. Arkadaşlar dengeli bir gelişim yapmalıyız. Gövdeyi bir bütün olarak Ön gövde, arka gövde, içeride çapraz, diagonal giden hatlar var. Bütün hareket açılarıyla uygun çalıştırmamız gerekiyor. Buna da dikkat etmeliyiz. Üçüncü testimize geldik. Üçüncü testimiz oturmadan bahsetti hocam. Ona yönelik bir test uyguladık. Oturmak çok zararlı. Uzun saatler özellikle ve bir şey yapıyor bize. Arka bacak kaslarımızı kısaltıyor. Şöyle oturduğunuz yerden bir ayağınızı öne koyuyorsunuz. Dizinizi bükmeden ayak parmak ucunuza değmeye çalışıyorsunuz. Şu anda sizlere hem sağdan hem de soldan bakın. Biraz çaprazda oturabilirsiniz. Önde olanların biraz da hareket alanı var. Diğer arkadaşlar da arada bakacaklar.
1: Burada... Biz her programı böyle yapalım. Canlandı bir anda ortalık, baksana.
5: Burada değerli arkadaşlar şuna bakıyoruz. Eğer dizinizi bükmeden buraya çok uzak kalıyorsanız arka bacak kaslarınız kısalıyor. Zamanla burada da psoas diye bir kas var. Bu da kısalıyor ve bel çukurumuz artmaya başlıyor. Bel çukuru da artınca merhaba bel ağrıları. Günümüzde birçok insanın göbeği olmadığını biliyor muydunuz? Mesela bel çukuru artınca bir şey oldu. Bakın şu an benim karnım yok. Bel çukurumu artırdım, karnım öne çıktı. Bel çukurumu düzelttim. Yani burada bir leğen var. Leğendeki su düz durmalı. Ve biz bunları oturarak bozuyoruz. Simetriyi bozuyoruz. Ve hocamın da dediği gibi bir nokta bozulduğunda diğer noktaları tetiklemeye başlıyoruz.
1: Arkadaşlar ekrandan izleyenler de yapıyor değil mi?
5: Mutlaka.
1: Bak öyle oturun lütfen. Evet. Burada o kadar yapıyoruz.
5: Bir testimiz daha var. Şuradan iki topum var benim. Onları hemen alayım ben. Bu arada çorap da bir tane örnek getirdim. Evde oturanlar çoraplarıyla yapabilirler hocam.
1: Evet, çoraptan top yapıyorsunuz
5: evet.
1: Arkadaşlar.
5: Şu ben griyi de oradan beyazı atabilir misiniz? Bir tane beyaz. Evet. Teşekkürler. Hocam böyle size de
1: çoraplar bana geldi.
5: Ya da bunları ben severeyim.
1: Hadi havalılar
5: bende
1: dursun.
5: Tamam. Şimdi.
1: Bunlar da Mahmut'un icat topları.
5: El göz koordinasyonu. Bu bir el göz koordinasyonu. Zekamız nerede? Beynimizde değil, tüm bedenimizde. Kaslarımız ve beynimiz haberleşiyor. Ve biz oturarak, hareketsiz kalarak, dijital cihazlara aklımızı emanet ederek bir kayba uğruyoruz. Kaslarımızla olan bağlantı zayıflıyor ve kaslarımızı daha az kullanmaya başlıyoruz. Çok kısa bir süre, şöyle ben toplar bir dakika dursun. Bir herkes elini 5 yapsın ve bu elini 1 yapsın. Şimdi bunlar yer değişiyor. Ve bunlar yer değişiyor. Ekranın başındakiler mutlaka deneyin. Şu anda beyninizle kaslarınız haberleşmeye başladı. Nöroplastisite, beyin kendini yeniden şekillendirmeye başladı. Onunla haberleşiyorsunuz. Ya da şunu bir deneyelim. Şöyle önce yavaş yapalım. Yavaş bir şekilde bunu deneyelim. Evet, yavaş bir şekilde bunu deneyelim. Lütfen siz de ekranlarınız başında bunu deneyin.
1: Ben bunu daha önce çalışmıştım.
5: Beyniniz ve kaslarınız şu anda haberleşiyor. İlk defa yapmaya çalıştığınız için şu anda bu hareketin benim beynimde artık bir temsil alanı oluştu. Ve onu oradan rahatlıkla çağırabiliyorum.
1: Bu arada bunları önceden yapamamanız lazım.
5: Evet.
1: Ana fikir bu.
5: Tabii.
1: Önceden yapamayacaksınız. Sonra öğrendikçe yeni bağlantılar geliştirir.
5: Yani normal olduğunuz için şükretmelisiniz.
1: Evet,
5: yapıyor aynen. Olsaydınız herhalde sizi gruptan ayıracaktık.
1: Biraz sonra ben de çuvallayacağım. Ona yer yapıyorum şu an.
5: Evet, şimdi topları bu şekilde havaya atacağız. Biraz sonra programı bitirdiğimizde burada herkesle deneyeceğiz zaten. Şöyle havaya atıp çapraz bir şekilde yakalıyoruz. Ve sonra buradan yakalıyoruz.
1: Vay.
5: Çok kolay gözüküyor ama çok zor bir egzersiz. Ben hatta şöyle ön sıraya vereyim. Böyle buradan sizle bir tane dursun.
1: Kim
5: oraya da bir sıra verelim. Arkadaşlarımız bir denesinler.
1: Atıyoruz.
5: İsterseniz şöyle atıp denesin de onlarla.
1: Sonra,
5: evet, evet biraz zor. Birkaç kere düz atıp daha sonra çapraz bir şekilde yakalayabilirsiniz. Hocam son olarak toparlamamız gerekirse, hareket yaşam boyu sürdürülmesi gereken bir konu. Spor demiyoruz, egzersiz diyoruz.
1: O çok önemli, evet.
5: Evet.
1: Ben özellikle de sen bir sporcusun, bu senin
5: evet.
1: Mesleğin.
5: Hı-hı.
1: Bir de egzersiz var. Şimdi sporu müsabakaya döktüğünüz zaman hı-hı. Biraz örseleyici
5: evet,
1: de
5: evet.
1: Bir şey. Yani her mesleki bunun da sorunları
5: evet,
1: var.
5: Evet.
1: Ama egzersiz hayatımızda olması gereken
5: bu arada şey. Hocam ben Türkiye Vücut Gelişme Fitness Federasyonu'nda başkan yardımcısıyım. Tüm fitness salonlarından veri çekiyoruz. Ve bu eğilimleri takip ediyoruz.
1: Bak,
5: spor
1: şu anda
5: ve egzersiz konusu. Spor ve egzersiz konusu. Çok karışıyor arkadaşlar. Egzersiz yapmak sağlıklı yaşam aracıdır. Spor yapmak bir kariyerdir. Profesyonel bir iştir. Bunun riskleri olabilir, sakatlıkları olabilir. Lütfen karıştırmayın.
1: Evet.
5: Düzenli egzersiz yapanlarda en az beklediğimiz süre 3 yıl 3 gün. Bunun üzerine çıkabiliyorsunuz. Tenis oynayanlarda bu süre 10 yıl, yüzenlerde 4,5
1: ömür
5: yıl.
1: Ömür uzatma süresinden bahsediyorum.
5: Ömür uzatma süresine
1: evet,
5: tahmini
1: ortalama.
5: Beklenen ortalama. Ömrü kısaltanlar var mı? aralığı eğer doğru aralıkta yapmazsanız tabii ki zarar verirsiniz. Bir egzersiz en
1: hocam,
5: fazla.
1: Bale ne kadar ömrü uzatıyor ona da bakmamız
5: lazım. Bale çok sağlıklı. Ruslarda bu arada çok yaygındı ve Rusların duruşları çok şeydir genellikle. O kültürde çok yaygın. Hocanız da zaten oralıymış. Hem duruşta hem de sağlıklı yaşamda çok iyi. Esneklikte de çok iyi.
1: Bir de en son Mahmut'cum şey soracağım. Bu sarkopeni tabiri biz tıpta anlatırdık ama çok günlük hayatta çok kısaca sarkopeni sana nasıl geliyor?
5: Bize son zamanlarda üye profillerine bakıyoruz spor salonlarımızda, fitness salonlarında. Sarkopeni kas gücü yetersizliği, yani gövdeyi taşıyamama, kafayı yukarıda tutamama, en ufak bir zorlamada düşme, yere işte kolunun rahatlıkla dönmesi gibi kas gücü yetersizlikleri çok artıyor. Kas
1: bu arada
5: bir
1: bu
5: uzun
1: çok,
5: yaşam
1: organı. Yani bir hastalık değil. Bu herkeste yaygın olarak gördüğümüz bir şey.
5: Şu an bir hareketsizlik pandemimiz var.
1: Biz bunu tıpta hastalık olarak anlatırdık bu arada. Şu anda herkeste var arkadaşlar.
5: Evet. Yani biz de şu anda çeşitli testler yapıyoruz. Ve bu testler neticesinde sarkopeniye yatkınlığı varsa, çok kolay bir hareketi yapamıyorsa çok basit programlar alıyoruz. Çünkü sakatlanıyorlar. Ve bunun için lütfen kaslarınızı güçlü tutun arkadaşlar. Yoksa sakatlanırız.
1: Hareket ederken zaman nasıl geçiyor fark ettiniz mi arkadaşlar? Programın süresi bitmiş.
5: Kesinlikle.
1: Dolayısıyla Mahmut'cum çok teşekkür ediyorum ama galiba seni bir seferlik almak yetmeyecek. Bir ayıldınız değil mi? Bir şeyler oldu. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben bir kafanı
5: sökeyim.
1: Ellerine sağlık. Bu arada Açık Bey'in stüdyo konukları dışında genellikle hep solo programda ilk defa platforma bir konuk aldık. O yüzden de tekrar eşlik ettiği için çok teşekkür ediyorum. Şu anda eğer programda konuştuklarımızı biraz yaptıysanız hakikaten böyle bir zihniniz açılmış olmalı. Bir parlama yaşamış olmalısınız. Eğer böyleyse lütfen bunu unutmayın ve bir şekilde hayatımızda bunu yerleştirmeyi biraz amaç edinelim. Siz nasıl hissediyorsunuz? Ayılma oldu, çok güzel. Şimdi istemek diyor Andre Morris. İstiyorum demek değil, harekete geçmektir. Biz buna ne diyoruz? Niyet harekete geçiren karara denir. Yani bir şeye niyetimiz varsa hemen şimdi şu anda yapmaya başlayalım. Ve hareket tamam hayatımıza yerleştireceğiz. O konuda anlaştık falan filan ama daha zor bir mesele var. Yani yüzlerce yıldır en önemli meselelerimizden bir tanesi. Ben buna kısaca boğazlar meselesi diyorum. Bir sonraki bölümde şu beslenmemizi nasıl ayarlayacağız? Beslenmemizden başımıza neler geliyor? Biraz onları konuşuyor olacağız. O zamana kadar lütfen hareketli kalın. İyi olun efendim. Zihniniz, bahtınız, beyniniz açık olsun. Görüşmek üzere.

0: Türkiye'nin haber radyosu.
1: Ülke genelinde yağış az. İstanbul'da kariyer serin esiyor. Sıcaklık 31 derece. Bursa 33 derece. İç Anadolu sıcak. 29-31 derece sıcaklık var. Ege'de kariyer sahillerde sert esiyor. Manisa 37, İzmir 36 derece. Akdeniz'de nem oranı orta seviyede. Hava güneşli. Adana ve Kahramanmaraş 35 derece. Karadeniz'in doğusunda kısa süre görülecek yağış, pazartesi şiddetli yağacak. Dikkatli olunmalı. Bolu ve Samsun 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Van, Bingöl hatta Diyarbakır çevrelerinde kısa süre gök gürültülü sağanak yağış olacak. Erzurum 27, Malatya 34 derece.
0: Hava durumu. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Burası NTV Radyo. Saat

0: Saatler 5 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Silivri'de Alsu adlı gemiyle çarpıştıktan sonra içindeki 10 kişiyle batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama çalışması 4. gününde. Dün denizin dibindeki geminin yeri tespit edilmişti. Bugün de robotik cihazlarla yanına kadar yaklaşıldı. İstanbul Valisi Davut Gül kayıp yakınlarıyla birlikte arama çalışmasının yürütüldüğü TCG Akın gemisindeydi.
1: Tuğberk İmamoğlu gemisinin ön tarafına ait sualtı robotuyla elde ettiğimiz 4 adet görüntü.
2: TCG Akın'da bulunan ROV yani sualtı görüntüleme cihazı tespit etti. Kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte bulundu. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Alsu gemisiyle çarpışmasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin enkazına ulaşıldı. ROV cihazı su altında ilk olarak Tuğberk İmamoğlu gemisinin ismini görüntüledi ve böylelikle enkazın orada olduğu anlaşıldı.
1: Geminin yara aldığı bölmelerden geminin orta tarafındaki bir bölümü gösteriyorum. Burada da büyük bir yırtılma mevcut.
3: ROV cihazı öncelikle geminin adına ait olduğu düşünülen birkaç harfi ortaya çıkardı. Sonrasında ise o bölgede çalışmalar yoğunlaştırıldı ve geminin tam ismi ortaya çıktı ve bu şekilde de Tuğberk İmamoğlu'nun battığı yer tespit edildi.
2: İstanbul Valisi Davut Gül de enkazın bulunduğu bölgede incelemeler yaptı. Batan gemideki personelin aileleri de TCG Akın gemisine getirildi. Ailelere çalışmalarla ilgili geniş kapsamlı bir sunum yapıldı.
4: Denizin yüzeyinde yaklaşık 550 kilometre karelik alanda arama devam ediyor. Ailelerin bundan sonraki beklentisi mürettebat içeride mi? Onlar çıkartılabilecek mi? Nasıl çıkartılacak? Bu konuda da ilgili kurumlarımız çalışmalarına devam edecekler.
2: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen iki can salından biri de bulundu. Diğer can salını arama çalışmaları ise devam ediyor. Kayıp yakınları o mürettebatın bu can salında olabileceği umudunu koruyor.
5: Geminin biraz parçalanmış olduğunu, yaşam alanının biraz daha sağlam kaldığı gibi görünüyor. Bu da bize bir umut veriyor.
6: Çocuğumuza 4 gündür ulaşamıyoruz. Yani biz devletimizin yanımızda olduğunu kesinlikle biliyoruz. Her türlü teknolojiye sahip olduğunu biliyoruz.
2: Şimdi gözler enkazın ayrıntılı incelemesine çevrildi. Bu derinlikte insanlı dalış mümkün olmadığı için ROV adı verilen uzaktan kumandalı sualtı araçlarının kullanılması planlanıyor.
0: Kıbrıs'taki gemi kazasında bir kişinin daha naaşı enkazdan çıkartıldı. Can kaybı 13'e çıktı, kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. Girne'de ailelerden DNA örnekleri alınmaya başlandı.
7: Akşam yapılan arama kurtarma çalışmalarımızda bir naaşımıza daha ulaşılmıştır.
8: Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasında kayıpları arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı. Başbakan Üstel, çıkarılan naaşın kimliğinin tespiti için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polisi'nin çalışmalara başladığını söyledi. Üstel, ulaşılacak naaşların kimliklerinin tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi amacıyla DNA incelemelerinden de yararlanılacağını açıkladı. Diğer yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki müzik yayını ve eğlence yasağı 9 Eylül Çarşamba günü saat 24'e kadar uzatıldı.
0: Girne açıklarında batan gemiden kurtulanlardan tedavisi bitenler Türkiye'ye dönüyor. Ailesine kavuşan Gaziantep'li Serdar Çapan faciada yaşananları anlattı. Mürettebatın bilinçsiz bir şekilde hareket ettiğini öne sürdü. Ölümün kıyısından dönen Adanalı Üniversite öğrencisi Sudena Sönmez de gemi kaptanını suçladı.
9: Ben botları gördüm de botların neredeyse 100 metreye yakın açılmıştı botlar. İnsanlar o botlara istese de yüzerek yetişemezlerdi. Yani bilinçsiz bir şekilde mürettebatın hatası çok fazlaydı orada.
10: Girne açıklarında batan gemiden sağ kurtulan Serdar Çapan yaşadıklarını bu sözlerle anlattı.
11: Şu anda gemi battı. Yardıma da gelmiyorlar.
10: İki çocuk babası 36 yaşındaki Serdar Çapan Gaziantep'te yaşıyor. Can pazarının yaşandığı gemi faciasında çok sayıda kişiyi kurtardı. Mürettebatın tamamen bilinçsiz hareket ettiğini belirten Serdar Çapan, can botlarının çok erken açıldığını söyledi. Kendisinin geminin üst katında olması sayesinde dışarı çıkabildiğini, ancak alt kattaki yolcuların çoğunun içeride mahsur kaldığını belirtti.
11: Yardıma da gelmiyorlar. Denizin ortasında kaldık.
9: Kayıpları olan insanlar vardı. Camdan baktığımızda hala içeride canını kurtarmak için, eşini, çoluğunu, çocuğunu kurtarmak için çabalayan insanlar vardı. O pencerelerden camı kırıp çıkartabildiğimiz insanları zaten çıkarttık. Birkaç insanı çıkartmak ayrı bir dert. Orada onları cam kesmesin diye uğraşıyorduk ayrıca.
10: Adana'da yaşayan 20 yaşındaki Sudenaz Sönmez de yaşadıklarını anlattı. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümünde eğitim alan Sönmez, gemi kaptanını suçladı.
12: Kesinlikle ilk terk eden onlardı. Kaptan, yedek kaptan ve geri kalan bütün çalışanları. Yani biz tamamen vatandaş olarak alttakilere elimizi uzatıyoruz. Onlar tutuyor çıkıyor, çıkan elini uzatıyor. Sonra tekrar vatandaşlar çıkıyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, İmam Hatiplerin başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıdığını vurguladı.
13: Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler, başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor. Liselere geçiş ve yüksek öğretim kurumları sınavlarında okullarımız elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor. Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz. Hangi okuldan mezun olursa olsun, şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum. 86 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, biz birlikte Türkiye'yiz. İnşallah bu topraklarda daha nice asırlar boyunca kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalar var. Bahçeli, sürecin kaynaşmaya vesile olduğunu söyledi. Çerçeve yasanın 467 oyla meclisten geçmesi için de doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum şeklinde sözleriyle değerlendirdi.
10: Terörsüz Türkiye süreci için muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu dedi. Çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesini beklemediğini ifade etti.
14: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
10: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sürece dair önemli mesajlar verdi.
15: Komisyonda sağlanan mutabakat, kamuoyunun açık biçimde takip ettiği fikir alışverişleri, yasanın çıkması hususunda geniş bir mutabakatı ortaya çıkardı. Doğrusu 4

0: 57 Müslüman ülke var. Muazzam nüfusları ve yeraltı kaynaklarına sahipler. Ancak sahip oldukları potansiyeli değerlendiremiyorlar. Batı karşısında bir lider ülke çıkaramıyorlar. Türkiye'nin liderliğinde bu çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır. Dünyada çok daha itibarlı hale getirir. İslam dünyası da bundan büyük faydalar görür.
1: Bahçeli, hükümet sistemi ve yeni anayasa konusundaysa sistemin uygulanmasına dair bazı noktaların gözden geçirilmesi önemlidir. Her şeyden evvel sistemin sağlıklı işlemesi için bir anayasaya ihtiyaç vardır ifadelerini kullandı.
2: Özelleştirme İdaresi Başkanlığından köprü ve otoyollara ilişkin açıklama geldi. Açıklamada köprü ve otoyolların satılmayacağı, belirli bir süreyle devredileceği vurgulandı.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen köprü ve otoyollar özelleştirme programı kapsamına alındı. Konuya ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığından açıklama var. Açıklamada köprü otoyolların satılmayacağı, belirli süreyle devredileceği vurgulandı.
0: Yürütülen bu rutin hazırlık çalışmaları, kamu varlıklarının satışını değil, mülkiyetin devlette kalması kaydıyla işletme hakkının belirli bir süre için devredilmesine esas alan bir modelin değerlendirilmesine yöneliktir. Bu modelde öncelik gelir elde etmek değil, otoyollarda hizmet kalitesini yükseltmek, bakım ve yatırımları hızlandırmak ve işletme verimliliğini artırmaktır.
1: Açıklamada otoyolların yıllık 600 milyon dolar kar ettiği ve 30 yıllık toplam karın 18 milyar dolara ulaştığı iddialarına da yanıt verildi. 600 milyon doların kar değil gelir olduğu belirtildi. Bu tutarın yaklaşık 300 milyon dolarının bakım ve onarım giderlerine ayrıldığı bildirildi.
0: Ayrıca önemli tutarda yatırım ve yenileme harcamalarıyla personel ve işletme giderleri bulunmaktadır. Tüm bu maliyetler göz ardı edilerek yapılan hesaplamalar otoyolların gerçek ekonomik değerini yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltmaktadır. Bu nedenle 600 milyon doların doğrudan 30 yılla çarpılarak 30 yıllık kar veya kamu zararı hesabı yapılması teknik ve mali açıdan geçerli değildir.
1: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yürütülen çalışmaların temel amacının hizmet kalitesini artırmak, bakım ve yatırımları hızlandırmak ve sürdürülebilir bir altyapı yönetimi oluşturmak olduğunu bildirdi. Açıklamada ücretsiz otoyolların ücretli hale getirilmesi, geçiş ücretlerine ilişkin ilave bir artış kararı ve çalışanların mevcut haklarını kaybetmesine yol açacak herhangi bir karar bulunmamaktadır ifadesine değer verildi. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararının özelleştirme ihalesine çıkılmasını ifade etmediği, yapılacak işlemler konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na yetki verdiği bildirildi.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, iki köprü ve 8 devlet otoyolunun özelleştirilmesi kararına tepki gösterdi. Bütün otoyolları devletleştireceğiz dedi. Özel, Trakya ziyareti kapsamında Edirne'deydi.
3: Bu ihaleye girecek olanlara ve 25 yıllık gelir için bugünkü paranın 5 yıllık tutarını ama zam yapınca neredeyse 1,5-2 yıllık tutarıyla burayı alacak olanlara söylüyorum. Seneye geleceğiz, iktidara geleceğiz, bütün otoyolları devletleştireceğiz, devletleştireceğiz.
1: Köprü ve otoyolların özelleştirme kapsamına alınma kararını bu sözlerle eleştirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını Edirne'den verdi. Özel, önce restorasyonu tamamlanıp yeniden ibadete açılan Selimiye Camii'ni gezdi. Ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Gündeminde yine emekli maaşı vardı.
3: İşte Yeni Parti en çok da son dönemlerde emekliler için verdiğimiz mücadelenin bir karşılığı olarak gittiğimiz her yerde emeklilerin koşup gelip sarıldığı Yeni Parti emeklilere hakkını tekrar verecek.
1: Özgür Özel daha sonra pazar yerini dolaşıp esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
2: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada belediye başkan yardımcısı Amine Cansu Çelik'in de aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltındaki 3 ismin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik, Ruhsat Denetim Müdürü Burak Aydın ve işletmeci Erdem Koyunyerli soruşturma savcısına ifade verdi. İfadelerin ardından savcılık 3 kişiyi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

0: Hakimlik 3 isim hakkında tutuklanmalarına karar verdi. Çok sayıda dizide rol alan oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu. Kılıç 51 yaşındaydı.
1: Ergun abi. Ay çok güzel bir çalan. Nedir? Yeni mi bu?
2: 80'lerin plakçı Ergün'ü, Kuş Uykusu'nun İmam Hamdi'si. Canlandırdığı karakterle hafızalara kazanan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, 51 yaşında hayatını kaybetti. Kendisinden bir süredir haber alamayan kız arkadaşı oyuncunun evine gitti. Serhat Kılıç'ı koltukta hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrıca göz çevresine, kol ve bacaklarına morluklar tespit edildi.
3: Repertuar hep geniş hazırlıyorum.
2: Serhat Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Kılıç ilk profesyonel oyunculuk deneyimini Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Rutkay Aziz rejisiyle 1998'de Kayıp Dullar oyunuyla yaşadı. Ardından Anadolu'daki illerin devlet tiyatrolarında oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. Atatürk Üniversitesi'nde ders verdi.
4: Kendisine Kraliçe Insana denmesini istemiş.
2: Ünlü oyuncu ayrıca Mozart'ın Sihirli Dünyası, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nda da Mozart rolünü üstlenmişti. Kılıç o rol için bu ifadeleri kullanmıştı.
4: Aynı anda 2000 kişiye, 2000 çocuğa ve ebeveynine asla dinleme fırsatı bulamayacakları, dinlerken bilgi sahibi olmakta zorlanacakları çok önemli klasik eserleri ve Mozart'ı birkaç saatliğine de olsa anlatmış, tanıtmış, en azından küçük birer çengel atmış oluyoruz.
5: Yeter ki sen dayak iste, geliyor yumruk gözüne.
2: 80'ler, Hatırla Sevgili, Ezel, Maraşlı, Tetikçinin Oğlu gibi popüler dizilerde oynayan Kılıç, en son Teşkilat dizisinde rol almış, sağlık sorunları sebebiyle diziden ayrılmıştı.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünün şüpheli olduğu iddiasıyla sürdürülen soruşturmada Deniz Olgun'un doktoru yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklanmıştı. Doktor Nurettin Demirkol'un savcılık ifadesi ortaya çıktı.
6: Polise yaptığı ihbarı hatırlamadığını öne sürdü. Aile doktoru nasıl olunur bilmiyorum dedi. 10 yıl önce yaşanan olayları hatırlamadığını, 2 hafta önce gördüğü hastayı bile aklında tutamadığını iddia etti. Bu beyanlar eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan doktoru Nurettin Demirkol'un savcılık sorgusunda. Demirkol'un ifadesindeki çelişkiler dikkat çekti. Deniz Olgun'un hayatını kaybettiği gün 155 kayıtlarına göre Demirkol'un telefonundan arama yapıldığı, kendisini ailenin doktoru olarak tanıtıp şüpheli ölüm ihbarında bulunduğu ortaya çıkmıştı. Doktor Demirkol aramayı yapıp yapmadığını hatırlamadığını öne sürdü. Olayın üzerinden 10 yıl geçtiğini, 2 hafta önce baktığı hastayı bile hatırlamadığını belirtti. Kuriş ailesinin doktoru olmadığını, aile doktorunun nasıl olunduğunu da bilmediğini beyan etti. Nurettin Demirkol çiftliğe gittiğinde sadece 2 kişinin olduğunu söylemişti. Ancak 3. kişi olarak Hilmi Tuna Kuriş'in de olay yerinde HTS kaydının olduğu tespit edildi. Demirkol Kuriş'i görüp görmediğini de hatırlamadığını ifade etti. Doktor Demirkol, Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, beyanlarının diğer tanık ifadeleri, HTS kayıtları ve kolluk tutanaklarıyla çeliştiğini belirtti. Dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmesiyle Nurettin Demirkol'un yalan tanıklık suçundan tutuklanmasına karar verildi.
0: Kahramanmaraş'ta 10 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin annesine verilen tahliye kararına itiraz edildi. Anne Mersinli yeniden tutuklandı. Aysel Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenciyle bir öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin dava dün başlamıştı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti Peyman Pınar Mersinli'nin tahliyesine karar vermişti. Cumhuriyet Başsavcılığı anne Mersinli'nin tahliyesine itiraz etti. İtiraz kabul edildi. Osmaniye'de gözaltına alınan Mersinli yeniden tutuklandı. İstanbul Esenyurt'ta trafik denetimi sırasında korsan taksicinin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan için tören düzenlendi. Polisi şehit eden, sonra da hayatına son veren saldırganın da emekli polis olduğu ortaya çıktı.
7: Trafik uygulaması sırasında korsan taksici tarafından şehit edilen polis memuru Mehmet Ali Topatan için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Şehit polisin Türk bayrağına sarılı tabutunu mesai arkadaşları omuzladı. Gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
8: Başta şehit polis memurumuz Mehmet Ali Topatan olmak üzere vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla yad ediyoruz.
7: Törene şehidin acılı ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
7: 39 yaşındaki Topatan evli ve iki çocuk babasıydı. İstanbul Esenyurt'ta görevliydi. Gece saatlerinde ekip arkadaşlarıyla birlikte Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde trafik uygulaması yapıyordu. Bir aracı durdurdular. Aracın korsan taksi olduğu tespit edildi. Sürücüsüne ceza kesildi. Aracının trafikten men edileceğini öğrenen korsan taksici silahına davranıp ateş açtı. Kurşunlar Topatan'ın sırtına isabet etti. Ağır yaralandı. Saldırgansa olay yerinde kendini vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası polis memuru Mehmet Ali Topatan hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı, şehit oldu. Ölen korsan taksicinin ise emekli polis olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şehit polis için taziye mesajı yayımladı. Mesajında şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı.
10: Haklarınızı helal ediniz.
7: Şehit polis için Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazesi Edirne Kapı'daki polis şehitliğine defnedildi.
0: İstanbul Bakırköy'de bir otelde yangın çıktı. 12 kişi yaralandı. Üst katlarda mahsur kalan 7 kişiyi de itfaiye kurtardı.
11: Altı katlı otelde yangın çıktı. 7 kişi üst katlarda mahsur kaldı. 12 kişi yaralandı. İstanbul Bakırköy'de meydana gelen otel yangını söndürüldü. Yangın altı katlı otelin birinci katında çıktı. Kısa sürede büyüdü, üst katlara sıçradı. Alevler binanın dış cephesini kapladı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
0: Amerikan yönetimi İran savaşı sonrası Orta Doğu stratejisini belirleyecek bir plan üzerinde çalışıyor. Axios haber sitesine göre plan Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesel müttefikleri arasında işbirliğini ve İbrahim anlaşmalarının genişletilmesini içerecek.
12: Trump yönetimi Orta Doğu'da İran savaşı sonrası stratejisi üzerinde çalışıyor. Plan, Trump'ın iktidarının son iki yılda izleyeceği Orta Doğu politikasını belirleyecek. Axios haber sitesine konuşan iki Amerikalı yetkiliye göre strateji, İran'ı baskı altında tutulması için bölgesel çabalar ve İsrail'le komşuları arasında normalleşmenin genişletilmesi üzerine kurulacak. Savaş sonrası Orta Doğu planının hazırlıkları henüz ilk aşamasında. Trump son haftalarda üst düzey danışmanlarıyla iki toplantı yaptı. Bu toplantılarda çeşitli fikirler ortaya atıldı, tartışmalar yapıldı. Üst düzey toplantıların yanı sıra ilgili birimlerde çalışmaların başlatıldığı belirtiliyor. Amerikan Başkanı'nın özel sohbetlerde İran Savaşı sonrası Orta Doğu'da çok daha büyük bir şey üzerinde çalışıyoruz dediği aktarıldı. Axios kaynaklarına dayandırarak stratejilerde yer alması muhtemel 3 ana unsuru yazdı. Buna göre İran'ı baskı altında tutmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki müttefikleri arasında Washington'ın garantörlüğünde işbirliği yaratmak bunlardan biri olarak sayılıyor. Trump'ın Gazze planında ikinci aşamaya geçilmesini sağlayarak İsrail ile Suriye arasında güvenlik anlaşmasına ulaşarak ve İsrail-Lübnan anlaşmasını uygulayarak 7 Ekim sonrası başlayan çatışmaları sona erdirmek de ana unsurlardan biri olarak sıralanıyor. Suudi Arabistan'la İsrail arasında normalleşme anlaşması yaparak İbrahim anlaşmalarını genişletmek de temel unsur olarak görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in önünde seçim var. Trump'ın 27 Ekim'den sonra kurulacak yeni İsrail hükümetinin de plana destek vermesini umduğu belirtiliyor. Bazı Amerikalı yetkililer İsrail seçimlerinin sonucu ne olursa olsun Trump'ın planı uygulamakta kararlı olduğunu söyledi. Washington'ın bölgedeki bütün müttefiklerinin desteğini alıp alamayacağı da belirsiz.
0: İran basını Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin Basra Körfezi'ndeki Hark Adası yakınında bir petrol tankerini vurduğunu açıklamıştı. ABD ordusu 3 tankerin hedef alındığını duyurdu. Devrim muhafızlarının devriye gezen ABD donanmasına ait 2 savaş gemisine balistik füzeler fırlatmasının ardından 3 İran petrol tankerinin hedef alındığı belirtildi. Hark Adası açıklarında 2, Umman Körfezi'nde de 1 İran tankerinin imha edildiği belirtildi. İran devrim muhafızları deniz gücü ise Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankerinin hedef alındığını açıkladı. Ayrıca farklı bir bölgede bulunan 3 ABD gemisinin de vurulduğu öne sürüldü. ABD-İran gerilimi sürerken Pentagon alarm durumuna geçti. İran saldırıları nedeniyle mühimmat sıkıntısı yaşandığına dair haberlerin basına düşmesi üzerine yaklaşık 50 üst düzey personel yalan makinesi testine tabi tutuldu. İddiada Amerikan basınında yer aldı.
13: Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanlığı'nda bilgi sızıntısı krizi yaşanıyor. Pentagon'un İran saldırıları nedeniyle mühimmat sorunu yaşadığına dair haberlerin basına düşmesi üzerine ordu alarma geçti. New York Times'ın haberine göre Genelkurmay Başkanlığı'nda görevli yaklaşık 50 üst düzey personel yalan makinesi testine tabi tutuldu. İddiaya göre geçen ay hem sivil hem de askeri üst düzey yetkililere tek tek poligraf testi uygulandı. Test sırasında personele İran'a yönelik operasyonların gizli bilgilerini basına ifşa edip etmedikleri soruldu. Sızıntılara dair raporlarda Amerikan ordusunun İran çatışmaları nedeniyle mühimmat stoklarının kritik seviyeye gerilediği bilgisi yer alıyordu. Pentagon sözcüsü Sean Parnell ise test iddialarına yorum yapmaktan kaçındı.
0: Nepal'deki sel felaketinin 10. gününde 2 kişi daha kurtarıldı. Bir kadın evinin enkazından çıkartıldı, Çinli bir işçi de tünelden kurtarıldı.
6: Bir kadın çamura gömülmüş evinin enkazından 10 gün sonra sağ çıkarıldı. Çinli bir işçi ise elektrik santralinin tünelinin 225. metresinden kurtarıldı. Görüntüler Nepal'deki sel felaketinden. Tsunami'ye benzetilen felaketin 10. gününde Nepal'den sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Önce bir numaralı tünelden bir işçinin kurtarıldığı haberi geldi. Askerlerden destek alan işçi tünelden yürüyerek çıktı. Askerler yürümekte zorlanan işçiyi kucaklayıp helikoptere bindirdi. 64 yaşındaki felaketzede ise tesadüf eseri bulundu. Evinin neredeyse tamamı çamura gömülmüştü. Bölgede temizlik çalışması yürüten ekipler kadını fark etti. Günlerdir aç susuz yaşam mücadelesi veren felaketzedeye önce su içirildi. Nepalli kadın sedye ile enkazdan çıkarıldı. Kurtarılanlar tedavi için başkent Katmandu'ya gönderildi. Felaketin 9. gününde de 2 işçi tünelden sağ çıkarılmıştı. Ancak ölü sayısının 1300'ü geçtiği felakette 5000 kişi hala kayıp. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başkanlarını ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Erdoğan, tüm spor kulüplerine başarılar diledi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kulüp başkanlarını kabul etti. Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerini ayrı ayrı kabul etti. Görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, birkaç hafta önce başlayan Süper Ligimizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum ifadelerini kullandı. Görüşmeye ilişkin fotoğraflarda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Görüşmeyle ilgili ilk değerlendirme Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'dan geldi. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, maça yönelik değerlendirmesini yaptı. Ardından Yıldırım'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan görüşme soruldu.
14: Futbolla ilgili öyle bir şeyimiz olmadı. Tamam mı? O görevli olanlar görevlerini yapacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın görevi değil bu yani. Tamam mı? O ne yapsın yani? O federasyon var, Merkez Hakem Kurulu var veya başka kurullar var. Onlar görevlerini yapacaklar. Orası müdahil yeri değil yani Sayın Cumhurbaşkanı. Bu işlerle uğraşması yanlış olur.
0: İtalya Başbakanı Giorgia Meloni geçtiğimiz günlerde en uzun süre görevde kalan İtalya Başbakanı unvanını almıştı. Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrikleri için sosyal medya paylaşımı yaparak teşekkür etti. Meloni paylaşımını sosyal medya platformu X üzerinden yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönderdiğiniz mesajı ve tebrikleri büyük bir memnuniyetle karşıladım ifadelerini kullandı. İtalya ve Türkiye arasındaki tarihi bağ ve ortak çıkarlara vurgu yapan İtalyan Başbakan, iki ülke arasındaki diyaloğu ve işbirliğini geliştirmeye devam etmenin önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı sosyal medya paylaşımında İtalya Cumhuriyeti'nin en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni'yi yürekten tebrik ediyorum ifadelerini kullanmıştı. Togo'nun kıtaları gerçeğe daha yakın gösteren yeni dünya haritası için hazırladığı karar tasarısı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 1'e karşı 164 oyla kabul edildi. 6 ülke çekimser kaldı. 1500'lerden kalma eski haritanın terk edilmesine karşı çıkan tek ülke ise Amerika Birleşik Devletleri oldu.
6: Dünyada 16. yüzyıldan bu yana Hollandalı haritacı Gerardus Mercator'un çizdiği dünya haritası kullanılıyor. 3 boyutlu yeryüzünün 2 boyutlu tasviri kıtaları gerçek boyutlarıyla göstermiyor. Kutba yakın ülkeler olduğundan daha büyük görünürken ekvatora yakın olanlar daha basık hale geliyor. Mercator haritasında Avrupa ve Kuzey Amerika gerçeğinden çok daha büyük, Afrika ve Güney Amerika ise çok daha küçük. Afrika kıtası Grönland'dan 14 kat büyük olmasına rağmen dünya haritasında hemen hemen aynı büyüklükte görünüyor. 2018'de bir grup haritacı Eşit Dünya adıyla bir proje başlatmıştı. Batı Afrika ülkelerinden Togo'da Eşit Dünya haritasını Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Togo, Mercator haritasının terk edilip Eşit Dünya haritasının kabul görmesi için bir karar tasarısı sundu. Fransa'nın da desteklediği tasarı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 1'e karşı 164 oyla kabul edildi. Mercator haritasının terk edilmesine karşı oy kullanan tek ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. 6 ülkede çekimser kaldı. Karar üye ülkeleri Mercator yerine yeni dünya haritasını kullanmaya çağırıyor. Ancak kararın bağlayıcılığı yok. Togo, Mercator haritasının yaygın olarak kullanılmasının sömürgeciliğin bir sonucu olduğunu savunuyor. Ülkede yıl sonuna kadar okul kitaplarındaki haritalar değiştirilecek. Batı Afrika ülkesi yeni haritanın başka ülkelerde de kullanılması için kampanya yürütecek.
0: Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyesi ve Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı İbrahim Taşel, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Gündeminde özel okul fiyatlarına yönelik tartışmalar vardı. Öğretmenlerin vergi yükü eşitlenmeli çağrısında bulundu.
15: Özel okulların ücretlerinin artmaması ve daha makul ücretlere inmesi için devletin özellikle istihdam yükü üzerinde destek vermesini biz talep ediyoruz. Devlet okulunda çalışan bir öğretmenin vergi yüküyle özel okulda çalışan bir öğretmenin vergi yükü arasında %38'lik fark var.
6: Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı İbrahim Taşel, yeni eğitim öğretim yılı öncesi kameraların karşısına geçti. Özel okullarla devlet okullarında çalışan öğretmenlerin vergi yüklerinin eşit olması gerektiğini söyledi. Çocuklarını özel okula gönderen ailelere KDV indirimi önerisini de gündeme getirdi.
15: Nasıl ki devlet kitaplarda KDV kaldırıldıysa, aynı şekilde çocuğunu özel okula gönderen velilerin de desteklenmesi amacıyla KDV bence kaldırılmalıdır ya da %1 gibi sembolik bir rakama indirilmelidir.
6: Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyesi de olan Taşel, Türkiye'de özel okul oranının yaklaşık %15 olduğunu ve yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin bu okullarda eğitim gördüğünü söyledi. Taşel, özel okullardaki yüksek fiyat tartışmalarını da değerlendirdi.
15: Sanki her okul çok yüksek ücretler uyguluyormuş gibi vurgulayan bir takım haberlerle karşılaşıyoruz. Bu gerçekten bizim için üzücü bir durumdur. Çünkü Türkiye'de gerçekten erişilebilir okul sayısı %80'in üzerindedir.
0: Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kaldı. Şehir değiştirip eve çıkan öğrencilerin de mobilya bakma telaşı başladı. İstanbul Yenibosna'daki Mobilyacılar Çarşısı'nda üniversite öğrencilerine özel indirim yapıldı. Eylül ayı sonuna kadar sürecek kampanyadan yeni atanan memur ve yeni evlenen çiftler de faydalanabilecek.
6: Mobilyalardan beyaz eşya takımına kadar her şey öğrencilere özel hazırlanmış indirimli fiyatlarla satışa sunuldu.
16: Üniversite kazandık burada. 3-4 arkadaş bir ev tutacağız. Ya uygun bütçeli bir şeyler bakıyorduk. Önceliğimiz beyaz eşya.
6: İstanbul Yenibosna'da bulunan bir mobilyacılar çarşısı, üniversitelerin açılmasına kısa süre kala eve çıkan, şehir değiştiren öğrencilere yönelik kampanyalar başlattı.
17: Bir öğrenci evinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde oluşturulmuş bu paketin içinde kıyafet dolabı, yatak, baza, komodin, hem çalışma masası hem de yemek masası olarak kullanılabilen bir masayla birlikte bu paket 55 bin liradan 28 bin liraya düşmüş durumda.
18: Taksit seçenekleri mevcut. Yaklaşık %40 bir paket indirimi yaptık. Baza gayet geniş depolama alanı mevcut. Bu şekilde hem kitaplık koyma alanınız hem de çalışma için gayet uygun bir ürün.
19: Yani açıkçası şöyle, dışarıda ikinci el fiyatına burada sıfır ürünler alabiliyorlar. Şu anda hem kiralar olsun, enflasyon olsun oldukça çok yüksek ve biz de yardımcı olmak adına böyle bir kampanya yaptık. Sadece beyaz eşyacı değil, mobilyada da kampanyalar mevcut. Her esnaf elini taşın altına koyuyor bir şekilde.
6: Kampanya kapsamında tayini çıkan kamu çalışanları ve yeni evli çiftler de ihtiyaçlarına yönelik eşyalarda indirimli fiyatlardan yararlanabiliyor.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Hakkari'deydi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de mesajlar verdi.
20: Türkiye Yüzyılı vizyonun en önemli projelerinden bir tanesi şu anda Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge projesi. İnanıyorum ki bu bölgedeki birçok ilimizi, bütün illerimizi adeta yıldız gibi parlatacak. Çünkü her ilin kendine has çok önemli özellikleri var.
6: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlarını Hakkari'den verdi. Bölge illerinin terör nedeniyle gerçek potansiyellerine kavuşamadığını söyledi, Gabar'dan örnek verdi.
20: Terörden o bölgeyi arındırdıktan sonra oradaki petrol keşfi ve üretimiyle beraber adeta Gabar'ın ve tabii ki Şırnak'ın çehresi nasıl değiştiyse, bu bölgedeki diğer illerimiz ve özellikle tabii Hakkari madende bir merkez haline inşallah gelecek. Türkiye maden zengini bir ülke. Maden çeşitliliğinde dünyada en önemli ülkelerden bir tanesi ve en önemli yerlerimizden bir tanesi de Hakkari. Dolayısıyla bu maden çeşitliliğini ve zenginliğini bizim ekonomimize katmamız gerekiyor.
6: Dünyanın ve bölgenin ateş çemberinden geçtiğini belirten Bayraktar, bir olarak birlik içerisinde bu hedeflere ulaşacağız dedi. Daha güçlü, ekonomisi daha büyümüş bir Türkiye, ihracatı, istihdamı, üretimi artmış bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz ifadelerini de kullandı.
0: Depozitosu olan ambalajlar sisteminin mobil uygulamasına kayıtlı kişi sayısı artıyor. Rakam 3 milyonu geçti. Ayrıca sistemle 200 milyondan fazla ambalaj da toplandı.
6: Depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 200 milyondan fazla içecek ambalajı toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Açıklamayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptı.
1: Sıfır atıkta yeni bir aşamaya geçtik. Depozito yönetim sistemimiz ile artık şişelerimizi topluyor ve ekonomiye kazandırıyoruz. Bu çok önemli. Şu ana kadar topladığımız ambalaj sayısı 200 milyona ulaştı. Antalya'mız doğa kullanımında birinci sırada.
6: Kısa adı Doğa olan sistem Türkiye genelinde 1 Temmuz itibariyle devreye alındı. Bugüne kadar 205 milyon 709 bin 303 adet Doğa logolu PET, alüminyum ve cam içecek ambalajı toplandı. Sistemde kayıtlı kullanıcı sayısı 3 milyon 214 bin 992'ye ulaştı. En çok ambalaj toplanan il 46 milyon 678 bin ambalajla Antalya oldu. Antalya'yı İstanbul, İzmir, Adana ve Ankara takip etti. Sistemle ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli ödeniyor. Her yıl 25 milyar ambalajın toplanacağı bu sistemle Türkiye ekonomisine 30 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor.
0: 100 yılın tanığı Anadolu Ajansı'nın Asırlık Öyküsü kitabı Uluslararası Barış Gazeteciliği ve Medyada Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldü. Gazeteci yazar Atakan Çelik'in kaleme aldığı kitapta Anadolu Ajansı'nın tarihinin yanı sıra milli mücadele döneminden Gazze'ye kadar birçok önemli başlık bulunuyor.
21: Aslında Anadolu Ajansı'na 25 yıl görev yaptım. Birçok tanıklığım oldu. Kriz bölgelerinde görev aldım. Savaş bölgelerinde bulundum. Bu dönemde Anadolu Ajansı'nın neler yaptığını, tarihe nasıl not düştüğünü bunu kayıt altına almak gerekiyordu.
6: Gazeteci yazar Atakan Çelik'in kaleme aldığı 100 yılın tanığı Anadolu Ajansı'nın Asırlık Öyküsü kitabı uluslararası bir ödüle layık görüldü. Londra'da düzenlenen Uluslararası İnsani Barış Ödülleri'nde Uluslararası Barış Gazeteciliği ve Medyada Mükemmellik kategorisinde Çelik'in kitabı ödül aldı.
21: Bizim Gazze ile ilişkin kitabın içerisinde yer alan işte Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tarafından soykırımla suçlanan ve cezalandırılan İsrail'e ilişkin bazı parametreleri kitap içerisinde varlığını gördüler. Ve bu kitap sadece bir tarih anlatısının ötesinde bir hakikat gerçeğini ortaya koyduğu için böyle bir ödül vermeye karar verdiler.
6: Kitapta Anadolu Ajansı'nın bir asırlık tarihi, milli mücadele döneminden İkinci Dünya Savaşı'na, Kore'den Kıbrıs'a, Bosna'dan Gazze'ye kadar birçok tarihi gelişme ışığında anlatılıyor.
21: Bu kitabın kalbini oluşturan ve bu kitabı ithaf ettiğim Gazze var. Gazze'de görevi başında şehit olan bir sürü gazeteci meslektaşlarımız var.
6: Kitap ikinci baskısıyla raflardaki yerini aldı.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Kültür Yolu etkinlikleri devam ediyor. Festivalin 17. durağı Kayseri oldu. 9 gün sürecek etkinlikte konserler, sergiler ve gastronomi olmak üzere 185 farklı etkinlik gerçekleştirilecek.
6: Kapuzbaşı şelaleleri, kaşık mantısı, sergiler, tiyatrolar, lezzet durakları. Kültür Yolu Festivali'nin 17. durağı Kayseri'de başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Kültür Yolu Festivalleri sürüyor. Kayseri bu yıl ikinci kez festivale ev sahipliği yaparak kültürel birikimini yeni nesillere aktarıyor. Festival kapsamında şehrin farklı noktalarında 185 etkinlik düzenlenecek. Sergiler, konserler, dijital sanat uygulamaları, atölyeler ve sahne gösterileri, çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Etkinliklerde ziyaretçiler birbirinden lezzetli yöresel yemekleri tatma fırsatı bulacak. Uzman kurullar tarafından belirlenen 34 noktada gastronomi etkinlikleri düzenlenecek.
22: Kayseri mantısı, yağlama, köç, fırın ağzı, develi cıvıklısı, pastırma, nevzine, gilaburu, kelle paça ve içli kete gibi kentin öne çıkan lezzetlerinin yanı sıra Çerkez mutfağı ve yerel kahvaltı ürünleri de yer alacak.
6: Kayseri Kültür Yolu Festivali 13 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Fatıma Serra Erdoğan, Dede Efendi'nin ölümsüz eseri Yine Bir Gül Nihal'i söyledi, performansı da beğeni topladı.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Fatıma Serra Erdoğan, Türk sanat müziğinin klasik eserlerinden yine bir Gülnihal'i seslendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın kızı bir sanat okulunun etkinlikleri kapsamında Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin ölümsüz eserini söyledi.

0: 6 yaşındaki Fatıma Serra Erdoğan'ın performansı beğeni topladı. Erdoğan'ın hazırlık ve kayıt süreci de görüntülendi.
1: Rock müzik camiasında son günlerde bir hareketlilik yaşanıyor. 21 yıldır sahnede Şebnem Ferah'a eşlik eden gitaristi Metin Türkcan'dan sert bir sitem geldi. Hayko Çepkin konserlerine son vereceğini açıkladı. Pentagram grubunda ayrılıklar yaşandı.
2: Yılların ardından Haziran ayında sahnelere geri dönen Şebnem Ferah cephesinde ilginç bir olay yaşandı. Sanatçının 21 yıl boyunca aynı sahneyi paylaştığı ve 2017'de yollarını ayırdığı gitaristi Metin Türkcan, Ferah'a sitem etti. Türkcan, Ferah'ı sahnede kendi gitar kayıtlarını kullanmakla itham ederek "Bu sizce etik mi?" diye tepki gösterdi. Ferah'tan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

0: Aynı günlerde Metin Türkcan'ın Pentagram grubundan da ayrıldığı duyuruldu. Türkcan'la birlikte o gün Sanlı Soy ve Murat İlkan da Pentagram'la yollarını ayırdıklarını açıkladı. Üç müzisyenin ortak açıklamasında Pentagram çatısı altında yıllardır sürdürülen müzikal yolculuğun sona erdirilmesi kararının zaman içerisinde oluşan fikir ayrılıkları sonucunda alındığı belirtildi. Pentagram'ın yeni kadrosu grubun ilk üyelerinden Hakan Utangaç, Tarkan Gözübüyük, Cenk Ünlü, Gökalp Ergen ve Demir Demirkan etrafında şekillendi. Hayko Cepkin, mevcut konser versiyonunun 11 Mart 2028 tarihinde sona ereceğini açıkladı.
1: Kendime hep söylemiş olduğum, umarım doğru zamanda doğru kararları alabilir ve doğru yerde, doğru saygınlıkla ve doğru sevgiyle kariyerimi noktalayabilirim. Duamı ufak ufak yerine getirme kararları içerisindeyim.
0: Sanatçı bu tarihe kadar konser ve turne yolculuğunun devam edeceğini, sonrasında ise kabuk değiştirip yeni üretimlerle yoluna devam edeceğini açıkladı.
2: Sırada kültür sanat haberlerinden hazırladığımız haber turumuz var.
0: Amerikalı caz şarkıcısı ve söz yazarı Cassandra Wilson 70 yaşında hayatını kaybetti. İki Grammy ödüllü caz efsanesi 2001'de Time dergisi tarafından Amerika'nın en iyi şarkıcısı seçilmişti. Kurtlar Vadisi'nde tombalacı Mehmet'in malikanesi olarak kullanılan İstanbul'daki lüks villa satışa çıkarıldı.
3: Allah korumuş usta. Kelle yatarken pişmiş kelle olacaktık.
0: Villa için 384 milyon lira istendiği bildirildi.
4: Bizi buraya Burhan sokacak.
0: Samuel L. Jackson'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı canlandırdığı aksiyon filminden ilk fragman geldi. What? Aktör The Beast isimli filmde darbe girişimine karşı silahlı limuziniyle savaşıyor.
2: Venezuela'da yaşanan gelişmeler son yılların en büyük jeopolitik ve ekonomik kırılmalarından birine sahne oluyor. Nicolas Maduro'nun hedef alındığı operasyon süreciyle başlayan köklü değişim, Washington'ın ülkenin dev petrol rezervlerini 100 yıllığına kendi stratejik kontrolüne bağlayan büyük anlaşmayla zirveye ulaştı diyelim. Bu haberle de bülteni noktalayalım.

0: Washington ve Caracas arasında onlarca yıldır süren gerilim, Amerika Birleşik Devletleri'nin Maduro'yu gözaltına almasıyla farklı bir boyut kazandı. Uzun süredir uygulanan ekonomik ambargolar ve izolasyon sonrası gelinen süreçte Maduro'nun iktidardan uzaklaştırılması sadece rejim değişikliği olarak kalmadı. Önemli bir domino taşını da devirdi.
1: Encadenamientos productivos para la industria nacional.
0: Operasyonun ardından Venezuela'da geçici bir siyasi yönetim işbaşı yaparken arka planda yürütülen diplomatik ve istihbarat odaklı pazarlıkların merkezinde ülkenin tek kurtuluş reçetesi olarak görülen enerji kaynakları vardı. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin kurguladığı bu süreç, Latin Amerika'nın en büyük varlığının küresel ölçekte el değiştirmesinin zeminini hazırladı. Maduro sonrasındaki yeni siyasi iklimin ilk büyük meyvesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması olarak lanse ettiği tarihi mutabakat oldu. Beyaz Saray tarafından duyurulan anlaşma, Washington'a Venezuela topraklarında benzeri görünmemiş bir ekonomik ve stratejik imtiyaz alanı tanıdı.
2: Petrol fiyatları son dönemde ciddi anlamda yükseldi İran Savaşı'ndan sonra ve bu ABD hane halkının bütçesini artık zorlamaya başladı. Bu noktada önümüzde de seçimlerin olduğunu bilen Trump biraz köşeye sıkışmış görünüyor. Stratejik petrol rezervi de en düşük seviyelerine kadar geriledi. 1980'lerden beri en düşük seviyesine geriledi. Şimdi bu stratejik rezervleri doldurmak ve içeride petrol arzını arttırabilmek için ve önemli bir haber verebilmek için, içeride kendisine bir başarı haberi sunabilmek için buradaki Venezuela anlaşmasını kullandığını düşünüyorum.
0: Beyaz Saray ve ilgili kaynakların paylaştığı verilere göre Washington'la Caracas arasında imzalanan bu devasa konsorsiyumun şartları, Amerikan devlet aklının enerji sahasına doğrudan nerede konumlandığını net bir şekilde gözler önüne seriyor. Anlaşma kapsamında Venezuela toplamda 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış rezerve sahip 17 kritik petrol sahasının işletme hakkını 100 yıllığına Amerika Birleşik Devletleri'ne devretti.
3: Yapılan anlaşma uyarınca Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'daki 17 petrol sahasında yer alan 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış rezervin çoğunluk kontrolünü, yani yaklaşık bir %55'lik bir oran oluyor, eline almış durumda. Jeopolitik kaldıraç açısından baktığımızda da dünyanın en büyük rezervlerine sahip olan Venezuela'nın kaynakları üzerinde bu kontrol, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel petrol piyasalarındaki elini muazzam ölçüde güçlendiriyor.
0: Söz konusu sahaların önemli bir kısmının geçmişte Rus ve Çinli enerji şirketleri tarafından işletiliyor olması, operasyonun ve sonrasındaki hamlenin sadece ekonomik değil, aynı zamanda küresel bir blok mücadelesi olduğunu kanıtlıyor.
2: Bu Trump tarafından tabii ki çok önemli bir anlaşma ve jeopolitik bir anlaşma olarak, jeopolitik fırsatlar içeren bir anlaşma olarak da pazarlandı. Çünkü oradaki en önemli noktalardan bir tanesi, burada Rusya'nın ve Çin'in kontrolünde olan petrol sahaları vardı. Yaklaşık bu 17 petrol sahasından sanıyorum 5'i Çin'in, biri de Rusya'nın kontrolü altındaydı. Bunların şimdi ABD'ye devri söz konusu. Bu ciddi, önemli bir açılım yarattı.
0: Anlaşmanın merkezinde Venezuela'lı iş insanı Alejandro Betancourt'un yönetimindeki North American Blue Energy Partners'la kurulan özel ortaklık yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon bünyesindeki Stratejik Sermaye Ofisi, Venezuela'lı bu şirkette %35 oranında doğrudan hisse sahibi oldu. Bir Amerikan devlet kurumunun özel bir enerji şirketinde bu düzeyde ortaklık kurması benzeri görünmemiş bir adım olarak da kayda geçti. Şirketin yönetim kurulu çoğunluğunun Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarından oluşması şart koşuldu. Ayrıca Washington yönetimi yönetim atamalarında mutlak veto hakkı elde etti. Amerika Birleşik Devletleri sahalardan çıkarılacak petrolün %20'sini doğrudan üretim maliyetinden satın alma, kalan %80'lik kısım üzerinde ise öncelikli alım hakkı kazandı.
3: kendi petrolünden mahrum mu kalacak diye baktığımızda Venezuela kendi petrolünden tamamen mahrum kalmayacak. Ancak petrol kaynakları üzerindeki egemenlik ve kontrolü köklü bir değişim geçirmiş olacak. Ve Donald Trump Venezuela geçici hükümeti arasında dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması olarak nitelendirilen bir mutabakat imzalandı. Bu anlaşma ülkenin kendi kaynakları üzerinde mutlak denetimini önemli ölçüde sınırlandırıyor.
0: Venezuela yönetimi bu anlaşmayı fırsat olarak yorumluyor. Caracas'a göre söz konusu anlaşmayla altyapı modernizasyonu ve enerjinin ihracı sağlanabilecek. Ancak uluslararası kamuoyunda ve Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde yankılar oldukça sert. Çin ve Rusya'nın Latin Amerika'daki en büyük enerji kadilerinden birinden tamamen dışlanması da süreci farklı bir noktaya evirebilir. Venezuela'da yaklaşık 303 milyar varil kanıtlanmış petrol rezerviyle küresel sıralamada en başta yer alıyor. Sahip olduğu dev potansiyele rağmen Venezuela, yıllar süren ekonomik krizler, altyapı yetersizlikleri ve ağır uluslararası yaptırımlar nedeniyle uzun süreler boyunca çok düşük kapasitelerde üretim yaptı. Rezervlerin büyüklüğü Venezuela'yı onlarca yıl küresel süper güçlerin enerji savaşlarının ve diplomatik santrancın ana odağı haline getirmeye devam edecek gibi görünüyor.
2: Burada dikkat çekici olan Çin'in nasıl tavır alacağı. Çünkü Çin'in 105 milyar dolar tahmin edilen bir kredi sağladığı biliniyor Venezuela'ya. Ve bunun karşılığında da Venezuela ile yaptığı anlaşmalarda ucuza buradan petrol alımı, petrol karşılığında kredi verilmesi gibi bir takım anlaşmaları vardı. Şimdi bu anlaşmalar ne olacak? Çin bu konuda nasıl tepki gösterecek? Aslında bu biraz daha merak konusu.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
5: Ülke genelinde yağış az. İstanbul'da kariyer serin esiyor, hava açık. Sıcaklık öğle 31, gece 20 derece. Pazartesi sıcaklık biraz düşüyor. Ankara açık 32, İzmir 36, Bursa 33 derece. Antalya'da nem düşüyor, sıcaklık 40 derece. Marmara'da rüzgar orta hızda ama akşamları biraz üşütecek. Öğle Edirne 35, Kocaeli 33 derece. İç Anadolu öğle sıcak, 29-31 derece sıcaklık var. Gece ise Sivas 10 derece iniyor. Ege'de Karayel sahillerde sert. Manisa 37, Muğla ve Denizli 36, Bodrum 35 derece. Akdeniz'de nem oranı orta seviyede, hava güneşli. Adana ve Kahramanmaraş 35, Mersin 33 derece. Karadeniz'in doğusunda kısa süre görülecek yağış, pazartesi şiddetli yağacak. Dikkatli olunmalı. Bolu ve Samsun 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Van, Bingöl hatta Diyarbakır çevrelerinde kısa süre gök gürültülü sağanak yağış olacak. Erzurum 27, Malatya ve Gaziantep 34, Diyarbakır 37 derece.
4: Hava durumu. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Engelsiz.
6: Ben Büşra Emire, 2005 Niğdebor doğumluyum. Tekvando branşında milli sporcuyum. Benim sol kolum doğuştan yok. Tekvando branşına da kendi antrenörüm sayesinde başladım. Ona güvenerek bir yola çıktım. Ben içime kapanık bir çocuk olduğum için yapabilir miyim, oraya ayak uydurabilir miyim veya işte kolumdan dolayı beni dışlarlar mı tarzında bir durumum oldu. Ama asla da öyle bir şey olmadı. İlk defa 2021'de Avrupa Şampiyonası'ndaki maçımda giymiştim. Benim için unutulmaz bir andı. O kadar gurur verici bir şeydi ki yani o formayı asla üstümden çıkarmak istemedim. Yani Türkiye'yi temsil etmek benim için yani çok gurur verici bir şey. Ben size onu asla tarif edemem. İnşallah da ömrüm oldukça Türkiye'yi temsil etmeyi ve o milli takım formasını üstünde görmeyi temenni ediyorum.
7: Beni başarıya götüren 3 kelimeden biri baban için yapabilirsin olurdu.
6: Kendin ve ailen için başar.
7: Kendine güven ve galibiyetle gel olurdu.
4: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. NTV Radyo.

0: Saatler 6 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. Girne'de batan gemide ölenlerden ikisi memleketlerinde toprağa verildi. 58 yaşındaki Elmas Demir için Eskişehir'de, 62 yaşındaki Nazmiye Özbolat için Hatay'da tören düzenlendi.
1: Otelde çalışıyordu. Türkiye'ye giriş çıkış yapmak için gemiye binmişti. Geminin alabora olmasıyla hayatını kaybetti. 5 çocuk annesi Elmas Demir Eskişehir'de toprağa verildi.
2: Bu kişi resmen katliam yaptı. Katliam. Önce yolcuları çıkarır, yeleklerini verir. En son ki çıkacak olan kişi kaptandır. Kaptan suçludur. Kaptandan şikayetçiyim.
1: 58 yaşındaki Elmas Demir eşi Abbas Demir'le birlikte Kıbrıs'ta yaşıyordu. Bir otelde temizlik görevlisi olarak çalışıyordu. Türkiye'ye giriş çıkış yapması gerekiyordu. O yüzden Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na giden gemiye bindi. Geminin batmasıyla kendisinden haber alınamadı. Günler sonra acı haber geldi. Cansız bedeni bulundu.
2: Saat 1'di, ben Girne'nin tam üstündeydim. Onu görüyordum yani geminin batmasını. Geminin batışını biz seyrediyoruz.
1: 5 çocuk annesi kadın için Eskişehir'de cenaze töreni düzenlendi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları sorumluların en ağır cezayı almasını istedi. Batan gemide hayatını kaybedenlerden biri de 62 yaşındaki Nazmiye Özbolat'tı. Özbolat, torununun düğünü için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişti. Oğluyla birlikte dönüş yolundaydı. Oğlu Ahmet Özbolat kurtuldu ancak kendisinin cansız bedeni bulundu. 8 çocuk annesi kadın memleketi Hatay'da toprağa verildi.
0: Girne açıklarında batan gemiden kurtulanlardan tedavisi bitenler Türkiye'ye dönüyor. Ailesine kavuşan Gaziantep'li Serdar Çapan faciada yaşananları anlattı. Mürettebatın bilinçsiz bir şekilde hareket ettiğini öne sürdü. Ölümün kıyısından dönen Adanalı Üniversite öğrencisi Sudenaz Sönmez de gemi kaptanını suçladı.
3: Ben botları gördüm de botların neredeyse 100 metreye yakın açılmıştı botlar. İnsanlar o botlara istese de yüzerek yetişemezlerdi. Yani bilinçsiz bir şekilde mürettebatın hatası çok fazlaydı orada.
1: Girne açıklarında batan gemiden sağ kurtulan Serdar Çapan yaşadıklarını bu sözlerle anlattı.
4: Şu anda gemi battı. Yardıma da gelmiyorlar.
1: İki çocuk babası 36 yaşındaki Serdar Çapan Gaziantep'te yaşıyor. Can pazarının yaşandığı gemi faciasında çok sayıda kişiyi kurtardı. Mürettebatın tamamen bilinçsiz hareket ettiğini belirten Serdar Çapan, can botlarının çok erken açıldığını söyledi. Kendisinin geminin üst katında olması sayesinde dışarı çıkabildiğini ancak alt kattaki yolcuların çoğunun içeride mahsur kaldığını belirtti.
4: Yardıma da gelmiyorlar. Denizin ortasında kaldık.
3: Kayıpları olan insanlar vardı. Camdan baktığımızda hala içeride canını kurtarmak için, eşini, çoluğunu, çocuğunu kurtarmak için çabalayan insanlar vardı. O pencerelerden camı kırıp çıkartabildiğimiz insanları zaten çıkarttık. Birkaç insanı çıkartmak ayrı bir dert. Orada onları cam kesmesin diye uğraşıyorduk ayrıca.
1: Adana'da yaşayan 20 yaşındaki Sudenaz Sönmez de yaşadıklarını anlattı. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümünde eğitim alan Sönmez, gemi kaptanını suçladı.
5: Kesinlikle ilk terk eden onlardı. Kaptan, yedek kaptan ve geri kalan bütün çalışanları. Yani biz tamamen vatandaş olarak alttakilere elimizi uzatıyoruz. Onlar tutuyor çıkıyor, çıkan elini uzatıyor. Sonra tekrar vatandaşlar çıkıyor.
0: Kıbrıs'taki gemi kazasında bir kişinin daha naaşı enkazdan çıkartıldı. Can kaybı 13'e çıktı, kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. Girne'de ailelerden DNA örnekleri alınmaya başlandı.
6: Akşam yapılan arama kurtarma çalışmalarımızda bir naaşımıza daha ulaşılmıştır.
7: Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasında kayıpları arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı. Başbakan Üstel, çıkarılan naaşın kimliğinin tespiti için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polisi'nin çalışmalara başladığını söyledi. Üstel, ulaşılacak naaşların kimliklerinin tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi amacıyla DNA incelemelerinden de yararlanılacağını açıkladı. Diğer yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki müzik yayını ve eğlence yasağı 9 Eylül Çarşamba günü saat 24'e kadar uzatıldı.
0: İstanbul Üsküdar'da belediye başkan vekili seçimi bugün yenilenecekti. Ancak salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim 8 Eylül Salı gününe ertelendi. CHP ile Yeni Parti Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimine katılmadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP sözcüsü Müslüm Sarı, seçime katılmama kararını Yeni Parti ile birlikte aldıklarını duyurdu. Sarı, gözaltında bulunan CHP'li belediye meclis üyelerinin oy kullanabilmeleri için bu yola başvurduklarını bildirdi. Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş geçici olarak görevinden uzaklaştırılmış. Bu karar sonrası 1 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmıştı. Seçimi CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 4 oy farkla kazanmıştı. Seçimlerde CHP'den 28, Cumhur İttifakı'ndan 17 üye sandık başına gitmişti. AK Parti grubu usulsüz oy sayımı yapıldığı ve seçim süresince hukuka aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle yargıya başvurmuştu. Ankara'da fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmayı kaçakçılık, narkotik ve ekonomik suçları soruşturma bürosunun yürüttüğü öğrenildi. Uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla fuhuşa aracılıkla yer temin etme suçlamasıyla başlatılan soruşturmada 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kişisel bilgiler ele geçiriliyor, uygulamalar aracılığıyla başkalarına satılıyor. Elde edilen bilgiler dolandırıcılık amacıyla kullanılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada 24 avukat gözaltına alındı.
8: Bütün aile bireylerimin GSM numarası ve adresleri ve isimleri ve TC karnelerinin alt alta yazıldığı uzun bir mesaj geldi bana. Birkaç tane hassas içerik geldi. Benim olmayan hassas içerikler, bize 9900 TL göndermezsen, bütün işte ailenin adresi, numaraları ve TC karneleri elimizde. Bu hassas içerikleri senin diye ailene göndeririz tarzında bir şey.
1: Kişisel verileri ele geçirdiler, yasa dışı uygulamaları aktardılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada vatandaşların kimlik, adres ve telefon bilgilerinin panel adı verilen sisteme yüklendiği tespit edildi. Panel sistem üzerinden mağduriyet yaşadığını fark edenlerden biri de spor yorumcusu Can Nefesoğlu.
8: Avukatlık bürosundan SMS'ler geliyor tabii ki. Sayın Can Nefesoğlu, ceza dosyanız işleme alınmıştır. Babama gelmiş, ceza dosyanız işleme alınmıştır diye. Korktu muhtemelen. Ne ceza dosyası?
1: Soruşturmada 29 hukuk bürosu arandı. 24 avukat ve 7 büro çalışanı gözaltına alındı. İddiaya göre kişisel bilgiler abonelik sistemiyle hukuk bürolarına satıldı. Peki bu tür uygulamalar nasıl çalışıyor?
9: Bir siber atak oluyor, bir şirketin verileri ele geçiriliyor. Burada adresi, telefon numarası oluyor. Başka bir kurumun verileri ele geçiriliyor. Buradan farklı verileri elde ediyorlar. Bunu hepsini bir araya getirerek de panel dediğimiz sistemleri kuruyorlar. Kişisel veri koruma kanununa göre de veri işleyenlerin, bu verileri ortak bir veri tabanında tutulan kişilerin ve kurumların da bu verilere iyi sahip çıkıyor olması lazım.
1: Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı olan başka avukatlar da var.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul İkinoğlu Barosu'nun adli yıl açılış programına katıldı. Bakan Gürlek, buradaki konuşmasında sivil anayasa vurgusu yaptı.
10: Güçlü Türkiye'ye giden yolda, adaletin yüzyılına açılan kapıda, sivil anayasanın inşa edilmesi konusunda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Güçlü hukuk düzeni...

0: Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Sultanlar Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti. Milli takım bugün İtalya ile şampiyonluk için karşılaşacak.
1: Filenin Sultanları üst üste 2. Avrupa Şampiyonluğundan artık sadece 3 set uzaklıkta. Yarı finalde karşılaştığı Sırbistan'a set vermeyen milliler ev sahibi olduğu turnuvada adını finale yazdırdı.
2: Oynadığımız oyundan çok memnunum. Teknik anlamda istediğimiz her şeyi parkeye yansıttığımızı düşünüyorum. İyi servis attık, iyi blok kurduk. Tribünleri dolduran taraftar da, takımımız da, federasyon yönetimimiz de, herkes bu zaferi çok hak etti. Oldukça mutluyum.
1: Maçı başından sonuna üstün götüren Sultanlar 25-20, 25-19 ve 25-20'lik skorlarla mücadele eden 3-0 galip ayrıldı. Ay yıldızlarda Melisa Vargas 18, Zehra Güneş ve kaptan Eda Erdem 11 sayı üretti.
3: Çok mutluyuz. Tekrardan aynı başarıyı yaşamayı çok istiyoruz. Bir hedef daha tamamlandı dediğim gibi. Takım arkadaşlarımın, staffımın eline emeğine sağlık. Çok mutluyuz.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstün de Sultanların başarısını NTV yayınında değerlendirdi.
4: Finale kaldık ama işimiz bitmedi. Tabii biz de artık şampiyon olmazsak olmuyor. Yani biz finale kalabiliyoruz. Finalin oynayan, çok kez oynayan bir takımız ama şampiyon olmak çok önemli. Dolayısıyla bugün bitti, yarına bakacağız.
1: Filenin Sultanları'nın şampiyonluk maçı saat 19'da başlayacak. Milliler üst üste 2. Avrupa şampiyonluğu için İtalya ile karşılaşacak. Mücadeleye Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
0: Beşiktaş sezonun ilk derbisinden galip ayrıldı. Siyah beyazlılar 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.
5: Beşiktaş Kadıköy'den 3 puanla ayrıldı. Siyah beyazlılar deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.
2: Yaşadığım mutluluğu tarif edemem. Derbi galibiyeti çok önemliydi. Büyük takım reaksiyonu gösterdik. Sahaya karakter koyduk ve 3 puanı aldık. Sonuçtan dolayı mutluyuz ama daha fazla da gol atabilirdik. Ayrıca bu galibiyetle yetinecek değiliz. Önümüzde Avrupa maçları var. Daha da fazla gelişmemiz gerekiyor.
5: Sezonun ilk derbisinde gol perdesini Fenerbahçe açtı. Sarı lacivertliler 26. dakikada kaptanı Milan Škriniar'ın golüyle öne geçti. Beşiktaş bu gole 38. dakikada Rıdvan Yılmaz'la cevap verdi ve Çobani Stadı'nda soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi. İkinci yarıda etkili futbolunu sürdüren siyah beyazlılar 73. dakikada kaptan Orkun Kökçü'nün asistinde Dušan Vlahović ile üstünlük sayısını buldu. Beşiktaş yenik duruma düştüğü derbiden 2-1 galip ayrıldı.
6: Bu mağlubiyetin tek sorumlusu ben ve ekibim. Bu sorumluluğu biz alıyoruz üstümüze. Üzüldüğümüz konuysa kendi evimize, taraftarlarımıza iyi bir futbol seyrettiremedik. Bununla beraber kaybettik. Bundan hep beraber ders çıkaracağız ve önümüze bakacağız.
5: Siyah beyazlılarda Rıdvan ve Olayitan yaşadıkları sakatlıkların ardından mücadeleyi tamamlayamadılar. Deplasmandaki derbi zaferiyle ligdeki 3. galibiyetini elde eden Beşiktaş 4. haftayı 9 puanla tamamladı. Bu sezon ligde 2. yenilgisini yaşayan Fenerbahçe ise 6 puanda kaldı. Beşiktaş bir sonraki maçında Erzurumspor'u Dolmabahçe'de ağırlayacak. Fenerbahçe ise hafta içinde oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında Roma'ya, Süper Lig'in 5. haftasında da Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak.
0: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu. Hakemleri eleştiren Yıldırım, adalet istiyoruz dedi.
7: Bugün burada yine bir hakem hatalarıyla. Biz kötü oynadık. İyi oynamadık. Bundan dolayı Beşiktaş'ı da tebrik ediyoruz. Yalnız şimdi iki tane penaltı yine var. Yine verilmedi. İyi oynamadık. Kabul ediyoruz. İyi oynamadık. Tamam. Ama hakem gördüğünü çalmalı, vermeli. Var, o da uyuyor. Yabancı geliyormuş. Yabancının gidip de hiçbir şeye yaramayan varını getiriyorsanız bu çözüm değil ki. Ya bu hakemler yeteneksiz. Birileri kurmuyorsa, yani oyuncak gibi arkadan kurmuyorlarsa bunların hepsi yeteneksiz. Ya dayak yiyen hakeme siz hakemliği devam ettirirseniz olacak sonuçlar bu. İnce ince doğranma yapıyor ya. Verdiği faullere bakın. Seyredin. Maçı bir daha seyredin. Ha, Fenerbahçe çok mu yöndü? Hayır. Ama hakem etkili. Verse penaltıları maç beraber biter. Veya biz galip bitiririz. İyi oynamadığımız halde kazanmış olabiliriz. Berabere kalmış olabiliriz. Ama hakemler önlüyor. Bu hakem bugün bunu

0: yaptı burada. Biz adalet istiyoruz. Biz bizi koysunlar, bize işte efendim taraf tutsunlar, böyle bir şey istemiyoruz. İstersek zaten o zaman kişilik ve Fenerbahçe'nin yapısını bozmuş oluruz. Biz diyoruz ki adaletli olsun. Ha, oynayamıyorsak yenilelim. Ama oynuyorsak da kazanalım. Ama hakemler vasıtasıyla bu maalesef şu anda 4 haftadır önleniyor.
1: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. 98 bin internet sitesine erişim engeli getirildi. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Güllek sosyal medya hesabından duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik inceleme ve araştırma yaptı. 345 yasa dışı bahis sitesine finansal aracılık yapan 1200 banka hesabı belirlendi. Bunlarla bağlantılı 98 bin internet sitesine de erişim engeli getirildi. 1200 banka hesabına el koyuldu. 1048 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı. ...12 ülkeye yeni büyükelçi atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar resmi gazetede yayınlandı. Buna göre Türkiye'nin Burundi Büyükelçisi Alp Işıklı merkeze alındı ve yerine Haydar Kerem Divanlıoğlu atandı. Kuzey Makedonya Büyükelçisi Fatih Ulusoy da merkeze alındı. Ayrıca Filipinler, Finlandiya, Bahreyn, Umman, Namibya, Güney Kore, Sudan, Kuzey Makedonya, Somali, Mozambik ve Gambiya'ya da yeni büyükelçiler atandı. Amerikan yönetimi İran Savaşı sonrası Orta Doğu stratejisini belirleyecek bir plan üzerinde çalışıyor. Axios haber sitesine göre plan, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesel müttefikleri arasında işbirliğini ve İbrahim anlaşmalarının genişletilmesini içerecek.
2: Trump yönetimi Orta Doğu'da İran Savaşı sonrası stratejisi üzerinde çalışıyor. Plan, Trump'ın iktidarının son 2 yılda izleyeceği Orta Doğu politikasını belirleyecek. Axios haber sitesine konuşan 2 Amerikalı yetkiliye göre strateji, İran'ı baskı altında tutulması için bölgesel çabalar ve İsrail'le komşuları arasında normalleşmenin genişletilmesi üzerine kurulacak. Savaş sonrası Orta Doğu planının hazırlıkları henüz ilk aşamasında. Trump son haftalarda üst düzey danışmanlarıyla 2 toplantı yaptı. Bu toplantılarda çeşitli fikirler ortaya atıldı, tartışmalar yapıldı. Üst düzey toplantıların yanı sıra ilgili birimlerde çalışmaların başlatıldığı belirtiliyor. Amerikan Başkanı'nın özel sohbetlerde İran Savaşı sonrası Orta Doğu'da çok daha büyük bir şey üzerinde çalışıyoruz dediği aktarıldı. Axios kaynaklarına dayandırarak stratejilerde yer alması muhtemel 3 ana unsuru yazdı. Buna göre İran'ı baskı altında tutmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki müttefikleri arasında Washington'ın garantörlüğünde işbirliği yaratmak bunlardan biri olarak sayılıyor. Trump'ın Gazze planında 2. aşamaya geçilmesini sağlayarak İsrail ile Suriye arasında güvenlik anlaşmasına ulaşarak ve İsrail-Lübnan anlaşmasını uygulayarak 7 Ekim sonrası başlayan çatışmaları sona erdirmek de ana unsurlardan biri olarak sıralanıyor. Suudi Arabistan'la İsrail arasında normalleşme anlaşması yaparak İbrahim anlaşmalarını genişletmek de temel unsur olarak görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in önünde seçim var. Trump'ın 27 Ekim'den sonra kurulacak yeni İsrail hükümetinin de plana destek vermesini umduğu belirtiliyor. Bazı Amerikalı yetkililer İsrail seçimlerinin sonucu ne olursa olsun Trump'ın planı uygulamakta kararlı olduğunu söyledi. Washington'ın bölgedeki bütün müttefiklerinin desteğini alıp alamayacağı da belirsiz.
1: ABD heyeti beklenen Rusya-Ukrayna ziyaretlerinin ilk günü için Moskova'daydı. Özel temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner Rus lider Vladimir Putin'le görüştü. Kremlin görüşmelerde barış için bir dizi fikir sunulduğunu duyurdu. ABD heyetinin bir sonraki durağı ise Kiev olacak. ABD heyeti bir kez daha bu yıl içerisinde 8 kez ziyaret ettiği Moskova'da.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner bu kez baş müzakereci Kirill Dmitriev tarafından havalimanında karşılandı. Kremlin'deki görüşmede de yüzler gülüyordu. Rusya heyetinde baş müzakereci Dmitriev'in yanı sıra Kremlin dış politika danışmanı Yuri Ushakov da vardı. Rusya lideri Vladimir Putin müzakerecileri ağırlamadan önce ekonomi forumunda yaptığı konuşmada Ukrayna ile anlaşmaya kapıyı aralık bırakmıştı. Görüşmeler öncesi açıklama yapan Putin, heyetin ziyareti sırasında Ukrayna'ya saldırıları durdurduğunu söyledi.
4: Müzakere sürecinin ve sizin ve muhtemelen size eşlik edenlerin, arabulucularının güvenliğini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
3: Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından ilk açıklama Ushakov'dan geldi. Rus ordusunun cephede ilerlediği ve belirlenen hedeflerden vazgeçmediğinin altını çizdi. Ayrıca Ushakov, Putin diplomatik çözüm için ortak çalışma yürütmeye hazır dedi. Bir dizi öneriyle barış anlaşmasının görüşüldüğünü belirtti. Görüşmenin ardından heyet Moskova'dan ayrıldı, Kiev'e doğru yola çıktı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski görüşmeyi sosyal medya hesabından değerlendirdi. Zelenski, somut bir görüşmeye hazırız dedi.
1: Hem İran savaşı hem de Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizlikler sürüyor. Şu bir gerçek ki krizler artık birbirinden bağımsız değil. Bölgesel tüm çatışmaların küresele yayılma riski var diyelim ve bu konuya da bir parantez açalım.
5: Dünya bir ateş çemberi. Bölgesel çatışmalar bölgeyle sınırlı kalmıyor artık. Cephelerin nerede başlayıp nerede bittiği belirsizleşti. İnsanlık birbiriyle kesişen, bağlantılı ve küresel dengeleri dönüştüren yeni bir savaş dağınama girdi. Uluslararası ilişkiler uzmanları ve güvenlik analistlerinin uzlaştığı bir gerçeklik, savaşların sınır tanımazlığı. Özellikle batılı uzmanlar, Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore arasındaki gayri resmi ama işlevsel bloklaşmaya dikkat çekiyor.
6: Şunu anlamanız gerekiyor. Ben 8 savaşı sona erdirdim.
5: Halihazırda Rusya-Ukrayna hattındaki çatışmalar 1945'ten bu yana Avrupa'daki en kanlı savaşa yol açtı. Ukrayna savaşı sürerken Orta Doğu'da dengeleri alt üst eden gelişmeler yaşandı. Hamas'ın 7 Ekim baskınının ardından İsrail önce Gazze'ye ardından Lübnan'a savaş açtı. Hamas'a ve Hizbullah'a ağır darbeler indirirken sivil halka soykırım uygulamaktan çekinmedi. 7 Ekim çatışma hattını genişletti. Orta Doğu'da çok cepheli karmaşık bir denklem ortaya çıktı. Husiler, Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı ticari gemileri hedef aldı. Husilere karşı da Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde çok uluslu görev gücü kuruldu. Ve İran. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ortak operasyonla İran'a bomba yağdırdı. Tahran'ın yanıtı ise tüm bölgeyi sarstı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu ve Körfez'deki üslerini hedef aldı. Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Savaş nedeniyle Orta Doğu'da 12 ülke doğrudan çatışmalara müdahil oldu. Bu sırada Çin, Tayvan etrafındaki deniz tatbikatlarını arttırdı ve kimilerine göre adanın ikmal hatlarını kesmenin provasını yapıyor gibi görünüyor. Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana orduyla dış destekli hızlı destek kuvvetler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Latin Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya müdahalesi sonrası gözler Küba'ya çevrilmiş halde. Şu an için bölgesel çatışmalar ve gerilimler büyük ölçüde birbirinden bağımsız seyrediliyor. Ancak İngiliz Financial Times gazetesine göre bölgesel savaşların küresel hale gelme riski yüksek. Hatta iç içe geçmeye başladı. Gazeteye göre dünyada iki rakip blok oluşabilir. Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir ticari gemiye saldırı düzenlemesi bunun işareti olarak gösteriliyor. Mısır'daki iki Amerikan petrol tankerinin hedef alınması da savaşın Hürmüz Boğazı'nın ötesine geçtiğine dair endişeye yol açtı.
7: Mısır'daki Amerikan petrol gemilerine taarruz edilince Mısır'ın tepkisi oluştu. Ne bileyim Hazar Denizi'nde Ukrayna ilk defa drone'la ve Rus gemilerini vurdu. Yani buradan baktığınızda alanı genişleten, yani burada cephesiz savaştan hep bahsettik ama alan genişliyor. Burada çoklu bir yapı oluşuyor. Bu çoklu yapı içerisinde manzara değişiyor. Yani bunların hepsi yönetilmesi gereken bir fonksiyonu işaret ediyor.
5: Financial Times bu tabloyla ilgili Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nı hatırlatıyor. Zira aynı anda birkaç kıtada başlayan her iki savaşta belirgin küresel ittifakları içeriyordu. Financial Times'a göre mevcut çatışmalar dizisi bu kriterlerin birkaçını hali hazırda karşılıyor. Özellikle Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore arasındaki yakınlaşmaya dikkat çekiliyor. Aralarında resmi bir ittifak olmasa da dört ülke arasında ortak çıkarlardan kaynaklı bloklaşmadan bahsediliyor. Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesi en somut örneklerden. 2024 yılında ilk Kuzey Kore birlikleri cephe hattına ulaştığında Ukrayna lideri Zelenski bu hamleyi dünya savaşına doğru atılan ilk adım olarak nitelendirmişti. Zelenski yakın zaman önce 30 bin Kuzey Kore askerinin daha cephe hazırlığı içinde olduğunu duyurdu. Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre ülkeler arasındaki çatışmalar 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Analiz, yalnızca savaş sayısındaki artışa değil, farklı çatışmaların aynı dönemde birbirini beslediğine de dikkat çekiyor. Buna göre 2025, 35 ülkede 65 aktif çatışma ve 275 binden fazla can kaybıyla Soğuk Savaş'tan bu yana yaşanan en kanlı yıllardan biri oldu. Ölümlerin yüksek seviyede seyretmesinde temel olarak 3 çatışma etkili oldu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Sudan'daki katliamlar.
7: Şimdi bundan sonra biz ne diyeceğiz? Yani bu kısa vadeli bir çözüm değil, uzadı savaş. Bu uzamış savaşın içerisinde durum bu şekildeki vuruşlarla uzun bir süre daha devam edecek ama diplomasiyi hep duyacağız, hep konuşulacak. Sanıyorum yani bu stratejik bakış açısı içerisinde bulunan herkesin rahatlıkla anladığı bir şey var. Bu diplomasi, ekonomi, müttefiklik, algı ve askeri hepsi birlikte okunmalı. Sadece askeri olarak okunmamalı. Dolayısıyla savaşan tarafların çoğalması değil, bu işe hibrit olarak katkı verenler ve vermeyenler olarak ayrıştırılması gerekiyor.
5: Savaşların coğrafi sınırları genişlerken, Trump yönetiminin 2026'ya girerken yayımladığı ulusal güvenlik stratejisi de dikkat çekti. Zira strateji, Amerika Birleşik Devletleri dış politikasının temelini oluşturan ilkelerden dramatik bir kopuşu işaret ediyor. 33 sayfalık belge dünyayı öncelikle ekonomik bir alan olarak sunuyor. İkili anlaşmaları ve ekonomik milliyetçiliği çok taraflılığın ve demokrasinin teşvik edilmesinin üzerine çekiyor. Rusya veya Çin gibi geleneksel rakiplere neredeyse hiç eleştiri getirmezken, stratejinin bir bölümünde Avrupa'nın medeniyetin silinmesiyle karşı karşıya olduğu açıkça belirtiliyor. Financial Times, Washington-Pekin hattındaki rekabete de vurgu yapıyor. Gazeteye göre iki ülkenin rekabeti bir çatışmayı engelliyor. Bu durum cesaret verici olarak kabul edilse de yeni bir dünya savaşının imkansız olduğunu garanti etmiyor. 20. yüzyıl tarihinin de gösterdiği gibi bölgesel çatışmalar ve büyük güçlerin yapacağı yanlış hesaplar ölümcül bir bileşim oluşturabiliyor. Uluslararası güvenlik uzmanları da günümüz savaşlarının ekonomik bağlar, göç hareketleri ve vekil güçlerin aracılığıyla komşu bölgelere yayılan, birbiriyle bağlantılı güvenlik krizleri olarak yorumluyor.
8: Zamanın ruhu artık çok kutuplu, çok katmanlı, çok boyutlu bir uluslararası düzene işaret etmektedir. Jeopolitik ve ideolojik bölünmeler ile bloklaşmalar eğilimi artmaktadır. Türkiye krizlerin tam kalbinde, gerilimlerin orta yerinde ama çözümün de merkezinde duran bir ülkedir.
5: Bütün bunlar arasında Türkiye, çevresindeki çatışmalardan kaçınarak ateş çemberinden çıkmaya çalışıyor. 30 yıldaki savaşlar, Bosna, Kosova, İkinci Körfez Savaşı, Suriye İç Savaşı, kısmen Afganistan, Karabağ, 12 gün savaşı ve halen devam eden İran-Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya-Ukrayna savaşı boyunca Türkiye hep diken üstündeydi. Bir yandan ateşin sınırlar içine düşmesini engellemeye çalıştı. Bir yandan da arabulucu, kolaylaştırıcı roller üstlenerek bir ucu Hint Okyanusu'nda, diğer ucu Baltık'taki çatışmalardan uzak durmak için olağanüstü bir çaba harcadı.
1: Macaristan'da Peter Macar yönetimi Viktor Orban döneminde kullanılan milyarlarca euroluk kamu kaynağını araştırıyor. Oligarklara aktarıldığı öne sürülen dev mal varlıklarını devlete geri kazandırmak için adım atılacak.
9: Macaristan'da gündem Viktor Orban döneminde kullanılan kamu kaynakları. Yeni Başbakan Peter Macar yönetimi, Orban iktidarında yakın çevreye ve oligarklara aktarıldığı öne sürülen devasa mal varlıklarını devlete geri kazandırmak için harekete geçti. Bu kapsamda polis ve savcılık yetkilileriyle donatılmış Ulusal Mal Varlığının Geri Kazanılması ve Korunması Kurumu kuruldu. Büro, Orban dönemindeki yolsuzlukları tek tek mercek altına alarak dosyayı yargıya iletecek. Yeni hükümet seçim kampanyası döneminde Orban yönetimindeki yolsuzlukların 60 milyar euro olduğunu iddia etmişti. Şimdilerde ise hukuka aykırı biçimde kazanılan miktarın bunun 3 katı olduğu öne sürülüyor. Yeni kurumun başına atanan siyaset bilimci Anna Unger'in ilk 6 yılda büyük davaların sonuçlanması zor açıklaması ise tepkilere neden oldu. Ülke kamuoyu süreci yakından takip ediyor.
1: Bolivya'da askeri kışlada yanıcı maddelerin tutulduğu depoda patlama meydana geldi. 2 kişi öldü, 81 kişi de yaralandı. 14 kişi ise kayıp.
10: Şiddetli bir patlama meydana geldi, çevredekiler can havliyle kaçıştı. İnsanlar açık buldukları kapıdan içeri girerek saklandı. Facianın adresi Latin Amerika ülkelerinden Bolivya. Patlama başkent La Paz'a 30 kilometre uzaklıktaki askeri kışlada meydana geldi. Can kaybı ve kayıplar var. Onlarca da yaralı olduğu açıklandı. Ölenlerin ve kayıpların askeri personel olduğu belirtildi. Yaralılar arasında siviller de var. Patlamanın şiddetiyle kışlanın çevresinde evler de hasar gördü. Camlar kırıldı, çatılar çöktü. Patlamanın ardından bölge boşaltıldı. Savunma Bakanı yanıcı maddelerin bulunduğu depoda önce küçük bir patlama olduğunu, ardından çok daha büyük bir patlama meydana geldiğini açıkladı. Patlamanın nedeni bilinmiyor. Bakanlığın açıklamasında askeri malzeme olmadığı belirtildi. Facianın ardından 3 gün yas ilan edildi.
1: Yapay zekanın kullanımı gün geçtikçe farklı alanlara yayılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal memur adayları artık ilk olarak yapay zekayla mülakata girecekler.
9: Amerika Birleşik Devletleri'nde federal hükümet kamuda işe alım süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. Bunun için de yapay zeka destekli mülakatları test etmeye hazırlanıyor. Pilot uygulama ilk olarak özel sektördeki teknoloji uzmanlarını 2 yıllığına kamuya çekmeyi amaçlayan Tech Force programında kullanılacak. Adayların ilk mülakatlarını CodeSignal platformunun yapay zeka sanal temsilcileri yapacak. Adaylara standart sorular yöneltecek yapay zekanın hazırladığı özet ve mülakat kayıtları incelenecek. Ardından nihai karar verilecek. Ancak işe alıp almama kararını yine uzman profesyoneller verecek. Adayların performansı yapay zekanın hazırladığı kayıt ve özetler üzerinden İnsan kaynakları yetkilileri tarafından değerlendirilecek. ABD Personel Yönetimi Ofisi, kritik personel kararlarında insan denetiminin korunmasını istiyor. Pilot uygulamanın başarılı olması halinde, yapay zeka mülakatlarının önümüzdeki yıllarda kamuda yaygınlaşması bekleniyor.
1: Yunanistan'da F-4 Phantom savaş uçağı hava gösterisi sırasında düştü. Yunanistan'ın Tanagra Hava Üssü'nde Atina uçuş haftası kapsamında düzenlenen hava gösterisi kazaya sahne oldu. Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait 2 kişilik F-4 Phantom savaş uçağı gösteri sırasında düştü. Kazanın ardından yangın çıkarken bölgeden yoğun duman da yükseldi. Yunan medyasına göre uçak aniden irtifa kaybetmeye başladı ve yere çakıldı. Hava gösterisinin kazadan sadece birkaç dakika önce başlattığı belirtildi. Organizatörler kazanın ardından bölgeyi tahliye etmeye başladı. Atina uçuş haftası da askıya alındı.

0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan aşı çağrısı geldi. Memişoğlu, sağlıklı bir gelecek için aşılarımızı ihmal etmeyelim dedi. Sağlık Bakanı, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Memişoğlu paylaşımında aşının hastalıklara karşı en güçlü kalkan olduğunu söyledi. 13 hastalığa karşı rutin aşılama merkezlerimizde kararlılıkla devam ediyor. Aşı takvimimizi bilimsel gelişmeler doğrultusunda güncelliyoruz dedi. Memişoğlu, geçtiğimiz yıl altılı karma aşıya geçiş yaparak çocukların tek bir aşıyla hastalıklara karşı korunmasını sağladıklarını hatırlattı. Önceliğimiz aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı evlatlarımızı kullanmak dedi. Ankara'nın ilk 8 aydaki ihracatı %20,7 artışla 12,2 milyar dolara ulaştı. Ankara Sanayi Odası'nın Türkiye İhracatçılar Meclisi kayıtlarından derlediği verilere göre başkentin Türkiye ihracatındaki payı %6,5'tan %7,5'a yükseldi. Ankara en çok ihracat yapan 3. il oldu. Başkentin yıllıklandırılmış ihracatı ise 19,57 milyar dolara ulaştı. Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31 konferansı için hazırlıklar sürüyor. COP31 alanı ve oteller bölgesi yolları açılış programı düzenlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31'in Antalya için bir fırsat olduğunu söyledi.
1: COP zirvesinde dünyayı, Antalya'yı anlatacağız. Türkiye'yi anlatacağız. En önemlisi medeniyetimizi anlatacağız. Sıfır atıktan dirençli şehirlere, orada gıda güvenliğinden temiz enerjiye kadar birçok konuyu, Türkiye'nin güçlü olan alanlarını öne çıkaracağız.
2: COP31 hazırlıkları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da COP31 alanı ve oteller bölgesi yollarının açılışına katıldı. Bakan Kurum, 38 kilometrelik Belek Turizm yolunun tamamlandığını ve Expo 2016 alanının kalıcı fuar, kongre ve etkinlik merkezine dönüştürüldüğünü açıkladı. Kurum, organizasyonun Antalya turizmine de katkı sağlayacağını söyledi.
1: COP31 organizasyonu Antalya için bir fırsattır. Çünkü dünyanın dikkati Antalya'ya çevrilecek. Antalya'nın adı dünyanın dört bir yanında daha fazla duyulacak.
2: Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Bakan Ersoy, son 24 yılda Antalya'da kültür ve turizme 19,2 milyar dolar yatırım yapıldığını söyledi.
3: Bakınız, 2002 yılında Antalya'da işletme belgeli konaklama tesis sayısı 523. Bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 150.955 idi. Bugün işletme belgeli konaklama tesis sayımız 5 kattan fazla bir artışla 2709'a, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 4 kattan fazla artışla 619.644'e yükselmiştir.
2: Kentte 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31'de devlet başkanları, bilim insanları, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve gençler bir araya gelecek.
0: Robert De Niro'nun 1995 yılında İstanbul'a yaptığı ziyaret sonrasında Türk polisleriyle birlikte gece kulüplerine gittiğine ilişkin yıllardır anlatılan hikaye 31 yıl sonra açıklığa kavuştu.
4: Şu sıralar Fısıltı Adam filmiyle gündemde olan Robert De Niro, yeni filmle ilgili kendisiyle röportaj yapan Cem Başak'a 31 yıllık soruyu cevapladı.
5: Is this true or not? I would like to know.
4: Vegas, everybody. Robert De Niro'nun 1995 yılında İstanbul'a yaptığı ziyaret sırasında Türk polisleriyle birlikte gece kulüplerine gittiğine ilişkin yıllardır anlatılan hikaye De Niro tarafından doğrulandı.
6: You weren't giving people a hard time with their ideas.
4: 83 yaşındaki aktör, o dönem polislerle birlikte gece kulüplerine gittiğini, ancak kimlik kontrolü yapmadığını, sadece gözlem yaptığını açıkladı.
7: I did go out with them, but I didn't check ID. I didn't do any. I was watching. I was observing.
4: Bu olay 2017'de gazeteci Burak Ersemiz'in arşiv hikayesinde gündeme gelmişti. Ersemiz'in aktardığına göre Amerika Birleşik Devletleri'nde görev yaptığı yıllarda De Niro'yla dostluk kuran dönemin Interpol Şube Müdürü Mehmet Başar makam odasında dünyaca ünlü aktörle karşılaşmıştı.
8: Narkotik şube, mali şube muhabirisiniz. Gece bir katın ışıklarının yandığını görüyorsunuz. Acaba operasyon mu var diye kata çıkıyorsunuz, bir bakıyorsunuz Robert De Niro orada, ünlü oyuncu. Hayran olduğum bir de oyuncu. Gazetecilerin duymayacağını sözünü verdim. Bunlar bir film çalışması için geldiler. Lütfen yayınlama bunu dedi. Ben de tabii ki yayınlamadım.
0: Star ekranında çarpıcı karakterleri ve hikayesiyle merak uyandıran Çirkin'in heyecanla beklenen ikinci sezon tanıtımı yayınlandı.
9: Canımdan çok sevdiğim birini korumak için başka birini vurdum.
4: Nefes kesen bir sezon finali.
10: Allah kurtarsın. Gönlüm ihtiyar
4: bir aşk içinde. Bambaşka bir dönemin kapısını aralayan ikinci sezon. Ecelin peşinden koşar. Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Akın paylaştığı Çirkin dizisinin ikinci sezonundan tanıtım yayınlandı.
11: Meryem. Meryem o sahneye çıkamazsın.
4: Paylaşılan ilk görüntülerde Meryem'in Süreyya Pera'da sahneye çıkması hikayedeki tüm dengeleri bir anda değiştiriyor.

0: Yeni sezonda Kadir ve Meryem'in ilişkisinde yaşanan kırılma noktaları öne çıkacak.
1: Hala beni seviyorsun. Yalan mı?
0: Yapımcılığını Koray Şahin ve Fırat Parlak'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak'ın oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı Çirkin, yeni sezonuyla yakında Star

0: Vizyon filmlerinden bir seçkiyle devam ediyoruz.
1: Okay, welcome to the ancient plank walk.
2: İlk filmi 2022'de seyirciyle buluşan Ölümcül Tırmanış bu kez gerilimin dozunu oldukça artırmış gibi görünüyor.
3: Look out.
2: Ölümcül Tırmanış 2'de sinema severler ilk filmde hayatını kaybeden Hunter karakterinin kız kardeşini izleyecek. Peter ve Michael Spierig filmin yönetmen koltuğunu paylaşıyor.

0: of the perfect soldiers.
1: Saldırı, bilim kurgu, korku ve gerilimi harmanlıyor. Adam Wingard imzalı film, çölde genetik olarak tasarlanmış süper askerlerden oluşan bir çetenin serbest kalmasının ardından kızını korumak için her şeyi göze alan bir anneyi takip ediyor.
2: İklim değişikliği ile uyku arasındaki bağlantı araştırma konusu oldu ve bu araştırmaya da Türkiye'den 14 şehir araştırıldı. Arkadaşımız Derya Cemoğlu'nun haberiyle bülteni noktalıyoruz. Saat başında ise Canan Arslan sizlerle olacak. Hoşçakalın.
3: Dünya iklim krizinin pençesinde en sıcak yıllarını yaşıyor ve insanlık artarak devam eden küresel ısınmanın gözle görünen birçok sonucuyla karşı karşıya. Ancak iklim değişikliğinin çok dile getirilmeyen sessiz bir etkisi daha var.
4: İklim krizi denilince akla genellikle aşırı hava olayları, seller, fırtınalar, yangınlar ya da eriyen buzullar geliyor. Oysa kapıda bekleyen sessiz bir tehlike daha var: uyku kaybı. Çoğu zaman küçük bir rahatsızlık olarak gösterilse de araştırmalara göre iklim değişikliği nedeniyle gece uykusunda ciddi bir azalma söz konusu. Bu da birçok sağlık sorunu beraberinde getiriyor. Üstelik araştırmalar aşırı sıcak gecelerin daha da uzayacağını gösteriyor.
3: Son 5 yılda dünya genelinde ortalama bir kişi her sene yaklaşık 56 saat uyku kaybına uğradı. Bu uyku kaybının %10'dan fazlası iklim değişikliğinin neden olduğu ısınmaya atfedildi. Bu veri iklim değişikliği ve enerji konularında çalışma yürüten Climate Central'a ait. Hazırlanan rapor kapsamında dünya genelinde 1338 büyük şehir analiz edildi. Araştırmaya katılan Amerikalı iklim bilinci Tom DiLiberto raporun ayrıntılarını NTV'ye anlattı.
5: Ortalama bir insan yılda yaklaşık 56 saatlik bir uyku kaybı yaşıyor. Yaşadığınız yere bağlı olarak bunun %6, %10 hatta %15'inin iklim değişikliğinden, yani geceleri artan sıcaklıklardan kaynaklandığını görebilirsiniz. Ve sanırım insanlara iyi bir gece uykusu çekemediklerinde neler olduğunu anlatmama gerek yok. Hepimiz sinirli oluruz. Bu durum bireysel yeteneklerimizde, üretkenliğimizde ve genel sağlığımızda ciddi sorunlara yol açabilir. Dolayısıyla bu iklim değişikliğinin belki de en sessiz etkilerinden biri. Şiddetli yağmurlarla, gündüz yaşanan sıcak hava dalgalarıyla doğrudan ilgili değil, fakat insanların günlük yaşamı üzerinde devasa bir etki yaratabilir.
3: Raporun en dikkat çekici bulgularından biri, iklim değişikliğine bağlı uyku kaybının incelenen tüm şehirlerde 1970'lerden bu yana en az iki katına çıkmış olması. Bu süre zarfında en büyük uyku kaybı Orta Doğu şehirlerinde tespit edildi. Suudi Arabistan, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki şehirlerde senede 55 ila 87 saat arasında uyku kaybı kayıtlara geçti. Kayıp saatlerin %12 ila 16'sı iklim değişikliğinden kaynaklanıyordu. Araştırma kapsamında Türkiye'den de 15 şehir incelendi. Buna göre Türkiye'de iklim değişikliğine bağlı uyku kaybının en yüksek olduğu il Adana. Uzmanlar Akdeniz Havzası'nda tropikal gecelerin uzadığına dikkat çekiyor.
4: Tropikal gece ne demek? Arkasında yatan nedenlere bakarız ama bu günlük hayatımızı nasıl etkiliyor? Tropikal gecenin anlamı nedir?
6: Evet, tropikal gece aslında çok basit bir indeks. İklimde kullanılan bir indeks. Gece sıcaklıklarının, yani bunlar minimum sıcaklıklar oluyor, gün içerisinde ölçülen en düşük sıcaklık oluyor bu. Bu sıcaklıkların 20 santigrat derecenin üzerinde olduğu gecelere biz tropikal gece adını veriyoruz. Yani bunlar aslında sıcak geceler. Türkiye için de maalesef çok olumlu konuşamıyoruz. Yaz aylarında daha sık tropikal geceler görmeye başlayacağız. Ve aynı zamanda bunların 20 santigrat üstü sıcaklık demiştik. Bunların şiddeti de artacak. Örneğin 25 santigrat derecelere çıkacak. Dolayısıyla gece serinlemek istediğimizde artık çok daha zor hale gelecek.
5: Genel olarak ülkenin neresinde olursanız olun doğusundan batısına yılda yaklaşık 25 ila 30 saat arasında bir uyku kaybı yaşayacaksınız ve bunun muhtemelen %10 ila %20'si iklim değişikliğinden kaynaklanacak. Bu durumu tüm Orta Doğu bölgesinde yani gezegenin en sıcak yerlerinden bazılarına yaydığımızdaysa bu risk katlanarak artıyor. Dolayısıyla iklim değişikliği nedeniyle yaşanan uyku kaybı saatlerinin maalesef en tepe noktaya ulaştığı bölgeleri arıyorsanız o bölge ne yazık ki burası olacaktır.
6: Temel nedeni iklim değişikliği. Bunun temel nedeni çünkü Akdeniz, bizim özellikle çalıştığımız alan Akdeniz Havzası, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen alanların başında geliyor dünyada. Dolayısıyla burada sıcaklıklarda önemli bir artış var. Bütün yapılan çalışmalar bunu destekliyor, bilimsel çalışmalar. Bir etki daha var. O da kentsel ısı adası dediğimiz bir etki. Ve o da şehirlerde daha çok karşımıza çıkıyor. Bu kentler çevresindeki alanlara göre daha sıcak. Çünkü bunun esas nedeni işte kentlerdeki yüzeyler, işte beton yüzeyler, geçirimsiz yüzeyler ve kuşkusuz insan faaliyetleri. Buna bağlı olarak da şehirler biraz daha fazla ısınıyor. Bu iki nedene aslında dayandırıyoruz.
3: Rapor, klima kullanan kişilerin bile sıcak gecelerde uyku kaybı yaşadığını gösteriyor.
4: Bu tablo bize kaliteli bir uykunun lükse dönüştüğünü mü gösteriyor? Ne yapmak lazım? Çözümü nerede aramak lazım?
6: Avrupa'daki evler soğuğa karşı tasarlanmış evler. Çünkü işte orada yaşayan insanlar birkaç yüzyıldır buranın soğuk olmasına alıştıkları için ısıyı içeride hapseden evlerde ve klimasız yaşamaya alıştılar. Dolayısıyla şimdi bugün hemen bir sıcak hava dalgası geldiğinde bu yaz işte klima satışları patlamış Avrupa'da. Fakat temel meselemiz bir burada aslında atlamış oluyoruz. Klima takmak bir çözüm değil. Hatta tam tersi, özellikle Avrupa'da klima takmamak için hala direniyorlar. Çünkü bunlar da şehirleri ısıtan bir mekanizma. Evimizin içini soğuturken bir yandan da şehri ısıtan mekanizmalar. Dolayısıyla çözüm bu değil.
5: Klima kullanımının yaygın olmadığı düşük ve orta gelirli ülkelerde bu etkinin çok daha güçlü hissedilmesi şaşırtıcı değil. Ancak bu durum klima kullanımının yaygın olduğu bir ülkede hiçbir etkinin görülmeyeceği anlamına da gelmiyor. Yine de keskin olan şu ki bu etki adi bir şekilde dağılmıyor.
3: Çocuklar ve yaşlıların risk grubu içinde olduğunu belirten uzmanlar, net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmanın önemine vurgu yapıyor.
5: Bu tarz etkilerin özellikle de gece saatlerinde yaşandıklarında en önemli özelliği, genellikle birilerinin yatak odasında, yani potansiyel olarak diğer insanların gözünden uzak bir yerde gerçekleşmesidir. Kapalı kapılar ardında yaşanır, bu yüzden de iklim değişikliğiyle normalde bağdaştırdığımız diğer şeylere kıyasla sessiz, derinden giden bir problemdir.
6: İklimin etkilerini biz yavaş yavaş hissediyoruz. Aslında iklimsel olaylar yavaş gelişen değişimler, tipik olarak yavaş gelişen değişimler olduğu için bu tip afetler insanlık açısından biraz daha zor algılanıyor. Yani bir deprem gibi değil, ani gelişen bir olay değil. Fakat son yıllarda biz bunların etkisini şiddetli bir şekilde hissetmeye başladık. Çözüm aslında çok basit fakat bir türlü buna şey yapmıyoruz. İklim değişikliği. İklim değişikliğini önce kabul etmemiz gerekli bir bilimsel gerçek olarak. Ondan sonra da buna uygun şey yapmamız gerekli.
5: Problemin tamamını ortadan kaldırmak istiyorsak ne yazık ki tek çözüm sıcaklık artışını durdurmak için sera gazı emisyonlarımızı sıfıra yakın bir seviyeye indirmektir. Çünkü bu sorunu çözmenin kesin ve nihai yolu gerçekten de budur.
3: Uzmanlar uyku kaybını halk sağlığı sorunu olarak gösteriyor.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: durumu. Ülke genelinde yağış az. İstanbul'da kariyer serin esiyor, hava açık. Sıcaklık öğle 31, gece 20 derece. Pazartesi sıcaklık biraz düşüyor. Ankara açık 32, İzmir 36, Bursa 33 derece. Antalya'da nem düşüyor, sıcaklık 40 derece. Marmara'da rüzgar orta hızda ama akşamları biraz üşütecek. Öğle Edirne 35, Kocaeli 33 derece. İç Anadolu öğle sıcak, 29-31 derece sıcaklık var. Gece ise Sivas 10 derece iniyor. Ege'de Karayel sahillerde sert. Manisa 37, Muğla ve Denizli 36, Bodrum 35 derece. Akdeniz'de nem oranı orta seviyede, hava güneşli. Adana ve Kahramanmaraş 35, Mersin 33 derece. Karadeniz'in doğusunda kısa süre görülecek yağış, pazartesi şiddetli yağacak. Dikkatli olunmalı. Bolu ve Samsun 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Van, Bingöl hatta Diyarbakır çevrelerinde kısa süre gök gürültülü sağanak yağış olacak. Erzurum 27, Malatya ve Gaziantep 34, Diyarbakır 37 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saat 7 haberlerle karşınızdayız. İstanbul Silivri'de Alsu adlı gemiyle çarpıştıktan sonra içindeki 10 kişiyle batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama çalışması 4. gününde devam etti. Dün denizin dibindeki yerinin tespit edilmesinin ardından robotik cihazlarla da yanına kadar ulaşılabildi. İstanbul Valisi Davut Gül kayıp yakınlarıyla birlikte arama çalışmasının yürütüldüğü TCG Akın gemisine gitti.
1: Tuğberk İmamoğlu gemisinin ön tarafına ait sualtı robotuyla elde ettiğimiz 4 adet görüntü.
2: TCG Akın'da bulunan ROV yani sualtı görüntüleme cihazı tespit etti. Kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte bulundu. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Alsu gemisiyle çarpışmasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin enkazına ulaşıldı. ROV cihazı su altında ilk olarak Tuğberk İmamoğlu gemisinin ismini görüntüledi ve böylelikle enkazın orada olduğu anlaşıldı.
1: Geminin yer aldığı bölmelerden geminin orta tarafındaki bir bölümü gösteriyorum. Burada da büyük bir yırtılma mevcut.
3: ROV cihazı öncelikle geminin adına ait olduğu düşünülen birkaç harfi ortaya çıkardı. Sonrasında ise o bölgede çalışmalar yoğunlaştırıldı ve geminin tam ismi ortaya çıktı ve bu şekilde de Tuğberk İmamoğlu'nun battığı yer tespit edildi.
2: İstanbul Valisi Davut Gül de enkazın bulunduğu bölgede incelemeler yaptı. Batan gemideki personelin aileleri de TCG Akın gemisine getirildi. Ailelere çalışmalarla ilgili geniş kapsamlı bir sunum yapıldı.
4: Denizin yüzeyinde yaklaşık 550 kilometre karelik alanda arama devam ediyor. Ailelerin bundan sonraki beklentisi mürettebat içeride mi? Onlar çıkartılabilecek mi? Nasıl çıkartılacak? Bu konuda da ilgili kurumlarımız çalışmalarına devam edecekler.
2: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen iki can salından biri de bulundu. Diğer can salını arama çalışmaları ise devam ediyor. Kayıp yakınları 10 mürettebatın bu can salında olabileceği umudunu koruyor.
5: Geminin biraz parçalanmış olduğunu, yaşam alanının biraz daha sağlam kaldığı gibi görünüyor. Bu da bize bir umut veriyor.
6: Çocuğumuza 4 gündür ulaşamıyoruz. Yani biz devletimizin yanımızda olduğunu kesinlikle biliyoruz. Her türlü teknolojiye sahip olduğunu biliyoruz.
2: Şimdi gözler enkazın ayrıntılı incelemesine çevrildi. Bu derinlikte insanlı dalış mümkün olmadığı için ROV adı verilen uzaktan kumandalı sualtı araçlarının kullanılması planlanıyor.
0: Kıbrıs'taki gemi kazasında bir kişinin daha naaşı enkazdan çıkarıldı. Can kaybı 13'e yükseldi. Kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Girne'de ailelerden DNA örneği alınmaya başlandı.
7: Akşam yapılan arama kurtarma çalışmalarımızda bir naaşımıza daha ulaşılmıştır.
8: Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasında kayıpları arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı. Başbakan Üstel, çıkarılan naaşın kimliğinin tespiti için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polisi'nin çalışmalara başladığını söyledi. Üstel, ulaşılacak naaşların kimliklerinin tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi amacıyla DNA incelemelerinden de yararlanılacağını açıkladı. Diğer yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki müzik yayını ve eğlence yasağı 9 Eylül Çarşamba günü saat 24'e kadar uzatıldı.
0: EHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine dair açıklama var. Bahçeli sürecin kaynaşmaya vesile olduğunu söyledi. Çerçeve yasanın 467 oyla meclisten geçmesi içinse doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum sözleriyle değerlendirdi.
9: Terörsüz Türkiye süreci için muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu dedi. Çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesini beklemediğini ifade etti.
10: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
9: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sürece dair önemli mesajlar verdi.
11: Komisyonda sağlanan mutabakat, kamuoyunun açık biçimde takip ettiği fikir alışverişleri, yasanın çıkması hususunda geniş bir mutabakatı ortaya çıkardı. Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum. Ama bu düzeyde bir kabul toplumsal mutabakatın genişlemesine ve dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu. Bu süreci fevkalade güçlü kılan bir husustur.
9: MHP lideri Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Mekke Anlaşması'nı da değerlendiren Bahçeli, atılan adımlar önemli. Pakistan ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra diğer ülkelerle bu ittifak çok daha güçlü hale gelecektir diye konuştu.
11: Fevkalade sağlıklı ve önemli bir anlaşma. Genişleme eğiliminde olması da son derece stratejik değere haiz. 57 Müslüman ülke var. Muazzam nüfusları ve yeraltı kaynaklarına sahipler. Ancak sahip oldukları potansiyeli değerlendiremiyorlar. Batı karşısında bir lider ülke çıkaramıyorlar. Türkiye'nin liderliğinde bu çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır. Dünyada çok daha itibarlı hale getirir. İslam dünyası da bundan büyük faydalar görür.
9: Bahçeli, hükümet sistemi ve yeni anayasa konusundaysa sistemin uygulanmasına dair bazı noktaların gözden geçirilmesi önemlidir. Her şeyden evvel sistemin sağlıklı işlemesi için bir anayasaya ihtiyaç vardır ifadelerini kullandı.
0: Özelleştirme İdaresi Başkanlığından köprü ve otoyollara ilişkin açıklama var. Açıklamada köprü otoyolların satılmayacağı, belirli süreyle devredileceği vurgulandı.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen köprü ve otoyollar özelleştirme programı kapsamına alındı. Konuya ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığından açıklama var. Açıklamada köprü otoyolların satılmayacağı, belirli süreyle devredileceği vurgulandı.
11: Yürütülen bu rutin hazırlık çalışmaları, kamu varlıklarının satışını değil, mülkiyetin devlette kalması kaydıyla işletme hakkının belirli bir süre için devredilmesine esas alan bir modelin değerlendirilmesine yöneliktir. Bu modelde öncelik gelir elde etmek değil, otoyollarda hizmet kalitesini yükseltmek, bakım ve yatırımları hızlandırmak ve işletme verimliliğini artırmaktır.
9: Açıklamada otoyolların yıllık 600 milyon dolar kar ettiği ve 30 yıllık toplam karın 18 milyar dolara ulaştığı iddialarına da yanıt verildi. 600 milyon doların kar değil gelir olduğu belirtildi. Bu tutarın yaklaşık 300 milyon dolarının bakım ve onarım giderlerine ayrıldığı bildirildi.
11: Ayrıca önemli tutarda yatırım ve yenileme harcamalarıyla personel ve işletme giderleri bulunmaktadır. Tüm bu maliyetler göz ardı edilerek yapılan hesaplamalar otoyolların gerçek ekonomik değerini yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltmaktadır. Bu nedenle 600 milyon doların doğrudan 30 yılla çarpılarak 30 yıllık kar veya kamu zararı hesabı yapılması teknik ve mali açıdan geçerli değildir.
9: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yürütülen çalışmaların temel amacının hizmet kalitesini artırmak, bakım ve yatırımları hızlandırmak ve sürdürülebilir bir altyapı yönetimi oluşturmak olduğunu bildirdi. Açıklamada ücretsiz otoyolların ücretli hale getirilmesi, geçiş ücretlerine ilişkin ilave bir artış kararı ve çalışanların mevcut haklarını kaybetmesine yol açacak herhangi bir karar bulunmamaktadır ifadesine de yer verildi. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararının özelleştirme ihalesine çıkılmasını ifade etmediği, yapılacak işlemler konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na yetki verdiği bildirildi.
0: Çok sayıda dizide rol alan oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu. Kılıç 51 yaşındaydı.
12: Ergun abi! Ay çok güzel bu çalan, nedir, yeni mi bu?
13: 80'lerin plakçı Ergün'ü, Kuş Uykusu'nun İmam Hamdi'si. Canlandırdığı karakterle hafızalara kazanan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, 51 yaşında hayatını kaybetti. Kendisinden bir süredir haber alamayan kız arkadaşı oyuncunun evine gitti. Serhat Kılıç'ı koltukta hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrıca göz çevresine, kol ve bacaklarına morluklar tespit edildi.
14: Repertuar hep geniş hazırlıyorum.
13: Serhat Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Kılıç ilk profesyonel oyunculuk deneyimini Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Rutkay Aziz rejisiyle 1998'de Kayıp Dullar oyunuyla yaşadı. Ardından Anadolu'daki illerin devlet tiyatrolarında oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. Atatürk Üniversitesi'nde ders verdi.
14: Kendisine Kraliçe Insana denmesini istemiş.
13: Ünlü oyuncu ayrıca Mozart'ın Sihirli Dünyası, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nda da Mozart rolünü üstlenmişti. Kılıç o rol için bu ifadeleri kullanmıştı.
14: Aynı anda 2000 kişiye, 2000 çocuğa ve ebeveynine asla dinleme fırsatı bulamayacakları, dinlerken bilgi sahibi olmakta zorlanacakları çok önemli klasik eserleri ve Mozart'ı birkaç saatliğine de olsa anlatmış, tanıtmış. En azından küçük birer çengel atmış oluyoruz.
15: Yeter ki sen dayak iste, geliyor yumruk gözüne.
13: 80'ler, hatırla sevgili, Ezel, Maraşlı.

0: Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan doktoru Nurettin Demirkol'un savcılık sorgusunda. Demirkol'un ifadesindeki çelişkiler dikkat çekti. Deniz Olgun'un hayatını kaybettiği gün 155 kayıtlarına göre Demirkol'un telefonundan arama yapıldığı, kendisini ailenin doktoru olarak tanıtıp şüpheli ölüm ihbarında bulunduğu ortaya çıkmıştı. Doktor Demirkol aramayı yapıp yapmadığını hatırlamadığını öne sürdü. Olayın üzerinden 10 yıl geçtiğini, 2 hafta önce baktığı hastayı bile hatırlamadığını belirtti. Kuriş ailesinin doktoru olmadığını, aile doktorunun nasıl olunduğunu da bilmediğini beyan etti. Nurettin Demirkol çiftliğe gittiğinde sadece 2 kişinin olduğunu söylemişti. Ancak 3. kişi olarak Hilmi Tuna Kuriş'in de olay yerinde HTS kaydının olduğu tespit edildi. Demirkol Kuriş'i görüp görmediğini de hatırlamadığını ifade etti. Doktor Demirkol Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme beyanlarının diğer tanık ifadeleri, HTS kayıtları ve kolluk tutanaklarıyla çeliştiğini belirtti. Dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmesiyle Nurettin Demirkol'un yalan tanıklık suçundan tutuklanmasına karar verildi.
1: İstanbul Esenyurt'ta trafik denetimi sırasında korsan taksicinin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan için tören düzenlendi. Polisi şehit eden, ardından hayatına son veren saldırganın da emekli polis olduğu ortaya çıktı.
2: Trafik uygulaması sırasında korsan taksici tarafından şehit edilen polis memuru Mehmet Ali Topatan için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Şehit polisin Türk bayrağına sarılı tabutunu mesai arkadaşları omuzladı. Gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
3: Başta şehit polis memurumuz Mehmet Ali Topatan olmak üzere vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla yad ediyoruz.
2: Törene şehidin acılı ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
2: 39 yaşındaki Topatan evli ve iki çocuk babasıydı. İstanbul Esenyurt'ta görevliydi. Gece saatlerinde ekip arkadaşlarıyla birlikte Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde trafik uygulaması yapıyordu. Bir aracı durdurdular. Aracın korsan taksi olduğu tespit edildi. Sürücüsüne ceza kesildi. Aracının trafikten men edileceğini öğrenen korsan taksici silahına davranıp ateş açtı. Kurşunlar Topatan'ın sırtına isabet etti. Ağır yaralandı. Saldırgansa olay yerinde kendini vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası polis memuru Mehmet Ali Topatan hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı, şehit oldu. Ölen korsan taksicinin ise emekli polis olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şehit polis için taziye mesajı yayımladı. Mesajında şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı.
5: Haklarınızı helal ediniz.
2: Şehit polis için Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazesi Edirne Kapı'daki polis şehitliğine defnedildi.
1: İstanbul Bakırköy'de bir otelde yangın çıktı. 12 kişi yaralandı. Üst katlarda mahsur kalan 7 kişiyi de itfaiye kurtardı.
6: Altı katlı otelde yangın çıktı. 7 kişi üst katlarda mahsur kaldı. 12 kişi yaralandı. İstanbul Bakırköy'de meydana gelen otel yangını söndürüldü. Yangın 6 katlı otelin 1. katında çıktı. Kısa sürede büyüdü, üst katlara sıçradı. Alevler binanın dış cephesini kapladı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
1: İran basını Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin uçak gemisini vurduğunu öne sürdü. İran ayrıca Basra Körfezi'nde

0: Irak'taki Hark Adası yakınında bir petrol tankerini vurduğunu açıklamıştı. ABD ordusu 3 tankerin hedef alındığını duyurdu.
1: ABD ve İran arasında yeniden başlayan saldırılar durulmuyor. Tahran, ABD donanmasına ait iki savaş gemisine balistik füzeler fırlattı. Ardından ABD'nin uçak gemisi USS George Washington'a ve bir güdümlü füze taşıyan Destroyer'e saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda geminin hasar aldığı öne sürüldü. ABD ordusu bir destroyer ve uçak gemisine yapılan saldırının başarısız olduğunu açıkladı. İran devrim muhafızları deniz gücü ise Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankerinin hedef alındığını açıkladı. Ayrıca farklı bir bölgede bulunan 3 Amerika gemisinin de vurulduğu belirtildi. Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'yi sonraki saldırıların daha şiddetli olacağı konusunda uyardıklarını söyledi. ABD donanması da Jask şehri yakınında 3 İran petrol tankerinin hedef alındığını belirtti. CENTCOM saldırının görüntülerini yayınladı. ABD ordusu 3 İran gemisinin devrim muhafızları ordusunu ve yurt dışındaki vekil güçleri finanse eden milyarlarca dolarlık gizli bir ağın parçası olduğunu söyledi. Ayrı bir saldırıda Hark Adası açıklarında 2, Umman Körfezi'nde de 1 İran tankerinin imha edildiği belirtildi.
0: Türkiye'nin savaşın sona ermesi için diplomasi çabaları sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede devam eden müzakerelerle ilgili son durum kapsamlı biçimde değerlendirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Steve Witkoff'la damadı Jared Kushner Rusya'da. Putin ABD heyetini ağırladı. Heyetin sonraki durağı ise Kiev olacak. Moskova ve Kiev görüşmeler nedeniyle saldırıların durdurulduğunu açıkladı. Ziyaretin ayrıntılarını Moskova'dan siyaset bilimci doktor Ümit Nazmi Hazır aktardı.
2: 3 saat sürdü. Bu da uzun bir görüşme olduğunu ve konunun bütün yönleriyle ele alındığını gösteriyor. Tabii şunu da hatırlatmak lazım. Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner aylar sonra Moskova'ya geldiler. Bir süredir Rusya-Ukrayna savaşındaki görüşmeler ve müzakereler durma noktasına gelmişti aslında. Çünkü en son Şubat ayında Cenevre'de Amerika'nın arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya gelmişti. Görüşmenin başlangıcında Putin'in de bir açıklaması oldu ve özellikle kendi görüşlerimizi Amerikan tarafına bildirmeye hazırız dedi. Tabii birçok konu başlığı var fakat bunlardan en önemlisi ve en fazla ön plana çıkan konu ateşkes konusu. Çünkü Witkoff ve Kushner Moskova'ya gelmeden önce Trump'ın bir açıklaması olmuştu ve kendilerinin Moskova'ya ateşkes önerisiyle gideceklerini belirtmişti. Fakat şunu hatırlatmak lazım. Rusya tarafı başından beri ateşkese karşı. Rusya tarafı olursa kalıcı barış olsun diyor ve kendi koşulları bağlamında buna yaklaşacağını beyan ediyor. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Yakın bir zaman önce Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Enkariç ruhuna sadığız demişti. Peki Enkariç ruhu ne? Geçen sene Alaska'da Enkariç'te Trump ve Putin arasında bir görüşme gerçekleşmişti. Bu görüşmenin aslında bir takım içerikleri ve detayları tam olarak açıklanmadı. Fakat bazı iddialardan bir tanesi şu. Putin'in eğer Trump'ın Zelenski'yi Donetsk bölgesinin kalan kısmından çekilmeyi ikna ettiği takdirde ateşkese olumlu baktığına dair iddialar da var. Bu hangi duruma izah ediyor? Aslında şu, Donetsk bölgesinin %80'ini Rusya tarafı ele geçirmiş durumda. %20'sinde ise Ukrayna'nın hala kontrolü devam ediyor. Rusya tarafı ise buradan Ukrayna'nın geri çekilmesini başından beri şart olarak koşmakta. Muhtemelen bugünkü görüşmede de bu görüşülmüş durumda. Tabii Rusya-Ukrayna savaşının birçok boyutu var. Bundan dolayı da çözülmesi gereken birçok sorun var. Fakat genel olarak toparlayacak olursak şunu söyleyebilirim. Şu anda Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi veya barışa ulaşılabilmesi açısından çok fazla şartlar olgunlaşmış değil. Çünkü her iki tarafında masadaki şartları ve pozisyonu çok farklı. Amerika tarafı bunları yakınlaştırmaya çalışıyor. Fakat şu ana kadar istenilen mesafe ulaşılabilmiş değil.
0: ABD-İran gerilimi sürerken Pentagon alarm durumuna geçti. İran saldırıları nedeniyle mühimmat sıkıntısı yaşadığına dair haberlerin basına düşmesi üzerine yaklaşık 50 üst düzey personel yalan makinesi testine tabi tutuldu. İddia ABD basınında yer aldı.
3: Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanlığı'nda bilgi sızıntısı krizi yaşanıyor. Pentagon'un İran saldırıları nedeniyle mühimmat sorunu yaşadığına dair haberlerin basına düşmesi üzerine ordu alarma geçti. New York Times'ın haberine göre Genelkurmay Başkanlığı'nda görevli yaklaşık 50 üst düzey personel yalan makinesi testine tabi tutuldu. İddiaya göre geçen ay hem sivil hem de askeri üst düzey yetkililere tek tek poligraf testi uygulandı. Test sırasında personele İran'a yönelik operasyonların gizli bilgilerini basına ifşa edip etmedikleri soruldu. Sızıntılara dair raporlarda Amerikan ordusunun İran çatışmaları nedeniyle mühimmat stoklarının kritik seviyeye gerilediği bilgisi yer alıyordu. Pentagon sözcüsü Sean Parnell ise test iddialarına yorum yapmaktan kaçındı.
0: Nepal'deki sel felaketinin 10. gününde 2 kişi daha kurtarıldı. Bir kadın evinin enkazından çıkarıldı. Çinli bir işçi de tünelden kurtarıldı.
4: Bir kadın çamura gömülmüş evinin enkazından 10 gün sonra sağ çıkarıldı. Çinli bir işçi ise elektrik santralinin tünelinin 225. metresinden kurtarıldı. Görüntüler Nepal'deki sel felaketinden. Tsunami'ye benzetilen felaketin 10. gününde Nepal'den sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Önce bir numaralı tünelden bir işçinin kurtarıldığı haberi geldi. Askerlerden destek alan işçi tünelden yürüyerek çıktı. Askerler yürümekte zorlanan işçiyi kucaklayıp helikoptere bindirdi. 64 yaşındaki felaketzede ise tesadüf eseri bulundu. Evinin neredeyse tamamı çamura gömülmüştü. Bölgede temizlik çalışması yürüten ekipler kadını fark etti. Günlerdir aç susuz yaşam mücadelesi veren felaketzedeye önce su içirildi. Nepalli kadın sedyeyle enkazdan çıkarıldı. Kurtarılanlar tedavi için başkent Katmandu'ya gönderildi. Felaketin 9. gününde de 2 işçi tünelden sağ çıkarılmıştı. Ancak ölü sayısının 1300'ü geçtiği felakette 5000 kişi hala kayıp. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başkanlarını ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Erdoğan tüm spor kulüplerine başarılar diledi.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kulüp başkanlarını kabul etti. Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerini ayrı ayrı kabul etti. Görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, birkaç hafta önce başlayan Süper Ligimizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum ifadelerini kullandı. Görüşmeye ilişkin fotoğraflar da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Görüşmeyle ilgili ilk değerlendirme Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'dan geldi. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, maça yönelik değerlendirmesini yaptı. Ardından Yıldırım'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan görüşme soruldu.
6: Futbolla ilgili öyle bir şeyimiz olmadı. Tamam mı? O görevli olanlar görevlerini yapacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın görevi değil bu yani. Tamam mı? O ne yapsın yani? O federasyon var, merkez hakem kurulu var veya başka kurullar var. Onlar görevlerini yapacaklar. Orası müdahil yeri değil yani Sayın Cumhurbaşkanı. Bu işlerle uğraşması yanlış olur.
0: İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, geçtiğimiz günlerde en uzun süre görevde kalan İtalya Başbakanı unvanını almıştı. Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrikleri için sosyal medya paylaşımı yaparak teşekkür etti. Meloni paylaşımını sosyal medya platformu X üzerinden yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönderdiğiniz mesajı ve tebrikleri büyük bir memnuniyetle karşıladım ifadelerini kullandı. İtalya ve Türkiye arasındaki tarihi bağ ve ortak çıkarlara vurgu yapan İtalyan Başbakan, iki ülke arasındaki diyaloğu ve işbirliğini geliştirmeye devam etmenin önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında İtalya Cumhuriyeti'nin en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni'yi yürekten tebrik ediyorum ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan da iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi temennisinde bulunmuştu. Togo'nun kıtaları gerçeğe daha yakın gösteren yeni dünya haritası için hazırladığı karar tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda 1'e karşı 164 oyla kabul edildi. 6 ülke çekimser kaldı. 1500'lerden kalma eski haritanın terk edilmesine karşı çıkan tek ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu.
4: Dünyada 16. yüzyıldan bu yana Hollandalı haritacı Gerardus Mercator'un çizdiği dünya haritası kullanılıyor. 3 boyutlu yeryüzünün 2 boyutlu tasviri kıtaları gerçek boyutlarıyla göstermiyor. Kutba yakın ülkeler olduğundan daha büyük görünürken ekvatora yakın olanlar daha basık hale geliyor. Mercator haritasında Avrupa ve Kuzey Amerika gerçeğinden çok daha büyük, Afrika ve Güney Amerika ise çok daha küçük. Afrika kıtası Grönland'dan 14 kat büyük olmasına rağmen dünya haritasında hemen hemen aynı büyüklükte görünüyor. 2018'de bir grup haritacı Eşit Dünya adıyla bir proje başlatmıştı. Batı Afrika ülkelerinden Togo'da Eşit Dünya haritasını Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Togo, Mercator haritasının terk edilip Eşit Dünya haritasının kabul görmesi için bir karar tasarısı sundu. Fransa'nın da desteklediği tasarı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 1'e karşı 164 oyla kabul edildi. Mercator haritasının terk edilmesine karşı oy kullanan tek ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. 6 ülkede çekimser kaldı. Karar üye ülkeleri Mercator yerine yeni dünya haritasını kullanmaya çağırıyor. Ancak kararın bağlayıcılığı yok. Togo, Mercator haritasının yaygın olarak kullanılmasının sömürgeciliğin bir sonucu olduğunu savunuyor. Ülkede yıl sonuna kadar okul kitaplarındaki haritalar değiştirilecek. Batı Afrika ülkesi yeni haritanın başka ülkelerde de kullanılması için kampanya yürütecek.
0: Haberlere gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Sabah gazetesiyle başlayalım. Akkuyu tek başına İstanbul'a yetecek manşetinin ayrıntılarına bakalım. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde geri sayım başladı. Santralde yılbaşından önce ilk elektrik üretilecek. Nükleerle tanışan Türkiye enerjide bir üst lige sıçrayacak. Mersin Gülnar'da 10 kilometre karelik alanda kurulu santralin inşaatında 400 Türk firması görev alıyor. 23 bin işçi 2 bin iş makinesiyle 7-24 aralıksız çalışıyor. Yılbaşından önce üretime başlayacak ilk ünite bile elektrik ihtiyacımızın %2.5'ini karşılayacak denilmiş. Nükleer enerji santraline ilişkin ayrıntılar bugün Sabah gazetesinin ilk sayfasında yer almış. Milliyet gazetesinin haberi yaşlılık alarmı manşetini taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde çarpıcı bir rapor hazırlandığı belirtiliyor. Dünyada ilk kez 65 yaş ve üzeri nüfus 5 yaş ve altı nüfusu geçti. Doğan bebek sayısı da 142 milyondan 132 milyona düştü. Ekonomiden sosyal hayata her şeyi değiştirebilecek olan bu tabloya karşı çözüm aranıyor. ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun son raporunda dünya nüfusunun 65 yaş ve üzerindeki kesimi 2025'te 852 milyon olurken bu sayının 2060'da yaklaşık 2 milyara çıkacağı, 65 yaş ve üzeri nüfusun 1.15 milyar artacağı, artışında %10.5'ten %19.6'ya çıkacağı öngörüldü. ABD'deki yaşlı nüfus oranının %18.9'dan %23.4'e, Avrupa'da %21'den 31'e çıkacağı kaydedildi. Daha genç olan Afrika'daki yaşlı nüfusun da 4 kat artması bekleniyor. Asya'da da yaşlı sayısında büyük artış beklense de yüksek nüfuslarıyla bilinen ülkelerin bile doğurganlık oranlarının artık yenilenme seviyesinin altında kaldığı dikkat çekti. Bu değişim kamu bütçeleri sosyal hayat üzerinde etkisini giderek arttırıyor. Devletler emeklilikten bakım maliyetine, sağlıktan iş gücündeki beceri açığına kadar pek çok konuda yeni mekanizmalar arıyor denilmiş. Türkiye'deki durumun nasıl olduğuna da yer veriliyor Milliyet gazetesinin haberinde. Milliyet'in ardından geçelim Hürriyet gazetesine. Dosyada kritik teklif var. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin, barış görüşmelerine ilişkin ayrıntılar yer alıyor. Trump'ın savaşı sona erdirecek teklifini götürüyorlar denilmiş Steve Witkoff ve Jared Kushner için. Trump'ın sözünü ettiği teklifin detayları henüz netlik kazanmadı. Ancak teklifin daha önce de gündeme gelen Donbas'ın tampon bölge ilan edilmesi seçeneği olduğu iddia ediliyor. Öneriye göre Rusya ve Ukrayna cephe hattından 30 kilometre geri çekilecek. Boşaltılan bölge serbest ticaret bölgesi ilan edilecek. Bu bölgede güvenliği kimin sağlayacağı şimdilik belirsiz. Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner dün öğlen Moskova'ya ulaştı. ABD heyetini havalimanında karşılayan Putin'in özel temsilcisi Dmitriyev, Witkoff ve Kushner'la ayrı ayrı yolculuk, aynı araçta yolculuk etti. Dmitriyev sosyal medya paylaşımında ziyareti barışın elçileri burada ifadesiyle duyurdu. Ukrayna ve Rusya 3 günlük ateşkes ilan etti. ABD heyeti bugün de Zelenski ile görüşecek denilmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ve Kiev Ukrayna arasında barış görüşmelerine ilişkin bu detaylara yer vermiş. İki rekat namaz kılıp yola çıktım. Yeni Şafak gazetesinin manşeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesini anlattığı ifadeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Asırlık Gece belgeselinin finalinde 15 Temmuz gecesini anlattı. Darbe girişimini haber alınca ailesiyle helalleştiğini söyleyen Erdoğan, sabırla ve samimiyetle nusreti hep Rabbimizden bekledik. O gecede iki rekat namaz kılarak alemlerin Rabbine teslim olduk dedi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Temas kurabildiğimiz tüm arkadaşlarımıza talimatımız şu oldu. Devletimizin bütün kurumları anayasal düzeni korumak ve darbe girişimini püskürtmek için derhal harekete geçsin. Atatürk Havalimanı'nın kulesi darbeciler tarafından işgal edilmişti. Bir süre havada tur attık, bekledik. İl Emniyet Müdürünü arayarak kulenin darbecilerden temizlenmesi talimatını verdim. 15 dakikada gereğini yaptı. Pilota inme talimatı verdim. Bizi vurmak için havalanan F-16 savaş uçaklarına rağmen inişimizi gerçekleştirdik. İstanbul'da bizi istiklaline sahip çıkmış milyonlarca yürek bekliyordu. O manzarayı görünce Rabbime bir kez daha hamd ettim. Anladım ki artık bu ihanet girişimi başarısızlığa mahkumdur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asırlık Gece belgeselinde anlattığı ifadeler Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor. Cumhuriyet gazetesi parsel parsel satış fırtınası manşetini kullanmış. Köprü, otoyollar ve taşınmazların özelleştirilmesi resmi gazetede demiş. İktidara geldiğinden bu yana tarihin en büyük özelleştirmelerine imza atan AKP, kendi döneminden öncekiler dahil yapımıyla övündüğü köprü ve otoyolların satışını resmileştirdi. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ile birçok otoyol 30 yıllığına özelleştirilecek, DSİ ise 329 bin metrekarelik satış yapacak. Emek örgütleri ve ekonomistler altyapı hizmetlerinin satışına tepki gösterdi. Emek örgütleri ulaşım altyapısı ortak servettir, temel bir kamu hizmetidir değerlendirmesini yaptı. Köprü ve otoyolların satışını daha önce dile getiren CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz fiyatların en az 5 kat artacağını ileri sürdü. Parsel parsel satış fırtınası manşeti de bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasındaydı. Cumhuriyet'in ardından Akşam gazetesindeyiz. 3 günlük ateşkes manşetini görüyoruz. Yine Moskova ve Kiev hattındaki ateşkes görüşmelerine yer veriliyor. Barış görüşmelerine yer veriliyor. ABD'li temsilciler bugün Kiev'de olacak. Dün de Moskova'daydılar ve onun haberi manşette. Rusya lideri Putin, ABD heyetinin Ukrayna ile barış görüşmeleri için Moskova'yı ziyaretinden hemen önce ateşkes ilan etti. Kremlin sözcüsü Peskov, ABD başkanının özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'in Rusya ziyareti nedeniyle Ukrayna'nın ateşkes ilan ederek bilgilendirme yaptığını, bunun üzerine Putin'in de aynı kararı aldığını açıkladı. Ukrayna faturası Avrupa'ya başlığındaysa ABD Başkanı Trump, Joe Biden döneminde Ukrayna'ya karşılıksız yüz milyarlarca dolar verildiğini belirterek biraz gecikmiş olsa da bunu Avrupa ülkelerinden isteyeceğiz açıklamasında da bulunmuş. Bu da yine yer alıyor Akşam gazetesinde. Posta gazetesine bakalım. Yürüyemez demişlerdi, haberinin ayrıntısı nedir bunu aktaralım. Kars'taki evinde geçirdiği migren hata sırasında 6. kattan aşağı düşen üniversiteli Ceylan'ın omurgası kırıldı. Doktorlar yeniden yürüyebilme ihtimaline %1 dedi ama o inancından hiç vazgeçmedi. Aylar süren ve acı veren tedavi sürecinden sonra ilk adımlarını atmaya başladı. Ceylan uzun süre ayakta yatakta kaldı. Daha sonra tekerlekli sandalyeye geçti ve tedavi programının devam ettiği belirtilmiş. 2-3 hafta içinde taburcu edilecek. Şu an yürüyorum, pes etmek yok. Doktorların %1 ihtimalini şu an %99'a çıkardım. Kalan %1'i de tamamlayıp buradan %100 yürüyerek çıkacağım diyor. Bu da yine bir başarı hikayesi olarak Posta Gazetesi'nin ilk sayfasında yerini alıyor. Yürüyemez demişlerdi başlığında.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
8: NTV Radyo'dan merhaba. Ben Hülya Tunçay. Bu bölümde cazın bir başka boyutuna geçiyoruz. Alman trompetçi Markus Stockhausen'ın Yunanlı piyanist Vangelis Katsoulis ve Norveçli basçı Arild Andersen'le 2022 yılında yayınladığı Across Mountains albümünden yorumlar dinleyeceğiz. İlki Vangelis Katsoulis'in bestesi Invitation to the Unknown.

Trompette Markus Stockhausen, piyano elektronikler, vokalde Vangelis Katsouris, basta Arild Andersen seslendirdi. Across Mountains albümünden Invitation to the Unknown. 2022 yılına ait albümü son kez dinliyoruz. Stockhausen'ın albümle aynı adı taşıyan izlenimci bestesi.

0: Trompette Markus Stockhausen, piyano ve elektroniklerde Evangelis Katsouris, basta Arild Andersen, Across Mountains abiminden aynı adlı Stockhausen bestesini seslendirdi. Ben Hülya Tunça, buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.

0: durumu.
1: Ülke genelinde yağış az. İstanbul'da kariyer serin esiyor, hava açık. Sıcaklık öğle 31, gece 20 derece. Pazartesi sıcaklık biraz düşüyor. Ankara açık 32, İzmir 36, Bursa 33 derece. Antalya'da nem düşüyor, sıcaklık 40 derece. Marmara'da rüzgar orta hızda ama akşamları biraz üşütecek. Öğle Edirne 35, Kocaeli 33 derece. İç Anadolu öğle sıcak, 29-31 derece sıcaklık var. Gece ise Sivas 10 derece iniyor. Ege'de Karayel sahillerde sert. Manisa 37, Muğla ve Denizli 36, Bodrum 35 derece. Akdeniz'de nem oranı orta seviyede, hava güneşli. Adana ve Kahramanmaraş 35, Mersin 33 derece. Karadeniz'in doğusunda kısa süre görülecek yağış, pazartesi şiddetli yağacak. Dikkatli olunmalı. Bolu ve Samsun 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Van, Bingöl hatta Diyarbakır çevrelerinde kısa süre gök gürültülü sağanak yağış olacak. Erzurum 27, Malatya ve Gaziantep 34, Diyarbakır 37 derece.
0: Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba, saat 8 haberlerle karşınızdayız. Kıbrıs'taki gemi kazasında bir kişinin daha naaşı batıktan çıkarıldı. Can kaybı 13'e yükseldi. Kayıp 15 kişi, arama çalışmaları sürüyor. Girne'de ailelerden DNA örneği alınmaya başlandı.
1: Akşam yapılan arama kurtarma çalışmalarımızda bir naaşımıza daha ulaşılmıştır.
2: Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasında kayıpları arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı. Başbakan Üstel, çıkarılan naaşın kimliğinin tespiti için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polisi'nin çalışmalara başladığını söyledi. Üstel, ulaşılacak naaşların kimliklerinin tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi amacıyla DNA incelemelerinden de yararlanılacağını açıkladı. Diğer yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki müzik yayını ve eğlence yasağı 9 Eylül Çarşamba günü saat 24'e kadar uzatıldı.
0: Girne'de batan gemide ölenlerden ikisi memleketlerinde toprağa verildi. 58 yaşındaki Elmas Demir için Eskişehir'de, 62 yaşındaki Nazmiye Özbolat için Hatay'da tören düzenlendi.
3: Otelde çalışıyordu. Türkiye'ye giriş çıkış yapmak için gemiye binmişti. Geminin alabora olmasıyla hayatını kaybetti. 5 çocuk annesi Elmas Demir Eskişehir'de toprağa verildi.
4: Bu kişi resmen katliam yaptı. Katliam. Önce yolcuları çıkarır, yeleklerini verir. En son ki çıkacak olan kişi kaptandır. Kaptan suçludur. Kaptandan şikayetçiyim.
3: 58 yaşındaki Elmas Demir eşi Abbas Demir'le birlikte Kıbrıs'ta yaşıyordu. Bir otelde temizlik görevlisi olarak çalışıyordu. Türkiye'ye giriş çıkış yapması gerekiyordu. O yüzden Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na giden gemiye bindi. Geminin batmasıyla kendisinden haber alınamadı. Günler sonra acı haber geldi. Cansız bedeni bulundu.
4: Saat 1'di, ben Girne'nin tam üstündeydim. Onu görüyordum yani geminin batmasını. Geminin batışını biz seyrediyoruz.
3: 5 çocuk annesi kadın için Eskişehir'de cenaze töreni düzenlendi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları sorumluların en ağır cezayı almasını istedi. Batan gemide hayatını kaybedenlerden biri de 62 yaşındaki Nazmiye Özbolat'tı. Özbolat, torununun düğünü için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişti. Oğluyla birlikte dönüş yolundaydı. Oğlu Ahmet Özbolat kurtuldu ancak kendisinin cansız bedeni bulundu. 8 çocuk annesi kadın memleketi Hatay'da toprağa verildi.
0: Girne açıklarındaki batan gemiden kurtulanlardan tedavisi bitenler de Türkiye'ye dönüyor. Ailesine kavuşan Gaziantep'li Serdar Çapan faciada yaşananları anlattı ve mürettebatın hatalarını belirtti.
5: Ben botları gördüm de botların neredeyse 100 metreye yakın açılmıştı botlar. İnsanlar o botlara istese de yüzerek yetişemezlerdi yani. Bilinçsiz bir şekilde mürettebatın hatası çok fazlaydı orada.
3: Girne açıklarında batan gemiden sağ kurtulan Serdar Çapan yaşadıklarını bu sözlerle anlattı.
6: Şu anda gemi battı. Yardıma da gelmiyorlar.
3: İki çocuk babası 36 yaşındaki Serdar Çapan Gaziantep'te yaşıyor. Can pazarının yaşandığı gemi faciasında çok sayıda kişiyi kurtardı. Mürettebatın tamamen bilinçsiz hareket ettiğini belirten Serdar Çapan, can botlarının çok erken açıldığını söyledi. Kendisinin geminin üst katında olması sayesinde dışarı çıkabildiğini ancak alt kattaki yolcuların çoğunun içeride mahsur kaldığını belirtti.
6: Yardıma da gelmiyorlar. Denizin ortasında kaldık.
5: Kayıpları olan insanlar vardı. Camdan baktığımızda hala içeride canını kurtarmak için, eşini, çoluğunu, çocuğunu kurtarmak için çabalayan insanlar vardı. O pencerelerden camı kırıp çıkartabildiğimiz insanları zaten çıkarttık. Birkaç insanı çıkartmak ayrı bir dert. Orada onları cam kesmesin diye uğraşıyorduk ayrıca.
3: Adana'da yaşayan 20 yaşındaki Sudenaz Sönmez de yaşadıklarını anlattı. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümünde eğitim alan Sönmez, gemi kaptanını suçladı.
7: Kesinlikle ilk terk eden onlardı. Kaptan, yedek kaptan ve geri kalan bütün çalışanları. Yani biz tamamen vatandaş olarak alttakilere elimizi uzatıyoruz. Onlar tutuyor, çıkıyor, çıkan elini uzatıyor. Sonra tekrar vatandaşlar çıkıyor.
0: İstanbul Üsküdar'da belediye başkan vekili seçimi dün yenilenecekti ancak salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim 8 Eylül Salı gününe ertelendi. CHP ile Yeni Parti Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimine katılmadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP sözcüsü Müslim Sarı seçime katılmama kararını Yeni Parti ile birlikte aldıklarını duyurdu. Sarı, gözaltında bulunan CHP'li belediye meclis üyelerinin oy kullanabilmeleri için bu yola başvurduklarını bildirdi. Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş geçici olarak görevden uzaklaştırılmış. Bu karar sonrası 1 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmıştı. Seçimi CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 4 oy farkla kazanmıştı. Seçimlerde CHP'den 28, Cumhur İttifakı'ndan 17 üye sandık başına gitmişti. AK Parti grubu usulsüz oy sayımı yapıldığı ve seçim sürecinde hukuka aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle yargıya başvurmuştu. Ankara'da fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmayı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu yürüttü. Uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla fuhuşa aracılık ve yer temin etme suçlamasıyla başlatılan soruşturmada 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Kişisel bilgiler ele geçiriliyor, uygulamalar aracılığıyla başkalarına satılıyor ve elde edilen bilgiler dolandırıcılık amacıyla kullanılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada 24 avukat gözaltında.
8: Bütün aile bireylerimin GSM numarası ve adresleri ve isimleri ve TCKN'lerin alt alta yazıldığı uzun bir mesaj geldi bana. Birkaç tane hassas içerik geldi. Benim olmayan hassas içerikler bize 9900 TL göndermezsen bütün işte ailenin adresi, numaraları ve TCKN'leri elimizde. Bu hassas içerikleri senin diye ailene göndeririz tarzında bir şey.
3: Kişisel verileri ele geçirdiler, yasa dışı uygulamaları aktardılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada vatandaşların kimlik, adres ve telefon bilgilerinin panel adı verilen sisteme yüklendiği tespit edildi. Panel sistem üzerinden mağduriyet yaşadığını fark edenlerden biri de spor yorumcusu Can Nefesoğlu.
8: Avukatlık bürosu'ndan SMS'ler geliyor tabii ki. Sayın Can Nefesoğlu, ceza dosyanız işleme alınmıştır. Babama gelmiş, ceza dosyanız işleme alınmıştır diye korktu muhtemelen. Ne ceza dosyası?
3: Soruşturmada 29 hukuk bürosu arandı. 24 avukat ve 7 büro çalışanı gözaltına alındı. İddiaya göre kişisel bilgiler abonelik sistemiyle hukuk bürolarına satıldı. Peki bu tür uygulamalar nasıl çalışıyor?
9: Bir siber atak oluyor, bir şirketin verileri ele geçiriliyor. Burada adresi, telefon numarası oluyor. Başka bir kurumun verileri ele geçiriliyor. Buradan farklı verileri elde ediyorlar. Bunun hepsini bir araya getirerek de panel dediğimiz sistemleri kuruyorlar. Kişisel veri koruma kanununa göre de veri işleyenlerin, bu verileri ortak bir veri tabanında tutulan kişilerin ve kurumların da bu verilere iyi sahip çıkıyor olması lazım.
3: Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı olan başka avukatlar da var.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul İkinoğlu Barosu'nun adli yıl açılış programına katıldı. Bakan Gürlek buradaki konuşmasında sivil anayasa vurgusu yaptı.
10: Güçlü Türkiye'ye giden yolda, adaletin yüzyılına açılan kapıda, sivil anayasanın inşa edilmesi konusunda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Güçlü hukuk düzeninin tesis edilmesine, avukatlık mesleğinin siz değerli mensuplarıyla el ele vermeye devam edeceğiz. Yargı sistemimizin insan kaynaklarının ve fiziki şartlarının iyileştirilmesi yönünde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Avukatlarımızın, vatandaşlarımızın haklarını ararken karşılaştığı uzun adil, adli süreçleri makul sürelere indirmek, zaman ve emek kayıplarını önlemek amacıyla yürüttüğümüz çalışmaları teoriden pratiğe geçiriyoruz.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisi Orta Doğu'daki görevinin ardından 286 gün sudan çıkmadı. Tayland'a ulaşan gemi ancak karaya çıkarılabildi. Buna karşın görüntüsünde ciddi derecede pasla kaplanmış olması dikkat çekti. ABD donanmasına ait Abraham Lincoln uçak gemisi rekor bir süre suda kaldı. Mürettebat yıprandı. Asker aileleri korkuyla bekledi. Tepki çeken bu sürenin ardından gemi Tayland'a demirledi. Mürettebat dinlendi. Ancak gemi 286 günlük suda kalma süresinin ardından ciddi pas tutmuş durumda. Pasın giderilmesi için mürettebatın geminin su hattına indirilmesi, paslı bölgenin zımparalanması, iki kat pas önleyici astar ve ardından iki kat donanma grisi boya uygulanması gerekiyor. Geminin bakım süresinin 30 gün süreceği ifade ediliyor. Amerikan CNN televizyonuna konuşan eski donanma kaptanı Carl Shast,

0: Devletlerinin bölgesel müttefikleri arasında işbirliğini ve İbrahim anlaşmalarının genişletilmesini içerecek.
1: Trump yönetimi Orta Doğu'da İran Savaşı sonrası stratejisi üzerinde çalışıyor. Plan, Trump'ın iktidarının son iki yılda izleyeceği Orta Doğu politikasını belirleyecek. Axios haber sitesine konuşan iki Amerikalı yetkiliye göre strateji, İran'ı baskı altında tutulması için bölgesel çabalar ve İsrail'le komşuları arasında normalleşmenin genişletilmesi üzerine kurulacak. Savaş sonrası Orta Doğu planının hazırlıkları henüz ilk aşamasında. Trump son haftalarda üst düzey danışmanlarıyla iki toplantı yaptı. Bu toplantılarda çeşitli fikirler ortaya atıldı. Tartışmalar yapıldı. Üst düzey toplantıların yanı sıra ilgili birimlerde çalışmaların başlatıldığı belirtiliyor. Amerikan Başkanı'nın özel sohbetlerde İran Savaşı sonrası Orta Doğu'da çok daha büyük bir şey üzerinde çalışıyoruz dediği aktarıldı. Axios kaynaklarına dayandırarak stratejilerde yer alması muhtemel 3 ana unsuru yazdı. Buna göre İran'ı baskı altında tutmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki müttefikleri arasında Washington'ın garantörlüğünde işbirliği yaratmak bunlardan biri olarak sayılıyor. Trump'ın Gazze planında ikinci aşamaya geçilmesini sağlayarak İsrail ile Suriye arasında güvenlik anlaşmasına ulaşarak ve İsrail-Lübnan anlaşmasını uygulayarak 7 Ekim sonrası başlayan çatışmaları sona erdirmek de ana unsurlardan biri olarak sıralanıyor. Suudi Arabistan'la İsrail arasında normalleşme anlaşması yaparak İbrahim anlaşmalarını genişletmek de temel unsur olarak görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in önünde seçim var. Trump'ın 27 Ekim'den sonra kurulacak yeni İsrail hükümetinin de plana destek vermesini umduğu belirtiliyor. Bazı Amerikalı yetkililer İsrail seçimlerinin sonucu ne olursa olsun Trump'ın planı uygulamakta kararlı olduğunu söyledi. Washington'ın bölgedeki bütün müttefiklerinin desteğini alıp alamayacağı da belirsiz.
0: ABD heyeti beklenen Rusya-Ukrayna ziyaretlerinin ilk günü için Moskova'daydı. Özel temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner Rus lider Vladimir Putin'le görüştü. Kremlin görüşmelerde barış için bir dizi fikir sunulduğunu duyurdu. ABD heyetinin bir sonraki durağı Kiev olacak.
2: ABD heyeti bir kez daha bu yıl içerisinde 8 kez ziyaret ettiği Moskova'da. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner bu kez baş müzakereci Kirill Dmitriev tarafından havalimanında karşılandı. Kremlin'deki görüşmede de yüzler gülüyordu. Rusya heyetinde baş müzakereci Dmitriev'in yanı sıra Kremlin dış politika danışmanı Yuri Ushakov da vardı. Rusya lideri Vladimir Putin müzakerecileri ağırlamadan önce ekonomi forumunda yaptığı konuşmada Ukrayna ile anlaşmaya kapıyı aralık bırakmıştı. Görüşmeler öncesi açıklama yapan Putin heyetin ziyareti sırasında Ukrayna'ya saldırıları durdurduğunu söyledi.
3: Müzakere sürecinin ve sizin ve muhtemelen size eşlik edenlerin arabulucularının güvenliğini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
2: Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından ilk açıklama Ushakov'dan geldi. Rus ordusunun cephede ilerlediği ve belirlenen hedeflerden vazgeçmediğinin altını çizdi. Ayrıca Ushakov, Putin diplomatik çözüm için ortak çalışma yürütmeye hazır dedi. Bir dizi öneriyle barış anlaşmasının görüşüldüğünü belirtti. Görüşmenin ardından heyet Moskova'dan ayrıldı, Kiev'e doğru yola çıktı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski görüşmeyi sosyal medya hesabından değerlendirdi. Zelenski, somut bir görüşmeye hazırız dedi.
0: Yunanistan'da F-4 Phantom savaş uçağı hava gösterisi sırasında düştü. Yunanistan'ın Tanagra hava üssünde Atina uçuş haftası kapsamında düzenlenen hava gösterisi kazaya sahne oldu. Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait 2 kişilik F-4 Phantom savaş uçağı gösteri sırasında düştü. Yunan medyasına göre uçak aniden irtifa kaybetmeye başladı ve yere çakıldı. Kazanın ardından yangın çıkarken bölgede yoğun duman yükseldi. Hava gösterisinin kazadan sadece birkaç dakika önce başladığı belirtildi. Organizatörler kazanın ardından bölgeyi tahliye etmeye başladı. Atina uçuş haftası askıya alındı.

0: Bakanı İbrahim Yumaklı, Ağustos ayında gıda işletmelerine yönelik 100 bin denetim gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakanın verdiği bilgiye göre denetimler sonucu uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 186,5 milyon lira para cezası kesildi. 49 işletme ile ilgili de suç duyurusunda bulunuldu. Bakan Yumaklı açıklamasında işini hakkıyla yapan dürüst esnafımızın hakkını korurken vatandaşlarımızın gıdasına hile karıştıranlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek ifadesine yer verdi. Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kaldı. Şehir değiştirip eve çıkan öğrencilerin de mobilya arayışı başladı. İstanbul Yenibosna'daki Mobilyacılar Çarşısı'nda üniversite öğrencilerine özel indirim yapıldı. Eylül ayı sonuna kadar sürecek kampanyadan yeni atanan memur ve yeni evlenen çiftler de faydalanabilecek.
1: Mobilyalardan beyaz eşya takımına kadar her şey öğrencilere özel hazırlanmış indirimli fiyatlarla satışa sunuldu.
2: Üniversite kazandık burada. 3-4 arkadaş bir ev tutacağız. Ya uygun bütçeli bir şeyler bakıyorduk. Önceliğimiz beyaz eşya.
1: İstanbul Yenibosna'da bulunan bir mobilyacılar çarşısı, üniversitelerin açılmasına kısa süre kala eve çıkan, şehir değiştiren öğrencilere yönelik kampanyalar başlattı.
3: Bir öğrenci evinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde oluşturulmuş bu paketin içinde kıyafet dolabı, yatak, baza, komodin, hem çalışma masası hem de yemek masası olarak kullanılabilen bir masayla birlikte bu paket 55 bin liradan 28 bin liraya düşmüş durumda.
4: Taksit seçenekleri mevcut. Yaklaşık %40 bir paket indirimi yaptık. Baza gayet geniş depolama alanı mevcut. Bu şekilde hem kitaplık koyma alanınız hem de çalışma için gayet uygun bir ürün.
5: Yani açıkçası şöyle, dışarıda ikinci el fiyatına burada sıfır ürünler alabiliyorlar. Şu anda hem kiralar olsun, enflasyon olsun oldukça çok yüksek ve biz de yardımcı olmak adına böyle bir kampanya yaptık. Sadece beyaz eşyacı değil, mobilyada da kampanyalar mevcut. Her esnaf elini taşın altına koyuyor bir şekilde.
1: Kampanya kapsamında tayini çıkan kamu çalışanları ve yeni evli çiftler de ihtiyaçlarına yönelik eşyalarda indirimli fiyatlardan yararlanabiliyor.
0: Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyesi ve Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı İbrahim Taşel yeni eğitim öğretim yılı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Gündeminde özel okul fiyatlarına yönelik tartışmalar vardı. Öğretmenlerin vergi yükü eşitlenmeli çağrısı yaptı. Çocuğunu özel okula yazdıran veliler için de KDV kaldırılmalı dedi.
6: Özel okulların ücretlerinin artmaması ve daha makul ücretlere inmesi için devletin özellikle istihdam yükü üzerinde destek vermesini biz talep ediyoruz. Devlet okulunda çalışan bir öğretmenin vergi yüküyle özel okulda çalışan bir öğretmenin vergi yükü arasında %38'lik fark var.
1: Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı İbrahim Taşel yeni eğitim öğretim yılı öncesi kameraların karşısına geçti. Özel okullarla devlet okullarında çalışan öğretmenlerin vergi yüklerinin eşit olması gerektiğini söyledi. Çocuklarını özel okula gönderen ailelere KDV indirimi önerisini de gündeme getirdi.
6: Nasıl ki devlet kitaplarda KDV kaldırıldıysa aynı şekilde çocuğunu özel okula gönderen velilerin de desteklenmesi amacıyla KDV bence kaldırılmalıdır ya da %1 gibi sembolik bir rakama indirilmelidir.
1: Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyesi de olan Taşel, Türkiye'de özel okul oranının yaklaşık %15 olduğunu ve yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin bu okullarda eğitim gördüğünü söyledi. Taşel, özel okullardaki yüksek fiyat tartışmalarını da değerlendirdi.
6: Sanki her okul çok yüksek ücretler uyguluyormuş gibi vurgulayan bir takım haberlerle karşılaşıyoruz. Bu gerçekten bizim için üzücü bir durumdur. Çünkü Türkiye'de gerçekten erişilebilir okul sayısı %80'in üzerindedir.
0: Depozitosu olan ambalajlar sisteminin mobil uygulamasına kayıtlı kişi sayısı artıyor. Rakam 3 milyonu geçti. Ayrıca sistemle 200 milyondan fazla ambalaj toplandı.
1: Depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 200 milyondan fazla içecek ambalajı toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Açıklamayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptı.
7: Sıfır atıkta yeni bir aşamaya geçtik. Depozito yönetim sistemimiz ile artık şişelerimizi topluyor ve ekonomiye kazandırıyoruz. Bu çok önemli. Şu ana kadar topladığımız ambalaj sayısı 200 milyona ulaştı. Antalya'mız doğa kullanımında birinci sırada.
1: Kısa adı doğa olan sistem Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla devreye alındı. Bugüne kadar 205 milyon 709 bin 303 adet doğa logolu PET, alüminyum ve cam içecek ambalajı toplandı. Sistemde kayıtlı kullanıcı sayısı 3 milyon 214 bin 992'ye ulaştı. En çok ambalaj toplanan il 46 milyon 678 bin ambalajla Antalya oldu. Antalya'yı İstanbul, İzmir, Adana ve Ankara takip etti. Sistemle ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli ödeniyor. Her yıl 25 milyar ambalajın toplanacağı bu sistemle Türkiye ekonomisine 30 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor.
0: Yapay zekanın kullanımı gün geçtikçe farklı alanlara yayılıyor. ABD'de federal memur adayları artık ilk olarak yapay zeka mülakata girecek.
8: Amerika Birleşik Devletleri'nde federal hükümet kamuda işe alım süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. Bunun için de yapay zeka destekli mülakatları test etmeye hazırlanıyor. Pilot uygulama ilk olarak özel sektördeki teknoloji uzmanlarını 2 yıllığına kamuya çekmeyi amaçlayan Tech Force programında kullanılacak. Adayların ilk mülakatlarını CodeSignal platformunun yapay zeka sanal temsilcileri yapacak. Adaylara standart sorular yöneltecek yapay zekanın hazırladığı özet ve mülakat kayıtları incelenecek. Ardından nihai karar verilecek. Ancak işe alıp almama kararını yine uzman profesyoneller verecek. Adayların performansı yapay zekanın hazırladığı kayıt ve özetler üzerinden insan kaynakları yetkilileri tarafından değerlendirilecek. ABD Personel Yönetimi Ofisi kritik personel kararlarında insan denetiminin korunmasını istiyor. Pilot uygulamanın başarılı olması halinde yapay zeka mülakatlarının önümüzdeki yıllarda kamuda yaygınlaşması bekleniyor.
0: Bolivya'da askeri kışlada yanıcı maddelerin tutulduğu depoda patlama meydana geldi. 2 ölü, 81 kişi de yaralandı. 14 kişi ise kayıp.
1: Şiddetli bir patlama meydana geldi. Çevredekiler can havliyle kaçıştı. İnsanlar açık buldukları kapıdan içeri girerek saklandı. Facianın adresi Latin Amerika ülkelerinden Bolivya. Patlama başkent La Paz'a 30 kilometre uzaklıktaki askeri kışlada meydana geldi. Can kaybı ve kayıplar var. Onlarca da yaralı olduğu açıklandı. Ölenlerin ve kayıpların askeri personel olduğu belirtildi. Yaralılar arasında siviller de var. Patlamanın şiddetiyle kışlanın çevresinde evler de hasar gördü. Camlar kırıldı, çatılar çöktü. Patlamanın ardından bölge boşaltıldı. Savunma Bakanı yanıcı maddelerin bulunduğu depoda önce küçük bir patlama olduğunu, ardından çok daha büyük bir patlama meydana geldiğini açıkladı. Patlamanın nedeni bilinmiyor. Bakanlığın açıklamasında askeri malzeme olmadığı belirtildi. Facianın ardından 3 gün yas ilan edildi.
0: Macaristan'da Peter Macar yönetimi Viktor Orban döneminde kullanılan milyarlarca euroluk kamu kaynağını araştırıyor. Oligarklara aktarıldığı öne sürülen devasa mal varlıklarını devlete geri kazandırmak için adım atılacak.
8: Macaristan'da gündem Viktor Orban döneminde kullanılan kamu kaynakları. Yeni Başbakan Peter Macar yönetimi, Orban iktidarında yakın çevreye ve oligarklara aktarıldığı öne sürülen devasa mal varlıklarını devlete geri kazandırmak için harekete geçti. Bu kapsamda polis ve savcılık yetkilileriyle donatılmış Ulusal Mal Varlığının Geri Kazanılması ve Korunması Kurumu kuruldu. Büro, Orban dönemindeki yolsuzlukları tek tek mercek altına alarak dosyayı yargıya iletecek. Yeni hükümet seçim kampanyası döneminde Orban yönetimindeki yolsuzlukların 60 milyar euro olduğunu iddia etmişti. Şimdilerde ise hukuka aykırı biçimde kazanılan miktarın bunun 3 katı olduğu öne sürülüyor. Yeni kurumun başına atanan siyaset bilimci Anna Unger'in ilk 6 yılda büyük davaların sonuçlanması zor açıklaması ise tepkilere neden oldu. Ülke kamuoyu süreci yakından takip ediyor.
0: Uluslararası Uzay İstasyonu İstanbul'da gece ve gündüzü paylaştı. Paylaşım Uluslararası Uzay İstasyonu'nun sosyal medya hesabında yer aldı. O paylaşımda İstanbul'un önce gündüz ardından gece çekilen fotoğrafına yer verildi. İstanbul üzerinde gündüz ve gece başlığı kullanıldı. Sosyal medya paylaşımında Boğaz'ın Asya ve Avrupa kıtalarını ayırdığı, Marmara Denizi'ni Karadeniz'e bağladığı bilgileri yer aldı. Gece vaktinde eski kehribar tonlu ışıklar daha yeni ve parlak ledlerle tezat oluşturur. İstanbul Havalimanı da bu yörünge üstünden çekilen görüntülerde net bir şekilde öne çıkar diye yazıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Kültür Yolu etkinlikleri devam ediyor. Festivalin 17. durağı Kayseri oldu. 9 gün sürecek etkinlikte konserler, sergiler ve gastronomi olmak üzere 185 farklı etkinlik gerçekleştirilecek.
1: Kapuzbaşı şelaleleri, kaşık mantısı, sergiler, tiyatrolar, lezzet durakları. Kültür Yolu Festivali'nin 17. durağı Kayseri'de başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Kültür Yolu Festivalleri sürüyor. Kayseri bu yıl ikinci kez festivale ev sahipliği yaparak kültürel birikimini yeni nesillere aktarıyor. Festival kapsamında şehrin farklı noktalarında 185 etkinlik düzenlenecek. Sergiler, konserler, dijital sanat uygulamaları, atölyeler ve sahne gösterileri, çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Etkinliklerde ziyaretçiler birbirinden lezzetli yöresel yemekleri tatma fırsatı bulacak. Uzman kurullar tarafından belirlenen 34 noktada gastronomi etkinlikleri düzenlenecek.
9: Kayseri mantısı, yağlama, pöç, fırın ağzı, develi cıvıklısı, pastırma, nevsine, gilaburu, kelle paça ve içli kete gibi kentin öne çıkan lezzetlerinin yanı sıra Çerkez mutfağı ve yerel kahvaltı ürünleri de yer alacak.
1: Kayseri Kültür Yolu Festivali 13 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
0: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Sultanlar Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti. Milli takım bugün İtalya ile şampiyonluk için karşılaşacak.
10: Filenin Sultanları üst üste 2. Avrupa Şampiyonluğu'ndan artık sadece 3 set uzaklıkta. Yarı finalde karşılaştığı Sırbistan'a set vermeyen milliler ev sahibi olduğu turnuvada adını finale yazdırdı.
11: Oynadığımız oyundan çok memnunum. Teknik anlamda istediğimiz her şeyi parkeye yansıttığımızı düşünüyorum. İyi servis attık, iyi blok kurduk. Tribünleri dolduran taraftar da, takımımız da, federasyon yönetimimiz de, herkes bu zaferi çok hak etti. Oldukça mutluyum.
10: Maçı başından sonuna üstün götüren Sultanlar 25-20, 25-19 ve 25-20'lik skorlarla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Ay yıldızlarda Melisa Vargas 18, Zehra Güneş ve kaptan Eda Erdem 11 sayı üretti.
12: Çok mutluyuz. Tekrardan aynı başarıyı yaşamayı çok istiyoruz. Bir hedef daha tamamlandı dediğim gibi. Takım arkadaşlarımın, staffımın eline emeğine sağlık. Çok mutluyuz.
10: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Sultanların başarısını NTV yayınında değerlendirdi.
13: Finale kaldık ama işimiz bitmedi. Tabii biz de artık şampiyon olmazsak olmuyor. Yani biz finale kalabiliyoruz. Finalin oynayan, çok kez oynayan bir takımız ama şampiyon olmak çok önemli. Dolayısıyla bugün bitti, yarına bakacağız.
10: Filenin Sultanları'nın şampiyonluk maçı saat 19'da başlayacak. Milliler üst üste 2. Avrupa şampiyonluğu için İtalya ile karşılaşacak. Mücadeleye Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
0: Beşiktaş sezonun ilk derbisinden galip ayrıldı siyah beyazlılar. 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.
14: Beşiktaş Kadıköy'den 3 puanla ayrıldı. Siyah beyazlılar deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.
11: Yaşadığım mutluluğu tarif edemem. Derbi galibiyeti çok önemliydi. Büyük takım reaksiyonu gösterdik. Sahaya karakter koyduk ve 3 puanı aldık. Sonuçtan dolayı mutluyuz ama daha fazla da gol atabilirdik. Ayrıca bu galibiyetle yetinecek değiliz. Önümüzde Avrupa maçları var. Daha da fazla gelişmemiz gerekiyor.
14: Sezonun ilk derbisinde gol perdesini Fenerbahçe açtı. Sarı lacivertliler 26. dakikada kaptanı Milan Škriniar'ın golüyle öne geçti. Beşiktaş bu gole 38. dakikada Rıdvan Yılmaz'la cevap verdi ve Çobani Stadı'nda soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi. İkinci yarıda etkili futbolunu sürdüren siyah beyazlılar 73. dakikada kaptan Orkun Kökçü'nün asistinde Dušan Vlahović de üstünlük sayısını buldu. Beşiktaş yenik duruma düştüğü derbiden 2-1 galip ayrıldı.
15: Bu mağlubiyetin tek sorumlusu ben ve ekibim. Bu sorumluluğu biz alıyoruz üstümüze. Üzüldüğümüz konuysa kendi evimize, taraftarlarımıza iyi bir futbol seyrettiremedik. Bununla beraber kaybettik. Bundan hep beraber ders çıkaracağız ve önümüze bakacağız.
14: Siyah beyazlılarda Rıdvan ve Olayitan yaşadıkları sakatlıkların ardından mücadeleyi tamamlayamadılar. Deplasmandaki derbi zaferiyle ligdeki 3. galibiyetini elde eden Beşiktaş 4. haftayı 9 puanla tamamladı. Bu sezon ligde 2. yenilgisini yaşayan Fenerbahçe ise 6 puanda kaldı. Beşiktaş bir sonraki maçında Erzurumspor'u Dolmabahçe'de ağırlayacak. Fenerbahçe ise hafta içinde oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında Roma'ya, Süper Lig'in 5. haftasında da Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak.
0: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş yenilgisinin ardından açıklamalarda bulunduğu hakemleri eleştiren Yıldırım, adalet istiyoruz dedi.
16: Burada yine bir hakem hatalarıyla biz kötü oynadık. İyi oynamadık. Bundan dolayı Beşiktaş'ı da tebrik ediyoruz. Yalnız şimdi iki tane penaltı yine var. Yine verilmedi. İyi oynamadık. Kabul ediyoruz. İyi oynamadık. Tamam. Ama hakem gördüğünü çalmalı, vermeli. Var, o da uyuyor. Yabancı geliyormuş. Yabancının gidip de hiçbir şeye yaramayan varını getiriyorsanız bu çözüm değil ki. Ya bu hakemler yeteneksiz. Birileri kurmuyorsa, yani oyuncak gibi arkadan kurmuyorlarsa bunların hepsi yeteneksiz. Ya dayak yiyen hakeme siz hakemliği devam ettirirseniz olacak sonuçlar bu. İnce ince doğrama yapıyor ya. Verdiği faullere bakın. Seyredin. Maçı bir daha seyredin. Ha Fenerbahçe çok mu yöneldi? Hayır. Ama hakem etkili. Verse penaltıları maç beraber biter. Veya biz galip bitiririz. İyi oynamadığımız halde kazanmış olabiliriz. Berabere kalmış olabiliriz. Ama hakemler ölüyor. Bu hakem bugün bunu yaptı burada. Biz adalet istiyoruz. Biz bizi korusunlar, bize işte efendim taraf tutsunlar. Böyle bir şey istemiyoruz. İstersek zaten o zaman kişilik ve Fenerbahçe'nin yapısını bozmuş oluruz. Biz diyoruz ki adaletli olsun. Oynayamıyorsak yenilelim. Ama oynuyorsak da kazanalım. Ama hakemler vasıtasıyla bu maalesef şu anda 4 haftadır önleniyor.
0: Rock müzik camiasında son günlerde hareketlilik yaşanıyor. 21 yıldır sahnede Şebnem Ferah'a eşlik eden gitaristi Metin Türkcan'dan sert bir sitem geldi. Hayko Cepkin konserlerine son vereceğini açıkladı. Pentagram grubundaysa ayrılıklar yaşandı.
17: Yılların ardından Haziran ayında sahnelere geri dönen Şebnem Ferah cephesinde ilginç bir olay yaşandı. Sanatçının 21 yıl boyunca aynı sahneyi paylaştığı ve 2017'de yollarını ayırdığı gitaristi Metin Türkcan, Ferah'a sitem etti. Türkcan, Ferah'ı sahnede kendi gitar kayıtlarını kullanmakla itham ederek "Bu sizce etik mi?" diye tepki gösterdi. Ferah'tan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

0: Aynı günlerde Metin Türkcan'ın Pentagram grubundan da ayrıldığı duyuruldu. Türkcan'la birlikte o gün Sanlı Soy ve Murat İlkan da Pentagram'la yollarını ayırdıklarını açıkladı. Üç müzisyenin ortak açıklamasında Pentagram çatısı altında yıllardır sürdürülen müzikal yolculuğun sona erdirilmesi kararının zaman içerisinde oluşan fikir ayrılıkları sonucunda alındığı belirtildi. Pentagram'ın yeni kadrosu grubun ilk üyelerinden Hakan Utangaç, Tarkan Gözübüyük, Cenk Ünlü, Gökalp Ergen ve Demir Demirkan etrafında şekillendi. Hayko Cepkin, mevcut konser versiyonunun 11 Mart 2028 tarihinde sona ereceğini açıkladı.
1: Kendime hep söylemiş olduğum, umarım doğru zamanda doğru kararları alabilir ve doğru yerde, doğru saygınlıkla ve doğru sevgiyle kariyerimi noktalayabilirim. Duamı ufak ufak yerine getirme kararları içerisindeyim.
0: Sanatçı bu tarihe kadar konser ve turne yolculuğunun devam edeceğini, sonrasında ise kabuk değiştirip yeni üretimlerle yoluna devam edeceğini açıkladı.
2: Kültür sanat haberlerinden derlediğimiz haber turuyla devam edelim.
0: Amerikalı caz şarkıcısı ve söz yazarı Cassandra Wilson 70 yaşında hayatını kaybetti. İki Grammy ödüllü caz efsanesi 2001'de Time dergisi tarafından Amerika'nın en iyi şarkıcısı seçilmişti. Kurtlar Vadisi'nde tombalacı Mehmet'in malikanesi olarak kullanılan İstanbul'daki lüks villa satışa çıkarıldı.
3: Allah korumuş usta. Kelleye atarken pişmiş kelle olacaktık.
0: Villa için 384 milyon lira istendiği bildirildi.
4: Bizi buraya Burhan sokacak.
0: Samuel L. Jackson'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı canlandırdığı aksiyon filminden ilk fragman geldi. Aktör The Beast isimli filmde darbe girişimine karşı silahlı limuziniyle savaşıyor.
2: Haberlere gazete manşetleriyle devam edelim. Sabah gazetesiyle başlayalım. Akkuyu tek başına İstanbul'a yetecek manşetteki ayrıntıları da paylaşalım. Akkuyu nükleer güç santralinde geri sayım başladı. Santralde yılbaşından önce ilk elektrik üretilecek. Nükleerle tanışan Türkiye enerjide bir üst lige sıçrayacak. Mersin Gülnar'da 10 kilometre karelik alanda kurulu santralin inşaatında 400 Türk firması görev alıyor. 23 bin işçi 2 bin iş makinesiyle 7-24 aralıksız çalışıyor. Yılbaşından önce üretime başlayacak ilk ünite bile elektrik ihtiyacımızın %2.5'ini karşılayacak. Toplam 4 ünitesi birden devreye girdiğinde Akkuyu, mega kent İstanbul'un elektrik ihtiyacını tek başına sağlayacak. Üretilen elektrik 1100 kilometrelik 7 yüksek gerilim hattıyla Türkiye'ye dağıtılacak. Nükleer enerji ülkemizin karbon salınımını 35 milyon ton azaltacak. Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'la yaptığı röportajda yer alıyor. Bayraktar, Sinop ve Trakya'da yapımını düşündüğümüz yeni nükleer santraller için Rusya'nın yanı sıra Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz açıklamasında bulunmuş. Sabah gazetesine üretim tesisleri bitmek üzere denilmiş. Türk mühendisler nükleeri öğrendi. Akkuyu için adeta yeni bir kent kuruldu haberin içeriğinde yer alıyor detay olarak. Vicdansızlatan tahliye reddedildi. Bir diğer haber, okulu basıp 10 can alan saldırganın annesinin ilk duruşmada tahliye edilmesi acılı aileleri isyan ettirdi. Skandal tahliyeye yapılan itiraz kabul edildi. Peyman Pınar Mersinli yeniden tutuklandı denilmiş. Saldırıda aile öğretmen ve 9 öğrenci can vermişti. Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin ilk dava önceki gün görüldü ve paylaşılan haberde bununla ilgili. Milliyet gazetesi yaşlılık alarmı diyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarına yer veriyor. Dünyada ilk kez 65 yaş ve üzeri nüfus 5 yaş ve 6 nüfusu geçti. Doğan bebek sayısı da 142 milyondan 132 milyona düştü. Ekonomiden sosyal hayata her şeyi değiştirebilecek olan bu tabloya karşı çözüm aranıyor. ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun son raporunda dünya nüfusunun 65 yaş ve üzerindeki kesimi 2025'te 852 milyon olurken bu sayının 2060'da yaklaşık 2 milyara çıkacağı, 65 yaş üzeri nüfusun 1.15 milyar artacağı, artışında %10.5'ten %19.6'ya çıkacağı öngörüldü. ABD'deki yaşlı nüfus oranının %18.9'dan %23.4'e, Avrupa'da %21'den 31'e çıkacağı kaydedildi. Daha genç olan Afrika'daki yaşlı nüfusunda 4 kat artması bekleniyor. Asya'da da yaşlı sayısında büyük artış beklense de yüksek nüfuslarıyla bilinen ülkelerin bile doğurganlık oranlarının artık yenilenme seviyesinin altında kaldığı dikkat çekti. Bu değişim kamu bütçeleri ve sosyal hayat üzerindeki etkisini giderek arttırıyor. Devletler emeklilikten bakım maliyetine, sağlıktan iş gücündeki beceri açığına kadar pek çok konuda yeni mekanizmalar arıyor. Peki Türkiye'de durum nasıl? Türkiye'de son 5 yılda yaşlı nüfus %20 arttı. %11.1 oranıyla ülkemiz çok yaşlı statüsüne girdi. İş gücü açığı, yaşlı bir emek piyasası, verimlilik düşüşü gibi riskler var. Bu süreçte zorunlu bakım sigortası gündeme gelmeli deniliyor. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin tarafından. Gerontolog Doktor Kemal Aydın da şunları söylemiş. Türkiye'de yaşlı nüfusa yönelik önemli bir altyapı var. BM'nin ülkeleri yeni çalışmalara teşvik ettiği bir alan olmalı. Batı'da ekonomi eksenli bakıldığından yaşlılar göz ardı ediliyor. Yaşlıyı yaşat ki o tecrübeden faydalanasın. Yapılacak çok iş var açıklamasını yapmış bu konuyla ilgili olarak. Gelelim Hürriyet gazetesine. Manşette dosyada kritik teklif var ifadesini görmekteyiz. Rusya-Ukrayna savaşında kritik günler yaşanıyor. Trump'ın savaşı sona erdirecek teklif götürüyorlar dediği temsilcileri Witkoff ve Kushner Rusya lideri Putin'le görüştü. Bugün de Zelenski görüşmesi var. Putin, Witkoff ve Kushner'e Moskova ve Washington arasındaki temasların her zaman faydalı olduğunu söyledi. Görüşme 3 saatten fazla sürdü. Trump'ın sözünü ettiği teklifin detayları henüz netlik kazanmadı. Ancak teklifin daha önce de gündeme gelen Donbas'ın tampon bölge ilan edilmesi seçeneği olduğu iddia ediliyor. Öneriye göre Rusya ve Ukrayna cephe hattından 30 kilometre geri çekilecek, boşaltılan bölge serbest ticaret bölgesi ilan edilecek. Bu bölgede güvenliği kimin sağlayacağı şimdilik belirsiz. Trump'ın özel temsilcisi Witkoff'la damadı Kushner dün öğlen Moskova'ya ulaştı. ABD heyetini havalimanında karşılayan Putin'in özel temsilcisi Dmitriev, Witkoff ve Kushner'le ayrı araçta yolculuk etti. Dmitriev sosyal medya paylaşımında ziyareti "Barışın elçileri burada" ifadesiyle duyurdu. Ukrayna ve Rusya 3 günlük ateşkes ilan etti. ABD heyeti bugün Zelenski ile görüşecek denilmiş. Rusya-Ukrayna savaşında bu görüşmeler bir barış getirecek mi? Göreceğiz ilerleyen günlerde diyelim. Ve Kadıköy'de Zafer Kartal'ın sürmanşetiyle devam edelim. Sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş sahadan 3 puanla ayrıldı. Kartal 26. dakikada Milan Škrinar'ın attığı golle öne geçen Fenerbahçe'ye 38'de Rıdvan Yılmaz'la cevap verdi. Dusan Vlahovic 73. dakikada skoru belirledi. 2-1'lik galibiyetiyle Kadıköy'de Zafer Kartal'ın sürmanşetini görüyoruz. Ve bir de fileden haber verelim size, altın yakışır sürmanşeti. Bugün filenin sultanlarının final maçı var. Dünkü yarı final gazetenin sürmanşetinde. A milli kadın voleybol takımı Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası finalinde, yarı finalinde Sırbistan'ı mağlup ederek adını finale yazdırdı. Taraftar desteğini arkasına alan Ay Yıldızlılar ilk seti 25-20, ikinci seti 25-19, üçüncü seti 25-20 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Millilerimiz bugün saat 20'de oynanacak Avrupa Şampiyonası final maçındaki rakibi Polonya'yı 3-1 yenen İtalya oldu deniliyor. Karşılaşma bu akşam 20'de diye tekrar belirtmiş olalım ve başarılar dileyelim elbette milli takımımıza. İki rekat namaz kılıp yola çıktım. Yeni Şafak gazetesinde yer alan manşet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesine dair anlatımları. Asırlık Gece belgeselinin finalinde 15 Temmuz gecesini anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: temas kurabildiğimiz tüm arkadaşlarımıza talimatımız şu oldu: devletimizin bütün kurumları anayasal düzeni korumak ve darbe girişimini püskürtmek için derhal harekete geçsin. Atatürk Havalimanı'nın kulesi darbeciler tarafından işgal edilmişti. Bir süre havada tur attık, bekledik. İlk emniyet müdürünü arayarak kulenin darbecilerden temizlenmesi talimatını verdim. 15 dakikada gereği yapıldı. Pilota inme talimatı verdim. Bizi vurmak için havalanan F-16 savaş uçaklarına rağmen inişimizi gerçekleştirdik. İstanbul'da bizi istiklaline sahip çıkmış milyonlarca yürek bekliyordu. O manzarayı görünce bir kez daha Rabbime hamd ettim. Anladım ki artık bu ihanet girişimi başarısızlığa mahkumdur. Sözleri yer almış Yeni Şafak gazetesinde.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Yıllar geçer, dünya değişir, güven değişmez. Türkiye'nin haber kanalı NTV 30 yaşında.
6: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
7: Merhaba değerli NTV Radyo dinleyicileri. Çocukların erken yaşlardan itibaren sosyalleşebilmeleri son derece önemli bir konu. Toplulukların içinde yer almak, arkadaşları ve sevdikleriyle bağ kurabilmek, farklı grupların içinde yer aldıkça hayatı için anlam taşıyan konuları fark edebilmek ve daha sayılabilecek nice önemli nokta söz konusu. Ancak son dönemde yer alan farklı bir konu var ki fazlasıyla dikkatimi çektiğini söylemeliyim. O da çocukların sosyalleşmesiyle ilerleyen yaşlarında eğitimde ve iş alanında yer alabilmesi arasındaki ilişki arasında dikkat çeken bir noktanın tespit edilmiş olması. İşte bu haftaki programımızda da bu konu üzerinde durmak istiyorum. Yer alan araştırmalara göre sosyal izolasyonla büyümek, gençlerin need olarak ifade edilen eğitim, istihdam ya da mesleki eğitimde yer alamamalarıyla bağlantılı bir konu olarak tespit edilmiş durumda. Dikkatinizi çekecek bir örnekten yararlanmaya çalışayım. Birleşik Krallık'ta yaklaşık 1 milyon genç NEET olarak tarif edilen grubun içinde yer alıyor. Yani eğitim, istihdam veya mesleki eğitim almıyorlar. Haliyle de bu durumun başta sağlıkları ve hatta gelirleri üzerindeki sonuçları da son derece önemli ve bu durumun uzun süreli bir etkiye de sahip olabileceği ifade edilmekte. Diğer bir yandan da ekonomiye de maliyetinin büyük olduğu vurgulanıyor. Az önceki örnekten de yararlanarak dünyanın birçok ülkesinde hükümetler evet bu konu üzerinde bir şeyler yapılması noktasında uzlaşıya sahipler. Ve ciddi ciddi de bu konu hükümetler üzerinde baskı yaratmakta. Etkili bir şekilde hareket etmek için bazı gençlerin neden, kısa ifadesiyle need kapsamında olduğunun anlaşılabilmesi de son derece önemli. İngiltere'de King's College öğretim üyeleri Bridget Bryan ve Louise Arsenault'a göre çoğu açıklama maalesef sadece sınav sonuçları, aile sosyoekonomik geçmişi veya iş fırsatlarına erişim gibi şeylere odaklanıyor. İsimlerini paylaştığım öğretim üyeleri son dönemde gerçekleştirdikleri araştırmalarında iş olanaklarını şekillendiren başka bir şeye işaret ediyorlar. Bir çocuğun büyürken etrafında akranlarının olup olmaması konusuna ve bunun çok temel bir boyut olduğunu evet vurguluyorlar. Sosyal izolasyon çok az sosyal ilişki veya etkileşime sahip olmayı tanımlıyor. Tipik olarak aile ve okul hayatına gömülü olan çocuklar için izolasyon nasıl hissettiklerinden bağımsız olarak arkadaşlardan ve akranlardan kopmakla ilgili bir konu. Bu bir gencin bağlantıları hakkında nasıl hissettiğiyle ilgili olan yalnızlıktan farklı bir durum. Yalnızlık sahip olmak istediğimiz ilişkiler ile gerçekte sahip olduğumuz ilişkiler arasında bir uyumsuzluk olduğunda ortaya çıkıyor. Yalnızlık ve izolasyon genellikle birlikte yaşansa da ayrı ayrı da deneyimlenebiliyorlar. Örneğin sosyal olarak izole edilmiş, etkinliklerden dışlanmış veya teneffüslerde yalnız oturan bir çocuk, tıpkı çok arkadaşı olan bir çocuğun yine de yalnız hissedebileceği gibi yalnız hissetmeyebilir. Yalnızlık ve sosyal izolasyon gençlerin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle dikkat çekmiş, yalnızlık salgını endişesini arttırmış ve Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık için sosyal bağlantının önemine dair bir rapor yayınlamasına da yol açmış bir konu. Ancak tehlikede olan tek şey sağlık değil. Yalnızlık ve izolasyon bir gencin yaşam şansını da şekillendirebilmekte. Araştırmacılar daha önceki araştırmalarında daha yalnız ortaokul öğrencilerinin genç yetişkinliğe ulaştıklarında daha düşük eğitim seviyesine ve daha kötü iş olanaklarına sahip olduklarını kanıtlamış durumdalar. Ancak yalnızlık resmin sadece bir parçası olabiliyor. Bir gencin ne kadar sosyal olarak izole olduğu, sadece ne kadar kopuk hissettiği ile ilgili olarak aynı derecede önemli olabilir. Bunu araştırmak için doğumdan genç yetişkinliğe kadar 2232 kişiyi takip eden bir çalışmadan yararlanmış adı geçen araştırmacılar. Araştırmalarında 12 yaşında yalnızlığı ve sosyal izolasyonu ayrı ayrı değerlendirmişler. Ardından 18 yaşındaki katılımcıların eğitim, istihdam ve diğer sonuçlarıyla nasıl ilişkili olduklarına bakmışlar. Yalnızlık ve sosyal izolasyonun her ikisinin de genç bir kişinin iş bulma olasılığı için önemli olduğunu, ancak izolasyonun özellikle etkili olduğunu altını çizerek tespit etmişler. Daha sosyal olarak izole edilmiş ortaokul öğrencileri daha az izole edilmiş akranlarına göre genç yetişkinlikte daha az niteliğe sahip ve daha az iş bulabilir durumda olmuşlar. Bu ilişki çocukluk çağı, ruh sağlığı sorunları gibi diğer önemli risk faktörlerine göre de 2 ila 3 kat daha güçlü olarak ortaya çıkmış. Ne eğitimde ne de istihdamda olma riski özellikle dikkat çekici bir konu olarak değerlendirilmiş. En izole çocukların 18 yaşında eğitimde ne de istihdamda olma olasılığı akranlarına göre yaklaşık 2,5 kat daha yüksek çıkmış. Bu bağlantılar katılımcıların önceki ruh sağlığı, yalnızlık ya da sosyoekonomik geçmişleriyle açıklanmamış ya da açıklanamamış. Bu da sosyal izolasyonun genellikle onunla birlikte gelen diğer zorlukların yanı sıra gençlerin geleceklerini şekillendirdiğini düşündürmekte. Bazı yerleşik teoriler yalnızlığın sosyal olarak izole edilmiş çocukların sosyal bağlantılarını yeniden kurmalarına yardımcı olabileceğini de öne sürmekte. Yalnızlığın açlık gibi olduğunu savunuyorlar. Temel bir ihtiyacımızın karşılanmadığını bize bildiren ve bizi harekete geçmeye motive eden rahatsız edici bir deneyim. Bu durumda yalnızlık karşılanmamış sosyal ihtiyaçlarımızın olduğunu gösterir ve bizi başkalarıyla bağlantı kurmaya iter. Öğle yemeğinde yalnız oturan bir çocuğu düşünün. Yalnız hissetmek üzücü olabilir. Ancak aynı zamanda onları yeni arkadaşlıklar aramaya teşvik eden şey de olabilir. Bu mantığa göre yalnız hisseden izole çocukların yalnız hissetmeyen izole çocuklara göre daha fazla yeniden bağlantı kurması beklenir. Bunu 12 yaşında yalnız hisseden izole çocukların yalnız hissetmeyen izole çocuklarla karşılaştırıldığında 18 yaşına geldiklerinde daha az izole olup olmadıklarını inceleyerek de test etmeye çalışmış araştırmacılar. Ve sonuç bu şekilde çıkmamış. 12 yaşında yalnız hisseden izole çocuklar 18 yaşında yalnız hissetmeyenler kadar izoleymişler. Yalnızlık yeniden bağlantı kurmaya dönüşmeyebilir. Çünkü birçok genç yalnızlıkla başa çıkmak için ağırlıklı olarak içine kapanmakta ya da yeniden bağlantı kurmaya çalıştıklarında sosyal zorluklar ya da kaygı gibi yalnızlıkla birlikte gelen diğer zorluklar bu girişimleri daha az başarılı hale getirebilmekte. Bu çocukların kendi başlarına bu durumun üstesinden gelebileceklerini varsaymak yerine araştırmalardan elde edilen bulgular yalnızlık ve sosyal izolasyonun doğrudan ele alınması gerektiğini göstermekte. Genç istihdamı ve eğitimde ya da istihdamda olmayan, hani o NEET olarak tanımlanan gençler büyük ve giderek artan bir politika önceliği haline gelmiş durumda. Az önceki örnekte İngiliz hükümeti genç istihdamını iyileştirmek için 2,5 milyar sterlin ayırmış olup stratejiler iş becerilerini ve fırsatlarını arttırmaya odaklanmakta. Ancak araştırmacıların elde ettiği bulgular sosyal bağlantının da bu tablonun bir parçası olması gerektiğini göstermekte. Gençlerin erken dönemde olumlu, destekleyici ilişkiler kurmalarına yardımcı olmak işlerine özgü becerilerini geliştirmeleri kadar önemli bir durum. Ve bu aynı zamanda sağlık ve iyi oluş hallerine de fayda sağlamakta. Okullar ve gençlik hizmetleri bir çocuğun akranlarından uzaklaştığını ya da dışlandığını, bu durum sınav sonuçlarında veya iş başvurularında ortaya çıkmadan çok önce fark etmek için genellikle iyi bir fırsat alanı olarak yer almakta. Araştırma sonuçları yalnızlık ve sosyal izolasyonun kendi kendine çözüleceğini varsaymamamız gerektiğini, bunun yerine doğrudan ele alınması gerektiğini göstermekte. Bunlar çok önemli, özellikle gelecek nesillere taşıdığımız bugünün çocukları için hayati konular. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
5: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan. Radyo tiyatrosu. Sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda.

0: durumu. Ülke genelinde yağış az. İstanbul'da kariyer serin esiyor, hava açık. Sıcaklık öğle 31, gece 20 derece. Pazartesi sıcaklık biraz düşüyor. Ankara açık 32, İzmir 36, Bursa 33 derece. Antalya'da nem düşüyor, sıcaklık 40 derece. Marmara'da rüzgar orta hızda ama akşamları biraz üşütecek. Öğle Edirne 35, Kocaeli 33 derece. İç Anadolu öğle sıcak, 29-31 derece sıcaklık var. Gece ise Sivas 10 derece iniyor. Ege'de Karayel sahillerde sert. Manisa 37, Muğla ve Denizli 36, Bodrum 35 derece. Akdeniz'de nem oranı orta seviyede. Hava güneşli. Adana ve Kahramanmaraş 35, Mersin 33 derece. Karadeniz'in doğusunda kısa süre görülecek yağış, pazartesi şiddetli yağacak. Dikkatli olunmalı. Bolu ve Samsun 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Van, Bingöl hatta Diyarbakır çevrelerinde kısa süre gök gürültülü sağanak yağış olacak. Erzurum 27, Malatya ve Gaziantep 34, Diyarbakır 37 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo.

0: Saat 9 haberlerle tekrar karşınızdayız. İran basını Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin uçak gemisini vurduğunu öne sürdü. İran ayrıca Basra Körfezi'ndeki Hark Adası yakınında bir petrol tankerini vurduğunu açıklamıştı. ABD ordusu 3 tankerin hedef alındığını duyurdu.
1: ABD ve İran arasında yeniden başlayan saldırılar durulmuyor. Tahran, ABD donanmasına ait iki savaş gemisine balistik füzeler fırlattı. Ardından ABD'nin uçak gemisi USS George Washington'a ve bir güdümlü füze taşıyan destroyer'e saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda geminin hasar aldığı öne sürüldü. ABD ordusu bir destroyer ve uçak gemisine yapılan saldırının başarısız olduğunu açıkladı. İran devrim muhafızları deniz gücü ise Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankerinin hedef alındığını açıkladı. Ayrıca farklı bir bölgede bulunan 3 Amerika gemisinin de vurulduğu belirtildi. Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'yi sonraki saldırıların daha şiddetli olacağı konusunda uyardıklarını söyledi. ABD donanması da Jask şehri yakınında 3 İran petrol tankerinin hedef alındığını belirtti. CENTCOM saldırının görüntülerini yayınladı. ABD ordusu 3 İran gemisinin devrim muhafızları ordusunu ve yurt dışındaki vekil güçleri finanse eden milyarlarca dolarlık gizli bir ağın parçası olduğunu söyledi. Ayrı bir saldırıda Hark Adası açıklarında 2, Umman Körfezi'nde de 1 İran tankerinin imha edildiği belirtildi.
0: Türkiye'nin savaşın sona ermesi için diplomasi çabaları sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede devam eden müzakerelerle ilgili son durum kapsamlı biçimde değerlendirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Steve Witkoff'la damadı Jared Kushner Rusya'da. Putin ABD heyetini ağırladı. Heyetin sonraki durağı Kiev olacak. Moskova ve Kiev görüşmeler nedeniyle saldırıların durdurulduğunu açıklamıştı. Şimdi ziyaretin ayrıntılarını Moskova'dan siyaset bilimci Doktor Ümit Nazmi Hazır'dan dinleyelim.
2: 3 saat sürdü. Bu da uzun bir görüşme olduğunu ve konunun bütün yönleriyle ele alındığını gösteriyor. Tabii şunu da hatırlatmak lazım. Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner aylar sonra Moskova'ya geldiler. Bir süredir Rusya-Ukrayna savaşındaki görüşmeler ve müzakereler durma noktasına gelmişti aslında. Çünkü en son Şubat ayında Cenevre'de Amerika'nın arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya gelmişti. Görüşmenin başlangıcında Putin'in de bir açıklaması oldu ve özellikle kendi görüşlerimizi Amerikan tarafına bildirmeye hazırız dedi. Tabii birçok konu başlığı var fakat bunlardan en önemlisi ve en fazla ön plana çıkan konu ateşkes konusu. Çünkü Witkoff ve Kushner Moskova'ya gelmeden önce Trump'ın bir açıklaması olmuştu ve kendilerinin Moskova'ya ateşkes önerisiyle gideceklerini belirtmişti. Fakat şunu hatırlatmak lazım. Rusya tarafı başından beri ateşkese karşı. Rusya tarafı olursa kalıcı barış olsun diyor ve kendi koşulları bağlamında buna yaklaşacağını beyan ediyor. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Yakın bir zaman önce Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Enkariç ruhuna sadığız demişti. Peki Enkariç ruhu ne? Geçen sene Alaska'da Enkariç'te Trump ve Putin arasında bir görüşme gerçekleşmişti. Bu görüşmenin aslında bir takım içerikleri ve detayları tam olarak açıklanmadı. Fakat bazı iddialardan bir tanesi şu, Putin'in eğer Trump'ın Zelenski'yi Donetsk bölgesinin kalan kısmından çekilmeyi ikna ettiği takdirde ateşkese olumlu baktığına dair iddialar da var. Bu hangi duruma izah ediyor? Aslında şu, Donetsk bölgesinin %80'ini Rusya tarafı ele geçirmiş durumda. %20'sinde ise Ukrayna'nın hala kontrolü devam ediyor. Rusya tarafı ise buradan Ukrayna'nın geri çekilmesini başından beri şart olarak koşmakta. Muhtemelen bugünkü görüşmede de bu görüşülmüş durumda. Tabii Rusya-Ukrayna savaşının birçok boyutu var. Bundan dolayı da çözülmesi gereken birçok sorun var. Fakat genel olarak toparlayacak olursak şunu söyleyebilirim. Şu anda Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi veya barışa ulaşılabilmesi açısından çok fazla şartlar olgunlaşmış değil. Çünkü her iki tarafında masadaki şartları ve pozisyonu çok farklı. Amerika tarafı bunları yakınlaştırmaya çalışıyor. Fakat şu ana kadar istenilen mesafe ulaşılabilmiş değil.
0: İstanbul Silivri'de Alsu adlı gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. NTV ekibinden Dilek Yaman Demir'de, Silivri'de ve ayrıntıları alalım. 5. gününde aramalar başlatıldı mı? Ne aşamada? Dün bir görsel elde edilmişti ve hem havadan hem de yine su altında robotik cihazlarla arama çalışmalarına destek verilmişti. Neler aktaracaksın bugün için Dilek, planlama ne yönde?
3: Arama çalışmaları son sürat devam ediyor ve 7/24 kesintisiz olarak çalışmalar sürdürülecek. TCG Akın isimli gemiden su altına aktarılan robotik arama çalışmalarıyla, arama aletleriyle birlikte ilk önce Tuğberk İmamoğlu isimli geminin isminin yazıldığı o kısım tespit edilmişti. Ardından yine Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada o geminin aldığı hasara ilişkin görüntüler de paylaşıldı. O görüntülerle birlikte Tuğberk İmamoğlu isimli geminin bu çarpışma sırasında, çarpışmadan sonra yaklaşık 50 metre açıklarda ve 720 metre derinlikte olduğu tespit edilmişti. Tabii bir dalgıç ya da insani güçle aramaların çok zor olduğu için bir robotik çalışma yapıldı. O robotik çalışmalarda ROV isimli adlandırılan o aletler gemi üzerinden kablolarla kontrol edilebilen bir alet ve o alette şu sıralarda halen arama çalışmaları sürüyor. Hemen arkamda Alsu isimli bir gemi var. O gemi Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle çarpışan gemiydi ve bu geminin birinci ile üçüncü kaptanı tutuklanarak cezaevine gönderildiler. İki kaptanın tutuklanmasındaki asıl gerekçe de birinci kaptanın kamerasında uyurken ehil olmayan üçüncü kaptana kamerayı emanet ettiği iddiasıydı ki o üçüncü kaptanın da bu seyre, yani kazanın olduğu günden bir gün önce gemiye geldiği, yani çok ehil olmadığı iddia edilmişti. İşte o yüzden birinci ve üçüncü gemide, üçüncü gemi kaptanı da tutuklandı. Bir yandan da TCG Akın isimli gemide mürettebat yakınlarının bekleyişi de sürüyor. İyi bir haber almak için o gemide onlar da arama çalışmalarını takip ediyorlar. Dün İstanbul Valisi Davut Gül de arama çalışmalarına katıldı. Yine çalışmaların hiçbir şekilde kesintiye uğramadan devam ettiğini söyleyelim ama şu sıralarda bir helikopter desteğinin olmadığını görebiliyoruz. Helikopter desteğinin de ilerleyen saatlerde arama çalışmalarına katılması bekleniyor. Tek görüntülenen tek isim Tuğberk İmamoğlu isimli gemiydi ama o geminin aldığı darbe sonunda kırıldığı bölümler de fotoğraflandı, görüntülendi ROV cihazlarıyla birlikte. O cihazlarla birlikte, bu tespitlerle birlikte arama çalışmaları da bir şekilde hızlanmış oldu. Yine enkazın 720 metre derinlikte olduğu için bir şekilde oraya ulaşmanın da tespitlerden sonra yapılacağını, yani bir çıkarma çalışmalarının, tespitlerin tamamlanmasıyla birlikte olacağını da belirtelim. Ama bu saat itibariyle, yani kazanın 5. günü itibariyle Tuğberk İmamoğlu isimli gemide arama kurtarma çalışmaları 7/24 kesintisiz olarak devam ediyor.
0: Dilek Yaman Demir'e teşekkür edelim. Arama çalışmalarının devam ettiği bir başka yerde Kıbrıs açıkları, Girne açıkları. Oradaki gemi kazasının ardından da TCG Işın ve TCG Alemdar'ın arama çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar sırasında dün bir naaş daha batıktan çıkarıldı. Can kaybı sayısı 13'e yükseldi. Kayıp 15 kişi arama çalışmaları da sürüyor. Bu arada Girne'de ailelerden DNA örneği de alınıyor.
4: Akşam yapılan arama kurtarma çalışmalarımızda bir naaşımıza daha ulaşılmıştır.
5: Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasında kayıpları arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı. Başbakan Üstel, çıkarılan naaşın kimliğinin tespiti için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polisi'nin çalışmalara başladığını söyledi. Üstel, ulaşılacak naaşların kimliklerinin tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi amacıyla DNA incelemelerinden de yararlanılacağını açıkladı. Diğer yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki müzik yayını ve eğlence yasağı 9 Eylül Çarşamba günü saat 24'e kadar uzatıldı.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalar var. Bahçeli sürecin kaynaşmaya vesile olduğunu söyledi. Çerçeve yasanın 467 oyla meclisten geçmesi içinse doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum sözleriyle değerlendirdi.
6: Terörsüz Türkiye süreci için muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu dedi. Çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesini beklemediğini ifade etti.
7: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
6: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sürece dair önemli mesajlar verdi.
8: Komisyonda sağlanan mutabakat, kamuoyunun açık biçimde takip ettiği fikir alışverişleri, yasanın çıkması hususunda geniş bir mutabakatı ortaya çıkardı. Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum. Ama bu düzeyde bir kabul toplumsal mutabakatın genişlemesine ve dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu. Bu süreci fevkalade güçlü kılan bir husustur.
6: MHP lideri Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Mekke anlaşmasını da değerlendiren Bahçeli, atılan adımlar önemli. Pakistan ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra diğer ülkelerle bu ittifak çok daha güçlü hale gelecektir diye konuştu.
8: Fevkalade sağlıklı ve önemli bir anlaşma. Genişleme eğiliminde olması da son derece stratejik değere haiz. 57 Müslüman ülke var. Muazzam nüfusları ve yeraltı kaynaklarına sahipler. Ancak sahip oldukları potansiyeli değerlendirebilirler.

0: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik inceleme ve araştırma yaptı. 345 yasa dışı bahis sitesine finansal aracılık yapan 1200 banka hesabı belirlendi. Bunlarla bağlantılı 98 bin internet sitesine de erişim engeli getirildi. 1200 banka hesabına da el koyuldu. 1048 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan köprü ve otoyollara ilişkin açıklama var. Açıklamada köprü otoyolların satılmayacağı, belirli süreyle devredileceği vurgulandı.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen köprü ve otoyollar özelleştirme programı kapsamına alındı. Konuya ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama var. Açıklamada köprü otoyolların satılmayacağı, belirli süreyle devredileceği vurgulandı.
2: Yürütülen bu rutin hazırlık çalışmaları, kamu varlıklarının satışını değil, mülkiyetin devlette kalması kaydıyla işletme hakkının belirli bir süre için devredilmesine esas alan bir modelin değerlendirilmesine yöneliktir. Bu modelde öncelik gelir elde etmek değil, otoyollarda hizmet kalitesini yükseltmek, bakım ve yatırımları hızlandırmak ve işletme verimliliğini artırmaktır.
1: Açıklamada otoyolların yıllık 600 milyon dolar kar ettiği ve 30 yıllık toplam karın 18 milyar dolara ulaştığı iddialarına da yanıt verildi. 600 milyon doların kar değil gelir olduğu belirtildi. Bu tutarın yaklaşık 300 milyon dolarının bakım ve onarım giderlerine ayrıldığı bildirildi.
2: Ayrıca önemli tutarda yatırım ve yenileme harcamalarıyla personel ve işletme giderleri bulunmaktadır. Tüm bu maliyetler göz ardı edilerek yapılan hesaplamalar otoyolların gerçek ekonomik değerini yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltmaktadır. Bu nedenle 600 milyon doların doğrudan 30 yılla çarpılarak 30 yıllık kar veya kamu zararı hesabı yapılması teknik ve mali açıdan geçerli değildir.
1: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yürütülen çalışmaların temel amacının hizmet kalitesini artırmak, bakım ve yatırımları hızlandırmak ve sürdürülebilir bir altyapı yönetimi oluşturmak olduğunu bildirdi. Açıklamada ücretsiz otoyolların ücretli hale getirilmesi, geçiş ücretlerine ilişkin ilave bir artış kararı ve çalışanların mevcut haklarını kaybetmesine yol açacak herhangi bir karar bulunmamaktadır ifadesine değer verildi. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararının özelleştirme ihalesine çıkılmasını ifade etmediği, yapılacak işlemler konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na yetki verdiği bildirildi.
0: Çok sayıda dizide rol alan oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu. Kılıç 51 yaşındaydı.
3: Abi. Ay çok güzel bu çalan. Nedir? Yeni mi bu?
4: 80'lerin plakçı Ergün'ü, Kuş Uykusu'nun İmam Hamdi'si. Canlandırdığı karakterle hafızalara kazanan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, 51 yaşında hayatını kaybetti. Kendisinden bir süredir haber alamayan kız arkadaşı oyuncunun evine gitti. Serhat Kılıç'ı koltukta hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrıca göz çevresine, kol ve bacaklarına morluklar tespit edildi.
5: Repertuar hep geniş hazırlıyorum.
4: Serhat Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Kılıç ilk profesyonel oyunculuk deneyimini Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Rutkay Aziz rejisiyle 1998'de Kayıp Dullar oyunuyla yaşadı. Ardından Anadolu'daki illerin devlet tiyatrolarında oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. Atatürk Üniversitesi'nde ders verdi.
5: Kendisine Kraliçe Insana denmesini istemiş.
4: Ünlü oyuncu ayrıca Mozart'ın Sihirli Dünyası, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nda da Mozart rolünü üstlenmişti. Kılıç o rol için bu ifadeleri kullanmıştı.
5: Aynı anda 2000 kişiye, 2000 çocuğa ve ebeveynine asla dinleme fırsatı bulamayacakları, dinlerken bilgi sahibi olmakta zorlanacakları çok önemli klasik eserleri ve Mozart'ı birkaç saatliğine de olsa anlatmış, tanıtmış, en azından küçük birer çengel atmış oluyoruz.
6: Yeter ki sen dayak iste, geliyor yumruk gözüne.
4: 80'ler, Hatırla Sevgili, Ezel, Maraşlı, Tetikçinin Oğlu gibi popüler dizilerde oynayan Kılıç, en son Teşkilat dizisinde rol almış, sağlık sorunları sebebiyle diziden ayrılmıştı.
0: Kahramanmaraş'ta 10 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin annesine verilen tahliye kararına itiraz edildi. Anne Mersinli yeniden tutuklandı. Aysel Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenciyle bir öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırısıyla ilgili dava dün başladı.

0: başlamıştı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti Peyman Pınar Mersinli'nin tahliyesine karar vermişti. Cumhuriyet Başsavcılığı anne Mersinli'nin tahliyesine itiraz etti. İtiraz kabul edildi. Osmaniye'de gözaltına alınan Mersinli tekrar tutuklandı. 4 Aralık'a ertelenen duruşmada saldırgan İsa Aras Mersinli'nin polis baş müfettişi olan babası Uğur Mersinli oğlundan şikayetçi olmuş. Çocuğun silahlara erişmesi ebeveyn kusurunu göstermez demişti. Baba Uğur Mersinli hakkında 10 kez ağırlaştırılmış müebbet, anne içinse 22,5 yıla kadar hapis isteniyor. İstanbul Esenyurt'ta trafik denetimi sırasında korsan taksicinin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan için tören düzenlendi. Polisi şehit eden, ardından hayatına son veren saldırganın da emekli polis olduğu ortaya çıktı.
1: Trafik uygulaması sırasında korsan taksici tarafından şehit edilen polis memuru Mehmet Ali Topatan için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Şehit polisin Türk bayrağına sarılı tabutunu mesai arkadaşları omuzladı. Gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
2: Başta şehit polis memurumuz Mehmet Ali Topatan olmak üzere vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla yad ediyoruz.
1: Törene şehidin acılı ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: 39 yaşındaki Topatan evli ve iki çocuk babasıydı. İstanbul Esenyurt'ta görevliydi. Gece saatlerinde ekip arkadaşlarıyla birlikte Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde trafik uygulaması yapıyordu. Bir aracı durdurdular. Aracın korsan taksi olduğu tespit edildi. Sürücüsüne ceza kesildi. Aracının trafikten men edileceğini öğrenen korsan taksici silahına davranıp ateş açtı. Kurşunlar Topatan'ın sırtına isabet etti. Ağır yaralandı. Saldırgansa olay yerinde kendini vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası polis memuru Mehmet Ali Topatan hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı, şehit oldu. Ölen korsan taksicinin ise emekli polis olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şehit polis için taziye mesajı yayımladı. Mesajında şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı.
4: Haklarınızı helal ediniz.
1: Şehit polis için Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazesi Edirne Kapı'daki polis şehitliğine defnedildi.
0: ABD-İran gerilimi sürerken Pentagon alarm durumuna geçti. İran saldırıları nedeniyle mühimmat sıkıntısı yaşandığına dair haberlerin basına düşmesi üzerine yaklaşık 50 üst düzey personel yalan makinesi testine tabi tutuldu. Bu iddia ABD basınında yer aldı.
5: Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanlığı'nda bilgi sızıntısı krizi yaşanıyor. Pentagon'un İran saldırıları nedeniyle mühimmat sorunu yaşadığına dair haberlerin basına düşmesi üzerine ordu alarma geçti. New York Times'ın haberine göre Genelkurmay Başkanlığı'nda görevli yaklaşık 50 üst düzey personel yalan makinesi testine tabi tutuldu. İddiaya göre geçen ay hem sivil hem de askeri üst düzey yetkililere tek tek poligraf testi uygulandı. Test sırasında personele İran'a yönelik operasyonların gizli bilgilerini basına ifşa edip etmedikleri soruldu. Sızıntılara dair raporlarda Amerikan ordusunun İran çatışmaları nedeniyle mühimmat stoklarının kritik seviyeye gerilediği bilgisi yer alıyordu. Pentagon sözcüsü Sean Parnell ise test iddialarına yorum yapmaktan kaçındı.
0: Venezuela'da yaşanan gelişmeler son yılların en büyük jeopolitik ve ekonomik kırılmalarından birine sahne oluyor. Nicola Maduro'nun hedef alındığı operasyon süreciyle başlayan köklü değişim, Washington'ın ülkenin devasa petrol rezervlerini 100 yıllığına kendi stratejik kontrolüne bağlayan dev anlaşmasıyla zirveye ulaştı. Bu konuyla ilgili hazırladığımız haberle veda edeceğiz sizlere ve saat başında tekrar burada olacağız.

0: Washington ve Caracas arasında onlarca yıldır süren gerilim, Amerika Birleşik Devletleri'nin Maduro'yu gözaltına almasıyla farklı bir boyut kazandı. Uzun süredir uygulanan ekonomik ambargolar ve izolasyon sonrası gelinen süreçte Maduro'nun iktidardan uzaklaştırılması sadece rejim değişikliği olarak kalmadı. Önemli bir domino taşını da devirdi.
1: Encadenamientos productivos para la industria nacional.
0: Operasyonun ardından Venezuela'da geçici bir siyasi yönetim işbaşı yaparken arka planda yürütülen diplomatik ve istihbarat odaklı pazarlıkların merkezinde ülkenin tek kurtuluş reçetesi olarak görülen enerji kaynakları vardı. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin kurguladığı bu süreç, Latin Amerika'nın en büyük varlığının küresel ölçekte el değiştirmesinin zeminini hazırladı. Maduro sonrasındaki yeni siyasi iklimin ilk büyük meyvesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması olarak lanse ettiği tarihi mutabakat oldu. Beyaz Saray tarafından duyurulan anlaşma, Washington'a Venezuela topraklarında benzeri görünmemiş bir ekonomik ve stratejik imtiyaz alanı tanıdı.
2: Petrol fiyatları son dönemde ciddi anlamda yükseldi İran Savaşı'ndan sonra ve bu ABD hane halkının bütçesini artık zorlamaya başladı. Bu noktada önümüzde de seçimlerin olduğunu bilen Trump biraz köşeye sıkışmış görünüyor. Stratejik petrol rezervi de en düşük seviyelerine kadar geriledi. 1980'lerden beri en düşük seviyesine geriledi. Şimdi bu stratejik rezervleri doldurmak ve içeride petrol arzını arttırabilmek için ve önemli bir haber verebilmek için içeride kendisine bir başarı haberi sunabilmek için buradaki Venezuela anlaşmasını kullandığını düşünüyorum.
0: Beyaz Saray ve ilgili kaynakların paylaştığı verilere göre Washington'la Caracas arasında imzalanan bu devasa konsorsiyumun şartları Amerikan devlet aklının enerji sahasına doğrudan nerede konumlandığını net bir şekilde gözler önüne seriyor. Anlaşma kapsamında Venezuela toplamda 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış rezerve sahip 17 kritik petrol sahasının işletme hakkını 100 yıllığına Amerika Birleşik Devletleri'ne devretti.
3: Yapılan anlaşma uyarınca Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'daki 17 petrol sahasında yer alan 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış rezervin çoğunluk kontrolünü yani yaklaşık bir %55'lik bir oran oluyor eline almış durumda. Jeopolitik kaldıraç açısından baktığımızda da dünyanın en büyük rezervlerine sahip olan Venezuela'nın kaynakları üzerinde bu kontrol Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel petrol piyasalarındaki elini muazzam ölçüde güçlendiriyor.
0: Söz konusu sahaların önemli bir kısmının geçmişte Rus ve Çinli enerji şirketleri tarafından işletiliyor olması, operasyonun ve sonrasındaki hamlenin sadece ekonomik değil, aynı zamanda küresel bir blok mücadelesi olduğunu kanıtlıyor.
2: Bu Trump tarafından tabii ki çok önemli bir anlaşma ve jeopolitik bir anlaşma olarak, jeopolitik fırsatlar içeren bir anlaşma olarak da pazarlandı. Çünkü oradaki en önemli noktalardan bir tanesi burada Rusya'nın ve Çin'in kontrolünde olan petrol sahaları vardı. Yaklaşık bu 17 petrol sahasında sanıyorum 5'i Çin'in. Biri de Rusya'nın kontrolü altındaydı. Bunların şimdi ABD'ye devri söz konusu. Bu ciddi, önemli bir açılım yarattı.
0: Anlaşmanın merkezinde Venezuelalı iş insanı Alejandro Betancourt'un yönetimindeki North American Blue Energy Partners'la kurulan özel ortaklık yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon bünyesindeki Stratejik Sermaye Ofisi, Venezuelalı bu şirkette %35 oranında doğrudan hisse sahibi oldu. Bir Amerikan devlet kurumunun özel bir enerji şirketinde bu düzeyde ortaklık kurması benzeri görünmemiş bir adım olarak da kayda geçti. Şirketin yönetim kurulu çoğunluğunun Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarından oluşması şart koşuldu. Ayrıca Washington yönetimi yönetim atamalarında mutlak veto hakkı elde etti. Amerika Birleşik Devletleri sahalardan çıkarılacak petrolün %20'sini doğrudan üretim maliyetinden satın alma, kalan %80'lik kısım üzerinde ise öncelikli alım hakkı kazandı.
3: kendi petrolünden mahrum mu kalacak diye baktığımızda Venezuela kendi petrolünden tamamen mahrum kalmayacak. Ancak petrol kaynakları üzerindeki egemenlik ve kontrolü köklü bir değişim geçirmiş olacak. Ve Donald Trump Venezuela geçici hükümeti arasında dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması olarak nitelendirilen bir mutabakat imzalandı. Bu anlaşma ülkenin kendi kaynakları üzerinde mutlak denetimini önemli ölçüde sınırlandırıyor.
0: Venezuela yönetimi bu anlaşmayı fırsat olarak yorumluyor. Caracas'a göre söz konusu anlaşmayla altyapı modernizasyonu ve enerjinin ihracı sağlanabilecek. Ancak uluslararası kamuoyunda ve Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde yankılar oldukça sert. Çin ve Rusya'nın Latin Amerika'daki en büyük enerji kredilerinden birinden tamamen dışlanması da süreci farklı bir noktaya evirebilir. Venezuela yaklaşık 303 milyar varil kanıtlanmış petrol rezervi de küresel sıralamada en başta yer alıyor. Sahip olduğu dev potansiyele rağmen Venezuela yıllar süren ekonomik krizler, altyapı yetersizlikleri ve ağır uluslararası yaptırımlar nedeniyle uzun süreler boyunca çok düşük kapasitelerde üretim yaptı. Rezervlerin büyüklüğü Venezuela'yı onlarca yıl küresel süper güçlerin enerji savaşlarının ve diplomatik satrancın ana odağı haline getirmeye devam edecek gibi görünüyor.
2: Burada dikkat çekici olan Çin'in nasıl tavır alacağı. Çünkü Çin'in 105 milyar dolar tahmin edilen bir kredi sağladığı biliniyor Venezuela'ya. Ve bunun karşılığında da Venezuela ile yaptığı anlaşmalarda ucuza buradan petrol alımı, petrol karşılığında kredi verilmesi gibi bir takım anlaşmaları vardı. Şimdi bu anlaşmalar ne olacak? Çin bu konuda nasıl tepki gösterecek? Aslında bu biraz daha merak konusu.
4: Bu ses işine tutkuyla bağlı koca bir ailenin imzasıdır.
5: NTV Haber Merkezi olarak ilk yayınımızı en iyi dileklerimizi sunarak açıyoruz.
4: Sonsuz bir güvene açılan kapının sesidir. Tam 30 yıldır Türkiye'de ve dünyada ne olursa olsun merak ettiğinizde eliniz bu kumandaya hep aynı duyguyla gitti.
6: Finaldeyiz Türkiye! Altına gidiyoruz Türkiye!
7: Hadi bari bir!
4: Bilmek için
8: haydi Mete.
9: 10 attı. Yeni dünya şampiyonu.
4: Emin olmak için
10: NTV vasıtasıyla da bütün izleyenlerinize bir haber özellikle iletmek istiyorum.
11: Prestij Televizyon NTV.
4: Doğruyu duymak için

0: televizyonlarında yayınlanan görüntüleriniz için teşekkür ederim.
1: Şimdi Fenerbahçe Avrupa şampiyonu. Haydi Fenerbahçe. Bu gece coşacağız.
2: Ekranlar değişti. Teknoloji gelişti. Zaman akıp gitti. Ama duyduğunuz güven hiç değişmedi. Yıllar geçer, dünya değişir, güven değişmez. NTV 30 yaşında.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Alfa abi. Sağdan.
2: Tamam.
0: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi Ford Transit Van. Hangar gibi.
3: Hangar gibi. Hangar gibi.
1: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
4: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
6: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: NTV Radyo.
1: Sıfır Atık Vakfı bilgilendiriyor.
2: Yarınlar için sıfır atık.

0: açtım.
1: Trabzon'daki yaylalarda yaşıyor, yemek tarifleri verip komşularıyla sohbet ediyor. Yayla hayatını anlatıyor. Sosyal medyada Lafir Çiçeği ismiyle açtığı hesabını 335 bin kişi takip ediyor.
0: Ne yaptın yemeğinle? Nasılsa ne yiyorsun?
2: Ya gel de bak ne yaptın?
1: 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Ufuk Sıraç Köroğlu, çevrenin temiz kalması için gösterdiği duyarlılık kapsamında Sıfır Atık Vakfı tarafından yılın sıfır atık bekçisi seçildi.
0: Uşaklar, yılın sıfır atık bekçisi seçildim. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet abi şehrimize geldi.
3: Yaylalara çok çöp atanlar oluyor. Sen de o yaylalarda hem hayvanlara bakıyorsun. Bundan sonra senin yaylanın sorumlusu sensin. Gelen insanlara uyaracağız, çöp atmamalarını söyleyeceğiz. Bu işin patronu sensin. Biz seni senin yaylanın sorumlusu ilan ettik.
0: Sağ olun başkanım. Bu önemli görevi layığıyla yerine getirmem lazım.
1: Ufuk'un sosyal medya hesabında kullandığı lafir çiçeğindeki lafir kelimesi bezelye anlamına geliyor.
4: Yarın dileklerime,
0: yarın dileklerime.
1: Trabzon'da çevre, iklim değişikliği ve kaynak verimliliğinin ele alındığı sıfır atık çalıştayı da tamamlandı. Kısa, orta ve uzun vadeli yol haritasını içeren sıfır atık hedef belgesi açıklandı.
5: Sıfır Atık Vakfı'nın yerelden ulusala israf, atık ve kaynak yönetimi anlayışıyla başlattığı çalıştaylar bu modelin fikri zeminini güçlendiren, şehirlerimizin bilgi, tecrübe ve ihtiyaçlarını milli hedeflerimizle buluşturan çok kıymetli bir istişare mekanizması. Sıfır Atık Hareketi. Bugün artık insanlığın ortak davası haline gelmiş küresel bir çevre seferberliğidir.
6: Daha yaşanılabilir bir dünya inşa etmek istiyoruz. Ve şehirlerimizin sorunlarını yerelde yaşayan paydaşlarımızla beraber tartışarak çözüm yollarını hep birlikte bulmak istiyoruz.
1: Pet şişelerin kullanımını azaltacak ücretsiz su noktaları kurulması, evlerde oluşan organik atıkların aynı şekilde toplanması, ikinci el ve takas alanlarının oluşturulması da hedefler arasında. Fındık kabuğu ve çay lifi gibi Karadeniz'e özgü atıklar da yeniden değerlendirilecek.

0: Araştırmalara göre 1 ton kağıt geri dönüştüğünde 17 yetişkin ağaç kurtarılıyor. 26.500 litre sudan tasarruf ediliyor, 177 kilogram sera gazı salımı engelleniyor. Türkiye'de 12 Temmuz 2019'dan itibaren sıfır atık yönetmeliği kapsamında kağıt atıkların yönetimi yasal bir zorunluluk.
1: Ya genelde geri dönüşme vermeye çalışıyorum kağıt atıklarını.
2: Belediyenin geri dönüşümü var bizim orada meydanda. Oraya atıyorum. Onlar da bize bir miktar para veriyorlar.
0: Kağıt atıkların ayrıştırılması için belirlenen renk kodu mavi. Yani mavi renkte olan kutular kağıt atıklar için.
3: Evde biriktiriyor musunuz kağıt atıkları?
4: Yok, hayır, biriktirmiyoruz. Onlar da çöplere gidiyor. Çöpün ucunu bağlıyoruz, direkt kapının önüne koyuyoruz, çöpçü alıp gidiyor.
5: Kağıt atıkları genellikle ayırdığımı düzenletmiyorum. Hani onlar kenarda kalıyor öyle.
0: Uzmanlara göre kağıdı çöpe atmanın ağaç kesmekten bir farkı yok.
6: Bir ton kağıt atıklar yerine biz bir ton ham madde üzerinden kağıt üretseydik yaklaşık bir tona yakın sera gazı fazla açığa çıkaracaktık. Aynı zamanda 4000 kilowatt saat enerji daha fazla tüketecektik ve 20-30 ton civarı fazladan bir su tüketimimiz olacaktı. Ek olarak aynı zamanda yaklaşık 20-25 civarında ağacın da kesilmesi önlenmiş oluyor.
0: Her kağıt geri dönüştürülemiyor. Kağıtları çöpe atarken dikkat edilmesi gerekenler var.
6: Birinci düşmanımız tırnak içerisinde yağ ve yemek atığıyla bulaşma riski. Çünkü bununla kontamine olduğu zaman o kağıt atığını sizin kağıt olarak, kağıt maddesi olarak tekrar geri kazanmanız imkansıza yakın bir şey. Kolilerin lif yapısı oldukça kaliteli. Dolayısıyla teorik olarak bunlar 5 sefer, 7 sefer, 10 sefer dahi bu kartondan elde edilen ham madde tekrar kağıt üretiminde kullanılabiliyor.

0: Binlerce atın üstünde koştuğu kum moloz yığınına dönüşmüyor, defalarca kullanılıyor. Kullanılan kumun geri dönüşümü dünyada örnek gösteriliyor. Türkiye Jokey Kulübü Elazığ Hipodromu'nda at yarışlarının yapıldığı pistlerde sezon sonunda atıl duruma gelen kumlar çeşitli işlemlerden geçirilerek geri dönüştürülüyor.
1: Kum pist atığının geri dönüşümü. Biz Urfa, Diyarbakır ve Elazığ hipodromlarımızda dere kumu kullanmaktayız. 0-5 yıkanmış, eğlenmiş dere kumu kullanmaktayız. Fakat her yıl atların yaptığı baskı sonucu bu hipodromlarımızda sezon sonunda bu kumlarımız atıl bir şekilde moloz olarak dökülmekteydi. Bu nedenle Fırat Üniversitesi'nin çok kıymetli akademisyenleriyle beraber çalışmaya başladık. Bu kumları geri dönüştürebilir miyiz noktasında? Kısa bir sürede laboratuvarda yaptığımız incelemeler sonucunda güvenli alanda kalarak bu kumun %50'sinin geri dönüştürebileceğimiz kanaatine vardık ve çalışmalara yürüttük.
0: Akademisyenlerle yapılan ortak çalışma sonucunda kumun geri dönüşümü için özel bir makine üretildi.
1: Akabinde özel bir makine üretildi. Yıkama ve eleme makinesi. Geleneksel sistemlere çok benzer ama ayrıştırma özelliği çok fazla bir makine bu. Bugün şunu söyleyebiliyoruz. Urfa, Diyarbakır, Elazığ hipodromlarımızdaki kullanılmış dere kumlarının %50 ile başladığımız yolda %80 ile geri dönüşüm sağladık. Dünyanın ilk geri dönüşüm pisti Elazığ'da, Türkiye'de diyebiliriz. Özelliğini yitirmiş malzemeler içinden öteleniyor, atılıyor ve mevcut kaliteli kum tekrar kullanılıyor.
0: Elazığ hipodromunda sıfır atık uygulamalarının tek örneği pis kumunun geri dönüşümü değil.
1: Elazığ hipodromunda geri dönüşüm parkımız var. Hipodromda özelliğini yitirmiş variller, bariyerler, diğer unsurlar çocukları bir geri dönüşüm parkı haline getirildi. Çocuklar bir taraftan orada oyun oynarken bir taraftan da sıfır atık bilincini elde ediyorlar. Bir geri dönüşüm kütüphanesi yaptık. Geri dönüşüm kütüphanesi nedir? Hipodromumuzda kullanılmayan monitörler, buzdolapları birer kitaplık haline geldi.
0: Hipodromda hurda ve atık nallar birer müzik aletine de dönüştürüldü.
1: Güzel sanatlardan mezun arkadaşlarımız var. Biz hipodromlarımızdaki atıl durumda bulunan iş makinelerimizin rot parçaları, kolları, palataları, endüstriyel atıklardan heykeller yapıyoruz. Nala Senfoni isimli bir müzik grubu kurduk. Bunun içinde keman, cello, bateri bulunmakta. Bunlar tamamen kullanım ömrünü tamamlamış müzik aletleri ve atık nallardan oluşuyor.
0: Hipodromda yine atıklardan at heykelleri de yapılıyor.

0: çeşit çeşit ambalaj malzemeleri, poşet ve şişeler liste uzayıp gidiyor. Her gün oluşan milyonlarca ton plastik atık çevreyi tehdit ediyor. Bu noktada geri dönüşüm çok önemli. Asıl çözümse atığın oluşmasını önlemek. Bu aşamada süpermarketlerin de rolü büyük.
1: Mağazamızda yağ, açık bakliyat, süt ve deterjan olmak üzerine 4 tane dolum istasyonlarımız var. Tüketicilerimizin evlerinde bulunan plastik ya da cam ambalajlarla mağazalarımıza gelmesini, makinalarımıza bunları yerleştirmesini ve istediği miktarda alımı buradan gerçekleştirmesini istiyoruz.
0: Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine giden müşteriler götürdükleri ambalajlarla istedikleri oranda deterjan, süt, ayçiçek yağı ve bakliyat alabiliyor.
2: Bir şey sorabilir miyim? Niye dolum tercih ettiniz?
3: Ama geri dönüşümden dolayı ben de onun için tercih ettim.
0: Ambalaj atıklarını azaltmak sadece aile bütçesine değil, ülke ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.
1: Daha önce su olarak kullandığım şeyi yanımda getirdim ve deterjan alımı yapacağım. Bu sayede kullandığımız plastikler çöp olmuyor, yeniden kazandırmış oluyoruz. Ürün istediğimiz miktarda alıyoruz, bu da israfı engelliyor.
2: Çevreye de daha faydalı olacağını düşündüğüm için özellikle bu kağıt paketlerine gayet güvenilir geliyor bana.
0: Ambalajın doğru kullanılması maliyetleri de düşürüyor.
1: %5 ile %20 arasında bir ambalaj maliyeti vardır. Müşterilerimiz bu ürünleri alırken aslında ambalajına da para ödemektedir. Bu dolum istasyonları tüketicilerimizin bütçesine katkı sağlamakta, istediği miktarı alırken israfı önlemekte, aynı zamanda ambalajları çevreye yaymayarak da toplum bilincini arttırmakta da önemli bir farkındalık oluşturmuştur. Müşterilerimizden de bu konuda önemli geri bildirimleri ve pozitif geri bildirimleri almaktayız.
0: Marketlerde yalnızca atık oluşumunu kaynağında engellemeye çalışan uygulamalar yok.
1: Müşterilerimizin evlerinde biriktirdiği cam, metal ve plastik ambalajları geri dönüşüme kazandırdığı bir istasyon. Ürünlerinizi cihaza verdikten sonra da ilgili bedel de sizin cüzdan uygulamanızda birikmeye başlıyor. Sizlerin cüzdanınızda biriken paraları alışveriş yaparak ya da hesabınıza göndererek siz de kullanabiliyorsunuz. Bu istasyonla hem çevre atıklarının azaltılmasını sağlıyoruz hem de müşterilerimiz buradan bakanlığımızın geliştirdiği doğa uygulamasıyla birikim yapmalarını sağlıyor. Eşittir çevreyi korumuş oluyoruz. Aynı zamanda müşterilerimiz de buradan belli bir tasarrufu yapmış oluyorlar.
4: Şişeleri geri dönüşüme gönderiyorum.
5: Motor sesleri, tamir edilen araçlar, değişen parçalar. Otosanayide yoğun bir mesai var. Bir de bunun görünmeyen tarafı atık yönetimi.
6: Üç sınıfa ayırabiliriz onları. Kimyasallar, katı atıklar var, bir de metal atıklar var.
7: Yağları bir varilde biriktiriyoruz. Belediyenin atık toplama araçları var ya da işte bununla alakalı yetkilendirdiği firmalar var. Onlara geliyorlar, buradan teslim ediyoruz. Kendi araçlarıyla alıp götürüyorlar.
5: Burası İstanbul Atatürk Otosanayi. Her gün yüzlerce araç burada bakım ve onarımdan geçiyor. Ve ortaya tonlarca atık çıkıyor.
8: Mesela boru çıkıyor, misket çıkıyor, yani ekstra bir şeyler çıkıyor yani.
5: Tamirhanelerde 3 farklı atık var. Kimyasal, metal ve katı. Otosanayiye her hafta atık toplama aracı geliyor.
9: Atık yağları topluyoruz, geri dönüştürüyoruz, tekrardan ülkeye kazandırıyoruz. Baz yağı, yağın ham maddesi demek. Ham maddeyi aldıktan sonra istediğin şeye çevirebiliyorsun. Mesela motor yağına çevrilebiliyor, hidrolik yağına çevrilebiliyor, asansör yağına çevrilebiliyor. Çoğaltabilirsin sayıları.
5: Çoğu işletme günlük kullanım malzemelerini de geri dönüşümden temin ediyor. Konfeksiyon artıkları temizlik bezi olarak kullanılıyor. Bu sayede maliyetler de düşüyor.
6: Konfeksiyonlarda kesim artığı olan parça bezleri burada gelip pazarlayanlar oluyor. Bizim tanıdıklarımız oluyor. Onlardan alıyoruz. Burada temizlikte kullanıyoruz. Özel bir kullandığımız bir malzeme yok. Satın alan çok nadir. Geneli konfeksiyon artığı kullanıyor. O da bir şekilde değerlendirilmiş oluyor.
2: Mutfaklarda gıda israfını önlemek için sıfır atık uygulamalarını ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Şef Serhat Eliçoran'ın konuğuyuz, onun mutfağındayız. Bize gıda atıklarından bir tarif anlatacak. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
10: Merhabalar Deniz Hanım. Sizler de hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyoruz. Serhan Şef'im, ne tarif edeceksiniz bugün bize?
10: Şimdi bugün değerli izleyenlerimizin evlerinde en çok atık oluşturduğu ürünlerden bir salata diyebiliriz, tarator diyebiliriz. Bir ürün yapacağız. Değerlendirme ürünü. Seyircilerimiz de buna çok şaşıracak. Bu ürünleri ne şekilde değerlendirdiğimizle ilgili. Burada bir kabağımız var. Kabakları soyduk. Onları kullanacağız.
2: Ana yemek yaptığınız kabakların kabukları.
10: Kabukları. Patlıcan kabukları. Havuç kabukları. Maydanoz ve dereotu saplarımız var. Bunları soğanla ve sarımsakla birleştireceğiz. Yine burada bir patates kabuğumuz var. Yoğurdumuz var. Limonumuz var.
2: Ve patlıcan.
10: Patlıcan kabuklarımızdan yaptığımız bir cipsimiz var orada. Şimdi ürünlerimizi öncelikle sotelenecek hale getireceğiz. Salatamızın içerisinde çok fazla dişe gelmeyecek şekilde bir soteleme işlemi yapacağız. O yüzden de biraz küçülterek bir doğrama işlemi yapıyoruz. Biz artık zaten atık demeyi bıraktık bu ürünlere. Yine ürün gözüyle, malzeme gözüyle bakıyoruz. Bu şekilde yola çıktığımız zaman değerlendirmemizi güzel bir şekilde yapabiliyoruz. Bütün mutfaklarda. Bunlar restoran mutfakları olsun, evlerimizin mutfaklarında olsun. Şimdi kabaklarımı da doğrayacağım.
2: Ana yemeğin yanına bir aperatif, bir salata.
10: Salata olacak. Evet, yaz aylarındayız zaten. Soğuk, ferahlatıcı, sebzeli güzel bir ürün yapacağız açıkçası.

0: Sebzelerimiz bence tamam. Bir tuz ve biber.
1: Şöyle size yardım edeceğim.
0: Çok teşekkürler. Evet şimdi Deniz Hanım, sebzelerimiz hazır. Yoğurtla karıştırıp sunum aşamasındayız.
1: Tamam.
0: Önceden sarımsaklandırdığımız bir yoğurt. Şimdi az bir şey koyup bir karıştırıp deneyeceğim. Çok güzel bir eşlikçi.
1: Salata
0: diyebiliriz, tarator diyebiliriz, aperatif diyebiliriz. Yaz aylarında yenilebilecek.
1: Sebze tarator diyebiliriz aslında.
0: Kesinlikle tamam, sebze tarator diyebiliriz.
1: Tarator koyalım adını.
0: Evet şimdi diğer tabağımızda. Patlıcan kabuklarını ince ince doğruyoruz. Çok hafif biraz unlayarak derin yağda kızartıyoruz. Yine bunun üzerine tatlandırmak için tuz, karabiber olabilir, kajun baharatı olabilir. O tarz baharatlarla tatlandırabiliriz. Üzerine bunları cips olarak kullanacağım. Burada üzerine herhangi bir yeşillik, semizotu gibi ürünler de kullanabiliriz. Artık o sizin mutfağınızda, dolabınızda ne olduğuyla alakalı. Yine maydanozun saplarından yaptığımız, mutfağımda da kullandığım bir baharat yağımız var. Bununla beraber aroma katması için şöyle ilave ediyorum. Tekrar bir zeytinyağıyla beraber servise hazır hale getiriyoruz salatamızı.
1: Ellerinize sağlık.
0: Afiyet olsun. Çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz. Evde deneyebilir ve gıda israfının önüne işte bu çeşit uygulamalarla geçebilir.

0: Yarın için sıfır atık kapsamında modanın dönüşüm gücünü konuşuyoruz. Tasarımcı Dilek Hanif, geçtiğimiz yıllarda Kocaeli'de gerçekleşen Sıfır Atık Festivali için 15 parçalık çok özel bir koleksiyon hazırladı. Daha azıyla, daha çok dünya temasıyla yola çıkan bu festivalde kullanılmış materyallerin nasıl yeniden hayat bulduğunu, hangi malzemelerin tasarıma dönüştüğünü ve estetikle sürdürülebilirliğin nasıl aynı çizgide bir araya geldiğini bugün daha yakından göreceğiz. Tasarımcı Dilek Hanif'le birlikteyiz. Merhaba.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Bu konuştuğumuz tasarımları bir de sizden dinleyebilir miyiz?
1: Kocaeli'ndeki festival kapsamında 15 parçadan oluşan bir koleksiyon hazırladık. Benim için ilkti, son derece heyecan vericiydi ve gerçekten inanarak böyle çok keyifli parçalar çıkardık. Bence sürdürülebilirlik hem üretim aşamasında hem tüketim aşamasında bizim toplum olarak farklı bir bilince çıkmamızla mümkün. Sürekli konuşuluyor, sürdürülebilirlikten bahsediliyor ama içi biraz boş kalıyor diye düşünüyorum. Aslında bunun da tam güzel bir örneği de bu yaptığımız çalışma. Bununla neyi kastediyoruz, neler yapabiliriz gösterdiğimiz bir koleksiyondu.
0: Peki bu 15 parçalık sıfır atık politikasıyla tasarladığınız tasarımlar. Bunu yaptığınızda çevre ve moda endüstrisi nasıl dönüşmüş oluyor? Dönüşüm burada nerede başladı?
1: Dönüşüm başladı çünkü onu atmadık. Yani tekrardan dönüştürdük ve hayatımızda tekrar kullanmaya devam ettik. Yapılması gereken, yani yeniden kumaş kestirip onun için bir ödeme yapıp bir şey yapmadık. Sonuçta olan bir şeyi aldık. Bugün giyilebilir, kullanılabilir hale dönüştürdük. Onu bir uzun süre daha kullanacağız. Yani yok olana kadar aslında evrenin içinde kullanmaya devam edeceğiz ki artık günün birinde hani lime lime olmasın, ne kadar sürer bilmiyorum ama güzel bir dönüşümün yolculuğunu da hep beraber izlemiş olacağız bence.
0: O zaman bu tasarımları beraber görelim mi?
1: Tabii, yapılan çalışmalardan size örnekler göstereyim. Tabii. Şimdi aslında buradakilerin hepsi tamamen artık kullanım dışı kalmış, evde kullanmadıkları, kimisi sandığa kaldırılmış, kimisi işte eski diye bir kenara konmuş modeller. Mesela ben şuradan başlayayım istersen. Buradakiler eski penyeler, penyeleri kesip sonra bu şekilde böyle örüp, ondan sonra ben bunu bir ceket kalıbına koydum ve renklendirdim. Bu şekilde böyle bir takım çıktı.
0: Penyelerden mesela, bir takım.
1: Penyelerden tamamen dümdüz eski artık penyelerden yapılmış bir takım da görüyoruz. Burada bir elbise, bu da aslında seçerken materyalleri de özellikle sentetikten uzak olanları tercih ettim. Daha çünkü layık buluyorum onları yaşamaya. Dolayısıyla bu gene dokuma, elde bir dokumadan yapılmış çok eski bir çarşaf takımıydı. Yıllarca kullanmışlar ve o çarşaf takımına sonra ben yine başka birinin evindeki böyle bir tığ işinle yapılmış. Bakar mısın şurada, yani bu aslında ne kadar güzel hikayesi var, yapılmış yıllarca evlerinde kullanılmış. Sonra o ikisini birbirine birleştirdik. Böyle kollarına koyup sonra yaka kenarlarına, gene bu takımın kenarlarında suları vardı. Böyle tığdan yapılmış. Böyle bir elbiseye dönüştürdük.
0: Çarşaftan bir elbisemiz
1: var burada. Evet, çarşaftan ama bunda tabii çok ciddi el iş çiliği var. Yıllar önce yapılmış, uğraşılmış. Bunda da gene aynı şekilde. Bu da çok güzel bir runner takımı. Hani eskiden böyle masaların, evet, üstüne konurdu, televizyonun üstüne konurdu. Sonra bardak altları ve kocaman bir takım geldi elime. O takımı görünce dedim ki yani muhteşem. Dolayısıyla onu da böyle bir gömlek, tunik gömlek ve altına da bir pantolonla takım yaptık. Hani bunu şey de yapılabilir, transparan olup içine sadece bir atlet dikilip o da giyilebilir. Hani kendini daha çok gösterir.
0: Burada örtümüzden,
1: evet,
0: de
1: bu
0: bir
1: da, evet, bu runnerlardan yıllar önce yapılmış, emek verilmiş. Kim bilir belki o kişinin anneannesinin, babaannesinin yaptığı bir çeyizinde gelen bir takımdı. Halbuki bugün üstüne giyilebilir halde.
0: Şahane gerçekten. Yani bugün burada çarşaftan bir elbisemiz, masa örtüsünden bir gömleğimiz, evet, ve penyelerden de bir takımımız var.
1: Tabii, daha çok olabilir. Eşarptan çok güzel gömleklerimiz olabilir, eşarplardan. Eski gömlekleri birleştirip daha oversize büyük gömlekler yapabiliriz. Gravatlardan aksesuarlar yapabiliriz. Yapabileceğimiz çok şey örneği var. Sadece biraz daha bakarken öyle bakmak lazım.
0: Evet, bizi izleyenler de bence bugünden sonra yine evdeki bir şeyleri dönüştürmeye başlayacaklar.
1: Bence evet, yıl kapımından başka ne olabilir diye düşünerek bakarlarsa eminim ki çok güzel şeyler bulacaklardır. Ve sonra o hikayesi olan parçaları giymekten de çok büyük keyif alacaklardır.
0: Çok değerliydi, çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.

0: Yarınlar için sıfır atık.
1: Sıfır Atık Vakfı bilgilendirdi. NTV Radyo.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 6 Eylül 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Yarın nesli tehlike altındaki türler günü. Tazmanya kaplanına adanmış bir gün. Popülasyonu tehdit altında bir tür söz konusu olduğunda geride birkaç yüz birey kalması ilk bakışta endişe verici görülmeyebilir. Ancak o türün son üyesi de ortadan kalkarsa ne olur? Avustralya'ya özgü bir tür olan Tazmanya kaplanı için durum tam olarak buydu. Türün yaşayan son üyesi Benjamin, 1936 yılında Avustralya'daki hayvanat bahçesinde gözlerini kapadı ve Tazmanya kaplanının soyu fiilen tükendi. Uluslararası kuruluşların o günden sonra sürdürdüğü kampanyalara rağmen yaşayan bir başka Tazmanya kaplanı bulunamadı. Avustralya hükümeti 1996 yılında, yani son Tazmanya kaplanının ölümünden 60 yıl sonra olayın unutulmaması, benzer trajedilerin bir daha yaşanmaması, insanların telafisi imkansız durumlara neden olduğuna dair öz eleştiri yapabilmesini sağlamak amacıyla 7 Eylül tarihini tehdit altındaki türler günü ilan etti. Yarın tüm canlıların sürdürülebilir bir ortamda yaşamasına destek verirken, bunun için çalışan tüm doğa araştırmacıları, gözlemcileri, gönüllüleri ve görevlilerini de kutlama günü. Onları kutlamayı unutmayın.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Sonra sonra.
6: Herkes soru sorabilir. Ne? Nasıl?
7: Niçin?
6: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
8: geçmişe dönmek de lazım.
6: Netleştirelim. Bunu mu demek istedin?
8: Bu mesajın etkisi ne olacak?
7: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten?
6: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
5: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
9: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
10: Pazar günü denizlerin hava koşulu şöyle. Deniz suyu sıcaklığı Kilyos, Şile, Marmara Denizi boyunca 24-25 derece. Ayvalık'ta 24, Çeşme'de 23, Bodrum'da 25, Marmaris'te 26, Antalya'da 29, Mersin ve İskenderun boyunca 31 derece. Kilyos, Karadeniz hattı, hatta Ege'de rüzgar düne oranla bugün daha sert esiyor. Sıcaklıksa hala değişmiyor, ortalamaların üzerinde. Pazartesi günü ise hava daha serin olacak. Marmara ve Karadeniz'de 3-4 derece serinleme bekleniyor.
11: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
9: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saati 10 haberlerle karşınızdayız ve gelişmeleri aktarmaya başlayalım. Yaklaşık bir saat sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz orta vadeli programı açıklayacak. Ankara'ya dönelim biz de. Sibel Can karşımızda. Orta vadeli programın tabii içeriğine ya da çerçevesine dair neler söylemek mümkün, ayrıntılar neler Sibel?
1: Ekonominin 3 yıllık yol haritası saat başında senin de söylediğin gibi açıklanacak. 2027-2029 dönemini kapsayacak orta vadeli programla birlikte makroekonomik politika çerçevesi ve hedefleri de ortaya konulacak. Elbette en merak edilen başlık enflasyon hedeflerinde bir revizyon olup olmayacağı. Geçtiğimiz sene açıklanan OVP'de enflasyon hedeflerine ilişkin bu yıl için %16'lık bir tahmin vardı. 2027 için %9, 2028 için de %8'de saat 11'de açıklanacak o OVP'de bir değişiklik olacak mı olmayacak mı takip edeceğiz. Büyüme, istihdam, işsizlik, cari açık, ihracat ve ithalat hedeflerine ilişkin de yine orta vadeli planla ortaya konacak yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı destekleyen reformlara ilişkin de mesajların yer almasını bekliyoruz. Program kapsamında gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalara ilişkin de geçtiğimiz sene yoğun mesajların olduğu bir OVP süreci görmüştük. Bu sene içinde bu geçerli olacak mı? Onu da yakından takip edeceğiz. Şimdi OVP kamu ve özel sektör için öngörülebilirliğin arttırılması nedeniyle her yıl Eylül ayında açıklanıyor. Bu yılda Eylül ayında bugün için planlama yapıldı. Saat başında külliyede yapılacak o toplantı ile birlikte ekonomi yönetimi Merkez Bankası Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başta olmak üzere ekonomi yönetimi kamera karşısında olacak ve hazırlanan 3 yıllık ekonomik programı açıklayacaklar. Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz bu açıklamayı yapacak. Sosyal medya hesabından da Yılmaz'ın bir açıklaması vardı orta vadeli programa ilişkin. Dünya ve bölgede risklerin ve belirsizliklerin yükseldiği bir dönemde istikrar içinde öngörülebilir politikalar izlediklerini açıkladı, vurguladı. Yeni stratejik öncelikleri de güncellenmiş programımıza entegre edeceğiz ifadesini kullandı. Yine diyelim saat başında orta vadeli program açıklanacak ve ekonominin 3 yıllık yol haritası da böylece netleşmiş olacak.
0: Sibel Can'a teşekkür edelim ve Ankara'dan İstanbul'a dönelim. İstanbul Silivri'de Alsu adlı gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. NTV ekibinden Dilek Yaman Demir bu çalışmaları takip ediyor. Nedir son bilgiler Dilek?
2: Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre o çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yani 7/24 çalışmalar kesintisiz bir şekilde sürdürülüyor. Sabah saatlerinden itibaren buradaydık. Alsu isimli gemi buradaydı ama onu aramak için, yani çarptığı Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi aramak için Işın isimli TCG Işın isimli gemi de ileride, yani çok açıkta, Silivri Denizi'nin çok açıklarında, aslında Marmara Denizi'nin 720 metre derinliğine battığı tespit edilmişti ROV makinalarıyla. O makinalar ne? ROV'larda Işın gemisinden uzaktan kumandayla, kablolarla hareket ettirilebilen bir robotik aslında alet. Bu aletle birlikte Tuğberk İmamoğlu isimli geminin dün ilk önce ismi tespit edildi. Ardından Tuğberk İmamoğlu isimli geminin çarptığı, darbe aldığı ve kırıldığı iddia edilen birden fazla görüntüyü de ROV cihazları tespit etti. Bununla birlikte çalışmalar hız kesmeden devam etti. O çalışmalara da dün İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Sadece Davut Gül yoktu Işın gemisinde. 10 mürettebat vardı o Tuğberk isimli gemide ve Tuğberk İmamoğlu isimli gemideki 10 mürettebatın yakınları da Işın gemisinde arama çalışmalarını yakından takip etti. Bir umut bekliyorlar, bir iz bekliyorlar ki 10 kişilik mürettebattan şu an itibariyle, yani kazadan beri bir iz bulunamadı, bir emare bulunamadı. Sadece batan, 720 metre derinliğinde batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi tespit edildi. Tabii bu çarpışmadan sonra kazaya ilişkin hemen bir soruşturma başlatıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan o soruşturmada Alsu isimli geminin 1. ve 3. kaptanı da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanmasına ilişkin de aslında bir ön bilirkişi raporu sunuldu dosyaya. O raporda Alsu ve Tuğberk İmamoğlu isimli gemi arasındaki kaptanlar arasındaki konuşmalar da telsiz konuşmaları da ortaya çıktı ama yine bir iddia, başka bir iddiada Tuğberk İmamoğlu isimli geminin radar kısmının, AIS isimli sistemde görünen radar cihazının kapalı olduğu, yani hayalet bir gemi olduğu iddia edilmişti. Alsu isimli gemi aslında bir çarpışmanın farkındaydı ama yine iddiaya göre gemiyi iskeleye kır şeklinde bir talimat göndermesine rağmen Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bir hareket yoktu. Yine Alsu isimli gemide aslında bilirkişi bu kazanın öngörülebilir olduğuna ilişkin o sunduğu rapordan sonra gözaltı işlemleri olmuştu. Gözaltı işlemleri de tam arkamdaki Alsu isimli gemi mürettebatına ilişkinde. Birinci kaptan uyuduğunu söyledi. Kamerasındaydı dedi. Kameramda istirahat halindeydim dedi. Bu yüzden dümeni üçüncü kaptana bıraktım dedi. Ama üçüncü kaptanla ilgili de bir başka iddia vardı. Bu işin ehli olmadığı, seyre sadece bir gün önce katıldığı iddia edilmişti. Şimdi Tuğberk İmamoğlu isimli gemi arama çalışmaları devam edecek. Kesintisiz olarak 7/24 sürdürülecek.
0: Dilek Yaman Demir'e teşekkür edelim. Arama çalışmalarının yapıldığı bir başka bölgeye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen haberlere bakalım şimdi. Girne'de batan gemide ölenlerden ikisi memleketlerinde toprağa verildi. 58 yaşındaki Elmas Demir için Eskişehir'de, 62 yaşındaki Nazmiye Özbolat içinse Hatay'da tören düzenlendi.
3: Boğuluyordum ben abi. Otelde çalışıyordu. Türkiye'ye giriş çıkış yapmak için gemiye binmişti. Geminin alabora olmasıyla hayatını kaybetti. 5 çocuk annesi Elmas Demir Eskişehir'de toprağa verildi.
4: Bu kişi resmen katliam yaptı. Katliam. Önce yolcuları çıkarır, yeleklerini verir. En son ki çıkacak olan kişi kaptandır. Kaptan suçludur. Kaptandan şikayetçiyim.
3: 58 yaşındaki Elmas Demir eşi Abbas Demir'le birlikte Kıbrıs'ta yaşıyordu. Bir otelde temizlik görevlisi olarak çalışıyordu. Türkiye'ye giriş çıkış yapması gerekiyordu. O yüzden Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na giden gemiye bindi. Geminin batmasıyla kendisinden haber alınamadı. Günler sonra acı haber geldi. Cansız bedeni bulundu.
4: Saat 1'di, ben Girne'nin tam üstündeydim. Onu görüyordum, yani geminin batmasını. Geminin batışını biz seyrediyoruz.
3: 5 çocuk annesi kadın için Eskişehir'de cenaze töreni düzenlendi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları sorumluların en ağır cezayı almasını istedi. Batan gemide hayatını kaybedenlerden biri de 62 yaşındaki Nazmiye Özbolat'tı. Özbolat, torununun düğünü için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişti. Oğluyla birlikte dönüş yolundaydı. Oğlu Ahmet Özbolat kurtuldu ancak kendisinin cansız bedeni bulundu. 8 çocuk annesi kadın memleketi Hatay'da toprağa verildi.
0: Girne açıklarındaki batan gemiden kurtulanlardan tedavisi bitenler Türkiye'ye dönüyor. Ailesine kavuşan Gaziantep'li Serdar Çapan faciada yaşananları anlattı. Mürettebatın bilinçsiz bir şekilde hareket ettiğini öne sürdü. Ölümün kıyısından dönen Adanalı Üniversite öğrencisi Sude Naz Sönmez de gemi kaptanını suçladı.
5: Ben botları gördüm de botların neredeyse 100 metreye yakın açılmıştı botlar. İnsanlar o botlara istese de yüzerek yetişemezlerdi. Yani bilinçsiz bir şekilde mürettebatın hatası çok fazlaydı orada.
3: Girne açıklarında batan gemiden sağ kurtulan Serdar Çapan yaşadıklarını bu sözlerle anlattı.
6: Şu anda gemi battı. Yardıma da gelmiyorlar.
3: İki çocuk babası 36 yaşındaki Serdar Çapan Gaziantep'te yaşıyor. Can pazarının yaşandığı gemi faciasında çok sayıda kişiyi kurtardı. Mürettebatın tamamen bilinçsiz hareket ettiğini belirten Serdar Çapan, can botlarının çok erken açıldığını söyledi. Kendisinin geminin üst katında olması sayesinde dışarı çıkabildiğini, ancak alt kattaki yolcuların çoğunun içeride mahsur kaldığını belirtti.
6: Yardıma da gelmiyorlar. Denizin ortasında kaldı.
5: Kayıpları olan insanlar vardı. Camdan baktığımızda hala içeride canını kurtarmak için, eşini, çoluğunu, çocuğunu kurtarmak için çabalayan insanlar vardı. O pencerelerden camı kırıp çıkartabildiğimiz insanları zaten çıkarttık. Birkaç insanı çıkartmak ayrı bir dert. Orada onları cam kesmesin diye uğraşıyorduk ayrıca.
3: Adana'da yaşayan 20 yaşındaki Sude Naz Sönmez de yaşadıklarını anlattı. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümünde eğitim alan Sönmez, gemi kaptanını suçladı.
7: Kesinlikle ilk terk eden onlardı. kaptan, yedek kaptan ve geri kalan bütün çalışanları. Yani biz tamamen vatandaş olarak alttakilere elimizi uzatıyoruz. Onlar tutuyor çıkıyor, çıkan elini uzatıyor. Sonra tekrar vatandaşlar çıkıyor.
0: Çok sayıda dizide rol alan oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu. Kılıç 51 yaşındaydı.
8: Abi. Ay çok güzel bu çalan. Nedir? Yeni mi bu?
9: 80'lerin plakçı Ergün'ü, Kuş Uykusu'nun İmam Hamdi'si. Canlandırdığı karakterle hafızalara kazanan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç 51 yaşında hayatını kaybetti. Kendisinden bir süredir haber alamayan kız arkadaşı oyuncunun evine gitti. Serhat Kılıç'ı koltukta hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrıca göz çevresine, kol ve bacaklarına morluklar tespit edildi.
10: Repertuar hep geniş hazırlıyorum.
9: Serhat Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Kılıç ilk profesyonel oyunculuk deneyimini Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Rutkay Aziz rejisiyle 1998'de Kayıp Dullar oyunuyla yaşadı. Ardından Anadolu'daki illerin devlet tiyatrolarında oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. Atatürk Üniversitesi'nde ders verdi.
11: Kendisine Kraliçe Insana denmesini istemiş.
9: Ünlü oyuncu ayrıca Mozart'ın Sihirli Dünyası, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nda da Mozart rolünü üstlenmişti. Kılıç o rol için bu ifadeleri kullanmıştı.
11: Aynı anda 2000 kişiye, 2000 çocuğa ve ebeveynine asla dinleme fırsatı bulamayacakları, dinlerken bilgi sahibi olmakta zorlanacakları çok önemli klasik eserleri ve Mozart'ı birkaç saatliğine de olsa anlatmış, tanıtmış, en azından küçük birer çengel atmış oluyoruz.
12: Yeter ki sen dayak iste, geliyor yumruk gözüne.
9: 80'ler, Hatırla Sevgili, Ezel, Maraşlı, Tetikçinin Olur gibi popüler dizilerde oynayan Kılıç, en son Teşkilat dizisinde rol almış, sağlık sorunları sebebiyle diziden ayrılmıştı.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başkanlarını ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Erdoğan tüm spor kulüplerine başarılar diledi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde kulüp başkanlarını kabul etti. Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerini ayrı ayrı kabul etti. Görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, birkaç hafta önce başlayan Süper Ligimizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum ifadelerini kullandı. Görüşmeye ilişkin fotoğraflar da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Görüşmeyle ilgili ilk değerlendirme Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'dan geldi. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, maça yönelik değerlendirmesini yaptı. Ardından Yıldırım'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan görüşme soruldu.
2: Futbolla ilgili öyle bir şeyimiz olmadı. Tamam mı? O görevli olanlar görevlerini yapacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın görevi değil bu yani. Tamam mı? O ne yapsın yani? O federasyon var, Merkez Hakem Kurulu var veya başka kurullar var. Onlar görevlerini yapacaklar. Orası müdahil yeri değil yani Sayın Cumhurbaşkanı. Bu işlerle uğraşması yanlış olur.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, iki köprü ve 8 devlet otoyolunun özelleştirilmesi kararına tepki gösterdi. Bütün otoyolları devletleştireceğiz dedi. Özel Trakya ziyareti kapsamında Edirne'deydi.
3: Bu ihaleye girecek olanlara ve 25 yıllık gelir için bugünkü paranın 5 yıllık tutarını, ama zam yapınca neredeyse 1,5-2 yıllık tutarıyla burayı alacak olanlara söylüyorum. Seneye geleceğiz, iktidara geleceğiz. Bütün otoyolları devletleştireceğiz, devletleştireceğiz.
4: Köprü ve otoyolların özelleştirme kapsamına alınma kararını bu sözlerle eleştirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını Edirne'den verdi. Özel, önce restorasyonu tamamlanıp yeniden ibadete açılan Selimiye Camii'ni gezdi. Ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Gündeminde yine emekli maaşı vardı.
3: İşte yeni parti en çok da son dönemlerde emekliler için verdiğimiz mücadelenin bir karşılığı olarak gittiğimiz her yerde emeklilerin koşup gelip sarıldığı yeni parti emeklilere hakkını tekrar verecek.
4: Özgür Özel daha sonra pazar yerini dolaşıp esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
0: ABD heyeti beklenen Rusya-Ukrayna ziyaretlerinin ilk günü için Moskova'daydı. Özel temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner Rus lider Vladimir Putin'le görüştü. Kremlin görüşmelerde barış için bir dizi fikir sunulduğunu duyurdu. ABD heyetinin bir sonraki durağı ise Kiev.
5: ABD heyeti bir kez daha bu yıl içerisinde 8 kez ziyaret ettiği Moskova'da. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner bu kez baş müzakereci Kirill Dmitriev tarafından havalimanında karşılandı. Kremlin'deki görüşmede de yüzler gülüyordu. Rusya heyetinde baş müzakereci Dmitriev'in yanı sıra Kremlin dış politika danışmanı Yuri Ushakov da vardı. Rusya lideri Vladimir Putin müzakerecileri ağırlamadan önce ekonomi forumunda yaptığı konuşmada Ukrayna ile anlaşmaya kapıyı aralık bırakmıştı. Görüşmeler öncesi açıklama yapan Putin, heyetin ziyareti sırasında Ukrayna'ya saldırıları durdurduğunu söyledi.
6: Müzakere sürecinin ve sizin ve muhtemelen size eşlik edenlerin, arabulucularının güvenliğini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
5: Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından ilk açıklama Ushakov'dan geldi. Rus ordusunun cephede ilerlediği ve belirlenen hedeflerden vazgeçmediğinin altını çizdi. Ayrıca Ushakov, Putin diplomatik çözüm için ortak çalışma yürütmeye hazır dedi. Bir dizi öneriyle barış anlaşmasının görüşüldüğünü belirtti. Görüşmenin ardından heyet Moskova'dan ayrıldı, Kiev'e doğru yola çıktı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski görüşmeyi sosyal medya hesabından değerlendirdi. Zelenski, somut bir görüşmeye hazırız dedi.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisi Orta Doğu'daki görevinin ardından 286 gün sudan çıkmadı. Tayland'a ulaşan gemi ancak karaya çıkarılabildi. Buna karşın görüntüsünde ciddi derece patsla kaplanmış olduğu dikkat çekti.
1: ABD donanmasına ait Abraham Lincoln uçak gemisi rekor bir süre suda kaldı. Mürettebat yıprandı. Asker aileleri korkuyla bekledi. Tepki çeken bu sürenin ardından gemi Tayland'a demirledi. Mürettebat dinlendi. Ancak gemi 286 günlük suda kalma süresinin ardından ciddi pas tutmuş durumda. Pasın giderilmesi için mürettebatın geminin su hattına indirilmesi, paslı bölgenin zımparalanması, iki kat pas önleyici astar ve ardından iki kat donanma grisi boya uygulanması gerekiyor. Geminin bakım süresinin 30 gün süreceği ifade ediliyor. Amerikan CNN televizyonuna konuşan eski donanma kaptanı Carl Schuster, denizde 60 günden uzun süre kalan bir geminin pas tutmasının normal olduğunu söyledi. Schuster, gemi seyir halindeyken pasa karşı bakım yapmanın mümkün olmadığının altını çizdi. Öte yandan Schuster, gemide pasın yayılmasından korkulduğunu söyledi. Buna göre pas yayılırsa donanmanın amiral gemisi Abraham Lincoln'un ciddi hasar alması söz konusu.
0: Almanya'da siyasi dengeleri sarsabilecek kritik eyalet seçimleri başladı. Sandık başına gidecek 3 kritik bölgede aşırı sağın yükselişi, göç politikaları ve milyonlarca göçmenin geleceği de oylanıyor. Anketlere göre aşırı sağcı AfD'nin yükselişi sürüyor. Seçim sonuçları eyalet yönetimlerini değil Berlin hükümetinin de geleceğini etkileyebilir. Almanya'da seçimlere bir parantez açtık.
1: Almanya'da siyasi güç dengelerini yeniden şekillendirebilecek iki eyalet seçimi ve başkent Berlin'deki kritik parlamento yarışı eş zamanlı yapılacak. İlk sandık 6 Eylül'de Saksonya-Anhalt'ta kuruluyor. Ardından 20 Eylül'de Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin Eyalet Parlamentosu için sandık başına gidilecek. Ülkenin farklı coğrafyalarındaki bu üç seçimin ortak paydası ise göç. Aradan geçen onca yıla rağmen göç neden hala Almanya'daki her sandığın merkezinde? Çünkü tartışma artık ülkeye kabul edilen göçmenlerin sayısıyla sınırlı değil. İşsizlik, konut krizi, eğitim sistemi, sosyal yardımlar, kamu güvenliğine kadar birçok başlık göç politikaları kapsamında tartışılıyor. Federal İstatistik Dairesi'nin Nisan verilerine göre her 4 kişiden biri, yani yaklaşık 22 milyon kişi göçmen kökenli. Yaklaşık 1,5 milyon Türkiye doğumlu da bu rakamın içinde. Bu tablo nedeniyle özellikle aşırı sağcı grupların seçim meydanlarındaki kampanyasının ana temasını göçmen karşıtlığı oluşturuyor. Özellikle Doğu eyaletlerinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi, yani AfD'nin yükselişi sürüyor. Parti, sınır kontrollerinin kalıcı hale getirilmesi, düzensiz göçün durdurulması ve sınır dışı süreçlerinin hızlandırılmasını ve vatandaşlık için şartların ağırlaştırılmasını savunuyor. 6 Eylül'de ilk seçimin yapılacağı Saksonya-Anhalt, olası bir siyasi kırılmanın merkez üssü olabilir. Eyalette yapılan son kamuoyu yoklamalarında AfD %40 barajını aşmış durumda. İktidardaki Hristiyan Demokratik Birlik, CDU ise oldukça geride. 16 parti ve 398 adayın meclise girmek için yarıştığı eyalette en büyük kaygı siyasi kutuplaşma ve güvenlik. Eyalet İçişleri Bakanlığı'nın geçen yılki raporunda aşırı sağ kaynaklı siyasi suçların 3007'ye yükseldiği vurgulanıyor. Raporda AfD'nin faaliyetlerine de dikkat çekiliyor. Bu da seçimleri sağ popülizmin kurumsal gücünü test edeceği bir referanduma dönüştürüyor. 20 Eylül'de sandığa gidecek Mecklenburg-Vorpommern'de seçim meydanlarında tarih yaklaştıkça göç ve göçmen karşıtlığı ana söylem olmaya başladı. AfD %36 ile burada da birinci parti. Hristiyan Demokratlar seçim vaadi olarak oturum hakkı bulunmayan yabancıların tavizsiz sınır dışı edileceğini anlatıyor. 20 Eylül tarihinde Berlin'de de meclis seçimi olacak. 17 partinin yarışacağı seçimin en kritik yeniliği seçmen yaşının 16'ya indirilmiş olması. 3 milyon 900 bin kişinin yaşadığı Berlin'de yaklaşık 9 973 bininin yabancı pasaportu var. Berlin Senatosu göçmen kökenlilerin ve gençlerin sandığa gitmesini kolaylaştırmak için çok dilli bir kampanya yürütüyor. Başkent Berlin'de SPD, sosyal adalet, konut sorunu ve göçmenlerin kentin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgusuyla toplumsal dayanışmayı öne çıkararak oy istiyor. Yeşiller daha insani iltica politikaları, eğitimde fırsat eşitliği ve ırkçılıkla kurumsal mücadeleyi merkeze alan bir kampanya yapıyor. AfD ise başkentte de sıkı sınır kontrolleri, hızlı sınır dışı işlemleri ve Alman vatandaşlığına erişimi zorlaştırma vaatlerini öne çıkarıyor. Başkent Berlin'de seçmen yalnızca göç ve göçmenlerin konumuna dair kaygılar taşımıyor. Yüksek kiralar, aksayan kamu hizmetleri, okulların yetersizliği ve hayat pahalılığı da oyun rengini doğrudan etkileyecek. Seçim maratonunda iç içe geçen sorunlara karşı merkez siyasetin nasıl bir çözüm bulacağıyla AfD'nin yükselişi devam edecek mi sorularına da yanıt aranacak.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün şüpheli olduğu iddiasıyla sürdürülen soruşturmada Denizolgun'un doktoru yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklanmıştı. Doktor Nurettin Demirkol'un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Ayrıntılara bakalım.
2: Polise yaptığı ihbarı hatırlamadığını öne sürdü. Aile doktoru nasıl olunur bilmiyorum dedi. 10 yıl önce yaşanan olayları hatırlamadığını, 2 hafta önce gördüğü hastayı bile aklında tutamadığını iddia etti. Bu beyanlar eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan doktoru Nurettin Demirkol'un savcılık sorgusunda. Demirkol'un ifadesindeki çelişkiler dikkat çekti. Denizolgun'un hayatını kaybettiği gün 155 kayıtlarına göre Demirkol'un telefonundan arama yapıldığı, kendisini ailenin doktoru olarak tanıtıp şüpheli ölüm ihbarında bulunduğu ortaya çıkmıştı. Doktor Demirkol aramayı yapıp yapmadığını hatırlamadığını öne sürdü. Olayın üzerinden 10 yıl geçtiğini, 2 hafta önce baktığı hastayı bile hatırlamadığını belirtti. Kuriş ailesinin doktoru olmadığını, aile doktorunun nasıl olunduğunu da bilmediğini beyan etti. Nurettin Demirkol çiftliğe gittiğinde sadece 2 kişinin olduğunu söylemişti. Ancak 3. kişi olarak Hilmi Tuna Kuriş'in de olay yerinde HTS kaydının olduğu tespit edildi. Demirkol Kuriş'i görüp görmediğini de hatırlamadığını ifade etti. Doktor Demirkol Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme beyanlarının diğer tanık ifadeleri HTS kayıtları ve kolluk tutanaklarıyla çeliştiğini belirtti. Dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmesiyle Nurettin Demirkol'un yalan tanıklık suçundan tutuklanmasına karar verildi.
0: Denizli'de bir restoranda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay Merkez Efendi ilçesindeki restoranda meydana geldi. İki grup arasında alacak verecek tartışması çıktı. Gerginlik büyüdü, silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine silahlarla ateş açtı. Ercan Kazan ve Mahsun Kazan hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şüpheliler aranıyor. İstanbul Bakırköy'de bir otelde yangın çıktı. 12 kişi yaralandı. Üst katlarda mahsur kalan 7 kişiyi ise itfaiye kurtardı.
3: Altı katlı otelde yangın çıktı. 7 kişi üst katlarda mahsur kaldı. 12 kişi yaralandı. İstanbul Bakırköy'de meydana gelen otel yangını söndürüldü. Yangın 6 katlı otelin 1. katında çıktı. Kısa sürede büyüdü, üst katlara sıçradı. Alevler binanın dış cephesini kapladı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
0: Kişisel bilgiler ele geçiriliyor, uygulamalar aracılığıyla başkalarına satılıyor, elde edilen bilgiler dolandırıcılık amacıyla kullanılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada 24 avukat gözaltına alındı.
4: Bütün bütün aile bireylerimin GSM numarası ve adresleri ve isimleri ve TC karnelerinin alt alta yazıldığı uzun bir mesaj geldi bana. Birkaç tane hassas içerik geldi. Benim olmayan hassas içerikler, bize 9900 TL göndermezsen bütün işte ailenin adresi, numaraları ve TC karneleri elimizde. Bu hassas içerikleri senin diye ailene göndeririz tarzında bir şey.
2: Kişisel verileri ele geçirdiler, yasa dışı uygulamaları aktardılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada vatandaşların kimlik, adres ve telefon bilgilerinin panel adı verilen sisteme yüklendiği tespit edildi. Panel sistem üzerinden mağduriyet yaşadığını fark edenlerden biri de spor yorumcusu Can Nefesoğlu.
4: Avukatlık bürosundan SMS'ler geliyor tabii ki. Sayın Can Nefesoğlu, ceza dosyanız işleme alınmıştır. Babama gelmiş, ceza dosyanız işleme alınmıştır diye korktu muhtemelen. Ne ceza dosyası?
2: Soruşturmada 29 hukuk bürosu arandı. 24 avukat ve 7 büro çalışanı gözaltına alındı. İddiaya göre kişisel bilgiler abonelik sistemiyle hukuk bürolarına satıldı. Peki bu tür uygulamalar nasıl çalışıyor?
5: Bir siber atak oluyor, bir şirketin verileri ele geçiriliyor. Burada adresi, telefon numarası oluyor. Başka bir kurumun verileri ele geçiriliyor. Buradan farklı verileri elde ediyorlar. Bunu hepsini bir araya getirerek de panel dediğimiz sistemleri kuruyorlar. Kişisel veri koruma kanununa göre de veri işleyenlerin, bu verileri ortak bir veri tabanında tutulan kişilerin ve kurumların da bu verilere iyi sahip çıkıyor olması lazım.
2: Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı olan başka avukatlar da var.
0: Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kaldı. Şehir değiştirip eve çıkan öğrencilerin de mobilya bakma telaşı başladı. İstanbul Yenibosna'daki Mobilyacılar Çarşısı'nda üniversite öğrencilerine özel indirim yapıldı. Eylül ayı sonuna kadar sürecek kampanyadan yeni atanan memur ve yeni evlenen çiftler de faydalanabilecek.
2: Mobilyalardan beyaz eşya takımına kadar her şey öğrencilere özel hazırlanmış indirimli fiyatlarla satışa sunuldu.
6: Üniversite kazandık burada. 3-4 arkadaş bir ev tutacağız. Ya uygun bütçeli bir şeyler bakıyorduk. Önceliğimiz beyaz eşya.
2: İstanbul Yenibosna'da bulunan bir mobilyacılar çarşısı, üniversitelerin açılmasına kısa süre kala eve çıkan, şehir değiştiren öğrencilere yönelik kampanyalar başlattı.
7: Bir öğrenci evinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde oluşturulmuş bu paketin içinde kıyafet dolabı, yatak, baza, komidin hem çalışma masası hem de yemek masası olarak kullanılabilen bir masayla birlikte bu paket 55 bin liradan 28 bin liraya düşmüş durumda.
8: Taksit seçenekleri mevcut. Yaklaşık %40 bir paket indirimi yaptık. Baza gayet geniş depolama alanı mevcut. Şu şekilde hem kitap koyma alanınız hem de çalışma için gayet uygun bir ürün.
9: Yani açıkçası şöyle, dışarıda ikinci el fiyatını burada sıfır ürünler alabiliyorlar. Şu anda hem kiralar olsun, enflasyon olsun oldukça çok yüksek ve biz de yardımcı olmak adına böyle bir kampanya yaptık. Sadece beyaz eşyacı değil, mobilyada da kampanyalar mevcut. Her esnaf elini taşın altına koyuyor bir şekilde.
2: Kampanya kapsamında tayini çıkan kamu çalışanları ve yeni evli çiftler de ihtiyaçlarına yönelik eşyalarda indirimli fiyatlardan yararlanabiliyor.
0: Depozitosu olan ambalajlar sisteminin mobil uygulamasına kayıtlı kişi sayısı artıyor. Rakam 3 milyonu geçti. Ayrıca sistemle 200 milyondan fazla ambalaj toplandı.
2: Depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 200 milyondan fazla içecek ambalajı toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Açıklamayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptı.
10: Sıfır atıkta yeni bir aşamaya geçtik. Depozito yönetim sistemimiz ile artık şişelerimizi topluyor ve ekonomiye kazandırıyoruz. Bu çok önemli. Şu ana kadar topladığımız ambalaj sayısı 200 milyona ulaştı. Antalya'mız doğa kullanımında birinci sırada.
2: Kısa adı doğa olan sistem Türkiye genelinde 1 Temmuz itibariyle devreye alındı. Bugüne kadar 205 milyon 709 bin 303 adet doğa logolu PET, alüminyum ve cam içecek ambalajı toplandı. Sistemde kayıtlı kullanıcı sayısı 3 milyon 214 bin 992'ye ulaştı. En çok ambalaj toplanan il 46 milyon 678 bin ambalajla Antalya oldu. Antalya'yı İstanbul, İzmir, Adana ve Ankara takip etti. Sistemle ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli ödeniyor. Her yıl 25 milyar ambalajın toplanacağı bu sistemle Türkiye ekonomisine 30 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor.
0: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Sultanlar Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti. Milli takım bugün İtalya ile şampiyonluk için karşılaşacak.
11: Filenin Sultanları üst üste 2. Avrupa Şampiyonluğundan artık sadece 3 set uzaklıkta. Yarı finalde karşılaştığı Sırbistan'a set vermeyen milliler ev sahibi olduğu turnuvada adını finale yazdırdı.
12: Oynadığımız oyundan çok memnunum. Teknik anlamda istediğimiz her şeyi parkeye yansıttığımızı düşünüyorum. İyi servis attık, iyi blok kurduk. Tribünleri dolduran taraftar da, takımımız da, federasyon yönetimimiz de, herkes bu zaferi çok hak etti. Oldukça mutluyum.
11: Maçı başından sonuna üstün götüren Sultanlar 25-20, 25-19 ve 25-20'lik skorlarla mücadele eden 3-0 galip ayrıldı. Ay yıldızlarda Melisa Vargas 18, Zehra Güneş ve kaptan Eda Erdem 11 sayı üretti.
13: Çok mutluyuz. Tekrardan aynı başarıyı yaşamayı çok istiyoruz. Bir hedef daha tamamlandı dediğim gibi. Takım arkadaşlarımın, staffımın eline emeğine sağlık. Çok mutluyuz.
11: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Sultanların başarısını NTV yayınında değerlendirdi.
14: Finale kaldık ama işimiz bitmedi. Tabii biz de artık şampiyon olmazsak olmuyor. Yani biz finale kalabiliyoruz. Finalin oynayan, çok kez oynayan bir takımız ama şampiyon olmak çok önemli. Dolayısıyla bugün bitti, yarına bakacağız.
11: Filenin Sultanları'nın şampiyonluk maçı saat 19'da başlayacak. Milliler üst üste 2. Avrupa şampiyonluğu için İtalya ile karşılaşacak. Mücadeleye Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
15: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
16: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
17: Evlenmeye niyetim yok.
18: Bunlar çok zengin ha. Ve?
19: Mehmet'imiz bekar.
20: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
21: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
20: Evleneceksin ya anne.
22: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
23: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
24: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.

0: NTV Radyo'dan merhaba. Ben Ayşegül Akın. Doğa konuşmalarında birlikteyiz. Küresel ısınma ve sonuçları, yapılması gerekenler, dünyanın acil gündemi. Biz bugün bireylerin sorumluluklarını hatırlayalım istedik. Konumuz gıda israfı, mutfakta sıfır atık ve su tasarrufu. Konuğumuz fizyolog Profesör Doktor Nazan Uysal Harzadin. Merhaba Sayın Harzadin.
1: Merhaba herkese.
0: Sizinle konuşmak istedik çünkü siz sağlıklı yaşamın, sağlıklı beslenme ve doğayla uyumlu olmakla mümkün olduğunu söylüyorsunuz. Hatta diyorsunuz ki uyandıktan sonra bir saat içinde dışarı çıkıp bedeni gün ışığıyla buluşturarak güne başlayın. Sağlıklı bir yaşam için bir gün nasıl geçmeli? Kısaca anlatabilir misiniz?
1: Bir kere ideal olan güneş doğduktan sonra bizim de uyanmamız. Ama tabii biz hani ışığın icadıyla, ampulün icadıyla diyeyim, mertlik bozuldu misali, biraz böyle bu ritimleri kaçırmış durumdayız. Yani akşamları geç saatlerde yatınca sabahta güneşin doğuşuyla, güneş ışınlarıyla kalkamıyoruz. Güneş battıktan sonraki hani birkaç saat içinde benim hedefim saat 11'i geçirmem. Sabah hani 7-8 saat kesintisiz bir uykuyu hedeflersek sabah en azından 8'den önce uyanmış oluruz diye düşünüyorum. Eğer hava açıksa hani bir 10-15 dakika açık havaya çık. Hani burada güneşe bak cümlesini doğru bulmuyorum. Güneşe kimse bakmasın lütfen. Çünkü güneşe baktığınızda, o parlak ışığa baktığınızda aynı o kaynak işçilerinde olduğu gibi gözün en iyi gördüğü makule dediğimiz bir bölgesi var. Görme hücrelerinin en yoğun olduğu. Buradaki hücreler ölüyor. Maküler delik, maküler hol oluyor ve asla ondan sonra net göremiyorsunuz ne yaparsanız yapın. O yüzden güneşe bakmıyoruz ama gün ışığına çıkıyoruz. Hava açıksa bir 10 dakika, 15 dakika yeterli. Ama hava kapalıysa bunu birazcık 20-30 dakikaya, öğleden önce en azından. Evet, bir koşuşturmanın içindeyiz günlük yaşantımızda. Ama pencereleri, panjurları, perdeleri açabiliriz. Öğleden önce de bir dışarıya, dış ortama çıkabiliriz. İlk yapacağımız şey bu olacak. Tabii herkesin kendi ritmi var. Çalışanlar, emekliler, çocuklar, okullular. Hani mümkün olduğunca kapalı ortamlardan gün boyu dış ortamlarda vakit geçirmek en ideali. Tabii ki kahvaltı yapmak en sevdiğim öğün. Hani günün en önemli öğünü mü tartışılır. Kalktıktan sonraki ideal olan bahsedeyim. Hemen böyle kalkar kalkmaz yemek yemek değil de böyle bir saat ötelemeye çalışmak ideal. Şu saatte ye gibi bir şey söz konusu değil. Sürdürülebilir olan, herkesin kendi ritmini oluşturacağı bir program. Kalkar kalkmaz kahveye karşıyız. Bu da işte özellikle sabah bizi uyandıran stres hormonu kortizol var. Bunu kahve içerek biraz daha arttırmamak gerekiyor. Adı üzerinde kahvaltı yapıldıktan sonra, yani kahvaltı yapıldıktan sonra kahvenizi keyifle, eğer içiyorsanız keyifle içebilirsiniz. Ben günü planlarken önceliklerim oluyor. Bütün herkese de bunu öneriyorum. Şöyle ki, egzersiz benim için o rutinin olmazsa olmaz parçası. Herkes için kesin önereceğim şey, her gün en az 20 dakika, mümkünse 30 dakika tempolu bir yürüyüş. Sabah işe giderken olabilir, öğlen arasında, öğle yemek tatilinde olabilir, akşamüstü olabilir ama mümkünse akşam geç vakitte, hani 8'den sonra olmasın. Akşam yemeğini de 8'den sonraya bırakmamak, mümkün olduğunca uykuyla son lokma arasında bir 3 saat koymak uyku kalitesini daha da arttırıyor ve karanlıkta uyumak bir diğer önerebileceğim şeyler.
0: Şimdi ne yiyorsak oyuz, çok kullandığımız bir ifade. Doğayla evet. Uyumlu beslenme ne demek? Yani yiyecekleri doğada olduğu şekliyle tüketelim. Mesela meyve suyu içmeyelim, meyve yiyelim diyorsunuz. Bunu biraz daha örneklerle açar mısınız?
1: Aslında burada birkaç basamağı var bunun. İlki belki de o an, o mevsim hangi meyve, sebze varsa onları yemek. Mesela kışın domates yerine kuru domates, domates salçası, ya da işte şişelenmiş soslar gibi şeyler yemek daha sağlıklı. Çünkü zaten bu hem doğamız için hem de bizim vücudumuz için daha sağlıklı. Çünkü kışın o domatesi yetiştirebilmek için bir sürü işte seralarda enerji harcanıyor, bir sürü doğaya da zarar veren bir süreç yaşanıyor. Ha, ortaya çıkan ürün de o yazınki yaz domatesinin içerdiği polifenoller, işte likopen başta olmak üzere vitamin, mineraller aynı miktarda olmuyor. İkincisi de tabağımızda mümkün olduğunca o tabağın içindekilerin doğada hangi yapıya ait olduğunu görebilmemiz lazım. Yani ben besinleri aslında ortalama 5 gruba ayırıyorum. Doğadaki aynı formunda, yani elma ise tabağımda elma, işte portakal ise portakal şeklinde görmek. İkinci grup, bunu evdeki olanaklarla biraz dönüştürmek. Mesela madem elmayı konuşuyoruz, elmalı bir turta yapmak ya da işte bir kek ya da püre yapıp işte bir kahvaltıda reçel benzeri şeyler gibi kullanmak olabilir. Üçüncü grup, dışarıda bir restoranda yemek. Burada tabii ki beslenme matematiksel işlemiyor. Sonuçta sosyalleşmek, dışarıda yeme alışkanlığınız varsa size mutluluk veren bir tarafı da olabilir. Kendiniz uğraşmadan. Gerçi ben evde uğraşmayı da seviyorum ve yemenin daha keyifli hale geldiğini de düşünüyorum ama sonuçta hani başkası sizin için hazırladığı ve bunu bir ticari amaçla çoğunlukla yaptığı için içinde sizin tahmin edemeyeceğiniz veya sizin gösterdiğiniz özeni göstermeyecek bir tabakla karşı karşıya olabilirsiniz. Hani bunu mümkün olduğunca çok rutininizde her gün her gün değil de haftada bir, iki olabilir şekilde tutmak. Dördüncü grup, paketlenmiş ama hala natürünü koruyor. Yani içinde neler olduğunu görebiliyorsunuz. Marketlere gittiğinizde hala onun hangi malzemeden yapıldığını görebildiğiniz grup besinler. Beşinci grupsa artık tamamen doğasından, natüründen tamamen uzaklaşmış. İçinde ne olduğunu tattığınızda bile bir araya getiremediğiniz ultra işlenmiş dediğimiz yiyecekler. Beslenmemizde mümkün olduğunca beşinci grup olmalı. Dördüncü grup çok minimal, zorda kaldığımızda az miktarda olabilir ama beslenmenin rutini bir ve ikinci gruptan mümkün olduğunca oluşmalı diye düşünüyorum.
0: Peki mutfakta sıfır atığın ve sağlıklı beslenmenin pratik örneklerini verebilir misiniz? Mesela soğanı kabuğuyla pişirmek olabilir mi?
1: Ben mesela marinasyonda, et marinasyonu yapıyorsam soğanın kendisini değil kabuğunu kullanmayı tercih ediyorum. Yani bir marine suyu hazırlarken geçenlerde hindi göğüsten bir tür hani ev tipi hindi füme tarzı bir şey kahvaltıda veya sandviçlerde kullanabilecek. İşte benim bir 20 yaşında oğlum var. Ona daha sağlıklı ne yapabilirim diye çıkınca bayağı bir yaratıcı oluyorsunuz, araştırmacı da oluyorsunuz. Mesela bir hindi göğsü marine etmek gerekiyor. İşte tuzlu ve baharatlı suyun içinde en azından bir gece. Mesela burada soğan kullanmayı önerenler var. Ama ben soğan kabukları, sarımsak kabuklarıyla, işte defne yaprağıyla bu suyu kaynatıp tuzlu su şeklinde bunda marine etmeyi daha doğru buluyorum. Yine soğan kabukları çok güçlü polifenol içeriyor. Polifenol açısından soğanın kendisinden bile daha fazla polifenol içeriyor ama tabii ki soğan da çok kıymetli. Sofralarımızdan eksik edilmemesi gerekiyor. Hani soğan kabuklarını mümkün olduğunca kullanıyorum mesela. Tabii bunun yanı sıra sıfır atık derken bence doğru nokta, hani onu da değerlendirelim, bunu da değerlendirelim kısmı da önemli ama daha önemlisi bence beslenmeyi tam olarak planlama. Yani alışveriş öncesinden plan yapmak. Hani bu noktada da önerim mevsimsel, yani elinizde o mevsim için ailenin ya da sizin sevdiğiniz hangi reçeteler var mutlaka artıyor yoksa. Planlamayı iyi yapmak gerekiyor. Artan yemekler tabii ki olabilir. Bazen porsiyon ayarlanamayabilir. O gün iştahınız çok iyi olmayabilir. Ama bunları da uygun bir şekilde ertesi günkü yemekleri değerlendirmek. Mesela ben kuru baklagilleri salatalarda, çorbalarda kullanmayı çok seviyorum. Artan kuru baklagilleri bunların içine koyuyorum. Ama mümkün olduğunca bugün pişirilen, bugün bitecek şekilde bir planlama yapmaya çalışmak önemli. Dondurarak tüketmeyecekse, fazla geldiyse belki bir kısmını hemen ayırıp derin dondurucuda bir sonraki, birkaç gün sonraki öğüne eklemek olabilir. Yani tüketeceğimiz kadarını, yiyebileceğimiz kadarını şey yapmak daha önemli.
0: Tamam, şimdi saklama yöntemlerini öğrenelim o zaman. Çiğ sebze ve meyveleri ya da pişmiş olanları, belki kışlık hazırlanacak olanları buzdolabında nasıl ya da dışarıda nasıl saklayalım?
1: Ben kış için hazırlık yapılıyor ya, böyle kış sebzelerinden, yok konserveler falan. Onu çok desteklemiyorum açıkçası, çok onaylamıyorum. Yani çok sevdiğiniz bir şeyse, hani arada özledim deyip, mesela bizim ufak bir bahçemiz var. Bazen çok herhangi bir sebze çok fazla oluyor. Mesela biberleri bir miktar közleyip buzluğuma atabiliyorum. Kışın hani çok sıkıldığımda sebzeler artık hep bir döndür aynı sebzeler olduğunda buzluktan o biberlerden kahvaltıya 3-5 çıkartabiliyorum. Hani bunun gibi belki çok az miktarda olabilir. Onun dışında her mevsimde o mevsimin sebzelerini yemek daha sağlıklı olacaktır, daha ekonomik olacaktır. Çünkü sonuçta buzluğunuzu da kullansanız onun bir maliyeti olmuş oluyor aslında.
0: Haftalık alışverişlerde bozulmadan tüketmek için nasıl saklamalı?
1: Yani burada tabii buzdolabını çok iyi kullanmak gerekiyor ve sebzeleri de iyi tanımak gerekiyor. İşte bazı sebzeler bazı diğer sebzelerle bir arada olduğunda daha kolay bozulabiliyor etilen oksit nedeniyle. Hani buzdolabınızın en soğuk bölgesini o kullanma kılavuzunda yazar. Mesela yeni buzdolaplarında orta bölme en soğuktur. Hani onu şöyle ayırt edebilirsiniz. Peynir, et çekmecesi neredeyse buzdolabınızın en soğuk yeri, bölgesi orasıdır. Dolayısıyla meyve ve sebzeleri ve diğer malzemeleri bu düzene uygun olarak yerleştirmekle başlıyor. Sıklıkla alışveriş poşetlerinde geliyor yiyeceklerimiz eve. O poşetlerden çıkarmak çok kıymetli. Ben kendi evimde bununla ilgili meyve ve sebze çekmecelerini poşetsiz olarak mümkün olduğunca kullanıyorum. Meyvelerimi çıkarıyorum poşetlerinden. Hani yeni nesil buzdolaplarında o nem kontrolünü o çekmecede ayarlanabiliyor. Poşetin içinde olduğunda bu aldığımız sebzeler aslında evet dalından kopmuş olsa da hala içinde canlı hücreler var. Hala bir tür kabaca hani nefes alıp veriyor gibi düşünebilirsiniz. Bu sırada da su açığa çıkıyor. Bu suyla da o aldığınız sebzeyi eğer çok iyi bir planlama yapmazsanız bir hafta geçmeden çürüyecektir. Haftalık alışverişi gerçekten seviyorum ama ne bileyim yakınınızda birkaç pazar var, sizin de vaktiniz bolsa hani haftalık değil birkaç günlük alışveriş yapmak daha da kıymetli olabilir. Çünkü meyve ve sebzeler koptuğu andan itibaren, dalından koptuğu andan itibaren vitaminlerini kaybetmeye başlıyorlar. Mesela bir tane patlıcan kalmış, işte yok iki kabak kalmış, bunlardan o günü kurtaracak, işte o günkü menüyü belirleyecek bir plan yapmaya gayret ediyorum. Yani bir haftadan uzun kalmamalı, vitamin, mineraller açısından özellikle ve polifenoller açısından.
0: Plastik poşetlerden çıkaralım dediniz. Mesela yıkayıp kurulayıp saklamak doğru bir yöntem olabilir mi? Ya da kavanozlara koyup buzlukta dondurmak, cam kavanozlarda.
1: Neyi yaptığınıza bağlı. Yıkayıp kurutanlar da var ama çok iyi kurutmak gerekiyor. Genellikle çok iyi kurutulamayabiliyor. Ben şöyle yapıyorum, isterseniz onu anlatayım. Mesela yeşillikleri eve geldiğimde o bağlarını açıyorum. Bir havlunun üzerine onları yayıyorum. Onlar orada birazcık kuruyorlar. Bir şekilde ıslanıyor çünkü ıslatıyor satıcı onu. Kuruduktan sonra yine tülbentlerim var veya işte böyle küçük keselerim var. Bunların içine koyuyorum ya da bazen sarıyorum işte hangisi elimin altındaysa. Ondan sonra da bir kap içine koyabilirler. Yine bir poşet içine koyabilirler ama kuruladıktan ve sardıktan sonra. Çünkü bunlar da yine direkt poşetin içinde kaldığında hem nem vermeye devam ediyorlar yeşil yapraklılar, hem de o kurutmadığınız kalan o su damlaları çürümesine neden olacaktır. Kavanoza koyanlar evet var. Ben çok pratik bulmadığım için ben bu yöntemi kullanıyorum.
0: plastik kap kullanmayalım diyoruz mutfakta. Buzdolabında bu yiyecekleri saklamak için plastik yerine uygun pratik nasıl kaplar olabilir? Nasıl bir malzeme?
1: Eğer pişirdiğimiz yiyecekleri saklıyorsak en güvenli seçenek kavanoz, cam kavanoz bence veya cam saklama kapları. Ama onda da yine o saklama kaplarının kapağı plastik oluyor. Onunla temas etmemesine, içindeki yiyeceğin soğumuş olmasına dikkat etmek gerekiyor. Belki şey yapılabilir, ben hani öyle yapıyorum. Birazcık küçük kaplara bölüp hani biraz böyle 2 saati geçmemek, hatta bu sıcaklarda 1 saati geçmemek buzdolabı dışında pişmiş yiyecekler için. Buzdolabına ağzı açık olarak koyuyorum. Biraz daha soğuduktan sonra kapağını kapatıyorum. Hatta cam kavanozla derin dondurucuya koyacağınız kabı bile cam kavanozla koyabilirsiniz. Artan yemekleri bazen ben öyle yapıyorum. Kavanozun kapağını kapatmıyorum. İçindeki donduktan sonra kavanozun kapağını kapatıyorum. O zaman hiçbir kırılma riski olmuyor. Poşet mümkün olduğunca kullanmayalım derin dondurucu için ve şey için. Ama ille kullanacaksak BPA free poşetler var. Belki onlar kullanılabilir ama kullandığımız her poşet sağlığımıza ve gezegenimize zarar veriyor. Bir poşetin doğada yok olması yıllar sürüyor. O yüzden mümkün olduğunca geri dönüşümü olan çelik kaplar da kullanılabilir. Ama kavanoz en iyi seçenek bana sorarsanız. Hem daha uygun fiyatlı hem daha sağlıklı. Tabii bu noktada amaç hani iklim dostu, gezegeni korumak ise biraz daha hani mevsiminde beslenmek dedik. Bitkisel ürünleri, besinleri daha çok tüketmek, yerel ürünleri tercih etmek, hani ta kilometrelerce uzaktan gelen besinler, bazı besinler için olabilir. Yani Brezilya cevizi için bir şey diyemiyorum, selenyum için çok iyi bir kaynak. Ama kendi toprağımızda yetişen, kendi bölgemizde yetişenler bizim için, doğamız için daha sağlıklı olacaktır. Kırmızı etle ilgili belki birazcık daha, hani bir protein kıymetli ama bunu sadece kırmızı ete indirgememek, işte kuru baklagillere. Çünkü kırmızı et üretimi de aslında oldukça maliyetli, gezegene de zarar veriyor. Evet. Karşı değilim kırmızı et tüketilmesine ama beslenmede sadece kırmızı ete dayalı bir karnivor beslenmeyi de onayladığımı söyleyemeyeceğim.
0: Nazan Hanım, atıksız mutfakla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Şu an sebzenin ve meyvenin en bol olduğu zaman birçok kişi hani bunu nasıl değerlendirebileceğimi düşünüyor. Hani ne yapayım da ziyan etmeyeyim noktasında. Mesela fazla meyveyi sirke yapmak, turşulamak yine sebzelerle ilgili iyi seçenekler olabilir. Derin dondurucuya atmak, evet bu da bir yöntem ama derin dondurucunun da bir maliyeti olduğunu unutmamak gerekiyor. O da bir enerji harcıyor sonuçta. Ben mesela derin dondurucumu orman meyvelerine ayırmayı tercih ediyorum. Bir de işte haftalık et alışverişimi, haftalık veya işte ne bileyim daha uygun indirim zamanları, uygun fiyatlıyken o zaman alıp kısa süreli birkaç haftalık depolama gibi kullanıyorum. Yoksa işte fasulyeler, patlıcanlar, çok bunları önermiyorum. Belki bu mevsim kendim yapacağım için herkes öneririm. Kemik erimesini önlemede ve tedavide kurutmalar kullanılabilir. Sebze, meyve kurutmalar. Kemik erimesini önlemede mesela mürdüm eriği özellikle kanıtlanmış. Ne bileyim menopozda ya da 40 yaşını aşmış kadın dinleyicilerimiz için belki mürdüm eriği kurutabilirler. Her gün böyle bütün kış boyunca bir 3-4 tane yemek kemiklerini destekleyecektir. Hani kurutma da bir yöntem, onu demeye çalışıyorum. Güneşte kurutsak bile bunları katkı koruyucu ilaç ve benzeri bir şey kullanmadığımız için buzdolabında ya da derin dondurucuda bir şekilde korumak, muhafaza etmek gerekiyor. Onun da bir maliyeti var. Bunu da hesap etmek gerekiyor. Yani her şeyi kurutayım, her şeyi şey yapayım gibi değil. Elimize geçen fazla sebze, fazla yiyecek. Yakınlarımızla paylaşmak belki de. Yani her şeyi de biz yiyemeyiz. Her şeyi de kurutup konserve yapıp şunu bunu yapamayız. Ama onu da ziyan etmemek gerekiyor. Birileriyle paylaşmak belki daha uygun olacaktır. Ekmek sanıyorum en fazla atılan atıklardan. herhalde bir 10 yıldır düzenli ekmek yemiyorum ama ekmek güzel bir ekmekse severim. Hani bir kahvaltıda bir dilim bir şeyler yemeyi. Elime ekmek geçtiğinde diyeyim. Kendim bunun için çabalamıyorum. Mümkün olduğunca rutinimi almak istemediğim için. Yoksa olsa yerim yani. Elime ekmek geçtiğinde bunu ince dilimleyip buzluğa atıyorum. Buzluktan çıkartıp ısıtıp yiyorum. Hem bayatlamadan, vücuduma da zarar vermeden az miktarda tüketmiş oluyorum. Hem de buzluğa koyup ısıtıp tükettiğimizde bütün tahıllar için geçerli. Glisemik indeksi daha düşük oluyor. Kan şekerimizi daha az yükseltiyor. Bir de tabii daha ekonomik hale getirmiş oluyoruz. Böyle yapılabilir.
0: Nazan Hanım, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Keyifli bir sohbetti.
0: Sağlıklı ve doğayla uyumlu hayat için gıda israfını önlemeyi ve mutfakta sıfır atıklı sağlıklı reçeteleri sorduk. Fizyolog Profesör Doktor Nazan Uysal Harzadin yanıtladı. Doğanın gündemiyle haftaya bugün yine aynı saatte NTV Radyo'dayız. Buluşmak üzere, hoşça kalın.
2: Doğa konuşmaları sona erdi. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Radyo tiyatrosu. Sağlık, yemek tarihi, doğa.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saat 11 haberlerle karşınızdayız. ÖSYM tarafından düzenlenen kamu personeli seçme sınavı maratonu başladı. Sınav 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 145 sınav merkezinde düzenleniyor. Saat 10.15 itibariyle başlayan sınavın bugün genel yetenek, genel kültür oturumu gerçekleştiriliyor. Başvuru yapan 1.708.329 adaydan sınava katılanların 120 soruyu 130 dakika içinde yanıtlamaları isteniyor. Sınav 12.25'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakikaya kadar ilave sürelerini kullanabilecek. KPSS'nin alan bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programı açıklıyor.
1: Saygıdeğer katılımcılar, ekranları başında bizleri takip eden kıymetli vatandaşlarımız, sizleri şahsım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3 yıllık dönemine yön verecek 2027-2029 orta vadeli programımızı kamuoyuyla paylaşmak üzere bir aradayız. Öncelikle dünya ekonomisindeki mevcut görünüme değinecek, ardından uygulamakta olduğumuz program kapsamında bugüne kadar kaydettiğimiz mesafe ve sonrasında 2027-2029 dönemine ilişkin makroekonomik hedeflerimizi sizlerle paylaşacağız. Bu hedeflere nasıl ulaşacağımıza dair öncelikli reform alanlarımızı, planlanan politika ve tedbirlerimizi ortaya koyacağız. Orta vadeli programımızın ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki 3 yıla ilişkin temel politika belgemiz olan OVP, kalkınma planımız doğrultusunda hazırlanan ve her yıl güncellenen 3 yıllık bir politika çerçevesi sunmaktadır. Program, makroekonomik hedef ve tahminlerimizi, gelir ve gider ile borçlanma görünümünü, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını ve reform gündemimizi ortaya koymakta, aynı zamanda bütçe sürecinin temel çerçevesini oluşturmaktadır. Orta vadeli program, her yıl olduğu gibi bu yılda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın müşterek çalışmasıyla hazırlanmıştır. Hazırlık sürecine bakanlıklarımız ile ilgili kamu, kurum ve kuruluşlarımız önemli katkı sunmuş, özel sektör ve meslek kuruluşlarımızın görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır. Ortak aklı ve katılımcılığı esas alan bir anlayışla hazırladığımız programımızda ilgili tüm taraflarla yürüttüğümüz istişareler de politikalarımıza ve tedbirlerimize yansıtılmıştır. Kıymetli basın mensupları, dünya ekonomisi son dönemde ekonomik, teknolojik ve jeopolitik gelişmelerin iç içe geçtiği, öngörülebilirliğin azaldığı ve risklerin tarihi yüksek seviyelere çıktığı yeni bir süreçten geçmektedir. Türkiye ekonomisi de elbette dünyadan ve bölgemizde yaşanan bu gelişmelerden bağımsız değildir. Özellikle bölgemizde yaşanan savaşın doğrudan ve dolaylı etkileri, enerji ve emtia fiyatlarından küresel ticarete, enflasyon görünümünden büyüme beklentilerine kadar birçok alanda hissedilmektedir. Bunun yanı sıra geleneksel tarife artışlarının yanında yeni nesil korumacılık eğilimleri ve ticaret politikalarındaki belirsizlikler de küresel görünümü etkilemektedir. Programımızın makroekonomik çerçevesini oluştururken geçtiğimiz yıl esas aldığımız varsayımlar bu yılın başında bölgemizdeki savaş başta olmak üzere meydana gelen hadiseler doğrultusunda güncellenmiştir. Geçtiğimiz OVP'deki varsayımların başında gelen küresel büyüme tahmini aşağı yönlü revize edilmektedir. Ticaret ortaklarımızın büyüme tahmini %2,4'ten %1,6'ya, Avro bölgesi büyümesi %1,2'den %0,9'a gerilerken, bölgemizde yaşanan savaşın etkisinin en belirgin görüldüğü Orta Doğu ve Kuzey Afrika, MENA dediğimiz ülkelerde ise %3,4 olarak öngörülen büyüme bu yıl %-0,5'e kadar gerilemiştir. Geçtiğimiz yıl OVP'yi hazırlarken uluslararası kuruluşların tahminleriyle uyumlu olarak 2026 yılı için 64,3 dolar olarak varsaydığımız Brent petrol fiyatı ortalamada 89,3 dolara yükselmiştir. Enerji dışı emtia fiyatlarında %5,7 oranında düşüş beklerken bugün %18,6 oranında bir artış tahmin edilmektedir, öngörülmektedir. Küresel enflasyon tahmini ise bu gelişmelere bağlı olarak %3,6'dan %4,7'ye yükselmiş durumdadır. Özellikle savaşla birlikte enerji ve emtia fiyatlarında ortaya çıkan arz yönlü baskılar ve başlıca ticaret ortaklarımızdaki zayıflama doğal olarak 2026 yılı ekonomik tahminlerimize yansımıştır. 2026 yılı büyüme tahminimizi %3,3 olarak güncelledik. Sanayi büyümesi tahminimiz %2,3'e gerilerken yıl sonu enflasyon tahminimiz %28,4'e yükseldi. Enerji fiyatlarındaki yükselişin dış dengemiz üzerinde doğrudan etkisiyle enerji ithalatı tahminimiz 63 milyar dolardan 71 milyar dolara yükselirken dış ticaret açığı tahminimiz 96 milyar dolardan 105 milyar dolara çıkmıştır. Buna bağlı olarak cari işlemler açığının milli gelire oranına ilişkin tahminimizi de %2,6 olarak güncelledik. Turizm gelirleri tahminimiz ise yine savaşın etkisiyle 68 milyar dolardan 65 milyar dolara revize edilmiştir. Bu güncellemeler programımızın yönünde veya ana çerçevesinde bir değişiklik anlamına gelmemektedir. Nitekim 2026'da öngörülmeyen ölçekte ortaya çıkan savaş ve beraberinde getirdiği enerji ve emtia şoku dış talepteki zayıflamayla birlikte tüm ekonomiler üzerinde ilave yük oluşturmuştur. Buna rağmen Türkiye ekonomisi üretmeye, büyümeye ve istihdam oluşturmaya devam etmektedir. 2026 yılı hem küresel büyümenin hem de dünya ticaretinin belirgin biçimde ivme kaybettiği bir yıl olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte 2027 yılına ilişkin beklentiler küresel görünümde yeniden bir toparlanmaya işaret etmektedir. Küresel büyümenin %3,4'e, küresel ticaret hacmindeki artışın ise %4,3'e yükselmesi beklenmektedir. Özellikle küresel ticarette beklenen bu canlanmanın dış talep koşullarının iyileşmesine ve Türkiye gibi ihracatçı ülkeler açısından daha destekleyici bir ortamın oluşmasına katkı sağlamasını bekliyoruz. İhracatımızın yaklaşık %96'sını oluşturan başlıca ticaret ortaklarımızın ağırlıklı büyümesinin 2025 yılındaki %24 seviyesinden 2026 yılında %1,6'ya gerilemesi tahmin edilmektedir. 2027 yılında ise dış talep koşullarının yeniden iyileşmesiyle bu oranın %2,8'e yükselmesini öngörüyoruz. Bu zayıflama ihracatımızın yaklaşık %43'ünü gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği ile %22'sini gerçekleştirdiğimiz MENA bölgesinde özellikle dikkat çekicidir. En büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği'nde 2025 yılında %1,6 olarak gerçekleşen büyümenin 2026 yılında %1,2'ye gerilemesi, 2027 yılında ise sınırlı bir toparlanmayla %1,4 seviyesine yükselmesi beklenmektedir. MENA bölgesinde ise Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da savaşın ve jeopolitik gerilimlerin ekonomik faaliyet üzerindeki etkisi çok daha belirgindir. 2025 yılında %3,3 büyüyen bölge ekonomisinin 2026 yılında %0,5 oranında daralacağı tahmin edilmektedir. 2027 yılında beklenen %7,3'lük güçlü büyüme ise 2026 yılındaki bu sert daralmanın oluşturacağı baz etkisinin ve diğer faktörlerin devreye girmesiyle gerçekleşecektir. Dolayısıyla Avrupa Birliği ve MENA bölgelerinin toplam ihracatımızın yaklaşık 1/3'ünü oluşturduğu dikkate alındığında 2026 yılında ihracatçılarımızın oldukça zorlu bir dış talep ortamına rağmen son derece başarılı bir performans ortaya koyduklarının altını çizmek isterim. Yıllar içerisinde ihracat pazarlarını çeşitlendiren ülkemizin mevcut pazardaki güçlü konumunu korurken yeni pazarlara erişimini arttırma, ihracatımızı bölgesel ve küresel şoklara karşı daha dayanıklı hale getirme çabamız önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Küresel ekonomik görünüm üzerinde belirleyici olan unsurlardan biri de jeopolitik risklerde yaşanan belirgin artıştır. Savaşın başlamasıyla birlikte jeopolitik risk endeksinin çok hızlı bir şekilde yükseldiğini grafikten de görüyoruz. Savaş öncesinde uzun dönem ortalaması etrafında seyreden endeks, savaşın ardından tarihsel ortalamasının oldukça üzerine çıkmış ve oynaklık yükselmiştir. Jeopolitik gerilimler, enerji ve emtia piyasalarından ticaret ve lojistik hatlarına, yatırım kararlarından finansal piyasalara kadar birçok kanal üzerinden dünya ekonomisine yayılmaktadır. Bu gelişmeleri ve oluşturabilecekleri ilave riskleri yakından takip ediyor, etkileri sınırlayıcı tedbirler alıyor, ekonomi politikalarımızı farklı senaryoları dikkate alan, dışsal şoklara karşı dayanıklılığı güçlendiren bir anlayışla yürütüyoruz. Küresel arz koşullarından kaynaklanan fiyat hareketleri bir taraftan enerji ithalat maliyetlerimizi ve dış ticaret dengemizi etkilerken diğer taraftan üretim ve ulaştırma maliyetleri üzerinden enflasyon görünümüne de yansımaktadır. Nitekim geçtiğimiz yıl 2026 yılı için 63 milyar dolar olarak öngördüğümüz enerji ithalatı tahminimizi bu yıl 71 milyar dolara güncellememizde de bu gelişmeler etkili olmuştur. Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız, programımızı hayata geçirdiğimiz günden bu yana temel önceliğimiz makroekonomik istikrarı güçlendirmek, ekonomide dengelenmeyi sağlamak, enflasyonu kalıcı biçimde

Teknolojik dönüşümü, verimlilik artışını desteklemekte, aynı zamanda yeni istihdam imkanları oluşturmaktadır. Nitekim son yıllarda toplam faktör verimliliğinin büyümemize daha fazla olumlu etkide bulunduğunu görüyoruz. Baktığınız zaman 2026'da öngördüğümüz 3.3'lük büyümenin 1.2 puanının toplam faktör verimliliği kaynaklı olduğunu görüyoruz. Yani büyümenin 1/3'ünden fazlası toplam faktör verimliliğinden gelmektedir. Bunu önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedefliyoruz. Tüketim ağırlıklı bir yapı yerine üretim kapasitesini arttıran yatırımların öne çıkması, enflasyonla mücadeleyi destekleyen, dış denge üzerindeki baskıları sınırlayan ve potansiyel büyümemizi yükselten daha sağlıklı bir makroekonomik görünüm sergilemektedir. Uyguladığımız politikalar çerçevesinde TL'ye güven artarak devam etmiş, TL mevduatımızın toplam mevduat içindeki payının %31,6 seviyesinden 28 Ağustos itibarıyla %61,5 seviyesine yükselmesi izlediğimiz politikaların isabetli olduğunun diğer bir somut göstergesidir. Koşullu yükümlülüklerimizden olan kur korumalı mevduattan çıkış sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla küresel ekonomik görünümdeki belirsizliklere ve jeopolitik risklere rağmen brüt rezervlerimiz 89,7 milyar dolar artarak 188,2 milyar dolara ulaşmıştır. Rezervlerde sağlanan bu güçlü artış ekonomimizin dış şoklara karşı dayanıklılığını desteklemektedir. Jeopolitik gerilimlere rağmen risk primimiz de önemli ölçüde gerilemiş ve 700'lü seviyelerden bugün 220'nin altına inmiştir. Bu önemli gelişme, risk primlerimizin düşmesi, gerek kamunun gerekse özel kesimin borçlanmalarında faiz yükünü aşağıya çekmektedir. Döviz cinsi, yabancı para cinsi borçlanmaları kastediyorum. Kaydettiğimiz mesafenin önemli göstergelerinden biri de ihracatımızdaki olumlu seyir ve ihracatımızın teknolojik kompozisyonundaki iyileşmedir. Yıllıklandırılmış ihracatımız ticaret ortaklarımızdaki belirgin yavaşlamaya ve zorlu dış talep koşullarına rağmen Ağustos ayı itibarıyla 280 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. İhracatımız nitelik olarak da güçlenmiş ve 2024 Ağustos'unda %40 seviyesinde olan orta ve yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracatımız içindeki payı 2026 Ağustos ayı itibarıyla %44,1'e ulaşmıştır. Böylece bir taraftan ihracatımızı arttırıyor, bir taraftan da ihracatımızın yüksek teknoloji ve yüksek katma değere dayalı yapısını güçlendiriyoruz. İhracatımızdaki güçlü performansa rağmen enerji ve emtia fiyatlarındaki yükseliş dış dengemiz üzerinde geçici bir baskı oluşturmuştur. Cari işlemler açığının milli gelire oranı 2024 yılı Haziran ayında %1,8, 2025 yılı Haziran ayında ise %1,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2026 yılında bu oran %2,3'e yükselmiştir. Bu yükselişin içinde baktığımızda 0,7 puanlık farkın savaş nedeniyle geldiğini hesaplamaktayız. Dolayısıyla bunu çıktığınız zaman aslında yapısal bir bozulma olmadığını çok rahat bir şekilde görüyoruz. Ayrıca mevcut seviyenin 2000-2025 dönemi uzun dönem ortalaması olan %3,2'nin de belirgin bir şekilde altında kaldığını ve yönetilebilir seviyelerde olduğunu da vurgulamak isterim. Dolayısıyla dış dengede daha dayanıklı bir yapı söz konusudur. Programımızın temel önceliği olan enflasyonla mücadelede önemli mesafe kat ettik. 2024 yılı Mayıs'ında %75,5 seviyesine yükselen enflasyon
uyguladığımız politikalarla belirgin bir düşüş eğilimine girmiştir. Bu güçlü düşüş eğilimi savaş koşullarının oluşturduğu arz yönlü baskılar nedeniyle geçici olarak yataylaşmıştır. 2026

0: 16 Ağustos itibarıyla %31,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2026 yılı son çeyreğinde enflasyon oranının yeniden düşüş göstereceğini ve yıl sonunda %28,4 seviyelerinde olmasını bekliyoruz. Sağ taraftaki grafikte TÜFE sepetinin %34,5'unu oluşturan gıda, akaryakıt, doğalgaz ve ulaştırma hizmetlerinden oluşturduğumuz endekste savaş kaynaklı belirgin bir yükseliş görmekteyiz. Buna karşılık savaştan doğrudan etkilenen bu kalemleri dışarıda bıraktığımızda enflasyonun ana eğilimindeki aşağı yönlü seyrin devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla mevcut veriler bize son dönemde manşet enflasyondaki düşüşün yavaşlamasında programın temel dinamiklerinden ziyade savaşın doğrudan etkilediği ve TÜFE sepetinde önemli bir ağırlığa sahip olan kalemlerden gelen ilave fiyat baskılarının etkili olduğunu göstermektedir. Nitekim Merkez Bankamıza göre savaşın enflasyon üzerindeki maliyeti, enflasyon artışına etkisi 7 puana yakın hesaplanmaktadır. Arz şoklarının etkisinin zayıflamasıyla birlikte uyguladığımız sıkı ve koordineli politika çerçevesinin desteğiyle enflasyondaki düşüş eğiliminin yeniden belirginleşmesini bekliyoruz. Geçtiğimiz OVP'de 2025 yılı için bütçe açığının milli geliri oranı %0,8 seviyesindeki deprem harcamalarına rağmen 2025 yıl sonunda %2,9 oranında gerçekleşmiştir. Bu gelişmede deprem kaynaklı harcamalar sürerken diğer harcamalar üzerinde alınan ilave tedbirler etkili olmuştur. Uyguladığımız tasarruf genelgesiyle harcama disiplinini güçlendirdik. Tasarruf tedbirleri bilgi sistemimiz ile 260 kamu idaresini yakından takip ediyoruz. Tedbirlerin uygulanmasına yönelik denetimler de aralıksız sürdürülüyor. Bugüne kadar 2016 harcama biriminde denetim gerçekleştirildi. Denetim raporları Cumhurbaşkanlığı ve ilgili idarelerle paylaşıldı. Genelge kapsamındaki harcamaların bütçe içindeki payı uzun dönem ortalaması olan %4,6'dan 2024 yılında 3,1'e, 2025 yılında ise %2,9 seviyesine geriledi. Bu yöndeki kararlılığımızı önümüzdeki dönemde de elbette sürdüreceğiz. Bildiğiniz üzere 2002 yılında 238 milyar dolar olan ekonomik büyüklüğümüz, 3600 dolar civarında bir kişi başına gelirimiz vardı. 2026 yılı sonunda milli gelirimizin Cumhuriyet tarihimizde ilk kez 1,8 trilyon doları aşmasını, kişi başına milli gelirimizin de yine ilk kez 20 bin doları geçmesini bekliyoruz. Türkiye'nin 2026 yılında da yüksek gelirli ülkeler grubu eşiğinin üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Bu rakamlarla 2026 yılında dünyada nominal olarak 16. büyük ekonomi, satın alma gücü paritesine göre 11. büyük ekonomi konumumuzu da sürdüreceğiz. Bu tabloyu yalnızca rakamsal bir büyüme olarak değerlendirmiyoruz. Ülkemizin üretim kapasitesinin, girişimcilik gücünün ve ekonomik potansiyelinin ulaştığı seviyenin önemli bir göstergesi olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle ortaya koyduğu vizyonla programımızı 2023 yılından bu yana kararlılıkla ve bütüncül bir anlayışla sürdürüyoruz. Bu süreçte kırılganlıkları azaltırken makroekonomik istikrarın sürdürülmesi ve büyümenin dengeli kompozisyonunun sağlanması, enflasyondaki belirgin gerileme, dış dengenin güçlendirilmesi, rezervlerin artırılması ve finansal dayanıklılığın güçlendirilmesi alanlarında önemli mesafeler kaydettik. Önümüzdeki dönemde temel hedefimiz fiyat istikrarını kalıcı hale getirerek enflasyonu tek haneli seviyelere indirmek ve mali disiplinimizi güçlü bir şekilde muhafaza etmektir. Büyümenin toplumun tüm kesimlerine daha güçlü şekilde yansıması amacıyla istihdamı artıracak, atıl iş gücünü azaltacağız. Enerji başta olmak üzere kritik girdilerde arz güvenliğimizi güçlendirecek ve arz şoklarına ekonomi üzerindeki bu şokların etkilerini en aza indirecek politikaları hayata geçireceğiz. Programda öngördüğümüz yapısal reformlarla verimliliği ve rekabet gücümüzü yükselteceğiz. İstikrarsızlığın ve belirsizliğin arttığı bir küresel ortamda siyasi istikrar ve öngörülebilir politikalar ile oluşturulan bu çerçeve karşımıza çıkacak fırsatları değerlendirmemize ve ülkemizin cazibesini arttırmamıza katkı sunacaktır. Bu bağlamda Türkiye Yüzyılı yatırım için güçlü merkez programı ile vergi mimarisinde küresel ölçekte çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Yaptığımız düzenlemeler ile uluslararası doğrudan yatırımları arttırmayı, rekabetçi bir transit ticaret merkezi oluşturmayı, küresel yeteneklerin, girişimcilerin, teknoloji şirketlerinin ve çok uluslu firmaların merkez operasyonlarını ülkemize çekmeyi amaçladık. Ayrıca vergiye uyumu güçlendirmek için yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'ye getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasını teşvik edici düzenlemeler yaptık. Değerli basın mensupları, şimdi de elde ettiğimiz kazanımların üzerine inşa ettiğimiz 2027-2029 orta vadeli programımızın makroekonomik hedeflerine geçmek istiyorum. 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz. Yeni program döneminde makroekonomik istikrarla uyumlu, üretim kapasitesi ve verimliliği arttıran, enflasyonist baskı oluşturmayan sürdürülebilir bir büyüme anlayışı içindeyiz. Bunun için büyümenin niteliğini de dönüştürüyoruz. Tarımda teknoloji ve verimlilik artışını, sanayide üretim kapasitesi ile teknoloji yoğunluğunun yükseltilmesini, hizmetlerde ise bilgi ve teknolojiye dayalı yüksek katma değerli faaliyetlerin daha fazla ön plana çıkmasını sağlayacağız. Beşeri sermayemizi güçlendirirken kamu yatırımlarının özel sektör yatırımları açısından ön açıcı ve tamamlayıcı olmasına özen göstereceğiz. Bu yaklaşımın merkezinde verimlilik yer alıyor. Kaynaklarımızı daha etkin kullanan, teknolojiyi üretim süreçlerine güçlü bir şekilde dahil eden ve toplam faktör verimliliğini kalıcı olarak arttıran bir ekonomik yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Nitekim program döneminde her yıl ortalama faktör verimliliğinin, toplam faktör verimliliğinin 1,1 puanlık bir büyüme desteği getirmesini bekliyoruz. Büyüme kadar öncelik verdiğimiz bir diğer temel alan ise istihdamdır. 2026 yılında %8,1 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz işsizlik oranını 2027'de %8'e, 2028'de %7,8'e, 2029'da ise %7,6'ya düşürmeyi hedefliyoruz. Program döneminde ekonomimize yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam kazandırarak iş gücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı ve toplumsal refahı arttırmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir büyüme hedefimizle birlikte programımızın önceliği dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürerek fiyat istikrarını kalıcı bir şekilde tesis etmektir. 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz. Dış dengede küresel ticarette artan yeni nesil korumacılık eğilimlerine, jeopolitik gerilimlere ve ticaret politikalarındaki belirsizliklere rağmen cari işlemleri açığını sürdürülebilir seviyelerde tuttuk. Program döneminde ise bölgemizdeki savaşın etkisinin azalmasıyla birlikte cari işlemler açığının yeniden kademeli olarak gerilemesini 2027 yılında %1,9'a, 2028 yılında %1,8'e, 2029 yılında ise %1,6'ya düşmesini öngörüyoruz. Programda bütçe açığının kademeli bir şekilde düşürülmesini hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl 2026 için %3,5 olarak öngördüğümüz bütçe açığının milli geliri oranının aldığımız tedbirlerle bu yıl %3,1 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Kalan deprem harcamaları 2027 bütçesine de yansıyacak olmasına rağmen benzer bir yaklaşımla önümüzdeki yılda da hedeflenenden daha iyi bir bütçe açığı için gerekli çabayı göstereceğiz. Geçen yıl 3,5 demiştik. Gerçekleşmemiz bu yıl 3,1 olacak. Gördüğünüz gibi bazı hedeflerde de olumlu yönde sapmalar yaşıyoruz. Gelecek yıl yine 3,5 diyoruz ama burada da daha iyi performans göstermek için tüm gayretimizi ortaya koyacağız. Afet sonrası dönemde devam eden ihtiyaçlar süratle karşılanmaktayken savunma, personel giderleri ve sosyal güvenlik harcamalarındaki artışa rağmen alacağımız ilave tedbirlerin etkisiyle mali disiplindeki duruşumuzu sürdürmeyi öngörüyoruz. 2027'de %3,5 olarak öngördüğümüz bütçe açığımızın milli gelire oranını program dönemi sonunda %3'ün altına 2,8'e düşürmeyi hedefliyoruz. 2023-2026 yılları arasında depremin yol açtığı kayıp ve zararın telafi edilmesi için afet risklerinin azaltılmasına yönelik 2026 yılı fiyatlarıyla toplam 5,4 trilyon TL, 104 milyar dolar tutarında harcama yapılmış olacağı tahmin edilmektedir. Yani bu yıl sonu itibarıyla bu yılın fiyatlarıyla 5,4 trilyon harcama yapılmış olacak. Bu da 104 milyar dolarlık ekstra fazladan bir harcamaya tekabül ediyor. Burada ifade edilen tutar büyük ölçüde yeniden inşa edilen konut ve iş yerleri ile yenilenen kamu altyapısı için yapılan harcamalardan oluşmaktadır. 2027 sonunda bu rakamın 116 milyar doları aşacağı tahmin edilmektedir. Yıkılan konut ve iş yerlerinin yerine aynıları yapılmamış, daha güvenli, daha dayanıklı ve daha nitelikli yaşam alanları inşa edilmiştir. Aynı şekilde sağlık, eğitim gibi kamu altyapıları da daha modern standartlarla yeniden kurulmuştur. Yıkılan konut ve iş yerlerine ilişkin olarak hak sahipleri için toplam 455 bin bağımsız bölümün inşası tamamlanmış olup bölgede ilave sosyal konut inşası devam etmektedir. Depremle ilgili kalan ihtiyaçların karşılanması için 2027'de de kaynak ayırıyoruz. Yalnız şunu ifade etmem lazım. Son 4 yıllık ortalamaya baktığınız zaman 25-26 milyar dolar her yıl para harcamışız depreme. Gelecek yıl ise bunun 10 milyar dolar civarına düşeceği görülüyor. Yani giderek azalmakla birlikte gelecek yılda depreme belli bir harcama yapacağız. Afete ilişkin harcamaların yanı sıra özellikle personel giderleri ve sosyal güvenlik harcamalarında yaşanan artışın etkisiyle son yıllarda bir miktar yükselmiş olmakla birlikte AB tanımlı genel yönetim borç stokunun milli gelire oranı tarihi düşük seviyelerdedir. Uluslararası kıyaslanabilir verilere göre kamu borcunun milli gelire oranı ülkemizde %20'ler seviyesindeyken bu oranın gelişmekte olan ülkelerde %70'ler, gelişmiş ülkelerde ise %100'lerin üstünde olduğunun altını çizmek isterim. Küresel risklerin devam ettiği, zorlukların devam ettiği bir ortamda ülkemizin geleceği adına en güçlü dayanaklarımızdan birini kamunun düşük borçluluk stokunun olduğunu ifade edebilirim. Programımızın kararlılıkla uygulanmasıyla dönem sonunda daha fazla istihdam üreten, ekonomik ölçeğini büyüten ve oluşturduğu refahı toplumun geneline daha güçlü biçimde yansıtan bir Türkiye hedefliyoruz. Bu dönemde 2,1 milyon ilave istihdam oluşturulmasını ve işsizlik oranının %8'in altına gerilemesini öngörüyoruz. Üretim kapasitemizi, verimliliğimizi ve rekabet gücümüzü arttırmaya yönelik politikalarımızla ekonomik ölçeğimizi büyüteceğiz. Program dönemi sonunda milli gelirimizi 2,2 trilyon doların üzerine, mal ve hizmet ihracatımızı ise 450 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz. Esas hedefimiz büyümeyi, vatandaşlarımızın yaşam standartlarına yansıyan kalıcı sosyal refah artışına dönüştürmektir. Bu doğrultuda kişi başına milli gelirin 25 bin dolar seviyesine ulaşmasını, artan refahın geniş toplumsal kesimlere yansıtılmasını ve enflasyonun yeniden tek haneli seviyelere gerilemesini öngörüyoruz. Değerli katılımcılar, önümüzdeki dönemde başarımızı belirleyecek olan yalnızca ortaya koyduğumuz hedefler değil, bu hedefleri destekleyecek yapısal dönüşümü ne ölçüde hayata geçireceğimiz olacaktır. Program döneminde büyümenin yalnızca hızına değil, kalitesine ve sürdürülebilirliğine odaklanacağız. Verimlilik artışlarını büyümenin temel itici güçlerinden biri haline getirirken, üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü güçlendirecek, kaynaklarımızın daha etkin kullanılmasını sağlayacağız. Bu politikaları fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımızla eş güdüm içinde yürüterek dengeli ve sürdürülebilir büyüme patikası tesis edeceğiz. Bu yaklaşımımızın en önemli ayaklarından birini imalat sanayimizin üretim ve ihracat kapasitesinin korunması ve güçlendirilmesi oluşturuyor. Sanayimizin kapasitesini korurken yeşil ve dijital dönüşümle rekabet gücünü arttıracağız. Yapay zeka destekli ve otonom üretim sistemleriyle enerji, ham madde, iş gücü ve makine kullanımında verimliliği arttırırken düşük karbonlu üretim, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Bu dönüşümlerin gerektirdiği beşeri ve fiziki altyapıyı da eş zamanlı güçlendireceğiz. Mesleki ve teknik eğitimi sektörlerimizin ihtiyaçlarıyla daha güçlü bir şekilde buluşturacak, stratejik teknolojik alanların gerektirdiği insan kaynağını yetiştirecek, sanayi bölgelerimizin lojistik ve dijital altyapısını geliştireceğiz. Türkiye ekonomisinin üretim gücü, ihracat kapasitesi ve teknolojik dönüşümünün temel taşı imalat sanayimizdir. Bunun ihracatımızın yaklaşık %94'ünü oluşturduğunu ifade etmek isterim. Bugün yalnızca Türkiye değil, dünyanın önde gelen sanayi ekonomileri de zorlu bir dönemden geçmektedir. Birçok ülkede sanayi politikaları yeniden gündemin merkezine yerleşmiş, üretim kapasitesinin korunması stratejik bir öncelik haline gelmiştir. Bu amaçla imalat sanayimize yönelik veriye dayalı ve hedef odaklı kapsamlı bir imalat sanayi güçlendirme programını hayata geçiriyoruz. Bu yılki orta vadeli programın en önemli vurgularından birinin bu olacağını ifade etmek isterim. Finansmana erişimi kolaylaştıracak, yatırım, üretim ve ihracata yönelik seçici kredi imkanı sunacak, KOBİ'lerimizin teminat ve işletme sermayesi sorunlarını hafifleteceğiz. İmalat sanayi finansman desteği programı kapsamında 250 milyar TL büyüklüğünde ilave kredi desteğini sağlıyoruz. İhracatçımıza düşük faizli reeskont kredisi sunarken orta yüksek ve yüksek teknoloji ağırlıklı sanayi yatırımlarına yönelik olarak 3 yıl süre için ayırdığımız 750 milyar liralık YİTAK kredilerini kullandırmaya devam edeceğiz. Genel finansal koşullarda iyileşmenin yanı sıra ihtiyaç duyulacak alanlarda selektif uygulamaları geliştirmeyi sürdüreceğiz. Sanayide kullanılan elektrik ve doğalgaza maliyeti azaltıcı sübvansiyon uygulamalarımıza devam edeceğiz. İmalat sanayi istihdamı koruma destek programı kapsamında istihdamı koruyan işletmelerine sunduğumuz destekleri de yine vermeyi sürdüreceğiz. Enerji verimliliği yatırımlarını hızlandıracak, lojistik ve üretim maliyetlerini azaltacak uygulamaları yaygınlaştıracağız. Organize sanayi bölgelerimizi yalnızca üretim alanları değil, aynı zamanda ortak altyapıların kullanıldığı daha güçlü ekosistemler haline getireceğiz. Sanayimizin en önemli meselelerinden biri haline gelen ara kademe teknik iş gücü ihtiyacını karşılamak için sektör okul işbirliklerini güçlendireceğiz. İhracatta yeni pazarlara erişimi güçlendirecek, Exim Bank desteklerini ve ihracat sigortası imkanlarını genişletecek, ihracat finansmanını güçlendireceğiz. Kamu alımlarını da stratejik bir amaç olarak, araç olarak kullanacağız. Yerli üretime öngörülebilir talep oluşturacak, savunma sanayinde başarıyla uygulanan uzun vadeli sipariş ve tedarik yaklaşımını sağlık teknolojileri, raylı sistemler, enerji ekipmanları, elektronik ve kritik sanayi girdileri gibi alanlara da yaygınlaştıracağız. Hükümetimiz yatırım yapan, üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan sanayicinin her zaman yanında olduğu, yanında olmaya devam edecektir. Daha müreffeh ve kapsayıcı bir ekonomik yapının tesisinde güçlü ve etkin işleyen bir iş gücü piyasasının taşıdığı önemin bilinciyle istihdam politikalarımızı 4 temel eksen üzerine inşa ettik. Birincisi iş gücünün beceri uyumunun iyileştirilmesi, ikincisi yeni nesil çalışma biçimleri ve sektörel dönüşümlere uyumun sağlanması, üçüncüsü iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimlerin istihdamının desteklenmesi, özellikle kadınlar, gençler, engelliler gibi. Dördüncüsü atıl iş gücünün azaltılması. Burada geçen sene biliyorsunuz ilk defa OVP'de atıl iş gücüne bir başlık açmıştık. Onu güçlendirerek devam ettiriyoruz. Birçok tedbirimiz var ama üçünün özellikle altını çizmek isterim. Birincisi üretim kültürünü ve emeğin değerini her çerçevede vurgulamamız gerekiyor. Eğitim sisteminden iletişim politikalarımıza kadar. Alın teri döken, emek harcayan insanların gerçek kahramanlar olduğunu bizim her fırsatta ortaya koymamız lazım. Gerçek kahramanların üretenler olduğunu her fırsatta ortaya koymamız lazım. İkincisi mesleki eğitim. Mesleki eğitimi çok güçlü bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. İnsanımızı yeniden bu üretime, emek piyasalarına çekmek için. Üçüncüsü de bakım hizmetleri. Özellikle kadınlar için çocuk bakım hizmetlerinin çok daha güçlü bir şekilde devreye alınması, atıl iş gücünün azaltılmasında önemli bir etki yapacaktır diye bekliyoruz. Programımızın önceliği olan fiyat istikrarını kalıcı biçimde tesis etmek ve enflasyonu tek haneli seviyelere indirmek için para, maliye ve gelirler politikalarımızı güçlü bir eş güdüm içerisinde uygulamaya devam edeceğiz. Bu süreçte enflasyon beklentilerinin hedeflerimizle uyumlu biçimde çıpalanması özel önem taşımaktadır. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar ile tarımsal ürünlerin alım fiyatlarında program hedefleriyle uyumu çok daha hassas bir şekilde gözeteceğiz. Vatandaşlarımızın günlük hayatında doğrudan hissettiği alanlardan biri olan gıda fiyatlarında ise arz yönlü politikaları daha güçlü biçimde devreye alacağız. Tarımsal üretimde verimliliği arttırarak, üretim planlamasını güçlendirerek ve maliyet baskılarını azaltacak yapısal adımları hızlandırarak gıda fiyatlarındaki oynaklığı sınırlandırmayı hedefliyoruz. Böylece kaliteli gıdaya makul fiyatlarla erişimi kolaylaştırırken özellikle düşük gelirli vatandaşlarımızın bütçesindeki yükün hafiflemesini sağlayacağız. Program döneminde makro ihtiyati politika araçlarını para politikası duruşunu destekleyecek şekilde etkin bir şekilde kullanmayı sürdüreceğiz. Yatırım ve ihracata yönelik faaliyetlerde finansmana erişim koşullarının iyileşmesini destekleyeceğiz. Aynı zamanda yurt içi tasarruflarımızı arttırarak finansal sistemimizin kaynak tabanını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Finansal okuryazarlığı yaygınlaştıracak, uzun vadeli tasarrufları teşvik edecek mekanizmaları destekleyeceğiz. Finansal istikrarın güçlendirilmesinde bankacılık sektörüne ilişkin düzenlemelerde uluslararası normlarla uyumu gözetirken banka dışı finansal kuruluşlara yönelik düzenleyici çerçeveyi geliştireceğiz. Dijital Türk Lirası'nın kullanıma sunulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımızı devam ettirirken ödeme sistemlerinin ve finansal teknoloji ekosisteminin güvenli ve yenilikçi şekilde gelişmesini destekleyeceğiz. Program döneminde sermaye piyasalarımızı da daha derin ve etkin bir yapıya kavuşturacağız. Düzenleyici çerçeveyi piyasa işleyişini güçlendirecek şekilde gözden geçirecek, Türk Lirası tasarruf ve yatırım araçlarını çeşitlendirecek ve şirketlerimizin sermaye piyasalarının sunduğu finansman imkanlarından daha fazla yararlanmasını sağlayacağız. Dış ticarette önceliğimiz rekabet gücümüzü daha da arttırmak, ihracatımızı nitelik açısından daha güçlü bir yapıya kavuşturmaktır. Bu doğrultuda ihracatımızda Yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun ürün ve hizmetlerin payını artıracağız. Düşük ve orta teknolojili sektörlerimizin dönüşümünü desteklerken firmalarımızın yeşil ve dijital dönüşüme uyumunu hızlandıracak küresel değer zincirindeki konumunu güçlendireceğiz. Türk malı ve hizmetlerinin uluslararası pazarlardaki bilinirliğini ve marka değerini yükseltecek, ihracatımızdaki artışı daha yüksek katma değere ulaştıracak politikaları destekleyeceğiz. Mevcut ticaret anlaşmalarımızın etkinliğini artıracak, yeni pazarlara yönelik ilişkilerimizi geliştirecek ve ticaret diplomasisi araçlarını daha hedef odaklı kullanacağız. AB ile ilişkilerimizin derinleştirilmesinin yanı sıra uzak ülkeler stratejisi, özellikle Afrika coğrafyasına yönelik stratejik açılım, Orta Asya ve Türk dünyasıyla ürün ve pazar çeşitliliğini arttıracağız. Kritik girdi ürün ve teknolojilerde yerli üretim kapasitemizi geliştirerek tedarik kaynaklarımızı ve stratejik ticaret koridorlarımızı çeşitlendireceğiz. Lojistik ve dağıtım altyapımızı güçlendirirken stratejik bağlantısallık projeleriyle Türkiye'nin bölgesel ve küresel ticaret ağlarındaki konumunu tahkim edeceğiz. Bu noktada kalkınma yolu, Zengezur koridoru, Orta Koridor, Hicaz Demiryolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde demiryolu bağlantısı gibi stratejik hatlara yoğunlaşacağız. Buradaki amacımız Türkiye'nin o eski köprü imajının yerine merkez ülke, cazibe merkezi olan ülke, yolların kesiştiği bir üretim ve lojistik merkezi olan ülke konumunu pekiştirmek olacaktır. Program döneminde öngörülebilir, şeffaf, rekabetçi ve yatırımcı dostu bir iş ve yatırım ortamının güçlendirilmesini önceliklendiriyoruz. Bürokratik süreçleri bu anlamda sadeleştireceğiz. Özellikle dijital imkanları bu noktada daha fazla devreye alarak bu süreçleri etkinleştireceğiz. Doğrudan yatırımları sadece miktar olarak değil, nitelik olarak da yükseltici politikalar izleyeceğiz. Güçlü merkez Türkiye yaklaşımımızla İstanbul'u ve özellikle İstanbul Finans Merkezi'ni daha güçlü bir pozisyona taşıyacağız. Tüm bu politikaları izlerken de özel kesimle ve paydaşlarımızla, meslek kuruluşlarıyla çok yakın istişare içinde olacağız. Bu süreçte üçer aylık periyotlarla olabilir. Özel sektörle, paydaşlarımızla bir araya gelip politikalarımızı, gelişmelerimizi birlikte değerlendirmeyi de planlıyoruz. Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız, ilk defa açtığımız bir başlık olarak program döneminde ekonomik güvenlik ve dayanıklılığı önceleyerek kritik alanlarda dışa bağımlılığı azaltan ve ekonomimizin çoklu şoklara karşı direncini güçlendiren bir yaklaşımı esas alıyoruz. Yansıda görüldüğü üzere bu alanda 4 kritik başlığa odaklanıyoruz. Birinci odaklandığımız başlık enerji ve doğal kaynaklarda arz güvenliğini güçlendirecek hususlardır. Kritik minerallerden nükleer ve hidrojen teknolojilerini, enerji ve madencilikte kullanılan kritik ekipmanların yerleştirilmesine kadar stratejik alanlarda Ar-Ge ve yerli üretim kapasitemizi geliştireceğiz. Bu güvenli ve dayanıklı ekonomi kapsamında ikinci başlığımız gıda arz güvenliğimizi ve tarımsal dayanıklılığımızı arttıracak faaliyetlerdir. Kritik teknolojilerde üçüncü başlığımız ise kritik teknolojilerde yerli kapasitemizin geliştirilmesidir. Özellikle savunma sanayi, sağlık, yarı iletkenler ve yapay zeka başta olmak üzere stratejik alanlarda Ar-Ge, üretim ve yenilik kapasitemizi daha ileriye taşıyacağız. Dördüncü alan ise ailenin güçlendirilmesi, demografik yapımızın korunması ve şehirlerimizin afetlere karşı daha dayanıklı hale getirilmesidir. Bu noktada da aile ve nüfus politikalarını destekleyen hususlar söz konusu. Yine sosyal konut, afete dayanıklı yapılar inşa edilmesi gündemimizde olan hususlar olacak. Bu konuları önümüzdeki dönemlerde daha güçlü bir şekilde tartışacağız. Kamu maliyesinde mali disiplinden taviz vermeden verimlilik ve etkinliği en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Harcamalarda tasarruf sağlarken öte yandan afetlere karşı direncin artırılması noktasında gerekli kaynakları ayırıyoruz. İstanbul başta olmak üzere risk azaltıcı kentsel dönüşüm projelerine ivme kazandırmayı planlıyoruz. Kayıt dışılıkla etkin mücadelemiz devam edecek. Burada özellikle yapay zeka ve diğer dijital imkanlardan en üst düzeyde faydalanacağız. Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla prim gelirlerini arttıracak, sistemi yeni nesil esnek çalışma modellerine uyumlu hale getireceğiz. Sağlık alanında da harcamaları etkinleştirmeyi sürdüreceğiz ve kitlerde yönetişim reformunu hayata geçireceğiz. Özellikle burada enerji kitlerini önceliklendirdiğimizi de ifade etmek isterim. Enerji kitlerimizin dünyada artık çok daha aktif hale gelmesini, küresel şirketler olarak çok daha farklı, etkili bir yönetişim sistemiyle çalışmasını öngörüyoruz. Vergi sistemimizi yatırımı, istihdamı ve büyümeyi desteklerken aynı zamanda gelir dağılımında adaleti de gözeten bir yapıda güçlendiriyoruz. Değerli katılımcılar, önceliklerimizin sadece metinlerde güzel cümleler olarak kalmadığını göstermek için burada sizinle bütçedeki bazı tercihlerimizi, rakamsal tercihlerimizi de paylaşmak isterim. Bu rakamlardan da göreceğiniz gibi ifade ettiğimiz politikaları bütçede de kaynakların artış hızına yansıtmış durumdayız. Ülkemizin stratejik ihtiyaçlarını ve vatandaşlarımızın doğrudan hayatına dokunan alanları gözeterek bütçemizi şekillendiriyoruz. Gıda arz güvenliği kapsamında sulama yatırımlarını %42, içme suyu yatırımlarını %71, organize tarım bölgesi yatırımlarını ise %103 oranında arttırıyoruz. Enerji, savunma sanayi, yüksek teknoloji ve sanayimizin geleceği açısından kritik öneme sahip madenlerde dışa bağımlılığımızı azaltmak zorundayız. Bu doğrultuda MTA'nın yatırımlarını %139 arttırıyoruz. Aramakla bulunmaz ama bulanlar hep arayanlardı diye güzel bir söz var. Aramadan bu işler olmuyor. İnşallah bu hızlanan aramalar bize farklı şekillerde geri dönecek. Sanayi altyapımızı organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri başta olmak üzere güçlendiriyoruz. Bu kapsamda sanayi altyapı yatırımlarını %54 oranında arttırıyoruz. Savunma sanayinde kendi teknolojisini geliştiren, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen ve yüksek katma değer üreten bir Türkiye hedefliyoruz. Bu kapsamda savunma harcamalarını %229 arttırıyoruz. Güvenliğin olmadığı yerde ne kalkınma olur ne demokrasi olur. Güvenlik çok sağlam tutmamız gereken bir alan. Biz de bu çerçevede bütçemizi şekillendiriyoruz. Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimini kolaylaştırmak için sosyal konut yatırımlarımızı bu alana yaptığımız bütçe aktarımını %150 arttırıyoruz. 100 milyardan 250 milyara gibi bir değişim söz konusu. Program çerçevesinde İstanbul'da başlattığımız kiralık sosyal konut projelerimizi de ülke satına yaymayı planlıyoruz. Bu da ilk tecrübe olacak İstanbul'da. Daha sonra bunu farklı illerimize yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Sadece satılık değil, kiralık sosyal konut üzerinde de önemli bir önceliğimiz olduğunu söyleyebilirim. Sanayi ve ticaretimizin hızlı biçimde gelişmesi, bireysel ulaşım konforunun artması için ulaştırma modlarımız içinde demir yollarını önceliklendirmiş durumdayız. Nitekim Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı demir yolu projelerine ayırdığımız kaynağı %49 oranında arttırmış bulunuyoruz. Sayın basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız, bugün sizlerle paylaştığımız 2027-29 orta vadeli programı ekonomide sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirirken önümüzdeki dönemin ihtiyaçlarına güçlü bir şekilde cevap verecek politika çerçevemizi ortaya koymaktadır. Temel amacımız makroekonomik istikrarı daha da güçlendirirken üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü arttırmak, ekonomimizin potansiyelini yükseltmek ve elde ettiğimiz kazanımların vatandaşlarımızın refahına daha güçlü biçimde yansımasını sağlamaktır. Önümüzdeki dönemin küresel ölçekte yeni sınamalar kadar yeni fırsatları da beraberinde getireceğinin farkındayız. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu süreci yalnızca dış gelişmelere uyum sağlayan değil, sahip olduğu güçlü üretim yapısı, girişimcilik kapasitesi ve stratejik avantajlarıyla değişen dünya ekonomisinde konumunu daha da güçlendiren bir ülke olarak değerlendirmeye kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ilgili bütün kurumlarımızla etkin bir eşgüdüm içerisinde çalışarak programımızda yer verdiğimiz politika ve reformları kararlılıkla hayata geçireceğiz. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımızın tüm bu çalışmalarda ortaya koyduğu güçlü iradeye, kararlı ve dirayetli liderliğe şükranlarımızı sunuyoruz. İnanıyoruz ki bu süreç sonunda daha fazla üreten, daha fazla ihraç eden, nitelikli istihdam oluşturan, rekabet gücü yüksek ve vatandaşlarımızın refahını kalıcı bir şekilde arttıran ekonomik yapıyı hep birlikte inşa edeceğiz. Bu vesileyle konuşmama son verirken, orta vadeli programımızın hazırlık sürecini yürüten Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere katkı sunan tüm bakanlıklarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, meslek kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, özel sektör temsilcilerimize, görüş ve önerileriyle katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. 2027-2029 orta vadeli programımızın ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet değerli arkadaşlar, böylece uzun detaylı bir sunumu tamamlamış olduk. Şimdi mikrofonu sizlere uzatacağız. Yalnız burada söz vermeden müsaadenizle bir uyarı yapmak istiyorum sadece. Çok önemli bir döküman. Dolayısıyla bu döküman üzerinde sorular alabilirsek çok seviniriz. Başka konuları elbette bütün sorular değerli ama başka vesilelerle konuşabiliriz o konuları diye düşünüyoruz. Başka konuları. Bugün burada sizlerden ricamız sorularınızı orta vadeli programa odaklamanız. Bu tabii sizin tercihiniz ama bizim beklentimiz bu. Biz cevap verirken en azından orta vadeli programa odaklanacağımızı ifade etmek isterim. Baştan anlayışınızı da beklediğimi söylemek isterim. Şimdi soruları alalım. Yalnız soruları alırken kendinizi temsil ettiğiniz medyayı ifade ederseniz seviniriz. Buyur.
1: Efendim teşekkür ediyoruz sunum için. Fırat Kozok, Bloomberg. Benim sorum, bir sorum size olacak enflasyonla ilgili. Merkez Bankası'nın 2027 enflasyon öngörüsüne göre 2027'deki orta vadeli program öngörüsü biraz daha fazla yüksek gözüküyor. Bunu hangi etkenlere dayandırıyorsunuz? Dış etkenler mi? İkincisi, para politikasının sadece enflasyonu düşürmede yeterli olmadığı bir gerçek. Önümüzdeki süreçte bu konuda ne gibi yeni adımlar atmayı planlıyorsunuz? Vatandaşın nezdinde bu enflasyondaki düşüş ne zaman gerçekten hissedilir hale gelecek? İkinci sorum da Sayın Şimşek'e. Efendim siz açıkladınız kamuda tasarrufla ilgili 2 yıllık bilançoyu yaklaşık 490 milyarlık bir tasarruf sağlandığını söylediniz. Bu konuda önümüzdeki dönemde ne gibi adımlar atmayı planlıyorsunuz? Bu tasarrufun bütçedeki kalemlerini de tablodan gördük ama tasarrufun daha çok yatırımların kısılarak yapıldığı yönde eleştiriler var, harcamaların değil. Bu konuda ne düşünüyorsunuz ve ne gibi önlemler alacaksınız?
0: Evet, bir 7-8 soru alalım, sonra topluca cevaplarız. Mikrofon kimde? Buyurun.
2: Anadolu Ajansı, Özcan Yıldırım. Programda 2.1 milyonluk ilave bir istihdam artışı söz konusu. Bu artış dikkat çekici, yüksek bir rakam. Bu artışa hangi adımlarla, hangi reformlarla ulaşmayı planlıyorsunuz? Birinci sorun bu. İkinci sorum yine istihdamla ilgili. TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamıyla geniş tanımlı işsizlik rakamları arasında ciddi bir makas var. Bu farkı azaltmaya yönelik hangi adımları devreye sokacaksınız?
3: Evet, çok teşekkürler. Sistemi şöyle geliyor anladığım kadarıyla. Buyurun.
4: Efendim benim sorum size olacak. Nisan Korkmaz, CNN Türk. Küresel ekonomideki yüksek belirsizlik göz önüne alındığında orta vadeli programda açıkladığınız enflasyon ve büyüme tahminlerinin yeniden revize edilmesi riski var mı? Teşekkür ederim.
3: Evet. Nerede mikrofon şimdi? Buyurun.
5: Nevzat Ayranoğlu, Reuters Haber Ajansı, teşekkürler. Enflasyon hedeflerine ilişkin bir soru sormak istiyorum. Daha önceki OVP'de 2027 hedefi tek haneydi. Geçen yıl 15, şimdi 21'e ciddi bir revizyon var yukarı yönlü. Bu hedefin gerçekliği ve tutarlı olmasına ilişkin piyasaları nasıl ikna edeceksiniz? Ne gibi adımlar planlıyorsunuz? Teşekkür ederim. Bir de kayıt dışı ekonomi daha önceki OVP'lerle de oldukça önemli bir yerdeydi. Gelinen nokta hakkında bilgi rica edebilir miyim? Teşekkürler.
3: Evet, teşekkürler. Buyurun.
6: Zeynep Duyar, Anadolu Ajansı. Benim sorum Sayın Bakan'a. Sayın Bakan, 2026-28 OVP'si geride kalmışken şunu sormak isterim. Bir önceki OVP neyi başardı? Hedefler tuttu mu? Teşekkür ederim.
3: Evet, hemen yanınızdan devam edelim.
7: Maruf Buzcugil, Ekonomi Gazetesi. Öncelikle orta vadeli program ekonomimize hayırlı uğurlu olsun. Efendim benim sorum enflasyonla ilgili. Enflasyon Türkiye 2004-2016 arasında tek hane ve civarında enflasyonla yaşadı ve o dönem sizin de belirttiğiniz gibi katma değeri yüksek bir dönem. Şimdi önümüzdeki yani 2018'den itibaren yüksek bir enflasyonla geliyoruz. Yaklaşık 3 orta vadeli plan dönemini kapsayan bir dönemden bahsediyoruz. Geldiğimiz nokta %30'un üzerinde Ağustos sonu itibariyle, sizin de belirttiğiniz gibi yıl sonunda da %28'ler seviyesini bekliyoruz. Merkez Bankası'nın savaş etkisi 7 puan diyoruz ama savaşın doğrudan tarafı ülkelerde çok daha yüksek bir enflasyona sahibiz. Dolayısıyla bu enflasyon ve tahminler hep yukarı doğru revize ediliyor bugüne kadar enflasyonda. 2026 için tahmin 16 iken şimdi 28'leri telaffuz ediyoruz. Dolayısıyla efendim niye enflasyonla mücadelemiz bu kadar hızlı sürüyor? Dünyadan çünkü çok ayrıştık. OECD, G20 başta olmak üzere bizim kadar yüksek enflasyonu olan ülke kalmadı bizim sikletimizde. Dolayısıyla bu mücadele niye bu kadar uzun sürüyor?
3: Evet. Bir soru daha alalım, sonra ikinci tur daha yapacağız.
8: Birinci Dünya Gazetesi.
3: Çünkü epeyce soru geldi. Buyurun.
8: Evet, Dünya Gazetesi'nden Nagihan Kalsın. Benim sorum Sayın Bakan'a. Sanayi yüksek maliyetler finansmana erişimde zorluklar ve zayıf dış talep nedeniyle ciddi baskı altında, üretim ve istihdamı korumak için ne yapmayı planlıyorsunuz? Teşekkürler.
3: Evet. Şimdi bu ilk turla ilgili İbrahim Bey'e pek bir soru var mı gördünüz? Hakkı Bey'e de yok. Merkez Bankası Başkanı bir şey söylemek isterse bu enflasyonla ilgili hususlarda, buyurun.
9: Evet, epey kapsamlı sorular var enflasyonla ilgili. Önce şunu söyleyeyim. En son enflasyon raporumuzda aslında 2026 yıl sonu enflasyonunu tahminimizi güncellerken 2027 için ve sonrası için olan süreci aslında OVP sürecinde yapacağımızı daha önce anons etmiştik. Bunun iletişimini yapmıştık. Bugün yapılan revizyonda aslında bunun bir yansıması. Dolayısıyla bir soruda Merkez Bankası'nın hedeflerinden yüksek hedef açıklandığı söylendi ama bir eş güdüm içerisinde birlikte belirlenmiş hedefler bunlar. Dolayısıyla da aslında eş güdümün bundan sonraki süreçte özellikle yönetilen yönlendirilen fiyatlarda daha da güçlü olacağı mesajını da içeriyor. Onun dışında revizyona bakacak olursak tabii ki bir yıl içinde enflasyonun gerçekleşmesi hedefin üstünde olduğunda bunun önümüzdeki yıla ve ondan sonraki yıllara da bir miktar sarkan etkisi oluyor. Dolayısıyla revizyonun bir kısmı bunu yansıtıyor. Bir diğer kısmı da aslında küresel konjonktürde değişen dinamikleri yansıtıyor. Son yıllara baktığımızda arz şoklarının çok daha sık ve çok daha yüksek boyutlarda görüldüğü bir küresel ekonomiden bahsediyoruz. 2020'den bu yana baktığımızda bu durumu çok net görebilirsiniz. Önce pandemiyle başladı, daha sonra tedarik zincirlerinde yaşanan dönem dönem sıkıntılar, sonra ticaret savaşları ve sonra bu yılda gerçekleşen fiziksel savaşlar. Bunların enflasyon dinamiğine ciddi etkisi oluyor. Nitekim bu yılda bu etkinin 7 puana yakın olduğunu hesaplıyoruz. Bu 7 puan içinde tabii çeşitli kalemler söz konusu. Doğrudan etkiler var. Enerji maliyetlerinin artması kaynaklı olarak. Ama bu artan enerji maliyetlerinin dışında tabii bunun ulaştırma hizmetlerine yansıyan etkileri, ulaştırma hizmetlerinin gıdadan tutun da birçok ürüne yansıyan etkileri söz konusu. Onun dışında yine savaşın beraberinde getirdiği dinamiklerin gübre gibi birçok tarıma girdi teşkil eden kalemlerde yarattığı yukarı yönlü fiyat baskıları ve bunun enflasyon sepetinde yol açtığı etkiler var. Yine temel mallarda, dayanıklı tüketim mallarında petrokimya ürünleri, petrokimyaya bağlı ürünlerde yukarı yönlü baskılar gördük. Bütün bunları bir genel içerisinde değerlendirdiğimizde 7 puana yaklaşan bir etki görüyoruz. Onun dışında tabii ciddi bir revizyon ama enflasyon görünümünde karamsarlığa sebep olacak bir revizyon olarak da açıkçası değerlendirmiyoruz. Enflasyon verilerine son dönemde baktığımızda savaşın birçok olumsuz etkisine rağmen para politikasının etkileyebildiği alanlarda, özellikle talebe dayalı alanlarda enflasyon verilerinin olumlu geldiğini görüyoruz. Bunu temel mallarda görebiliriz. Hem emtia fiyatlarında yaşanan artışlara hem de kurda bir miktar daha yani yıl içinde yaşanan gelişmelerin etkisine baktığımızda bunlara kıyasla temel mal enflasyonun daha düşük olduğunu, bunun da talepteki dengelenmeyle uyumlu olduğunu, dolayısıyla para politikasının etki alanının etkileyebildiği kalemlerde başarılı olduğunu görüyoruz. Hizmet enflasyonunda yine aylık verilere baktığımızda bir katılık söz konusu ama burada da esas asaletin olduğu kalemlerde hizmet ve eğitim gibi önceki senelere göre daha olumlu bir görünüm söz konusu. Öte yandan buradaki toplamdaki yatay görünümün ulaştırma ve haberleşme kalemlerinden kaynaklandığını görüyoruz. Özellikle ulaştırma tarafında bunun savaş nedeniyle olduğu aşikar. Dolayısıyla aslında bu seneki temel sapmanın sebebi aslında savaşın hem beklenenden daha şiddetli gerçekleşmiş olması hem de sürecin hala devam ediyor olması.
3: Teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey, size yönlendirilen sorular oldu. Buyurun.
10: Ben de orta vadeli programımızın ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birkaç temel başlıkta sorular var. Müsaade ederseniz kamuda tasarruf konusuyla devam etmek istiyorum. Öncelikli olarak şunun altını çizmekte fayda görüyorum. Yatırımlardan kesintiyle kamuda tasarruf olduğu algısı doğru değil. Yatırımların milli gelir içerisindeki payı 2027 bütçesinde 2026'ya göre bir düşüş yok. Tam aksine yedek ödenekte park ettiğimiz yatırımların hızlandırılması kapsamında kullanmayı planladığımız ödeneklerle birlikte milli gelire oranla kamu yatırımlarının payında cüzi de olsa bir artış, yani %1.8'e yükseltme gibi bir durum söz konusu. Yani dolayısıyla tasarrufu yatırımları azaltarak yapıyorsunuz ifadesi tam gerçeklerle uyuşmuyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kamuda tasarrufta bir başarı var. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın sunumunda da rakamlar yansıtıldı. Burada da güçlü bir irade var. Cumhurbaşkanımızın güçlü bir iradesi var. Çünkü 2024 yılında Cumhurbaşkanımız bir tasarruf genelgesi yayınladı. Şimdi diyebilirsiniz ki daha önce de tasarruf genelgeleri yayınlandı. Sonuç alınmadı. Şimdi bu defa çok farklı bir çerçeve oluşturuldu. Öncelikle çok güçlü bir izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım çerçevesi oluşturuldu. Bunlar çok değerli hususlar. Bir sahiplenme söz konusu. Burada Maliye Bakanlığı yaptırım boyutu hariç, yani Hazine Maliye Bakanlığı yaptırım boyutu hariç izleme, denetleme ve raporlama boyutlarında çok güçlü bir fonksiyon ifa ediyor ve sonuç alıyoruz. Tasarruf genelgesi kapsamındaki harcamalara bakarsanız vatandaşlar sizler biliyorsunuz ama vatandaşlarımıza hatırlatmak açısından tekrarlayayım. Burada taşıtlar var. Kamu taşıtları, kamu binaları, haberleşme giderleri, seyahat giderleri, enerji, su, kırtasiye, demirbaşlar, yani üç aşağı beş yukarı kamunun cari tüketiminin önemli boyutları burada var. Savunma tabii ki hariç. Şimdi burada öncelikle şunu söyleyeyim. Rakamlar ortaya konuldu. Yani tasarruf genelgesinden önceki 10 yılda bu kalemlerin, az önce zikrettiğim bu kalemlerin bütçe içindeki payı %4.6 idi. Bugün bu yani bu kalemlerin bütçe içindeki payı 2025 sonu itibariyle %2.9. Muhtemelen 2026'da çok fazla değişmeyecek. Ve burada cari fiyatlarla baktığınız zaman bu tasarruf neye tekabül ediyor? 484 milyar liraya tekabül ediyor. Bu da aslında 6 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir tasarrufa tekabül ediyor. Onun için bunu önemsiyoruz. Mesela en çok vatandaşlarımızın sahada bize ilettiği hususlardan bir tanesi kamuda taşıt konusu, taşıt kullanımı. Bir rakam vereyim sizinle, size paylaşayım daha doğrusu sizinle. 2025 yılında sözleşmesi sona eren kiralık araçlarda biz yenilenen sözleşmelerde yeniden kiralanan taşıtları %21 düşürdük. Yani 2025 yılında diyelim ki 100 taşıtın kiralama sözleşmesi bitti. Yenilerken bunu 79 olarak yenilemişiz. Basitleştirmek için söylüyorum. Dolayısıyla burada çok güçlü bir tasarruf var. Doğru, yatırımlar boyutuyla bakarsanız sadece ve sadece biz hizmet bina yapımlarını gözden geçirdik. Onları sınırladık. O doğru. Ama zaruri haller dışında, yani deprem gibi bir takım kaygılar nedeniyle veya tespitler nedeniyle yenilenen binaları bir kenara bırakırsak, doğru, biz hizmet binaları, onlar da yatırıma giriyor. Yenilenmesinde biz biraz temkinliyiz. Özellikle enerji ve su kullanımında ciddi tedbirler aldık. Bir taraftan yenilenebilir enerji ama bir taraftan da LED dönüşümünü hızlandırdık. Ve dolayısıyla bir tasarruf var. Bu önemli bir başlıktı. İkinci bana yöneltilen önemli başlık kayıt dışılıkla mücadele hususuydu. Değerli arkadaşlar, biz kayıt dışılıkla mücadele ederken samimi bir şekilde gönüllü uyumu önceliklendiriyoruz. Yani burada kayıt dışı kesimlerin veya vergiye uyumda sorun yaşayan kesimlerin cezalandırma gibi bir yaklaşımımız, bir stratejimiz hiçbir zaman olmadı. Tespitlerimizde biz genelde mükellefe lütfen git düzelt. Bak, bizim tespitler bu. Hatta vergi denetim kurulu şimdi yeni bir prensip, yeni bir takım ilkeler ortaya koydu. Ve biz önceden büyük veri analitiğini kullanarak, yapay zeka tabii ki devrede, tespitlerimizi mükelleflerimizle veya mükelleflerimizin temsilcileriyle paylaşıyoruz. Biz, bakın, tespitlerimiz bu. Biz denetlemeden önce siz düzeltmek isterseniz buyurun düzelteceğiz. Bu önemli bir husus. Peki denetim nerede yoğunlaşıyor? Sahada tabii algı farklı ama büyük şirketlerin, her 100 büyük şirketin 31'ini denetliyoruz. Yani büyük şirketlerde denetim oranı 2026 yılı için konuşuyorum, %31.3. Mesela 2024 yılında bu %11 civarıydı. Dolayısıyla büyük şirketlerde denetimi 3'e katlamışız denetim oranını. Orta ölçekli şirketlerde arttırmışız %3.6'dan %7.3'e. Ama küçük ölçekli, toplumda böyle bir algı var, yani küçüklerle uğraşılıyor diye, öyle bir şey yok. Küçük ölçekli şirketlerde denetim oranı %2.1 iken 2024 yılında, bu sene %1.1'e

%16.6'ya çıktı milli gelire oran olarak. 2026'da ise %17'nin üzerine çıktı. 2027'de bizim tahminimiz %18 civarı, tam rakam %17.9. Bu arada şunu da altını çizmek istiyorum, sorulmadı ama bu fırsat yani elime geçmişken ifade edeyim. Dolaylı vergiler biliyorsunuz genelde adil vergiler olarak görülmez. Vergide adaleti sağlamak için çok ciddi tedbir aldık gerçekten. Ve bu tedbirler sayesinde dolaylı vergilerin toplam vergiler içerisindeki payını da azalttık. Bakın 2023 yılında dolaylı vergilerin toplam vergiler içerisindeki payı %65,5'a kadar çıkmıştı. 2026 için tahminimiz %60'ın belki bir tık altına kadar inebilir. Yani %59 küsür, %60 civarı. Bu ciddi bir ilerleme. Hala yüksek ama ciddi bir ilerleme söz konusu. Üçüncü başlık, yanlış hatırlamıyorsam bu program neyi başardı başlığı. Gerçi Cumhurbaşkanı Yardımcımız bence çok kapsamlı bir çerçevede değerlendirdiler ama müsaade ederseniz orada bir iki hususu eklemek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii programlar yani küresel ve içerideki konjonktürle ilişkilidir programların performansları. Yani oradan bağımsız göremezsiniz. Hakikaten son birkaç yılda gerek bölgemizde gerekse küresel ekonomide çoklu şoklar yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi neredeyse bir kriz fırtınası esiyor. Şimdi yani zor bir coğrafyadayız. Belirsizliklerin yüksek olduğu bir dönemdeyiz. İkinci Çin şokunun yaşandığı dönemdeyiz. Hakikaten yani zor bir konjonktür. Bahane falan da yani bunları bahane olarak sunmuyorum size. Çok uzun yıllardır bakanlık yapan arkadaşlarınız olarak şunu söyleyeyim, yani önceki dönemlere göre daha zorlu bir süreçle karşıyayız. Küresel ticaretten, efendim işte jeopolitik gerginliklerden fiili çatışmalara kadar. Bu programın bence en önemli getirisi, orta vadeli programların en önemli getirisi öngörülebilirliktir. Evet, bu çok önemlidir. Öngörülebilirlikte bir artış var değerli arkadaşlar. Evet, hedefler şöyle böyle tartışılabilir ama bu programlar öngörülebilirliği artırıyor, arttırdı. Kural bazlı yaklaşım esas oldu. Proaktiflik esas bu dönemde. Tamponları inşa ettik. Burada detaylı bir şekilde sunumda ifade edildi. Yani rezervlerin yeniden inşasından, koşullu yükümlülüklerin azaltılmasına, bütçe disiplinin yeniden tesis edilmesine. Yani ekonomide bu zor coğrafyada, bu zor dönemde hakikaten ekonominin şoklara karşı dayanıklılığında ciddi bir artış var. Bu yansıyor yani rakamlara. Burada bence en önemli hususlardan bir tanesi programın bu dayanıklılığı artırma noktasında çok güçlü bir siyasi irade var Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani programın sahiplenilmesi bu konuda çok değerli. Enflasyon bu tür konjonktürlerde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Evet, yani arzuladığımız noktada değiliz. Yani başlangıçta hedeflerimiz tabii ki iddialıydı. Biz ataleti muhtemelen düşük ölçtük. Bakın yani açık konuşalım burada. Ama samimi bir şekilde söylüyorum, bu zor konjonktürde enflasyonun özellikle 2023'te dahil olmak üzere bir deprem yaşanmış. KKM'nin tabii ki doğurduğu sonuçlar var. EYT var. Yani ciddi 2023'te önemli şoklarla karşı karşıya kaldık. Kontrolden çıkmaması önemliydi. Şimdi dolayısıyla burada mesela temel mal enflasyonu az önce başkanımız da söylediler. %16'nın altına düşmüş. Yani aslında çok, ama bazı alanlarda özellikle kiraydı, eğitimdi. Yine önceki dönemin, yani önceki dönem derken bir takım düzenlemelerin etkileri bu program dönemine taşındı. Cari açıkta kırılganlığın azalmış olması, yapısal olarak bir bozulmanın olmaması bence çok değerlidir. Yani 25 yıllık ortalamalara bakın ki orada gösterildi şeyde sunumda ciddi bir şekilde, hele özellikle altın hariç. Altın hariç bakarsanız düzelme çok daha ciddi boyutlarda yapısal olarak, bu da önemli. Bir rakam sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın brüt, ülkenin brüt

0: İş borç stokunun milli geliri oranı tarihi ortalama 25 yıllık %44,5 civarıdır. Bugün %32'nin altına düşmüştür. Yani bu zor konjonktürde önemlidir değerli arkadaşlar. Yine brüt dış finansman ihtiyacının milli geliri oranı 25 yıllık ortalama %20 civarıdır. Bugün %16 civarından bahsediyoruz. Bütün bunlar aslında Türkiye'nin kırılganlığının azaldığını gösteriyor. Yani cari açıktaki yapısal iyileşme, borçlardaki düşüş, dış finansman ihtiyacındaki düşüş milli gelire oran olarak. Ha, mutlak rakam olarak bakılmaz bu tür şeylere. Milli gelire oran olarak bakılır. Gelir dağılımında iyileşme var mı? Var. Evet, bu program döneminde iyileşme var. Gelir dağılımında daha da iyileştirme olmalı mı? Tabii ki. Zaten önemli hedeflerimizden bir tanesi bu, ama gelir dağılımında bir iyileşme var. Gini katsayısına bakın, göreceksiniz. KKM önemli bir koşullu yükümlülüktü. Oradan çıkış önemliydi bizim açımızdan. Vatandaşlarımızın bakın bütün bu şoklara rağmen geçmişe oranla döviz talebi, yani liraya olan güven çok farklı bir noktada. Bütün bunları ben programın kazanımları olarak görüyorum. Yani olay sadece birkaç hedefin takibi şeklinde olmaması gerektiğine inanıyorum. Son bir konu gündeme getirildi. Sanayimizin zor bir konjonktürden geçtiği, özellikle finansmana erişim, maliyetler boyutu. Aslında yine Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın sunumunda çok değerli hususlar var. Şunun altını çizmek istiyorum. Finansmana erişimi selektif olarak, seçici olarak, yani üretken kapasiteyi destekleyecek nitelikte biz aslında çok güçlü bir şekilde hiçbir dönemde olmadığı kadar destekliyoruz. Ve bakın KOBİ kredilerinin toplam krediler içerisindeki payı uzun vadeli ortalamalara bakarsanız %24,6, %25 diyelim. Bugün %27. Yani KOBİ'lerin finansmana erişimi artmış. Yani 100 liralık sistemde kredi varsa bunun eskiden 24-25'i KOBİ'lere giderken şimdi %27'si KOBİ'lere gidiyor. Mesela ihracat Cumhurbaşkanımızın en önemli önceliklerinden bir tanesi. Bir zincir var biliyorsunuz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat. İhracat önemli bu halkada. Bakın ihracat kredilerinin toplam krediler içerisindeki payı uzun vadeli ortalaması %6,3 iken bugün neredeyse %12 civarlarına çıkmış durumda. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Çünkü reskont kredilerinin günlük limitini biz 17 kat arttırdık. Yani enflasyonun 2 kat artmadığı bir dönemde 17 kat eğer siz bir krediyi artırıyorsanız şu bu demek ki bu hükümet hakikaten ihracatı dolayısıyla sanayi üretimini önceliklendirmiş demektir. Ve burada da yine Merkez Bankamızın burada desteği değerli. Reskont kredi faiz oranları %23,9. Yani enflasyonun oldukça altında. Ha, bankaların aldığı 1-1,5 bazen 2 puanlık ilaveler var. Yani 25-26 arasında mal oluyor ama o bile enflasyonun oldukça altında. Yine tarımsal üretim burada çok öncelikli bir konu olarak işlendi. Ekonomik güvenlik kapsamında da işlendi. Bakın çiftçilerimize 2025 yılında, 2026'da daha fazla olacak, 956 bin çiftçimize biz 661 milyar liralık kredi vermişiz. Şimdi bu krediyi nasıl vermişiz? Diyelim ki Ziraat Bankamız hazineden bu krediyi verirken %40,5 bir faiz işlemiş, basitleştiriyorum, %40 civarı. Biz çiftçimize %12 olarak yansıtmışız. Yani tabiri caiz hazine bu faizin önemli bir kısmını ödemiş ve şu an, bakın bu sene yıllıklandırmış olarak söylüyorum. Yani 200 şu ana kadar yıllık, yani son bir yıl içerisinde 244 milyar lira çiftçimize faiz sübvansiyonu vermiş. Bunlar büyük rakamlar hakikaten. Benzer şekilde esnafımız, yani Halk Bankamız esnafımıza sübvansiyonlu kredi veriyor. Bunun faizinin yarısını hazine karşılıyor. Ve burada 3-5 esnaf falan değil, 2025 yılında örneğin 258 bin esnafımız bu kredilerden yararlanmış. Yatırım konusunda da aslında hükümet olarak özellikle Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın çok güzel bir çalışması oldu. Oturduk. Türkiye'de arz yani anlamında yeterli olmayan alanlara baktık. Orta yüksek ve yüksek teknoloji. Burada ürünler belirlendi, listelendi. Bu ürünlerden herhangi birisini kim belli bir ölçekte üretecekse gelsin 10 yıl vadeli, 2 yıl faiz ödemesiz, ana para ödemesiz biz kredi vereceğiz dedik. Bu kredilerin faizleri piyasa faizin 1/3 düzeyine kadar düşebiliyor. Yani 1/3 ile yarısı. Şimdi bütün bunlar aslında sanayimizin içinden geçtiği bu zorlukları aşmak için. Şimdi YİTAK kredileri dönüşüm içinde kullanılıyor. İşte sanayide dönüşüm için finansman veriyoruz. Tekrar söyleyeyim, yani bütün boyutlarıyla aslında destekliyor. Ama sadece bu değil, siz de biliyorsunuz istihdamı koruma için bu sene 3500 lira belli sektörlerde kişi başı her ay 3500 liralık destek verdik. Zaten asgari ücret için, yani asgari ücretli çalışanlara, biz işverenlere çalışan başına 1270 lira veriyoruz. Yani neredeyse çalışan başına 5000 liralık sanayide ücret desteği var. Dolayısıyla yani uzatabilirim bunu ama son bir şey söyleyeyim. En son açıklanan 250 milyar liralık biliyorsunuz bir işletme sermayesi, yani imalat sanayine yönelik 36 ay vadeli, 6 ay ana para ödemesiz TLRF artı 2 puan. Ama biz 12 puanlı biz karşılayacağız. Yani referans faizi diyelim ki %37 bugün, artı 2 puan 39, ama onun 12 puanını düşürdüğünüz zaman o zaman ne oluyor? Hazine aslında imalat sanayine işletme sermayesi anlamında kredilerde de enflasyonun altında bir kredi sunuyor. Ha diyebilirsiniz ki bunlar yeterli değil, daha büyük ölçü, ama bunların hepsi imkan meselesi. Cumhurbaşkanı yardımcımız altını çok net bir şekilde, biz sanayicimizin yanındayız. Biz üreten kesimlerin yanındayız ve çok güçlü bir şekilde üretimi, istihdamı, ihracatı ve yatırımları desteklemeye devam edeceğiz imkanlar çerçevesinde.
1: Evet, tamamladınız galiba. Teşekkür ediyorum. Ben de kısa kısa bir şeyler söyleyeyim, sonra ikinci tura geçelim. Enflasyon konusunda hem başkanımız hem bakanımız bayağı teferruatlı açıklamalar yaptı ama şöyle bir soru da vardı. Para politikası dışında bir boyutu yok mu bu mücadelenin diye? Elbette var. Biz bunun bütüncül bir mücadele olduğuna inanıyoruz. Bir tarafı para politikası elbette, Merkez Bankamızın alanı. Ama diğer taraftan Sayın Bakanımızın alanı olan maliye politikaları var. Burada yönetilen, yönlendirilen fiyatlara çok daha hassas bir şekilde 2027 içinde bakacağımızı sunumumda ifade etmiştim. Geriye dönük baktığımızda enflasyon ortalamasının üstünde olduğunu görüyoruz. Yönetilen, yönlendirilen fiyatlardaki artışların 2027'de bu konuda çok daha hassas davranacağımızı ve maliye politikamızın enflasyonla mücadelemize daha fazla katkı sunacağını ifade etmek isterim. Diğer taraftan arz yönlü politikalar da burada çok kıymetli. Sadece para politikası, maliye politikası yetmez. Bir taraftan da arz yönlü politikalar önemli. Orada da önceliklendirdiğimiz alanlar çok net. Öncelikle gıda üretimi, gıda arzını arttırma. Bu noktada Tarım Bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımızla yoğun bir çalışma içindeyiz. Gıda komitemizin yine çok önemli kararları var. Bu çerçevede gıda konusunu, sulama yatırımlarını önceliklendirmiş durumdayız. Bütün bunlarla ticaret politikalarımız dahil olmak üzere bu konuda gerekli tüm enstrümanları kullanmaya kararlıyız. Konut yine arz yönlü politikalarda çok önemli bir başlık. Deprem konutlarının bitmesiyle deprem alanlarında, deprem yaşayan illerimizde kiralarda çok ciddi bir etkilenmeyi gördük. Merkez Bankamızın da bir güzel çalışması vardı. Konut arzının kiralara yansıdığını o çalışmalar da teyit ediyor. Önümüzdeki dönemde bu sosyal konut ve kiralık sosyal konut uygulamasını yaygınlaştırma konusunda kararlıyız. Bir 500 bin konut ve 15 bin kiralık konut başladı biliyorsunuz. Ama bunu bu süreci yine önceliklendiriyoruz. Bütçemizden de destek veriyoruz. Bütçe dışı alanlardan da buraya gerekli destekleri, gelirleri oluşturmaya kararlıyız. Enerji yine çok önemli bir başlık. bu arz yönlü politikalarda yerli yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirme yönünde yine güçlü bir çaba içindeyiz. Üretken kesimlerin kendi enerjilerini üretmeleri, yenilenebilir enerji üretmelerinden tutun başka politikalara varıncaya kadar enerjide yine adımlar atıyoruz. Lojistik diğer bir alan. Lojistik maliyetleri düşürmek için az önce de söyledim. Demir yollarına özellikle de iltisak hatları dediğimiz üretim alanlarıyla limanları bağlayan pazarlarla üretim alanlarını bağlayan demir yollarını önceliklendirmiş durumdayız.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve ekonomi yönetimi orta vadeli programı açıkladılar. 2027-2029 dönemini kapsayan bu orta vadeli program neleri öngörüyor? Biz de değerlendirmeye devam edelim. Sayın Filiz Er Yılmaz olacak konuğumuz, ekonomist. Ve dilerseniz hem büyüme hem enflasyona dönük ilk öngörülerle bu değerlendirmeleri yapmaya başlayalım. Büyüme tahmininin aşağı yönlü olduğunu, enflasyon tahmininin de yukarı yönlü olduğunu görmekteyiz. Böyle bir revize geldi ilk olarak. Bunu yorumlamanızı isteyerek başlayalım.
3: Tabii Canan Hanım, evet, yani bu yılın bitmesine çok az kaldı ama ilk etapta şununla başlayalım. Elbette 2026 yılında nasıl bir revizyonla geleceklerine bakacaktık. Dolayısıyla genel beklenti şuydu. Başta savaş olmak üzere savaşın getirdiği tahribat, büyümeyi aşağı çekmesi, enflasyonu yukarı çekmesi, cari açığı yukarı çekmesi, bunu bekliyorduk ve bunu kabullenen bir OVP bekliyorduk. Net bir şekilde bunu kabullenen bir OVP var. Bakın bu yılın büyümesini 3.8'den 3.3'e aşağı getirildiğini görüyoruz. Enflasyon çok burada aslında kamuoyunun, evet, piyasanın baktığı asıl yer, hem bu yılın hem de özellikle daha da önemlisi önümüzdeki yıl enflasyon ne olacak? Çünkü piyasa artık kafasında bu yılı kapatmıştı.
2: Tabii.
3: Şimdi bakıyorum bu yıl 2016'dan 28.4'e yükseltildi. Şimdi en son Merkez Bankası enflasyon raporunda bu yılın 28 olarak ara hedefini belirlemişti. Tahminini belirlemişti. Bunu 28.4'e, yani 0.4 puan daha OVP yukarı çekiyor. Dolayısıyla buradan şu sonuç çıkıyor. Yani zaten Sayın Cevdet Yılmaz'ın söylemlerine de baktığımızda, hani bu yılki OVP 2026 yılı tahminlerini tutmamanın ana nedenini savaşa yüklüyorlar. Bence asıl konuşulması gereken yer 2027 yılının enflasyonu diye düşünüyorum. Bakın ilk defa belki de benim de yakın dönemde takip ettiğim, özellikle enflasyon tahminleri açısından ve enflasyonla büyüme tahminlerinin tutarlılığı açısından en gerçekçi OVP'ydi diyebilirim. Piyasa bu kadar güçlü 2027 yılı sonu için enflasyon tahmini beklemiyordu. Piyasa diyordu ki kaçtı? 15'ti. Evet. Bir önceki Merkez Bankası'nın hedefi. Olsa olsa bu 18 ya da 19'a, 20'li rakamları görmeyiz. Çünkü 20'li rakamları görürsek ekonomi yönetiminin iddiasız olduğu anlamına gelebilir ve enflasyonla mücadelede çok eskisi kadar kararlı olmayabileceği anlamına gelir şeklinde. O nedenle hep iddialı gördüğümüz için OVP'leri, bize beklentilerden çok iyimser gördüğümüz için ve bu gidişattan hareketle de 19 veya 18 olur diye bekliyordu. Ama öyle olmamış. Piyasa 21. beklentisine çok yaklaşmış bir enflasyon tahmini var. %21.
2: Daha gerçekçi görüyorsunuz o zaman 2027'nin kesinlikle ilk enflasyon rakamını. Bir 7 puan var. Savaş tahribatı olarak 7 puan eklendi denilmişti. 16'dan, evet, 28'e tabii 7 eklendiği zaman o geride kalan farkın karşılığı ne olabilir? Gerçi 2026 yılı için artık değerlendirmeye gerek yok dediniz. Yıl, evet, bitmek üzere. Tek haneye, evet, ama 2029'da ineceğiz. 3 yılın sonunda. Evet, öyle görünüyor.
3: Evet, Canan Hanım kesinlikle öyle. Şimdi bunu şöyle, yani ben OVP'deki bu enflasyon tahminlerine baktığımda şunu görüyorum. Şey diyor ki ekonomi yönetimi, evet, enflasyonla mücadeleye devam edeceğiz. Vurgular piyasanın beklediğinden çok daha bu anlamda güçlü. Fakat diyor ki enflasyondaki düşüş hızı daha yavaş olacak. Geçen seneki tahminlerimize göre diyor. Dolayısıyla, hı hı, geçen sene 2027'nin 9'dan 21'e çıkarılması veya 2028'in 8'den 13.5'a çıkarılmasının anlamı budur. Enflasyon düşecek, fakat daha yavaş hızda düşecek olarak karşımıza geliyor. Onun için dediğim gibi yani bu özellikle enflasyon tahmininde 2027 neden önemli Canan Hanım? Şunun için çok önemli. Biz şimdi şunu anlamaya çalışıyoruz. Bakın haftaya Perşembe Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Evet. Şimdi bu faiz kararında evet ağırlıklı beklenti sabit tutma yönünde. Fakat bu OVP tahmininden sonra piyasada şu tartışılmaya başlandı. Acaba Perşembe günü bir faiz indirimi gelir mi? Neden böyle? Çünkü siz enflasyon tahmininizi daha yukarıda tuttuğunuz zaman bu şöyle bir alan açar Merkez Bankası'na. Piyasanın belki beklediğinden bir miktar daha fazla faiz indirimine de gidebilir. Piyasa böyle okuyor en azından. Böyle anlamak gerekir anlamında söylemiyorum ama piyasa bunu tartışıyor. Ben hala önümüzdeki hafta faizin sabit tutulacağını düşünüyorum bu noktada. Ama bunlar daha çok tartışılacaktır diye düşünüyorum. Onun için genel olarak baktığımda benim burada gördüğüm enflasyon tahmininde beklentimizin çok ötesinde hem bu yıl hem önümüzdeki yıl ve dediğiniz gibi 2029'a kadar olan sürede daha gerçekçi tahminlerle gelen bir OVP olduğunu görüyorum. Büyüme tarafına da biraz dikkat çekeyim. Mesela geçen yıl 4.3'müş 2027 büyüme tahmini. Şimdi burada 4.2 aşağıya revize edilmiş. Yani enflasyon görece güçlü kalırken şunu görseydik biz 4.3'lük 2027 büyümesinin 4.5'lara 4.6'lara çıkarılmasını piyasa çok garipsemezdi. Çünkü enflasyon daha yukarıda olacağı için tırnak içerisinde görece daha canlı bir ekonomi de bekleyebilirsiniz. Ama öyle yapmamışlar. Enflasyon tahminini 2027 yılı için yukarı çekerken büyüme tahminini aşağı çekmişler. Bu açıdan da yani bize verilen mesaj şu. Merkez Bankası, başta Merkez Bankası para politikası kanadında enflasyonla mücadelede evet bir gevşeme alanı elbette açılacaktır. Faiz indirim süreci başlayacaktır. Fakat piyasanın beklentisinin çok ötesinde hızlı bir faiz indirimi büyüme rakamlarına baktığımda, özellikle önümüzdeki yıl büyüme rakamlarına baktığımda beklememek gerekir. Yine TL'de reel değerlenme dediğimiz, yani kurun enflasyonun altında artıyor olması meselesinin yine hem bu yıl hem önümüzdeki yıl yani programın bize sunduğu çerçevede devam edeceğini anlıyoruz. Burada kurda çok güçlü bir yükselme, enflasyonun üzerinde bir artış beklememek gerekir. Bunu nereden de anlıyoruz? Kişi başına düşen milli gelir hesaplarından da elbette ki OVP'de bir kur hedefi yok. Ama bir dolar cinsinden sizin milli gelir hesaplayabilmeniz için bir ortalama bir kurla çalışıyor olmanız lazım. Dolayısıyla çalıştıkları kur üzerinden de gidecek olursak tırnak içerisinde piyasa bunu hedef olarak algılayabiliyor bazen ama orada da yine TL'de reel değerlenme sürecinin devam edeceğini anlayabiliriz bu noktada. O açıdan yani bugünün ana konusu bence benim yani son yıllarda gördüğüm enflasyon tahminleri açısından en tutarlı, en gerçekçi piyasaya yaklaşan enflasyon tahmini demem yanlış olmaz aslında Canan Hanım.
2: Peki bu tahminler gerçekçi diyorsunuz. Daha çok piyasa koşullarının karşılığı diyorsunuz. Uygulanacak politikalar nasıl şekillenecek o halde bu hedeflerin tutturulması için? Hani ne tür politikalar?
3: Tabii Canan Hanım.
2: Para politikasını uyguluyoruz evet ama maliye politikaları da önemli dedi Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek ve arz yönlü politikalar da önemli dedi.
3: Evet yani şöyle maliye politikası tarafını da nereden anlayabiliriz? Bütçe tarafından anlayabiliriz. Hı hı. Yani bütçe açığı tarafında, bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı tarafında baktığımda bu yıl hatta beklentiden daha iyi bir rakam bekleniyor. Bir önceki sene bütçe açığı bölü GDP 3.5 iken bunun 3.1, orada daha iyileşen bir alan olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki yıla bakıyorum 3.1 bekleniyormuş. Bu yıl 3.5 bekleniyor. Yani önümüzdeki yıl bütçe açığının GDP oranı yani gayri safi yurt içi hasılaya oranı 3.5 olması bekleniyor. Yani bütçe rakamlarına da baktığımda maliye politikası açısından konuştuğumda orada da mali disiplinin sürdürüleceği, maliye politikası kanadında da çok büyük bir gevşemenin olmayacağını anlıyoruz. Hedefler üzerinden bakacak olursak eğer ki zaten söylemlerle bu yönden gidiyor veya diğer rakamlarla tutarlılığına da baktığınızda bu yönden gidiyor diyebilirim, bu açıdan gidiyor diyebilirim. Ama şuna bir şart koyayım. Şimdi piyasa şunu tartışır. Hani biraz önce dedim 9'dan 21'e çekilince enflasyon ister istemez bu Merkez Bankası beklenenden birazcık daha fazla faiz indirimine gider mi tartışmalarını gündeme getirecektir Canan Hanım. Piyasa bunu tartışır. Çünkü enflasyonu daha yukarıda tahmin ettiğiniz zaman ya da şöyle 18 beklerken 21 piyasa. Bu arada şunu söyleyeyim yani piyasa birazcık daha önde. Örneğin bu yıl için 29-30 civarı bekliyor. 28.4. Hani bir miktar merkez bankalarının veya ekonomi yönetimlerinin çok az altta kalmasını piyasa gerçekçi olarak yorumlar. Birebir aynı noktasal tahmin olmuyor olsa da. Örneğin önümüzdeki yıl 22-23 bekliyor piyasa ama gelen rakam 21. Onun için genel itibariyle baktığımda hani mali disiplin tarafında da çok ciddi bir bozulmanın olmadığı bir süreç süreç var. En azından bize sunulan tahminlere baktığımda bunu çok net bir şekilde görüyorum. O nedenle tabii ki bunlar tartışılacaktır. Özellikle şu tarz tartışmaları da çok görüyoruz. Yani piyasa nezdinde hani açıklanan OVP'nin işte açıklananla hedeflerinin tutmaması sebebiyle bir miktar güvenirliğin çok güçlü olmaması gibi nedenlerle de belki tartışılabilir bu noktada. Ama genel olarak bize sunulan çerçeveye baktığımda enflasyon hedeflemesi açısından ve büyüme hedeflemesi açısından önümüzdeki yıl için söylüyorum bunu özellikle oldukça gerçekçi rakamlar olduğunu görüyorum. Ama dediğim gibi yani enflasyonun yukarıda olması acaba birazcık daha Merkez Bankası'na beklenenden daha fazla faiz indirim alanı açar mı? Onu göreceğiz. Ben şunu göreceğimizi düşünüyorum. Bu ÖVP sonrasında bir miktar daha yıl sonu enflasyon beklentileri, faiz beklentisi ve önümüzdeki yıl faiz beklentisinde bir miktar daha aşağı gelen bir süreç görmek beni şaşırtmaz. Çünkü enflasyon tahmininin piyasaya yaklaşması bunu gerektirecektir diye düşünüyorum.
2: Faiz yani örneğin getirisi, hiç bu yıl faiz indiriminin getirisi ne olacaktır yaratacağı sonuç itibariyle?
3: Böyle bir Canan Hanım şöyle yani tabii ki şöyle şimdi biz Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklesek de böyle eski dönemlerdeki gibi arka arkaya çok hızlı bir faiz indirimi beklememek lazım. Dolayısıyla bu bir döngü olmayabilir çünkü burada bir savaş var her şeye rağmen hala. Dolayısıyla işte 95 dolarda olan petrol var. Bunun dışında hala enflasyonda katılık var. Enflasyon beklentileri yüksek, hizmet enflasyonu katı. Ana eğilim tarafında evet düşüş var ama hala Merkez Bankası'nın istediği gibi değil. Elbette faiz inecek. Enflasyon düştükçe buna bir uyumlanma süreci hiçbir şey olmasa bile. Diyelim ki Merkez Bankası'nın kafasında işte 5 ya da 6 puan bir reel faiz vermeyi düşünüyor Merkez Bankası. Enflasyon düştükçe en azından enflasyon kadar belki savaş tırnak içerisinde çok kötüleşmedikçe burada bir indirim alanı açılacaktır. Mesela benim beklentim şu. Ekim'de ve Aralık'ta 100-100 olmak üzere 35 puanla yıllık %35 ile kapatabileceğimiz yönünde. Hala bu öngörümü koruyorum. Ama şöyle çok şahin olan gruplar vardı. Örneğin hiç faiz indirmez diyenler. Şimdi bu enflasyon tahminleriyle birlikte Merkez Bankası bu yıl faiz indirebilir dönecektir diye düşünüyorum tahminler.
2: Peki. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Tabii orta vadeli program yeni haftanın artık gündemi olacaktır. Yine konuşulmaya, tartışılmaya devam edilecektir. Çok teşekkürler ilk etaptaki bu değerlendirmeler için Filiz Hanım. Sağ olun.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
5: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
6: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
7: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz zaten sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
5: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
6: Kan tahlili sonuçlarınız tamamen normal çıksa da kalbiniz gerçekten güvende mi? Son yıllarda genç yaşta artan kalp krizleri, genetik bir risk faktörü olan ve rutin tahlillerde gözden kaçabilen lipoprotein A proteinini yeniden gündeme taşıdı. Peki ömrümüzde en az bir kere baktırmamız gereken bu gizli risk nedir? Kimler tehlike altında? Kardiyoloji uzmanı Doktor Demet Erciğe ise merak ettiklerimizi soracağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
7: Merhaba, teşekkür ederim. Hoş buldum.
6: Şimdi hep kan değerlerine baktırdığımızda LDL, HDL ve trigliseridi kontrol ettiriyorduk ama siz diyorsunuz ki bir de lipoprotein A'ya baktırın. Önce bunu soralım, nedir ve diğer değerlerden farklı olarak bize neyi gösterir?
7: Aslında lipoprotein A değeri genetik olarak etkilenen bir değer. Yani diyelim ki kolesterolümüz yüksek çıktı, bunu yediklerimizle bağlantılı olarak dikkat ederek düşürebiliriz. Ancak lipoprotein bize genetik olarak özellikle kalp damar hastalıklarına meyilimiz olup olmadığını gösteren çok değerli bir test aslında. Kan yağlarıyla ilgili. Eğer bu nispeten yeni keşfedilmiş bir değer, eskiden sadece kolesterolümüze bakıyorduk. Eğer lipoprotein A yüksek görülüyorsa, o zaman eğer kolesterol değerimiz de yüksekse buna çok daha üzerinde durmalı, daha dikkat etmeli. Kolesterol ilacını daha dikkatli kullanmalıyız. En azından bizi bu konuda yönlendirmesi ve dikkatimizi bu yöne çekmesi açısından da önemli. Yani lipoprotein A eğer yüksekse kolesterol yüksekliği bizde daha büyük önem taşıyor ve damar tıkanıklığına daha çok meyilimiz olduğunu gösteriyor.
6: Peki hocam siz hangi hastalarınızdan bu testi yaptırmalarını istiyorsunuz? Ortak özellikleri neler?
7: Şimdi risk değerlendirmesi yapacağımız zaman aslında bu kardiyovasküler risk değerlendirmesinde olmazsa olmaz testlerden biri haline geldi. En azından bu hastamın risk grubunda olup olmadığını daha iyi anlamak açısından mutlaka istiyorum. Ve genetik olarak yüksek olduğu için hani bu değeri düşüren şimdi çok hali hazırda bir ilaç yok. Örneğin kolesterolü düşürmek için statin grubundan çok çeşitli ilaçlar piyasada var. Diyette de düşürüyoruz. Ama bu değeri diyet yapsak da çok zor düşürüyoruz. Fakat şimdi yeni yapılan çalışmalarda biraz bunun üzerine gidiliyor. Tabii dünyada kalp damar hastalığı da en önemli ölüm sebebi olduğu için diğer meslektaşlarımız da bu konuda özellikle araştırma yapanlar bunun üzerine çok gidiyor. Lipoprotein A'yı düşüren ilaç şu an henüz piyasada belki en azından Türkiye'ye gelmiş değil. Fakat bu konuda büyük çalışmalar var. O yüzden de hani bu değeri görmek ve nasıl hareket etmek gerektiğini görmek için genelde risk değerlendirmesi yaptığım bütün hastalarıma istiyorum.
6: Evet, yani bu bizim beslenmemizle alakalı bir durum değil. Söylediğiniz gibi genetik olarak gelen bir durum. Şimdi diyelim ki az önce de siz bahsettiğiniz ailesinde kalp hastalığı öyküsü olanlar buna baktırmalı diye. Biz bunu doktora gidip söyleyebiliriz. Biliyor muyuz hocam lipoproteinime bakar mısınız diye, yoksa farklı bir prosedür mü işliyor? Yani herkes yaptırabiliyor mu bu testi?
7: Tabii kanda bakılan bir test, invaziv bir test değil. Yani çok basit kolesterol değerine bakar gibi. Belki her laboratuvarda yapılamayabilir ama bunu doktorumuzdan da gayet rahat isteyebiliriz. Ama hani kalp damar sağlığı açısından riskimizi görmek üzere gittiğimiz kardiyolog zaten bunun farkındadır. Büyük ihtimalle de ister. Bunu en azından bir kez de olsa kanda baktırmakta fayda var. Çünkü dediğiniz gibi özellikle ailesinde erken yaşta kalp damar hastalığı olan kişiler zaten onlar risk grubuna otomatik olarak giriyor. Veya yaşam tarzı dolayısıyla da yine risk grubuna giren kişiler var. Örneğin sigara kullanan kişiler, işte hareketsiz, mecburen işi gereği de masa başında çalışıyorsa, hareketsiz yaşayan kişiler, fazla kilosu olanlar, diyabet hastalığı olan, hipertansiyon hastalığı olan kişiler, erkekler de yine otomatik olarak risk grubuna giriyor. Çünkü bu kalp damar hastalığı erkeklerde daha yaygın görülen bir hastalık. Veya menopozdan sonra kadınlar da yine risk oranı arttığı için o gruba giriyor. Özellikle bu kişilerin hani bir de lipoprotein A'ya bastırıp işte kolesterolüm sınırdaysa veya hafif yüksekse bile nasıl hareket etmeliyim? Çünkü bu yine kan yağlarıyla ve bu aterosikloroz sürecinin daha hızlı ilerlemesiyle alakalı önemli bir değer. Burada nasıl daha koruyucu açıdan daha agresif mi olmalıyız? Bunu anlamak açısından mutlaka bakmakta fayda var. Çünkü sadece damar duvarında plak oluşumunu hızlandırmıyor bu LPA değeri. Aynı zamanda pıhtı oluşumunu da kolaylaştırabiliyor. Yani bir de damar sadece kalbimizde değil, vücudumuzun her tarafında. Bütün organlarımızı besleyen yapılar bunlar. İşte kan taşıyan, kanla birlikte de oksijen ve de besin maddelerini, o organın çalışması için gerekli bütün vitamin, mineral, amino asitleri bunların hepsini taşıyan bir yapı. Dolayısıyla bu damar tıkanıklığı beyinde olursa inme olabiliyor. Dolayısıyla pıhtı oluşumu beyni de ilgilendiriyor sadece kalbi değil. Bu yüzden eğer LPA yüksekse ve risk grubundaysak damar sağlığımız açısından son derece uyanık olup bu konuda daha agresif koruyucu hareket etmeliyiz. Sadece plak oluşumu değil pıhtı oluşumunu da göz ardı etmemeliyiz. Şöyle söyleyeyim, aslında LPA'm yüksek, eyvah ben illa kalp krizi geçireceğim de çok büyük riskim var diye paniğe kapılmamak gerekiyor. Bu sadece bir farkındalık, bir bilinç yaratmak adına değerli. İlla LPA'sı yüksek olan kişi mutlaka kalp krizi geçirecek, hemen böyle bir kural yok. Ama bu demektir ki aman dikkat edeyim, işte sigara içiyorsam bırakayım veya kardiyolojik kontrollerimi daha sık yaptırayım. Kolesterolüm yüksekse bu benim için son derece önemli. Onu ne yapıp yapıp belli bir değerin altına mutlaka düşürmeliyim. Yaşam tarzımı işte şu şekilde değiştirmeliyim. Yürümeliyim, hareket etmeliyim. Stresimi güzel yönetmeliyim. Şeker hastalığı varsa aman ilaçlarımı düzgün kullanayım, yediğime içtiğime dikkat edeyim. Yani kişiyi bu açıdan bilinçlendirmek için LPA'nın ayrıca önemi var. Pıhtıya meyil varsa, pıhtı oluşumunu kolaylaştırıyor dedik. Biz plak tedavisinde bazen kişilere bu kolesterol ilaçlarını vesaire veya diyetik verdiğimiz zaman, özellikle sigara da kullanıyorsa pıhtıya daha çok meyil olabilir. Kan sulandırıcı tedaviye de geçiyoruz.
6: Hı hı. Peki şimdi şeker hastalığını, diyabetin belirtilerini biliyoruz. İşte kolesterol sinsi ilerliyor ama kan testlerinde çıkıyor. LPA'nın bir belirtisi oluyor mu doktorları LPA'ya yönlendirebilecek ve ondan şüphelendirebilecek?
7: Güzel soru, çok haklısınız. Maalesef olmuyor. O yüzden bu kalp damar hastalığı aslında sinyal veriyor, önlenebilir, tedavi edilebilir diyoruz ama çoğu zaman o damar tıkanıklığı bile hani göğüs ağrısı, çabuk yorulma, nefes darlığı gibi şikayetlerle kendini ortaya koysa bile göz ardı edilebiliyor. Ama LPA yüksekliğinin hani bu tansiyon yüksekliği ya da şeker yüksekliği gibi hiçbir belirtisi yok maalesef. Ancak kanda bakarsak anlayabiliyoruz.
6: Peki kaç yaşında baktırmak lazım buna?
7: Bu ya genetik olarak bir yatkınlık söz konusu, onu araştırıyor olduğumuz için belirli bir yaş söylenemez ama genellikle biz kalp kontrollerine başladığımız yaş, ki bu son zamanlarda bunu epeyce aşağıya çektik. Maalesef genç yaşta kalp krizlerini daha sık görmeye başladık. Dolayısıyla bu kalp kontrollerini başladığımız yaşa kadar indirebiliriz. Bu da belli bir yaş söylemek belki doğru olmaz. Hani genetik bir tarama, daha doğrusu araştırma olduğu için 40'lı yaşlarda bakılabilir rahatlıkla ama daha da genç bakılabilir.
6: Yaşı şu nedenle soruyorum. Yeni bir haber var. Çünkü Amerika'daki uzmanlar kolesterolün kontrol edilmesine yönelik kılavuz kurallarını yeniden gözden geçirmiş ve 2018 tarihli kılavuzu tamamen değiştirmişler. Sizin de haberiniz vardır mutlaka. 9-11 yaş arası çocuklarda kolesterol tahlillerine başlanmasını önermiş. vermişler. Hatta deniliyor ki risk eğer varsa ailede 2 yaşından itibaren de başlanabilir deniliyor. Obezite riskimiz Amerika'ya göre çok farklı. Tabii beslenmemiz de öyle ama siz ne dersiniz bu kolesterol testlerinin bu kadar küçük yaşlara indirilmesine?
7: Evet, aslında haklı olarak söylemişler. Şimdi 2 yaşında birinin kolesterolüne bakmak, şöyle ailevi hiperkolesterolemiz denilen bir ayrı kavram var. Bu yediklerimizden bağımsız olarak, genetik olarak, ama bu bir genetik hastalık. Ona bir hastalık gözüyle bakmak lazım. O zaman tabii 2 yaşındaki anne sütünden başka bir şeyle beslenmeyen bir çocukta nasıl kolesterol yüksek olabilir diye soru getirebilir insanın kafasına. Bu genetik, yani ailevi hiperkolesterolemi bu çok çok küçük yaşta bakılabilir. Bu yanlış değil. Ama bunun taraması, hani var mı yok mu diye anlaşılması için herkese yapılabilir. Aynı LPA'yı da aslında aynı kategoriye koyabiliriz. Yani kolesterol bakılma yaşından daha da erkene koyabiliriz. Çünkü bu genetik olarak yüksek olabilen bir değer. Çok küçük yaşa da indirilebilir tabii rahatlıkla. Yani bunda bir yanlış yok. Bu basit bir kan tahlili. Hani kişiye zarar verecek invaziv bir teşhis yöntemi değil. O yüzden her yaşta bakılabilir. Tabii 2 yaşındaki çocuğun LPA'sını yüksek görsek ya da kolesterolünü yüksek görsek nasıl hareket edeceğiz? Bu aslında şöyle bir farkındalık getirmeli. Ne olursa olsun, hani eskiden çocuktur, çocukta da kolesterol mü olur, ne istiyorsa yesin, yeter ki yesin diye bir kanaat vardı. Bu kesinlikle değişmeli. Yani bu damak tadı çünkü çok küçük yaşta oluşuyor. Çocuk ne yerse ona alışıyor. Bazen işte çocuğu ödüllendirmek için çikolata, şeker veriyoruz. Bu da çok hatalı. Bu hem beyinde yanlış bir algı yaratıyor, hem de bir damak tadı geliştiriyor çocukta. Obezite bu yüzden çok genç yaşlara kadar, çok küçük yaşlara kadar indi. Bu sağlıklı beslenmeye çok küçük yaşta başlamamız gerektiğini bize gösteriyor. Kolesterolü, dediğim gibi de PA'yı dediğimiz yaşta bakabiliriz. Ama tabii riski araştıracaksak 2-3 yaşta çok erken olabilir bence. Yeme bilincinin başladığı yaşlarda bir daha önce nasıldı, işte nereden nereye geldiği görebilmek adına çocuk yaşlarda da bakılabilir tabii ki. Bunda bir yanlış yok.
6: Çok teşekkür ederiz hocam programımıza katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için sağ olun.
7: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
6: Bu hafta kandaki lipoprotein oranlarını ve kalp damar hastalığı risklerini konuştuk. Konuğumuz kardiyoloji uzmanı Doktor Demet Erciyes'ti. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.

0: Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu. Reklam.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet. Tekno Club'a özel 12.999 lira.

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
2: Ülke genelinde yağan şans. İstanbul'da kariyer serin esiyor. Sıcaklık 31 derece. Bursa 33 derece. İç Anadolu sıcak. 29-31 derece sıcaklık var. Ege'de kariyer sahillerde sert esiyor. Manisa 37, İzmir 36 derece. Akdeniz'de nem oranı orta seviyede. Hava güneşli. Adana ve Kahramanmaraş 35 derece. Karadeniz'in doğusunda kısa süre görülecek yağış, pazartesi şiddetli yağacak. Dikkatli olunmalı. Bolu ve Samsun 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Van, Bingöl hatta Diyarbakır çevrelerinde kısa süre gök gürültülü sağanak yağış olacak. Erzurum 27, Malatya 34 derece.
3: Hava durumu.
4: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 13'ü gösteriyor. Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri aktaracağız. Önce günü özetleyelim. Ekonominin 3 yıllık yol haritası belli oldu. Orta vadeli program duyuruldu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz yıl sonu enflasyon hedefinin %28,4 olduğunu açıkladı. Programın ayrıntılarını aktaracağız. Kabine yarın Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının gündemine ve hangi başlıklar değerlendirilecek kabinede, bu da ekranda olacak. Silivri'deki gemi kazasında batan Tulberk İmamoğlu gemisi 720 metre derinlikte bulundu. Kayıp 10 kişilik mürettebatı arama çalışmaları ise sürüyor. Arama çalışmalarına ilişkin son bilgileri canlı bağlantıyla ekrana taşıyacağız. Süper Lig'de ilk derbi dün akşam Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynandı. Maçın 2-1'lik skorla siyah beyazlar lehine sonuçlanmasını değerlendireceğiz. Beşiktaş neyi doğru yaptı? Fenerbahçe neden kaybetti? Konuğumuza soracağız. 13 bültenine başlıyoruz. Evet, ekonominin yol haritası belli oldu demiştik. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz orta vadeli programı açıkladı ve bu yıl sonu için enflasyon hedefi %28,4 olarak güncellendi.
5: 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz. Mevcut veriler bize son dönemde manşet enflasyondaki düşüşün yavaşlamasında programın temel dinamiklerinden ziyade savaşın doğrudan etkilediği ve TÜFE sepetinde önemli bir ağırlığa sahip olan kalemlerden gelen ilave fiyat baskılarının etkili olduğunu göstermektedir. Nitekim Merkez Bankamıza göre savaşın enflasyon üzerindeki maliyeti, enflasyon artışına etkisi 7 puana yakın hesaplanmaktadır. Arz şoklarının etkisinin zayıflamasıyla birlikte uyguladığımız sıkı ve koordineli politika çerçevesinin desteğiyle enflasyondaki düşüş eğiliminin yeniden belirginleşmesini bekliyoruz.
4: Evet, orta vadeli programda tabii sadece enflasyon hedefi değil, birçok başlıkta da yeni hedefler açıklandı. Ayrıntılar için Ankara'ya dönelim. NTV ekibinden Sibel Can karşımızda olacak ve soralım hemen OVP'nin ayrıntılarını.
6: 3 yıllık yol haritasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Sonrasında ise ekonomi yönetiminden soru cevap kısmında açıklamalar geldi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de açıklamalar var. Özellikle enflasyon hedeflerinin revize edilmesine ilişkin Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ciddi bir revizyon ama enflasyon görünümünde karamsarlığa sebep olacak bir revizyon olarak değerlendirmiyoruz ifadesini kullandı. Sapmanın sebebinde savaşın beklenenden daha şiddetli olması ve sürecin hala devam ediyor olması olarak gösterdi. Hedeflerin Merkez Bankası ile OVP arasındaki hedeflerin eşgüdüm içinde belirlendiğini söyledi. Özellikle yönetilen ve yönlendirilen fiyatlarda da bu eşgüdümün devam ettiğini, ilerleyen dönemde de daha güçlü bir şekilde bu eşgüdümün sağlanacağına yönelik bir sinyali de vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de yine enflasyon rakamlarını ilişkin, güncellemeye ilişkin bir değerlendirme vardı. Enflasyon bu tür konjonktürlerde, böyle zorlu süreçlerde bırakın düşmeyi, kontrolden çıkabilirdi ancak çıkmadı. Program işledi. Tabii ki arzuladığımız gibi değil dedi. Ancak biz adaleti muhtemelen düşük ölçtük. Bundan sonraki süreçte de programın işlemeye devam edeceğine yönelik yine mesajlar verdi. Cari açıkta kırılganlığın azalması, yapısal olarak bozulmanın olmaması çok önemli diyerek bu noktanın altını çizdi. Altın harici bakarsanız da çok ciddi bir boyutta düzelme olduğunu söyledi. Gelir dağılımında iyileşme var dedi bu program döneminde ve daha da iyileşecek mesajını verdi. Vatandaşların bu şoklara rağmen liraya güveninin arttığını da yine ifade etti. Şimdi OVP'deki bir diğer hedefte büyüme tahminiydi. O da %3,3 olarak güncellendi.
4: Cumhurbaşkanlığı kabinesi yeni haftada Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda terörsüz Türkiye süreci, bölgesel gelişmeler ve ekonomi başlıklarının değerlendirilmesi bekleniyor.
7: Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye süreci, ekonomideki gelişmeler ve dış politikada yaşananlar masada olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapmış, 4 alt komisyon kurulmasına karar verilmişti. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonlarının kurulma aşamasındaki çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Sahadaki son duruma ilişkin de kabine üyelerine bilgilendirme yapılacak. Dış politikadaki bölgesel gelişmelerin yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş da değerlendirilecek başlıklardan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Şangay İşbirliği Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin detaylarının da masada olması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan ve petrol fiyatlarındaki artışa neden olan çatışmalar da kabinenin gündeminde olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki son durum, bölgesel ve ekonomik etkileri ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler ve orta vadeli programda kabinede değerlendirilecek konular arasında. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul'daki teslim sürecinin de değerlendirilmesi bekleniyor.
4: İstanbul Silivri'deki gemi kazasında kayıp 10 kişiyi arama çalışması sürüyor. Dün batan geminin 720 metre derinlikte olduğu tespit edilmişti. Son durum için şimdi tekrar Silivri'ye dönelim. NTV ekibinden Dilek Yaman Demir yayın için hazır ve hemen soralım. Evet, dün geminin yeri tespit edildi ama batıktan kayıp olan habercileri, kayıp olan denizcilere dair bir haber geldi mi? Nedir son durum?
8: On mürettebata ilişkin şu sıralarda olumlu ya da olumsuz bir haber paylaşılmadığını sizlere aktaralım. Milli Savunma Bakanlığı da arama çalışmalarının 7/24 yani kesintisiz bir şekilde sürdüğünü söyledi. Türkiye Cumhuriyeti gemisi Akın yani TCG Akın şu sıralarda batık olduğu tespit edilen Tuğberk İmamoğlu isimli geminin enkaz çalışmalarına halen devam ediyor, sürdürüyor tabii. Mürettebatın yakınları da, 10 mürettebatın yakını da burada heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bir haber almak için, o çalışmalardan bilgi sahibi olmak için buradalar, Silivri'deler. Bir haber için burada dört gözle yapılan çalışmalara ilişkin açıklama bekleniyor. Şimdi bu kaza, var olan kaza 3 Eylül günü olmuştu ve yaklaşık 5 gün, bugün 5. gün arama çalışmaları halen sürüyor. Silivri açıklarında Marmara Denizi'ndeydi bu kaza. Asu isimli gemiyle Tuğberk İmamoğlu isimli gemi bir kaza oldu. Çarpıştılar ve Tuğberk İmamoğlu isimli gemi 720 metre derinlikte bulundu ve kazanın yaklaşık 50 metre ilerisindeydi. Sadece sualtı çalışmaları yok, ondan da bahsedelim. Var olan kazaya ilişkin 520 metrekarelik bir alanda da hem su altında hem de su üstünde çalışmalar devam ediyor. Su altı çalışmaları ROV ismi verilen bir robotik araçla devam ediyor, sürdürülüyor. Gemiden uzaktan kumandayla kontrol edilebilen ROV cihazları ilk önce Tuğberk İmamoğlu isimli geminin isim kısmını tespit etti. Ardından enkazın o gemiye ait olduğu tespit edildi ve o enkazda da geminin çarpıştığı yerden yani hasar aldığı yerden birden fazla görüntüyle gemiyi teşhis etmiş oldu. ROV cihazlarının halen enkaza ilişkin çalışmalarının şu sıralarda bile, şu an itibariyle bile devam ettiğini söylemek mümkün. 7/24 kesintisiz olan bu çalışmada Alsu isimli gemiyle Tuğberk İmamoğlu isimli geminin birden fazla kusuru olmuştu. Savcılık soruşturma başlatmıştı. Şu sıralarda hemen arkamda gördüğünüz Alsu isimli geminin 1. ve 3. kaptanı tutuklu durumda, kusur sebebiyle taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandılar. 7/24 Tuğberk İmamoğlu isimli geminin enkazı için 10 mürettebata ilişkin çalışmalar kesintisiz bir şekilde sürüyor.
4: Girne'de batan gemide hayatını kaybedenlerden ikisi memleketlerinde toprağa verildi. 58 yaşındaki Elmas Demir için Eskişehir'de, 62 yaşındaki Nazmiye Özbulat için Hatay'da tören düzenlendi.
9: Otelde çalışıyordu. Türkiye'ye giriş çıkış yapmak için gemiye binmişti. Geminin alabora olmasıyla hayatını kaybetti. 5 çocuk annesi Elmas Demir Eskişehir'de toprağa verildi.
10: Bu kişi resmen katliam yaptı. Katliam. Önce yolcuları çıkarır, yeleklerini verir. En son ki çıkacak olan kişi kaptandır. Kaptan suçludur. Kaptandan şikayetçiyim.
9: 58 yaşındaki Elmas Demir, eşi Abbas Demir'le birlikte Kıbrıs'ta yaşıyordu. Bir otelde temizlik görevlisi olarak çalışıyordu. Türkiye'ye giriş çıkış yapması gerekiyordu. O yüzden Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na giden gemiye bindi. Geminin batmasıyla kendisinden haber alınamadı. Günler sonra acı haber geldi. Cansız bedeni bulundu.
10: Saat 1'di, ben Girne'nin tam üstündeydim. Onu görüyordum yani. Geminin batmasını. Geminin batışını biz seyrediyoruz.
9: 5 çocuk annesi kadın için Eskişehir'de cenaze töreni düzenlendi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları sorumluların en ağır cezayı almasını istedi. Batan gemide hayatını kaybedenlerden biri de 62 yaşındaki Nazmiye Özbulat'tı. Özbulat, torununun düğünü için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişti. Oğluyla birlikte dönüş yolundaydı. Oğlu Ahmet Özbulat kurtuldu ancak kendisinin cansız bedeni bulundu. 8 çocuk annesi kadın memleketi Hatay'da toprağa verildi.
4: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada belediye başkan yardımcısı Amine Cansu Çelik'in de arasında olduğu 3 kişi tutuklandı. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltındaki 3 ismin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Belediye başkan yardımcısı Amine Cansu Çelik, ruhsat denetim müdürü Burak Aydın ve işletmeci Erdem Koyunyerli soruşturma savcısına ifade verdi. İfadelerin ardından savcılık 3 kişiyi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik 3 isim hakkında tutuklanmalarına karar verdi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu yarın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında ifade verecek. Ayrıca eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet ve gelini Hülya Gökçek de başka bir soruşturma için adliyede olacaklar. Biz de ayrıntıları alalım şimdi. Mustafa Berber Ankara'da karşımızda olacak. Mustafa, nedir bu her iki ayrı soruşturmaya ilişkin verilecek olan ifadeler ve yarın Ankara Adliyesi'nin gündemi?
11: Aslında oldukça yoğun bir gündemi olacak Canan Arslan Ankara Adliyesi'nin, ki geçtiğimiz haftalarda da o yoğunluğu yaşamaya başlamıştık. Zira devam eden bir soruşturma ve yeni açılan bir soruşturma kapsamında bu ifadeler gerçekleştirilecek. Öncelikle dilersen eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'na yönelik soruşturmadan başlayalım. Ahmet Davutoğlu'nun 2021 yılında Bingöl'de yaptığı bir konuşma sosyal medyada yeniden dolaşıma girmeye başlayınca da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştı ve yapılan açıklamada da şunlar kaydedilmişti. Feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Türk

0: bahsediyoruz. Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek tarafına bakacak olursak aslında bu devam eden bir soruşturma. Hatırlanacağı üzere gazeteci Murat Ağrel'in haberleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 29 Ağustos tarihinde resmen bir soruşturma başlatmıştı. Suçlama ise kayıt dışı paranın yurt dışına aktarıldığı iddiasıydı. Bu kapsamda da şüpheli sıfatıyla eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek geçtiğimiz Cuma günü Ankara Adliyesi'ne gelerek yaklaşık 2 saatlik bir ifade işleminde bulunmuştu. Melih Gökçek vermiş olduğu ifadenin ardından da savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadeyi verdiğini, soruşturmada gizlilik olduğunu, bir açıklama yapmayacağını söylemişti. Daha önce de pek çok kez soruşturma geçirdiğini söylemişti. Tam da bu açıklamalarını yaptıktan sonra iddia üzerine, ki habere konu olan iddiayı da bu yöndeydi. Oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek adına Almanya'da bazı alım satım işlemlerinin yapıldığı, para aktarıldığı, şirket kurulduğu yönünde iddialardı. İşte bu iddialar kapsamında Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek de şüpheli sıfatıyla yarın saat 14'te Ankara Adliyesi'nde olacaklar ve devam eden bu soruşturma kapsamında onlar da şüpheli sıfatıyla ifadelerini verecekler Canan Arslan.
1: Sınırlarımız ötesindeki gelişmelere ve de dünyanın gündemine, Rusya-Ukrayna savaşında barış arayışı sürüyor. Bu kapsamda da ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner çeşitli görüşmeler gerçekleştiriyor. Dün Moskova'daydılar, bugün de Kiev'de. Ayrıntılar için biz de Kiev'e dönelim. Gazeteci Deniz Berktay karşımızda olacak. Deniz, Amerikalı heyetin bu mekik diplomasisi sonuç verecek mi? Geldiler mi Kiev'e? Ne görüşecekler Zelenski ile?
2: Şimdi Kiev'e gelmeleri bekleniyor. Çünkü Moskova'dan sonra uçakla Polonya'ya gittiler. Ve Ukrayna hava sahası savaşın başından beri, yani 4,5 yıldır uçaklara, uçuşlara kapalı olduğu için Polonya'dan Kiev'e trenle varacaklar. Fakat bu arada tabii Moskova'daki temaslarının ayrıntıları belli oldu. Moskova'daki temasları 3 saatten uzun sürdü. 3 saat 10 dakika sürdüğü bildirildi. Ve bu arada görüşmelerin, Moskova'daki temasların ilginç bir noktası da şu. Amerikan heyetinin içerisinde Amerikan Maliye Bakanlığı'ndan bir yetkili var ve Amerika'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımları yürüten kişi Amerikan heyetinde yer aldı. Buradan da şöyle bir anlam çıkartılıyor. Pazarlık masasında Amerika'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar da var. Yani Amerikalılar Ruslara diyorlar ki biraz tutumunuzu yumuşatın, biz de size yaptırımları kaldıralım veya hafifletelim mesajı veriyorlar. Diğer taraftan Moskova'daki görüşmelerde sadece Ukrayna konusu değil, İran konusu da ele alındı. Bu da şu anlama geliyor. Amerikalılar Ruslara şunu söylüyor: İran'ı desteklemekten vazgeçin, biz de Ukrayna konusunda size yardımcı olalım demek istiyorlar. Bu mekik diplomasisi başarıya ulaşacak mı şeklindeki soruna cevap verecek olursak şunu söyleyebiliriz. Mesele sadece Amerika'ya bağlı değil. Dizginler sadece Amerika'nın elinde değil. Ayrıca çok önemli bir oyuncu İngiltere ve Avrupa Birliği. Ve Ruslar açısından baş düşman olarak görülenler şu anda İngiltere ve Avrupa Birliği. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grushko şunu söyledi bu sabah yaptığı açıklamada: Avrupa Birliği bize güya barışa çağırıyor fakat aslında bize oyalama taktiği uyguluyorlar ve Rusya'yı yıpratmaya çalışıyorlar dedi. Burada mesele Amerika, Rusya ve Ukrayna arasında çözülecek mi? Bu tabii bir Rusya'nın tavrını yumuşatıp yumuşatmamasına bağlı. Fakat Rusya'nın, Putin'in yaptığı bir açıklama vardı. Savaşın temel nedenleri ortadan kaldırılmadan bir ateşkes öngörülmüyor diyordu. Savaşın temel nedeninden kastettiği de Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğinin garanti edilmesi. Bir, Rusya'nın bu tutumu önemli olacak. İki, Avrupa Birliği'nin tutumu önemli olacak. Dolayısıyla şunu da söyleyebiliriz ki Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başdanışmanı Kirilo Budanov şunu söylemişti: müzakereler başlasa bile savaşın kesilmesi ya da ateşin kesilmesi ilkbahardan önce mümkün olmaz demişti. Bu da pek çok noktaya ışık tutuyor diye düşünüyorum.
1: Deniz, özellikle Donbas konusu Amerikan heyetinin dosyasının içinde olabilir ihtimali üzerinde duruluyor. Bu konuda Rusya'nın da tavrı net. Kiev ne düşünüyor? Donbas'ın bir tarafsız bölge olması. Ama tabii güvenliğini kimin yöneteceği şu an için belirsiz. Bu masada bir pazarlık konusu olur mu?
2: Şimdi Ukrayna

0: Ukrayna'nın biraz da Donbas'ta bazı yerlerin bir serbest ticaret bölgesi haline getirilmesi gibi bir ara formül üzerinde tartışmaya yatkın olduğu biliniyor. Fakat Ukrayna'nın mesafeli olduğu durum şuydu. Geçen sene Amerika ile Rusya'nın, yani Amerikan ve Rus başkanlarının Alaska'da, Anchorage'de yaptıkları buluşmada Rusya'nın temel talebi Ukrayna'nın Donbas'tan kayıtsız şartsız çekilmesiydi. Ukrayna bunu hiçbir şekilde kabul etmek istemiyor. Mesele şu, bu arada Donbas'ın zaten çok büyük kısmı şu anda Rusların işgali altında bulunuyor. Fakat Ukrayna diyor ki eğer biz Donbas'ın tamamından kayıtsız şartsız çekilirsek o zaman Rusya bizim cephe gerimize daha kolay ilerleyebilir diyor. Bu konular tartışılmaya devam ediliyor ve bu arada Ukraynalı bazı komutanlar daha geçen sene açıklama yapmışlardı basına. Şunu söylemişlerdi, mesele Ukrayna'nın Donbas'tan çekilip çekilmemesi değil, ne zaman çekileceği. Dolayısıyla Ukrayna tarafı da bu konuya biraz daha eğilim gösterebilir. Fakat son olarak şunu söylemek istiyorum ki asıl mesele aslında Donbas'ın tamamının Rusya'ya verilip verilmemesi konusu değil, Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceği konusunun garanti edilmesi. Rusların savaşın temel nedeni derken kastettikleri konu biraz da bu.
1: Deniz Berktay, teşekkürler, Kiev'den aktardı. İran basını ise Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin uçak gemisini vurduğunu öne sürdü. İran ayrıca Basra Körfezi'ndeki Harkadası yakınında bir petrol tankerini vurduğunu açıklamıştı. ABD ordusu 3 tankerin hedef alındığını duyurdu.
2: ABD ve İran arasında yeniden başlayan saldırılar durulmuyor. Tahran, ABD donanmasına ait iki savaş gemisine balistik füzeler fırlattı. Ardından ABD'nin uçak gemisi USS George Washington'a ve bir güdümlü füze taşıyan Destroyer'e saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda geminin hasar aldığı öne sürüldü. ABD ordusu bir Destroyer ve uçak gemisine yapılan saldırının başarısız olduğunu açıkladı. İran devrim muhafızları deniz gücü ise Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankerinin hedef alındığını açıkladı. Ayrıca farklı bir bölgede bulunan 3 Amerika gemisinin de vurulduğu belirtildi. Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'yi sonraki saldırıların daha şiddetli olacağı konusunda uyardıklarını söyledi. ABD donanması da Jask şehri yakınında 3 İran petrol tankerinin hedef alındığını belirtti. CENTCOM saldırının görüntülerini yayınladı. ABD ordusu 3 İran gemisinin devrim muhafızları ordusunu ve yurt dışındaki vekil güçleri finanse eden milyarlarca dolarlık gizli bir ağın parçası olduğunu söyledi. Ayrı bir saldırıda Harkadası açıklarında 2, Umman Körfezi'nde de 1 İran tankerinin imha edildiği belirtildi.
1: İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail'in Nebatiye'ye düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını duyurdu. Yine Nebatiye kentinde bir başka noktaya düzenlenen saldırıdaysa aralarında bir kadın ve bir çocuğun bulunduğu 8 kişi yaralandı. Arap Salim beldesine düzenlenen saldırılardaysa 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Lübnan'la İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle bu ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Sultanlar Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti. Amirli kadın voleybol takımı ise bu akşam saat 19'da İtalya ile şampiyonluk maçına çıkacak.
3: Filenin Sultanları üst üste 2. Avrupa Şampiyonluğundan artık sadece 3 set uzaklıkta. Yarı finalde karşılaştığı Sırbistan'a set vermeyen milliler, ev sahibi olduğu turnuvada adını finale yazdırdı.
4: Oynadığımız oyundan çok memnunum. Teknik anlamda istediğimiz her şeyi parkeye yansıttığımızı düşünüyorum. İyi servis attık, iyi blok kurduk. Tribünleri dolduran taraftar da, takımımız da, federasyon yönetimimiz de, herkes bu zaferi çok hak etti. Oldukça mutluyum.
3: Maçı başından sonuna üstün götüren Sultanlar, 25-20, 25-19 ve 25-20'lik skorlarla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Ay yıldızlarda Melissa Vargas 18, Zehra Güneş ve kaptan Eda Erdem 11 sayı üretti.
5: Çok mutluyuz. Tekrardan aynı başarıyı yaşamayı çok istiyoruz. Bir hedef daha tamamlandı dediğim gibi. Takım arkadaşlarımın, staffımın eline emeğine sağlık. Çok mutluyuz.
3: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstün de Sultanların başarısını NTV yayınında değerlendirdi.
6: Finale kaldık ama işimiz bitmedi. Tabii biz de artık şampiyon olmazsak olmuyor. Yani biz finale kalabiliyoruz. Finalin oynayan, çok kez oynayan bir takımız ama şampiyon olmak çok önemli. Dolayısıyla bugün bitti, yarına bakacağız.
3: Filenin Sultanları'nın şampiyonluk maçı saat 19'da başlayacak. Milliler üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu için İtalya ile karşılaşacak. Mücadeleye Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
1: Beşiktaş sezonunun ilk derbisinden galip ayrıldı siyah beyazlılar. 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.
7: Beşiktaş Kadıköy'den 3 puanla ayrıldı. Siyah beyazlılar deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.
4: Yaşadığım mutluluğu tarif edemem. Derbi galibiyeti çok önemliydi. Büyük takım reaksiyonu gösterdik. Sahaya karakter koyduk ve 3 puanı aldık. Sonuçtan dolayı mutluyuz ama daha fazla da gol atabilirdik. Ayrıca bu galibiyetle yetinecek değiliz. Önümüzde Avrupa maçları var. Daha da fazla gelişmemiz gerekiyor.
7: Sezonun ilk derbisinde gol perdesini Fenerbahçe'ye açtı. Sarı lacivertliler 26. dakikada kaptanı Milan Škriniar'ın golüyle öne geçti. Beşiktaş bu gole 38. dakikada Rıdvan Yılmaz'la cevap verdi ve Çobani Stadı'nda soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi. İkinci yarıda etkili futbolunu sürdüren siyah beyazlılar 73. dakikada kaptan Orkun Kökçü'nün asistinde Dušan Vlahović'le üstünlük sayısını buldu. Beşiktaş yenik duruma düştüğü derbiden 2-1 galip ayrıldı.
8: Bu mağlubiyetin tek sorumlusu ben ve ekibim. Bu sorumluluğu biz alıyoruz üstümüze. Üzüldüğümüz konuysa kendi evimize, taraftarlarımıza iyi bir futbol seyrettiremedik. Bununla beraber kaybettik. Bundan hep beraber ders çıkaracağız ve önümüze bakacağız.
7: Siyah beyazlılarda Rıdvan ve Olayitan yaşadıkları sakatlıkların ardından mücadeleyi tamamlayamadılar. Deplasmandaki derbi zaferiyle ligdeki 3. galibiyetini elde eden Beşiktaş 4. haftayı 9 puanla tamamladı. Bu sezon ligde 2. yenilgisini yaşayan Fenerbahçe ise 6 puanla kaldı. Beşiktaş bir sonraki maçında Erzurumspor'u Dolmabahçe'de ağırlayacak. Fenerbahçe ise hafta içinde oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında Roma'ya, Süper Lig'in 5. haftasında da Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak.
1: Süper Lig'de Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yendiği sezonun ilk derbisini eski milli futbolcu Serkan Balcı ile konuşacağız. Sayın Balcı, hoş geldiniz yayına.
9: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Kazananla başlayalım dilerseniz. Beşiktaş'a galibiyeti getiren faktörler nelerdi diye sorayım.
9: Galibiyeti getiren faktörlerden bir tanesi İtalyano. Yani oyuncuları inanılmaz şekilde konsantrasyonu, motivasyonu, mental olarak sahaya her anlamda hazırlamış İtalyano. Ben maçtaydım. Maç içinde İtalyano'nun çok da yakın bir yerdeydim. İtalyano da oynadı maçı açıkçası kenarda. Kenarda oturmaya geldiği zaman yardımcılara çıkıyordu. Yardımcıları da oynadı. Yani bütün ekip saha içindeydi. Bütün ekip sahaya odaklanmıştı. Oyun anlamında da istediklerini mental olarak da taktik olarak da sahaya yansıttı Beşiktaş. Zaten son haftalarda oynadığı oyunla son Çorum maçında da oynadığı oyunla bütün dikkatleri üstüne çektiler. Ve kaliteli transferlerde de biraz daha üstüne kattı Beşiktaş. Gerçekten diri ve iyi bir takım olmuşlar her anlamda. Özellikle hücum presleri anlamında, geçiş oyunları anlamında. Tebrik etmek gerekiyor hem yönetimi hem de İtalyano'yu hem de takımı. İstediler, arzu ettiler ve kazandılar Kadıköy'de. Fenerbahçe açısından çok iyi de olmadı yani açıkçası her anlamda da.
1: O tarafı soracağım tabii. Yeni sezonda Beşiktaş izlemesi keyifli bir futbolu sergiliyor sahada. Geçmiş dönemlerle kıyasladığımız da belki bunu da söylemek mümkün olabilir. İkinci yarıyı değerlendirecek olursak daha da baskın bir taraf olduğunu söyleyebiliriz. İlk yarıya göre neyi farklı yaptılar ikinci yarıda? Ve hangi futbolcunun performansını siz öne çıkarırsınız? Daha böyle genelden özele doğru gidersek.
9: Evet, yani 55. dakikadan sonra özellikle Beşiktaş alanlar bulmaya başladı. Geniş alanlar özellikle. Fenerbahçe geriye dönmekte zorlandı, kompak oynamakta zorlandı. Birbirlerinden çok uzak kaldılar. O geniş alanları bulduğunda da inanılmaz şekilde de mesafe kat edip Fenerbahçe ceza sahasını zor durumda bıraktılar. Belki de kaçırdıkları pozisyonlar da vardı. Net pozisyonlar da vardı. Bu alanları iyi kullanınca da Fenerbahçe geri gelmekte özellikle ön alandaki oyuncular ve İsmail Kartal'ın oyuncu değişikliklerinde Kerem'i almasından sonra orta alanı Beşiktaş'a vermesi ve Beşiktaş'ın da orta alanda çok diri oyuncuları var. Gerçekten hücuma gidebilen, ceza sahasının üstünde etkin olaylar yaratabilen Trostat gibi bir oyuncu var sol kenarda. İnanılmaz topa hakim futbolu bilen, içe kat eden, oynamasını bilen, oynatmasını bilen. Hepsi bu puzzle'lar oturduğunda da Beşiktaş her anlamda üstün gözüktü. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı kıyaslarsan arasındaki farkı bir, Beşiktaş inanılmaz derecede fiziksel olarak güçlü gözüktü dün sahada. İki, ve akıllı ve ne yapacağını bilen bir Beşiktaş oynadı sahada. Alanları değerlendiren ve 60. dakikada özellikle Beşiktaş bu sene ikinci yılları fiziksel olarak tüm takımlara üstünlük sağlıyor. 60. 65. dakikadan sonra vitesi yükseltip pozisyonlar buluyor. Olaytan gibi bir gerçek var. Ciğersiz diyorum ben ona. İnanılmaz şekilde aktif olmaya başladı. Üç tane net pozisyonlar aldı dedi. Yani bunun yanında Orkun Kökçü gibi bir oyuncu var. Takım için oynayan bir oyuncu var. Yani yeri geldiği zaman penaltıyı bırakan Yoviç'e de verdiği pasta gerçekten bir üst düzey bir pas. Yani kimse onu kendi vurabilir ama takım arkadaşına attırdı ve 2-1'lik bir skor elde ettiler. Yani tebrik etmek gerekiyor. Yani her anlamda iyi olan bir Beşiktaş izlettiler taraftarına da bütün Türkiye'ye de. Oyuncu olarak kim öne çıktı dersen, yani baktığımda isim en önemli oyunculardan bir tanesi benim Trostat oldu. Geldiği günden beri en iyi performansını sağladı diye düşünüyorum ben her anlamda. Rıdvan'ın ilk yarıdaki performansında herkes işte Trostat'ı beklerken sürpriz koşu yapıp defans arkasında özellikle Semedo'nun hep boşalttığı alanlardan değerlendirdi ilk yarı ve golü buldular. Evet. Ve ikinci yarı da Semedo'nun olduğu bölgeyi özellikle o kanadı gerçekten iyi kullandılar ve zaaflarını çok iyi biliyorlardı Fenerbahçe'nin belirli bir süreden sonra sıkıntı yaşayacağını. Italiano bir numaralı maçın adamı. Saha içinde de bence Trostat ve genel anlamda 2-3 tane daha oyuncu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra Olaytan söyleyebilirim ikinci yarıdaki performansı. Salih'in ikinci yarıdaki performansını söyleyebilirim. Defans da mesela hata yapmadı. Fenerbahçe'ye hiçbir pozisyon vermedi. Genel anlamda isim hemen hemen birbirlerine yakın oynadılar diye düşünüyorum yani.
1: Kadıköy'de ilk golü Fenerbahçe buldu ama buna rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Bu saydığınız tabii etmenler de buna sebep. Sarı lacivertliler açısından baktığımızda yenilginin sebebi neydi sizce?
9: Açıkçası benim bu sene ilk defa bir Fenerbahçe maçını statta izleme şeyim oldu. Fenerbahçe'nin bir mental ve fiziksel olarak maça hazırlanamadığını gördük. Ya da bu çok stres ve baskıdan dolayı da mı olabilir? Yani vücutları belirli bir şeyden sonra gitmedi. İki, birbirlerine o kadar uzak oynadılar ki. Fenerbahçe'nin zaafları defansif olarak Semedo kanatları geri koşularda dönüşlerde problem yaşıyordu. Bunu Beşiktaş çok iyi kullandı. Ve dakikalar geçtikçe bir gerginlik de yaramadı. Jovic ile Şikriye'nin yaşadığı pozisyondan sonra Fenerbahçe disiplini de kaybetti. Oyun disiplini de kaybetti. Ve ileri ki Muriç'ten başlayan Şikriye'ye kadar ki mesafe 60-65 metreye kadar alanlar genişledi. Bu alanları da Beşiktaş çok iyi kullandı. Zaten Beşiktaş'ın en iyi yaptığı şey bu. Ön alan baskısı, alanları iyi kullanma ve geçiş oyunları. Ve dönüşlerde o kadar çok kötü dönüşler yaptı ki bu taraftarın da dikkatini çekti. Bizim de dikkatimizi çekti. Bu takım antrenman yapmadı mı ya da yorgun mu? Bu kadar maç temposunu kaldıramıyor mu acaba? Ya da futbol takımı gerçekten yaşlı bir takım. 30 yaş grubu, 30 yaş ortalaması var Fenerbahçe'nin. Baktığı zaman sağ dizilişinde de öyle. Acaba kaldıramadı mı? Ya da İsmail Kartal'ın işte Kerem'i almaktansa İrfan Can'ı çıkarttıktan sonra İsmail'i alıp o dengeyi korumaya devam etmesi gerekiyordu. Birbiri devam etmesi gerekiyordu. Sonunda duran toptan ya da yakalayacakları bir pozisyonda gol mü atabilirdi? Çünkü İlk yarıki pozisyonda Greenwood'u hep içeride pozisyonlarda gördük. İkili arkasında gördük. Kerem girince bu sefer kenarda Greenwood'u gördük. Biz ilk yarı Kerem'le Greenwood'la atakları yapabiliyorduk. Sadece Greenwood odaklıydık. Yani pozisyon üretmek de zor, kompak hareket etmek de zor. Hem defansif hem ofansif birbirlerine yardım etmekte çok zorlandı Fenerbahçe. Yani bunun bir check edip gerçekten iyi analiz etmeleri gerekiyor. Her anlamda, hücumsal anlamda hiçbir varyasyon gösteremediler. Yani belirli bir atak kalıbının içindeydi. O atak kalıbında da çıkarken çok pas hatası yaptılar. Bunu çok iyi değerlendirdiler Beşiktaş. Yani 2-1 bitmesi benim için sürpriz oldu. Belki 3-1, 4-1 de bitebilirdi ikinci yarı. Yani bu Fenerbahçe camiası adına hem böyle bu denli seviyesi yüksek maçlarda nasıl oynayacağıyla ilgili ve oyuncu grubunun da performansını yükseltecek bir şeyler yapması gerekiyor. 4 haftada yani 2 maç mağlup oldular. Yani çok üzücü bir durum, hem cami olarak binlerce taraftar gelmiş oraya ve oynanan oyundan, mücadeleden memnun değiller. Yenilebilir Fenerbahçe. Evet. Ama sana bu oyunda sana bir şey katmadıkları için sıkıntı yaratan bu. Yani ümit vermedi bu Beşiktaş maçı. Bu ders olup bu derslerden bir şeyler çıkartması gerekiyor. İsmail Kartal'ın özellikle. Yani şimdi iki hocayı da kıyasladığın zaman kenarda ikisi de benim tam böyle önümdeydi. Yani bir İtalyano maçı oynuyor saha içinde. Her an hamlesi maçı etkileyecek hamleler oluyor oyunun gidişatına göre. İsmail Kartal oyuncu değişikliklerinde belki yerleri de yanlıştı. Mesela Kerem'i ikili arkası değil de İsmail'i koyup dengeyi bozmaması gerekiyor. Orta sahayı ele verdi çünkü. O hat çok kötü kırıldı. Orta saha çok bomboş kaldı. Kerem oyuna girdikten sonra da düzen de bozuldu. 55. dakikadan sonra bütün düzeni Beşiktaş'a verdi Fenerbahçe. Bunlar hep irdelenmesi gerekiyor. Lukaku'nun oyuna girmesi, Muriç'in ya da sen içeride oynuyorsun, Muriç'le Lukaku'yu da deneyebilirdin. Ya böyle varyasyonlar deneyebilirdin. Ama burada mesela Kerem tercihi belki maçı vermesine sebep olduğunu düşünüyorum ben.
1: Peki. Çok teşekkürler Sayın Balcı, değerlendirmeleriniz için sağ olun.
9: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
11: seninle. NTV Radyo. Garanti BBVA.
12: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
13: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
14: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
15: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
16: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
17: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
18: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
19: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
20: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
21: Bankart, seni düşünür o.
22: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
23: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
10: Reklam.
19: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
24: Merhabalar,
0: Sonbahara yaklaştık artık. Eylül ayında meyvelerin artık sonları tezgahlarda, yaz meyvelerini kastediyorum. Ama yepyeni meyveler de tezgahlarda yerini alıyor. Onlar neler? Aslında bunların başında tabii ki kızılcık gelir ama kızılcığa sonra geleceğim. Benim için en güzel meyve mor mürdüm. Aslında bahardaki ilk meyve erik. Can eriğinden bahsediyorum. Can eriği, papaz eriği. Sonra erikler birazcık sararıyor. Sonra kızıllaşıyor. Çeşit çeşit erik yaz boyunca sofraya geliyor. Ama en güzeli, bence en lezzetlisi ve en çeşitli kullanılabileni mor mürdüm eriği. İşte o da yaz sonuna kalıyor ve şu anda en güzel zamanı. Geçenlerde hatta bir post gördüm. Mor mürdümden turşu yapmış. Sanırım bir Azeri tarifiydi. Erik ortadan ikiye bölüyor, çekirdeğini çıkarıyor ki çok kolay çıkar zaten. Belki de birazcık onun için aslında elden yemesi çok lezzetli ve çok güzel. Hiç uğraşmıyorsunuz, hemen ikiye yarılıyor ve çekirdeği çıkıyor. İşte o çekirdek yataklarını böyle ufak ufak sarımsağı otlarla doldurmuş. Tekrar ağızlarını kapatıp kavanoza basmış ve turşusunu yapmış. Şimdi çok güzel bir tarif olduğuna eminim. Hemen deneyeceğim. Mor mürdüm hem tuzlu hem tatlı tariflere gelebiliyor. Şimdi tuzlu deyince aslında mürdüm eriğine benzer pek çok erik var Asya kıtasında da. Özellikle böyle ördek gibi veya diğer kanatlar gibi, tavuk gibi yemeklerin yanında erik sosu mesela çok sevilen bir lezzet. Hatta Çin'de böyle erik içecekleri de yapılıyor. Eriğin her türlü turşusu da kuruluyor, içecekler de yapılıyor. Fakat tuzlu sosları da yapılıyor. Hatta acılı olanları da var. Fakat erik soslarının en güzeli tartışmasız Gürcistan'da. Tikemali sos diye bir sos var. Onun da içinde hem sarımsak var hem acı var. Ve birazcık da kişniş tohumu var. Son derece lezzetli bir sos. Ve gene ızgaraların yanına, etin yanına muhakkak oluyor. Özellikle de tavuk ızgaranın veyahut da fırında tavuğun yanında mutlaka bir tikemali sos oluyor. Şimdi bunu can eriği zamanında da yaparlar. Sonra sarı erikten de yaparlar. Ama en güzeli mor mürdümden olur. Şimdi mürdüm eriğinden yapıldığı zaman o tatlılıkla birazcık da sonradan eklenen tuzlu lezzetler birleşiyor. Adeta tatlı ve tuzlunun bir araya geldiği, bir anlamda ketçaba benzetebileceğimiz ketçap gibi bir lezzet ortaya çıkıyor. Ve ızgaraların yanına, şiş kebabın yanına falan olağanüstü yakışıyor. Gürcistan'a giden olursa bunu normalde tezgahlarda da bulabilirsiniz. Pazar yerlerinde kadınlar evde yapılmışına satarlar. Ama normal olarak şişelenmiş olarak da marketlerde bulunabiliyor. Gerçekten tikemali sos olağanüstü bir şey. Ama mesela Orta Avrupa'ya gittiğimiz zaman bambaşka bir mürdüm kültürü var. Bir kere her şeyden önce pastalara, tatlılara kullanılıyor. Özellikle böyle tepsi pastaları yapılıyor. Avusturya mutfağında, Alman mutfağında, hatta İsviçre'de. Hele hele Macaristan'a gidince zaten onların bir erik marmelatları var ki bizim Kastamonu'nun erik eşisiyle yarışır. O da bir ayrı lezzet.

Mor mürdüm denince benim aklıma hemen kış hazırlıkları geliyor. Üstelik her türlüsünden. Şimdi benim aklıma geliyor, aslında normalde mor mürdüm eriğini biz kış hazırlıkları için kullanmıyoruz. Ama bazı ülkelerde bu neredeyse bir yaşam biçimi haline gelmiş. Nasıl bizim işte Adana'dan tutun Gaziantep'e, Urfa'ya, her yerde böyle salçalar güneşte çekiliyor, kuruyor, kazanlarda kaynıyor. Böyle hummalı bir salça hazırlığı var ya, işte Orta Avrupa ülkelerinde, özellikle de Macaristan'da lekvar dönemi aynı bizim salça yapma dönemi. Şimdi lekvar ne diyeceksiniz? Böyle meyve çektirmelerine, meyve marmelatlarına verilen genel bir isim. Erikli olanına Silva lekvar deniliyor. Ama gerçekten de en önemlisi mor mürdüm eriği ile yapılan, aslında son derece basit. Mor mürdüm eriği ayıklanıyor, ufak ufak doğranıyor. Aslında çok ufak da doğramak değil, 2'ye 4'e bölmek mümkün. Ya da kıyma makinesi gibi gerçekten makineden geçiriliyor. Bizde böyle kollu blender ile yapılabilir. Yani biraz un ufak ediliyor. Ondan sonra aynı salça çektirilir gibi kazanlara konuyor. Şimdi buna çok az şeker de ekleniyor. Fakat mesela ben kendim yaptığım zaman, tabii meyvenin de lezzetine göre değişir. Ama mesela 1 kilo meyveye 250 gram şeker en fazla koyuyorum. Hadi 300 olsun. Daha fazla değil. Zaten kendini iyice ne çekecek? Adeta salça kıvamında bir macun haline gelecek. Dolayısıyla şeker meyve dengesi de iyice ne eşitlenecek. Zaten burada aslında meyvenin tadını ön plana çıkartmak esas. Çünkü lekvar dediğimiz zaman son derece yoğun, ekmeğe sürülebilen bir kıvamdan bahsediyoruz. Yani bildiğimiz marmelattan daha yoğun bir kıvam. Biraz böyle Kastamonu'nun erik eşisini hatırlatabilir. Zaten ona çok yaklaşıyor. Bizde şeker konmadığı için biz ona eşi demişiz, yani ekşi. Ama burada da adeta bir böyle marmelat reçel muamelesi görüyor. Yaptıkları böyle lokma gibi toplar var, tatlı yerine yenilen. Onların içine, çöreklerin içine, bunların içine mutlaka bu erik marmelatı konuyor. Yani Silva lekvar. Şimdi baktığımız zaman aslında bu bütün Orta Avrupa ülkeleri için geçerli. Pek çok ülkede gene yaşam biçimi haline gelmiş. Mesela Romanya'ya gittiğiniz zaman Topoloveni civarında bu gerçekten köylülerin kış hazırlıklarının en önemlisi. Orada da ne diyorlar buna? Macun. Hatta coğrafi işaretlemesi var. Orta Avrupa, Doğu Avrupa ülkelerinde dolaşırsak Avusturya'da, Çekya'da, Polonya'da hemen hemen aynıları var. Şimdi biraz Germanik ülkelere gittiğimiz zaman, yani Avusturya, İsviçre, Almanya'nın daha Bayern bölgeleri falan, oralara gittiğimiz zaman da buna Powidl deniliyor. Birazcık daha marmelat gibi olanına da Zwetschgenmus denir veya Almanya'da Flammenmus olarak geçer. Aslında o da böyle gerçekten bir macun kıvamını işaret ediyor mus deyince, bir püre gibi. Fakat İsviçre'de kesinlikle Powidl. Eğer giderseniz zaten bunları raflarda arayın. Bu ülkelerden birine yolunuz düşerse, ama kendiniz yapabilirsiniz. Bir de aslında buna hiç baharat konmaz. Sadece erik ve şeker. Fakat ben biraz yıldız anason, şöyle bir tane iki tane kaynatırken içine atmayı seviyorum. Tabii ki karanfil konulabilir, çok yakışır. Bir de portakal kabuğu rendesi yakışıyor. İsterseniz başka meyvelerle karıştırıp farklı versiyonlar da yapabilirsiniz. Mesela bir kızılcıkla deneyin bakalım.

zümrüdüm deyince benim gerçekten zaafım var. Evet, taze yemeği de çok seviyorum ama en güzel hali de gerçekten de pişmiş hali. Şimdi Orta Avrupa ve Doğu Avrupa ülkelerinde erik pürelerinin adeta bizdeki salça hazırlığı gibi önemli bir faaliyet olduğundan bahsetmiştim. Evet, tam bir yaz sonu kış hazırlığı. Mor mürdüm reçelleri, marmelatları, çektirmeleri, püreleri gerçekten de mor rengiyle son derece albenili oluyor. Birazcık şeker, bazen hiç şeker, bazen eğer ekşi bir türse birebir şekerle olağanüstü güzel marmelatlar hazırlanıyor. Şimdi tabii ki bunların kullanma yeri de çok önemli. Özellikle de Orta Avrupa ülkelerinde erik marmelatlı turtalar çok önemlidir. Çöreklere kullanılır. Hem görsel olarak güzel olur hem de tadı hamur işlerine çok yakışır. Şimdi hamur işi deyince elbette ki şimdi tam zamanı, tazesinden de çok güzel turtalar yapmak mümkün. Özellikle de mayalı hamura çok yakışıyor. Alman mutfağında Blechkuchen diye bir kavram vardır. Blech aslında teneke demek. Yani aslında fırın tepsisinde yapılan tepsi pastaları bunlar. Ve mayalı hamur yapılıyor. Üstüne meyveler saplanıyor. Birazcık şeker, tarçın derken fırına sürülüyor. Ve meyveler o hamurun içine adeta gömülü olarak harika bir şekilde pişiyor ve ondan sonra kare kare pizza gibi kesilip yeniliyor. Şimdi ben hemen bir tarif vereyim. Kolay bir mayalı hamur. 500 gram kadar unu tezgaha koyun ve ortasını biraz çukurlaştırın. Ortasına kuyu gibi 30 gram yaş mayayı 1 bardak ılık sütte ve 80 gram şekerde şöyle bir çözeceksiniz. Şimdi şeker burada az. Aslında şekerin sadece ilk başta bir kaşığını bile koysanız yeter. Biraz sonra o şekerli ılık sütte erimiş maya kabarmaya başlayacak. Hatta o havuz gibi unu yapmıştınız ya, onun etrafından da birazcık böyle ortaya doğru bu karışma karıştırabilirsiniz. İlk köpüren kısmı iyicene kabarınca hamurla karıştırın. Bir yumurta, 4 çorba kaşığı kadar erimiş tereyağı veya zeytinyağı da olur. Bir tutam tuz ve birazcık da lezzet vermesi için bir limonun böyle ince rendelenmiş kabuğunu katın. Hepsini karıştırın. Üstünü örtün, tekrar bir kabarsın bu hamur. Şimdi bir 15-20 dakika sonra iyicene kabaracak. İsterseniz bir saat de olabilir. Zaten yaz sıcağında özellikle sıcak bir ortama koymanıza bile gerek yok. Sonra yağlanmış tepsiye bu hamuru böyle iyicene elinizle bastıra bastıra yayın. Yani aslında fırında ekmek yapar gibi. Hani focaccia falan yapılıyor öyle. Aynı onun gibi. Sonra bir fırın tepsisi 2 kiloya kadar erik kaldırabilir. Erikleri ikiye bölün ve kılıcına böyle bu hamurun içine iyicene yerleştirin. Ondan sonra üstüne 5-6 çorba kaşığı şeker, artık keyfinize bağlı. Bayağı bir çorba kaşığı kadar tarçın. Eriğin suyunu emmesi için 5-6 tane kepekli bir bisküviyi böyle kırıntı haline getirip onu koyun. Birazcık da yulaf ezmesi de koyabilirsiniz ve bu şekilde fırına verin. 45-50 dakika içinde 180 derecede harika bir tepsi pastanız olacak.

Mürdümeri deyince özellikle böyle fırında pişmiş pastalar son derece güzel oluyor demiştik. Evet, bir de tarif vermiştim. Bu tür tepsi pastalarına Almanca'da Blechkuchen deniliyor demiştim. Fakat bir de böyle üstüne kırıntı hamur atarsanız daha da güzel olacak. Üstü kıtır kıtır olacak. Mürdümelikleri suyunu salınca o suyu da emecek veyahut da çok göllenmesini önleyecek. Şimdi bu tarifin adı da Svechken Blechkuchen'dı. Yani mürdümelikli tepsi pastası. Ama üstüne o kırıntılardan koyarsanız işte o kırıntının da adı Streusel. Şimdi size bir Streusel tarifi en kolayından vereyim. Eğer ki hamurla uğraşmak istemiyorum derseniz, yani kim mayalı hamur tutacak da onu yayacak da, hazır hamur da kullanabilirsiniz elbette, ya da kek hamuru gibi güvendiğiniz bir tarifi kullanabilirsiniz. Sadece Streusel'la yapabileceğiniz bir tarif vereyim. Şimdi burada da aslında İngilizlerin crumble tariflerine gidiyoruz. O da nedir? Aslında fırına dayanıklı tercihim her zaman emayedir ama cam bir kapta olabilir. İçine meyveleri dizersiniz. Meyvenin cinsine göre işte şekerini koyarsınız, isterseniz tarçın koyarsınız. Biraz meyvenin fazla suyunu alması için içine yulaf katabilirsiniz. Üstüne sadece crumble veya streusel koyacaksınız. Şimdi crumble nasıl olacak veya streusel nasıl olacak? Çok basit. Un, şeker, tereyağı ellerinizle böyle ovalayacaksınız. Ondan sonra onu da kırıntı olarak sanki ekmek kırıntılarıymış gibi meyvenin üstüne serpeceksiniz. Oranları da vereyim. 100 gram şeker, 150 gram un, 125 gram tereyağı. Şimdi tereyağı oda sıcaklığında olacak. Tereyağı ile unu ve şekeri parmaklarınızla böyle birbirine yoğurmak yok. Sadece karışacak kadar şöyle un ufak olacak gibi bir karıştırın, parmaklarınızla ovalayın. İsterseniz şöyle bir iki avuçta yulaf koyabilirsiniz. O da meyvelerin suyunu emmesine hem de bir kıtırtı vermesine vesile olur. İşte bu şekilde meyvenin üstüne serpeceksiniz ve ondan sonra hepsi fırına. Genellikle bu tür tarifler şöyle bir 40 dakika kadar falan İdeali 40-45 dakika kadar fırında kalırsa meyve hem kendini çekecek hem de üstünde kıtır kıtır böyle tam da böyle hamur olmayan bir şey olacak. İster hamurlu ister hamursuz bu tarifi yapabilirsiniz. Fakat en önemli olan burada ağzınızın tadına göre meyvenin içine katılacak şekeri ayarlamak. Ben her zaman şekeri az tutarım. Meyvenin kendi tadını ancak ortaya çıkaracak kadar koyarım. Ama mürdümeriğinde zaten her zaman az şeker daha iyi. Keyfinize kalmış.

0: Mürdüm deyince tabii en çok tatlılarda seviyoruz. Şimdi bir pasta tarifi de vermiştim ama birazcık da tuzlulara bakalım, soslara bakalım. Eriğin kurusu da yapılıyor, pestili de yapılıyor. Erik ekşisi zaten yapılıyor ama mürdüm eriğinin gerçekten pestili son derece lezzetli oluyor. Özellikle de kurusu aslında her yere yakışıyor. Yani et yemeklerinde aslında Osmanlı dönemine baktığımızda kuru mürdüm eriğiyle etli yahniler yapılmış. Tabii ki her zaman tatlıları tercih edenler var. Macaristan'da artık o kadar koyusu yapılıyor demiştim ki kağıt üzerinde tartılıp sarılıyor. O kadar koyu kıvamlı reçeller yapılıyor. Ama mesela Sırpça'da da erik reçeline pekmez deniliyor. Romanya'da macun dendiğinden bahsetmiştim. Mesela Hırvatistan'a gittiğimiz zaman aslında bütün reçellerin adı pekmez oluyor. Bunların hepsi aslında Osmanlı mirası. Ama Osmanlı mirası diye baktığımız zaman kurular, pestiller bunlar da çok önemli. Fakat bir de tuzlulara bakalım. Doğu komşumuz Gürcistan. Şimdi Gürcistan'da bir erik sosundan bahsetmiştim. Tikemali sos. Bunun da en güzelini ben mürdümle seviyorum. Bunu can erikle de yaparlar, sarı erikle de yaparlar, kuru erikle yaparlar. Mesela bir 250-300 gram kadar kuru eriği önceden suda ıslatırsınız. Adeta o böyle yumuşar. Sulu değil ama sanki bir böyle pestil macunu gibi olur. İşte onunla yaptığınız zaman son derece yoğun güzel bir lezzeti olur. Ben size yaş erikten vereceğim ama bir taraftan da eriklerinizi kurutun ve kuru erikle de bunu istediğiniz zaman kışın yapın derim. Şimdi 500 gram kadar erik, yarım limonun suyu, bir limonun kabuğu, onu da rendeleyerek ekleyebilirsiniz. 2 tatlı kaşığı kişniş tohumu. Bu çok önemli. Kişniş tohumu olmazsa olmaz. Şimdi bunu da havanda hafifçe döveceksiniz. Tamamen parçalanmasın. Hani biraz çıt çıt ağza gelir gibi olsun. Ama mutlaka kişniş tohumu olacak. 2-3 diş sarımsak. Birazcık daha fazla koyabilirsiniz ama bence karardır. Hadi 3-4 diş olsun. Onu da şöyle sarımsak sıkacağı ile güzel sıkın. 1 tatlı kaşığı tuz. Ama böyle bir kaya tuzu olsun. Tepeleme dolu bir kaşık. Şimdi 1-2 adet de minik acı kırmızı biber. Bu pul biber gibi de olabilir. Arnavut biberi olabilir. Acılık tamamen sizin keyfinize kalmış. Eriği ayıklayın, kabaca doğrayın ve tencereye oturtun. Kendi suyunda yumuşayana kadar şöyle bir pişirin. Tamamen artık böyle dağılır hale gelince diğer malzemeleri de ekleyin. El blenderıyla şöyle bir çekebilirsiniz de. Gene de bir şeker ayarına bakın. Çünkü erik eğer çok tatlı değilse, her ne kadar tuzlu bir sos bile olsa birazcık şeker eklemeniz gerekebilir. Yani ketçap gibi düşünün. Ketçapın da tatlısıyla tuzlusu bir aradadır aslında. Tadına bakın, zevkinize göre karar verin. Şimdi bu tam bir macun kıvamına gelince sterilize edilmiş kavanozlara koyun ve marmelat gibi saklayın. İstediğiniz zaman sosunuz et yemeklerinin yanına, özellikle de ızgara tavanın yanına hazır. Afiyet olsun, takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
4: NTV Radyo.
5: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
6: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
7: Yok oğlum, sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
8: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
9: Saç kurutma makinesi deyince vatan.
10: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan.
2: World Garden ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
10: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlem

0: Kitap Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Burası NTV Radyo. Saat 14.
2: Saat 14 gelişmelerle karşınızdayız. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Gülistan Doku soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı ve hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'den iadesi istenen Umut Altaş'ın FBI'ya verdiği sorguda söyledikleri ortaya çıktı. Altaş sorgusunda Doku'yu Mustafa Türkay Soner'in araç içinde tabancasıyla vurarak öldürdüğünü gördüğünü söyledi. Ayrıntılar için Mustafa Berber'e dönelim hemen. Mustafa Umut Altaş FBI'ya verdiği ifadede neler anlattı?
3: Canan, oldukça dikkat çeken bir ifade, toplamda 34 sayfadan oluştuğu belirtiliyor ki 2 gün boyunca FBI tarafından sorgulandığı belirtiliyor Umut Altaş'ın. Ve ardından da bu ifadeler 26 Ağustos tarihi itibariyle de Türkiye'deki adli makamlara ulaştırılmış durumda. Bilindiği üzere Türkiye Adalet Bakanlığı üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Umut Altaş'ın Türkiye'ye iadesini istemişti. İşte o süreç devam ederken FBI'ya verdiği 34 sayfalık ifade ortaya çıktı. Dikkat çeken beyanlar var. Sen de belirttin. Gülistan Doku olayına ilişkin cinayete tanık olduğunu iddia ediyor Umut Altaş. Arabanın sağ ön koltuğunda yolcu tarafında oturduğunu, sürücü koltuğunda Mustafa Türkay Sonel'in oturduğunu belirtiyor ve bir tartışma sırasında da Sonel'in torpidodan silahı çıkartarak aracın arka tarafında bulunan Gülistan Doku'yu öldürdüğünü iddia ediyor ve sonrasında ise Gülistan Doku'nun cansız bedenini aracın bagajında taşıdıklarını söylüyor. Öyle ki ifadesinde dikkat çeken ayrıntılar var. Onlardan bir tanesi daha önceki ifadesi sırasında kendisine yöneltilen Gülistan Doku'nun, kendisinin anlattığı Gülistan Doku'nun hamile olduğu olayıydı ve kürtaj yaptırmadığı için Mustafa Tuncay Soner tarafından, Türkay Soner tarafından öldürüldüğü yönünde iddialar vardı. İlk etapta buna yanıt vermek istemediğini söylemişti. Ancak sonrasındaysa bu beyanları kabul etti tekrar olarak. Evet, bu beyanlar bana aittir. Hamile olduğu için öldürmüştü ifadelerini kullandı. Kendisinin de tehdit edildiğini savundu Mustafa Türkay Soner tarafından. Babam bu işi çözecek dedi. Hatta Umut Altaş bu ifadesi sırasında cinayeti işledikten sonra olay yerine o dönemin valisi Tuncay Sonel'in korumasının geldiğini, bu işi çözeceklerini söylediğini ki kendisinin de ailesiyle tehdit edildiğini öne sürüyor bu soruşturma kapsamında. Dosyanın çarpıcı delillerinden biri de Umut Altaş'ın babası Celal Altaş'ın telefonunda ele geçirilen WhatsApp mesajı olmuştu. Soruşturma makamlarının telefon incelemesinde Umut Altaş'ın babasına "rol yapmayı bırak, beni susturan sendin" mesajını gönderdiği tespit edilmişti. FBI görevlileri bu mesajı da sordu Umut Altaş'a. Altaş mesajı kendisinin gönderdiğini kabul etti ancak neden böyle yazdığını açıklamadıkta zorlandı. Hatırlayamadığını söyledi. FBI görevlileri Umut Altaş'ın Gülistan Doku olayı nedeniyle susturuldu ve ABD'ye gönderilmesinde babasının rolü bulunduğu anlamına gelebileceğini beyan etti bu sorgu sırasında. Altaş önce ABD'ye gitme kararının kendi fikri olduğunu söyledi. Sorgu derinleştirildiğinde ise hepimizin fikriydi diyerek bu durumu ortaya çıkarttı. Bazı bas kayıtları vardı. 3 isim aynı bölgede bas sistemlerine girmişti ve plaka takip sistemi verilerinde de Mustafa Türkay Sonel tarafından bir araç kullanıldı. Tunceli'den Elazığ'a doğru yola çıktı, tespit edilmişti. Sonra geri döndükleri görülmüştü. Bu noktada da yan koltuğunda, yolcu koltuğunda Umut Altaş vardı. Ve bu noktada, bu kayıtlarda artık FBI'da girmiş durumda. Neden köprüden döndüğünü soruyor FBI görevlileri Umut Altaş'a. Umut Altaş ise bu sorgu sırasında kendisine aracı kullandıklarını, köprüden döndüklerini, az önce birini öldürdüğü araçla köprüye neden dönersiniz ki sorusuna herhangi bir kamera var mıydı diye bakmak için oraya gideceğiz dedi bana, diyor Mustafa Mustafa Sonel için kendisine verilen ifadede Mustafa Türkay Sonel'in herhangi bir kamera var mı diye oraya gittiklerini söylüyor, kontrol ettiklerini söylüyor. Benim gücümü biliyorsun, seni ve aileni öldürebilirim diye tehdit edildiğini de yine beyan ediyor bu sorgu sırasında. Tabii pek uzun bir ifade, oldukça detaylı, soruşturmanın yönünü, seyrini değiştirebilecek bir ifadeden bahsediyoruz. Ve bu ifadelerin alınmasının ardından da bilindiği üzere Gülistan Doku soruşturması hem Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor, hem de Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor. Eski vali ve ailesinin soruşturma dosyaları Erzurum'da. Bu nedenle bu gelen deliller de iki Cumhuriyet Başsavcılığına da gönderilmiş durumda. İtiraf niteliğinde FBI'ye verdiği 34 sayfalık bir soruşturma ifadesinden bahsediyoruz. Firari bulunan Umut Altaş'ın ve artık bu beyanları resmi kayıtlarda da adli makamların eline geçmiş durumda. Soruşturma içerisinde, bu ifade sırası içerisinde tabii Umut Altaş'ın verdiği beyanlar içerisinden FBI'ın da çıkarımları bulunuyor. Az önce de onu dile getirdik. Ancak bu ifadelere bakacak olursak vermiş olduğu beyanlar dikkat çekici. Cinayete tanık olduğunu söylüyor firari Umut Altaş ve Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu vurduktan sonra cansız bedenini bagajda tanıdıklarını söylüyorlar. Cinayet, ceset ve örtbas iddiaları artık FBI tutanağına girmiş durumda. Bu 34 sayfalık ifadelerde Türkiye'ye adli makamlara gönderildi. Soruşturmadaki o sır perdesinin kaldırılması için hem Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Adalet Bakanlığı ise bu noktada yurt dışında bulunan Umut Altaş'ın iade sürecine ilişkin durumu yakından takip ediyor ki Gülistan Doku soruşturması da dosyanın yeniden açılmasıyla birlikte Adalet Bakanlığı'nda kurulan faili meçhul suçları araştırma dairesi başkanlığınca araştırılan ilk konulardan bir tanesiydi. Sis perdesinin aralanması için de çalışmalar aralıksız sürüyor bu soruşturma kapsamında.
2: Evet, tabii soruşturmanın en önemli sonucuna da Gülistan Doku'nun cansız bedeninin bulunması muhtemelen olacaktır. Bu aramalarda devam ediyor. Cesedin yerinin tespiti de önemli. Bu kapsamda Umut Altaş'ın ifadesinde herhangi bir ayrıntı ortaya çıkacak mı? Bunu da yine ilerleyen süreçte göreceğiz elbette. Biz ayrıntılarını aktarmayı sürdüreceğiz bu soruşturmaya ilişkin olarak. Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın Kepez ilçesine bağlı Kızıllı mahallesinde çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. Söndürme çalışmasına 6 helikopter, 2 uçak, 12 arazözle 85 teknik personel ve yangın işçisi katılıyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için aralıksız çalışıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen kamu personeli seçme sınavı maratonunun ilk bölümü sona erdi. Sınav 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 145 sınav merkezinde düzenlendi. Saat 10.15 itibariyle başlayan sınavda genel yetenek, genel kültür oturumu gerçekleştirildi. Başvuru yapan 1.708.329 adaydan sınava katılanlar 120 soruyu 130 dakika içinde yanıtlamaya çalıştı. Sınav 12.25'te sona erdi. KPSS'nin alan bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Nebatiye'ye düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını duyurdu. Yine Nebatiye kentinde bir başka noktaya düzenlenen saldırıdaysa aralarında bir kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Arap Salim beldesine düzenlenen saldırılardaysa 2 kişi kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Lübnan'la İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle bu ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor. ABD heyeti beklenen Rusya-Ukrayna ziyaretlerinin ilk günü için Moskova'daydı. Özel temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner Rus lider Vladimir Putin'le görüştü. Kremlin görüşmelerde barış için bir dizi fikir sunulduğunu duyurdu. ABD heyetinin bir sonraki durağı Kiev olacak.
4: ABD heyeti bir kez daha bu yıl içerisinde 8 kez ziyaret ettiği Moskova'da. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner bu kez baş müzakereci Kirill Dmitriev tarafından havalimanında karşılandı. Kremlin'deki görüşmede de yüzler gülüyordu. Rusya heyetinde baş müzakereci Dmitriev'in yanı sıra Kremlin dış politika danışmanı Yuri Ushakov da vardı. Rusya lideri Vladimir Putin müzakerecileri ağırlamadan önce ekonomi forumunda yaptığı konuşmada Ukrayna ile anlaşmaya kapıyı aralık bırakmıştı. Görüşmeler öncesi açıklama yapan Putin, heyetin ziyareti sırasında Ukrayna'ya saldırıları durdurduğunu söyledi.
5: Müzakere sürecinin ve sizin ve muhtemelen size eşlik edenlerin, arabulucularının güvenliğini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
4: Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından ilk açıklama Ushakov'dan geldi. Rus ordusunun cephede ilerlediği ve belirlenen hedeflerden vazgeçmediğinin altını çizdi. Ayrıca Ushakov, Putin diplomatik çözüm için ortak çalışma yürütmeye hazır dedi. Bir dizi öneriyle barış anlaşmasının görüşüldüğünü belirtti. Görüşmenin ardından heyet Moskova'dan ayrıldı, Kiev'e doğru yola çıktı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski görüşmeyi sosyal medya hesabından değerlendirdi. Zelenski, somut bir görüşmeye hazırız dedi.
2: Macaristan'da Peter Macar yönetimi Viktor Orban döneminde kullanılan milyarlarca euroluk kamu kaynağını araştırıyor. Oligarklara aktarıldığı öne sürülen devasa mal varlıklarını devlete geri kazandırmak için adım atılacak.
6: Macaristan'da gündem Viktor Orban döneminde kullanılan kamu kaynakları. Yeni Başbakan Peter Macar yönetimi, Orban iktidarında yakın çevreye ve oligarklara aktarıldığı öne sürülen devasa mal varlıklarını devlete geri kazandırmak için harekete geçti. Bu kapsamda polis ve savcılık yetkilileriyle donatılmış Ulusal Mal Varlığının Geri Kazanılması ve Korunması Kurumu kuruldu. Büro, Orban dönemindeki yolsuzlukları tek tek mercek altına alarak dosyayı yargıya iletecek. Yeni hükümet seçim kampanyası döneminde Orban yönetimindeki yolsuzlukların 60 milyar euro olduğunu iddia etmişti. Şimdilerde ise hukuka aykırı biçimde kazanılan miktarın bunun 3 katı olduğu öne sürülüyor. Yeni kurumun başına atanan siyaset bilimci Anna Unger'in ilk 6 yılda büyük davaların sonuçlanması zor açıklaması ise tepkilere neden oldu. Ülke kamuoyu süreci yakından takip ediyor.
2: Yapay zekanın kullanımı gün geçtikçe farklı alanlara yayılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal memur adayları artık ilk olarak yapay zeka ile mülakata girecek.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nde federal hükümet kamuda işe alım süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. Bunun için de yapay zeka destekli mülakatları test etmeye hazırlanıyor. Pilot uygulama ilk olarak özel sektördeki teknoloji uzmanlarını 2 yıllığına kamuya çekmeyi amaçlayan Tech Force programında kullanılacak. Adayların ilk mülakatlarını CodeSignal platformunun yapay zeka sanal temsilcileri yapacak. Adaylara standart sorular yöneltecek yapay zekanın hazırladığı özet ve mülakat kayıtları incelenecek. Ardından nihai karar verilecek. Ancak işe alıp almama kararını yine uzman profesyoneller verecek. Adayların performansı yapay zekanın hazırladığı kayıt ve özetler üzerinden İnsan kaynakları yetkilileri tarafından değerlendirilecek. ABD Personel Yönetimi Ofisi, kritik personel kararlarında insan denetiminin korunmasını istiyor. Pilot uygulamanın başarılı olması halinde yapay zeka mülakatlarının önümüzdeki yıllarda kamuda yaygınlaşması bekleniyor.
2: Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
7: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: NTV Radyo.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Yıllar geçer, dünya değişir, güven değişmez. Türkiye'nin haber kanalı NTV 30 yaşında.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam. Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
7: Sevgili caz severler, Hollanda caz çevresinde son yıllarda dikkati çeken müzisyenlerden biri de Casper Rietkerk. 1995 doğumlu Casper Rietkerk, tenor, alto, soprano saksafon, flüt ve klarnet çalıyor. Zwolle Artes Konservatuarı mezunu. Ustalık sınıfını ise Londra'da Kraliyet Müzik Akademisi'nde tamamladı. Rietkerk'in kendisine örnek aldığı alto saksafoncularsa Paul Desmond, Cannonball Adderley, Kenny Garrett. 2019'dan 2021 yılına kadar Hollanda Ulusal Gençlik Caz Orkestrası'nda çaldı. Ardından Emma Ravitch Caz Orkestrası'na katıldı. 2023'te Londra'da KR6 altılısını kurdu. Bu altılısıyla 3 albüm yayınladı. The Island, The Happy Warrior ve GTR Sax GTR. Bu programda ise 2024 yılına ait The Island albümünden parçalar dinleyeceğiz. Tümü Casper Rietkerk'in bestesi olan bu modern parçalardan ilki Belly Flop. KR6'in üyelerine gelince alto saksafon flütte Casper Rietkerk, piyanoda Benji Ball, trombonda Max McLeish, gitarda Alex Lockhart, basta Tubby Yap, davulda Jonah Evans. Ayrıca yerli çalgılar dörtlüsü eşlik ediyor. Belly Flop'un konuğu da var. Vokalde Amy Churchill.

0: Kasper Rydkerk'in 2024 yılında yayınlanan The Island albümünden dinledik bu güzel bestesini. Belle of Love. Vokalde Amy Churchill'e duyduk. Albümü dinlemeye devam ediyoruz sevgili cazseverler. Rydkerk'in iki bölümlü 6-8'lik çalışması Roll It in Glitter. Sololar alto saksafonda Rydkerk, vokalde Amy Churchill, trombonda Max McLeish, akordeonda Anatole Master, gitarda Alex Lockhart.
1: NTV Radyo

0: Rolling Glitter, Kasper Rietkerk'in bu melodik ve akıcı parçası The Island albümünde yer alıyordu. Rietkerk'in KR6 adını verdiği altılısı ve yerli çalgılar dörtlüsüyle 2024 yılında yayınladığı The Island albümünden son olarak iki bestesini dinliyoruz. Happened in Erich ve Dark Side. Vokalde Amy Churchill.
1: NTV Radyo.

0: Hollandalı alto saksafoncu Casper Rietkerk'in The Island albümünden Happened in Erich ve Dark Side adlı bestelerini dinledik. Ben Hülya Tunça, yine buluşacağız. Hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
1: NTV Radyo.
5: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
6: Ya, insanın içine huzur veriyor.
7: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
8: Tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 12 256 GB akıllı telefon 94.999 liraya. Grundig

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 6 Eylül 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Yarın nesli tehlike altındaki türler günü. Tazmanya kaplanına adanmış bir gün. Popülasyonu tehdit altında bir tür söz konusu olduğunda geride birkaç yüz birey kalması ilk bakışta endişe verici görülmeyebilir. Ancak o türün son üyesi de ortadan kalkarsa ne olur? Avustralya'ya özgü bir tür olan Tazmanya kaplanı için durum tam olarak buydu. Türün yaşayan son üyesi Benjamin, 1936 yılında Avustralya'daki hayvanat bahçesinde gözlerini kapadı ve Tazmanya kaplanının soyu fiilen tükendi. Uluslararası kuruluşların o günden sonra sürdürdüğü kampanyalara rağmen yaşayan bir başka Tazmanya kaplanı bulunamadı. Avustralya hükümeti 1996 yılında, yani son Tazmanya kaplanının ölümünden 60 yıl sonra olayın unutulmaması, benzer trajedilerin bir daha yaşanmaması, insanların telafisi imkansız durumlara neden olduğuna dair öz eleştiri yapabilmesini sağlamak amacıyla 7 Eylül tarihini tehdit altındaki türler günü ilan etti. Yarın tüm canlıların sürdürülebilir bir ortamda yaşamasına destek verirken, bunun için çalışan tüm doğa araştırmacıları, gözlemcileri, gönüllüleri ve görevlilerini de kutlama günü. Onları kutlamayı unutmayın.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Hava durumu.
5: Ülke genelinde yağış az. İstanbul'da kariyer serin esiyor. Hava açık. Sıcaklık öğle 31, gece 20 derece. Pazartesi sıcaklık biraz düşüyor. Ankara açık 32, İzmir 36, Bursa 33 derece. Antalya'da nem düşüyor, sıcaklık 40 derece. Marmara'da rüzgar orta hızda ama akşamları biraz üşütecek. Öğle Edirne 35, Kocaeli 33 derece. İç Anadolu öğle sıcak, 29-31 derece sıcaklık var. Gece ise Sivas 10 derece iniyor. Ege'de Karayel sahillerde sert. Manisa 37, Muğla ve Denizli 36, Bodrum 35 derece. Akdeniz'de nem oranı orta seviyede, hava güneşli. Adana ve Kahramanmaraş 35, Mersin 33 derece. Karadeniz'in doğusunda kısa süre görülecek yağış, pazartesi şiddetli yağacak, dikkatli olunmalı. Bolu ve Samsun 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Van, Bingöl, hatta Diyarbakır çevrelerinde kısa süre gök gürültülü sağanak yağış olacak. Erzurum 27, Malatya ve Gaziantep 34, Diyarbakır 37 derece.

0: Burası NTV Radyo. Saat 15.
1: Saat 15 haberlerle karşınızdayız. Adalet Bakanı Akın Gürlek son bir haftada 9 orman yangınına yönelik soruşturmada 2 şüphelinin tespit edildiğini duyurdu. Açıklamanın ayrıntıları için Mustafa Berber'e dönelim ve Adalet Bakanı ne söyledi Mustafa?
2: Canan Arslan sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu Adalet Bakanı Akın Gürlek ve hem devam eden soruşturmalara ilişkin bilgi vermiş oldu, orman yangınlarına yönelik soruşturmalara, hem de son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen o soruşturmalara bir açıklama yapmış oldu. 30 Ağustos 6 Eylül tarihleri arasında 9 orman yangını meydana geldiğini duyuruyor Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bunlara ilişkin başlatılan soruşturmaları ifade ediyor. Yürütülen soruşturmalar kapsamında tespit edilen 2 şüpheliden birinin tutuklandığını, biri hakkındaysa adli kontrol kararı uygulandığını belirtiyor Akın Gürlek yaptığı paylaşımda. Tabii 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren devam eden soruşturmalar var. Bu verilen son tutuklama kararıyla birlikte 1 Haziran'dan itibaren yaklaşık 4 aylık süre içerisinde orman yangınları soruşturmasında tutuklananların sayısı 16 yüksermiş oldu. Akın Gürlek'in paylaşımında şu ifadelerle duyuruyor bu soruşturmaları. 1 Haziran 2026'dan bugüne kadar 27 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 16'sı tutuklandı. 32'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkartıldı diyor Adalet Bakanı ve bir kararlılık mesajı da veriyor. Kararlılık vurgusu da yapıyor paylaşımında. Yeşil vatanımıza kasteden veya ihmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır ifadelerini kullanıyor. Orman yangınlarına karşı adli mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek.
1: Gülistan Doku soruşturmasında ABD'den ifadesi istenen firari Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün sorgulandığı ortaya çıktı. Şüpheli bu sorgulamasında cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Gülistan'ın araç içinde valinin oğlu tarafından öldürüldüğünü, cansız bedenini birlikte bagaja taşıdıklarını söyledi.
3: Cinayete tanık oldum. Gülistan Doku'yu araçta silahla öldürdü. Cansız bedenini birlikte bagaja taşıdık. Bu ifadeler firari şüpheli Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI tarafından yapılan sorgulamasında. Funceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan firari şüpheli Umut Altaş, eski vali Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in arkadaşıydı. İadesi istenen şüpheli için kapsamlı bir soru seti hazırlandı. Amerikan makamlarına gönderildi. FBI tarafından 2 gün sorgulanan Umut Altaş, cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Buna göre Umut Altaş, Mustafa Türkay Soner'le birlikte Gülistan Doku'nun bulunduğu yere gitti. Gülistan'ı köprü kenarında görüp araçlarını aldılar. Soner sürücü koltuğunda, Gülistan arka koltukta oturuyordu.
4: Gülistan Doku araç içinde bizi, beni rahat bırakın, neden beni takip ediyorsunuz şeklinde uyardı. Tartışmanın ardından çığlık atmaya başladı. Daha sonra Mustafa Türkay Soner torpido gözünden siyah renkli bir tabanca çıkardı ve Gülistan Doku'yu vurdu.
3: Şüpheli, genç kızın cansız bedenini bagaja taşıdıklarını, ardından Mustafa Türkay Soner'in madenin koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nu telefonla aradığını belirtti.
4: Soner ve Eroğlu yaklaşık 15-20 dakika görüştü. Ben konuşmanın dışında tutuldum. Mustafa Türkay Soner bana, sus kimseye bundan bahsetme dedi. Bu meselenin ortadan kalkmayacağını söylediğimde, babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak dedi.
3: Umut Altaş, Soner'den aldığı bilgiye göre Gülistan Doku'nun cansız bedeninin Pertek yolunun kenarına gömülmüş olabileceğini söyledi. Cinayet sonrası köprüye döndüklerini ve Mustafa Türkay Soner'in bu sırada kameraların kayıt yapmayacağını söylediğini anlattı. Ayrıca Soner'in kendisini tehdit ettiğini ve benim gücümü biliyorsun. Seni ve aileni öldürebilirim. Biz ailece devletiz. Bize hiçbir şey yapamazlar dediğini belirtti. Dönemin Tunceli valisini olayı örtbas etmek ve oğlunu adalete teslim etmemekte suçladı.
1: Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritası niteliğindeki orta vadeli program açıklandı. Ayrıntıları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu. Ekonomi yönetimi 2026 yılı sonu için %28,4 enflasyon ve %3,3 büyüme öngördü. Enflasyonun 2029 yılında tek haneye düşmesi de hedefler arasında.
5: 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
3: Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. 2027-2029 yıllarını kapsayan orta vadeli programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Enflasyon, büyüme ve işsizliğe dair beklentileri paylaştı. Büyüme beklentisi bu yıl için %3,3 olarak öngörüldü. Büyüme tahmini 2027 için %4,2, 2028 için %4,6 ve 2029 için %5 oldu. Sonunda bu yılki işsizlik tahmini %8,1 olarak öngörüldü. 2027'de %8, 2028'de %7,8, 2029'da ise %7,6 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da savaşın enflasyon üzerindeki baskısına işaret etti.
6: Enflasyon bütün konjonktürlerde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Önemli şoklarla karşı karşıya kaldık. Kontrolden çıkmaması önemliydi.
7: Bu etkinin 7 puana yakın olduğunu hesaplıyoruz. Enflasyon görünümünde karamsarlığa sebep olacak bir revizyon olarak da açıkçası değerlendirmiyoruz.
3: Orta vadeli program hedefleri arasında 2,1 milyon ilave istihdam yaratmak ve sosyal konut yatırımlarının %150 artırılması da var. Eğitim enflasyonuna ilişkin değerlendirme yapan Şimşek, özel okullarda fahiş fiyat artışları olduğunu söyleyerek denetimlerin Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafında olduğunu hatırlattı.
1: Cumhurbaşkanlığı kabinesi yeni haftada Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda terörsüz Türkiye süreci, bölgesel gelişmeler ve ekonomi başlıklarının değerlendirilmesi bekleniyor.
3: Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye süreci, ekonomideki gelişmeler ve dış politikada yaşananlar masada olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapmış, 4 alt komisyon kurulmasına karar verilmişti. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonlarının kurulma aşamasındaki çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Sahadaki son duruma ilişkin de kabine üyeleri de bilgilendirme yapılacak. Dış politikadaki bölgesel gelişmelerin yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş da değerlendirilecek başlıklardan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Şangay İşbirliği Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin detaylarının da masada olması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan ve petrol fiyatlarındaki artışa neden olan çatışmalar da kabinenin gündeminde olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki son durum, bölgesel ve ekonomik etkileri ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler ve orta vadeli programda kabinede değerlendirilecek konular arasında. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul'daki teslim sürecinin de değerlendirilmesi bekleniyor.
1: Gazze'de aileler 2 yıldan uzun süredir bekledikleri yakınlarının cenazelerine nihayet kavuştu. İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazından çıkarılan yaklaşık 100 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi. Önce anma töreni yapıldı, sonra cenazeler defnedildi. Ancak halen enkaz altından çıkarılmayı bekleyen 1000'den fazla kişinin cenazesi olduğu tahmin ediliyor.
3: Filistin bayraklarına sarıldılar. Yakınları üzerlerine fotoğraflarını yerleştirdi, mumlar yaktı. Görüntüler Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nden. İsrail saldırıları sonucu yaşamını yitiren ve enkaz altında kalan yaklaşık 100 kişinin cenazesi ve cenazelerden arda kalanlar ailelerine ulaştırıldı. Akşam namazının ardından düzenlenen törende mumlar yakıldı, cenazelerin üzerine çiçekler bırakıldı. Ertesi gün yapılan toplu cenaze töreniyle yaklaşık 100 kişinin cenazesi toprağa verildi. Filistinli gazetecilere göre cenazeler arasında 70 çocuk da bulunuyor. Çalışmalar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında yıkılan binaların altında bulunan Filistinlilerin cenazelerini çıkarmaya yönelik proje kapsamında yürütülüyor. Projenin ikinci aşaması, Gazze kentinin yanı sıra Gazze şeridinin kuzey ve orta kesimlerindeki 147 yıkılmış evi kapsıyor. Bu bölgelerde yaklaşık 1072 kişinin cenazesinin enkaz altında bulunduğu tahmin ediliyor. Kasım 2025'te başlatılan projenin ilk aşamasında ekipler 54 yıkılmış ev ve binadan yaklaşık 333 kişinin cenazesini ve cenaze kalıntılarını çıkardı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisi Orta Doğu'daki görevinin ardından 286 gün sudan çıkmadı. Tayland'a ulaşan gemi karaya çıkarıldı. Geminin görüntüsünde ciddi derecede pasla kaplı olması dikkat çekti. ABD donanmasına ait Abraham Lincoln uçak gemisi rekor bir süre suda kaldı. Mürettebat yıprandı. Asker aileleri korkuyla bekledi. Tepki çeken bu sürenin ardından gemi Tayland'a demirledi. Mürettebat dinlendi. Ancak gemi 286 günlük suda kalma süresinin ardından ciddi pas tutmuş durumda. Pasın giderilmesi için mürettebatın geminin su hattına indirilmesi, paslı bölgenin zımparalanması, iki kat pas önleyici astar ve ardından iki kat donanma grisi boya uygulanması gerekiyor. Geminin bakım süresinin 30 gün süreceği ifade ediliyor. Amerikan CNN televizyonuna konuşan eski donanma kaptanı Carl Schuster, denizde 60 günden uzun süre kalan bir geminin pas tutmasının normal olduğunu söyledi. Schuster, gemi seyir halindeyken pasa karşı bakım yapmanın mümkün olmadığının altını çizdi. Öte yandan Schuster, gemide pasın yayılmasından korkulduğunu söyledi. Buna göre pas yayılırsa donanmanın amiral gemisi Abraham Lincoln'un ciddi hasar alması söz konusu.
8: Bir süredir kanser tedavisi gören DEM Partili Ağrı Belediye Eş Başkanı Mehmet Akkuş hayatını kaybetti. Açıklamayı DEM Parti sosyal medya hesabından yaptı. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Ağrı Belediye Eş Başkanı Mehmet Akkuş'un kurtarılamadığı bildirildi. Açıklamada Akkuş'un ailesine başsağlığı dilendi. 57 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Akkuş, 2024 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Eş Başkanı seçilmişti. Çok sayıda dizide rol alan oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu. 51 yaşında hayatını kaybeden sanatçı için yarın saat 12'de İstanbul Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Kılıç Ankara'da toprağa verilecek.
9: Abi. Ay çok güzel bir çalan. Nedir? Yeni mi bu?
10: 80'lerin plakçı Ergün'ü, Kuş Uykusu'nun İmam Hamdi'si. Canlandırdığı karakterle hafızalara kazanan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, 51 yaşında hayatını kaybetti. Kendisinden bir süredir haber alamayan kız arkadaşı oyuncunun evine gitti. Serhat Kılıç'ı koltukta hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrıca göz çevresine, kol ve bacaklarına morluklar tespit edildi.
11: Repertuar hep geniş hazırlıyorum.
10: Serhat Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Kılıç ilk profesyonel oyunculuk deneyimini Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Rutkay Aziz rejisiyle 1998'de Kayıp Dullar oyunuyla yaşadı. Ardından Anadolu'daki illerin devlet tiyatrolarında oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. Atatürk Üniversitesi'nde ders verdi.
12: Kendisine Kraliçe Insana denmesini istemiş.
10: Ünlü oyuncu ayrıca Mozart'ın Sihirli Dünyası, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nda da Mozart rolünü üstlenmişti. Kılıç o rol için bu ifadeleri kullanmıştı.
12: Aynı anda 2000 kişiye, 2000 çocuğa ve ebeveynine asla dinleme fırsatı bulamayacakları, dinlerken bilgi sahibi olmakta zorlanacakları çok önemli klasik eserleri ve Mozart'ı birkaç saatliğine de olsa anlatmış, tanıtmış, en azından küçük birer çengel atmış oluyoruz.
13: Yeter ki sen dayak iste, geliyor yumruk gözüne.
10: 80'ler, hatırla sevgili, Ezel, Maraşlı, Tetikçinin olduğu gibi popüler dizilerde oynayan Kılıç, en son Teşkilat dizisinde rol almış, sağlık sorunları sebebiyle diziden ayrılmıştı.
1: İstanbul Esenler'de hakkında 64 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlü sosyal medyada canlı yayın tutkusundan vazgeçmedi ve saklandığı ev tespit edildikten kısa süre sonra polise yakalandı. Hükümlü o sırada yine canlı yayındaydı.

0: suçlara karıştığı belirlendi. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
1: Yargıtay, iş yerindeki tartışma sırasında iş arkadaşına fiziki saldırıda bulunan işçinin tazminatsız işten çıkarılmasını haklı buldu.
2: Vardiya amiriyle kendisine adil davranmadığı için tartıştı, elindeki cisimle başına vurdu. Tazminatsız işten çıkarıldı. Yargıtay bu kararı haklı buldu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin değerlendirdiği dosyaya göre olay Balıkesir'de yaşandı. İddiaya göre bir işçi vardiya amiriyle tartıştı. İşçi tartışma sırasında amirinin başına elindeki cisimle vurdu. Çalıştığı şirketse iş sözleşmesini tazminatsız feshederek işten çıkarttı. Kıdem ve ihbar tazminatı için dava açan işçi, küfür ve hakaret etmediği halde amirinin üzerine tehditvari konuşarak yürüdüğünü, bu nedenle de kendisini koruduğunu öne sürdü. İş mahkemesi kavgayı kimin başlattığının belli olmadığına, haksız tahrik oluştuğunun tespit edilemediğine hükmetti. Davalı iş yerinin fesihte haklı olduğunu ispatlayamadığı için de tazminat ve kıdem ödenmesi kararını verdi. İstinaf başvurusu üzerine dosyayı Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi inceledi. İşçinin fiili saldırısının sataşma kapsamında olduğuna ve işveren açısından haklı fesih koşullarının oluştuğuna hükmederek yerel mahkemenin tazminat ödenmeli kararını bozdu. Temyiz üzerine Yargıtay'a giden dosyaya ise son noktayı 9. Hukuk Dairesi koydu. Oy birliğiyle alınan kararda Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararın usul ve yasaya uygun olduğu vurgulandı. Davacı işçinin ileri sürdüğü itirazların kararı bozmayı gerektirecek nitelikte olmadığına hükmedildi.
1: Yeni haftayla birlikte okula uyum haftası başlayacak ve okul öncesi ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri 2026-2027 eğitim öğretim yılına bir hafta erken başlayacak. Hedef öğrencilerin ve velilerin okula uyumunu sağlamak.
2: 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlıyor. Okullarda ilk dersleri 7 Eylül Pazartesi günü okula uyum haftasıyla çalacak. Okul öncesi, ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri yeni eğitim öğretim yılına bir hafta erken başlayacak. Okul öncesi eğitim programında uyum haftasıyla ailelerin eğitim sürecine etkin katılımı, çocukların okulda öğrendiklerini günlük yaşamındaki deneyimiyle ilişkilendirmesi hedefleniyor. 1. sınıf öğrencilerinin ise okul müdürünü, öğretmenlerini, personeli, okul ve rutinlerini tanımaları amaçlanıyor. Gereksinimlerini ifade etmeleri ve yaşlarına uygun sorumluluklar üstlenmesi de hedefler arasında. Ortaokul 5. sınıf programında da öğrencilerin ortaokulun yeni düzenini, branş öğretmenlerini, öğrenme ortamlarını ve yardım yollarını tanımaları uyum haftasının amaçlarında. Öğretmenler ve akranlarıyla sağlıklı iletişim kurmaları, aidiyet geliştirmeleri ve derse sorumluluklarını giderek daha düzenli biçimde yönetmeleri de planlar arasında. 11 Eylül'e kadar sürecek okula uyum haftasında okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri 3 gün okula gidecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda 1. dönem ise 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
1: Düğünlerde altın alma telaşına son. Kocaeli'de hayata geçirilen bir uygulamayla dijital ekrandan altın siparişi verilip istenen adrese kargoyla gönderiliyor. Böylece altını önceden alma ve yanında taşıma derdi de ortadan kalkıyor.
2: Ürün ve gramaj dijital ekrandan seçiliyor. Satın alınan altın adrese kargoyla gönderiliyor. Düğünde altın telaşına dijital çözüm getirildi.
3: Aslında cihazı görünce başta çok şaşırdım. Altın alınımı nasıl alınır diye, ama cihazın karşısına geçtiğinizde cihaz sizi çok kolay bir şekilde yönlendiriyor ve altın almaya hemen önünüzü seçiyorsunuz, adresinizi giriyorsunuz ve altın alabiliyorsunuz. Zamandan büyük tasarruf sağlıyor. Ben çok sevdim. Keşke her yerde olsa.
2: Uygulama Kocaeli'deki bir düğün salonunda pilot uygulama olarak hayata geçirildi. Salonun girişindeki dijital ekrandan altın siparişi veriliyor. Sipariş edilen fiziki altın, İstanbul Kuyumcular Odası güven etiketiyle birlikte sigortalı kargo aracılığıyla belirtilen adrese ulaştırılıyor.
3: Bulunduğumuz yerden ürün ve gramajını seçerek altının fiziksel olarak belirttiğiniz adrese gönderilmesini sağlıyor.

0: böylece önceden altın alma telaşına son veriyoruz. Kaybolma ve çalınma gibi riskleri de ortadan kaldırmış oluyoruz.
1: Uygulamadan vatandaşlar da memnun. Projenin ilerleyen süreçte nikah ve düğün salonlarının yanı sıra oteller, havalimanlarında da yaygınlaştırılması hedefleniyor.
2: Ünlü bir Alman spor markasının son reklamı tartışma yarattı. Tartışmanın sebebi reklamda oynayan kişinin eski bir İsrail askeri olması. Gazze sınırı yakınında ayağını kaybeden eski İsrail askerinin oynadığı reklam sonrası sosyal medyada markaya yönelik boykot çağrıları yapıldı. Boykot çağrısı yapanlar arasında ünlü bir isim de var.
1: Görüntülerdeki reklamda oynayan kişi Shalev Biton. Biton'un ünlü bir Alman spor markasının Tek Ayakkabı Servisi isimli kampanyasının İsrail'deki reklamında rol almasının ardından tartışmalar başladı. Zira Biton 5 yıl önce Gazze sınırı yakınlarında tek bacağını kaybetmiş bir İsrail askeri. Alman spor markasının paralimpik atletler ve yalnızca tek ayakkabıya ihtiyaç duyan sporcular için başlattığı bir kampanyada eski bir İsrail askerine kampanyada yer vermesi tepkilere neden oldu. Sosyal medyada markaya yönelik boykot çağrıları yapıldı, kampanyanın Gazze'deki ampute çocukları görmezden geldiği eleştirileri dile getirildi. Birleşmiş Milletler'e göre Gazze, dünyada nüfusu oranla en fazla çocuk amputenin, yani uzvunu kaybedenin bulunduğu yer. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ise Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 5000'den fazla uzuv amputasyonu yapıldı. Bu vakaların 1000'e yakınını çocuklar oluşturuyor. Marka evrenik boykot çağrılarına ünlü İspanyol oyuncu Javier Bardem'den de destek geldi. Sosyal medya hesabından boykot çağrısı yapan bir paylaşım yaptı. Alman markasından konuyla ilgili yapılan açıklama İsrail basınında yer aldı. Şirket yaptığı açıklamada tek ayakkabı hizmetinin küresel bir erişebilirlik girişimi olduğunu belirterek, hizmetin özellikle İsrail'de askerler için oluşturulduğu yönündeki yorumları reddetti. Ayrıca Britanya Paralimpik Birliği de dahil olmak üzere topluluklar ve profesyonel kuruluşlarla işbirliği içinde geliştirildiğini söyleyerek kampanyayı savundu.
2: Togo'nun kıtaları gerçeğe daha yakın gösteren yeni dünya haritası için hazırladığı karar tasarısı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 1'e karşı 164 oyla kabul edildi. 6 ülke çekimser kaldı. 1500'lerden kalma eski haritanın terk edilmesine karşı çıkan tek ülke ise Amerika Birleşik Devletleri oldu.
3: Dünyada 16. yüzyıldan bu yana Hollandalı haritacı Gerardus Mercator'un çizdiği dünya haritası kullanılıyor. 3 boyutlu yeryüzünün 2 boyutlu tasviri kıtaları gerçek boyutlarıyla göstermiyor. Kutba yakın ülkeler olduğundan daha büyük görünürken ekvatora yakın olanlar daha basık hale geliyor. Mercator haritasında Avrupa ve Kuzey Amerika gerçeğinden çok daha büyük, Afrika ve Güney Amerika ise çok daha küçük. Afrika kıtası Grönland'dan 14 kat büyük olmasına rağmen dünya haritasında hemen hemen aynı büyüklükte görünüyor. 2018'de bir grup haritacı Eşit Dünya adıyla bir proje başlatmıştı. Batı Afrika ülkelerinden Togo'da Eşit Dünya haritasını Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Togo, Mercator haritasının terk edilip Eşit Dünya haritasının kabul görmesi için bir karar tasarısı sundu. Fransa'nın da desteklediği tasarı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 1'e karşı 164 oyla kabul edildi. Mercator haritasının terk edilmesine karşı oy kullanan tek ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. 6 ülkede çekimser kaldı. Karar üye ülkeleri Mercator yerine yeni dünya haritasını kullanmaya çağırıyor. Ancak kararın bağlayıcılığı yok. Togo, Mercator haritasının yaygın olarak kullanılmasının sömürgeciliğin bir sonucu olduğunu savunuyor. Ülkede yıl sonuna kadar okul kitaplarındaki haritalar değiştirilecek. Batı Afrika ülkesi yeni haritanın başka ülkelerde de kullanılması için kampanya yürütecek.
2: Venezuela'da yaşanan gelişmeler son yılların en büyük politik ekonomik kırılmalarından da birine sahne oluyor. Nicolas Maduro'nun hedef alındığı operasyon süreciyle başlayan köklü değişim, Washington'ın ülkenin devasa petrol rezervlerini 100 yıllığına kendi stratejik kontrolüne bağlayan dev anlaşmasıyla zirveye ulaştı. Ve biz de bu konuyla ilgili bir haber hazırladık. Bu haberle veda edeceğiz. Saat başından itibaren Ata Arslan sizlerle olacak.

0: Washington ve Caracas arasında onlarca yıldır süren gerilim, Amerika Birleşik Devletleri'nin Maduro'yu gözaltına almasıyla farklı bir boyut kazandı. Uzun süredir uygulanan ekonomik ambargolar ve izolasyon sonrası gelinen süreçte Maduro'nun iktidardan uzaklaştırılması sadece rejim değişikliği olarak kalmadı. Önemli bir domino taşını da devirdi.
1: Encadenamientos productivos para la industria nacional.
0: Operasyonun ardından Venezuela'da geçici bir siyasi yönetim işbaşı yaparken arka planda yürütülen diplomatik ve istihbarat odaklı pazarlıkların merkezinde ülkenin tek kurtuluş reçetesi olarak görülen enerji kaynakları vardı. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin kurguladığı bu süreç, Latin Amerika'nın en büyük varlığının küresel ölçekte el değiştirmesinin zeminini hazırladı. Maduro sonrasındaki yeni siyasi iklimin ilk büyük meyvesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması olarak lanse ettiği tarihi mutabakat oldu. Beyaz Saray tarafından duyurulan anlaşma, Washington'a Venezuela topraklarında benzeri görünmemiş bir ekonomik ve stratejik imtiyaz alanı tanıdı.
2: Petrol fiyatları son dönemde ciddi anlamda yükseldi İran Savaşı'ndan sonra ve bu ABD hane halkının bütçesini artık zorlamaya başladı. Bu noktada önümüzde de seçimlerin olduğunu bilen Trump biraz köşeye sıkışmış görünüyor. Stratejik petrol rezervi de en düşük seviyelerine kadar geriledi. 1980'lerden beri en düşük seviyesine geriledi. Şimdi bunu bu stratejik rezervleri doldurmak ve içeride petrol arzını arttırabilmek için ve önemli bir haber verebilmek için içeride kendisine bir başarı haberi sunabilmek için buradaki Venezuela anlaşmasını kullandığını düşünüyorum.
0: Beyaz Saray ve ilgili kaynakların paylaştığı verilere göre Washington'la Caracas arasında imzalanan bu devasa konsorsiyumun şartları Amerikan devlet aklının enerji sahasına doğrudan nerede konumlandığını net bir şekilde gözler önüne seriyor. Anlaşma kapsamında Venezuela toplamda 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış rezerve sahip 17 kritik petrol sahasının işletme hakkını 100 yıllığına Amerika Birleşik Devletleri'ne devretti.
3: Yapılan anlaşma uyarınca Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'daki 17 petrol sahasında yer alan 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış rezervin çoğunluk kontrolünü yani yaklaşık bir %55'lik bir oran oluyor eline almış durumda. Jeopolitik kaldıraç açısından baktığımızda da dünyanın en büyük rezervlerine sahip olan Venezuela'nın kaynakları üzerinde bu kontrol Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel petrol piyasalarındaki elini muazzam ölçüde güçlendiriyor.
0: Söz konusu sahaların önemli bir kısmının geçmişte Rus ve Çinli enerji şirketleri tarafından işletiliyor olması, operasyonun ve sonrasındaki hamlenin sadece ekonomik değil, aynı zamanda küresel bir blok mücadelesi olduğunu kanıtlıyor.
2: Bu Trump tarafından tabii ki çok önemli bir anlaşma ve jeopolitik bir anlaşma olarak, jeopolitik fırsatlar içeren bir anlaşma olarak da pazarlandı. Çünkü oradaki en önemli noktalardan bir tanesi burada Rusya'nın ve Çin'in kontrolünde olan petrol sahaları vardı. Yaklaşık bu 17 petrol sahasında sanıyorum 5'i Çin'in, biri de Rusya'nın kontrolü altındaydı. Bunların şimdi ABD'ye devri söz konusu. Bu ciddi, önemli bir açılım yarattı.
0: Anlaşmanın merkezinde Venezuela'da iş insanı Alejandro Betancourt'un yönetimindeki North American Blue Energy Partners'la kurulan özel ortaklık yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon bünyesindeki Stratejik Sermaye Ofisi, Venezuela'lı bu şirkette %35 oranında doğrudan hisse sahibi oldu. Bir Amerikan devlet kurumunun özel bir enerji şirketinde bu düzeyde ortaklık kurması benzeri görünmemiş bir adım olarak da kayda geçti. Şirketin yönetim kurulu çoğunluğunun Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarından oluşması şart koşuldu. Ayrıca Washington yönetimi yönetim atamalarında mutlak veto hakkı elde etti. Amerika Birleşik Devletleri sahalardan çıkarılacak petrolün %20'sini doğrudan üretim maliyetinden satın alma, kalan %80'lik kısım üzerinde ise öncelikli alım hakkı kazandı.
3: kendi petrolünden mahrum mu kalacak diye baktığımızda Venezuela kendi petrolünden tamamen mahrum kalmayacak. Ancak petrol kaynakları üzerindeki egemenlik ve kontrolü köklü bir değişim geçirmiş olacak. Ve Donald Trump Venezuela geçici hükümeti arasında dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması olarak nitelendirilen bir mutabakat imzalandı. Bu anlaşma ülkenin kendi kaynakları üzerinde mutlak denetimini önemli ölçüde sınırlandırıyor.
0: Venezuela yönetimi bu anlaşmayı fırsat olarak yorumluyor. Caracas'a göre söz konusu anlaşmayla altyapı modernizasyonu ve enerjinin ihracı sağlanabilecek. Ancak uluslararası kamuoyunda ve Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde yankılar oldukça sert. Çin ve Rusya'nın Latin Amerika'daki en büyük enerji kredilerinden birinden tamamen dışlanması da süreci farklı bir noktaya evirebilir. Venezuela yaklaşık 303 milyar varil kanıtlanmış petrol rezerviyle küresel sıralamada en başta yer alıyor. Sahip olduğu dev potansiyele rağmen Venezuela yıllar süren ekonomik krizler, altyapı yetersizlikleri ve ağır uluslararası yaptırımlar nedeniyle uzun süreler boyunca çok düşük kapasitelerde üretim yaptı. Rezervlerin büyüklüğü Venezuela'yı onlarca yıl küresel süper güçlerin enerji savaşlarının ve diplomatik satrancın ana odağı haline getirmeye devam edecek gibi görünüyor.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
6: Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
7: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

1 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Asus Vivobook Go 15 Ryzen 5 işlemcili 8'e 512 GB notebook 22.999 liraya, Lenovo IdeaTab 2.0

0: kapatağında. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Reklam. Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boyda.
0: Geçtiğimiz hafta kuşların gagasının bize anlattıklarını konuşmuştuk Kerem'le. Örnek vermek gerekirse ağaç kakan, gagasını hem ağacı oyarak yuvasını yapmak, hem ses çıkararak yerini bildirmek, hem de beslenmek için kullanıyor dedik. Flamingo dedik mesela, gagasını suyla dolduruyor, suyu süzüp dışarı atıyor, içindeki mikro deniz canlılarını yutarak besleniyor dedi Kerem. Çapraz gaga örneği verdik. O da gagasının ucundaki biri sağa biri sola dönük kancayı cımbız gibi kullanarak tohumları kolayca çıkarıyor. Pelikan dedik, başka kuşlar dedik. Bol bol gaga konuştuğumuz bir bölüm oldu. Bir kuşun gagasına bakarak hayatıyla ilgili neler tahmin edebiliriz diye sordum. Gaganın biçimi, rengi değişir mi diye sorduk. Rengi neyi gösterir dedik. Geçtiğimiz bölümü kaçırmayın derim ben. Nasıldı sence Kerem geçen bölüm?
1: Evet, arada böyle konulara el almaktan çok keyif alıyorum. Çünkü gerçekten kuşları izlerken kuşları da anlamak, onların nasıl yaşadığını, nasıl adapte olduğunu biraz kavramak çok faydalı ve keyifli oluyor. O zaman gördüğümüz kuşla ilgili daha fazla anlam çıkarabiliyoruz. Keyifli oldu ve zaten bölümde de devam edeceğiz gaga konuşmaya. Ama ben hemen öncesinde sana klasik sorumu soruyorum. Yaz, son zamanlarda ne yaptın, neler gördün?
0: Ben geçen hafta da haberini vermiştim aslında. Çamlıca'da yırtıcı kuş gözlemi var. Her hafta sonu Kasım'ın 1'ine kadar Sinan Talipoğlu önderliğinde. Çamlıca da bana yakın, o yüzden İstanbul'da oldukça oraya gideceğim demiştim Kerem. Biz de bu hafta 30 kişiydik. Pazar günü 37 tür gördük. Ve gerçekten birkaç sayıyı söylemek istiyorum. Çünkü dinleyicilerimiz inanmayabilir ne kadar kuş gördüğümüze. En hani öne çıkan mesela 550 akkarinli ebabil gördük. 70 ebabil, 35 boz ebabil, 697 leylek. Kara leylekler gördük, yılan kartalları gördük, arı şahinleri gördük. Sana da yolladım gözlem kaydımızı. En ilgini çeken kuş ak kuyruklu kartal diye düşünüyorum. Çünkü bir genç Osman diye bir kuş gözlemcisi, çok küçük, ona gösterdiler. Bir yere oturttular onu ve değişik bir kuş geçiyor diye hepimizi uyardı tepeden. Dürbünü de vardı. Hepimiz böyle, herkes ona şapka çıkardı. Vay, sana bir şey ısmarlayacağız diye. Herkes çok yükseldi ak kuyruklu kartala. Neden bu kadar yükselindi diye ben sana sormak istiyorum.
1: Akkuyruklu kartal Türkiye'de 15-20 tane çiftten oluşan küçük bir nüfusu olan bir tür. Aslında bayağı bir azalmış. Son zamanlarda tekrar geçmişte kaybettiği alanları kazanmaya çalışıyor. En büyük kartallardan K kartalının yakın bir boyu var. Amerika'da kel kartal ya da veya ak başlı kartal diye bilinen bu Amerika'nın dazlak kartalının zaten kuzenidir kendisi ve ondan da iki kat daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Balıkla besleniyor. Suya dalmıyor ama suya patilerini sokup, pençelerini sokup balığı sudan çıkarabiliyor. Değerli bir tür. Korunması adına çok çalışma yapılmış bir tür. Almanya'nın da logosu, orada da çok büyük koruma çalışmaları olmuş bir tür Avrupa'da. Dediğim gibi Türkiye'de de ulusal ölçekte soyu son derece dar, dar soyu diyelim. Sayıları, popülasyonu düşük bir tür. Onun için çok heyecanlandırıyor bizi. O gördüğün kuş muhtemelen Balkanlarda, Bulgaristan veya Romanya'nın Karadeniz kıyılarındaki üreme alanlarından büyümüş, orada yumurtadan çıkmış, büyümüş bir birey olabilir. Ve onlar kışın Türkiye'ye geliyorlar, bazıları kalıp yerleşiyorlar.
0: Teşekkürler, açıklamış oldun bana da. Ben de çok heyecanlanmıştım ama bu kadar detaylı bilmiyordum. Peki sen nerelerdeydin Kerem, sen ne gördün?
1: Ben bugün itibariyle Türkiye'ye dönüyorum ama daha önce Kanada'dayım. Yani bu haftayı Kanada'da geçirdim. Balkona dün bir anda karşı apartmanın yırtıcının tünemiş olduğunu fark ettim. Hemen koştum, dürbünle baktım. Çok sırtı siyah geldi, anlam veremedim. Tanıyamadım, kafasını göremedim çünkü. Daha sonra hemen teleskobu kurdum, fotoğraflarını da çektim ve gerçekten şaşırtıcı değil ama sevindirici bir tür. Gökdoğan gördüm gene.
0: Tam Gökdoğan diyecektim. Çünkü Gökdoğan deyince aklıma direkt sen geliyorsun ve böyle gökdelenlerde, her yerde bir Gökdoğan görebiliyorsun. Çok güzel. Seninle de daha önce Gökdoğan'ı çok konuşmuştuk.
1: Ben de onu düşünüp durdum bazen, acaba daha mı az, daha harekete mi geçmeliyim, fazla mı tembellik yapıyorum diye, ama apartmanlardan, Şişli'deki ofisimden, ondan sonra evimden, ondan sonra daha önce Güney Amerika'da, Ekvador'da yaşadığım zaman Ekvador'daki evimden, burada arkadaşımın evinden, buradan bankaya doğru bisikletle giderken yolda gördüğüm apartman bloklarının üzerinde, şimdi balkonumdan devamlı Gökdoğan görüp duruyorum yani. Galiba onlara baktığım için bir de görmesi de seçmesi de kolay. Ama yalnız değilim, biliyorum. Çok fazla şehir kuşçusu var. Gökdoğan peşinde olan ve gökdoğanları iyi bilen, benden daha iyi bilenler de vardır.
0: Türkiye'de var mı? Ben bir seni biliyorum Kerem, gökdoğancı.
1: Var var, bence. Ben zaten hani Gayet ilgili insanlar var. Şaşırtıyorlar beni. Türkiye'deki kuşçular çok kapasiteli, çok iyiler. Yani burada da karşılaştırıyorum. Gerçekten çok iyi bir kuşçu nüfusu var. Birbirlerini
0: Evet.
1: de çok gaza getiriyorlar. Birbirlerini de çok geliştiriyorlar. Gerektiğinde de eleştiriyorlar hani tanımlar konusunda. Motive edici, hem kapsayıcı, hem kucaklayıcı, hem diğer taraftan da zorlayıcı ve ittirici bir ortam var yani. Türkiye'deki kuş gözlem ortamı bence çok iyi.
0: Evet, ben de Çamlıca'da onu tekrar gördüm. Bir de kuş gruplarında görüyorum. Yani gerçekten birçok grupta varız ve çok aktif konuşuyor herkes. Her gördüğü kuşu söylüyor. O zaman bu haftaki bölümümüze geçelim mi yavaştan?
1: Haydi geçelim.
0: Şu an duyduğunuz kuş dünyanın en meşhur kuşlarından biri gibi gelmeyebilir. Gösterişli tüyleri olmayan bir kuş, devasa bir kuş değil. Ötüşü, şarkısı da belki ilk dinleyişte aklınızda kalmayacak bir tür diyebiliriz. Ama bu küçük kuşların hikayesi, yaşamın nasıl değiştiğini anlamamızda çok büyük bir rol oynamış aslında. Rotamızı bugün Pasifik Okyanusu'na, Galapagos Adaları'na çeviriyoruz Kerem'le. Bugün Darwin ispinozlarının gagalarına bakacağız, ötüşlerini dinleyeceğiz ve şu sorunun peşine düşeceğiz. Bir kuş bize evrimi nasıl anlatır? Ama önce en başa dönelim diyorum Kerem. Darwin ispinozları dediğimiz kuşlar kim? Neden onlara Darwin ispinozları diyoruz?
1: Darwin ispinozları Güney Amerika'da Ekvador'un açıklarında bulunan ve Ekvador'a bağlı olan Galapagos adalarında yaşayan bir grup küçük ötüçü. Sayıları 15-17 civarında son taksonomik güncellemeye göre biraz daha artmış olabilir. Son küçük bir tane daha tür eklenmişti galiba. Ve çoğu bunların küçük serçe boyunda, serçe gibi kalın gagalı, yerde veya ağaçlarda yaşayan türler. Çok ilginç bir bilgi söyleyeceğim. Aslında Darwin ispinozları, ispinoz değiller, son bir taksonomik revizyonla Güney Amerika'dan gelen tohumcuların akrabası olduğunu ve tohumcuların da Tangara familyasına ait olduğu ortaya çıktı. Fakat isimleri ispinozlar, yani ispinozlar familyasına değiller. Böyle bir küçük bir uyarı yapayım hemen çok ilginç bir şekilde.
0: Evet, iyi ki bu uyarıyı yaptın. İkinci sorumda biraz cevabını seninle konuştuğum için biraz biliyorum, o da enteresan. Darwin 1835'te Galapagos'a geldiğinde bu kuşlarda ne fark ediyor diye sormak istiyorum.
1: Şimdi Darwin çok çalışkan bir doğa bilimci. Çalışkanlık doğa bilimci de nasıl oluyor? 1800'lerde, 1850'lerden bahsediyoruz. Bir gemide yaşıyor. Zor koşullarda. Yemekler, tuvalet, ayakta durmak her şeyi zor. Ondan sonra ikincisi elindeki malzemelerle yakaladığı, bulduğu kuşları o zaman bilim insanları öldürüyorlar ve tahnit ediyorlar. Yani dolduruyorlar. Darwin de Galapagos'ta kusursuz bir şekilde çalışıyor. Devamlı olarak sahaya çıkıyor. İşte gemideki diğer bilim insanları, işte jeologlar, coğrafyacılar falan sahaya çıkıyor. Yakaladığı, öldürdüğü, bulduğu kuşların hepsini alıyor. Özenle onları o zamanki kimyasalları kullanarak tahnit ediyor ve muhafaza ediyor. Daha sonra da onları büyük çerçeveli kutular içinde depoluyor, istifliyor ve gemilerin zincirinden oluşan bir kargo sistemi var o dönemlerde. Kargoyla Londra Doğa Tarihi Müzesi'ne geliyor oluyor. Yani oraya yolluyor. Bu arada Darwin çok çalışmış. Yani Darwin de Galapagos'a geldiğinde aa ben burada bilmem neyi keşfettim dememiş. Oturmuş sadece ne bulduysa onları özenle etiketlendirmiş. Nerede ve hangi tarihte bulduğunu belirtmiş. Notlarını yazmış. Kusursuz bir şekilde daha sonra incelenecek şekilde bozulmayacak şekilde tahnit olarak oluşturmuş. Paketlemiş ve Londra Doğa Tarihi Müzesi'ne yollamış. Aslında burada hiçbir şey fark etmemiş.
0: Evet, bu kısım çok ilginç. Peki Darwin'in göremediği ya da o sırada fark etmediği şeyi bilim insanları daha sonra nasıl fark ediyor? Yani bu gözlem notlarından kaynaklanarak fark ediyor diye anlıyorum senin çok çalıştığından bahsetmenden ötürü.
1: Evet yani Darwin bunları koyuyor ve daha sonra müzeye getirdiği zaman bunları yan yana karşılaştırıyorlar. O zamanki en temel bilim dallarından biri karşılaştırmalı zooloji. Yani işte atın niye tek ton yağı var, ineğin niye iki tane var, kuşun kanadı ile yarasanın kanadı arasında nasıl fark var? Bunun gibi devamlı insana karşılaştırıyorlar. Bu şekilde açıklamaya çalışıyorlar. Şimdi ispinozları yan yana dizmiş. Küçük gagalası var, orta gagalası var, büyük gagalası var. Bir de onları not almış. Bunlar ağaçta yaşayanlar, buradan yerde yaşayanlar. Hemen bir parantez açıp şimdi Darwin ispinozlarının tür isimlerini okuyacağım yaz. Hazır mısın?
0: Hazırım, ben de bilmiyorum, merak ettim.
1: Son derece ilginç. Şimdi başlıyorum en baştan. Önce yeşil ötleyen ispinozu var ve gri ötleyen ispinozu var. Bu ispinoz çok küçücük kadagası olmuş, böceklerle beslenmeye başlamış. Onun için ötleyen ispinozu. Sonra vejetaryen ispinoz var bir tane. Arkadan ağaç kakan ispinozu, büyük ağaç ispinozu, ortanca ağaç ispinozu, küçük ağaç ispinozu, mangrove ispinozu diye bir grup var. Sonra yer ispinozları geliyor, en ünlüleri. Onların cins ismi de Geospiza. Yer ispinozu demek zaten Yunanca. Küçük yer ispinozu, büyük yer ispinozu, vampir yer ispinozu, Genovesa yer ispinozu, keskin gagalı yer ispinozu, kaktüs ispinozu, ortanca yer ispinozu, büyük kaktüs ispinozu, Genovesa kaktüs ispinozu. Hepsi de simsiyah, hepsi de birbirine benziyor. Hepsi de serçeye benzeyen toparlak küçük kuşlar.
0: Nasıl bu kadar peki farklı isimlendirilmiş?
1: Şimdi evet, Darwin'e geri gelelim. Darwin oturmuş bunların hepsini yan yana dizmiş, bakmış, demiş ki bu böyle böyle falan, ne kadar ilginç. Onun gagası büyük, onun gagası küçük. Ondan sonra bir ekonomist arkadaşıyla tartışırken Londra'da aristokrat bilim insanlarının buluştuğu ve böyle sohbet ettiği bir yerde Charles demiş, sen bunlara baktın da acaba bu hayvan öbür hayvan o adada olduğu için, öbür hayvan da daha fazla kalın tohumları yediği için, küçük tohumları yemek için daha ince gagalı olmaya doğru değişim yaşamış olabilir mi gibi bir soru soruyor. Darwin de böyle olabilir falan gibi cevap veriyor. Sonra eve geliyor, bir dakika ya diyor. Gerçekten burada bir hikaye var diyor ve bunun üzerine düşünmeye başlıyor. Ve o sırada evrim teorisini geliştirirken Darwin ispinozlarındaki değişimi anlamaya çalışıyor. Ve oradan ilerliyor ve bayağı sonucu buluyor. İstiyorsan hemen sonucu anlatayım nedir?
0: Olur tabii.
1: Şimdi konumuz gagalar, kuş gagaları. Gagalar şu şekilde. Şimdi bu kuşlar Anakara'dan geliyorlar. Yani 3 milyon yıl önce galiba Güney Amerika'dan Anakara'da yaşayan tohumcular var. Çok ilginç bir şekilde yaz. Ekvador'da yaşarken bunların ata türü olan türü gördüm ben. Ama o zaman bunun ata olduğunu söylemiyorlardı. Bunu bilmiyorduk biz. Çünkü bir Galapagos ispinozları vardı. Anakara'da da tohumcular vardı. Bunların arasındaki bu bağlantı bilinmiyordu ya da ben bilmiyordum. Sonra öğrenince ha dedim, tamam, ben yani Anakara'dan o adalara yerleşen ilk göçmenin kim olduğunu biliyorum dedim. Hani o ilginç oldu. Şimdi göçmen kuşlar geldiği zaman bir adaya geliyorlar. Tabii ki Anakara'ya, en yakın adaya. Orada ne tohum buluyorlarsa onu yemeye başlıyorlar. Fakat iki boy tohum var. Bir küçük tohumlar, bir de büyük tohumlar var. Biraz basitleştirerek anlatıyorum. Şimdi daha küçük gagalılar o küçük tohumlarla daha iyi besleniyorlar. Büyük gagalılar büyük tohumla besleniyor. Orta gagalılar çok verimli beslenemediği için hem çok çoğalamıyorlar, hem uzun yaşayamıyorlar, hem de yavrularını çok iyi besleyemiyorlar. Dolayısıyla orta gagalılar zaman içinde nüfustan azalıyor. Geriye küçük ve büyük gagalılar kalıyor. Onlar da birbirlerini artık tanımaz oluyorlar. Çünkü ayrı dünyaların insanı. Hani biri 5. katta yaşıyor, öbürü 1. kattaki dükkanda çalışıyor. Dolayısıyla bir noktadan sonra bir bakıyorlar, ayrı tür oluyor ve sonra bu öbür adaya geçiyorlar. Sonra öbür adaya geçiyorlar. Adalar da böyle bir derenin üzerinden, taşların üzerinden sekercesine geçtiğini düşün. Kuşlar için hepsi bir basma taşı, sıçrama taşı. Her bir adaya geldiğinde tekrar yeni bir hayat yaşıyorlar. Tekrar yeni tohumlarla tanışıyorlar. Onlara adapte olmaya çalışıyorlar. Yani muazzam bir zorluk var burada. O sırada işte bu yer ispinozları oluşuyor, ağaç ispinozları oluşuyor. Büyük, orta, küçük, bilmem ne adası, şu adası, bu adası derken 15-17 tür oluşuyor.
0: Peki doğal seçilime de geçelim mi biraz? Yani bir ispinozun gagası üzerinden bunu anlatabilir miyiz?
1: İspinozun gagasından anlatabileceğimiz çok büyük bir çalışma var. Peter ve Rosemary Grant isimli bir çift. Herhalde 50 yıl Galapagos'ta yaşıyorlar ve 50 yıl boyunca ispinozların yaşadığı adalara gidiyorlar. Tüm ornitologların yaptığı gibi ağ kuruyorlar, kuşları yakalıyorlar, ondan sonra ve halkalıyorlar, gagalarını ölçüyorlar ve bir tane kan örneği alıyorlar. Muazzam bir çalışma. Şimdi bu çalışmada çok ilginç bir şey oluyor. Küçük bir adada deney yaptıkları, izleme yaptıkları küçük bir adada 1977 yılında böyle yeşil olan bir yamaç kupkuru oluyor. Bütün küçük tohumlu bitkiler yok oluyor ve büyük tohumlu bitkiler sadece hayatta kalıyor. Bu arada popülasyonun %80'i ölüyor. Muazzam bir kuraklık. Kuşlar ölüyor yani. Adada su yok, bitki yok, yiyecek hiçbir şey yok. Bilim insanları yani Peter ve Rosemary Grant oraya giderken yanlarında her şeyi götürmek zorunda. Ve 1977'de yani 75'te ortalama gaga boyu 9,5 milimetre. 77'de 10'a çıkıyor bu. Bu arada kendi aralarında ortalama 9,5 ya. Bu da 79-75 ile 9-25 arasında değişen bir gaga şeyi var. Ne oluyor? 9.75'e doğru olanlar kalıyor. 9.25'e olanlar doğru ölüyor. Bu 9.5'luk ortalama 9.75'e çekiliyor. 9.75 olunca ortalama bazıları 10'a doğru yaklaşıyor, bazıları 9.5'a doğru yaklaşıyor. 9.5'a olanlar ölüyor. Daha 10'a doğru olanlar yaşıyor. En sonunda 10'da daha büyük oluyor. Ve sonuçta gaga ortalaması 10'a kadar çıkıyor. Yani Peter ve Rosemary Grant genetik değişimi, gaga boyundaki değişimi 4 yıl içinde tespit ediyorlar. Yani 4 yıllık muazzam kuraklık nedeniyle kuşların değişimi oluyor. Sonra yağmur dönemi geliyor. Ama yağmur dönemi geldikten sonra kuşların gagaları eski boyuna geri dönüyor. O direnç sağlamış olan bireyler kalıyor. Şu anda ortalaması 10 milimetre. 9,5 değil. Evrimi
0: Enteresan.
1: bizzat görüyorlar yani.
0: 4 senede yani bir kuraklık
1: 4
0: gerçekten
1: senede.
0: birkaç nesil içinde bir kuş popülasyonunun gaga özelliklerini değiştirebiliyor. Bunu görüyoruz.
1: Çıkıyor.
0: 9,5'tan 10'a
1: Ufak bir
0: çık.
1: fark ama bu
0: Evet.
1: her şeyi açıklıyor. Mekanizmayı açıklıyor. Ve bu kuraklıkta popülasyon %80'i ölüyor yani.
0: Evet, o saydığın 17 türden peki düşüş var mı? Orada öyle bir çalışma var mı?
1: Şimdi bu çalışmalarda böyle her bir tür için bunu ispatlamaya bakmıyorlar. Özellikle mekanizmayı anlamaya çalışıyorlar. Bunların hepsi çok emek gerektiren bir şey. Ben Peter ve Rosemary Grant'in bütün yayınlarını ve onun kitaplarını ya da popüler kitaplarını okumadım ben. Hep böyle ucundan biraz dokundum. Aslında okumak lazım. Ama benim bildiğim kadarıyla en azından 3-4 değişik ispinozda çalışıyorlar diye hatırlıyorum.
0: Peki Kerem, ya biz şimdiye kadar hep gagalarına baktık. Dinlersek ne olur? Yani Darwin ispinozlarının ötüşleri de bize evrim hakkında bir şey anlatıyor mu? Onu da merak ediyorum.
1: Çok ilginç bir şekilde cevap vereyim. Gerçekten fazla bir şey anlatmıyor. Ötüşler aynı adalarda birbirinden farklı olabiliyor. Fakat ayrı adalara gittiğinde ötüşleri de kendi arasında değişiyor. Ötüş özellikle bu benzer farklı gaga boyları olan birbirine benzeyen türlerin birbirinden ayrı olduğunu anlamaları için çok kritik bir mekanizma. Yani gene çaprazlaşmayı ve melezleşmeyi engelleyici bir mekanizma. Yani sen bir dil konuşuyorsun, karşıdaki başka bir dil konuşuyor. Onun sana ötüşü cazip gelmiyor. Ama senin akraban ya da senin soyundan gelen birisinin ötüşü sana daha cazip geliyor. Seni yani dişi erkeği uyarıyor ve çift yapmaları, çift oluşturmalarına doğru onları teşvik ediyor bu ötüş. Gaga boyu çok kritik çünkü hayatta kalmalarındaki en kritik konu gaga boyu. En büyük farkı da gaga boyunda görüyoruz. Darwin ispinozları zaten çok böyle görsel olarak veya işitsel olarak çok cezbedici, çok ilginç hayvanlar değiller. Bir papağan değiller, yeşil değiller, mavi değiller. Gerçekten toprak veya lava rengi yani siyah veya kum renginin arasında böyle kalın gagalı küçük serçeye benzeyen küçük kuşlar. Yani serçe yanında dünyanın en güzel kuşu gibi gözükebilir yani öyle diyeyim.
0: Peki son soruma geçmek istiyorum. Bugün Darwin ispinozları hala evrimleşmeye devam ediyor mu?
1: Devam ediyor. Bu 1977'deki olaylar devam ediyor. Biliyorsunuz küresel iklim değişikliğinin etkilerinden biri de El Niño olaylarıdır. El Niño ve La Niña bu Pasifik deniz akıntılarındaki değişimler çok büyük sonuçlara neden oluyor. Bu yılda Ekim, Kasım, Aralık ayında Meksika'dan Peru'ya kadar olan Pasifik kıyısında çok büyük fırtınalar ve hortumlar bekleniyor. Belli yerlerde yağış, belli yerlerde de kuraklık bekleniyor. Dolayısıyla bunların hepsi, bu türlerin hepsini etkiliyor. Yani devamlı etkilenecek. Yani özetle şöyle, kuşların elleri ve başka şeyleri olmadığı için gaga boyu çok belirleyici bir şey. Ve aslında gaga boyu farklı olan türlerin de birbirinden ayrı gruplara ait olduğu düşünülüyordu eskiden. Hayır, aynı küçük bir gaga boyundan türeyen bir grup hayvan çok farklı gaga boylarına sahip olabiliyor. Yani martılarda da öyle. Bazen gagası çok iri ve kalın, bazılarının küçücük. Gaga her şeyi belirliyor. Onun için kuşların gagalarına bakmaya devam etmeliyiz.
0: Ağzına sağlık Kerem. Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Geçtiğimiz hafta da kuşların gagalarını konuşmuştuk. Bu hafta da gagalara devam ettik. Darwin'in ispinozlarını konuştuk bu sefer. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz.
3: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara. Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Evlenmeye niyetim yok.
6: Bunlar çok zengin ha. Ve
7: Mehmet'imiz bekar.
8: Mürüvvetini görmeden de toprağa koyacaksın beni.
9: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
10: Evleneceksin ya anne.
11: Üç aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
12: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.

0: ara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo IdeaTab 128 GB tablet Teknoclub'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nun 0-5. Kilometrelerinde ve İnegöl Bilecik Yolu'nun 0-4. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Hava durumu.
5: Ülke genelinde yağış az. İstanbul'da kariyer serin esiyor, hava açık. Sıcaklık öğle 31, gece 20 derece. Pazartesi sıcaklık biraz düşüyor. Ankara açık 32, İzmir 36, Bursa 33 derece. Antalya'da nem düşüyor, sıcaklık 40 derece. Marmara'da rüzgar orta hızda ama akşamları biraz üşütecek. Öğle Edirne 35, Kocaeli 33 derece. İç Anadolu öğle sıcak, 29-31 derece sıcaklık var. Gece ise Sivas 10 derece iniyor. Ege'de karayel sahillerde sert. Manisa 37, Muğla ve Denizli 36, Bodrum 35 derece. Akdeniz'de nem oranı orta seviyede. Hava güneşli. Adana ve Kahramanmaraş 35, Mersin 33 derece. Karadeniz'in doğusunda kısa süre görülecek yağış pazartesi şiddetli yağacak. Dikkatli olunmalı. Bolu ve Samsun 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Van, Bingöl hatta Diyarbakır çevrelerinde kısa süre gök gürültülü sağanak yağış olacak. Erzurum 27, Malatya ve Gaziantep 34, Diyarbakır 37 derece.
6: Hava durumu. NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat 16.
7: NTV Haber Merkezi'nden mutlu pazarlar. Saat 16, gelişmelerle karşınızdayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemiye yönelik çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Bugün yeni bir kayba ulaşılamadığını ancak çalışmaların kesintisiz süreceğini kaydetti.
8: 7-24 arama kurtarma çalışmaları devam eder. Bugün arama kurtarma çalışmalarının 8. günündeyiz. Şu ana kadar 5 naaşa ulaşılmıştır. Henüz daha 15 kayıp insanımızın arama kurtarmaları devam ediyor. Bu doğrultuda bugün herhangi bir naaşımıza bulamadık ve o doğrultuda Alemdar gemisi ve Işık gemisi çalışmalarını devam ediyor. Biz yaklaşık 2 saat önce helikopter ile gemiye vasıl olduk. Orada yerinde de arama kurtarma çalışmalarını gördük. Ve çalışmalar kesintisiz olarak 7/24 devam edecektir. Bu doğrultuda biz bir taraftan arama kurtarma çalışmaları yaparken bir taraftan da 554 metrede bu gemi enkazını yukarıya çıkartabilir miyiz diye soru işaretleri kalmaması adına Türkiye'de bu konuyla ilgilenen 5-6 tane ilgili firma var. Onlarla temasa geçtik ve onlar bu doğrultuda bize teknik adam gönderdiler. Alemdar gemisinden bu teknik çalışmayı yaptılar ve buradan yine Türkiye Cumhuriyeti'ne döndüler. Yarın akşama kadar bu enkazın oradan çıkarabilir miyiz, çıkarabilmez miyiz soru işaretlerini orta yerden kaldıracak detaylı bir rapor çıkarıyorlar. Ve o raporu ben bizzat yarın İstanbul'a gidip alıp oradan Ankara'ya geçeceğim. Ve Ankara'da Sayın Başbakan Yardımcımız Fikri Ataoğlu'yla en üst düzeyde bunu görüşüp değerlendirip size gelip orada bu enkazı çıkarabilir miyiz, çıkarabilmez miyiz diye kafamızda oluşan soru işaretlerini de orta yerden kaldırmış olacağız.
7: Gülistan Doku soruşturmasında Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi istenen firari Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün sorgulandığı ortaya çıktı. Şüpheli bu sorgulamasında cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Gülistan'ın araç içinde valinin oğlu tarafından öldürüldüğünü, cansız bedenini birlikte bagaja taşıdıklarını söyledi.
9: Cinayete tanık oldum. Gülistan Doku'yu araçta silahla öldürdü. Cansız bedenini birlikte bagaja taşıdık. Bu ifadeler firari şüpheli Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI tarafından yapılan sorgulamasından. Funceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan firari şüpheli Umut Altaş, eski vali Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in arkadaşıydı. İadesi istenen şüpheli için kapsamlı bir soru seti hazırlandı. Amerikan makamlarına gönderildi. FBI tarafından 2 gün sorgulanan Umut Altaş, cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Buna göre Umut Altaş, Mustafa Türkay Soner'le birlikte Gülistan Doku'nun bulunduğu yere gitti. Gülistan'ı köprü kenarında görüp araçlarını aldılar. Soner sürücü koltuğunda, Gülistan arka koltukta oturuyordu.
10: Gülistan Doku araç içinde bizi, beni rahat bırakın, neden beni takip ediyorsunuz şeklinde uyardı. Tartışmanın ardından çığlık atmaya başladı. Daha sonra Mustafa Türkay Soner torpido gözünden siyah renkli bir tabanca çıkardı ve Gülistan Doku'yu vurdu.
9: Şüpheli, genç kızın cansız bedenini bagaja taşıdıklarını, ardından Mustafa Türkay Soner'in madenin koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nu telefonla aradığını belirtti.
10: Soner ve Eroğlu yaklaşık 15-20 dakika görüştü. Ben konuşmanın dışında tutuldum. Mustafa Türkay Soner bana, sus kimseye bundan bahsetme dedi. Bu meselenin ortadan kalkmayacağını söylediğimde, babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak dedi.
9: Umut Altaş, Soner'den aldığı bilgiye göre Gülistan Doku'nun cansız bedeninin Pertek yolunun kenarına gömülmüş olabileceğini söyledi. Cinayet sonrası köprüye döndüklerini ve Mustafa Türkay Soner'in bu sırada kameraların kayıt yapmayacağını söylediğini anlattı. Ayrıca Soner'in kendisini tehdit ettiğini ve benim gücümü biliyorsun. Seni ve aileni öldürebilirim. Biz ailece devletiz. Bize hiçbir şey yapamazlar dediğini belirtti. Dönemin Tunceli valisini olayı örtbas etmek ve oğlunu adalete teslim etmemekte suçladı.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek son bir haftada 9 orman yangınına yönelik soruşturmada 2 şüphelinin tespit edildiğini duyurdu. Bakan Gürlek, 30 Ağustos 6 Eylül günleri arasında çıkan 9 orman yangınına yönelik soruşturmalara ilişkin ayrıntıları sosyal medyadan açıkladı. Tespit edilen 2 şüpheliden birinin tutuklandığını, diğerine ise adli kontrol tedbirlerinin uygulandığını belirtti. Adalet Bakanı, 1 Haziran itibarıyla 27 ilde meydana gelen 103 yangına yönelik yürütülen soruşturmalarda 70 zanlının tespit edildiğini, bunlardan 16'sının da tutuklandığını ifade etti. 32 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanırken 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan orta vadeli programa ilişkin mesaj var. Duran, OVP ile ekonomik öngörülebilirliğimiz güçlendirilecek, sürdürülebilir sosyal refah kalıcı hale getirilecek dedi. Sosyal medyadan açıklama yapan Duran, programın Türk ekonomisinin önümüzdeki 3 yılına ilişkin hedefleri ve öncelikleri net bir çerçevede ortaya koyduğunu söyledi. Programın kararlılıkla uygulanmasıyla dönem sonunda daha fazla istihdam üretmek, ülkemizin ekonomik ölçeğini büyütmek ve oluşturulan refahı toplum geneline daha güçlü biçimde yansıtmak hedefleniyor ifadesini kullandı. Duran paylaşımında program temel olarak makroekonomik istikrarı güçlendirmeyi, ekonomide dengelenmeyi sağlamayı, enflasyonu da kalıcı biçimde düşürmeyi ve kazanımları sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor dedi. Dış gelişmelere bakalım. Amerikan heyeti beklenen Rusya-Ukrayna ziyaretlerinin ilk günü için Moskova'daydı. Özel temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner Rus lider Vladimir Putin'le görüştü. Kremlin görüşmelerde barış için bir dizi fikir sunulduğunu duyurdu. ABD heyetinin bir sonraki durağı ise Kiev.
11: ABD heyeti bir kez daha bu yıl içerisinde 8 kez ziyaret ettiği Moskova'da. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner bu kez baş müzakereci Kirill Dmitriev tarafından havalimanında karşılandı. Kremlin'deki görüşmede de yüzler gülüyordu. Rusya heyetinde baş müzakereci Dmitriev'in yanı sıra Kremlin dış politika danışmanı Yuri Ushakov da vardı. Rusya lideri Vladimir Putin müzakerecileri ağırlamadan önce ekonomi forumunda yaptığı konuşmada Ukrayna ile anlaşmaya kapıyı aralık bırakmıştı. Görüşmeler öncesi açıklama yapan Putin, heyetin ziyareti sırasında Ukrayna'ya saldırıları durdurduğunu söyledi.
12: Müzakere sürecinin ve sizin ve muhtemelen size eşlik edenlerin, ara bulucularının güvenliğini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
11: Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından ilk açıklama Ushakov'dan geldi. Rus ordusunun cephede ilerlediği ve belirlenen hedeflerden vazgeçmediğinin altını çizdi. Ayrıca Ushakov, Putin diplomatik çözüm için ortak çalışma yürütmeye hazır dedi. Bir dizi öneriyle barış anlaşmasının görüşüldüğünü belirtti. Görüşmenin ardından heyet Moskova'dan ayrıldı, Kiev'e doğru yola çıktı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski görüşmeyi sosyal medya hesabından değerlendirdi. Zelenski, somut bir görüşmeye hazırız dedi.
7: İran basını Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin uçak gemisine vurduğunu öne sürdü. İran ayrıca Basra Körfezi'ndeki Hark Adası yakınında bir petrol tankerini vurduğunu açıklamıştı. Amerikan ordusu 3 tankerin hedef alındığını duyurdu.
13: ABD ve İran arasında yeniden başlayan saldırılar durulmuyor. Tahran, ABD donanmasına ait 2 savaş gemisine balistik füzeler fırlattı. Ardından ABD'nin uçak gemisi USS George Washington'a ve bir güdümlü füze taşıyan destroyer'e saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda geminin hasar aldığı öne sürüldü. ABD ordusu bir destroyer ve uçak gemisine yapılan saldırının başarısız olduğunu açıkladı. İran Devrim Muhafızları Deniz Gücü ise Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankerinin hedef alındığını açıkladı. Ayrıca farklı bir bölgede bulunan 3 Amerika gemisinin de vurulduğu belirtildi. Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'yi sonraki saldırıların daha şiddetli olacağı konusunda uyardıklarını söyledi. ABD donanması da Jask şehri yakınında 3 İran petrol tankerinin hedef alındığını belirtti. CENTCOM saldırının görüntülerini yayınladı. ABD ordusu 3 İran gemisinin devrim muhafızları ordusunu ve yurt dışındaki vekil güçleri finanse eden milyarlarca dolarlık gizli bir ağın parçası olduğunu söyledi. Ayrı bir saldırıda Hark Adası açıklarında 2, Umman Körfezi'nde de 1 İran tankerinin imha edildiği belirtildi.
7: Amerika Birleşik Devletleri'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisi Orta Doğu'daki görevinin ardından 286 gün sudan çıkmadı. Tayland'a ulaşan gemi ancak karaya çıkarılabildi. Buna karşın görüntüsünde ciddi derecede pasta kaplanması da dikkat çekti.
13: ABD donanmasına ait Abraham Lincoln uçak gemisi rekor bir süre suda kaldı. Mürettebat yıprandı. Asker aileleri korkuyla bekledi. Tepki çeken bu sürenin ardından gemi Tayland'a demirledi. Mürettebat dinlendi. Ancak gemi 286 günlük suda kalma süresinin ardından ciddi pas tutmuş durumda. Pasın giderilmesi için mürettebatın geminin su hattına indirilmesi, paslı bölgenin zımparalanması, iki kat pas önleyici astar ve ardından iki kat donanma grisi boya uygulanması gerekiyor. Geminin bakım süresinin 30 gün süreceği ifade ediliyor. Amerikan CNN televizyonuna konuşan eski donanma kaptanı Carl Schuster, denizde 60 günden uzun süre kalan bir geminin pas tutmasının normal olduğunu söyledi. Schuster, gemi seyir halindeyken pasa karşı bakım yapmanın mümkün olmadığının altını çizdi. Öte yandan Schuster, gemide pasın yayılmasından korkulduğunu söyledi. Buna göre pas yayılırsa donanmanın amiral gemisi Abraham Lincoln'un ciddi hasar alması söz konusu.
7: Macaristan'da Peter Macar yönetimi Viktor Orban döneminde kullanılan milyarlarca euroluk kamu kaynağını araştırıyor. Oligarklara aktarıldığı öne sürülen devasa mal varlıklarını devlete geri kazandırmak için adım atılacak.
14: Macaristan'da gündem Viktor Orban döneminde kullanılan kamu kaynakları. Yeni Başbakan Peter Macar yönetimi Orban iktidarında yakın çevreye ve oligarklara aktarıldığı öne sürülen devasa mal varlıklarını devlete geri kazandırmak için harekete geçti. Bu kapsamda polis ve savcılık yetkilileriyle donatılmış ulusal mal varlığının geri kazanılması ve korunması kurumu kuruldu. Büro, Orban dönemindeki yolsuzlukları tek tek mercek altına alarak dosyayı yargıya iletecek. Yeni hükümet seçim kampanyası döneminde Orban yönetimindeki yolsuzlukların 60 milyar euro olduğunu iddia etmişti. Şimdilerde ise hukuka aykırı biçimde kazanılan miktarın bunun 3 katı olduğu öne sürülüyor. Yeni kurumun başına atanan siyaset bilimci Anna Unger'in ilk 6 yılda büyük davaların sonuçlanması zor açıklaması ise tepkilere neden oldu. Ülke kamuoyu süreci yakından takip ediyor.
7: ÖSYM tarafından düzenlenen kamu personeli seçme sınavı maratonunun ilk bölümü sona erdi. Sınav 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 145 sınav merkezinde düzenlendi. Saat 10.15 itibariyle başlayan sınavda genel yetenek genel kültürü oturumu yapıldı. Başvuru yapan 1.708.329 adaydan sınava katılanlar 120 soruyu 130 dakika içerisinde yanıtlamaya çalıştı. Sınavda 12.25'te sona erdi. KPSS'nin alan bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül günleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin açılmasına artık kısa bir süre kaldı. Şehir değiştirip eve çıkan öğrencilerin de mobilya bakma telaşı başladı. İstanbul Yenibosna'daki Mobilyacılar Çarşısı'nda ise üniversite öğrencilerine özel indirim var. Eylül ayı sonuna kadar sürecek kampanyadan yeni atanan memur ve yeni evlenen çiftler de faydalanabilecek.
15: Mobilyalardan beyaz eşya takımına kadar her şey öğrencilere özel hazırlanmış indirimli fiyatlarla satışa sunuldu.
16: Üniversite kazandık burada. 3-4 arkadaş bir ev tutacağız. Ya uygun bütçeli bir şeyler bakıyorduk. Önceliğimiz beyaz eşya.
15: İstanbul Yenibosna'da bulunan bir mobilyacılar çarşısı, üniversitelerin açılmasına kısa süre kala eve çıkan şehir değiştiren öğrencilere yönelik kampanyalar başlattı.
17: Bir öğrenci evinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde oluşturulmuş bu paketin içinde kıyafet dolabı, yatak, baza, komodin, hem çalışma masası hem de yemek masası olarak kullanılabilen bir masayla birlikte bu paket 55 bin liradan 28 bin liraya düşmüş durumda.
18: Taksit seçenekleri mevcut. Yaklaşık %40 bir paket indirimi yaptık. Baza gayet geniş depolama alanı mevcut. Bu şekilde hem kitaplık koyma alanınız hem de çalışma için gayet uygun bir ürün.
19: Yani açıkçası şöyle, dışarıda ikinci el fiyatına burada sıfır ürünler alabiliyorlar. Şu anda hem kiralar olsun, enflasyon olsun oldukça çok yüksek ve biz de yardımcı olmak adına böyle bir kampanya yaptık. Sadece beyaz eşyacı değil, mobilyada da kampanyalar mevcut. Her esnaf elini taşın altına koyuyor bir şekilde.
15: Kampanya kapsamında tayini çıkan kamu çalışanları ve yeni evli çiftler de ihtiyaçlarına yönelik eşyalarda indirimli fiyatlardan yararlanabiliyor.
7: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün ürünlerine bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa ücretsiz ilaç dağıtıldığını duyurdu. Bakan Memişoğlu açıklamasında ülke genelinde 1678 sigara bırakma polikliniğinde 376.158 kişiye danışmanlık hizmeti verildiğini belirtti. Bağımlılıktan uzak sağlıklı bir toplum hedefimiz doğrultusunda sahadaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz ifadelerini de kullandı. Memişoğlu açıklamasında 81 ilde bulunan 383 merkezde merkezi hekim randevu sistemi üzerinden çevrim içi poliklinik hizmeti sunulduğunu da hatırlattı.

0: yapıyoruz. Bu çok önemli. Şu ana kadar topladığımız ambalaj sayısı 200 milyona ulaştı. Antalya'mız doğa kullanımında birinci sırada.
1: Kısa adı doğa olan sistem Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla devreye alındı. Bugüne kadar 205 milyon 709 bin 303 adet doğa logolu PET, alüminyum ve cam içecek ambalajı toplandı. Sistemde kayıtlı kullanıcı sayısı 3 milyon 214 bin 992'ye ulaştı. En çok ambalaj toplanan il 46 milyon 678 bin ambalajla Antalya oldu. Antalya'yı İstanbul, İzmir, Adana ve Ankara takip etti. Sistemle ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli ödeniyor. Her yıl 25 milyar ambalajın toplanacağı bu sistemle Türkiye ekonomisine 30 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor.
2: Van Gölü'ndeki Akdemar Adası'nda bulunan 1100 yıllık Akdemar Kilisesi'nin 14. ayini gerçekleştirildi. Yılda bir kez yapılan ayinin başkanlığını Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yaptı.
3: Hem Türkiye'nin dört bir tarafından hem de yurt dışından çok sayıda kişi katıldı. Tarihi Akdemar Kilisesi'nde 14. ayin yapıldı.
4: Ben Amerika'dan geliyorum. Her zaman hayal ediyordum ki Tamar'ı göreyim. Çünkü duymuşumdur. Tamar ağlıyordu sevgilisi için. Bu kilise yapılmıştı. Böyle bunun için bir de dua yapacağım bugün.
3: Van'ın Gebaşı ilçesinde Akdamar Adası'ndaki tarihi kilisede 2005 yılında restorasyon çalışması başlatılmıştı. Restorasyonun ardından tarihi kilise 2007 yılında anıt müze olarak açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izniyle kilise yılda bir kez ibadete açılıyor. Her yıl Eylül ayının ilk pazar günü ayin gerçekleştiriliyor. Akdamar Kilisesi bu yıl 14. ayine ev sahipliği yaptı.
5: Burası çok... Yani mistik bir ortam tabii ki. Çok güzel bir yer. Daha gelişsin, evet. Daha tanıtılsın ülkemiz için. Yani neticede hepimiz de bir gün toprağa karışacağız. Bunun dini, dili, ırkı yok.
3: Akdamar Adası'nda hazırlıklar günler öncesinden yapıldı. Sabah saatlerinde ziyaretçiler teknelerle adaya gitti. Deniz otobüsleri ek sefer sağladı. Ayinin başkanlığını Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Doğu Bölgesi Ermeni Kilisesi Ruhani Önderi Psikopos Mesop Parsamyan da ayini yönetti. Ayinde ziyaretçiler mum yakıp dua etti, ilahiler okudu.
2: Türkiye'nin fuarcılık serüvenini başlatan İzmir Enternasyonel Fuarı 95. kez kapılarını açtı. Birçok sektörden firmanın yer aldığı fuar, kültür, sanat ve eğlence etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.
3: Kültür Park'ın ışıkları İzmir Enternasyonel Fuarı için 95. kez yandı. Fuarın açılışı Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası'yla Halk Dansları Topluluğu geceye renk kattı.
6: Fuarın ilk yüzyılında dünya İzmir'e geldi. İkinci yüzyılında İzmir'in dünyaya söyleyeceği çok daha fazla söz olacak. Üretimi, ticareti, kültürü, sanatı, gençlerimizin yaratıcılığını, bu şehrin özgür ruhunu ve dayanışma kültürünü dünyayla daha güçlü biçimde buluşturacağız.
3: Birçok sektörden firmanın yer aldığı fuarda kültür, sanat ve eğlence etkinlikleri düzenleniyor. Konser, tiyatro ve stand-up gibi farklı gösterilerin yanı sıra teknoloji ve oyun deneyimleri sunuluyor. İzmir Enternasyonel Fuarı 13 Eylül'e kadar her gün 16 ve 23 saatler arasında açık. Giriş için öğrenci bileti 50, tam biletse 100 lira.
2: Biri ilk defa sinemadan diziye uyarlanıyor, diğerinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Harry Potter ve Dexter dizilerinden yeni haberler var.
7: Before the start of Term Banquet...
8: Harry Potter efsanesinin ilk kez diziye uyarlanan versiyonundan fragman geldi.
7: Potter, Harry.
8: Harry Potter ve Felsefe Taşı isimli kitabın işleneceği ilk sezon filme sadık kalmış gibi görünüyor. Seçmen şapkadan Ron'un Hogwarts mektubunu ilk aldığı ana... Kidditch maçlarının olduğu sahneden Weasley ailesinin yaşadığı

0: kabuk sahnesine kadar birçok tanıdık detayı görmek mümkün. Family's more than just blood. You'll find your place. Dominic McLaughlin, Arabella Stanton ve Alistair Stout'un başrolü paylaştığı dizide Game of Thrones'un yıldızı Kit Harington da rol alıyor. We can't protect them. We can only prepare them. For what? Dizinin birinci sezonu yılın sonlarına doğru HBO Max'te yayınlanacak. Dexter Resurrection dizisinin ikinci sezonuna ilk sezonda ölen karakterlerden biri geri dönüyor. Welcome. I cannot express how excited I am to meet you. David Zayas canlandırdığı dedektif Angel Batista rolüyle kadroya yeniden dahil oldu. Then again, you always had a knack for winning people over. Karakterin hayatını kaybetmiş olmasına rağmen ekibe tekrar katılması hayranlar arasında bir hayalet, geriye dönüş ya da Dexter'ın vicdan sesi olarak görüneceği teorilerini güçlendirdi.
1: Ve kültür sanat haberlerinden derlediğimiz turla da veda ediyoruz.
0: Amerikalı caz şarkıcısı ve söz yazarı Cassandra Wilson 70 yaşında hayatını kaybetti. İki Grammy ödüllü caz efsanesi 2001'de Time dergisi tarafından Amerika'nın en iyi şarkıcısı seçilmişti. Kurtlar Vadisi'nde Tombalacı Mehmet'in malikanesi olarak kullanılan İstanbul'daki lüks villa satışa çıkarıldı.
2: Allah korumuş usta. Kelle yatarken pişmiş kelle olacaktık.
0: Villa için 384 milyon lira istendiği bildirildi.
3: Bizi buraya Burhan sokacak.
0: Samuel L. Jackson'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı canlandırdığı aksiyon filminden ilk fragman geldi. Aktör The Beast isimli filmde darbe girişimine karşı silahlı limuziniyle savaşıyor.
4: Koca bir ailenin imzasıdır.
5: NTV Haber Merkezi olarak ilk yayınımızı en iyi dileklerimizi sunarak açıyoruz.
4: Sonsuz bir güvene açılan kapının sesidir. Tam 30 yıldır Türkiye'de ve dünyada ne olursa olsun... Eliniz bu kumandaya hep aynı duyguyla gitti.
6: Finaldeyiz Türkiye! Altına gidiyoruz Türkiye! Hadi bari bir! Hayır!
4: Bilmek için...
7: Haydi Mete! 10 attı! Yeni dünya şampiyonu!
4: Emin olmak için...
8: Kendimi vasıtasıyla da... Bütün izleyenlerinize bir haber özellikle iletmek istiyorum.
9: Prens Televizyon, NTV.
4: Doğruyu duymak.

0: televizyonlarında yayınlanan görüntülerinizi teşekkür ederim.
1: Şimdi Fenerbahçe Avrupa şampiyonu. Haydi Fenerbahçe. Bu gece coşacağız.
2: Ekranlar değişti. Teknoloji gelişti. Zaman akıp gitti. Ama duyduğunuz güven hiç değişmedi. Yıllar geçer. Dünya değişir. Güven değişmez. NTV 30 yaşında.

0: NTV Radyo. Hava durumu.
1: Pazartesi kuzeyde sıcaklık 2-3 derece azalacak. İstanbul'da Poyraz çok sert, sıcaklık öğle 28, gece 18 derece. Ankara açık 27, İzmir 35, Bursa 31 derece. Antalya'da hava kuru, sıcaklık 40 derece. Marmara az bulutlu, Poyraz çok sert, sıcaklık düşüyor. Edirne 32, Kocaeli 30 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar daha kuvvetli esecek. Eskişehir 27, Kayseri 28 derece. Gece Sivas'ta sıcaklık 10 derece iniyor. Ege'de rüzgar hızını artırıyor. Yer yer kuvvetli esecek. Manisa 34, Muğla ve Denizli 36, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de de Adana bölümünde rüzgar kuvvetli, hava güneşli. Adana 38, Mersin 35, Hatay 33 derece. Karadeniz'de sıcaklık Trabzon'da 20, Samsun'da 22 dereceye iniyor. Doğu Karadeniz'de yağış şiddetli. Özellikle Rize, Artvin kesiminde sel tehlikesi var. Doğu ve Güneydoğu'da karayel kuvvetleniyor. Ardahan'da sağanak var. Erzurum 22, Malatya açık 30, Gaziantep ve Diyarbakır 35 derece.
0: Hava durumu. Radyo tiyatrosu.
2: Ben de onlarla birlikte saldırdım, öldürdüm, yaraladım. Onlar ne yaptıysa aynını ben de yaptım. Sadece şu kadarını söyleyeyim, bir ara yorgunluktan mı, birinin itmesiyle mi yere düştüm. Sırtüstü yıkıldım toprağa. Öylece kaldım düştüğüm yerde. Üzerimden postallar geçiyordu. Asker üniformaları, kanlı insan bedenleri. Sonra sadece gökyüzü kaldı. Pürüzsüz, bulutsuz, masmavi bir gökyüzü. Gökyüzü değil de sanki bir ayna. Bana yüzümü değil, ruhumu gösteren bir ayna. İlk kez o zaman pişman oldum. İlk kez o zaman derin bir utanç duydum. İlk kez o zaman ellerime bulanmış olan kandan daha çok kızardı yüzüm. İlk kez o zaman utandım kendi varlığımdan, insan olduğumdan. Ama çok sürmedi. Gökyüzüyle arama yüzbaşı Cezmi'nin yüzü girdi.
3: Hayrola Şehsuvar, vuruldun mu?
4: Her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da.
0: Radyo tiyatrosunda.
4: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradyo.com.tr'de podcast platformlarında.
5: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
6: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bu hafta size, belki hiç sunmamış değilizdir ama ender olarak programımızda yer alan bir yazarın kitabını takdim ediyoruz. Yazar Michael Robotham, kitapta onun sırrı, yani özgün adıyla The Secrets She Keeps. Onun sırrı hep kitaptan çıktı, çeviren Mehmet Gürsel. Robotham psikolojik gerilimleriyle tanınan bir yazar. Hatta Stephen King onun için gerçek bir usta demiş. Şimdi biliyorsunuz daha önce de grip lit programları yapmıştık. Yani insanı koltuğun, iskemlenin ucunda oturtan, tuttu mu bırakmayan polisiyeler, gerilimler anlamına. Ve bunların şartlarından biri de bir kadın tarafından yazılmasıydı. Çünkü genellikle öyle oluyor. Ama bu gördüğümüz gibi bir erkek tarafından yazılmış ve kendisi de hakikaten King'in de dediği gibi bir psikolojik gerilim ustası. Dolayısıyla tam oraya girer mi bilmiyoruz ama trendeki kız The Girl on the Train ile In a Dark Dark Wood'un yolunu izlediği kesin. Ve şöyle tarif etmiş kitabın arkasında: herkesin bir sırrı vardır, kiminin zararsız, kiminin ölümcül. Onun sırrı ise çok derinlerde bir yerde yatıyor. Asıl soru hayaline kavuşmak için neleri göze alacağı, ne kadar ileri gideceği. İngilizcesinde de buna benzer bir şey var. İngilizce tanıtımlardan birinde mükemmel bir aile yaratmak için nereye kadar gidersiniz, neleri göze alırsınız diye sormuş. Burada da durum böyle. İşte Agatha Londra'nın banliyösünde yaşıyor. Yakında doğum yapacak, çok mutlu. Ancak bebeğin babası bunu bilmiyor, Agatha'yı da istemiyor. Telefonunda e-maillerini karıştırırken görmüş. Zaten demek çok da hevesli değilmiş birlikte olmaya. Bırakmış gitmiş, denizci olduğu için de bırakıp gitmesi 7 ay anlamına geliyor. Ama Agatha hayalinden vazgeçmiyor. İyi bir aile kurmak, güzel bir aile kurmak istiyor. Bir de idolü var, Meghan. Meghan hamile, onun gibi. Yakışıklı ve başarılı bir kocası var. Spor sunucusu televizyonda. Ve iki tane de çok güzel çocukları var. Kendisi bir alışveriş merkezinde çalışıyor ve onlar da sık sık geliyorlar oraya, onları izliyor. Hatta bazen evin içini izleyecek kadar ileriye varıyor. Tabii onlar farkında olmadan. Ve Meghan'ı idol haline getirmiş. Michael Robotham romanları 20'nin üzerinde dile çevrilmiş. Çok satanlar listelerinin kıdemlisi bir yazar. Ve gerçekten de bu kitabı okurken önce temposu daha ılımlı bir hızda olsa da yavaş yavaş işte o tuttuğumu bırakmama işi başlayacak ve iskemlenin ucuna doğru hareket edeceksiniz.

Agatha ve Meghan'dan bahsettik. Kitap Agatha ve Meghan'ın anlattıklarından ibaret çünkü. Önce Agatha anlatıyor. Ondan sonra Meghan. Geri dönüşleri var. Hayatlarındaki kişileri ve olayları anlattıkları. Ama normal bir kronolojiyle de gidiyor. Agatha ilk bölümün kahramanı ve şöyle başlamış. Kitap da böyle başlıyor yani. Bu hikayedeki en önemli kişi ben değilim. O şeref Jack'le evli olan Meg'e ait. Meg ve Jack sarışın, mavi gözlü ve baldan tatlı biri olan diğer kız harikulade iki çocuğun anne ve babası. Meg yine hamile. Kendimi bundan daha heyecanlı hissedemezdim herhalde çünkü ben de bebek bekliyorum. Bir alışveriş merkezinde demiştim Agatha için. Evet, bir alışveriş merkezi ama daha çok yiyecek içecek üzerine yoğunlaşmış bir mağaza. Ve bu sayede sık sık görebiliyor burada çalıştığı için. Ne yapıyor? İşi ne? Stokları tamamlıyor raflarda. Part-time çalışıyor zaten yarım gün. Ve etiket yapıştırıyor. İşi bu ama mağazanın müdürüyle, ki sevimsiz bir zat olduğunu söyleyebiliriz, arası pek iyi değil. Onun hamile olmasından memnun değil. Doğru düz çalışamayacak, kısa sürede gidecek diye düşünüyor. Ve hayatı biraz zorlaştırıyor doğrusu Agatha için. Oysa Agatha'nın pek hayatının zorlaşmasına ihtiyacı yok. Çünkü sevgilisi Hayden açık denizlerde, böyle bir gitti mi söylemiştik, 7 ay gelmiyor. Ve giderken de ayrılıp gitmiş. Zaten öyle diyor Agatha, zavallıcık benden ayrıldığını sanıyor diyor. Tabii bu kitabın bu kadar başlarında Hayden henüz kendi verdiği kararla bu ilişkinin gelişmeyeceğini, yürümeyeceğini anlamamış durumda. Zamanla onu da anlayacak. Meghan'la arkadaşlığı ise gene Agatha'nın gayretiyle oluşmuş bir şey. Biraz şansın da rolü olsa. Çünkü farklılar yani. Sınıf farkı denemese bile farklı çevrelerden. Maddi durumları farklı. Meghan'la Jack'in maddi durumu daha iyi. Ve her ne kadar evlilikleri dışarıdan göründüğü gibi mükemmel bir evlilik olmasa da hiç değilse evlilik, çünkü Agatha evli değil, nişanlı olduğunu söylüyor Hayden'la. Ama bir gün öyle bir mağazada tesadüfen bir konuşuyorlar. İkisinin de hamile olduğu ortaya çıkınca Meghan da ilgileniyor Agatha'yla. Böyle bir ahbaplık doğuyor aralarında. Agatha bu ahbaplıkla pek bir yere gidemeyeceğinin farkındayken, işte şans eseri mi artık, oğlu kaçırılıyor Lahlan, Meghan'ın. Ve onu Agatha buluyor. Böylece gerçekten yakınlaşıyorlar birbirlerine.

Michael Robertson'ın The Secret She Keeps dışındaki kitaplarının hepsi gerilim, polisiye ve cinayet eksikliğini hiçbirinde çekmiyorsunuz, onu da söyleyelim. Close Your Eyes, Life or Death, Watching You, Say You're Sorry, The Wreckage, Bleed For Me, Bomb Proof, Shatter, The Night Ferry, The Drowning Man, The Suspect. Avustralyalı bir yazar. Kızı da Aria ve Apra ödülü ne aday olmuş olan besteci, yapımcı ve müzisyen Alex Hope. Kendisi gazeteciliğe Avustralya'da başlamış. 1986'da Londra'ya gitmiş. Muhabir olarak çalışmış. Editör yardımcılığı da yapmış. Çeşitli İngiliz gazetelerinde derken The Mail'in kadrosuna girmeyi başarmış. 1989'da yardımcı editör olmuş. 1993'te ayrılmış ve meşhurlar için otobiyografiler yazan bir hayalet yazar olmayı tercih etmiş. Sonra da ilk romanı The Suspect'in metninin bir kısmı Londra Kitap Fuarı'nda ciddi bir müzayede konusu olmuş neredeyse. Yani iki yayın evi de istiyormuş. Sonra bu kitap 22 dile çevrildi ve dünyada 1 milyondan fazla sattı. Ödülleri de var tabii böyle bir yazardan bekleyeceğimiz şekilde. Hatta İngiltere'de Altın Hançer ödülünü aldı ve aynı yarışmanın içinde olan Stephen King'i geride bıraktı. Kitaba gelince dikkatinizi çeken bir şey olmuştur mutlaka. Trendeki kızdan söz etmiştim. Orada biliyorsunuz Rachel'da dışarıdan izlediği, trenle geçerken izlediği bir aileyi ideal aile olarak görüyor. Hatta o ailenin sarsılma ihtimali onu fena halde öfkelendiriyor. Burada da Agatha, Jack'i emlakçı kadınla birlikte bir arabada gördüğü zaman fena halde sinirleniyor ve tehdit olmak üzere bir not bırakıyor arabasının camına. Çünkü bu hayali, hayallerindeki bu mutlu aileyi bozmak istemiyorlar. İdollerini platformundan indirmek istemiyorlar ve dolayısıyla bazen idareyi ele alıyorlar diyeceğim, çünkü basbayağı eyleme geçiyorlar. Burada da Agatha'nın şüphelendiği gibi Meghan'ın hayatı mükemmellikten çok uzak. Son zamanlarda tuhaf da bir hal almış. Jack tuhaf davranıyor her şeyden önce. Her zamankinden daha çok kavga ediyorlar. Meghan da üçüncü çocukları doğduğu zaman her şeyin normale döneceğini umut ediyor. Oysa biraz da bu çocuktan çıkıyor anlaşmazlık. Çünkü Jack üçüncü bir çocuk istememiş. Ama Meghan onu sanki oyuna getirmiş gibi görünüyor. Çok anlatıcısı olan bir kitabımız vardı. Paula Hawkins'in Into the Water'ı. Ve burada iki tane anlatıcımız var. İki anlatıcı endişe edeceğiniz gibi sıkıcı bir yöntem değil. Yazarın kullandığı bu yöntem sizi her iki kahramanın karakterinde hayatına derinlemesine sokuyor ve size bazı ipuçları veriyor, bazı şeyleri anlamanız için. Evet, onun sırrı The Michael Robertson kitabı. Hep kitaptan çıktı. Mehmet Gürsel çevirdi. Orijinal adı The Secrets She Keeps. Ben şahsen beğendim ve Griplit'e uygun buluyorum doğrusu, bir erkek tarafından yazıldığı halde. Önümüzdeki hafta bir başka kitapla yeniden birlikte olmak umuduyla. Mikrofonda Sevin, masada Atilla. Hepinize güzel bir hafta diler. Hoşçakalın.

0: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Cinayet Masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Süpürge deyince vatan.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
11: Arif abi, sağdan.
12: Tamam.
13: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
14: Hangar gibi. Hangar gibi.
15: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
0: Reklam.
16: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
17: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
18: Pazar günü denizlerin hava koşulu şöyle. Deniz suyu sıcaklığı Kilyos, Şile, Marmara Denizi boyunca 24-25 derece. Ayvalık'ta 24, Çeşme'de 23, Bodrum'da 25, Marmaris'te 26, Antalya'da 29, Mersin ve İskenderun boyunca 31 derece. Kilyos, Karadeniz hattı, hatta Ege'de rüzgar düne oranla bugün daha sert esiyor. Sıcaklıksa hala değişmiyor, ortalamaların üzerinde. Pazartesi günü ise hava daha serin olacak. Marmara ve Karadeniz'de 3-4 derece serinleme bekleniyor.
16: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
17: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
1: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
6: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
19: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 iş

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
1: Lösev hayat verir.

31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında JBL Tune 660BT NC kablosuz kulaküstü Bluetooth kulaklık siyah 2599 liraya. TCL Multime Family Watch MT48X akıllı saat 10.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: mutlu pazarlar sevgili izleyiciler. Saatler 17'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Akış sırasına göre ayrıntılara geçeceğiz. Ancak gelin önce bir günü özetleyelim. Gülistan Doku'yu eski Tunceli valisinin oğlu aracında silahla öldürdü. Cenazeyi de birlikte aracın bagajına koyduk. Bu ifade Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi istenen Umut Altaş'a ait. Altaş'ın FBI'ye verdiği ifade ortaya çıktı. Ayrıntılar birazdan bültende olacak. Ekonomi yönetimi enflasyon tahminini güncelledi. 2026 yılı sonu için %28,4 enflasyon ve %3,3 de büyüme öngörüldü. Tek haneli enflasyona ise 2029 yılında ulaşılacağı tahmin ediliyor. Orta vadeli programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Ve Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna-Rusya savaşını bitirmek için devrede. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner Moskova'dan sonra Kiev'de de görüşmeler yürütüyor. Son durumu Kiev'den canlı yayına aktaracağız. NTV'de 17 bülteni başladı. Gülistan Doku soruşturmasında Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi istenen firari Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün sorgulandığı ortaya çıktı. Şüpheli bu sorgulamasında cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Gülistan'ın araç içinde valinin oğlu tarafından öldürüldüğünü, cansız bedenini birlikte bagaja taşıdıklarını söyledi.
1: Cinayete tanık oldum. Gülistan Doku'yu araçta silahla öldürdü. Cansız bedenini birlikte bagaja taşıdık. Bu ifadeler firari şüpheli Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI tarafından yapılan sorgulamasından. Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan firari şüpheli Umut Altaş, eski vali Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in arkadaşıydı. İadesi istenen şüpheli için kapsamlı bir soru seti hazırlandı. Amerikan makamlarına gönderildi. FBI tarafından 2 gün sorgulanan Umut Altaş, cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Buna göre Umut Altaş, Mustafa Türkay Soner'le birlikte Gülistan Doku'nun bulunduğu yere gitti. Gülistan'ı köprü kenarında görüp araçlarını aldılar. Soner sürücü koltuğunda, Gülistan arka koltukta oturuyordu.
2: Gülistan Doku araç içinde bizi, beni rahat bırakın, neden beni takip ediyorsunuz şeklinde uyardı. Tartışmanın ardından çığlık atmaya başladı. Daha sonra Mustafa Türkay Soner torpido gözünden siyah renkli bir tabanca çıkardı ve Gülistan Doku'yu vurdu.
1: Şüpheli, genç kızın cansız bedenini bagaja taşıdıklarını, ardından Mustafa Türkay Soner'in madenin koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nu telefonla aradığını belirtti.
2: Soner ve Eroğlu yaklaşık 15-20 dakika görüştü. Ben konuşmanın dışında tutuldum. Mustafa Türkay Soner bana sus kimseye bundan bahsetme dedi. Bu meselenin ortadan kalkmayacağını söylediğimde babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak dedi.
1: Umut Altaş Soner'den aldığı bilgiye göre Gülistan Doku'nun cansız bedeninin Pertek yolunun kenarına gömülmüş olabileceğini söyledi. Cinayet sonrası köprüye döndüklerini ve Mustafa Türkay Soner'in bu sırada kameraların kayıt yapmayacağını söylediğini anlattı. Ayrıca Soner'in kendisini tehdit ettiğini ve benim gücümü biliyorsun. Seni ve aileni öldürebilirim. Biz ailece devletiz. Bize hiçbir şey yapamazlar dediğini belirtti. Dönemin Tunceli valisini olayı örtbas etmek ve oğlunu adalete teslim etmemekte suçladı.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemiye yönelik çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Bugün yeni bir kayba ulaşılamadığını ancak çalışmaların da kesintisiz süreceğini kaydetti.
3: 7-24 arama kurtarma çalışmaları devam eder. Bugün arama kurtarma çalışmalarının 8. günündeyiz. Şu ana kadar 5 de naaşa ulaşılmıştır. Henüz daha 15 kayıp insanımızın arama kurtarmaları devam ediyor. Bu doğrultuda bugün herhangi bir naaşımıza bulamadık ve o doğrultuda Alemdar gemisi ve Işık gemisi çalışmalarını devam ediyor. Biz yaklaşık 2 saat önce helikopter ile gemiye vasıl olduk. Orada yerinde de arama kurtarma çalışmalarını gördük ve çalışmalar kesintisiz olarak 7/24 devam edecektir. Bu doğrultuda biz bir taraftan arama kurtarma çalışmaları yaparken bir taraftan da 554 metrede bu gemi enkazını yukarıya çıkartabilir miyiz diye soru işaretleri kalmaması adına Türkiye'de bu konuyla ilgilenen 5-6 tane ilgili firma var. Onlarla temasa geçtik ve onlar bu doğrultuda bize teknik adam gönderdiler. Alemdar gemisinden bu teknik çalışmayı yaptılar ve buradan yine Türkiye Cumhuriyeti'ne döndüler. Yarın akşama kadar bu enkazın oradan çıkarabilir miyiz, çıkarabilmez miyiz soru işaretlerini orta yerden kaldıracak detaylı bir rapor çıkarıyorlar. Ve o raporu ben bizzat yarın İstanbul'a gidip alıp oradan Ankara'ya geçeceğim. Ve Ankara'da Sayın Başbakan Yardımcımız Fikri Ataoğlu'yla en üst düzeyde bunu görüşüp değerlendirip size gelip orada bu enkazı çıkarabilir miyiz, çıkarabilmez miyiz diye kafamızda oluşan soru işaretlerini de orta yerden kaldırmış olacağız.
0: Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritasının niteliğindeki orta vadeli program açıklandı. Ayrıntıları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu. Ekonomi yönetimi yıl sonu için %28,4 enflasyon ve %3,3 büyüme öngördü. Enflasyonun ise 2029 yılında tek haneye düşmesi de hedefler arasında.
4: 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
1: Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. 2027-2029 yıllarını kapsayan orta vadeli programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Enflasyon, büyüme ve işsizliğe dair beklentileri paylaştı. Büyüme beklentisi bu yıl için %3,3 olarak öngörüldü. Büyüme tahmini 2027 için %4,2, 2028 için %4,6 ve 2029 için %5 oldu. Sonunda bu yılki işsizlik tahmini %8,1 olarak öngörüldü. 2027'de %8, 2028'de %7,8, 2029'da ise %7,6 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da savaşın enflasyon üzerindeki baskısına işaret etti.
5: Enflasyon bütün konjonktürlerde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Önemli şoklarla karşı karşıya kaldık. Kontrolden çıkmaması önemliydi.
6: Bu etkinin 7 puana yakın olduğunu hesaplıyoruz. Enflasyon görünümünde karamsarlığa sebep olacak bir revizyon olarak da açıkçası değerlendirmiyoruz.
1: Orta vadeli program hedefleri arasında 2,1 milyon ilave istihdam yaratmak ve sosyal konut yatırımlarının %150 artırılması da var. Eğitim enflasyonuna ilişkin değerlendirme yapan Şimşek, özel okullarda fahiş fiyat artışları olduğunu söyleyerek denetimlerin Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafında olduğunu hatırlattı.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan orta vadeli programa ilişkin mesaj var. Duran, OVP ile ekonomik öngörülebilirliğimiz güçlendirilecek, sürdürülebilir sosyal refah da kalıcı hale getirilecek dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran, programın Türk ekonomisinin önümüzdeki 3 yılına ilişkin hedefleri ve öncelikleri net bir çerçevede ortaya koyduğunu söyledi. Programın kararlılıkla uygulanmasıyla dönem sonunda daha fazla istihdam üretmek, ülkemizin ekonomik ölçeğini büyütmek ve oluşturulan refahı toplum geneline daha güçlü biçimde yansıtmak hedefleniyor ifadesini kullandı. Duran paylaşımında program temel olarak makroekonomik istikrarı güçlendirmeyi, ekonomide dengelenmeyi sağlamayı, enflasyonu kalıcı biçimde düşürmeyi ve kazanımları da sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor dedi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yeni haftada Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda terörsüz Türkiye süreci, bölgesel gelişmeler ve ekonomi başlıklarının değerlendirilmesi bekleniyor.
1: Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye süreci, ekonomideki gelişmeler ve dış politikada yaşananlar masada olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapmış, 4 alt komisyon kurulmasına karar verilmişti. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonlarının kurulma aşamasındaki çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Sahadaki son duruma ilişkin de kabine üyelerine bilgilendirme yapılacak. Dış politikadaki bölgesel gelişmelerin yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş da değerlendirilecek başlıklardan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Şangay İşbirliği Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin detaylarının da masada olması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan ve petrol fiyatlarındaki artışa neden olan çatışmalar da kabinenin gündeminde olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki son durum, bölgesel ve ekonomik etkileri ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler ve orta vadeli programda kabinede değerlendirilecek konular arasında. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul'daki teslim sürecinin de değerlendirilmesi bekleniyor.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararı oluştuğu iddiasıyla Perşembe günü operasyon düzenlenmişti. Tutuklanması istenen isimler arasında Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen ve Üsküdar Belediye Meclisi Üyesi Ekrem Baki de var. İşletmeler Şube Müdürü Ali Toy ve Eski Finansman Müdürü Neslihan Vural dahil 5 şüpheli hakkında ise savcılık adli kontrol talep etti. Öte yandan bir şüphelinin yurt dışında bulunduğu, bir şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu bildirildi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu ve gelini savcılığa ifade verecek. Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Gökçek çiftinin yurt dışında bazı şirketlere kayıt dışı para aktardığı iddiası ve haberleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. 29 Ağustos'ta başlatılan soruşturmanın ardından geçen hafta pazartesi günü iddiaları haberleştiren gazeteci Murat Ağrel de tanık olarak ifade vermişti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise aynı soruşturma kapsamında 4 Eylül Cuma günü şüpheli sıfatıyla yaklaşık 2 saat ifade vermişti. Gökçek'in ifade işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet ve Hülya Gökçek'in ifadeye çağrıldığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek son bir haftada 9 orman yangınına yönelik soruşturmada 2 şüphelinin tespit edildiğini duyurdu. Bakan Gürlek 30 Ağustos 6 Eylül günleri arasında çıkan 9 orman yangınına yönelik soruşturmalara ilişkin ayrıntıları sosyal medyadan açıkladı. Tespit edilen 2 zanlından birinin tutuklandığını, diğerine ise adli kontrol tedbirlerinin uygulandığını belirtti. Adalet Bakanı 1 Haziran itibarıyla 27 ilde meydana gelen 103 yangına yönelik soruşturmalarda 70 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 16'sının tutuklandığını ifade etti. Ayrıca 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken 2 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'la damadı Jared Kushner, Moskova ve Kiev yönetimleriyle ayrı ayrı görüşerek savaşı sonlandırmanın peşinde. Kushner ve Witkoff dün Moskova'daydı, bugün de Kiev'de. Son durumu Kiev'de bulunan Deniz Berktay'dan alacağız şimdi. Deniz, Witkoff ve Kushner'ın görüşmeleri başladı mı, nedir son durum?
7: Evet, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski saat 14 çeyrek itibariyle müzakerelerin başladığını duyurdu ve şu anda da hala devam ediyor. Bu arada Witkoff'la Kushner'in bu Kiev'i ilk ziyaret etmişleri. Daha önceden birkaç defa Moskova'yı ziyaret etmişlerdi fakat Kiev'e gelmemişlerdi. Moskova'daki ziyaretleri konusunda Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in yardımcısı Ushakov açıklama yaptı ve Moskova'daki görüşmelerin son derece olumlu, son derece yapıcı şekilde geçtiğini ifade etti. Ve Moskova'daki görüşmelerde İran konusu da ayrıca ele alındı, alınmış durumda. Bu da şunu gösteriyor. Amerika ile Rusya arasında Ukrayna ve İran konusunda karşılıklı pazarlıklar yapılıyor. Yani Amerika, Rusya'nın İran'la olan ilişkilerini kesme pahasına Ukrayna konusunda biraz Rusya'ya taviz verme yanlısı. Buradan bunu anlıyoruz. Ayrıca Moskova'daki görüşmelere Amerika'nın Rusya ile yaptırımlardan sorumlu olan yetkilisi de katıldı. Bu da Rusya'ya yaptırımların kaldırılması konusunun da önemli bir pazarlık maddesi olduğunu işaret ediyor. Diğer taraftan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski müzakerelere Avrupa Birliği yetkililerinin de katılması konusunda ısrar ediyor. Fakat Avrupa Birliği'nden yetkililerin müzakere sürecine dahil olması konusu Rusların hiç kabul etmediği bir durum. Çünkü Ruslar ya da Rusya yönetimi Ukrayna Savaşı konusunu Amerika ile görüşerek halledilecek bir mesele olarak görüyor. Dolayısıyla şu anda Amerika'nın tutumuyla Avrupa'nın tutumu ve Ukrayna'nın tutumu arasında çok önemli farklılıklar bulunuyor. Yani Ukrayna'nın tutumuyla Avrupa Birliği'nin tutumu daha paralel şekilde. Ve son olarak bu konuda şunu söylemek gerekiyor. Yani yakın süreçte müzakereler başlar mı, savaş sona erer mi şeklindeki sorulara Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada müzakere süreci Eylül ayının ortalarında başlayabilir. Fakat cephede ateşin kesilmesi ilkbahardan önce mümkün.

0: USS George Washington'a ve bir güdümlü füze taşıyan Destroyer'e saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda geminin hasar aldığı öne sürüldü. ABD ordusu bir destroyer ve uçak gemisine yapılan saldırının başarısız olduğunu açıkladı. İran devrim muhafızları deniz gücü ise Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankerinin hedef alındığını açıkladı. Ayrıca farklı bir bölgede bulunan 3 Amerika gemisinin de vurulduğu belirtildi. Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'yi sonraki saldırıların daha şiddetli olacağı konusunda uyardıklarını söyledi. ABD donanması da Jask şehri yakınında 3 İran petrol tankerinin hedef alındığını belirtti. CENTCOM saldırının görüntülerini yayınladı. ABD ordusu 3 İran gemisinin devrim muhafızları ordusunu ve yurt dışındaki vekil güçleri finanse eden milyarlarca dolarlık gizli bir ağın parçası olduğunu söyledi. Ayrı bir saldırıda Hark Adası açıklarında 2, Umman Körfezi'nde de 1 İran tankerinin imha edildiği belirtildi.
1: İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail'in Nebatiye'ye düzenlediği saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yine Nebatiye kentinde bir başka noktaya düzenlenen saldırıda aralarında bir kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Arap Salim beldesine düzenlenen saldırılarda da 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Lübnan'da İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını da sürdürüyor. Gazze'de aileler 2 yıldan uzun süredir bekledikleri yakınlarının cenazelerine nihayet kavuştu. İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazından çıkarılan yaklaşık 100 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi. Önce bir anma töreni yapıldı, sonra da cenazeler defnedildi. Ancak halen enkaz altında çıkarılmaya bekleyen binden fazla kişinin cenazesi olduğu tahmin ediliyor.
2: Filistin bayraklarına sarıldılar. Yakınları üzerlerine fotoğraflarını yerleştirdi, mumlar yaktı. Görüntüler Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nden. İsrail saldırıları sonucu yaşamını yitiren ve enkaz altında kalan yaklaşık 100 kişinin cenazesi ve cenazelerden arda kalanlar ailelerine ulaştırıldı. Akşam namazının ardından düzenlenen törende mumlar yakıldı, cenazelerin üzerine çiçekler bırakıldı. Ertesi gün yapılan toplu cenaze töreniyle yaklaşık 100 kişinin cenazesi toprağa verildi. Filistinli gazetecilere göre cenazeler arasında 70 çocuk da bulunuyor. Çalışmalar, İsrail'in Gazze yönelik saldırıları sırasında yıkılan binaların altında bulunan Filistinlilerin cenazelerini çıkarmaya yönelik proje kapsamında yürütülüyor. Projenin ikinci aşaması, Gazze kentinin yanı sıra Gazze şeridinin kuzey ve orta kesimlerindeki 147 yıkılmış evi kapsıyor. Bu bölgelerde yaklaşık 1072 kişinin cenazesinin enkaz altında bulunduğu tahmin ediliyor. Kasım 2025'te başlatılan projenin ilk aşamasında ekipler 54 yıkılmış ev ve binadan yaklaşık 333 kişinin cenazesini ve cenaze kalıntılarını çıkardı.
1: Bugün spor gündemi bakımından önemli bir gün. Çünkü Filenin Sultanları üst üste 2. Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak. Rakip ise İtalya. Final maçı da saat 19'da başlayacak. Gürkan Ak karşılaşmanın oynanacağı Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşımızda. Hemen kendisine dönelim ve bakalım notlarında neler olacak. Gürkan.
3: Ata, senin de belirttiğin gibi son Avrupa Şampiyonası'nda 2023'te şampiyon olarak kürsüde yerimizi almıştık. 2026'da bugün de yine hedef o, şüphesiz o. Evet, ikincilik cepte ama kimse ikinciliği düşünmüyor. Herkesin aklında yine o kürsüde birincilik basamağında yer almak var. Ki Türkiye'nin, Filenin Sultanları'nın son 4 Avrupa Şampiyonası'ndaki performanslarına baktığımızda ne kadar formda olduğunu ne kadar önemli bir ülke olduğumuzu voleybolda anlıyoruz. 2019'da finale çıkmıştık ancak ikinci olmuştuk. 2021'de üçüncülüğümüz var. 2023'te az önce belirttim, yarı finalde İtalya'yı mağlup edip finalde Sırbistan'ı geçerek

0: şampiyon olmuştuk ve burada da yarı finalde Sırbistan'ı geçtik ki çok rahat bir galibiyette 3-0'lık bir skorla. Şimdi rakip finalde İtalya. Dolayısıyla bu iki takımın, Türkiye'nin ve İtalya'nın dünya voleybolunun en önemli dört ülkesinden biri olduğunu net olarak ifade edebiliriz. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya ile birlikte. Artık ikisinin de hedefi buradan şampiyon olarak ayrılmak. Ama bir fark var. Türkiye'nin yanında 7. kişi de var. Tribünler dolu olacak. Sinan Erdem spor salonunda atmosfer gerçekten had safhaya ulaşabiliyor. Bunu geride kalan maçlarda net olarak gözlemledik. Bugünün final olması nedeniyle çok daha iyi bir atmosferin olacağını, baskının İtalyanların üzerinde olacağını net olarak ifade edebiliriz. Buraya gelene kadar Azerbaycan'ı son 16'da eledik. Çeyrek finalde Almanya'yı eledik ve yarı finalde Sırbistan'ı elemiştik. İtalya ise son 16'da Bulgaristan'ı, çeyrek finalde İsveç'i ve yarı finalde Polonya'yı geçerek buraya geldi. Her iki takımın da aslında kadrosunda çok önemli isimlerin olduğunu, yıldızların olduğunu belirtelim. Nasıl bizde Melisa Vargas varsa onlarda da Egonu gibi çok önemli isimler var. Bizim rotasyonumuz Türk isimlerden oluşan rotasyon biraz daha kaliteli olarak adlandırılabilir ama İtalya'nın da çok oyunu değiştirebilecek yeteneklere sahip olduğunu ifade etmek gerekiyor. İki baş antrenör de aslında iki takımı öven açıklamalarda bulundu ki Julio Velasco şöyle dedi: karşımıza çıkabilecek en zor rakip çıkıyor finalde. Sahaya bunun bilinciyle çıkmak zorundayız dedi. Bir yandan bizim baş antrenörümüz Santarelli de kendi değerimizin farkındayız ama son maçtaki gibi hücum edersek riskli olabilir. Daha iyi hücum etmek zorundayız. Rakip de çok kaliteli, bunu bilincinde olmamız gerekiyor ifadelerini kullandı. Hem savunmada hem hücumda dikkatli olacaklarının altını çizdi Santarelli. Ve tabii ki takımdaki heyecan burada Türk futbol voleybol severlere de yansımış durumda. Onlar da büyük bir heyecanla mücadeleyi bekliyorlar. Bir yandan da şu an parke dolu. Üçüncülük maçında Polonya ile Sırbistan karşı karşıya geliyor. Onlarda da 2-0'lık Sırbistan üstünlüğünün olduğunu hatırlatalım. Artık saat 19'u gösterdiğinde filenin sultanları için kalpler çarpacak Türkiye'de ve 19'da Türkiye-İtalya mücadelesini izliyor olacağız.
1: Gürkan Ak'tan dinledik. Sinan Erdem'de yaşananları anlattı bize. İstanbul Esenler'de hakkında 64 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlü sosyal medyada canlı yayın tutkusundan vazgeçmedi. Saklandığı ev tespit edildikten sonra kısa sürede yakalandı. Hükümlü o sırada yine canlı yayındaydı.
2: Evimin kapısı çalıyor, açmıyorum.
3: 215 suç kaydı vardı. Hakkında farklı mahkemelerce verilmiş 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunuyordu. Hürrem ismiyle bilinen Gülüsten Kurt bu duruma rağmen sosyal medya yayınlarından vazgeçmedi. Saklandığı evin yeri tespit edildi. Canlı yayın yaparken polis baskınıyla yakalandı.
2: O de gitti Hürrem.
3: İstanbul Esenler'deki baskın kameraya böyle yansıdı. Gülüsten Kurt'un İstanbul, İzmir ve Bursa'da çoğunluğu evden, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık olmak üzere resmi belgede sahtecilik, yalan beyanda bulunma gibi suçlara karıştığı belirlendi. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
1: Denizli'de bir restoranda çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olay Merkez Efendi ilçesindeki restoranda meydana geldi. İki grup arasında alacak verecek tartışması çıktı. Gerginlik büyüdü, silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine silahlarla ateş açtı. Ercan Kazan, Supi Bozat ve Mahsun Kazan hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şüpheliler aranıyor. Yargıtay iş yerindeki tartışma sırasında iş arkadaşına fiziki saldırıda bulunan işçinin tazminatsız işten çıkarılmasını haklı buldu.
4: Vardiya amiriyle kendisine adil davranmadığı için tartıştı, elindeki cisimle başına vurdu. Tazminatsız işten çıkarıldı. Yargıtay bu kararı haklı buldu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin değerlendirdiği dosyaya göre olay Balıkesir'de yaşandı. İddiaya göre bir işçi vardiya amiriyle tartıştı. İşçi tartışma sırasında amirinin başına elindeki cisimle vurdu. Çalıştığı şirketse iş sözleşmesini tazminatsız feshederek işten çıkarttı. Kıdem ve ihbar tazminatı için dava açan işçi küfür ve hakaret etmediği halde amirinin üzerine tehditvari konuşarak yürüdüğünü, bu nedenle de kendisini koruduğunu öne sürdü. İş mahkemesi kavgayı kimin başlattığının belli olmadığına, haksız tahrik oluştuğunun tespit edilemediğini hükmetti. Davalı iş yerinin fesite haklı olduğunu ispatlayamadığı için de tazminat ve kıdem ödenmesi kararını verdi. İstinaf başvurusu üzerine dosyayı Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi inceledi. İşçinin fiili saldırısının sataşma kapsamında olduğuna ve işveren açısından haklı fesih koşullarının oluştuğuna hükmederek yerel mahkemenin tazminat ödenmeli kararını bozdu. Temyiz üzerine Yargıtay'a giden dosyaya ise son noktayı 9. Hukuk Dairesi koydu. Oy birliğiyle alınan kararda Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararın usul ve yasaya uygun olduğu vurgulandı. Davacı işçinin ileri sürdüğü itirazların kararı bozmayı gerektirecek nitelikte olmadığına hükmedildi.
1: ÖSYM tarafından düzenlenen kamu personeli seçme sınavı maratonunun ilk bölümü sona erdi. Sınav 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 145 sınav merkezinde düzenlendi. Saat 10.15 itibariyle başlayan sınavda genel yetenek genel kültür oturumu gerçekleştirildi. Başvuru yapan 1.708.329 adaydan sınava katılanlar 120 soruyu 130 dakika içerisinde yanıtlamaya çalıştı. Sınav 12.25'te sona erdi. KPSS'nin alan bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül günleri arasında gerçekleştirilecek. Okula uyum haftası yarın başlıyor. Okul öncesi 1. ve 5. sınıf öğrencileri 2026-2027 eğitim öğretim yılına bir hafta erken başlayacak. Hedef öğrencilerin ve velilerin okula uyumunu sağlamak.
4: 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlıyor. Okullarda ilk dersleri 7 Eylül Pazartesi günü okula uyum haftasıyla çalacak. Okul öncesi, ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri yeni eğitim öğretim yılına bir hafta erken başlayacak. Okul öncesi eğitim programında uyum haftasıyla ailelerin eğitim sürecine etkin katılımı, çocukların okulda öğrendiklerini günlük yaşamındaki deneyimiyle ilişkilendirmesi hedefleniyor. 1. sınıf öğrencilerinin ise okul müdürünü, öğretmenlerini, personeli, okul ve rutinlerini tanımaları amaçlanıyor. Gereksinimlerini ifade etmeleri ve yaşlarına uygun sorumluluklar üstlenmesi de hedefler arasında. Ortaokul 5. sınıf programında da öğrencilerin ortaokulun yeni düzenini, branş öğretmenlerini, öğrenme ortamlarını ve yardım yollarını tanımaları uyum haftasının amaçlarında. Öğretmenler ve akranlarıyla sağlıklı iletişim kurmaları, aidiyet geliştirmeleri ve derse sorumluluklarını giderek daha düzenli biçimde yönetmeleri de planlar arasında. 11 Eylül'e kadar sürecek okula uyum haftasında okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri 3 gün okula gidecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda 1. dönemse 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
1: Bir süredir kanser tedavisi gören DEM Partili Ağrı Belediye İş Başkanı Mehmet Akkuş hayatını kaybetti. Açıklamayı DEM Parti sosyal medya hesabından yaptı. Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Ağrı Belediye İş Başkanı Mehmet Akkuş'un kurtarılamadığı bildirildi. Açıklamada Akkuş'un ailesine başsağlığı dilendi. 57 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Akkuş, 2024 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye İş Başkanı seçilmişti. Düğünlerde altın alma telaşına son. Kocaeli'de hayata geçirilen uygulamayla dijital ekrandan altın siparişi verilip istenen adrese de kargoyla gönderiliyor. Böylece altını önceden alma ve yanında taşıma derdi de ortadan kalkıyor.
4: Ürün ve gramaj dijital ekrandan seçiliyor. Satın alınan altın adrese kargoyla gönderiliyor. Düğünde altın telaşına dijital çözüm getirildi.
5: Aslında cihazı görünce başta çok şaşırdım. Altın alınımı nasıl alınır diye, ama cihazın karşısına geçtiğinizde cihaz sizi çok kolay bir şekilde yönlendiriyor ve altın almayı hemen önünüzü seçiyorsunuz, adresinizi giriyorsunuz ve altın alabiliyorsunuz. Zamandan büyük tasarruf sağlıyor. Ben çok sevdim. Keşke her yerde olsa.
4: Uygulama Kocaeli'deki bir düğün salonunda pilot uygulama olarak hayata geçirildi. Salonun girişindeki dijital ekrandan altın siparişi veriliyor. Sipariş edilen fiziki altın, İstanbul Kuyumcular Odası güven etiketiyle birlikte sigortalı kargo aracılığıyla belirtilen adrese ulaştırılıyor.
5: Bulunduğumuz yerden ürün ve gramajını seçerek altının fiziksel olarak belirttiğiniz adrese gönderilmesini sağlıyoruz. Böylece önceden altın alma telaşına son veriyoruz. Kaybolma ve çalınma gibi riskleri de ortadan kaldırmış oluyoruz.
4: Uygulamadan vatandaşlar da memnun. Projenin ilerleyen süreçte nikah ve düğün salonlarının yanı sıra oteller, havalimanlarında da yaygınlaştırılması hedefleniyor.
1: Antalya'da COP31 hazırlıkları sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çalışmaları yerinde inceledi. COP31, 9-20 Kasım günlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek. Organizasyonun yapıldığı Antalya Expo alanında hazırlıklar devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da çalışmalar hakkında bilgi aldı, yetkililerle koordinasyon toplantısı yaptı. Devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Kurum, Expo alanına ağaç dikti. Amerika Birleşik Devletleri'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisi Orta Doğu'daki görevinin ardından 286 gün sudan çıkmadı. Tayland'a ulaşan gemi ancak karaya çıkarılabildi. Buna karşın görüntüsünde ciddi derecede pasta kaplanması dikkat çekti.
6: ABD donanmasına ait Abraham Lincoln uçak gemisi rekor bir süre suda kaldı. Mürettebat yıprandı. Asker aileleri korkuyla bekledi. Tepki çeken bu sürenin ardından gemi Tayland'a demirledi. Mürettebat dinlendi. Ancak gemi 286 günlük suda kalma süresinin ardından ciddi pas tutmuş durumda. Pasın giderilmesi için mürettebatın geminin su hattına indirilmesi, paslı bölgenin zımparalanması, iki kat pas önleyici astar ve ardından iki kat donanma grisi boya uygulanması gerekiyor. Geminin bakım süresinin 30 gün süreceği ifade ediliyor. Amerikan CNN televizyonuna konuşan eski donanma kaptanı Carl Schuster, denizde 60 günden uzun süre kalan bir geminin pas tutmasının normal olduğunu söyledi. Schuster, gemi seyir halindeyken pasa karşı bakım yapmanın mümkün olmadığının altını çizdi. Öte yandan Schuster, gemide pasın yayılmasından korkulduğunu söyledi. Buna göre pas yayılırsa donanmanın amiral gemisi Abraham Lincoln'un ciddi hasar alması söz konusu.
1: Ünlü bir Alman spor markasının son reklamı tartışma yarattı. Tartışmanın sebebi de reklamda oynayan kişinin eski bir İsrail askeri olması. Gazze sınırı yakınında ayağını kaybeden eski İsrail askerinin oynadığı reklam sonrası sosyal medyada markaya yönelik boykot çağrıları yapıldı. Bu çağrıyı yapanlar arasında ünlü bir de isim var.
4: Görüntülerdeki reklamda oynayan kişi Shalev Biton. Biton'un ünlü bir Alman spor markasının Tek Ayakkabı Servisi isimli kampanyasının İsrail'deki reklamında rol almasının ardından tartışmalar başladı. Zira Biton 5 yıl önce Gazze sınırı yakınlarında tek bacağını kaybetmiş bir İsrail askeri. Alman spor markasının paralimpik atletler ve yalnızca tek ayakkabıya ihtiyaç duyan sporcular için başlattığı bir kampanyada eski bir İsrail askerine kampanyada yer vermesi tepkilere neden oldu. Sosyal medyada markaya yönelik boykot çağrıları yapıldı, kampanyanın Gazze'deki ampute çocukları görmezden geldiği eleştirileri dile getirildi. Birleşmiş Milletler'e göre Gazze, dünyada nüfusu oranla en fazla çocuk amputenin, yani uzvunu kaybedenin bulunduğu yer. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ise Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 5000'den fazla uzuv amputasyonu yapıldı. Bu vakaların 1000'e yakınını çocuklar oluşturuyor. Marka yönelik boykot çağrılarına ünlü İspanyol oyuncu Javier Bardem'den de destek geldi. Sosyal medya hesabından boykot çağrısı yapan bir paylaşım yaptı. Alman markasından konuyla ilgili yapılan açıklama İsrail basınında yer aldı. Şirket yaptığı açıklamada tek ayakkabı hizmetinin küresel bir erişebilirlik girişimi olduğunu belirterek, hizmetin özellikle İsrail'de askerler için oluşturulduğu yönündeki yorumları reddetti. Ayrıca Britanya Paralimpik Birliği de dahil olmak üzere topluluklar ve profesyonel kuruluşlarla işbirliği içinde geliştirildiğini söyleyerek kampanyayı savundu.
1: Macaristan'da Peter Macar yönetimi Viktor Orban döneminde kullanılan milyarlarca euroluk kamu kaynağını araştırıyor. Oligarklara aktarıldığı öne sürülen devasa mal varlıklarını devlete geri kazandırmak için adım atılacak.
4: Viktor!
7: Macaristan'da gündem, Viktor Orban döneminde kullanılan kamu kaynakları. Yeni Başbakan Peter Macar yönetimi, Orban iktidarında yakın çevreye ve oligarklara aktarıldığı öne sürülen devasa mal varlıklarını devlete geri kazandırmak için harekete geçti. Bu kapsamda polis ve savcılık yetkilileriyle donatılmış Ulusal Mal Varlığının Geri Kazanılması ve Korunması Kurumu kuruldu. Büro, Orban dönemindeki yolsuzlukları tek tek mercek altına alarak dosyayı yargıya iletecek. Yeni hükümet seçim kampanyası döneminde Orban yönetimindeki yolsuzlukların 60 milyar euro olduğunu iddia etmişti. Şimdilerde ise hukuka aykırı biçimde kazanılan miktarın bunun 3 katı olduğu öne sürülüyor. Yeni kurumun başına atanan siyaset bilimci Anna Unger'in ilk 6 yılda büyük davaların sonuçlanması zor açıklaması ise tepkilere neden oldu. Ülke kamuoyu süreci yakından takip ediyor.
1: Togo'nun kıtaları gerçeğe daha yakın gösteren yeni dünya haritası için hazırladığı karar tasarısı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 1'e karşı 164 oyla kabul edildi. 6 ülkede çekimser kaldı. 1500'lerden kalma eski haritanın terk edilmesine karşı çıkan tek ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu.
8: Dünyada 16. yüzyıldan bu yana Hollandalı haritacı Gerardus Mercator'un çizdiği dünya haritası kullanılıyor. 3 boyutlu yeryüzünün 2 boyutlu tasviri kıtaları gerçek boyutlarıyla göstermiyor. Kutba yakın ülkeler olduğundan daha büyük görünürken ekvatora yakın olanlar daha basık hale geliyor. Mercator haritasında Avrupa ve Kuzey Amerika gerçeğinden çok daha büyük, Afrika ve Güney Amerika ise çok daha küçük. Afrika kıtası Grönland'dan 14 kat büyük olmasına rağmen dünya haritasında hemen hemen aynı büyüklükte görünüyor. 2018'de bir grup haritacı Eşit Dünya adıyla bir proje başlatmıştı. Batı Afrika ülkelerinden Togo'da Eşit Dünya haritasını Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Togo, Mercator haritasının terk edilip Eşit Dünya haritasının kabul görmesi için bir karar tasarısı sundu. Fransa'nın da desteklediği tasarı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 1'e karşı 164 oyla kabul edildi. Mercator haritasının terk edilmesine karşı oy kullanan tek ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. 6 ülkede çekimser kaldı. Karar üye ülkeleri Mercator yerine yeni dünya haritasını kullanmaya çağırıyor. Ancak kararın bağlayıcılığı yok. Togo, Mercator haritasının yaygın olarak kullanılmasının sömürgeciliğin bir sonucu olduğunu savunuyor. Ülkede yıl sonuna kadar okul kitaplarındaki haritalar değiştirilecek. Batı Afrika ülkesi yeni haritanın başka ülkelerde de kullanılması için kampanya yürütecek.
1: Yapay zekanın kullanımı gün geçtikçe farklı alanlara yayılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal memur adayları artık ilk olarak yapay zeka ile mülakata girecek.
7: Amerika Birleşik Devletleri'nde federal hükümet kamuda işe alım süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. Bunun için de yapay zeka destekli mülakatları test etmeye hazırlanıyor. Pilot uygulama ilk olarak özel sektördeki teknoloji uzmanlarını 2 yıllığına kamuya çekmeyi amaçlayan Tech Force programında kullanılacak. Adayların ilk mülakatlarını CodeSignal platformunun yapay zeka sanal temsilcileri yapacak. Adaylara standart sorular yöneltecek yapay zekanın hazırladığı özet ve mülakat kayıtları incelenecek. Ardından nihai karar verilecek. Ancak işe alıp almama kararını yine uzman profesyoneller verecek. Adayların performansı yapay zekanın hazırladığı kayıt ve özetler üzerinden insan kaynakları yetkilileri tarafından değerlendirilecek. ABD Personel Yönetimi Ofisi, kritik personel kararlarında insan denetiminin korunmasını istiyor. Pilot uygulamanın başarılı olması halinde yapay zeka mülakatlarının önümüzdeki yıllarda kamuda yaygınlaşması bekleniyor.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün ürünlerini bırakmak isteyen 1 milyon 500 binden fazla kişiye ücretsiz ilaç dağıtıldığını duyurdu. Bakan Memişoğlu açıklamasında Türkiye genelinde 1678 sigara bırakma polikliniğinde 376.158 kişiye danışmanlık hizmeti verildiğini belirtti. Bağımlılıktan uzak, sağlıklı bir toplum hedefimiz doğrultusunda sahadaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz ifadelerine yer verdi. Memişoğlu açıklamasında 81 ilde bulunan 383 merkezde merkezi hekim randevu sistemi üzerinden çevrim içi poliklinik hizmeti sunulduğunu da hatırlattı. Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan 1100 yıllık Akdamar Kilisesi'nde 14. ayin gerçekleştirildi. Yılda bir kez yapılan ayinin başkanlığını Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yaptı.
4: Hem Türkiye'nin dört bir tarafından hem de yurt dışından çok sayıda kişi katıldı. Tarihi Akdamar Kilisesi'nde 14. ayin yapıldı.
9: Ben Amerika'dan geliyorum. Her zaman hayal ediyordum ki Tamar'ı göreyim. Çünkü duymuşumdur. Tamar ağlıyordu sevgilisi için. Bu kilise yapılmıştı. Böyle bunun için bir de dua yapacağım bugün.
4: Van'ın Gebaşı ilçesinde Akdamar Adası'ndaki tarihi kilisede 2005 yılında restorasyon çalışması başlatılmıştı. Restorasyonun ardından tarihi kilise 2007 yılında anıt müze olarak açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izniyle kilise yılda bir kez ibadete açılıyor. Her yıl Eylül ayının ilk pazar günü ayin gerçekleştiriliyor. Akdamar Kilisesi bu yıl 14. ayine ev sahipliği yaptı.
10: Burası çok... Yani mistik bir ortam tabii ki. Çok güzel bir yer. Daha gelişsin, evet. Daha tanıtılsın ülkemiz için. Yani neticede hepimiz de bir gün toprağa karışacağız. Bunun dini, dili, ırkı yok.
4: Akdamar Adası'nda hazırlıklar günler öncesinden yapıldı. Sabah saatlerinde ziyaretçiler teknelerle adaya gitti. Deniz otobüsleri ek sefer sağladı. Ayinin başkanlığını Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Doğu Bölgesi Ermeni Kilisesi Ruhani Önderi Psikopos Mesop Parsamyan da ayini yönetti. Ayinde ziyaretçiler mum yakıp dua etti, ilahiler okudu.
1: Türkiye'nin fuarcılık serüvenini başlatan İzmir Enternasyonel Fuarı 95. kez kapılarını açtı. Birçok sektörden firmanın yer aldığı fuar, kültür, sanat ve eğlence etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.
4: Kültür Park'ın ışıkları İzmir Enternasyonel Fuarı için 95. kez yandı. Fuarın açılışı Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası'yla Halk Dansları Topluluğu geceye renk kattı.
11: Fuarın ilk yüzyılında dünya İzmir'e geldi. İkinci yüzyılında İzmir'in dünyaya söyleyeceği çok daha fazla söz olacak. Üretimi, ticareti, kültürü, sanatı, gençlerimizin yaratıcılığını, bu şehrin özgür ruhunu ve dayanışma kültürünü dünyayla daha güçlü biçimde buluşturacağız.
4: Birçok sektörden firmanın yer aldığı fuarda kültür, sanat ve eğlence etkinlikleri düzenleniyor. Konser, tiyatro ve stand-up gibi farklı gösterilerin yanı sıra teknoloji ve oyun deneyimleri sunuluyor. İzmir Enternasyonel Fuarı 13 Eylül'e kadar her gün 16 ve 23 saatler arasında açık. Giriş için öğrenci bileti 50, tam biletse 100 lira.
1: ...2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli ekonomi programı açıklandı. Yıl sonu enflasyon tahmini %28,4... Büyüme tahmini de %3,3 oldu. Orta vadeli ekonomi programını ekonomist Filiz Er Yılmaz NTV yayınında değerlendirdi. Bu yorumlarla da noktalıyoruz. Saat başı tekrar görüşmek dileğiyle.
12: Bu yılın bitmesine çok az kaldı ama ilk etapta şununla başlayalım. Elbette 2026 yılında nasıl bir revizyonla geleceklerine bakacaktık. Dolayısıyla genel beklenti şuydu. Başta savaş olmak üzere savaşın getirdiği tahribat, büyümeyi aşağı çekmesi, enflasyonu yukarı çekmesi, cari açığı yukarı çekmesi, bunu bekliyorduk ve bunu kabullenen bir OVP bekliyorduk. Net bir şekilde bunu kabullenen bir OVP var. Bakın bu yılın büyümesini 3.8'den 3.3'e aşağı getirildiğini görüyoruz. Enflasyon çok burada. Aslında kamuoyunun, piyasanın baktığı asıl yer hem bu yılın hem de özellikle daha da önemlisi önümüzdeki yıl enflasyon ne olacak? Çünkü piyasa artık kafasında bu yılı kapatmıştı. Şimdi bakıyorum bu yıl 2016'dan 28.4'e yükseltildi. Şimdi en son Merkez Bankası enflasyon raporunda bu yılı 28 olarak ara hedefini belirlemişti. Tahminini belirlemişti. Bunu 28.4'e yani 0.4 puan daha OVP yukarı çekiyor. Dolayısıyla buradan şu sonuç çıkıyor. Yani zaten Sayın Cevdet Yılmaz'ın söylemlerine de baktığımızda hani bu yılki OVP 2026 yılı tahminlerini tutmamanın ana nedenini savaşa yüklüyorlar. Bence asıl konuşulması gereken yer 2027 yılının enflasyonu diye düşünüyorum. Bakın ilk defa belki de benim de yakın dönemde takip ettiğim özellikle enflasyon tahminleri açısından ve enflasyonla büyüme tahminlerinin tutarlılığı açısından en gerçekçi OVP'ydi diyebilirim. Piyasa bu kadar güçlü 2027 yılı sonu için enflasyon tahmini beklemiyordu. Piyasa diyordu ki kaçtı? 15'ti. Bir önceki Merkez Bankası'nın hedefi. Olsa olsa bu 18 ya da 19'a 20'li rakamları görmeyiz. Çünkü 20'li rakamları görürsek ekonomi yönetiminin iddiasız olduğu anlamına gelebilir. Ve enflasyonla mücadelede çok eskisi kadar kararlı olmayabileceği anlamına gelir şeklinde. O nedenle hep iddialı gördüğümüz için OVP'leri bize beklentilerden çok iyimser gördüğümüz için. Ve bu gidişattan hareketle de 19 veya 18 olur diye bekliyordu. Ama öyle olmamış. Piyasa beklentisine çok yaklaşmış bir enflasyon tahmini var. %21. Ben OVP'deki bu enflasyon tahminlerine baktığımda şunu görüyorum. Şey diyor ki ekonomi yönetimi, evet enflasyonla mücadeleye devam edeceğiz. Vurgular piyasanın beklediğinden çok daha bu anlamda güçlü. Fakat diyor ki enflasyondaki düşüş hızı daha yavaş olacak. Geçen seneki tahminlerimize göre diyor. Dolayısıyla geçen sene 2027'nin 9'dan 21'e çıkarılması veya 2028'in 8'den 13.5'a çıkarılmasının anlamı budur. Enflasyon düşecek. Fakat daha yavaş hızda düşecek olarak karşımıza geliyor. Onun için dediğim gibi yani bu özellikle enflasyon tahmininde biz şimdi şunu anlamaya çalışıyoruz. Bakın hafta ve perşembe Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Şimdi bu faiz kararı evet ağırlıklı beklenti sabit tutma yönünde. Fakat bu OVP tahmininden sonra piyasada şu tartışılmaya başlandı. Acaba perşembe günü bir faiz indirimi gelir mi? Neden böyle? Çünkü siz enflasyon tahmininizi daha yukarıda tuttuğunuz zaman bu şöyle bir alan açar Merkez Bankası'na. Piyasanın belki beklediğinden bir miktar daha fazla faiz indirimine de gidebilir. Piyasa böyle okuyor en azından. Böyle anlamak gerekir anlamında söylemiyorum ama piyasa bunu tartışıyor. Ben hala önümüzdeki hafta faizin sabit tutulacağını düşünüyorum bu noktada. Ama bunlar daha çok tartışılacaktır diye düşünüyorum. Onun için genel olarak baktığımda benim burada gördüğüm enflasyon tahmininde beklentimizin çok ötesinde hem bu yıl hem önümüzdeki yıl ve dediğiniz gibi 2029'a kadar olan sürede daha gerçekçi tahminlerle gelen bir OVP olduğunu görüyorum. Büyüme tarafına da biraz dikkat çekeyim. Enflasyon görece güçlü kalırken şunu görseydik biz 4.3'lük 2027 büyümesinin 4.5'lara 4.6'lara çıkarılmasını piyasa çok garipsemezdi. Çünkü enflasyon daha yukarıda olacağı için tırnak içerisinde görece daha canlı bir ekonomi de bekleyebilirsiniz. Ama öyle yapmamışlar. Enflasyon tahminini 2027 yılı için yukarı çekerken büyüme tahminini aşağı çekmişler. Bu açıdan da yani bize verilen mesaj şu. Merkez Bankası, başta Merkez Bankası para politikası kanadında enflasyonla mücadelede evet bir gevşeme alanı elbette açılacaktır. Faiz indirim süreci başlayacaktır. Fakat piyasanın beklentisinin çok ötesinde hızlı bir faiz indirimi büyüme rakamlarına baktığımda özellikle önümüzdeki yıl büyüme rakamlarına baktığımda beklememek gerekir. Yine TL'de reel değerlenme dediğimiz yani kurun enflasyonun altında artıyor olması meselesinin yine hem bu yıl hem önümüzdeki yıl yani programın bize sunduğu çerçevede devam edeceğini anlıyoruz. Burada kurda çok güçlü bir yükselme, enflasyonun üzerine bir artış beklememek gerekir. Bunu nereden de anlıyoruz? Kişi başına düşen milli gelir hesaplarından da elbette ki OVP'de bir kur hedefi yok. Ama bir dolar cinsinden sizin milli gelir hesaplayabilmeniz için bir ortalama bir kurla çalışıyor olmanız lazım. Dolayısıyla çalıştıkları kur üzerinden de gidecek olursak tırnak içerisinde piyasa bunu hedef olarak algılayabiliyor bazen ama orada da yine TL'de reel değerlenme sürecinin devam edeceğini anlayabiliriz bu noktada. O açıdan yani bugünün ana konusu bence benim yani son yıllarda gördüğüm enflasyon tahminleri açısından en tutarlı, en gerçekçi piyasaya yaklaşan enflasyon tahmini demem yanlış olmaz aslında. Maliye politikası tarafını da nereden anlayabiliriz? Bütçe tarafından anlayabiliriz. Yani bütçe açığı tarafında, bütçe açının gayri safi yurt içi hasılaya oranı tarafında baktığımda bu yıl hatta beklentiden daha iyi bir rakam bekleniyor. Bir önceki sene bütçe açığı bölü GDP 3.5 iken bunun 3.1 orada daha iyileşen bir alan olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki yıla bakıyorum 3.1 bekleniyormuş. Bu yıl 3.5 bekleniyor. Yani önümüzdeki yıl bütçe açığının GDP oranı yani gayri safi yurt içi hasılaya oranı 3.5 olması bekleniyor. Yani bütçe rakamlarına da baktığında, maliye politikası açısından konuştuğunda orada da mali disiplinin sürdürüleceği, maliye politikası kanadında da çok büyük bir gevşemenin olmayacağını anlıyoruz. Hedefler üzerinden bakacak olursak eğer, ki zaten söylemler de bu yönden gidiyor veya diğer rakamlarla tutarlılığına da baktığınızda bu yönden gidiyor diyebilirim, bu açıdan gidiyor diyebilirim. Ama şuna bir şart koyayım. Şimdi piyasa şunu tartışır. Hani biraz önce dedim 9'dan 21'e çekilince enflasyon, ister istemez bu Merkez Bankası beklenenden birazcık daha fazla faiz indirimine gider mi tartışmalarını gündeme getirecektir. Piyasa bunu tartışır. Çünkü enflasyonu daha yukarıda tahmin ettiğiniz zaman, ya da şöyle 18 beklerken 21 piyasa. Bu arada şunu söyleyeyim, yani piyasa birazcık daha önde. Örneğin bu yıl için 29-30 civarı bekliyor. 28.4. Hani bir miktar merkez bankalarının veya ekonomi yönetimlerinin çok az altta kalmasını piyasa gerçekçi olarak yorumlar. Önümüzdeki yıl 22-23 bekliyor piyasa ama gelen rakam 21. Onun için genel itibariyle baktığımda hani mali disiplin tarafında da çok ciddi bir bozulmanın olmadığı bir süreç var. En azından bize sunulan tahminlere baktığımda bunu çok net bir şekilde görüyorum. O nedenle tabii ki bunlar tartışılacaktır. Özellikle şu tarz tartışmaları da çok görüyoruz. Yani piyasa nezdinde hani açıklanan OVP'nin işte açıklananla hedeflerinin tutmaması sebebiyle bir miktar güvenirliğin çok güçlü olmaması gibi nedenlerle de belki tartışılabilir bu noktada. Ama genel olarak bize sunulan çerçeveye baktığımda enflasyon hedeflemesi açısından ve büyüme hedeflemesi açısından önümüzdeki yıl için söylüyorum bunu özellikle, oldukça gerçekçi rakamları olduğunu görüyorum. NTV Radyo.

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
11: Deniz hala sıcak. Ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: Reklam.
13: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
14: Pazartesi kuzeyde sıcaklık 2-3 derece azalacak. İstanbul'da Poyraz çok sert. Sıcaklık öğle 28, gece 18 derece. Ankara açık 27, İzmir 35, Bursa 31 derece. Antalya'da hava kuru. Sıcaklık 40 derece.
13: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
12: Reklam.
15: Garanti BBVA.
16: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
15: Garanti BBVA.
17: Evlenmeye niyetim yok.
18: Bunlar çok zengin ha. Ve
19: Mehmet'imiz bekar.
20: Mürüvvetimi görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
17: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
20: Evleneceksin ya anne.
21: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
22: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
9: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
11: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 18.
2: Yeniden merhaba, 18 bülteniyle karşınızdayız. Gülistan Doku soruşturmasında Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi istenen firari Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün sorgulandığı ortaya çıktı. Şüpheli bu sorgulamasında cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Gülistan'ın araç içinde valinin oğlu tarafından öldürüldüğünü, cansız bedenini de birlikte bagaja taşıdıklarını söyledi.
3: Cinayete tanık oldum. Gülistan Doku'yu araçta silahla öldürdü. Cansız bedenini birlikte bagaja taşıdık. Bu ifadeler firari şüpheli Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI tarafından yapılan sorgulamasından. Funceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan firari şüpheli Umut Altaş, eski vali Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in arkadaşıydı. İadesi istenen şüpheli için kapsamlı bir soru seti hazırlandı. Amerikan makamlarına gönderildi. FBI tarafından 2 gün sorgulanan Umut Altaş, cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Buna göre Umut Altaş, Mustafa Türkay Soner'le birlikte Gülistan Doku'nun bulunduğu yere gitti. Gülistan'ı köprü kenarında görüp araçlarını aldılar. Soner sürücü koltuğunda, Gülistan arka koltukta oturuyordu.
4: Gülistan Doku araç içinde bizi, beni rahat bırakın, neden beni takip ediyorsunuz şeklinde uyardı. Tartışmanın ardından çığlık atmaya başladı. Daha sonra Mustafa Türkay Soner torpido gözünden siyah renkli bir tabanca çıkardı ve Gülistan Doku'yu vurdu.
3: Şüpheli, genç kızın cansız bedenini bagaja taşıdıklarını, ardından Mustafa Türkay Soner'in vadinin koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nu telefonla aradığını belirtti.
4: Soner ve Eroğlu yaklaşık 15-20 dakika görüştü. Ben konuşmanın dışında tutuldum. Mustafa Türkay Soner bana "Sus, kimseye bundan bahsetme" dedi. Bu meselenin ortadan kalkmayacağını söylediğimde "Babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak" dedi.
3: Umut Altaş, Soner'den aldığı bilgiye göre Gülistan Doku'nun cansız bedeninin Pertek yolunun kenarına gömülmüş olabileceğini söyledi. Cinayet sonrası köprüye döndüklerini ve Mustafa Türkay Soner'in bu sırada kameraların kayıt yapmayacağını söylediğini anlattı. Ayrıca Soner'in kendisini tehdit ettiğini ve "Benim gücümü biliyorsun. Seni ve aileni öldürebilirim. Biz ailece devletiz. Bize hiçbir şey yapamazlar" dediğini belirtti. Dönemin Tunceli valisini olayı örtbas etmek ve oğlunu adalete teslim etmemekte suçladı.
2: İstanbul Silivri açıklarında Also isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 personelini arama çalışmaları 5. gününde. Çalışmalar 720 metre derinlikte gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda.
5: Tuğberk İmamoğlu gemisinin ön tarafına ait...
6: Gemi bulunmuş ama çocuklarımızın bulunmasıyla ilgili herhangi bir bilgi alamadık.
3: Kayıp gemi mürettebatının yakınlarının bekleyişi, Silivri sahilinde aramaların 5. gününde de devam etti. Aileler yapılan arama kurtarma çalışmalarından düzenli olarak bilgilendirildi.
7: Deniz kuvvetleri yaptı.
3: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen 2 can salından biri de bulundu. Diğer can salını arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp yakınları mürettebatın bu can salında olabileceği umudunu koruyor. Milli Savunma Bakanlığı aramaların aralıksız devam ettiğini açıkladı.
8: Geminin biraz parçalanmış olduğunu, yaşam alanının biraz daha sağlam kaldığı gibi görünüyor. Bu da bize bir umut veriyor. Yani yaşam alanı sağlam kalmışsa bu insanlar için de olabilir.
3: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı ROV devrede. Bu çalışmalar sonucunda 4. günde kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazı tespit edilmişti. Enkazın bulunmasının ardından kayıp 10 mürettebata ulaşılması için yürütülen çalışmalara bu yönde ağırlık verildi. 720 metre derinlikte insanlı dalış mümkün olmadığı için ROV'lar, yani su altı robotları, hız kesmeden çalışmayı sürdürüyor.
2: Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Davutoğlu'nun ifadeye çağrılma nedeni Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması. 2021 yılında Bingöl'de kaydedilen bir görüntüde sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Davutoğlu yarın saat 15'te Ankara Adliyesi'ne girecek. Hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle şüpheli sıfatıyla ilgili savcıya ifade verecek. Ekonominin 3 yıllık yol haritası belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz orta vadeli programı açıkladı. Bu yıl sonu için enflasyon hedefi %28,4 olarak güncellendi.
0: 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz. Mevcut veriler bize son dönemde manşet enflasyondaki düşüşün yavaşlamasında programın temel dinamiklerinden ziyade savaşın doğrudan etkilediği ve tüfe sepetinde önemli bir ağırlığa sahip olan kalemlerden gelen ilave fiyat baskılarının etkili olduğunu göstermektedir. Nitekim Merkez Bankamıza göre savaşın enflasyon üzerindeki maliyeti, enflasyon artışına etkisi 7 puana yakın hesaplanmaktadır. Arz şoklarının etkisinin zayıflamasıyla birlikte uyguladığımız sıkı ve koordineli politika çerçevesinin desteğiyle enflasyondaki düşüş eğiliminin yeniden belirginleşmesini bekliyoruz.
2: Orta vadeli programın açıklanmasının ardından reel sektörden destek açıklamaları geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Sanayi ve Ankara Ticaret Odası başkanları programı değerlendirdi.
3: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni orta vadeli programın enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirme, mali disiplini koruma ve üretim odaklı büyüme hedeflerini önemsediklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, küresel ve bölgesel belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde iş dünyası olarak temel beklentimiz, ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini koruyacak adımların hızla atılması ifadelerini kullandı. Finansal istikrarın güçlenmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması, ihracatçıların desteklenmesi ve kapsamlı bir sanayi koruma stratejisinin oluşturulması gerektiğini belirtti. ATO Başkanı Gürsel Baran da programın makroekonomik istikrarı güçlendirme, enflasyonla mücadelede kararlılık ve kamu maliyesinde disiplini esas alan yaklaşımının umut verici olduğunu belirtti. Baran, programın ortaya koyduğu rakamlar ekonomide dengelenme ve dezenflasyon sürecinin devam ettiğini, ancak hedeflere ulaşmanın daha önce öngörülenden daha uzun bir zamana yayıldığını gösteriyor ifadesini kullandı. Reel sektörün son dönemde en önemli gündemlerinden birinin finansmana erişim olduğunu hatırlatan Baran, orta vadeli programda bu konuda somut mekanizmaların açıklanmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da iş dünyamızın görüşlerinin hazırlık sürecinde dikkate alınmasını ve sanayimizin önceliklerinin orta vadeli programa yansımasını son derece değerli buluyoruz dedi. Programın kapsadığı alanların sanayicilerin sahadaki öncelik ve ihtiyaçlarıyla büyük ölçüde örtüştüğünü belirtti. Orta vadeli programın ortaya koyduğu tek haneli enflasyon hedefine ulaşmanın yolunun sanayinin yatırım yapabilmesinden, mevcut üretim kapasitesini korumasından geçtiğini kaydetti.
2: Türkiye Yol İş Sendikası, otoyol ve çevre yollarının özelleştirilmesi kararının gözden geçirilmesi için çağrı yaptı. Yazılı açıklamada kararın kamu hizmetlerinin sürekliliği, sosyal hayatın işleyişi ve kamu yararı açısından da son derece kritik olduğu ifade edildi. Ülkemizin stratejik ulaşım altyapısının uzun vadeli olarak özel işletmelere devredilmesi, yalnızca üyelerimizin çalışma koşulları açısından değil, kamu hizmetinin niteliği, ulaşım güvenliği ve ülkemizin geleceği açısından da çok yönlü olarak değerlendirilmeli denildi. Sendikanın konuyu ele almak üzere çarşamba günü genel merkezde olağanüstü başkanlar kurulu toplantısı yapacağı da ifade edildi. İstanbul'da TEM'de kontrolden çıkan otomobil önce önündeki araca ardından da bariyerlere çarptı. Bariyerlerin üstünde sürüklendi. Otomobil TEM'de 5. Levent mevkiinde seyir halindeydi. Bir anda kontrolden çıktı. Araç önce önünde ilerleyen otomobile çarptı, ardından da savrularak yol kenarındaki bariyerlere vurdu. Bariyerlerin üstünde bir süre sürüklendikten sonra da devrildi. Yoldaki diğer sürücüler kaza yapan sürücünün yardımına koştu. İstanbul Kağıthane'de bir motosiklet sürücüsü yolda tek teker üzerinde giderek trafiği tehlikeye attı. Motosikletiyle tek teker üzerinde ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye atan ve görüntülerini de sosyal medyada paylaşan 23 yaşındaki sürücü polisin denetimine takıldı. Yapılan incelemenin ardından Recep Burhan A'ya plakasız motosiklet kullanmak, dikiz aynası bulunmayan araçla trafiğe çıkmak, motosikleti tek teker üzerinde kullanmak ve görüntüleri paylaşmak olmak üzere 4 ihlalden toplam 117 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü aynı zamanda 90 gün trafikten men edildi. ABD-İran gerilimi sürerken Pentagon alarm durumuna geçti. İran saldırıları nedeniyle mühimmat sıkıntısı yaşandığına dair haberlerin basına düşmesi üzerine yaklaşık 50 üst düzey personel yalan makinesi testine tabi tutuldu. İddia Amerikan basınında. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanlığı'nda bilgi sızıntısı krizi yaşanıyor. Pentagon'un İran saldırıları nedeniyle mühimmat sorunu yaşadığına dair haberlerin basına düşmesi üzerine ordu alarma geçti. New York Times'ın haberine göre Genelkurmay Başkanlığı'nda görevli yaklaşık 50 üst düzey personel yalan makinesi testine tabi tutuldu. İddiaya göre geçen ay hem sivil hem de askeri üst düzey yetkililere tek tek poligraf testi uygulandı. Test sırasında personele İran'a yönelik operasyonların gizli bilgilerini basına ifşa edip etmedikleri soruldu. Sızıntılara dair raporlarda Amerikan ordusunun İran çatışmaları nedeniyle mühimmat stoklarının kritik seviyeye gerilediği bilgisi yer alıyordu. Pentagon sözcüsü Sean Parnell ise test iddialarına yorum yapmaktan kaçındı. Rock müzik camiasında son günlerde bir hareketlilik yaşanıyor. 21 yıldır sahnede Şebnem Ferah'a eşlik eden gitaristi Metin Türkçan'dan bir sitem geldi. Hayko Cepkin de konserlerine son vereceğini açıkladı. Ve Pentagram grubunda da ayrılıklar yaşanıyor. Ayrıntılara bakalım.
9: Yılların ardından Haziran ayında sahnelere geri dönen Şebnem Ferah cephesinde ilginç bir olay yaşandı. Sanatçının 21 yıl boyunca aynı sahneyi paylaştığı ve 2017'de yollarını ayırdığı gitaristi Metin Türkcan, Ferah'a sitem etti. Türkcan, Ferah'ı sahnede kendi gitar kayıtlarını kullanmakla itham ederek "Bu sizce etik mi?" diye tepki gösterdi. Ferah'tan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

0: Aynı günlerde Metin Türkcan'ın Pentagram grubundan da ayrıldığı duyuruldu. Türkcan'la birlikte o gün Sanlı Soy ve Murat İlkan da Pentagram'la yollarını ayırdıklarını açıkladı. Üç müzisyenin ortak açıklamasında Pentagram çatısı altında yıllardır sürdürülen müzikal yolculuğun sona erdirilmesi kararının zaman içerisinde oluşan fikir ayrılıkları sonucunda alındığı belirtildi. Pentagram'ın yeni kadrosu grubun ilk üyelerinden Hakan Utangaç, Tarkan Gözübüyük, Cenk Ünlü, Gökalp Ergen ve Demir Demirkan etrafında şekillendi. Hayko Cepkin, mevcut konser versiyonunun 11 Mart 2028 tarihinde sona ereceğini açıkladı.
1: Kendime hep söylemiş olduğum, umarım doğru zamanda doğru kararları alabilir ve doğru yerde, doğru saygınlıkla ve doğru sevgiyle kariyerimi noktalayabilirim. Duamı ufak ufak yerine getirme kararları içerisindeyim.
0: Sanatçı bu tarihe kadar konser ve turne yolculuğunun devam edeceğini, sonrasında ise kabuk değiştirip yeni üretimlerle yoluna devam edeceğini açıkladı.

0: Biri ilk defa sinemadan diziye uyarlanıyor, diğerinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Harry Potter ve Dexter dizilerinden yeni haberler var ve bu haberimize de noktayı koyacağız. Saat başı görüşmek dileğiyle. Before the start
1: of Tam Banquet. Harry Potter efsanesinin ilk kez diziye uyarlanan versiyonundan fragman geldi. Potter, Harry. Harry Potter ve Felsefe Taşı isimli kitabın işleneceği ilk sezon filme sadık kalmış gibi görünüyor. Seçmen şapkadan Ron'un Hogwarts mektubunu ilk aldığı ana, Quidditch maçlarının olduğu sahneden Weasley ailesinin yaşadığı kovuk sahnesine kadar birçok tanıdık detayı görmek mümkün. Family's more than just blood. You'll find your place. Dominic McLaughlin, Arabella Stanton ve Alistair Stout'un başrolü paylaştığı dizide Game of Thrones'un yıldızı Kit Harington da rol alıyor. I can't protect them. I can only prepare them. For what? Dizinin birinci sezonu yılın sonlarına doğru HBO Max'te yayınlanacak. Dexter Resurrection dizisinin ikinci sezonuna ilk sezonda ölen karakterlerden biri geri dönüyor. Welcome. I cannot express how excited I am to meet you. David Zayas canlandırdığı dedektif Angel Batista rolüyle kadroya yeniden dahil oldu. Then again, you always had a knack for winning people over. Karakterin hayatını kaybetmiş olmasına rağmen ekibe tekrar katılması hayranlar arasında bir hayalet, geriye dönüş ya da Dexter'ın vicdan sesi olarak görüneceği teorilerini güçlendirdi.
2: Çok özledim sizi. Çok özledim hem de. Birlikte yine çok güzel programlarda bir arada olacağız. Konuğum çok kıymetli bir konuk. 13 tane burun ameliyatından sonra sesin hala nasıl bu kadar güzel çıkabilir?
3: Doktor aldı beni karşıma. Muratcığım, ne meslek yapacaksın dedim. Ya şu an bunu yapmak...

0: NTV Radyo. Pazartesi kuzeyde sıcaklık 2-3 derece azalacak. İstanbul'da Poyraz çok sert. Sıcaklık öğle 28, gece 18 derece. Ankara açık 27, İzmir 35, Bursa 31 derece. Antalya'da hava kuru. Sıcaklık 40 derece. Marmara az bulutlu, Poyraz çok sert. Sıcaklık düşüyor. Edirne 32, Kocaeli 30 derece. İç Anadolu güneşli. Rüzgar daha kuvvetli esecek. Eskişehir 27, Kayseri 28 derece. Gece Sivas'ta sıcaklık 10 derece iniyor. Ege'de rüzgar hızını artırıyor. Yer yer kuvvetli esecek. Manisa 34, Muğla ve Denizli 36, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de de Adana bölümünde rüzgar kuvvetli, hava güneşli. Adana 38, Mersin 35, Hatay 33 derece. Karadeniz'de sıcaklık Trabzon'da 20, Samsun'da 22 derece iniyor. Doğu Karadeniz'de yağış şiddetli. Özellikle Rize, Artvin kesiminde sel tehlikesi var. Doğu ve Güneydoğu'da karayel kuvvetleniyor. Ardahan'da sağanak var. Erzurum 22, Malatya açık 30, Gaziantep ve Diyarbakır 35 derece.
1: Hava durumu.
2: Engelsiz. Ben Büşra Emire, 2005 Niğdebor doğumluyum. Tekvando branşında milli sporcuyum. Benim sol kolum doğuştan yok. Tekvando branşına da kendi antrenörüm sayesinde başladım. Ona güvenerek bir yola çıktım. Ben içime kapanık bir çocuk olduğum için yapabilir miyim, oraya ayak uydurabilir miyim veya işte kolumdan dolayı beni dışlarlar mı tarzında bir durumum oldu. Ama asla da öyle bir şey olmadı. İlk defa 2021'de Avrupa Şampiyonası'ndaki maçımda giymiştim. Benim için unutulmaz bir andı. O kadar gurur verici bir şeydi ki yani o formayı asla üstümden çıkarmak istemedim. Yani Türkiye'yi temsil etmek benim için yani çok gurur verici bir şey. Ben size onu asla tarif edemem. İnşallah da ömrüm oldukça Türkiye'yi temsil etmeyi ve o milli takım formasını üstümde görmeyi temenni ediyorum.
3: Beni başarıya götüren 3 kelimeden biri baban için yapabilirsin olurdu.
2: Kendin ve ailen için başar,
3: kendine güven ve galibiyetle gel olurdu.
1: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.

0: spor haberleri başlıyor.
1: Merhaba, spor bülteni başlıyor. Filenin sultanları üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak. Rakip İtalya, final maçı saat 19'da. Gürkan Ak karşılaşmanın oynanacağı Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşımızda. Gürkan.
2: Şansın, maçın başlamasına artık yaklaşık yarım saat kaldı ve tabii ki buradaki heyecan dozu her geçen dakika daha da artıyor. Zaten arkamda da görüyorsunuzdur kalabalığı. Şu anda Türk voleybol severler salona giriş için sıra bekliyorlar. Epey uzun bir kuyruğun olduğunu belirtmek lazım. Tamamen dolu olacak Sinan Erdem Spor Salonu. Seyirci desteğinin ne kadar önemli olduğunu bundan önceki mücadelelerde görmüştük. Ve bugün o maçlara göre çok daha yoğun bir atmosferin yaşanacağını da net olarak ifade edebiliriz. Türkiye son Avrupa şampiyonasında bildiğiniz gibi şampiyon olmuştu. 2023'te İtalya'yı yarı finalde, Sırbistan'ı finalde mağlup ederek kürsüde birincilik basamağında yer almıştı. Son 4 Avrupa şampiyonasında da adımızdan söz ettirdik. Bunu net olarak ifade edebiliriz. 2019'da ikinci olabilmiştik. 2021'de üçüncülük kürsüsündeydik. 2023'te az önce belirttim şampiyon olduk ve bugün belki de üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olacağız. En azından teknik heyetin, oyuncuların inancı bu yönde. Bunu net olarak ifade edebiliriz.

0: bu motivasyonla parkede yer alacak filenin sultanları. Bugün bu turnuvada özellikle tabii ki ev sahipliği yaptığımız gerekçesiyle de hiçbir zaman yalnız hissetmedi filenin sultanları. Tribünler hep doluydu, hep Türk bayrakları dalgalandı. Dolayısıyla bunların maçtaki etkisi de görüldü. Rakipler karşısında çok zorlanmadık ki yarı finalde Sırbistan karşısında alınan 3-0'lık galibiyette bunun bir göstergesiydi ama bugün çok çok daha zor bir ekiple karşı karşıya geleceğiz. İtalya tıpkı bizim gibi onlar da çok formdalar. Aslında ezeli rakip olarak adlandırmak mümkün. Son yıllar göz önünde bulundurulduğunda İtalya'yı ki hem Türkiye için hem İtalya için benzer ifadeler kullanıyor diğer rakiplerde. Bugün Julio Velasco da Türkiye için benzer görüşlerde. Karşımıza çıkabilecek en zor rakip çıktı. Bunun bilinciyle parkede olmalıyız dedi Velasco. Öte yandan Santarelli de yine İtalya için benzer ifadeler kullandı. Değerimizin farkındayız. Çok iyi bir takımız ama son maçtaki gibi hücum etmek riskli olabilir. Bunun üzerine çıkıp daha iyi hücum etmeliyiz. Savunmada da daha dikkatli olmalıyız ifadelerini kullandı. 3-0 kazanılan Sırbistan maçının üzerine söylüyor bunu Santarelli. Dikkatinizi çekerim. Dolayısıyla bu da İtalya maçının ne kadar zorlu bir mücadele olduğunu bizlere gösteriyor. Az önce belirttim, seyirci desteği heyecan had safhada saat 19'u gösterdiğinde yaklaşık yarım saat sonra salonla parkede aynı heyecanı yaşayacağımızı net olarak ifade edebiliriz. İtalya, Türkiye karşı karşıya gelecek Sinan Erdem spor salonunda ve kazanan Avrupa'nın en büyüğü olacak.
1: Galatasaray'da Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın tedavi süreçleri belli oldu. İki yıldız 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Osimhen ve Lemina'nın sağ kasık bölgesinde ileri orta düzeyde kanama ve zorlanma var. İki futbolcunun da Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting ve Süper Lig'deki Kocaelispor'la Trabzonspor maçlarını kaçırması bekleniyor. Osimhen ve Lemina Galatasaray'ın deplasmanda Başakşehir'le karşılaştığı maçta sakatlanmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar bu hafta içi oynanacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri kendi liglerinde haftayı galibiyetle tamamladı. Galatasaray'ın rakibi Sporting Portekiz Ligi'nde Nacional'i 2-0 yendi. Yeşil Beyazlılar ligdeki 5. maçında 4. galibiyetini aldı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Sporting'e çarşamba saat 22'de konuk olacak. Fenerbahçe'nin rakibi Roma Serie A'da 3'te 3 yaptı. Başkent ekibi Atalanta'yı 2-1 yendi. Fenerbahçe Roma'yı Perşembe günü saat 19.45'te konuk edecek. Paris Saint-Germain'de Luis Enrique dönemi devam ediyor. Fransız ekibi kulübe 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandıran teknik direktörün sözleşmesini uzattı. Luis Enrique 2030 yılına kadar Paris Saint-Germain'i çalıştırmaya devam edecek. İspanyol teknik adam 2 sezon önce takımını Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptı. Geçen sezonda bu büyük başarıyı tekrarlattı. Paris ekibi Enrique yönetiminde Fransa'da 3'er lig ve süper kupayla 2 Fransa kupası kazandı. Paris Saint-Germain'de futbolcular Beraldo, Mayulu, Neves, Pacho ve Ruiz'in de sözleşmeleri uzatıldı. Pota'nın perileri Dünya Kupası'ndaki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Ay Yıldızlılar Avustralya'ya 87-71 yenildi. Dünya Kupası C grubu ikinci maçında baştan sona Avustralya üstünlüğü vardı. Ay Yıldızlılar üçüncü çeyrekte farkı eritse de öne geçmeyi başaramadı. Avustralya maçı 87-71 kazanarak 2-2 yaptı. Türkiye'nin ise galibiyeti bulunmuyor. A milli takım C grubundaki son maçında Porto Rico ile yarın saat 12.30'da karşılaşacak. Dünya Kupası'nda grup birincileri direkt olarak çeyrek finale yükselecek. İkinci ve üçüncü sıradakiler bir maçlık eleme turu oynayacak. Bu aşamada C ve D gruplarından gelen takımlar çapraz olarak eşleşecek. İtalya Grand Prix'sini 60 yıl aradan sonra bir İtalyan kazandı. Kimi Antonelli Monza'da tarih yazdı. Antonelli bu sezonki 7. galibiyetini vatandaşları önünde kazandı. 19. sırada başladığı yarışı ilk sırada bitirmeyi başardı. Mercedes'in diğer pilotu George Russell ikinci, Red Bull'dan Max Verstappen üçüncü oldu. Ferrari'den Charles Leclerc ikinci turda aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı. Formula 1'de sezonun 14. yarışı 13 Eylül'de İspanya'da koşulacak. Noktalıyoruz. Görüşmek üzere.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya, insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
4: BBVA. Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.
0: Reklam. NTV Radyo. NTV Radyo.
7: Herkese sana.

0: Stanislavski'nin içsel duygusal hakikatinden Brecht'in eleştirel mesafesini tiyatroda yöntemi öğreniyoruz. Anlatan, tiyatro kuramcısı, oyun yazarı ve akademisyen Beliz Güçbilmez.
1: Hep şöyle anlatmayı severim ben tiyatroyu. Bir dünya manzarası kurar seyirci için. Bir arada görmemizin çok zor olduğu bir dünya manzarasını bizim için aşağı yukarı işte 2 saatlik bir süreçte bir araya getirir, kompaktlaştırır ve bir çerçeve içinde bize görünür, anlaşılır kılar. Ve bu da seyir yerinin konforu içinde sahneye bakarken dünya hakkında kurduğumuz yerde onunla başka türlü ilişkilenme fırsatı yaratır. O yüzden de ister oyuncusu olalım, ister yazarı, ister seyircisi olalım, tiyatro bunlarla birlikte kurulmuş bir evrendir. Ve seyircinin doğrudan parçası olduğu bir dünyadan söz ediyoruz. Her sanat böyle kurulmaz. Kimi zaman seyircisiz var olabilen sanatlar vardır. Fakat tiyatro bir izleyici olmadığında imkansızdır. Yani ancak bir seyirci karşısında rol yapmanın bir anlamı vardır. O yüzden sahneyi anlamlandıran şey seyircinin varlığı. Herhalde bu kadar kıymetlendiği başka bir yer, başka bir sanat yoktur seyircinin. Sahiden her akşam bir şey oluyorsa seyircinin canlı varlığı sayesinde oluyor. Şimdi yöntem dediğimizde aslında çok basitçe elimizdeki malzemeye hangi sorularla yaklaşacağımızı belirleyen, seçimlerimizi nasıl ürettiğimizi bize anlatan, bu konuda belli bir sistematikle davranmamızı, belli bir tutarlılıkla davranmamızı sağlayan bir işlemler bütünü diyebilirim belki bu yönteme. Ben bunu çok önemsiyorum. Kendi çalışmalarımda da çok önemsiyorum. Çünkü mesela sezgiyi, yani sanatçılara atfedilen, yaratıcı süreçlere atfedilen sezgiyi ikrar edilebilir ve geliştirilebilir hale getiriyor bir yöntem. O yüzden hem o sanatı yapacakların tüm aşamasından başlayarak sonra belli bir tiyatro topluluğunun hangi amaçlarla bir araya geldiğini tarif ederek derken prova süreçlerinin nasıl yürüyeceğini, tiyatro içindeki hiyerarşileri, pozisyonları, işte yönetmen-oyuncu ilişkisini, sonra seyir yeri, sahne ilişkisini, derken bu tiyatro yapmanın dünyayı anlamayla nasıl bir ilişkisi olduğuna kadar sini belli bir tutarlılık içinde tarif eden bir bütünden söz ediyoruz ve işimizi çok kolaylaştırıyor tabii. Kafa karışıklığı hep orada bir yerde ama bir yandan da toplanmak için dağılıyoruz aslında. Eninde sonunda estetik bir bütün sunmak gayretindeyiz ve kendi içimizde bütünlüğümüzü korumaya çalışıyoruz ya da tutarlılığımızı dünyayla ilişkide. O yüzden de hani sanat yapmak sadece oyunculuk hevesiyle öyle başlar hep ama sadece oyunculuk hevesiyle bir tiyatronun kapısını çalmak değil, zaman içinde aslında bütün bu süreçlerin içinden tek tek geçip kendimizle ve dünya ile hesaplaştığımız süreç. O yüzden de bu yöntemin tutarlılık açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Genellikle anlaşıldığı gibi bir reçete değil, işte bir sıkıcı kurallar bütünü değil, şeyden önemlisinin pedagoji olduğu bir yer değil. Ama evet, bu tutarlılık meselesi. Her zaman bir sorunun tespit edilmesiyle başlıyor yöntem arayışı. Nasıl bir sorun olabilir o? Mesela sahne hayatının, işte sergilenen oyunların işte birbirine giderek benzemesi, orada bir zaafın görülmesi, diyelim ki yıldız sistemi tiyatroda. Ya da oyuncunun daha çok sesiyle var olması sahnede, konuşmasıyla var olması. Her şeyden daha önemlisinin işte tiyatroya özgü denebilecek klasikleşmiş vurgularla konuşmak olduğunun zannedilmeye başlanması. Stanislavski metodu açısından mesela Chekhov oyunlarıyla baş etmek bir bakıma yöntemle ilgili daha yoğun sorular sorulmasına da yol açmıştır. Çünkü Chekhov oyun yazarlığında ve sahneye çıkarılacak evren konusunda kendisine kadar gelen yazarlarla karşılaştırıldığında çarpıcı bir değişiklik yaratıyor. Böyle dışarıdan bakıldığında, mesela tragedya dünyasıyla karşılaştırıldığında dışarıdan bakıldığında kadar da vay be denecek olaylar olmaksızın hayat gösterilmeye başlanmış durumda bir kesit. Üstelik bu kesit bir yanıyla hayatın keşmekeşine de benziyor. Bir şey söylediğinde öbürü duymuyor, cevap vermiyor, kendi dünyasından bir şeyle ilgileniyor falan. Bütün bunların bir araya gelmesi mesela buraya kadar kullanıma gelen oyunculuk pratikleriyle yaklaşılamayacak başka yollar aranacak ve yeni bir dünya da vaat ediyor ve o dünyaya davet ediyor diyebilirim. Dolayısıyla yani bizim en çok hakkında konuştuğumuz işte Türkiye'deki eğitimde Brecht'le birlikte belki hatta ondan daha çok elbette Stanislavski metodu en çok öğretilir, en çok onlar konuşulur. Stanislavski metodunun temel sorusu oyuncu nasıl daha gerçekçi oynar gibi bir şey değil de aslında gerçek olmayan koşulların içinde, yani sahnedeyiz, sıkmaca koşullar. Koşulların içinde her gece ya da her gösterim gecesinde oyuncu o rolü ilk kezmiş gibi canlılığını yitirmeden, dondurmadan, o sırada gerekçelendiriyormuş gibi davranışlarını, sözlerini nasıl oynayabilir sorusuyla başlıyor aslında. Ve Stanislavski metodu diyebileceğimiz her şey belki de bu çerçevenin içinde toplanabilir. Temel fikir bana kalırsa evet bu canlılığı kaybetmemek, donup kalmasını engellemek ve her gece yani şunu sağlamak zor bir şey ya, oyuncuyla rolü birbirinden ayırdığınızda rol başına ne geleceğini bilmiyor. Fakat oyuncu elbette metni ezbere biliyor ve her şey onun zihninde aslında olup bitecekler. Ve bütün o bilgisine rağmen koşullar yavaş yavaş hazırlanıyormuş gibi, bütün o şaşkınlığın her gece yeniden şaşkınlık olarak üretilmesinin altyapısını kurmaya çalışıyor. Bu ille de duygu arayışı değil genellikle zannedildiği gibi. Yani ne dal kendi bilinç dışından falan en çok buralarla bağlantısı kurulur. Bir kıma popüler algısı denebilir bu Stanislavski metodunun. Çünkü hiçbir metot böyle bir günde kurulmuş şeyler değil ve Stanislavski'nin de dönemleri var. Neredeyse işte 1900'lerin başından 1930'lara kadar geliştirmeye devam ediyor Stanislavski bu metodu. Ve ilk dönemi var, sonraki dönemi var. Bir öğrenciler kuşağı boyunca Çekhovlar falan gibi Türkiye'de de iyi bilinen ve metodlarını insanların öğrendiği geliştirilmiş bir metottan söz ediyoruz. Genellikle ilk dönemi bu daha psikolojik denebilecek dönemleri aslında. O bile Amerikan versiyonuyla karşılaştırıldığında hala daha dışa dönük bir şey. Ama genellikle en çok bu hani işte kendi çocukluğuna dön, kendi hayatına dön. Oradan işte bir model bul ve her gece o modeli çağırmanın yolunu bul gibi bir şeyden öte aslında özellikle son dönemlerinde fiziksel eylemler metodu dediği bir şey var ve esasen onunla çağırmayı öğretiyor oyuncusuna. Ve bu fiziksel eylemler metodu aslında tiyatronun aynı zamanda hani sadece bir duygular seli ve duygu dışa vurumunun yeri değil de açıkça bir hareket alanı olduğu ve hareketten yapıldığını da size iyi hatırlatan alan. Tabii çeviriler yoluyla ve bütün çevirilerin hatalarını da bağrında taşıyarak elbette İngilizce'ye aktarıldığında Stanislavski metodu orada Amerikan metodu denebilecek bir başka şeye yol açıyor ya da dönüşüyor. Elbette kültürel değişiklikler bunu büyük ölçüde belirliyor. Fakat o taraflarda işte Lee Strasberg'ler, Della Adler'ler, Sanford Meisner'lerle başka bir şeye dönüşüyor aslında metot. Bizim bugün Hollywood oyunculuğu diyebildiğimiz özellikle Della Adler'in adıyla artık birleşmiş Actor Studio oyunculuğu. Bütün oralardan çıkmış o bildiğimiz büyük oyuncular, Hollywood oyuncuları. Bu böyle Stanislavski metoduyla karışmış, bazen onun adıyla anılan, bazen metod oyunculuğu diye genel olarak isimlendirilen bir hale dönüşüyor aslında. Belki Stanislavski'nin metoduyla Brecht'inkini bir ölçüde ayırmak lazım. Çünkü Stanislavski aslında en çok prova süreçleriyle ilgili ve oyuncuyla ilgili bir çerçeve yaratıyor sahnede oluşuyla ilgili. Fakat Brecht'in daha bütünlüklü bir dünya görüşü kurulduğunu hatırlamak lazım. Ve sahnenin bütün unsurlarıyla ilgilenen, yani bir tiyatro gösterimini yapan ne varsa, ışığından müziğine, dekorundan işte oyuncunun tekniğine, seyir yeriyle ilişkisinden, seyirci nasıl konumlanacak bu gösterimin içinde, bütün bunlarla kurulmuş bir evrenden söz ediyoruz Brecht'in metodu dediğimizde. Dolayısıyla çok daha kapsamlı bir yerdeyiz oraya geldiğimizde ve benim için mesela Brecht'in metodu, bir metodun nasıl kurulması gerektiği konusunda böyle ilk o çerçeveyi açarken yönteme dair söylediklerim aslında olasılıkla en çok Brecht'ten öğrenilmiş şeyler. Yani o bütünlüklü sistematikten öğrenilmiş şeyler. Böyle her bir unsurunun birbirini destekleyebileceği olağanüstü bir bütünlükten söz ediyoruz. İkisi de seyirciyi yok saymaz çünkü her şey aslında sahnede kurulan hareketin, sahnede kurulan hareketin kunaklılığıyla ilgilidir seyir yerinden. Yani yaptığımız şey seyirci tarafından anlaşılacak mı? Büyük soru budur ve aradığımız şey aşağı yukarı bunun garantisidir. Burada anlaşılmaktan kastımın da doğru anlaşılmak olmadığını altını çizeyim. Ona bir fiil ifade etmesinden söz ediyoruz aslında. Çünkü sanat söz konusu olduğunda doğru anlam diye bir şey yok aslında. Hiçbir romanın, hiçbir oyunun böyle sözlükten bakılıp bulunacak bir sözlükmüş gibi doğru anlamı diye bir şey yok aslında. İşte olduğu gibi sahnelemek diye bir şey yok. Çünkü metnin öyle bir hali yok. Ne zaman dönüp baksak başka bir şey görebileceğimiz, kültürlerden kültürlere, çağlardan çağlara, İdeolojilerden ideolojilere değişebilecek, başka türlü kurgulanabilecek bir parçalar toplamından söz ediyoruz. Ve bir Lego gibi her seferinde onu yeniden üretiyoruz aslında. Hakkında düşünürken de, diyelim ki sahnelerken de.

0: Sesi sanat.
1: Stanislavski'den Brecht'e tiyatroda yöntemi, tiyatro kuramcısı, oyun yazarı ve akademisyen Biriz Güçbilmez anlatıyor.
2: Bir metnin olduğu gibi diye bir hali yok. Şimdi sahneliyoruz ya. Evet, beni çok heyecanlandıran ve başımı döndüren bir süreç o aslında. Ben dışarıda kurmaca atölyeleri, böyle bir okuryazarlık atölyeleri demeyi seçmiştim onlara. Kurmaca atölyeleri vermeye başladığımda aslında işte üniversitede dil tarih tiyatro bölümündeki oyun yazarlığı hocalığımın bana verdiği deneyimle başladığım bir süreçti bu. Ve o işte 20 yıllık hocalık sürecim boyunca aslında orada gelişmemiş, dağınık bir biçimde kalmış belki de bu deneyimin içinde bir şey çok kristalize oldu dışarıda atölye yaparken ve çok somutlaşmaya başladı ve beni çok heyecanlandırmaya başladı. Her zaman nasıl öğretiyorsam öyle öğretmeye başladım. Bir yandan da şunun farkındaydım. Üniversitede 4 yılda insanlara vermeniz gereken bir şey var. Meslektaşlarınız var. Her şeyi sizin anlatmanız gerekmiyor. Fakat dışarıda atölye yaparken insanlar o atölyeden ayrılırken böyle bir başkasına anlatılabilir sarihlikte somut bir bilgiyle çıkması gerektiğini fark ettim. Ve bu benim anlattıklarımı giderek kompaktlaştırmaya, her köküsü birbiriyle bağlı bir şey haline getirmeye ya da buna ilişkin bir ihtiyaca dönüştü. Aslında buradan doğduğunu söyleyebilirim. Tam adı kurmaca evrenler için manyetik alan teorisi. Aslında bir bakıma içinde kullandığım terminolojiyi de açıklayan bir başlık bu. Genellikle bizim bildiğimiz kurmaca teorileri çeviri teorilerdir. Bu sanırım buralarda nadirattan, yani bize ait diyeyim, işte buralı birinin ürettiği bir dil. O yüzden de anne dilimizde çoğumuz için anne dilinde öğrenilebilecek bir metottan söz ediyoruz. Bir çeviri değil yani. Şöyle bir şeyin peşindeydim ben. İşte bir roman okuduğumuzda İçinde onca karakter var, onca sahne, onca diyalog, tasvir, benzer bir şey oyunlar için geçerli izlediğimiz sonsuz seçim var orada. İşte bir karakterin seçilmiş bir mesleği var. Başka bir şey olamaz mıydı? Neden o meslek seçilmiş? Böyle baktığımızda sonsuz seçimlerden yapılıyor. Bu seçimleri, sonsuz seçimi birbiriyle uyumlandıran şeyin ne olduğunu anlamak istedim aslında. Bir kurmacayı, ister roman olsun, ister film, ister oyun olsun, kurmacayı onca unsurdan yapıldığı halde başka koşullarda bağımsızlaşabilecek, birbirimizi çektiğimizde böyle birbirinden kopup uzaklaşabilecek şeyler olduğu halde, bizim kurmacayı okurken birbiriyle ilişkilendirdiğimiz ve bir bütünün parçası olarak anladığımız şeyi o hale getiren ne? Soru buydu aslında. Ve bunu açıklayabilmek için de kurmacayı sık kullandığımız bir metafordu. Kurmaca evreni deriz ve çok yaptırırız ve hepimize bir şey ifade eder bu. Bunun kendine ait bir dünyası olduğunu çoğumuza söyler. Fakat bundan öte bir yerden ve bir evren hakkında ne biliyorsak aslında bir kurmaca hakkında da aşağı yukarı onları bildiğimizi fark ettim. Yani insanları olduğu, bir habitatı olduğu, bir enerjisi olduğu gibi merkezi, bir çekirdeği, o çekirdeğe doğru bir çekimi, o çekirdeğin yarattığı bir manyetik alanı olduğunu fark etmeye başladım. Şimdi benim için yazarlıkta da, okullukta da, kurmaca üstüne düşünmekte de onun bir tasarım olduğunu görmenin her şeyden daha önemli olduğunu vurgulamalıyım belki. Çünkü bu sanat yapıtlarını hayattan ayıran yegane unsurda aslında. Nasıl ayırt edeceğiz? Bir şeyin sanat mı, gündelik hayatın bir parçası mı olduğunu oradaki tasarımı fark ederek. Hayat bir kaostur ve zihin her zaman o kaosa bir düzen vermeye çalışır, o karışıklığa. Çünkü o düzene ihtiyacımız var bizim düşünebilmek için. Tekrar edeyim, burada doğruluk ya da hata diye bir şey yok. Çünkü bir düzen yaratmak aslında kendi içinde tutarlı bir bakış açısı yaratmak demek. Dolayısıyla aslında yapmaya çalıştığımız şey yazarken kaybolmamak, okurken o çok bayıldığımız yazarın bunu nasıl yazmış diye sorduğumuz dünyasındaki bu nasılı anlamaya başlamak. Yani bir kurmacanın sadece o oldu bu oldu diye bir hikaye kurmaktan öte, onun içindeki seçimlerin nasıl yapıldığını, o metnin, kurmaca evrenin bu bütünlükte nasıl kurulabildiğini anlamak. Yani bir kurmacayı alıp önümüzde bir radyo gibi, radyo yapmak isteyen birinin bir radyonu açıp içine bakması gibi, kurmacanın içine açıp bakmak. Ama bütün yöntemlerde olduğu gibi elimizde bunu yapmak için araçlar var, bir soru seti var. Yani yoksa vidaların yerini bile bulamayız büyük bir ihtimalle. Öyle masif, kompakt görünen şeyler çünkü onlar. Vida yerleri saklı, birbirlerine nereden dikildikleri o parçaların saklı, cilalanmış, son hale getirilmiş, üstünde çok çalışılmış bütünler. Ve bizim işimiz tersine mühendisliğin nasıl yapılabileceğini öğretmek. O nasıla, o tasarıma dikkatimiz çekilmeye başladığında aşağı yukarı nasıl yapabileceğimizi de anlamak demek. O hiç bitmeyecek. Tiyatroya doğru yaklaştıracak olursa aslında şimdi aramaya başladığım şey, yani yazarlıkta nasıl çalışıyor, İşte bir dramaturg için ne işe yarar, bir metne nasıl yaklaşır, İşte oyuncu için rolüne nasıl yaklaşacağını, onun bir teknik bütün olarak nasıl kabul edilebileceğini söyleyen bir hat yaratmak. Bir de tabii özel olarak benim asıl olanım olan tiyatroda bir oyunculuk yöntemi olarak kullanılıp kullanılamayacağını uzun vadede araştırmak istiyorum. Metodlar her zaman buna kendini adamış bir topluluğun etrafında kurulur. Aslında hani öyle bir toplulukla bir hareket düzenine, bir oyunculukta hareket düzeni yaratıp yaratamayacağını, kurmacanın içinde tarif ettiğim bu tekirdek fikrinin, tekirdek çünkü bizim için en çok içindeki harekete baktığımız bir şey ve bir bakıma da kurmacadaki tüm seçimlerin aslında o hareketten yapılmış metaforlarla üretildiğini söylüyorum. Öyleyse sahnede sadece metnin metodla yazılmış olması değil, manyetik alan metoduyla, İşte yönetmenin o metodla o oyunu sahnelediği, oyuncunun metodu bildiği, dramaturgunun metodla yaklaştığı, bu bütünlükle yaklaştığımızda ne olacağını çok merak ediyorum. Önümüzdeki yıllarda bunun arayışında olmak istiyorum. Vaktimi en çok buna adamak istiyorum diyebilirim.
1: Stanislavski'den Brecht'e tiyatroda yöntemi, tiyatro kuramcısı, oyun yazarı ve akademisyen Beriz Güçbilmez anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: herkese sana. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 6 Eylül 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Yarın nesli tehlike altındaki türler günü. Tazmanya kaplanına adanmış bir gün. Popülasyonu tehdit altında bir tür söz konusu olduğunda geride birkaç yüz birey kalması ilk bakışta endişe verici görülmeyebilir. Ancak o türün son üyesi de ortadan kalkarsa ne olur? Avustralya'ya özgü bir tür olan Tazmanya kaplanı için durum tam olarak buydu. Türün yaşayan son üyesi Benjamin, 1936 yılında Avustralya'daki hayvanat bahçesinde gözlerini kapadı ve Tazmanya kaplanının soyu fiilen tükendi. Uluslararası kuruluşların o günden sonra sürdürdüğü kampanyalara rağmen yaşayan bir başka Tazmanya kaplanı bulunamadı. Avustralya hükümeti 1996 yılında, yani son Tazmanya kaplanının ölümünden 60 yıl sonra olayın unutulmaması, benzer trajedilerin bir daha yaşanmaması, insanların telafisi imkansız durumlara neden olduğuna dair öz eleştiri yapabilmesini sağlamak amacıyla 7 Eylül tarihini tehdit altındaki türler günü ilan etti. Yarın tüm canlıların sürdürülebilir bir ortamda yaşamasına destek verirken, bunun için çalışan tüm doğa araştırmacıları, gözlemcileri, gönüllüleri ve görevlilerini de kutlama günü. Onları kutlamayı unutmayın.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
4: Sevgili dinleyiciler, yabancı dillerden, daha çok da Fransızcadan dilimize girmiş sözcüklerden yanlış söylenen birkaçına göz atacağız. İlk olarak gümüş parlaklığında beyaz, hafif, kolay işlenip şekillendirilen, kimyevi maddelerin aşındırmasına dayanıklı bir element olan alüminyumdan söz edelim. Alüminyum şeklinde yanlış söylenen bu element, alüminyum değil, alüminyum. Alüminyum. Yeni teknolojiler kullanılmaya başlamadan önce mutfak kaplarının yapımında çok kullanılırdı alüminyum. İkinci sözcüğümüz spordan. O da Fransızca. Abandone etmek. Abandone etmek, boks karşılaşmasında birini dövüşemeyecek duruma getirmek. Abandone dendiği oluyor. Doğrusu abandone. Yalnızca abandone edilmez, abandone olunur da. Yani dövüşemeyecek duruma gelinir. Bu şekli yalnızca boks karşılaşması için değil, bunalmak, sıkıntı içinde olmak gibi bir anlamda da kullanılır. Sırada bir tuvalet malzemesi var. Deodorant mı diyeceğiz, deodoran mı? Hani vücudumuzun belli bölgelerinin, özellikle koltuk altlarının güzel kokması ve temiz kalması için sıkılarak kullanılan madde. Deodorant olamaz çünkü Fransızca. Demek ki deodoran, tıpkı restoranda olduğu gibi. Restorant ya da restaurant diyoruz. Hayır, değil, restoran. Evimizde canımız müzik dinlemek istediğinde ses nereden çıkar? Hoparlörden mi, hoparlörden mi? Bu sözcük de Fransızcadan girmiş dilimize, ancak hoparlör olarak. O nedenle mikrofon, radyo, kaset çalar gibi aygıtlarda sesi işitilebilecek duruma getiren bu düzeneye hoparlör diyoruz. Bir diğer cihaz, agrandizör mü, agrantisör mü? Hani fotoğrafçılıkta temel işlevi fotoğrafları negatifinden büyütme ve onlara boyut kazandırma olan makine. Evet, S ile agrandisör. Şimdi tekrar gözden geçirelim. Alüminyum değil, alüminyum. Abandone değil, abandone. Deodorant değil, deodoran. Restaurant değil, restoran. Hoparlör değil, hoparlör. Agrandizör değil, agrandisör. Gönlünüzce müzik dinleyebileceğiniz güzel günler diliyoruz.
3: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: Daha dün...
1: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Beni Vidi Göz.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Pazartesi kuzeyde sıcaklık 2-3 derece azalacak. İstanbul'da Poyraz çok sert. Sıcaklık öğle 28, gece 18 derece. Ankara açık 27, İzmir 35, Bursa 31 derece. Antalya'da hava kuru, sıcaklık 40 derece.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
8: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19.

0: Mutlu akşamlar. Saat 19 oldu. Öne çıkan gelişmelerden hazırladığımız haber turuyla karşınızdayız. Gülistan Doku soruşturmasında Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi istenen firari Umut Altaş'ın FBI sorgusunda cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Gülistan'ın araç içinde valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından öldürüldüğünü, cansız bedenini birlikte bagaja taşıdıklarını belirtti. Umut Altaş, Sonel'den aldığı bilgiye göre Gülistan Doku'nun cansız bedeninin Pertek yolunun kenarına gömülmüş olabileceğini söyledi. Cinayet sonrası köprüye döndüklerini ve Sonel'in bu sırada kameraların kayıt yapmayacağını söylediğini de anlattı. Altaş, dönemin Tunceli valisi olayı örtbas etmek ve oğlunu adalete teslim etmemekle de suçladı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu ve gelini savcılığa ifade verecek. Gökçek çiftinin yurt dışında bazı şirketlere kayıt dışı para aktardığı iddiası ve haberleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Geçen hafta pazartesi günü iddiaları haberleştiren gazeteci Murat Ağrel tanık olarak ifade vermişti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de aynı soruşturma kapsamında 4 Eylül Cuma günü şüpheli sıfatıyla yaklaşık 2 saat ifade vermişti. İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Lübnan'da İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Antalya'da Serik ilçesi Akbaş mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları görenler yetkililere haber verdi. Kısa sürede alevlere müdahale başladı. Yangında 5 uçak, 15 helikopterle havadan, 78 iş makinası ve 450 personelle de karadan müdahale ediliyor. İstanbul Kağıthane'de bir motosiklet sürücüsü yolda tek teker üzerinde giderek trafiği tehlikeye attı. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan 23 yaşındaki sürücü polisin denetimine takıldı. Yapılan incelemenin ardından Recep Burhan A'ya plakasız motosiklet kullanmak, dikiz aynası bulunmayan araçla trafiğe çıkmak, motosikleti tek teker üzerinde kullanmak ve görüntüleri sosyal medyada paylaşmak olmak üzere 4 ilhalden toplam 117 bin lira idari para cezası uygulandı. Gazze'de aileler 2 yıldan uzun süredir bekledikleri yakınlarının cenazelerine nihayet kavuştu. İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazından çıkarılan yaklaşık 100 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi. Önce anma töreni yapıldı, sonra da cenazeler defnedildi. Ancak halen enkaz altında çıkarılmayı bekleyen binden fazla kişinin cenazesinin olduğu tahmin ediliyor.
1: Filistin bayraklarına sarıldılar. Yakınları özellikle fotoğraflarını yerleştirdi, mumlar yaktı. Görüntüler Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nden. İsrail saldırıları sonucu yaşamını yitiren ve enkaz altında kalan yaklaşık 100 kişinin cenazesi ve cenazelerden arda kalanlar ailelerine ulaştırıldı. Akşam namazının ardından düzenlenen törende mumlar yakıldı, cenazelerin üzerine çiçekler bırakıldı. Ertesi gün yapılan toplu cenaze töreniyle yaklaşık 100 kişinin cenazesi toprağa verildi. Filistinli gazetecilere göre cenazeler arasında 70 çocuk da bulunuyor. Çalışmalar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında yıkılan binaların altında bulunan Filistinlilerin cenazelerini çıkarmaya yönelik proje kapsamında yürütülüyor. Projenin ikinci aşaması, Gazze kentinin yanı sıra Gazze şeridinin kuzey ve orta kesimlerindeki 147 yıkılmış evi kapsıyor. Bu bölgelerde yaklaşık 1072 kişinin cenazesinin enkaz altında bulunduğu tahmin ediliyor. Kasım 2025'te başlatılan projenin ilk aşamasında ekipler 54 yıkılmış ev ve binadan yaklaşık 333 kişinin cenazesini ve cenaze kalıntılarını çıkardı.
0: Bültenimizin sonuna geldik. Saat başı görüşmek üzere.
2: NTV Radyo.
0: Hava durumu.
3: Pazartesi kuzeyde sıcaklık 2-3 derece azalacak. İstanbul'da Poyraz çok sert, sıcaklık öğle 28, gece 18 derece. Ankara açık 27, İzmir 35, Bursa 31 derece. Antalya'da hava kuru, sıcaklık 40 derece. Marmara az bulutlu, Poyraz çok sert, sıcaklık düşüyor. Edirne 32, Kocaeli 30 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar daha kuvvetli esecek. Eskişehir 27, Kayseri 28 derece. Gece Sivas'ta sıcaklık 10 derece iniyor. Ege'de rüzgar hızını artırıyor, yer yer kuvvetli esecek. Manisa 34, Muğla ve Denizli 36, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de de Adana bölümünde rüzgar kuvvetli, hava güneşli. Adana 38, Mersin 35, Hatay 33 derece. Karadeniz'de sıcaklık Trabzon'da 20, Samsun'da 22 derece iniyor. Doğu Karadeniz'de yağış şiddetli. Özellikle Rize, Artvin kesiminde sel tehlikesi var. Doğu ve Güneydoğu'da karayel kuvvetleniyor. Ardahan'da sağanak var. Erzurum 22, Malatya açık 30, Gaziantep ve Diyarbakır 35 derece.
2: Hava durumu. NTV Radyo'da haber ve hayat var.
3: İstanbul'da kiralık ev bulmak giderek zorlaşıyor. Kimi ev sahipleri, kiracı adaylarından, maaş bordrosundan önceki ev sahibinin iletişim bilgilerine kadar çok sayıda belge istemeye başladı. Mülk sahipleri, adaylar arasından kriterlerine en uygun kişiyi seçmek için değerlendirme süreci talep ediyor. Süreç çoğu zaman uzuyor. Kiralama prosedüründe neler yaşandığını, talep edilen belge sayısının neden arttığını emlak uzmanı Nilüfer Kas NTV Radyo'da anlattı.
4: Kira fiyatlarının artması, kiracı ev sahibi arasındaki uyuşmazlıkların mahkemelere yönelmesi nedeniyle yüz binlerce dava dosyası var. Bu konuda artık ev sahipleri kiracı seçerken aslında bir İK direktörü gibi davranabiliyor. Eskiden sadece ne olurdu? Kimlik belgesi alınır, kefil ve kendisinin maaş bordrosu yeterli olurdu. Fakat artık bunlar yeterli değil. Mutlaka bir sindeks raporu talep ediyorlar. Sabıkası olup olmadığını gösteren belge istiyorlar. Hatta bazıları bir önceki ev sahibinden referans mektubu olmasını tercih ediyor. Ve daha önceki dönemlerde ev sahibi kiracı uyuşmazlığına dair bir mahkeme veya bir davanın tarafı olup olmadığını da belgelemesini istiyorlar.
3: Ev sahiplerinin genelde devlet memurlarını tercih ettiği ifade ediliyor. Sizin de böyle bir gözleminiz var mı?
4: Çok doğru. Eskiden aslında daha çok ticaret erbabı tercih edilirdi. İşte kirasını rahat öder diye. Fakat maalesef son dönemdeki ekonomik gelişmeler ya da ticaretini kötü olduğunu varsayarak kirasını ödemeyenlerin sayısı çok arttığı için burada garantici bir yol izliyor ev sahipleri. O nedenle de özellikle kamu kurumlarında çalışan kişileri tercih ediyorlar. Ama şunu unutmamaları gerekiyor ev sahiplerinin. Bir kiracının geliri çok yüksek olabilir. O kiranızı ödeyebilecek bir maddi gücü olabilir. Fakat o kiracının aynı zamanda ödeme disiplininin de olması lazım. Yani parası olsa bile bazı kiracıların maalesef ödeme disiplini olmadığı için yine sıkıntılar yaşanabiliyor. Yani iki şeyin bir arada olması lazım. Bir garanti, bir gelir, ikincisi de ödeme disiplini.
3: Üniversiteler yakın tarihte açılacak. Bu durum kiralık talebinde artışa neden oldu mu?
4: Şimdi mevsimsel olarak aslında iki şeyi biz gözlemliyoruz. Bir, kira fiyatlarında artış. İki, kiralık talebinde artış. Bu Haziran ayı ile birlikte başlıyor ama en tap noktası Eylül ayının ilk yarısında oluyor. Çünkü üniversitelerin sonuçları açıklanıyor. Öğrenciler buna göre kendi programlarını yapıyorlar. Ailelerin yanında kalmayanlar ise mecburen ya kiralık evlere ya özel yurtlara ya da kamu yurtlarına gidiyorlar. Yaklaşık 2 milyon kadar bir öğrencinin konuta ve barınmaya ihtiyacı var. Bunun 1 milyonunu da aslında KYK yurtları sağlıyor. Fakat geri kalan öğrenciler, 1 milyona yakın öğrenci ya özel yurtta kalması gerekiyor ya da ev tutması gerekiyor. Yine bu 1 milyonun ancak 300-350 bine özel yurt kapasitesi olduğu için orada barınabiliyor. Kalan 500 binin üzerinde öğrencinin de bir konut ihtiyacı ve kiralık ihtiyacı çıkıyor. Tabii bazı ev sahipleri ne yazık ki böyle dönemleri kendi lehlerine kullanmak için işte Haziran ayında 35 bin lira olan kiralık dairenin fiyatını Temmuz'da, Ağustos'ta 45-50 bin liraya kadar çıkartabiliyorlar. Bu nedenle de bu dönem aslında sadece öğrenci hareketliliği değil, evlenmelerinde olduğu, tayin ve atamalarında olduğu bir dönem olduğu için ve maalesef ülkemizde kiralık arz sınırlı da olduğu için bu kira artışlarını bizzat yaşıyoruz.
3: Peki ev sahibinin kiracı adayından bu kadar çok belge talep etmesi yasal olarak mümkün mü? Verilerin ev sahibine sunulması kişisel verilerin korunması kanununun ihlali anlamına gelir mi? Gayrimenkul hukuku uzmanı avukat Ali Güvenç Kiraz yanıtladı.
5: Mal sahiplerinin kiraya verme konusunda kiracılarından bir takım belge talep etmeleri, bu belgelerin kendi ukdelerinde kalması suretiyle yasal bir durum oluşturduğunu uzun zamandır söylüyoruz. Yani bir kiracı adayından, çalışmış olduğu iş yerinden maaş bordrosunu, yine sistem üzerinden Findex belgesini, Findex raporunu, bunun haricindeki bir takım belgeleri talep etmesi, mal sahibi açısından herhangi bir suç, kişisel verileri koruma kanunu aykırılık oluşturmaz. Ancak bir form doldurulması, kişisel verileri içeren bir takım belgeler ve bilgiler talep edilmesi, eğer mal sahibi tarafından karşı bir taahhütname doldurulduysa ancak geçerlidir. Ne demek istiyoruz? Mal sahibi KVKK yani kişisel verileri koruma kanunu kapsamında kiracı tarafından doldurulan bu belgenin içeriğinde yer alan bilgileri paylaşmayacağını, üçüncü kişi veya kurumlara bunu ibraz etmeyeceğini, bizzat yine mal sahibi olarak taahhüt ederse, kiracının bu belgeyi doldurması kapsamında mal sahibine bir suçlama yöneltmesi mümkün değil. Ancak mevcut durumda alınan belge, kişisel verileri koruma kanununa kesinlikle aykırıdır. Çünkü mal sahipleri bu formları herhangi bir şekilde karşı bir taahhütname doldurarak talep etmiyorlar ve bu belgenin aksine kendilerinin bu belgeyi kullanmayacaklarına veya paylaşmayacaklarına yönelik bir taahhütte bulunmadıkları için bu formun yasal bir belge olmadığını, hiçbir şekilde talep edilmeyeceğini, kiracı adaylarından herhangi birisinin bunu Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunması halinde ilgili mal sahibi hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak kendi aleyhine kişisel verileri koruma kanunu kapsamında bir cezalandırma yapılacağını bilgilendirmek vatandaşlarımızı önemli isterim. Yani bu formlar herhangi bir şekilde karşı taahhüt verilmediği sürece geçerli formlar değil.
3: Kiralama işlemlerinde maaş bordrosu ve kefil istemek normal bir talep mi?
5: Mal sahiplerinin özellikle son yıllarda kiracı ve mal sahibi ilişkilerindeki İtilaflardan, yargılamanın uzunluğu süreçlerinden, kira bedellerinin ödenmemesi gibi durumlardan ciddi şekilde çekingenlik duyduklarını biliyoruz. Bu noktada tabii ki doğal olarak kendilerini güvence altına almak için kiraya verecekleri mülkleriyle ilgili kiracı adayının bu kira bedelini ödeyip ödemeyeceği, kendisinin ekonomik gücü olup olmadığına yönelik bir takım belgeleri talep etmesinde yasaya aykırı bir durum yok. Bir maaş bordrosu talep edilebilir, bununla ilgili bir takım Findex raporları talep edilebilir. Herhangi bir şekilde bu belge üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşılmaması suretiyle bir suç unsuru taşımayacaktır. Yani mal sahiplerinin kendi kiracıları için böyle bir araştırma talep etmesi ve kiracı adaylarından bu tür belgeler talep etmesi ve almaları halinde tekrar etmek gerekirse üçüncü kişi veya kurumlara ibraz etmemesi şartıyla bu belgeleri talep etmesine bir hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
3: Gayrimenkul hukuku uzmanı avukat Ali Güvenç Kiraz NTV Radyo'daydı.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye, roman, masal.

0: Zeynep Gül Alp'le Pencere.
1: Sonbaharın ilk adımlarıyla birlikte İstanbul sokakları festival ritmine ve sanatın büyüleyici atmosferine yeniden kavuşuyor. Bu ritmin en zarif duraklarından biri de şüphesiz İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali. 6-24 Eylül tarihleri arasında Süreyya Operası'nın büyüleyici dokusunda 6. kez yapılacak festival, usta sanatçılarla genç yetenekleri ortak bir zeminde buluşturuyor. Biz de bugün festivalin kurucusu ve genel sanat yönetmeni Nil Kocamangil ile konuşuyoruz. Nil Hanım merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
2: Merhabalar, çok teşekkür ederim davetiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz. Bu yıl festivalin 6. yılı. Bu yolculuğun arkasında kurucu olarak siz İstanbullu müzikseverleri pek çok unutulmaz isimle buluşturdunuz. Bu 6 yıllık birikimin üzerine inşa edilen Uluslararası Oda Müziği Festivali'nde dinleyicileri bu yıl nasıl bir program ve hangi sürprizler bekliyor? Bununla başlayalım isterseniz.
2: Bu benim için gerçekten hayal projeydi. Özellikle kendim de müzisyen olduğum için çellistim ben. Dünyaca ünlü sanatçıları, özellikle Avrupa'da bilinen, ülkemizde daha az bilinen veyahut da keşfetmemiz gerektiğini düşündüğüm sanatçıları buraya getirebilmek, tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı sayesinde müthiş bir duygu benim için ve bunun 6. yılına gelmiş olmak gerçekten hala inanamıyorum. Bu yılda yine çok değerli sanatçılar, İstanbullu sanatseverlerle buluşacaklar. Açılış konserimizde daha önce Türkiye'de birlikte sahne almamış olan gerçekten yıldız sanatçıları olacak sahnede. Fedor Rudin, Alexandra Som, keman sanatçıları, Julian Lieber, piyanist, Mate Schütz, viola sanatçısı ve Lydia Shelley, cellist. Bunlar sahnede olacaklar ve Cesar Franck'ın ve Antonin Dvorak'ın oda müziği repertuarındaki en güzel eserlerini sanatseverler için seslendirecekler. Konser öncesinde de saat 18.30'da Off the Record adlı artık gelenekselleşmiş bir söyleşi serimiz var. O gerçekleşecek.

Ondan sonra da 9 Eylül'de Sanena Perküsyon Dörtlüsü var. Ülkemizin köklü gruplarından yıllardır birlikte sahne alan 4 perküsyon sanatçısı Kerem Öktem, Efe Erşahin, Alican Öztan, Emre Günay olacak sahnede. Daha sonra 11 Eylül'de 3. konserimiz var. Bu da Festival Buluşması. Festival Buluşması serisini geçen sene başlattık. O seride hatta ben de yer alıyorum. Ben festivalde her

Geçen yıl gençlere biraz daha destek nasıl verebiliriz? Onları biraz daha sahneye nasıl çıkartabiliriz? Bu alanda nasıl onların önünü açabiliriz diye düşünürken dedik ki Miguel da Silva, viyola sanatçısı ve tanınmış piyanist Kaspar Frans'la birlikte sahnede keman sanatçısı, kemancı Deniz Yakın, kontrbasçı Çağatay Yurt ve viyolonselci Beliz Bey olacak. Bu üç pırıl pırıl genç sanatçımızı usta sanatçılarla birlikte dinleyeceğiz sahnede.

0: 6. konser 24 Eylül'de gerçekleşecek. Orada da birçok kez Eko ödülünü almış, her yerde konserler veren müthiş bir ekip var. Alyaş Quintet. Bu da çok değişik bir ansambl. Sahnede 4 saksafon ve 1 piyano olacak. Onlarla da yine sanatseverlerin uzun süre unutamayacağı bir kapanış yapacağız.
1: Siz oda müziğini tanımlarken sık sık dostluğun müziği ifadesini kullanıyorsunuz. Birbirini dinlemeyi, uyumu ve ortak bir dili şart koşan bu türün sizin gözünüzde dostluğun müziği yapan temel duygu ve dinamikler neler? Biraz bize onu da anlatır mısınız?
0: Benim için şöyle, ben solo kariyerimin yanı sıra oda müziğinde de çok aktif çalan bir sanatçıyım. Birkaç kişiyle birlikte tek bir ses yaratabilmek, geri geldiğinde kendi fikirlerinizden feragat edip onların fikirlerine saygı duyarak, onların fikirlerine uyum sağlamaya çalışarak çalmaya çalıştığınız bir form. Dolayısıyla bundan gerçekten çok keyif alıyorum ve oda müziği gördüğünüz gibi, yani bir sürü grup anlattım. Bir puzzle gibi de oynatabiliyorsunuz, yani bir eşitlilik var. Repertuarı da zaten aşırı zengin bir alan. Dolayısıyla oda müziğini biraz daha tanıtmak, sanatseverlere sevdirmek amacımız burada.
1: Festivalin Genç Yıldızları projesi kapsamında genç yetenekler usta isimlerle aynı sahneyi paylaşıyor. Klasik müzikte kuşaklar arası geçişi nasıl buluyorsunuz? Evet, sanat bir ortada buluşma noktası ama aynı zamanda kendi içinde çatışmaları da var mı iki kuşak arasında?
0: Zor bir soru. Aslına bakarsanız kiminle çaldığınıza, kiminle çalıştığınıza bağlı. Tabii ki kendinizden daha büyük kuşaktaki sanatçılar size çok destek de olup hem bir mentor hem de bir partner olarak sizinle beraber çalabiliyorlar. Tam tersi de olabiliyor. Bu sanatçılarla bir araya gelmek de çok kolay olmuyor. Çünkü kariyerinizin başında olduğunuz zaman o süreçlerde sonuçta siz daha yenisiniz. İnsanlar sizi yeni tanıyor. Dolayısıyla böyle konser fırsatları çok kolay çıkmıyor. Bundan da ötürü aslına bakarsanız böyle bir alan yaratmak istedik. Bu gençlerimizin de ileride hatırlayacağı, onları şu anda motive edecek, ilerisi için de onlara CV'leri için de iyi bir kazanım olacak bir destekte bulunmak istedik diyeyim. Dolayısıyla konseri zaten dört gözle bekliyoruz. Umarım sanatseverler de tanışacakları genç sanatçıları destekleyip onları takip etmeye devam ederler.

0: Den popüler dijital platform yapımlarına kadar aslında pek çok güncel kültür ürününün arka planında oda müziğinin tınlarını sıkça duymaya başladık biz. Bu aşinalık sizce klasik müzik salonlarının kapısını yeni ve genç bir dinleyici kitlesine açıyor mu? Yansımalarını salonda hissediyor musunuz mesela bunların?
1: Ben açıkçası genç dinleyicilerin Türkiye'de özellikle çoğunlukta olduğunu düşünüyorum. Ben hep gençleri görüyorum seyirciler arasında ve bu çok hoşuma gidiyor. Aslına bakarsanız Avrupa'da daha çok daha yaşı olan sanatseverler geliyorlar. Onlar daha klasik müziği takip ediyorlar ve seviyorlar. Ben Türkiye'de bunun daha farklı olduğunu düşünüyorum. Genç dinleyicinin hiç azımsanamayacak kadar olduğunu düşünüyorum açıkçası ve bu da çok mutlu ediyor. Bu arada zaten müziğin çıkış noktalarından birinde de zaten oda müziği de var. Çünkü İki kişi bir araya geldiğinden itibaren zaten oda müziği oluyor. 2'den 10'a kadar. Ondan itibaren de oda orkestrası oluyor ve gittikçe büyüyor. Aslında oda müziği her yerde var diyebiliriz.

Ben masterclass programlarından bahsetmek isterim çok kısa. Türkiye'de ilk dediğimiz şey tamamen ücretsiz olması. Çünkü bu masterclasslar günübirlik workshop gibi değil. Tamamen bildiğimiz masterclass formatı. 3-4 gün hocalarla

0: kişileri buluşturduğumuz, dinlemeye de tamamen, herkesin gelip de tamamen ücretsiz olarak dinleyebileceği masterclass programları bunlar. Her masterclass için 6 öğrencimiz seçiliyor. Bu yıl 6'şer öğrenci seçildi. Keman'da Profesör Caroline Widman gelecek. Caroline Widman Leipzig'de hocalık yapıyor. Çok büyük bir sanatçı. Maalesef bu sene festivalde konseri olmayacak. Ama masterclass için gençlerle buluşacak. Ondan sonra Viola Masterclass'ımız var. Orada Profesör Razvan Popovici zaten 11 Eylül'de de festival buluşmasında o da sahnede olacak. Kendisi de Antwerp'te hocalık yapıyor. Antwerp Kraliyet Konservatuarı'nda. Daha sonra da Paris Konservatuarı'nın Marc Copé violoncellerle çalışacak, genç violoncellerle. Her masterclass bitiminde kapanış konserlerimiz var. O konserlerde de gençlerimiz Süreyya Operası'nda sanatseverlerle buluşacaklar. Onların dışında bir de onlar için düzenlediğimiz ilham veren buluşmalar söyleşilerimiz var. Bunun da amacı şu, normalde bir masterclass'ta işte birkaç gün hocayla çalıştınız vesaire. Sonrasında hocalara ulaşmanız zor oluyor. Bu seride hocalarımızdan rica ediyoruz. 45 dakikalık seriler bunlar. Bütün öğrenciler geliyor, dışarıdan sanatseverler gelmek istiyorlarsa geliyorlar. Merak eden herkes oraya gelip hocalara sorular sorabiliyorlar. 3 hocamızla da ilham veren buluşmalar serimiz gerçekleşecek. Oraya da tüm hem gençleri hem meraklı herkesi bekliyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız ve bize bu güzel festivali anlattığınız için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Herkesi davet ediyorum. Sizleri de bekliyoruz festivale.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
1: Pencerede bugün 6-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'ni festivalin genel sanat yönetmeni Nil Kocamangil ile konuştuk. Programı da Atilla Özdağ'la birlikte hazırladık. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle.
2: Zeynep Gül Alp'le Pencere. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
3: Merdivenden çıkarken erkek arkada, inerkense önde olmalıdır. Erkek daima yardımcı konumundadır. Asansörden inerken kapıya yakın olan önce çıkmalıdır. Düğünde bayanlar tamamen beyaz giyinmemelidir. Beyazı sadece gelin giyer. Evet, bunlar kimi görgü kuralları. Uyarsınız, uyumazsınız ancak bu kurallar var. Ama biz görgü kurallarından değil, adab-ı muaşeretten söz edeceğiz. Çünkü hala görgü kuralları yerine bu sözcüğü kullananlar var. Bari doğru kullanalım. Efendim, edep, terbiye, güzel ahlak demek. Edebin çoğul şekli de adab oluyor. Elbette Arapça. Adab, davranışlarda ve karşılıklı ilişkilerde alışılmış usullere, ahlak ve terbiye kurallarına göre uyulması gereken esaslar, adet, yol, yordam. Muhaşeret ise birlikte yaşayıp hoş geçinme, karşılıklı iyi ve güzel ilişkiler kurmak demek. İşte bu adapla muaşeret birleşmiş, olmuş adab-ı muaşeret. Bir toplulukta uyulması gereken ve insanlar arasındaki davranışları düzenleyen nezaket, saygı ve görgü kuralları. Söylenişine gelince, adab-ı muaşeret. Bütün ağlar uzun söyleniyor. Adab-ı muaşeret. İkinci sözcüğümüz asaleten atama ya da asaleten atanma. Bir görevde temelli olarak, asıl olarak sürekli yapmak üzere atanma. Vekaletin karşıtı. Anlamlarını biliyoruz da söylenişinde sorunlar var. Asaleten sözcüğünde ikinci A uzun söylenecek. Asaleten. Aynı şekilde vekaletende de A sesi uzun. Vekaleten. Vekaleten atama da geçici olarak görevlendirme. Bu mukaveleyi kendi adıma asaleten, oğlum adına vekaleten imzalayacağım. Aslında asaletin birden çok anlamı var. İlk anlamı soyluluk, asalet. İkinci anlamı bir görevi yüklenmiş olma, o görevin sahibi olma, vekillik karşıtı. Bir diğer anlamı da yazıda ya da konuşmada bayağı söz ve deyim bulunmaması durumu, asalet. tüm işlerinizde asaleten bulunmanız dileğiyle iyi günler.
2: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Radyo tiyatrosu. Elveda güzel vatanım. 16. bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay. Karakterler. Dış ses Merih Tangün. Şehsuvar Sami, Ali Rıza Kubilay. Otel müdürü Reşit, İlham Erdoğan. Binbaşı Cezmi, Rıza Karaağaçlı. Efektör Cengiz Saral. Ses teknisyeni Murat Çolak. Yönetmen Aziz Acar. 1926 İstanbul, Pera Palas Oteli. 6. gün, öğleden sonra.
2: Merhaba Ester. 1909'da Taksim Kışlası'na birlikte saldırdığımız, Trablusgarp'ta emrinde savaştığım bir zamanların Cezmi Yüzbaşısını yıllar önce bıraktığım gibi bulmuştum. Tuhaf. Sanki seneler hiç örselememişti bu inatçı adamı. Halbuki o büyük yıkımı, o korkunç mağlubiyeti bizimle birlikte yaşamıştı. Belki daha da fazlasını. Sadece Trablusgarp'ta değil, Balkanlarda da dövüşmüştü, Çanakkale'de de. Harbin bütün rezilliklerini kendi gözleriyle görmüştü. Bütün dehşetini iliklerinde hissetmişti. Fakat ne umutsuzluk vardı gözlerinde, ne yılgınlık, ne de bir pişmanlık. Sanki büyük bir zafer kazanmışız gibi konuşuyordu. Hayır, ne kendini kandırıyordu, ne de bizi. Söylediği her sözcüğe katiyetle inanıyordu. Evet, milletin bir süreliğine aklı tutulmuştu ama yakında geçecekti. Kendiliğinden değil elbette. Bizim gibi vatanseverlerin dizginleri yeniden ele almasıyla. Onu dinlerken hayrete düşüyordum. Bu cesur zabit hakikaten mazide kalmıştı. Sanırım hala harbin yeni başladığı günlerdeydi. Bizim galip geleceğimiz umuduyla kendimizi kandırdığımız o belirsizlik dolu senelerdi. Aa, özür dilerim Ester. Öyle birden balıklama dalı verdim mevzuya. Halbuki Cezmi Kenan çok mühim malumatlar verdi bana. Hele senin hakkında söyledikleri. Hakikat olmasa da bende uyandırdığı heyecan. Seni yeniden görebilme umudu. Bak yine hepsini birbirine karıştırdım. Sana demiştim benden yazar olmaz diye. Önce söyleyeceğimi en son söylüyorum. Neyse, kaldığımız yerden sürdüreyim. Topçu Kışlası'nı nasıl ele geçirdiğimizi anlatıyordum. Ama yazıyı tamamlayamamıştım çünkü otel müdürüyle buluşmam gerekiyordu. Cezmi Bey'i görmeye gidecektik. Asansörden indiğimde Reşit'i lobide bekler buldum. Beni görür görmez derhal ayağa kalktı. Yeleğin cebinden saatini çıkardı.
3: Saat tam 3. Siz İttihatçılar da en sevdiğim yan dakik olmanız. Rahmetli babam da öyleydi. Söz verdiği saatte söz verdiği yerde olurdu.
2: Öyle olmalı azizim çünkü söz namustur.
3: Otomobil kapıda bizi bekliyor. Çıkalım isterseniz.
2: O kadar tecrübesizdi ki şu anda yaptığı işin ne kadar tehlikeli olabileceği hususunda hiçbir fikri yoktu. Sabıkalı iki İttihatçının buluşmasına resmen yataklık ediyordu. Bu iyi niyetli adamı ikaz etmem lazımdı fakat Cezmi ile konuşmadan bunu yapamazdım. Mehmet Esat hakkında malumat toplamak zorundaydım. Akabinde Reşit'e sıkı bir nasihat çekerdim artık. Bu nedenle önlem olarak arabaya servis kapısından binmeyi bile önermedim. Takip ediyorlarsa etsinlerdi. Nasıl olsa Cezmi ile maziden tanışıyorduk. Eski bir arkadaşı ziyaret etmekten daha tabii ne olabilirdi ki? Elbette kendimi kandırıyordum. En masum buluşmaların bile gizli teşkilat toplantısı diye adlandırıldığı bir devirdeydi. Ama bütün bu olaylar sırasında bile Cezmi'yi içeri almadılarsa, belki de onu sahici bir deli kabul ederek tehlike arz eden ihtiyarçılar listesinden çıkarmış olabilirlerdi. Değilse de ne yapalım? Artık o kadarını göze almam gerekiyordu. Yine de otelin kapısından çıkarken kuşku uyandıracak birileri var mı diye etrafa bakmaktan kendimi alamadım. Asayiş Berkemal gözüküyordu. Madame Melina'nın bana miras bıraktığı Beşiktaş'taki evin adeta bir eşiydi Cezmi'nin Langa'da ikamet ettiği ahşap bina. Ama bahçesi daha büyüktü. Evin kapısında bekliyordu Cezmi binbaşı. Bizi görür görmez ayağa fırlayıp geniş kollarını yana açtı.
4: Vay şey su var kardeşim, şükür görüştürene. Ne kadar oldu ya?
2: Çok oldu binbaşım, çok. Cemiyetin son kongresinden bu yana görüşemedik bir daha. Ama havadislerinizi alıyordum. İşgal İstanbul'undaki kahramanlıklarınız dilden dile dolaşıyordu.
4: Çoğu tevatür canım kardeşim. Mübalağa etmeye bayılıyor millet. Gelin verandaya geçelim. Reşit, elindeki paketler ne öyle? Gene ne getirdin bana? Ya zahmet etme demedim mi? Benim her şeyim var şükür. Şey Suvar kardeşim, bu Reşit çok iyi çocuk. Hoş çocuk da beni öz babası sanıyor. Yahu bu kadar izzet-ü ikram, bu kadar hürmet olmaz.
5: Öyle deme Cezmi amca. Siz bana babamın emanetisiniz. Ona verilmiş sözüm var. Benim başıma bir iş gelirse bundan sonra baban Cezmi'dir. Bana nasıl hürmet ettiysen ona da öyle bakacak, öyle saygı göstereceksin. Yoksa hakkımı helal etmem dedi. Vallahi aynen böyle dedi. Ölmüş babamın vasiyetini yerine getirmeyeyim mi yani? Ben şunları mutfağa bırakayım.
4: Bunun babası da böyle inatçıydı. Nuh der peygamber demezdi. Ama yiğit adamdı. Sen tanıdın mı tüfekçi Yusuf'u?
2: Aşk olsun kumandanım. Tanımaz mıyım? Komşumuzdu Yusuf Bey. Rahmetli babamın da çok iyi arkadaşıydı.
4: Tamam tamam, şimdi hatırladım. Evleriniz de aynı sokaktaydı. Trabzonspor'da da konuşmuştuk bu meseleyi. Hani sen yaralanmadan önce öleceğini düşünmüştüm o vakit. Fena kanıyordu sol tarafın. Kalbinden vurulduğunu zannetmiştim.
2: O kadar da değil. Yara kötü görünüyordu, hepsi o.
4: Kavala'dan geldi. Yak bir tane.
2: Yo, hiç miyim ben? Ama tabakanız güzelmiş. Selanik'ten mi almıştınız?
4: Selanik'ten ama ben almadım. Sizin Bahsin'in hediyesi. Burada bir de yazı var. Okuyabiliyor musun?
2: Aziz kardeşim Cezmi Kenan'a. Yaşasın hürriyet, yaşasın müsavat, yaşasın uhuvvet. 23 Temmuz 1908. Meşrutiyet hatırası.
4: Evet, meşrutiyet ilan edildiği gün vermişti bana. Nur içinde yatsın. Büyük adamdı Basri. Çok büyük adamdı.
6: Kahve yapayım mı? Yoksa şurup falan mı istersiniz?
4: Ya evladım gelsene buraya. Ben yaparım kahveyi. Kahve mi istersin yoksa hoşaf mı? Yeni yaptım mürdümeriğinden. Bizim bahçenin mahsulü. Serin serin iyi gider.
2: Sağ olun kumandanım. Kahve iyidir.
6: Tamam, geliyor kahveleriniz. Bir şekerli bir sade.
4: Uzattın ama.
2: Dert etmeyin binbaşım. Reşit yabancı değil. Yapsın kahveleri, bir şey olmaz. Biz konuşalım biraz.
4: Peki konuşalım. Şu Mehmet Esat Alçağ seni ziyarete gelmiş.
2: Niye alçak diyorsunuz adama?
4: Çünkü vatan haini. İngilizler hesabına çalışıyordu rezil herif.
2: Aman binbaşım, ne diyorsunuz? Bunlar çok ağır ithamlar. Neye dayanarak suçluyorsunuz adamı?
4: Neye dayanacağım? Gözümle gördüm. Bizzat şahit oldum. Alenen sattı herif bizi. Karakol teşkilatındaydık hepimiz. İşgal yıllarından bahsediyorum. Anadolu'ya silah gönderiyoruz. Paraya tapan bir İngiliz yarbay vardı. Barney diye bir adam. Anlaştık biz bu herifle. Maçka silahhanesinden bize cephane sağlayacak. Cephane Ararat adında bir Fransız gemisiyle taşınacak. Sevkiyatın teslim alınacağı yer Kuruçeşme kömür deposu. Bildiğin mesele, mühimmatı kömürün altında saklıyoruz ki fark edilmesin. Bu sevkiyattan sadece 3 kişinin haberi vardı. Bak dikkatli dinle, 3 kişi diyorum. Ben, Mehmet Esat, bir de bu Yarbay Stevenson. Ararat gemisinin hareket edeceği perşembe günü sabah ezan okunurken baskın verdi İngilizler Kuruçeşme'ye. Öyle apansız, bizim çocuklar kendilerini emniyette zannederken. Çatışma çıktı. Cephaneyi korumaya çalışan 5 arkadaşımız şehit düştü orada. Kaptanıyla birlikte bütün gemi mürettebatı tutuklandı. Diyeceksin ki Stevenson denen herif yapmıştır. Hayır efendim. Çünkü olaydan bir gün önce onu da tutuklamış İngilizler. Yani ihbarı yapan bir başkası. Ben olmadığıma göre tek kişi kalıyor geriye, Mehmet Esat.
2: Gemideki mürettebatı unutuyordu ya da kömür deposunda çalışanları. O vakitler Anadolu'ya nasıl cephane gönderdiğimizi anlayan İngiliz kumandanlığı hem gemi şirketlerine hem de kömür deposu benzeri ticarethanelere ajanlarını sokmuştu. Ajan sokamadıkları yerlerde de bol para dökerek kendi köstebeklerini kiralamışlardı. Öyle öğrenmiş olabilirlerdi. Ama bunları dile getirerek canını sıkmak istemedim bizim inatçı zabitin. Peki bu kuşkunuzu bildirmediniz mi teşkilata?
7: Yok, daha iyisini yaptım. Benim lügeri çektiğim gibi bastım o haysiyetsizin evini. Ama öldürmeye muvaffak olamadım iti. Sol bacağında bir kurşunla kurtuldu elimden.
2: İyi de teşkilat ne dedi bu işe?
7: Ne diyecek? Yeterli delil yokmuş. Üstelik onların iznini almadan eski bir zabite silah sıkmak kabul edilemezmiş. Yani kusur yine bize kaldı. Ulan herif 5 arkadaşımızın ölümüne sebep olmuş, o kadar mühimmat gitmiş, o kadar adam tutuklanmış, hala ben suçlanıyorum ha.
2: Tahmin ettiğim gibi çıkmıştı. Mehmet Esat hakkında söyledikleri temelsiz iddialardı. İşgal sırasında çok duymuştuk böyle şayiaları. Cezmi'nin anlattığı olay da böyle ipe sapa gelmez hikayelerden biriydi işte. Zaten Mehmet Esat hakkında ciddi şüpheleri olsaydı asla bu işin peşini bırakmazdı bizim karakol teşkilatı. Çünkü İngilizler için ajanlık yapmak öyle kolay geçiştirilecek bir suç değildi.
7: En büyük hata bizim paşaların vatanı terk etmesiydi. İnsan milletini bırakıp gider mi? Gitmemeleri lazım. Son kongrede seninle birlikteydik işte. Talat istifa etmeyecekti. Ne hükümeti bırakacaktık ne cemiyeti. Gittiler de ne oldu? Bak görüyorsun işte hali pür melalimizi. Memleket 3. sınıf kadroların eline kaldı. Bir vakitler vazife vermeye değer bulmadığımız o adamlar şimdi iddiatçı peşine düşmüş, hüküm okuyorlar yüzümüze. Böyle giderse hepimizi tek tek öldürecekler.
2: Öyle yüksek sesle konuşuyordu ki bir an meşrutiyeti ilan ettiğimiz o günleri hatırladım. Ne yalan söyleyeyim, biraz da korktum. Ya sokaktan geçen birileri duyar da ihbar ederse? Sıkmayın canınızı binbaşım. Zamanla işler yoluna girer. Hak yerini bulur.
7: Bulur. Sen olduğun yerde otur, hak yerini bulsun. Yok öyle şey. Dövüşeceğiz, şey su var. Başka yolu yok kardeşim. Silahlarımızı gömdüğümüz yerlerden çıkarıp dövüşeceğiz. İcap ederse öleceğiz. Evet, öleceğiz. Zaten öyle ya da böyle yine alacak bu herifler canımızı. Bak güya Karabekir Paşa'yı bıraktılar ama nefesleri ensesinde. Bir açığını bekliyorlar. Punduna getirip ilmeği geçirecekler boynuna. Sırıt böyle karşımda. Evet seni de asacaklar, beni de asacaklar. Belki idam sehpasını bile çok görürler bize. Öyle ya Kara Kemal'i öldürüp tavuk kümesine koymadılar mı? Yapılacak iş belli aslında. Sert olacaksın, acımasız olacaksın. Tıpkı eski günlerdeki gibi. En tepedekini indireceksin. Evet. İzmir'de beceremedi salaklar ama biz İstanbul'da halledebiliriz. Şaşırmış gibi bakma suratıma öyle. Evet Mustafa Kemal'den bahsediyorum, reisi cumhurdan. Onu ortadan kaldırmadan bize bu memlekette rahat yüzü yok. Zaten bu sebepten gelmiyor İstanbul'a, bizden korktuğundan.
2: Cezmi Kenan eskiden de normal değildi ama zannederim artık iyice tozutmuştu. Elindeki tepside dumanı üstünde 3 kahveyle Reşit geldi.
8: Kimse ölmesin be Cezmi amca. Yeter artık. Çok kayıp verdik harbi umumide.
7: Bu işler böyle evladım. Harp biter ama dövüş bitmez.
2: Şu köpeğe bak. Sen bayağı canlıyormuşsun bu işlerden Reşit.
8: Aşçılığım çok iyidir Şehsuvar abi. Biliyorsun rahmetli annem hep hastaydı. Evde kız çocuk da yoktu. Yemek benim üzerime kalırdı. Mecburiyetten öğrendik işte. Bir ara aşçı yamaklığı da yaptım Selanik'te. Mektep tatilken. Şu Mikailidis'in bulunduğu sokakta. Hani senin çalıştığın avukatlık yazıhanesinin bulunduğu sokaktaydı.
7: Sahi ya, ben de ne söyleyecektim Şehsuvar'a diye düşünüyordum deminden beri. Şu Yahudi vardı ya, Reşit'in söylediği avukat yazıhanesinin sahibi. Hani bizim cemiyetin üyesiydi.
2: Leon. Monsieur Leon'dan mı bahsediyorsunuz?
7: Evet, ta kendisi. Mason falan demişlerdi fakat adam komünistti. Neyse işte Monsieur Leon, hani onun bir yeğeni vardı ya, kızıl saçlı kafadan çatlak bir kız, hep seninle görürdüm sokaklarda.
2: Esther. Esther'den mi bahsediyorsunuz?
7: Evet evet, adı Esther'di değil mi?
2: Ne olmuş o kıza?
7: Bir şey oldu yok canım, İstanbul'a gelmiş galiba.
2: İstanbul'a mı gelmiş? Emin misiniz?
9: Yok, ben gözlerimle görmedim ama bizim Cafer anlattı. Çolak Cafer. Zabit değil ama tanırsın onu. O da bizim gibi Selanikli. Geçen gün anlattı. Monsieur Leon'un yeğenini gördüm Beyazıt'ta, kitapçılara girip çıkıyordu diye.
2: Kitapçılara girip çıkıyordu deyince bütün şüpheler kalktı zihnimden. Belki Monsieur Leon'u biriyle karıştırmış olabilirlerdi. Yeğeni dedikleri kız da farklı biri olabilirdi ama kitapçılara girip çıkan Selanikli bir Yahudi kız senden başkası olamazdı. Artık saklamaya gerek duymadan ardı ardına sormaya başladım. Neredeymiş peki bu kız? Cafer adresini biliyor mu? Bir daha görecek miymiş?
9: Dur yahu, nereden bileyim o kadarını? Evet, Monsieur Leon'la da konuşmuş. Galata'da mı nerede bir yere gittim dedi ya, işte unuttum. Her neyse, Cafer biliyor adreslerini. Ne de olsa Selanikliler demişti. Yahudi ya da Müslüman ne fark eder? Ne de olsa hemşerimiz, yardımcı olmak lazım. Ben de kızla münasebetini bildiğim için Şehsuvar'a çıtlatayım bu meseleyi diyordum ama unutmuşum. Sen Reşit'e şükret yine.
2: Az önce söylediklerini deli saçması saydığım Cezmi Kenan'ı şimdi ağzından çıkan tek kelimeyi kaçırmamak için büyük bir alakayla dinliyordum. Peki nerede bulurum bu Cafer'i ben?
9: Demek bu kadar mühim bu kız senin için. İyi ki açmışım konuyu. Bilsem daha önce anlatırdım.
2: Lütfen Cezmi binbaşım, nerededir bu çolak Cafer?
9: Aramayla ne sen bulabilirsin ne de ben. O da herkes gibi tedirgin şu sıralar. Ama hiç merak etme, yarın öbür gün damlar. Sen iki gün sonra bir uğra, kızın adresini veririm sana.
2: Aslında bir daha onun yanına gelmeyi hiç düşünmüyordum. Çünkü bu akılla Cezmi binbaşı hem kendinin hem de benim başımı belaya sokmaktan başka bir işe yaramazdı. Ama mesele sen olunca ister, akan sular durmuştu. Tamam binbaşım, tamam, iki gün sonra sizdeyim.
1: Elveda Güzel Vatanım 16. Bölüm. Yazan Ahmet Ümit, uyarlayan Buket Kubilay.

0: Radyo tiyatrosu sona erdi. Radyo tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda. Reklam.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Köşedeki kitapçı.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. 20. yüzyıl düşünce dünyasının iki önemli ismi Martin Heidegger ve Hannah Arendt arasındaki mektuplaşmalar, Mektuplar 1925-1975 adıyla Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından yayımlandı. Mektupları Türkçe'ye Melek Paşalı çevirmiş. Efendim, öncelikle bu iki etkileyici düşünürü tanıyalım. 1889-1976 yılları arasında yaşayan Martin Heidegger, Freiburg Üniversitesi'nde teoloji öğrenimi görmeye başladı. Daha sonra felsefeye yöneldi. Edmund Husserl'in asistanlığını yaptı. 1923'te Marburg Üniversitesi'nde felsefe kürsüsünde profesör oldu. 1927'de yayınladığı Varlık ve Zaman isimli eseri, ona çağdaş düşüncenin en dikkat çekici felsefecilerinden biri olmanın yolunu açtı. 1933'te Freiburg Üniversitesi rektörü olan Heidegger, İkinci Dünya Savaşı sonrası akademik faaliyette bulunmadıysa da, 1950'lerden itibaren yazıları ve konferanslarıyla felsefi üretimini sürdürdü. Martin Heidegger, 20. yüzyılın en çok tartışılan felsefecilerinden biri. Felsefi düşünceye yaptığı katkılar, varoluşçuluğun yolunu açmasının yanı sıra kimi alanlarda yapısalcılık ve postmodernizm içinde ilham kaynağı olmuş. Heidegger'in en tartışmalı yanı hiç kuşkusuz politik geçmişi. Kendisi Nazi Partisi üyesi. Nazilere verdiği destek felsefi düşüncelerini de gölgeledi ve deyim yerindeyse birçokları için onu netameli hale getirdi. Gerçi sonradan hata yaptığını söylediyse de Nazi işbirlikçisi olduğu gerçeği unutulmadı. Ama her şeye rağmen Heidegger'i politik geçmişi sebebiyle eleştirenler de felsefi dehasının hakkını verdi dersek yanlış olmaz. Düşünün ki Sartre'dan Derrida'ya, Foucault'dan Hannah Arendt'e kadar birçok düşünür üzerinde ciddi etkileri olmuş bir filozoftan söz ediyoruz. Evet, Hannah Arendt'e gelelim. Arendt, Alman asıllı Amerikalı felsefeci ve siyaset bilimci. 1906'da Hannover'de doğdu. Üniversitede felsefe okudu. Nazilerin Almanya'da iktidara gelmesinin ardından o da birçok Yahudi gibi Almanya'yı terk etmek zorunda kaldı. Önce Fransa'ya, oradan da Amerika'ya gitti. Hannah Arendt, kendi döneminde ve sonrasında gelen birçok düşünürü etkilemiş önemli bir kadın. Eserleri daha ziyade iktidar, politikanın özneleri, otorite ve totaliterlik üzerine. Arendt özgürlük kavramını da sorguluyor ve özgürlüğü kamusal ve birlikteliğe dair bir kavram olarak temellendiriyor. Önemli eserler arasında İnsanlık Durumu ve Totalitarizmin Kökenlerini sayabiliriz. Arendt'in bir de Kötülüğün Sıradanlığı isimli kitabından söz etmek gerekiyor. Eski Nazi suçlusu Adolf Eichmann'ın İsrail'deki yargılanma sürecini izleyen Arendt davayı The New Yorker dergisine yazıyor. Önemli bir metin. Arendt orada kötülüğün temel ve kökten bir şey mi, Yoksa sıradan insanların diğerlerinin emirlerine uyma ve eylemlerinin ya da eylemsizliklerinin sonuçlarını düşünmeksizin çoğunluk görüşüne itaat etmelerinin bir sonucu mu olduğunu sorguluyor. Evet, Heidegger ile Arendt arasındaki mektuplar dedik. İkisi arasındaki ilişki bir öğretmen-öğrenci ilişkisinden daha fazla. Tahmin etmişsinizdir. Aralarında güçlü bir duygusal ilişki var. 50 yıl boyunca mektuplaşmak kolay rastlanan bir durum değil. Gerçi arada uzun bir kesinti dönemi var tabii. Öte yandan ilginç olan şu ki, dediğim gibi Hannah Arendt Yahudi, Heidegger ise Nazi destekçisi. Gelelim mektuplara. Duygusal ilişki dedik ya, yıl 1925. Heidegger o sıralar 35 yaşında, evli ve çoluk çocuk sahibi bir aile babası. Arendt ise 18 yaşında bir öğrenci. Şöyle sesleniyor mektubunda Heidegger öğrencisine. Benim öğrencim olmanız, benim sizin hocanız olmam, aramızda vuku bulanların yalnızca bir vesilesinden ibarettir. Size hiçbir zaman sahip olamayacağım. Fakat siz bundan böyle hayatıma ait olacaksınız. Hayatım da sizinle beraber büyüyecek. Böyle diyor Heidegger. 1925 yılında Marburg'da başlayan bu ilişkinin verimi olan mektuplar, sadece bir aşkın dökümü değil, aynı zamanda Avrupa'nın en karanlık dönemlerine, nasyonel sosyalizmin yükselişine, savaşa ve sürgüne tanıklık ediyor. Arendt'in Almanya'dan kaçışı, Heidegger'in Nazi partisine katılımıyla kopma noktasına gelen bağları, yıllar sonra bir mektuplaşma trafiğiyle yeniden kuruluyor. Kitapta toplam 168 mektup yer alıyor. Sondaki ek bölümlerde de birkaç tarihsiz mektuba, fotoğraflara ve Arendt'in şiirlerine yer verilmiş. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Köşedeki kitapçı. Dünya radyolarında zapping.
5: Podía comer su carne favorita.
6: Main bhi zehen ke dariche khol raha hoon ki mujhe.
7: یک سر تو همه ناکامی ها بریم فقط داور
8: Assalamualaikum Kazakh ile Alda Virginov asıl
9: Burası Davao City Radyosu.

0: Ben Ege Berk Kiraz. Eve dönerken kuşağında akşam haberlerine olan yerinden bir bağlantıyla başlıyoruz. Ayrıntıları NTV ekibinden.
1: Burası NTV Radyo.
2: Yeni haftada kuzeyde sıcaklık 2-3 derece azalacak. İstanbul'da Poyraz çok sert, sıcaklık 28 derece, Bursa 31 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar daha kuvvetli esecek, Ankara açık 27 derece. Ege'de rüzgar hızını artırıyor, yer yer kuvvetli esecek, İzmir 35 derece. Akdeniz'de de Adana bölümünde rüzgar kuvvetli, Adana 38, Antalya 40 derece. Karadeniz'de sıcaklık Trabzon'da 20, Samsun'da 22 derece iniyor. Doğu Karadeniz'de yağış şiddetli. Doğu ve Güneydoğu'da karayel kuvvetleniyor. Ardahan'da sağanak var. Erzurum 22, Malatya açık 30 derece.
1: Hava durumu.
3: Müzik arası.

0: Mutlu akşamlar. Saat 20 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Akış sırasına göre ayrıntılara geçeceğiz ama önce başlıklar diyelim. Gürcistan 9 soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'den iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI ifadesi ortaya çıktı. Altaş, valinin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık dedi. ...2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programla enflasyon tahminleri değişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İran Savaşı'nın enflasyon üzerindeki etkisini açıkladı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda diplomasi çabalarına bugün bir yenisi daha eklendi. Dün Rusya'da bulunan Amerikan heyeti, bugünse Kiev'de Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Ve evinde hayatını kaybeden usta oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu. Kılıç'ın kesin ölüm nedenini belirlemek için incelemeler de sürüyor. NTV'de ana haber başladı. Bültenimizin başında Filenin Sultanları'ndan haber verelim. Amili kadın voleybol takımı şu sıralarda Avrupa şampiyonluğu için parkede. İlk seti kaybeden Ay Yıldızlılar ikinci seti kazanarak skoru eşitledi. Milliler iki set daha kazanırsa, yani 3-1 ile bu maç Türkiye lehine sonuçlanırsa Avrupa'nın bir kez daha en büyüğü olacak. Başarılar amili takım diyelim. 25-16, 25-22 idi. İlk iki setin sonuçları, maçta şu anda üçüncü set oynanıyor. Diyelim ve haberimize geçelim sıradaki. Antalya'da orman yangını vardı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın Serik ilçesi Akbaş mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Dumanı görenler yetkililere haber verdi. Kısa sürede alevlere müdahale başladı ve yangında da 5 uçak, 15 helikopterle havadan, 78 iş makinası ve 450 personelle de karadan müdahale ediliyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Antalya'daki orman yangını müdahale sürüyor. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Şu sıralarda da şu anda ekranlarınızda canlı görüntüleri izlemektesiniz sayın izleyiciler. Yangın Antalya'nın Serik ilçesinde çıkmıştı. Akbaş mahallesinde alevler yayıldı ve bir ormanlık alandan bahsediyoruz. Dumanı görenler hemen yetkililere haber verdiler, ihbar ettiler yangını. Kısa sürede alevlere müdahale de başladı ve bu yangını söndürme çabaları da sürüyor. Yine akşam saatlerinde dahi yangında 5 uçakta 15 helikopter kullanılıyor havadan ve 78 iş makinasıyla 450 personelle de karadan müdahale ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek son bir haftada 9 orman yangınına yönelik soruşturmada 2 şüphelinin tespit edildiğini duyurdu. Bakan Gürlek 30 Ağustos 6 Eylül günleri arasında çıkan 9 orman yangınına yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin ayrıntıları sosyal medyadan açıkladı. Tespit edilen 2 şüpheliden birinin tutuklandığını, diğerine ise adli kontrol tedbirlerinin uygulandığını belirtti. Adalet Bakanı 1 Haziran itibarıyla 27 ilde meydana gelen 103 yangına yönelik yürütülen soruşturmalarda 70 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 16'sının tutuklandığını ifade etti. 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken 2 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Gürcistan 9 soruşturmasında Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi istenen firari Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün sorgulandığı ortaya çıktı. Şüpheli bu sorgulamasında cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Gürcistan'ın araç içinde valinin oğlu tarafından öldürüldüğünü, cansız bedenini birlikte bagaja taşıdıklarını söyledi.
1: Cinayete tanık oldum. Gürcistan 9'u araçla silahla öldürdü. Cansız bedenini birlikte bagaja taşıdık. Bu ifadeler firari şüpheli Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI tarafından yapılan sorgulamasında. Funceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gürcistan 9 ile ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan firari şüpheli Umut Altaş, eski vali Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in arkadaşıydı. İadesi istenen şüpheli için kapsamlı bir soru seti hazırlandı. Amerikan makamlarına gönderildi. FBI tarafından iki gün sorgulanan Umut Altaş, cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Buna göre Umut Altaş, Mustafa Türkay Soner'le birlikte Gülistan Doku'nun bulunduğu yere gitti. Gülistan'ı köprü kenarında görüp araçlarını aldılar. Soner sürücü koltuğunda, Gülistan arka koltukta oturuyordu.
2: Gülistan Doku araç içinde bizi, beni rahat bırakın, neden beni takip ediyorsunuz şeklinde uyardı. Tartışmanın ardından çığlık atmaya başladı. Daha sonra Mustafa Türkay Soner torpido gözünden siyah renkli bir tabanca çıkardı ve Gülistan Doku'yu vurdu.
1: Şüpheli, genç kızın cansız bedenini bagaja taşıdıklarını, ardından Mustafa Türkay Soner'in madenin koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nu telefonla aradığını belirtti.
2: Soner ve Eroğlu yaklaşık 15-20 dakika görüştü. Ben konuşmanın dışında tutuldum. Mustafa Türkay Soner bana, sus kimseye bundan bahsetme dedi. Bu meselenin ortadan kalkmayacağını söylediğimde, babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak dedi.
1: Umut Altaş, Soner'den aldığı bilgiye göre Gülistan Doku'nun cansız bedeninin Pertek yolunun kenarına gömülmüş olabileceğini söyledi. Cinayet sonrası köprüye döndüklerini ve Mustafa Türkay Soner'in bu sırada kameraların kayıt yapmayacağını söylediğini anlattı. Ayrıca Soner'in kendisini tehdit ettiğini ve benim gücümü biliyorsun. Seni ve aileni öldürebilirim. Biz ailece devletiz. Bize hiçbir şey yapamazlar dediğini belirtti. Dönemin Tunceli valisini olayı örtbas etmek ve oğlunu adalete teslim etmemekte suçladı.
0: İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 personelini arama çalışmaları 5. gününde. Çalışmalar 720 metre derinlikte gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda.
3: Tuğberk İmamoğlu gemisinin ön tarafına ait
4: gemi bulunmuş ama çocuklarımızın bulunmasıyla ilgili herhangi bir bilgi alamadık.
1: Kayıp gemi mürettebatının yakınlarının bekleyişi Silivri sahilinde aramaların 5. gününde de devam etti. Aileler yapılan arama kurtarma çalışmalarından düzenli olarak bilgilendirildi.
5: Deniz kuvvetleri yaptı.
1: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen iki can salından biri de bulundu. Diğer can salını arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp yakınları mürettebatın bu can salında olabileceği umudunu koruyor. Milli Savunma Bakanlığı aramaların aralıksız devam ettiğini açıkladı.
6: Geminin biraz parçalanmış olduğunu, yaşam alanının biraz daha sağlam kaldığı gibi görünüyor. Bu da bize bir umut veriyor. Yani yaşam alanı sağlam kalmışsa bu insanlar için de olabilir.
1: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı ROV devrede. Bu çalışmalar sonucunda 4. günde kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazı tespit edilmişti. Enkazın bulunmasının ardından kayıp 10 mürettebata ulaşılması için yürütülen çalışmalara bu yönde ağırlık verildi. 720 metre derinlikte insanlı dalış mümkün olmadığı için ROV'lar yani sualtı robotları hız kesmeden çalışmayı sürdürüyor.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemiye yönelik çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Bugün yeni bir kayba ulaşılamadığını ancak çalışmaların kesintisiz süreceğini kaydetti.
7: 7.24 arama kurtarma çalışmaları devam eder. Bugün arama kurtarma çalışmalarının 8. günündeyiz. Şu ana kadar 5 de naaşa ulaşılmıştır. Henüz daha 15 kayıp insanımızın arama kurtarmaları devam ediyor. Bu doğrultuda bugün herhangi bir naaşımıza bulamadık ve o doğrultuda Alemdar gemisi ve Işık gemisi çalışmalarını devam ediyor. Biz yaklaşık 2 saat önce helikopter ile gemiye vasıl olduk. Orada yerinde de arama kurtarma çalışmalarına gördük ve çalışmalar kesintisiz olarak 7/24 devam edecektir. Bu doğrultuda biz bir taraftan arama kurtarma çalışmaları yaparken bir taraftan da 554 metrede bu gemi enkazını yukarıya çıkartabilir miyiz diye soru işaretleri kalmaması adına Türkiye'de bu konuyla ilgilenen 5-6 tane ilgili firma var. Onlarla temasa geçtik ve onlar bu doğrultuda bize teknik adam gönderdiler. Alemdar gemisinden bu teknik çalışmayı yaptılar ve buradan yine Türkiye Cumhuriyeti'ne döndüler. Yarın akşama kadar bu enkazın oradan çıkarabilir miyiz, çıkarabilmez miyiz soru işaretlerini orta yerden kaldıracak detaylı bir rapor çıkarıyorlar. Ve o raporu ben bizzat yarın İstanbul'a gidip alıp oradan Ankara'ya geçeceğim. Ve Ankara'da Sayın Başbakan Yardımcımız Fikri Ataoğlu'yla en üst düzeyde bunu görüşüp değerlendirip size gelip orada bu enkazı çıkarabilir miyiz, çıkarabilmez miyiz diye kafamızda oluşan soru işaretlerini de orta yerden kaldırmış olacağız.
0: Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Orta vadeli program açıklandı. Ayrıntıları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu. Ekonomi yönetimi yıl sonu için %28,4 enflasyon, %3,3 de büyüme öngördü. Enflasyonun 2029 yılında tek haneye düşmesi de hedefler arasında.
8: 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
1: Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. 2027-2029 yıllarını kapsayan orta vadeli programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Enflasyon, büyüme ve işsizliğe dair beklentileri paylaştı. Büyüme beklentisi bu yıl için %3,3 olarak öngörüldü. Büyüme tahmini 2027 için %4,2, 2028 için %4,6 ve 2029 için %5 oldu. Sonunda bu yılki işsizlik tahmini %8,1 olarak öngörüldü. 2027'de %8, 2028'de %7,8, 2029'da ise %7,6 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da savaşın enflasyon üzerindeki baskısına işaret etti.
9: Enflasyon bütün konjonktürlerde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Önemli şoklarla karşı karşıya kaldık. Kontrolden çıkmaması önemliydi.
10: Bu etkinin 7 puana yakın olduğunu hesaplıyoruz. Enflasyon görünümünde karamsarlığa sebep olacak bir revizyon olarak da açıkçası değerlendirmiyoruz.
1: Orta vadeli program hedefleri arasında 2,1 milyon ilave istihdam yaratmak ve sosyal konut yatırımlarının %150 artırılması da var. Eğitim enflasyonuna ilişkin değerlendirme yapan Şimşek, özel okullarda fahiş fiyat artışları olduğunu söyleyerek denetimlerin Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafında olduğunu hatırlattı.
0: Orta vadeli programın açıklanmasının ardından reel sektörden destek açıklamaları geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Sanayi ve Ankara Ticaret Odası Başkanları programı değerlendirdi.
1: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni orta vadeli programın enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirme, mali disiplini koruma ve üretim odaklı büyüme hedeflerini önemsediklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, küresel ve bölgesel belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde iş dünyası olarak temel beklentimiz, ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini koruyacak adımların hızla atılması ifadelerini kullandı. Finansal istikrarın güçlenmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması, ihracatçıların desteklenmesi ve kapsamlı bir sanayi koruma stratejisinin oluşturulması gerektiğini belirtti. ATO Başkanı Gürsel Baran da programın makroekonomik istikrarı güçlendirme, enflasyonla mücadelede kararlılık ve kamu maliyesinde disiplini esas alan yaklaşımının umut verici olduğunu belirtti. Baran, programın ortaya koyduğu rakamlar ekonomide dengelenme ve dezenflasyon sürecinin devam ettiğini, ancak hedeflere ulaşmanın daha önce öngörülenden daha uzun bir zamana yayıldığını gösteriyor ifadesini kullandı. Reel sektörün son dönemde en önemli gündemlerinden birinin finansmana erişim olduğunu hatırlatan Baran, orta vadeli programda bu konuda somut mekanizmaların açıklanmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da iş dünyamızın görüşlerinin hazırlık sürecinde dikkate alınmasını ve sanayimizin önceliklerinin orta vadeli programa yansımasını son derece değerli buluyoruz dedi. Programın kapsadığı alanların sanayicilerin sahadaki öncelik ve ihtiyaçlarıyla büyük ölçüde örtüştüğünü belirtti. Orta vadeli programın ortaya koyduğu tek haneli enflasyon hedefine ulaşmanın yolunun sanayinin yatırım yapabilmesinden, mevcut üretim kapasitesini korumasından geçtiğini kaydetti.
0: Cumhurbaşkanlığı kabinesi yeni haftada Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda terörsüz Türkiye süreci, bölgesel gelişmeler ve ekonomi başlıklarının değerlendirilmesi bekleniyor.
1: Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye süreci, ekonomideki gelişmeler ve dış politikada yaşananlar masada olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapmış, 4 alt komisyon kurulmasına karar verilmişti. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonlarının kurulma aşamasındaki çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Sahadaki son duruma ilişkin de kabine üyelerine bilgilendirme yapılacak. Dış politikadaki bölgesel gelişmelerin yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş da değerlendirilecek başlıklardan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Şangay İşbirliği Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin detaylarının da masada olması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan ve petrol fiyatlarındaki artışa neden olan çatışmalar da kabinenin gündeminde olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki son durum, bölgesel ve ekonomik etkileri ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler ve orta vadeli programda kabinede değerlendirilecek konular arasında. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul'daki teslim sürecinin de değerlendirilmesi bekleniyor.
0: Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Davutoğlu'nun ifadeye çağrılma nedeni Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması. 2021 yılında Bingöl'de kaydedilen bir görüntüde sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Davutoğlu yarın saat 15'te Ankara Adliyesi'ne gidecek. Hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle şüpheli sıfatıyla ilgili savcıya ifade verecek. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu ve gelini de savcılığa ifade verecek. Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecekler. Gökçek çiftinin yurt dışında bazı şirketlere kayıt dışı para aktardığı iddia ve haberleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. 29 Ağustos'ta başlatılan soruşturmanın ardından geçen hafta pazartesi günü iddiaları haberleştiren gazeteci Murat Ağrel tanık olarak ifade vermişti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise aynı soruşturma kapsamında 4 Eylül Cuma günü şüpheli sıfatıyla yaklaşık 2 saat ifade vermişti. Gökçek'in ifade işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet ve Hülya Gökçek'in ifadeye çağrıldığını duyurmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararı oluştuğu iddiasıyla Perşembe günü operasyon düzenlenmişti. Tutuklanması istenen isimler arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen ve Üsküdar Belediye Meclisi üyesi Ekrem Baki de var. İşletmeler Şube Müdürü Ali Toy ve eski Finansman Müdürü Neslihan Vural dahil 5 şüpheli hakkında ise savcılık adli kontrol talep etti. Öte yandan bir şüphelinin yurt dışında bulunduğu, bir başka şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu bildirildi.

0: geçmedi. Saklandığı evin yeri tespit edildi. Canlı yayın yaparken polis baskınıyla yakalandı.
1: O de gittirem.
0: İstanbul Esenler'deki baskın kameraya böyle yansıdı. Gülistan Kurt'un İstanbul, İzmir ve Bursa'da çoğunluğu evden, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık olmak üzere resmi belgede sahtecilik, yalan beyanda bulunma gibi suçlara karıştığı belirlendi. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
2: Evinde hayatını kaybeden usta oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu. Yarın İstanbul Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir program düzenlenecek. Cenaze töreni ise salı günü Ankara'da. Kılıç'ın kesin ölüm nedenini belirlemek içinse incelemeler sürüyor.
3: Özlem Esmergül, erkek arkadaşı Serhat Kılıç için duygu dolu bir mesaj yayınladı. Sevgisini bu sözlerle anlattı. Ani kaybından dolayı duyduğu üzüntüyü paylaştı. Usta sanatçı Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu. İstanbul Muhsin Ertuğrul sahnesinde 7 Eylül Pazartesi öğlen saat 12'de tören düzenlenecek. Salı günü Ankara'da Ahmet Hamdi Aksike Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kılıç'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.
4: Çok ani bir kayıp oldu. Çok üzgünüz. Bütün camia olarak da çok üzgünüz. Sevenleri sürekli bize mesajlar atıyorlar.
3: Serhat Kılıç İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulunmuştu. Göz çevresinde, kol ve bacaklarında morluklar tespit edildi. Herhangi bir darp izi yoktu. Sanatçının bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi. Kesin ölüm nedeni araştırılıyor.
5: Ergun abi! Ay çok güzel bu çalan, nedir, yeni mi bu?
3: 80'lerin plakçı Ergun'u, kış uykusunun İmam Hamdi'si, canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan oyuncu 51 yaşındaydı. Ünlü oyuncu ayrıca Mozart'ın Sihirli Dünyası, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nda da Mozart rolünü üstlenmişti. Kılıç o rol için bu ifadeleri kullanmıştı.
6: Aynı anda 2000 kişiye, 2000 çocuğa ve ebeveynine asla dinleme fırsatı bulamayacakları, dinlerken bilgi sahibi olmakta zorlanacakları çok önemli klasik eserleri ve Mozart'ı birkaç saatliğine de olsa anlatmış, tanıtmış, en azından küçük birer çengel atmış oluyoruz.
2: İstanbul'da iki ayrı noktada kontrolden çıkan otomobiller kazaya neden oldu. Güngören'de otomobil kaldırıma çıktı, yayalara çarptı. Kazada biri ağır, 4 kişi yaralandı. Sürücü de gözaltında. TEM Otoyolu 5. Levent mevkiinde ise kontrolden çıkan otomobil önce önündeki araca ardından bariyerlere çarptı. Bir süre sürüklendikten sonra devrildi. Kazanın ardından diğer sürücüler yardıma koştu. ÖSYM tarafından düzenlenen kamu personeli seçme sınavı maratonunun ilk bölümü sona erdi. Sınav 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetleri'nde toplam 145 sınav merkezinde düzenlendi. Saat 10.15 itibariyle başlayan sınavda genel yetenek, genel kültür oturumu gerçekleştirildi. Başvuru yapan 1.708.329 adaydan sınava katılanlar 120 soruyu 130 dakika içerisinde yanıtlamaya çalıştı. Sınav da 12.25'te sona erdi. KPSS'nin alan bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Okula uyum haftası yarın başlıyor. Okul öncesi 1. ve 5. sınıf öğrencileri 2026-2027 eğitim öğretim yılına bir hafta erken başlayacak. Hedef öğrencilerin ve velilerin okula uyumunu sağlamak.
3: 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlıyor. Okullarda ilk dersleri 7 Eylül Pazartesi günü okula uyum haftasıyla çalacak. Okul öncesi, ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri yeni eğitim öğretim yılına bir hafta erken başlayacak. Okul öncesi eğitim programında uyum haftasıyla ailelerin eğitim sürecine etkin katılımı, çocukların okulda öğrendiklerini günlük yaşamındaki deneyimiyle ilişkilendirmesi hedefleniyor. 1. sınıf öğrencilerinin ise okul müdürünü, öğretmenlerini, personeli, okul ve rutinlerini tanımaları amaçlanıyor. Gereksinimlerini ifade etmeleri ve yaşlarına uygun sorumluluklar üstlenmesi de hedefler arasında. Ortaokul 5. sınıf programında da öğrencilerin ortaokulun yeni düzenini, Branş

0: öğretmenlerini, öğrenme ortamlarını ve yardım yollarını tanımaları uyum haftasının amaçlarında. Öğretmenler ve akranlarıyla sağlıklı iletişim kurmaları, aidiyet geliştirmeleri ve derse sorumluluklarını giderek daha düzenli biçimde yönetmeleri de planlar arasında. 11 Eylül'e kadar sürecek okula uyum haftasında okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri 3 gün okula gidecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda 1. dönemse 14 Eylül pazartesi günü başlayacak.
1: İran basını Amerika Birleşik Devletleri uçak gemisinin vurulduğunu öne sürdü. İran ayrıca Basra Körfezi'ndeki Hark Adası yakınında bir petrol tankerini vurduğunu açıklamıştı. Amerikan ordusu da 3 tankerin hedef alındığını duyurdu.
2: ABD ve İran arasında yeniden başlayan saldırılar durulmuyor. Tahran, ABD donanmasına ait 2 savaş gemisine balistik füzeler fırlattı. Ardından ABD'nin uçak gemisi USS George Washington'a ve bir güdümlü füze taşıyan destroyer'e saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda geminin hasar aldığı öne sürüldü. ABD ordusu bir destroyer ve uçak gemisine yapılan saldırının başarısız olduğunu açıkladı. İran devrim muhafızları deniz gücü ise Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankerinin hedef alındığını açıkladı. Ayrıca farklı bir bölgede bulunan 3 Amerika gemisinin de vurulduğu belirtildi. Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'yi sonraki saldırıların daha şiddetli olacağı konusunda uyardıklarını söyledi. ABD donanması da Jask şehri yakınında 3 İran petrol tankerinin hedef alındığını belirtti. CENTCOM saldırının görüntülerini yayınladı. ABD ordusu 3 İran gemisinin devrim muhafızları ordusunu ve yurt dışındaki vekil güçleri finanse eden milyarlarca dolarlık gizli bir ağın parçası olduğunu söyledi. Ayrı bir saldırıda Hark Adası açıklarında 2, Umman Körfezi'nde de 1 İran tankerinin imha edildiği belirtildi.
1: İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Nebatiye'ye düzenlediği saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını duyurdu. Yine Nebatiye kentinde bir başka noktaya düzenlenen saldırıda ise aralarında bir kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Arap Salim beldesine düzenlenen saldırılarda da 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Lübnan'da İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de aileler 2 yıldan uzun süredir bekledikleri yakınlarının cenazelerine nihayet kavuştu. İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazından çıkarılan yaklaşık 100 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi. Önce anma töreni yapıldı, sonra da cenazeler defnedildi. Ancak halen enkaz altında çıkarılmayı bekleyen binden fazla kişinin cenazesinin olduğu tahmin ediliyor.
0: Filistin bayraklarına sarıldılar. Yakınları üzerlerine fotoğraflarını yerleştirdi, mumlar yaktı. Görüntüler Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun mahallesinden. İsrail saldırıları sonucu yaşamını yitiren ve enkaz altında kalan yaklaşık 100 kişinin cenazesi ve cenazelerden arda kalanlar ailelerine ulaştırıldı. Akşam namazının ardından düzenlenen törende mumlar yakıldı, cenazelerin üzerine çiçekler bırakıldı. Ertesi gün yapılan toplu cenaze töreniyle yaklaşık 100 kişinin cenazesi toprağa verildi. Filistinli gazetecilere göre cenazeler arasında 70 çocuk da bulunuyor. Çalışmalar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında yıkılan binaların altında bulunan Filistinlilerin cenazelerini çıkarmaya yönelik proje kapsamında yürütülüyor. Projenin ikinci aşaması, Gazze kentinin yanı sıra Gazze şeridinin kuzey ve orta kesimlerindeki 147 yıkılmış evi kapsıyor. Bu bölgelerde yaklaşık 1072 kişinin cenazesinin enkaz altında bulunduğu tahmin ediliyor. Kasım 2025'te başlatılan projenin ilk aşamasında ekipler 54 yıkılmış ev ve binadan yaklaşık 333 kişinin cenazesini ve cenaze kalıntılarını çıkardı.
1: Ünlü bir Alman spor markasının son reklamı tartışma yarattı. Tartışmanın sebebi de reklamda oynayan kişinin eski bir İsrail askeri olması. Gazze sınırı yakınında ayağını kaybeden eski İsrail askerinin oynadığı reklam sonrası sosyal medyada markaya yönelik boykot çağrıları yapıldı. Boykot çağrısı yapanlar arasında ünlü bir isim de var.
0: Görüntülerdeki reklamda oynayan kişi Shalev Bitton. Bitton'un ünlü bir Alman spor markasının Tek Ayakkabı Servisi isimli kampanyasının İsrail'deki reklamında rol almasının ardından tartışmalar başladı. Zira Bitton 5 yıl önce Gazze sınırı yakınlarında tek bacağını kaybetmiş bir İsrail askeri. Alman spor markasının paralimpik atletler ve yalnızca tek ayakkabıya ihtiyaç duyan sporcular için başlattığı bir kampanyada eski bir İsrail askerine kampanyada yer vermesi tepkilere neden oldu. Sosyal medyada markaya yönelik boykot çağrıları yapıldı, kampanyanın Gazze'deki ampute çocukları görmezden geldiği eleştirileri dile getirildi. Birleşmiş Milletler'e göre Gazze, dünyada nüfusu oranla en fazla çocuk amputenin, yani uzvunu kaybedenin bulunduğu yer. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ise Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 5000'den fazla uzuv amputasyonu yapıldı. Bu vakaların 1000'e yakınını çocuklar oluşturuyor. Markaya yönelik boykot çağrılarına ünlü İspanyol oyuncu Javier Bardem'den de destek geldi. Sosyal medya hesabından boykot çağrısı yapan bir paylaşım yaptı. Alman markasından konuyla ilgili yapılan açıklama İsrail basınında yer aldı. Şirket yaptığı açıklamada tek ayakkabı hizmetinin küresel bir erişebilirlik girişimi olduğunu belirterek, hizmetin özellikle İsrail'de askerler için oluşturulduğu yönündeki yorumları reddetti. Ayrıca Britanya Paralimpik Birliği de dahil olmak üzere topluluklar ve profesyonel kuruluşlarla işbirliği içinde geliştirildiğini söyleyerek kampanyayı savundu.
1: Rusya-Ukrayna savaşında diplomasi çabalarına bugün bir yenisi eklendi. Dün Rusya'da bulunan Amerikan heyeti bugün Kiev'deydi. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ile beraberindeki heyetle bir araya geldi. Ayrıntıları Kiev'den Deniz Berktay'dan alacağız şimdi. Bakalım hangi gelişmeler yaşanmış. Deniz, neler söyleyeceksin? Bir barış umudu var mı?
3: Şimdi en azından acil bir barış umudunun biraz zayıf olduğunu belirtmek gerekiyor. Çünkü birincisi Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov daha birkaç gün önce yaptığı açıklamada müzakere süreci başlasa bile demişti. Yani bu Amerikan heyetinin Moskova ve Kiev'e ziyarete hazırlanması ile ilgili olarak şunu söylemişti. Bu müzakere süreci Eylül ortasında başlayabilir. Fakat müzakerelerin başlaması başka bir şey, ateşkesin olması başka bir şey. Ateşkes Mart ayından önce olmaz demişti. Bunu Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı söylemişti. Bugün Amerikan heyetinden Trump'ın damadı Jared Kushner'e basın toplantısında sordular. Sizce kış dönemine kadar ateşkes sağlanabilir mi diye. Bu da dolaylı ifadelerle bunun biraz iyimser bir tahmin olduğunu dile getirdi. Şu anda tarafların tutumları arasında epey önemli farklılıklar var. Özet olarak şunu söyleyebiliriz. Amerikan heyetinin dün Moskova'ya yaptığı ziyarette, daha sonra bunun ayrıntıları bugün sabah ortaya çıktı. Amerikan tarafı bir İran konusunu açıyor. Sonra ayrıca Rusya'ya yaptırımlardan sorumlu olan Amerikalı maliyeci yine heyette yer aldı. Dolayısıyla buradan da şunu anlıyoruz ki Amerika bir taraftan Rusya'ya İran'a yardımı kesin, İran'a yardımdan vazgeçin, biz de Ukrayna konusunda biraz sizin lehinize davranalım. Ya da siz Ukrayna konusundaki tutumunuzu biraz yumuşatın, biz de size yaptırımları kaldıralım türü tekliflerde bulunduğu buradan anlaşılıyor. Kiev'deki temaslardaysa ki bu temaslar sona erdi, burada birkaç tur devam etti. Bunların ilkinde Amerikan heyetiyle Ukrayna heyeti baş başa bir araya geldi. Fakat daha sonrakilerde Amerikan müzakerelere ayrıca İngiltere, Fransa ve Almanya'nın temsilcileri de dahil oldu. Dolayısıyla Amerika sadece Ukrayna ile Kiev'de müzakere yapmadı. İngiltere, Fransa ve Almanya ile ve özellikle Ukrayna'nın dış politikadaki tutumu, Rusya'ya yönelik tutumu İngiltere'ninkiyle büyük ölçüde koordinasyonlu durumda. Ve İngiltere bildiğimiz üzere şu anda en Rus karşıtı siyaseti takip eden ülke. Dolayısıyla burada çok bilinmeyenli bir denklemin olduğunu görüyoruz. Ve tarafların tutumları arasında da farklılıkların epey olduğunu görüyoruz. Ve basına yansıyan açıklamalarda şu da vardı. Rusya hala şunu söylüyor. Savaşın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması lazım diyor. Rusya'nın kastettiği şey şu, savaşın temel nedenlerinden kastettiği Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğinin ve Ukrayna'da batılı ülkelerin askeri üs kurmayacağının garanti edilmesi. Fakat İngiltere ve Almanya'nın bu konudaki, özellikle İngiltere'nin tutumu tamamen farklı. Bu konuda yaklaşım farklılıkları sürüyor. Dolayısıyla tekrar edecek olursak müzakere süreci yakında başlayabilir. Fakat barışın hemen önümüzdeki 1-2 ay içinde olacağını söylemek çok gerçekçi olmayacaktır diye düşünüyorum.
1: Deniz Berktay aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisi Orta Doğu'daki görevinin ardından 286 gün sudan çıkmadı. Tayland'a ulaşan gemi ancak karaya çıkarılabildi. Buna karşın görüntüsünde de ciddi derecede pasta kaplandığı ortaya çıktı.
2: ABD donanmasına ait Abraham Lincoln uçak gemisi rekor bir süre suda kaldı. Mürettebat yıprandı. Asker aileleri korkuyla bekledi. Tepki çeken bu sürenin ardından gemi Tayland'a demirledi. Mürettebat dinlendi. Ancak gemi 286 günlük suda kalma süresinin ardından ciddi pas tutmuş durumda. Pasın giderilmesi için mürettebatın geminin su hattına indirilmesi, paslı bölgenin zımparalanması, iki kat pas önleyici astar ve ardından iki kat donanma grisi boya uygulanması gerekiyor. Geminin bakım süresinin 30 gün süreceği ifade ediliyor. Amerikan CNN televizyonuna konuşan eski donanma kaptanı Carl Schuster, denizde 60 günden uzun süre kalan bir geminin pas tutmasının normal olduğunu söyledi. Schuster, gemi seyir halindeyken pasa karşı bakım yapmanın mümkün olmadığının altını çizdi. Öte yandan Schuster, gemide pasın yayılmasından korkulduğunu söyledi. Buna göre pas yayılırsa donanmanın amiral gemisi Abraham Lincoln'un ciddi hasar alması söz konusu.
1: İstanbul Kağıthane'de bir motosiklet sürücüsü yolda tek teker üzerinde giderek trafiği tehlikeye attı. Motosikletiyle tek teker üzerinde ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye atan ve görüntülerini de sosyal medyada paylaşan 23 yaşındaki sürücü polisin denetimine takıldı. Yapılan incelemenin ardından Recep Burhan A'ya plakasız motosiklet kullanmak, dikiz aynası bulunmayan araçla trafiğe çıkmak, motosikleti tek teker üzerinde kullanmak ve görüntüleri sosyal medyada paylaşmak üzere 4 ihlalden toplam 117 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü aynı zamanda 90 gün trafikten men edildi. Yargıtay, iş yerindeki tartışma sırasında iş arkadaşına fiziki saldırıda bulunan işçinin tazminatsız işten çıkarılmasını haklı buldu.
0: Vardiya amiriyle kendisine adil davranmadığı için tartıştı, elindeki cisimle başına vurdu. Tazminatsız işten çıkarıldı. Yargıtay bu kararı haklı buldu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin değerlendirdiği dosyaya göre olay Balıkesir'de yaşandı. İddiaya göre bir işçi vardiya amiriyle tartıştı. İşçi tartışma sırasında amirinin başına elindeki cisimle vurdu. Çalıştığı şirketse iş sözleşmesini tazminatsız feshederek işten çıkarttı. Kıdem ve ihbar tazminatı için dava açan işçi, küfür ve hakaret etmediği halde amirinin üzerine tehditvari konuşarak yürüdüğünü, bu nedenle de kendisini koruduğunu öne sürdü. İş mahkemesi kavgayı kimin başlattığının belli olmadığına, haksız tahrik oluştuğunun tespit edilemediğine hükmetti. Davalı iş yerinin fesiti haklı olduğunu ispatlayamadığı için de tazminat ve kıdem ödenmesi kararını verdi. İstinaf başvurusu üzerine dosyayı Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi inceledi. İşçinin fiili saldırısının sataşma kapsamında olduğuna ve işveren açısından haklı fesih koşullarının oluştuğuna hükmederek yerel mahkemenin tazminat ödenmeli kararını bozdu. Temyiz üzerine Yargıtay'a giden dosyaya ise son noktayı 9. Hukuk Dairesi koydu. Oy birliğiyle alınan kararda Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararın usul ve yasaya uygun olduğu vurgulandı. Davacı işçinin ileri sürdüğü itirazların kararı bozmayı gerektirecek nitelikte olmadığına hükmedildi.
1: Düğünlerde altın alma telaşına son. Kocaeli'de hayata geçirilen bir uygulamayla dijital ekrandan altın siparişi verilip istenen adrese de kargo ile gönderiliyor. Böylece altını önceden alma ve yanında taşıma derdi de ortadan kalkıyor.
0: Ürün ve gramaj dijital ekrandan seçiliyor. Satın alınan altın adrese kargo ile gönderiliyor. Düğünde altın telaşına dijital çözüm getirildi.
4: Aslında cihazı görünce başta çok şaşırdım. Altın alınır mı, nasıl alınır diye. Ama cihazın karşısına geçtiğinizde cihaz sizi çok kolay bir şekilde yönlendiriyor ve altın almayı hemen önünüzü seçiyorsunuz, adresinizi giriyorsunuz ve altın alabiliyorsunuz. Zamandan büyük tasarruf sağlıyor. Ben çok sevdim. Keşke her yerde olsa.
0: Uygulama Kocaeli'deki bir düğün salonunda pilot uygulama olarak hayata geçirildi. Salonun girişindeki dijital ekrandan altın siparişi veriliyor. Sipariş edilen fiziki altın, İstanbul Kuyumcular Odası güven etiketiyle birlikte sigortalı kargo aracılığıyla belirtilen adrese ulaştırılıyor.
4: Bulunduğumuz yerden ürün ve gramajını seçerek altının fiziksel olarak belirttiğiniz adrese gönderilmesini sağlıyoruz. Böylece önceden altın alma telaşına son veriyoruz. Kaybolma ve çalınma gibi riskleri de ortadan kaldırmış oluyoruz.
0: Uygulamadan vatandaşlar da memnun. Projenin ilerleyen süreçte nikah ve düğün salonlarının yanı sıra oteller, havalimanlarında da yaygınlaştırılması hedefleniyor.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün ürünlerini bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla kişiye ücretsiz ilaç dağıtıldığını duyurdu. Bakan Memişoğlu açıklamasında ülke genelinde 1678 sigara bırakma polikliniğinde 376.158 kişiye danışmanlık hizmeti verildiğini belirtti. Bağımlılıktan uzak, sağlıklı bir toplum hedefimiz doğrultusunda sahadaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Memişoğlu ayrıca 81 ilde bulunan 383 merkezde merkezi hekim randevu sistemi üzerinden çevrim içi poliklinik hizmeti sunulduğunu da hatırlattı. Antalya'da COP31 hazırlıkları sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çalışmaları yerinde inceledi. COP31, 9-20 Kasım tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek. Organizasyonun yapıldığı Antalya Expo alanında da hazırlıklar devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yetkililerle koordinasyon toplantısı da yaptı. Devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Kurum, Expo alanına ağaç dikti. Türkiye'nin fuarcılık serüvenini başlatan İzmir Enternasyonel Fuarı 95. kez kapılarını açtı. Birçok sektörden firmanın yer aldığı fuar, kültür, sanat ve eğlence etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.
0: Kültür Park'ın ışıkları İzmir Enternasyonel Fuarı için 95. kez yandı. Fuarın açılışı Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası'yla Halk Dansları Topluluğu geceye renk kattı.
5: Fuarın ilk yüzyılında dünya İzmir'e geldi. İkinci yüzyılında İzmir'in dünyaya söyleyeceği çok daha fazla söz olacak. Üretimi, ticareti, kültürü, sanatı, gençlerimizin yaratıcılığını, bu şehrin özgür ruhunu ve dayanışma kültürünü dünya ile daha güçlü içinde buluşturacağız.
0: Birçok sektörden firmanın yer aldığı fuarda kültür, sanat ve eğlence etkinlikleri düzenleniyor. Konser, tiyatro ve stand-up gibi farklı gösterilerin yanı sıra teknoloji ve oyun deneyimleri sunuluyor. İzmir Enternasyonel Fuarı 13 Eylül'e kadar her gün 16 ve 23 saatler arasında açık. Giriş için öğrenci bileti 50, tam bilet ise 100 lira.
1: Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan 1100 yıllık Akdamar Kilisesi'nde 14. ayin gerçekleştirildi. Yılda bir kez yapılan ayinin başkanlığını da Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yaptı.
0: Hem Türkiye'nin dört bir tarafından hem de yurt dışından çok sayıda kişi katıldı. Tarihi Akdamar Kilisesi'nde 14. ayin yapıldı.
6: Ben Amerika'dan geliyorum. Her zaman hayal ediyordum ki Tamar'ı göreyim. Çünkü duymuşumdur. Tamar ağlıyordu sevgilisi için. Bu kilise yapılmıştı. Böyle bunun için bir de dua yapacağım bugün.
0: Van'ın Gebaşı ilçesinde Akdamar Adası'ndaki tarihi kilisede 2005 yılında restorasyon çalışması başlatılmıştı. Restorasyonun ardından tarihi kilise 2007 yılında anıt müze olarak açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izniyle kilise yılda bir kez ibadete açılıyor. Her yıl Eylül ayının ilk pazar günü ayin gerçekleştiriliyor. Akdamar Kilisesi bu yıl 14. ayine ev sahipliği yaptı.
7: Burası çok yani mistik bir ortam tabii ki. Çok güzel bir yer. Daha gelişsin, evet. Daha tanıtılsın ülkemiz için. Yani neticede hepimiz de bir gün toprağa karışacağız. Bunun dini, dili, ırkı yok.
0: Akdamar Adası'nda hazırlıklar günler öncesinden yapıldı. Sabah saatlerinde ziyaretçiler teknelerle adaya gitti. Deniz otobüsleri ek sefer sağladı. Ayinin başkanlığını Türkiye Ermenileri Partisi Sahak Maşadyan yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Doğu Bölgesi Ermeni Kilisesi Ruhani Önderi Psikopos Mesop Parsamyan da ayini yönetti. Ayinde ziyaretçiler mum yakıp dua etti, ilahiler okudu.
1: ...2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli ekonomi programı açıklandı. Yıl sonu enflasyon tahmini %28,4, büyüme tahmini de %3,3 oldu. Açıklanan tabloyu ekonomist Filiz Er Yılmaz değerlendirdi. Bu yorumlarla da noktalıyoruz. Saat başı görüşmek üzere.
8: Bu yılın bitmesine çok az kaldı ama ilk etapta şununla başlayalım. Elbette 2026 yılında nasıl bir revizyonla geleceklerine bakacaktık. Dolayısıyla genel beklenti şuydu. Başta savaş olmak üzere savaşın getirdiği tahribat, büyümeyi aşağı çekmesi, enflasyonu yukarı çekmesi, cari açığı yukarı çekmesi. Bunu bekliyorduk ve bunu kabullenen bir OVP bekliyorduk. Net bir şekilde bunu kabullenen bir OVP var. Bakın bu yılın büyümesini 3.8'den 3.3'e aşağı getirildiğini görüyoruz. Enflasyon çok burada. Aslında kamuoyunun, piyasanın baktığı asıl yer hem bu yılın hem de özellikle daha da önemlisi önümüzdeki yıl enflasyon ne olacak? Çünkü piyasa artık kafasında bu yılı kapatmıştı. Şimdi bakıyorum bu yıl 2016'dan 28.4'e yükseltildi. Şimdi en son Merkez Bankası enflasyon raporunda bu yılın 28 olarak ara hedefini belirlemişti. Tahminini belirlemişti. Bunu 28.4'e yani 0.4 puan daha OVP yukarı çekiyor. Dolayısıyla buradan şu sonuç çıkıyor. Yani zaten Sayın Cevdet Yılmaz'ın söylemlerine de baktığımızda hani bu yılki OVP 2026 yılı tahminlerini tutmamanın ana nedenini savaşa yüklüyorlar. Bence asıl konuşulması gereken yer 2027 yılının enflasyonu diye düşünüyorum. Bakın ilk defa belki de benim de yakın dönemde takip ettiğim özellikle enflasyon tahminleri açısından ve enflasyonla büyüme tahminlerinin tutarlılığı açısından en gerçekçi OVP'ydi diyebilirim. Piyasa bu kadar güçlü 2027 yılı sonu için enflasyon tahmini beklemiyordu. Piyasa diyordu ki kaçtı? 15'ti. Bir önceki Merkez Bankası'nın hedefi. Olsa olsa bu 18 ya da 19'a 20'li rakamları görmeyiz. Çünkü 20'li rakamları görürsek ekonomi yönetiminin iddiasız olduğu anlamına gelebilir ve enflasyonla mücadelede çok eskisi kadar kararlı olmayabileceği anlamına gelir şeklinde. O nedenle hep iddialı gördüğümüz için OVP'leri bize beklentilerden çok iyimser gördüğümüz için ve bu gidişattan hareketle de 19 veya 18 olur diye bekliyordu. Ama öyle olmamış. Piyasa beklentisine çok yaklaşmış bir enflasyon tahmini var. %21. Ben OVP'deki bu enflasyon tahminlerine baktığımda şunu görüyorum. Şey diyor ki ekonomi yönetimi, evet enflasyonla mücadeleye devam edeceğiz. Vurgular piyasanın beklediğinden çok daha bu anlamda güçlü. Fakat diyor ki enflasyondaki düşüş hızı daha yavaş olacak. Geçen seneki tahminlerimize göre diyor. Dolayısıyla geçen sene 2027'nin 9'dan 21'e çıkarılması veya 2028'in 8'den 13.5'e çıkarılmasının anlamı budur. Enflasyon düşecek. Fakat daha yavaş hızda düşecek olarak karşımıza geliyor. Onun için dediğim gibi yani bu özellikle enflasyon tahmininde biz şimdi şunu anlamaya çalışıyoruz. Bakın haftaya Perşembe Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Şimdi bu faiz kararı evet ağırlıklı beklenti sabit tutma yönünde. Fakat bu OVP tahmininden sonra piyasada şu tartışılmaya başlandı. Acaba Perşembe günü bir faiz indirimi gelir mi? Neden böyle? Çünkü siz enflasyon tahmininizi daha yukarıda tuttuğunuz zaman bu şöyle bir alan açar Merkez Bankası'nda. Piyasanın belki beklediğinden bir miktar daha fazla faiz indirimine de gidebilir. Piyasa böyle okuyor en azından. Böyle anlamak gerekir anlamında söylemiyorum ama piyasa bunu tartışıyor. Ben hala önümüzdeki hafta faizin sabit tutulacağını düşünüyorum bu noktada. Ama bunlar daha çok tartışılacaktır diye düşünüyorum. Onun için genel olarak baktığımda benim burada gördüğüm Enflasyon tahmininde beklentimizin çok ötesine hem bu yıl hem önümüzdeki yıl ve dediğiniz gibi 2029'a kadar olan sürede daha gerçekçi tahminlerle gelen bir OVP olduğunu görüyorum. Büyüme tarafına da biraz dikkat çekeyim. Enflasyon görece güçlü kalırken şunu görseydik biz, 4.3'lük 2027 büyümesinin 4.5'lara 4.6'lara çıkarılmasını piyasa çok garipsemezdi. Çünkü enflasyon daha yukarıda olacağı için tırnak içerisinde görece daha canlı bir ekonomi de bekleyebilirsiniz. Ama öyle yapmamışlar. Enflasyon tahminini 2027 yılı için yukarı çekerken büyüme tahminini aşağı çekmişler. Bu açıdan da yani bize verilen mesaj şu: Merkez Bankası, başta Merkez Bankası para politikası kanadında enflasyonla mücadelede evet bir gevşeme alanı elbette açılacaktır. Faiz indirim süreci başlayacaktır. Fakat piyasanın beklentisinin çok ötesinde hızlı bir faiz indirimi büyüme rakamlarına baktığında, özellikle önümüzdeki yıl büyüme rakamlarına baktığında beklememek gerekir. Yine TL'de reel değerlenme dediğimiz, yani kurun enflasyonun altında artıyor olması meselesinin yine hem bu yıl hem önümüzdeki yıl, yani programın bize sunduğu çerçevede devam edeceğini anlıyoruz. Burada kurda çok güçlü bir yükselme, enflasyonun üzerine bir artış beklememek gerekir. Bunu nereden de anlıyoruz? Kişi başına düşen milli gelir hesaplarından da, elbette ki OVP'de bir kur hedefi yok. Ama bir dolar cinsinden sizin milli gelir hesaplayabilmeniz için bir ortalama bir kurla çalışıyor olmanız lazım. Dolayısıyla çalıştıkları kur üzerinden de gidecek olursak, tırnak içerisinde piyasa bunu hedef olarak algılayabiliyor bazen ama orada da yine TL'de reel değerlenme sürecinin devam edeceğini anlayabiliriz bu noktada. O açıdan yani bugünün ana konusu bence benim yani son yıllarda gördüğüm enflasyon tahminleri açısından en tutarlı, en gerçekçi piyasaya yaklaşan enflasyon tahmini demem yanlış olmaz aslında. Maliye politikası tarafını da nereden anlayabiliriz? Bütçe tarafından anlayabiliriz. Yani bütçe açığı tarafında, bütçe açının gayri safi yurt içi hasılaya oranı tarafında baktığımda bu yıl hatta beklentiden daha iyi bir rakam bekleniyor. Bir önceki sene bütçe açığı bölü GDP 3.5 iken bunun 3.1, orada daha iyileşen bir alan olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki yıla bakıyorum, 3.1 bekleniyormuş. Bu yıl 3.5 bekleniyor. Yani önümüzdeki yıl bütçe açığının GDP oranı, yani gayri safi yurt içi hasılaya oranı 3.5 olması bekleniyor. Yani bütçe rakamlarına da baktığında, maliye politikası açısından konuştuğunda, orada da mali disiplinin sürdürüleceği, maliye politikası kanadında da çok büyük bir gevşemenin olmayacağını anlıyoruz. Hedefler üzerinden bakacak olursak eğer, ki zaten söylemler de bu yönden gidiyor veya diğer rakamlarla tutarlılığına da baktığınızda bu yönden gidiyor diyebilirim. Bu açıdan gidiyor diyebilirim. Ama şuna bir şart koyayım. Şimdi piyasa şunu tartışır. Hani biraz önce dedim, 9'dan 21'e çekilince enflasyon, ister istemez bu Merkez Bankası beklenenden birazcık daha fazla faiz indirimine gider mi tartışmalarını gündeme getirecektir. Piyasa bunu tartışır. Çünkü enflasyonu daha yukarıda tahmin ettiğiniz zaman, ya da şöyle 18 beklerken 21 piyasa. Bu arada şunu söyleyeyim, yani piyasa birazcık daha önde. Örneğin bu yıl için 29-30 civarı bekliyor. 28.4. Hani bir miktar merkez bankalarının veya ekonomi yönetimlerinin çok az altta kalmasını piyasa gerçekçi olarak yorumlar. Önümüzdeki yıl 22-23 bekliyor piyasa ama gelen rakam 21. Onun için genel itibariyle baktığımda hani mali disiplin tarafında da çok ciddi bir bozulmanın olmadığı bir süreç var. En azından bize sunulan tahminlere baktığında bunu çok net bir şekilde görüyorum. O nedenle tabii ki bunlar tartışılacaktır. Özellikle şu tarz tartışmaları da çok görüyoruz. Yani piyasa nezdinde hani açıklanan OVP'nin işte açıklananla hedeflerinin tutmaması sebebiyle bir miktar güvenirliğin çok güçlü olmaması gibi nedenlerle de belki tartışılabilir bu noktada. Ama genel olarak bize sunulan çerçeveye baktığımda enflasyon hedeflemesi açısından ve büyüme hedeflemesi açısından önümüzdeki yıl için söylüyorum bunu özellikle, oldukça gerçekçi rakamları olduğunu görüyorum.
9: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın.
10: Pazartesi kuzeyde sıcaklık 2-3 derece azalacak. İstanbul'da Poyraz çok sert. Sıcaklık öğle 28, gece 18 derece. Ankara açık 27, İzmir 35, Bursa 31 derece. Antalya'da hava kuru. Sıcaklık 40 derece. Marmara az bulutlu, Poyraz çok sert. Sıcaklık düşüyor. Edirne 32, Kocaeli 30 derece. İç Anadolu güneşli. Rüzgar daha kuvvetli esecek. Eskişehir 27, Kayseri 28 derece. Gece Sivas'ta sıcaklık 10 derece iniyor. Ege'de rüzgar hızını artırıyor. Yer yer kuvvetli esecek. Manisa 34, Muğla ve Denizli 36, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de de Adana bölümünde rüzgar kuvvetli, hava güneşli. Adana 38, Mersin 35, Hatay 33 derece. Karadeniz'de sıcaklık Trabzon'da 20, Samsun'da 22 dereceye iniyor. Doğu Karadeniz'de yağış şiddetli. Özellikle Rize, Artvin kesiminde sel tehlikesi var. Doğu ve Güneydoğu'da karayel kuvvetleniyor. Ardahan'da sağanak var. Erzurum 22, Malatya açık 30, Gaziantep ve Diyarbakır 35 derece. Hava durumu.
11: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 21.

0: Mutlu akşamlar, saat 21, gelişmelerle karşınızdayız. Bültenimizin açılışını yine Filenin Sultanları ile yapalım. Final maçı sürüyor. Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda millilerle İtalya karşı karşıya geliyor. Ve şu anda 2-2'lik eşitlik var. Az önce 4. sette sona erdi. Amili kadın voleybol takımımız 25-21 kazandı 4. seti de. Ve artık son set, 5. set birazdan başlayacak. Umarız kırmızı beyazlı ekibimiz bu son seti de alıp Avrupa şampiyonu olur ve biz de sevindirici gelişmeyi son dakika notu olarak sizlere duyurmuş oluruz. Antalya'da orman yangını vardı. Alevleri havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın Serik ilçesi Akbaş mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Dumanı görenler yetkililere haber verdi. Kısa sürede alevlere müdahale başladı. Yangında 5 uçak ve 15 helikopterle havadan, 78 iş makinasıyla, 450 personelle de karadan müdahale ediliyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor. Gülistan 9 soruşturmasında Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi istenen firari Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün sorgulandığı ortaya çıktı. Şüpheli bu sorgulamasında cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Gülistan'ın araç içinde valinin oğlu tarafından öldürüldüğünü, cansız bedenini birlikte bagaja taşıdıklarını söyledi.
1: Cinayete tanık oldum. Gülistan 9'u araçta silahla öldürdü. Cansız bedenini birlikte bagaja taşıdık. Bu ifadeler firari şüpheli Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI tarafından yapılan sorgulamasından. Funceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan firari şüpheli Umut Altaş, eski vali Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in arkadaşıydı. İadesi istenen şüpheli için kapsamlı bir soru seti hazırlandı. Amerikan makamlarına gönderildi. FBI tarafından 2 gün sorgulanan Umut Altaş cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Buna göre Umut Altaş, Mustafa Türkay Soner'le birlikte Gülistan Doku'nun bulunduğu yere gitti. Gülistan'ı köprü kenarında görüp araçlarını aldılar. Soner sürücü koltuğunda, Gülistan arka koltukta oturuyordu.
2: Gülistan Doku araç içinde bizi, beni rahat bırakın, neden beni takip ediyorsunuz şeklinde uyardı. Tartışmanın ardından çığlık atmaya başladı. Daha sonra Mustafa Türkay Soner torpido gözünden siyah renkli bir tabanca çıkardı ve Gülistan Doku'yu vurdu.
1: Şüpheli, genç kızın cansız bedenini bagaja taşıdıklarını, ardından Mustafa Türkay Soner'in madenin koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nu telefonla aradığını belirtti.
2: Soner ve Eroğlu yaklaşık 15-20 dakika görüştü. Ben konuşmanın dışında tutuldum. Mustafa Türkay Soner bana, sus kimseye bundan bahsetme dedi. Bu meselenin ortadan kalkmayacağını söylediğimde, babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak dedi.
1: Umut Altaş, Soner'den aldığı bilgiye göre Gülistan Doku'nun cansız bedeninin Pertek yolunun kenarına gömülmüş olabileceğini söyledi. Cinayet sonrası köprüye döndüklerini ve Mustafa Türkay Soner'in bu sırada kameraların kayıt yapmayacağını söylediğini anlattı. Ayrıca Soner'in kendisini tehdit ettiğini ve benim gücümü biliyorsun. Seni ve aileni öldürebilirim. Biz ailece devletiz. Bize hiçbir şey yapamazlar dediğini belirtti. Dönemin Tunceli valisini olayı örtbas etmek ve oğlunu adalete teslim etmemekte suçladı.
0: İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 personelini arama çalışmaları 5. gününde. Çalışmalar 720 metre derinlikte, gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda.
3: Tuğberk İmamoğlu gemisinin ön tarafına ait
4: gemi bulunmuş ama çocuklarımızın bulunmasıyla ilgili herhangi bir bilgi alamadık.
1: Kayıp gemi mürettebatının yakınlarının bekleyişi Silivri sahilinde aramaların 5. gününde de devam etti. Aileler yapılan arama kurtarma çalışmalarından düzenli olarak bilgilendirildi.
5: Deniz kuvvetleri yaptı.
1: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen 2 can salından biri de bulundu. Diğer can salını arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp yakınları mürettebatın bu can salında olabileceği umudunu koruyor. Milli Savunma Bakanlığı aramaların aralıksız devam ettiğini açıkladı.
6: Geminin biraz parçalanmış olduğunu, yaşam alanının biraz daha sağlam kaldığı gibi görünüyor. Bu da bize bir umut veriyor. Yani yaşam alanı sağlam kalmışsa bu insanlar içinde olabilir.
1: Deniz Kuvvetleri komutanlarının TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı ROV devrede. Bu çalışmalar sonucunda 4. günde kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazı tespit edilmişti. Enkazın bulunmasının ardından kayıp 10 mürettebata ulaşılması için yürütülen çalışmalara bu yönde ağırlık verildi. 720 metre derinlikte insanlı dalış mümkün olmadığı için ROV'lar, yani su altı robotları, hız kesmeden çalışmayı sürdürüyor.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemiye yönelik çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Bugün yeni bir kayba ulaşılamadığını ancak çalışmaların kesintisiz süreceğini kaydetti.
7: Şu ana kadar 5 de naaşa ulaşılmıştır. Henüz daha 15 kayıp insanımızın arama kurtarmaları devam ediyor. Helikopter ile gemiye vasıl olduk. Orada yerinde de arama kurtarma çalışmalarını gördük ve çalışmalar kesintisiz olarak 7/24 devam edecektir. Bu doğrultuda biz bir taraftan arama kurtarma çalışmaları yaparken bir taraftan da 554 metrede bu gemi enkazını yukarıya çıkartabilir miyiz diye soru işaretleri kalmaması adına Türkiye'de bu konuyla ilgilenen 5-6 tane ilgili firma var. Onlarla temasa geçtik ve onlar bu doğrultuda bize teknik adam gönderdiler. Alemdar gemisinden bu teknik çalışmayı yaptılar ve buradan yine Türkiye Cumhuriyeti'ne döndüler. Bu enkazın oradan çıkarabilir miyiz, çıkarabilmez miyiz soru işaretlerini orta yerden kaldıracak detaylı bir rapor çıkarıyorlar ve o raporu ben bizzat İstanbul'a gidip alıp oradan Ankara'ya geçeceğim ve Ankara'da Sayın Başbakan Yardımcımız Fikri Ataoğlu'yla en üst düzeyde bunu görüşüp değerlendirip size gelip orada bu enkazı çıkarabilir miyiz, çıkarabilmez miyiz diye kafamızda oluşan soru işaretlerini de orta yerden kaldırmış olacağız.
0: Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Orta vadeli program açıklandı. Ayrıntıları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu. Ekonomi yönetimi yıl sonu için %28,4 enflasyon ve %3,3 büyüme öngördü. Enflasyonun 2029 yılında tek haneye düşmesi de hedefler arasında.
8: 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
1: Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. 2027-2029 yıllarını kapsayan orta vadeli programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Enflasyon, büyüme ve işsizliğe dair beklentileri paylaştı. Büyüme beklentisi bu yıl için %3,3 olarak öngörüldü. Büyüme tahmini 2027 için %4,2, 2028 için %4,6 ve 2029 için %5 oldu. Sonunda bu yılki işsizlik tahmini %8,1 olarak öngörüldü. 2027'de %8, 2028'de %7,8, 2029'da ise %7,6 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da savaşın enflasyon üzerindeki baskısına işaret etti.
9: Enflasyon bütün konjonktürlerde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Önemli şoklarla karşı karşıya kaldık. Kontrolden çıkmaması önemliydi.
10: Bu etkinin 7 puana yakın olduğunu hesaplıyoruz. Enflasyon görünümünde karamsarlığa sebep olacak bir revizyon olarak da açıkçası değerlendirmiyoruz.
1: Orta vadeli program hedefleri arasında 2,1 milyon ilave istihdam yaratmak ve sosyal konut yatırımlarının %150 artırılması da var. Eğitim enflasyonuna ilişkin değerlendirme yapan Şimşek, özel okullarda fahiş fiyat artışları olduğunu söyleyerek denetimlerin Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafında olduğunu hatırlattı.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan orta vadeli programa ilişkin mesajlar var. Duran, OVP ile ekonomik öngörülebilirliğimiz güçlendirilecek, sürdürülebilir sosyal refah kalıcı hale getirilecek dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran, programın Türk ekonomisinin önümüzdeki 3 yılına ilişkin hedefleri ve öncelikleri net bir çerçevede ortaya koyduğunu söyledi. Programın kararlılıkla uygulanmasıyla dönem sonunda daha fazla istihdam üretmek, ülkemizin ekonomik ölçeğini büyütmek ve oluşturulan refahı toplum geneline daha güçlü biçimde yansıtmak hedefleniyor ifadesini kullandı. Duran paylaşımında program temel olarak makroekonomik istikrarı güçlendirmeyi, ekonomide dengelenmeyi sağlamayı, enflasyonu kalıcı biçimde düşürmeyi ve kazanımları da sürdürülebilir hale getirmeye amaçlıyor dedi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yeni haftada Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda terörsüz Türkiye süreci, bölgesel gelişmeler ve ekonomi başlıklarının değerlendirilmesi bekleniyor.
1: Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye süreci, ekonomideki gelişmeler ve dış politikada yaşananlar masada olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapmış, 4 alt komisyon kurulmasına karar verilmişti. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonlarının kurulma aşamasındaki çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Sahadaki son duruma ilişkin de kabine üyeleri de bilgilendirme yapılacak. Dış politikadaki bölgesel gelişmelerin yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş da değerlendirilecek başlıklardan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Şangay İşbirliği Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin detaylarının da masada olması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan ve petrol fiyatlarındaki artışa neden olan çatışmalar da kabinenin gündeminde olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki son durum, bölgesel ve ekonomik etkileri ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler ve orta vadeli programda kabinede değerlendirilecek konular arasında. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul'daki teslim sürecinin de değerlendirilmesi bekleniyor.
0: DEM Parti 5. olağan kongresine gerçekleştirdi. Kongrede terörsüz Türkiye mesajları verildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Atimoğulları, barışı tesis etmek herkesin sorumluluğudur ifadesini kullanırken Tuncel Bakıran ise ihtiyaçlara cevap verecek bir parti yönetiminin oluşturulacağını söyledi.
1: DEM Parti 5. olağan kongresi Ankara'da gerçekleştirildi. Genel başkanlık seçiminde partinin mevcut eş genel başkanları aday olarak yer aldı. Konuşmalarında terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesajları dikkat çekti.
11: Bu süreci büyütmek, kalıcı barışı tesis etmek hepimizin insani, vicdani, siyasi ve toplumsal görevidir. Barışı kazanmak hepimizin ortak geleceğini kazanmaktır. Silahların susması demokrasi mücadelesini büyütmek için muazzam olanaklar açıyor. Bunu en güçlü şekilde hep birlikte değerlendirmeliyiz.
12: Cumhurbaşkanı da, Cumhur İttifakı da bu sürece ne diyor? Türkiye 100 yılı diyor. Emin olun, bu süreci layıkıyla başarıya ulaştırabilirsek gerçekten 100 yıl Türkiye'nin olacak. Güçlü ve büyük Türkiye'ye inanıyoruz. Güçlü ve büyük Türkiye demokratik olan, bütün kimliklere ve inançlara eşit mesafede duran bir düzlemde mümkündür.
1: Yeni Mahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede Bakırhan, geleceğe yönelik ihtiyaçlara cevap verecek bir parti yönetimi oluşturulacağı mesajını verdi. Kongrede Genel Başkanlığa Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan yeniden seçildi.
0: Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Davutoğlu'nun ifadeye çağrılma nedeni Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması. 2021 yılında Bingöl'de kaydedilen bir görüntüde sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Ve Davutoğlu yarın saat 15'te Ankara Adliyesi'ne gidecek, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle şüpheli sıfatıyla ilgili savcıya ifade verecek. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu ve gelini savcılığa ifade verecek. Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecekler. Gökçek çiftinin yurt dışında bazı şirketlere kayıt dışı para aktardığı iddia ve haberleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. 29 Ağustos'ta başlatılan soruşturmanın ardından geçen hafta pazartesi günü iddiaları haberleştiren gazeteci Murat Ağaren tanık olarak ifade vermişti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise aynı soruşturma kapsamında 4 Eylül Cuma günü şüpheli sıfatıyla yaklaşık 2 saat ifade vermişti. Gökçek'in ifade işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet ve Hülya Gökçek'in ifadeye çağrıldığını duyurmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararı oluştuğu iddiasıyla Perşembe günü operasyon vardı. Tutuklanması istenen isimler arasında Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen ve Üsküdar Belediye Meclisi üyesi Ekrem Baki de var. İşletmeler Şube Müdürü Ali Toy ve eski Finansman Müdürü Neslihan Vural dahil 5 şüpheli hakkında ise savcılık adli kontrol talep etti. Öte yandan bir şüphelinin yurt dışında bulunduğu, bir şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu bildirildi. İstanbul Esenler'de hakkında 64 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlü sosyal medyada canlı yayın tutkusundan vazgeçmedi. Saklandığı ev tespit edildikten sonra kısa sürede yakalandı ve hükümlü o sırada yine canlı yayındaydı.
13: Evimin kapısı çalıyor, açmıyorum.
14: 215 suç kaydı vardı. Hakkında farklı mahkemelerce verilmiş 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunuyordu. Hürrem ismiyle bilinen Gülistan Kurt bu duruma rağmen sosyal medya yayınlarından vazgeçmedi. Saklandığı evin yeri tespit edildi. Canlı yayın yaparken polis baskınıyla yakalandı.
13: O de gitti Hürrem.
14: İstanbul Esenler'deki baskın kameraya böyle yansıdı. Gülistan Kurt'un İstanbul, İzmir ve Bursa'da çoğunluğu evden, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık olmak üzere resmi belgede sahtecilik, yalan beyanda bulunma gibi suçlara karıştığı belirlendi. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
0: İstanbul'da iki ayrı noktada kontrolden çıkan otomobiller kazaya neden oldu. Güngören'de otomobil kaldırıma çıktı, yayalara çarptı. Kazada biri ağır, 4 kişi yaralandı. Sürücü de gözaltında. Tem Otoyolu 5. Levent mevkiinde ise kontrolden çıkan bir otomobil önce önündeki araca ardından bariyerlere çarptı. Bir süre sürüklendikten sonra da devrildi. Kazanın ardından diğer sürücüler ise yardıma koştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek son bir haftada 9 orman yangınına yönelik soruşturmada 2 şüphelinin tespit edildiğini duyurdu. Bakan Gürlek 30 Ağustos 6 Eylül tarihleri arasında çıkan 9 orman yangınına yönelik soruşturmalara ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaştı. Tespit edilen 2 şüpheliden birinin tutuklandığını, diğerine ise adli kontrol tedbirlerinin uygulandığını belirtti. Ayrıca Adalet Bakanı 1 Haziran itibarıyla 27 ilde meydana gelen 103 yangına yönelik soruşturmalar ise 70 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 16'sının tutuklandığını ifade etti. 32 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanırken 2 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. ÖSYM tarafından düzenlenen kamu personeli seçme sınavı maratonunun ilk bölümü sona erdi. Sınav 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki toplam 145 sınav merkezinde düzenlendi. Saat 10.15 itibariyle başlayan sınavda genel yetenek genel kültür oturumu gerçekleştirildi. Başvuru yapan 1.708.329 adaydan sınava katılanlar 120 soruyu 130 dakika içerisinde yanıtlamaya çalıştı. Sınav saat 12.25'te sona erdi. KPSS'nin alan bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül'de gerçekleştirilecek. Okula uyum haftası yarın başlıyor. Okul öncesi 1. ve 5. sınıf öğrencileri 2026-2027 eğitim öğretim yılına bir hafta erken başlayacak. Hedef öğrencilerin ve velilerin okula uyumunu sağlamak.
1: 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlıyor. Okullarda ilk dersleri 7 Eylül Pazartesi günü okula uyum haftasıyla çalacak. Okul öncesi, ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri yeni eğitim öğretim yılına bir hafta erken başlayacak. Okul öncesi eğitim programında uyum haftasıyla ailelerin eğitim sürecine etkin katılımı, çocukların okulda öğrendikleri,

kez daha Amili Kadın Voleybol takımını biz de tebrik ediyoruz. Ve şimdi daha fazla ayrıntıyı almak üzere bu maçı da tabii ki bir değerlendirmek lazım. Geniş bir parantez açmak lazım. Bunun için de Avrupa Voleybol Şampiyonası özel yayınına bir pas atalım. Şansın Tokyay konuklarıyla beraber finali, Avrupa şampiyonluğumuzu ve turnuvayı değerlendirecekler. Söz onlarda.

0: Kabilenin sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu, bu heyecanı, bu mutluluğu NTV ekranlarında sizlerle paylaşmakta bizim için bir gurur. Filenin sultanları 2023'te olduğu gibi yine finali kazandı ve yine hem Milletler Ligi'ni hem de Avrupa şampiyonluğunu elde ederek bir yaz sezonunu daha tamamladı. Türk voleybolunun unutulmaz isimlerinden Seda Tokatlıoğlu'yla. Bu galibiyeti, bu gururu değerlendireceğiz. Seda Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hop oturduk, hop kalktık. Kesinlikle. Neler hissediyorsunuz? Bu mirasın bir parçası olarak öncelikle hislerinizi almak en kıymetlisi.
1: Açıkçası çok uzun bir turnuvaydı ve günlerdir bu yarı finali, finali bekliyoruz. Bugün de zor bir maç oldu. Zor bir maç olacağını biliyorduk zaten ve maça böyle başlayınca birazcık moraller bozuldu. Kaybettiğimiz setlerde çünkü açık ara oyuna giremedik.
0: Evet.
1: Ve bir an böyle umutlarımızı kaybeder gibi olduk ama işte orada takımımız nasıl mental olarak ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz buraya son Avrupa şampiyonu olarak geldik. Son Viyenel şampiyonu olarak geldik ve bu unvanı korumak istiyorduk. Rakibimiz İtalya, yıllardır hep liglerde olsun, milli takımlarda olsun hep böyle karşı karşıya gelen ekiplerdi. Ve bugün antrenörümüz için de Velasco'ya karşı hep konuşuyorduk. 8. kez işte mağlup ol, bugün onu kıracağız diye. Gerçekten tüylerimiz diken diken, yani herkes gözyaşı döküyor şu an, çok iyi anlayabiliyorum onları çünkü yani 21 Ağustos'tan beri kendilerini tutuyorlar ve bugüne hazırlıyorlardı. Yoruldular, çok yoruldular, çok çaba sarf ettiler. Ama bunun karşılığını almak zaten yani bir sporcu için sonunda o altına kavuşmak, bütün o ağrıları, acıları, yorgunlukları, her şeyi kapatan bir şey. Gerçekten çok mutluyuz ya. Yani ülke olarak voleybol takımımız ülkemizi sürekli güldürüyor, yüzünü güldüren bir takım.
0: Kesinlikle.
1: Voleybol kültürü oluşturdu, tabana yaydı. Neredeyse 10 kız çocuğundan 3-4 tanesi minimum da voleybola başladı ve ileride belki de onlar bu milli takım vazgeçilmez oyuncularından biri olacaklar. Kızlarımız yani sadece voleybolun dışında çok güzel bir misyon edindiler. Dediğim gibi voleybolu tabana yayma ve voleybol kültürü oluşturma adına. Bugün de gördüğünüz atmosfer çok güzeldi.
0: Kesinlikle.
1: Voleybolu çok iyi bilen, çok iyi takip eden ve orada onları asla yalnız bırakmayan, turnuva boyunca çok güzel bir taraftar vardı. Milyonlar televizyonun başında herkes enerjisini gönderdi, dualarını etti ve
0: sonunda oldu.
1: Evet.
0: Sonunda ikinci kez oldu.
1: Evet.
0: Milletler Ligi şampiyonluğunu, Avrupa şampiyonluğunu 2023'te almıştık. Bu başarıyı yine tekrar ettik. Hem de bu sefer kendi evimizde, Sinan Erdem Spor Salonu'nda. Şimdi Gürkan Ak'a dönelim. Gürkan millileri takip etti. Duygularını bize aktarsın. Orada neler yaşandı? Mücadelenin ardından nasıl bir atmosfer var? Bizimle paylaşsın istiyoruz.
2: Şansın yanıyor içerisi. Öyle tarif edeyim. Şu anda Sinan Erdem Spor Salonu'nun içinde çok büyük bir coşku var. Çok normal olarak. Çünkü bilmiyorum katılır mısınız bana ama Türkler bitmeden bitmez. Lafımız vardır, sloganımız oldu artık bu. Biz bitti demeden bitmez, yine öyle oldu. İtalya kaçtı, biz kovaladık ve sonunda gülen biz olduk. Aslında ekranlara ne kadar yansıdı bilmiyorum ama İtalyanların vücut dili ilk setin ardından rahat kazanacağız gibiydi. Gülücükler saçıyorlardı, ardından 1-1 oldu. Biraz tedirgin oldular. Yine 3. setin sonunda vücut dillerinde onu görmek mümkündü. Bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama biz daha iyiyiz, hani biz alacağız ifadesi vardı. Öyle değil, karşılarında filenin sultanları vardı ve maçın son anına kadar, son saniyeye kadar o mücadeleden asla yılmadı sultanlar ve bir kez daha Avrupa şampiyonu oldular. Altını çizelim, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu ki 2023'te Sırbistan'ı biliyorsunuz finalde yenmiştik, yarı finalde İtalya'yı mağlup etmiştik. Bu kez İtalya'yı gerçekten çok iyi bir

0: takımı mağlup etmeyi başardık. Yani çok notlarım var setlerden ama şimdi tek tek onları anlatmaktansa daha çok gözlemlerimi aktarmak istiyorum. Bildiğiniz gibi dördüncü sette Zehra Güneş'in bir sakatlığı var. Düzeltiyorum, altın sette Zehra Güneş'in bir sakatlığı vardı. 4-2 öndeydik. Biraz takımı düşürür gibi mi olacak acaba diye ben aklımda şüphe uyandırdı ama öyle olmadı. Takım Zehra'nın sakatlanıp kenara gelmesiyle birlikte şöyle bir baktım kenara, daha fazla hırslandı ve çok geçmeden zaten fark 4 sayıya çıktı. Zehra oyuna girdi. Çok daha inançlı, birbirine bağlı bir takım gördük sahada ve en nihayetinde İtalya'yı parkede mağlup ederek Avrupa şampiyonu olduk ve şu anda da belirttiğim gibi çok büyük bir coşku var Sinan Erdem Spor Salonu'nda. Ama altını çizelim, sadece filenin sultanlarının performansı, mücadelesi değil, seyirciye bir parantez açmak lazım. İnanılmaz bir taraftar vardı. Her an içindeydi maçın. Asla tereddüt etmediler filenin sultanlarından ve her adımlarında yanlarında oldular. Bunun çok etkisi var. 3-2 çok kolay olmadı İtalya'yı mağlup etmek ama o taraftara bir vurgu yapmak lazım. Gerçekten maçın her an içindeydi. Filenin sultanlarının yanındaydı. Artık kutlama zamanı. Biz de kameraman arkadaşım Rafet Topçu ile birlikte burada bu şampiyonluğun kahramanlarını bekleyeceğiz. Programın içerisinde denk gelirse, yakalayabilirsek ekranlarınızı onların duygu ve görüşlerini de yansıtmış olacağız.
1: Gürkan Ak, çok teşekkürler. Tabii oradan atmosferi almak da çok kıymetli ama burada programın başında da söylediğim gibi bu mirası taşıyan unutulmaz bir sporcudan duygularını, düşüncelerini ve yorumlarını almak da çok kıymetli. Şimdi Seda Hanım, siz çok alışıksınız taraftar desteğine. Zira Fenerbahçe ile bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadınız. Çok büyük başarılarınız var kariyerinizde. Milli takım forması da taşıdınız. Yani sultanlara olan bu destek manevi olarak çok kıymetli olsa da oyunu da bir hayli etkiliyor gibi geliyor bana. Bugün geriye düşüldü, yakalandı, geriye düşüldü, rakip yakalandı. Ve siz de maçı izlerken bana söylediniz. Bak, İtalyanlar ne kadar rahat görünüyor dediniz ilk sette mesela. Evet. Ona izin vermiyoruz işte.
2: Evet, yani bu arada gözlemler de çok iyi. Çünkü aynı şeyi söyledi. Evet. İtalyanlar çok rahat ve sakin başladı. Yani dün Sırbistan'ı konuşurken hep şey dedik. Mental olarak çok hazır değillerdi bu yarı finale. Ama bugün İtalya'nın ne kadar sakin olduğunu, evet hani her şeyin farkındalar, atmosferin farkındalar. Mümkün olunca sakin başladılar. Yani taktikleri de tuttu. İyi servis attılar. Servis karşılamamızı bozdular. Dün çok iyi servis karşılamamız vardı. Bugün onu bozdular. O kaybettiğimiz setlerde zaten o ace farklarıyla set açılmaları oldu sayılarda. Ama yani öyle bir setin ardından nasıl tekrar hani oyuna girebiliyorsun, nasıl oralarda tutunabiliyorsun, işte o yüzden dedim nasıl bir mental güç, asla pes etmiyor. Tamam, o set orada kaldı, yeni bir sete başlıyoruz. Onun bilincinde olan sporcularımız, tribün zaten yani en başından beri nerede nasıl destek olacağını takıma çok iyi biliyor. Çok iyi ateşlediler. Onlar pes etmedi, kızlar sahada pes etmedi. Herkesin çok büyük etkisi, faydası olduğunu düşünüyorum. Yani evet, biz burada sporcuları izliyoruz ama arkada görünmeyen gizli kahramanlar da var. Yani burada onlara da teşekkür etmek lazım. En az 14 tane sporcu varsa arkada 40 tane onlar için çalışan takımda, teknik ekipte kişiler var. Her birinin emeğine sağlık diyorum. Tekrar buralarda olmak, işte buraya çıkabilmek, tamam buraya çıktık ama orada o seviyeyi korumak, bu standardı yakalamak, hep kürsüde olmak, bunlar çok kolay bir şey değil. Yani evet, zirveye çıkıyorsunuz ama oralarda tutunabilmek çok önemli. Her anlamda ilkleri yaşatıyorlar bize. Kesinlikle. Bence çok çok değerli, yaptıkları iş çok kıymetli. Ya inanılmaz mutluyuz.
1: Değil mi? Şimdi Kaptan Eda Erdem Dündar'a da bir parantez açalım. O da sizin eski takım arkadaşınız. Evet. Hatta az önce ifade ettiğim o Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda Fenerbahçeli, siz onun takım kaptanıydınız. Ciddi bir birlikteliğiniz var. Oyunculuk sürecinden çok iyi tanıyorsunuz. Yani onu demeye getiriyorum. O da bugün şov yaptı tabiri caizse. Özellikle dördüncü sette Vargas'la beraber o mental olarak belki de rakibi bastırmanın ve ezmenin en güçlü göstergesi orada gözümüze göründü demenin bir zararı yoktur. Siz neler düşünüyorsunuz?
2: Tabii zaten buralarda tecrübe çok önemli. Hı. Ve yani İlk etap başladı grup maçlarında, onu çok fazla göremedik. Herkes sordu ne zaman oynayacak, işte bekliyoruz ne zaman. Herkes heyecanla bekliyordu. Azerbaycan maçıyla başladı ve hatta ilk sayıyı o alarak başladı. Yani böyle tecrübeli oyuncuların buralarda işte tecrübesini aktarabilmesi, takımı ayakta tutabilmesi, o anlamda belki sayı skor anlamında üretmedi. Hani dördüncü sette ilk sayısını aldı belki. Ama o içeridekinin varlığı, oyunculara işte ben buradayım, hani her şey kontrol altında, sakin kalıyoruz. Orada öyle birine de ihtiyaç var ve bunu dünkü performansıyla zaten fazlasıyla ortaya koydu. Bugün de manevi anlamda takımı gerçekten ayakta tuttu diyebilirim. Tecrübe çok önemli. Artık yarı finallerde, finallerde, çünkü o heyecanı, o stresi yönetebilmek adına liderinizin de başınızdaki kişi de çok önemli. O da bu anlamda elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu jenerasyonla beraber o da çok yani değerli işler yaptı. Kendisi de söylüyor zaten, hani ben kendimi burada çok değerli hissediyorum. Çok mutluyum, voleybolu seviyorum diye. Takıma katkısı yadsınamaz.
1: Şimdi az önce Gürkan oradan izlenimlerini aktarırken siz de dediniz hatta güzel gözlemler yapmış, evet, diye. Ben de çok önemsiyorum mücadeleyi yerinde takip etmeyi. Mesela Zehra'nın yaşadığı bir sakatlıkta takımın ona nasıl reaksiyon verdiğini belki televizyon başından izleyicilerimiz o kadar iyi anlayamamış, evet, olabilir. Ama orada olunca o sporcuların beden dillerini görünce bunu güzel bir şekilde ifade etmekte daha anlamlı hale geliyor. Siz bunu fark etmiş miydiniz Zehra'nın sakatlığında?
2: Evet, bence geldiğinde biraz böyle boynunu tutuyordu.
1: Bir hırslanma olduğunu söyledi Gürkan, evet, orada mesela. Evet. Bir kırılma olduğunu söyledi. Bu tip şeyler oyunculara herhalde bir kırbaç gibi sirayet ediyor. Bizim bir arkadaşımızda bir problem var. Biz daha güçlü olmalıyız.
2: Tabii, şimdi takım sporları böyle zaten. Bazen siz iyi olmayabiliyorsunuz, gününde olmayabiliyorsunuz ama işte orada takım arkadaşlarınız o açığı kapatabiliyor. Bireysel spora göre bence çok büyük avantajları var takım sporunun. Kızlar da birbirleri için savaştıkları için turnuvanın başından beri bugün de bunu gösterdiler. Zehra zaten çok iyi bir turnuva. Yani tabii, başından beri çok iyi bir turnuva geçirdi. Onu da ayrıca tebrik etmek istiyorum. O standardı yakaladı ve yazın hani yaşadığı sakatlıklar, daha önce yaşadığı sakatlıklar falan, bu sene milli takıma VNL'e geldiğinden beri oynadığı maçlarda gerçekten hep o standardı korudu. Zaten
1: çok özür diliyorum. Saliha Şahin röportajı geldi.
3: Galiba. Herkes çok tebrik ederim. Gerçekten herkesin emeğine sağlık. Çok zor bir yazdı. Böyle kapattığımız için de, yazı iki kupayla kapattığımız için çok mutluyuz gerçekten. Zaten çok zor bir maç olacağını biliyorduk. İnişli çıkışlı olmasına şaşırmadık. Taktiğe bağlı kalarak, istemeye devam ederek maçı kendi lehimize çevirdiğimizi düşünüyorum.
4: İki defa geriye düştük ama çok iyi gelmiş, evet, yaptık. İtalya savunma konusunda çok iyi bir takım aslında. Neler söylemek istersin?
3: Sadece savunma konusunda değil, bence blokta, atakta, yani her şeyde iyi olan bir takım. Zaten çok zor olacağını biliyorduk. Ama taktiğe bağlı kaldık ve çok istedik sanırım. Tabii ki seyircimizin desteğiyle de hep birlikte kazanmış olduk tekrardan.
4: Saniye, ağzınıza
3: teşekkürler.
4: Çok sağ ol, ağzınıza sağlık.
1: Sporcularımızın röportajları canlı olarak gelmeye devam ettikçe sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı'nın bir kutlaması var. Filenin sultanlarını tebrik ediyor Twitter üzerinden. Onu sizlerle hemen paylaşalım istiyoruz. Sev Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran, önemli bir başarıya imza atan milli kadın voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum diye paylaşımını aktarmış Recep Tayyip Erdoğan. Kadronun da bir fotoğrafı var. Tebrikler Filenin Sultan yazısının altında. Tabii onlar artık tebrikleri kabul edecekler. Onlar artık herkesten, hem en yakınlarından, ailelerinden, Cumhurbaşkanı'na kadar, yurt dışından beraber oynadıkları eski oyunculara kadar, eski hocalarına kadar tebrikleri kabul edecekler. Gerçekten acayip bir duygu. Yani bu konuyla alakalı şu anda neler hissettiklerini size sorsam ne dersiniz? Mesela şu an az önce Saliha bir röportaj veriyordu. Kalbi pırpırdır değil mi?
2: Ya yani şu an büyük ihtimalle o duygusal anlamda bir boşalma yaşıyorlar. Ağlayarak o bütün sinirler boşalmıştır büyük, gerçekten, ihtimalle. Çünkü kendilerini hani ister istemez stres var, kazanmak istiyorlar, yeri geldi istediklerini yapamadılar, maç gidiyor mu stresinden oradan çevirdiler.
1: İki kere öne geçti rakip, sonuçta kolay bir şey değil bunu çevirmek.
2: Yani İtalya'ya karşı oynuyorsunuz, gerçekten çok önemli yıldızları var, çok değerli oyuncuları var, bu seviyelerde oynamış. O yüzden o sonunu görmek, o şampiyonluk sayısını bizim kullanmamız duygusal anlamda şu an inanılmaz bir dediğim gibi boşalma yaşıyorlardı. Daha farkında değillerdir şu an. Biraz sonra kendilerine geldiklerinde büyük ihtimalle hatta yarın uyandıklarında ne kadar büyük bir iş başardıklarını anlayacaklar. Ve bunun keyfini çıkarsınlar diyorum. Hayatları boyunca hep önlerine çıkacak. Nasıl bizim hala şu an üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen o başarılarla karşılanmak, önüne sürekli o başarıların gelmesi çok güzel bir duygu. Onlar da hayatları boyunca bu başarıyı hep önlerine gelecek. O anlamda gerçekten tarih yazıyorlar. Her turnuvanın ayrı bir hikayesi var. Bu turnuvada farklı bir hikaye yazdılar ve tekrar şampiyon oldular. Bugün gerçekten kolay değildi. O anlamda her birine, yani federasyon başkanımıza bu arada inanılmaz bir organizasyon düzenlediler. Ev sahibiydik. Voleybolun geldiği nokta, sponsorlar, yapılan planlama, yani her şey tıkır tıkır işliyor. Geleceğe olan yatırım, geçmişe verdikleri önem, saygı, değer, şu anki oyuncuları değerli hissettirmeleri, yani geleceğe yatırım yaparak geleceğin umudu. Yani federasyon her yerde var. Evet. Çok çalışkan bir başkanımız var zaten, Mehmet Akif Üstündağ. Çok seviyor voleybolu. Kızlar hepimizin babası gibi. O anlamda yani çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Bundan önceki tabii ki federasyon başkanlarımız, yani voleybolun buraya gelmesine kulüplerimiz, çok değerli kulüplerimiz var. Kulüplerle milli takım sürekli böyle o geliştikçe o gelişti. Hep böyle olumlu bir şekilde etkiledi. Yapılan yatırımlar hepsi böyle birbirini tetikledi ve şu an geldiğimiz nokta çok güzel. Umarım hep buralarda kalıcı oluruz. Biz de artık bir ekol olduk diyebiliriz. Voleybol ülkesi olduk. Herkes artık voleybolu takip eder oldu. Anneler kızlarını voleybola götürür oldu. O yüzden geldiğimiz nokta inanılmaz.
1: Bambaşka.
2: Çok mutluyuz. Yani şu an burada voleybol konuşuyor olmak bile çok değerli. Herkesin eline sağlık. 2003'te yakılan ateş hala şu an devam ediyor. Daha da büyüyerek devam ediyor. Gelinen nokta çok güzel gerçekten.
1: Çok çok güzel. Ve bu dediğiniz gibi dünden bugüne olan bir, evet, şey değil. Bu bir bayrak taşınarak gelinen bir nokta. Bu bir emekle, bir yapı inşa edilerek gelinen bir nokta. Tabii ki sizlerin çok kıymetli emekleri var. Sayın Üstündağ'ın çok kıymetli emekleri var. Kızların da emekleri, onların artık bir taç halinde başlara yerleşmesi şeklinde bizi büyülüyor diyebilirim. Bugün mücadeleyi izlerken şöyle bir ifadeniz oldu bana. Bak işte dediniz, şansın. Dünyanın en iyi iki ligi, evet, İtalya ve Türkiye, evet, işte bu seviyelerde. Şimdi biz İtalya'ya bu üstünlüğü geriden iki kere gelerek nasıl kurduk bugün? Bir onu sorayım isterim. Çünkü bunu sormak rahat rahat artık ifade edilebilecek bir soru haline geldi.
2: Evet, şöyle rahat rahat konuşabiliriz. Şöyle, İtalya bugün bize çok iyi servis atarak başladı ve servis karşılamamızı bozdu. İstediğimiz gibi hücumlar yapamadık. İyi de blokları vardı, zaten iyi orta oyuncuları var. Sonrasında işte biz ne zaman servis atmaya başladık? Aynı şekilde onlardan cevabı almaya başladık. İşte Antropova'yı Zehra o kadar güzel kitledi ki, yani çok yüksek bir oyuncu. İki yüksek oyuncunun düellosu gibi bir şey oldu. Dördüncü sette özellikle, yani 2-1 geridesin, dördüncü sete çok iyi başlaman gerekiyor ve bunu kusursuz bir şekilde yaptılar. İyi servis atıp orada, hatta ace'le başladı, Elif'in ace'iyle başladı set. Antropova'nın arkasına attığı bir servisle ve libero onu karşılayamadı. O servis sonrasında gelen bloklar bir anda 6-1, 6-2'ye kadar açıldı ve orada işte bizim özgüvenimizi tekrar kazanmamızı sağladı. Servis ve blok maçın kaderini değiştirdi diyebilirim. Zaten Vargas Turnuvanın başından sonuna kadar bizi hep ayakta tutan, takımın yükünü üstlenen rolde çok iyi iş yaptı. Onun yanına kahramanlarımız teker teker eklenince gerçekten sonunda şampiyon olmak kaçınılmazdı yani. Her birinin eline sağlık.
1: Kesinlikle öyle. Yani Melissa Vargas 28 sayı, 3-2 kazanılan Avrupa Şampiyonası finalinin ardından istatistiklere bakıyorum. Zehra Güneş 12 sayı. Melisa devleşti. Melisa karşıda kim varsa sindirebilecek bir oyuncu. İyi bir gününde bir Melisa Vargas'ın karşısında durabilecek oyuncu kim var yani? Kimi gösterebiliriz? Görünen o ki yok zaten. Gördüğünüz
2: evet,
1: gibi yok.
2: Durduramadığı için de şu an Avrupa şampiyonu olan takımı gerçekten çok güzel bir şekilde sırtladı. Dediğin gibi iyi gününde olan bir Vargas'ı durdurmak gerçekten çok zor. Bir de bu sene her element de var. Yani blok yapıyor, çok iyi servisler kullanıyor. Defansta zaten yani neredeyse bir libero kadar defans yapıp üstüne atak yapıp sayı alıyor. Bunların hepsi karşı takımın direncini kıran şeyler. Zaten Vargas havaya girdiği zaman onu durdurabileceklerini düşünmedikleri için o karşı takımı hali moralini bozup demoralize eden bir şey. O anlamda bugün de aynı senaryoları gördük. Tiebreak'te de öyle. Tiebreak'te artık hani taktiğin falan işlemediği bir set olduğu için tamamen mental ve o sete iyi başlamak çok önemliydi. Kızlar da bunu çok iyi bir şekilde yaptı. Yani 8-4 tiebreak'te çok büyük bir avantaj. Zaten 15'te biten bir set. İşte Vargas sonrasında yapılan bloklar, atılan servisler
1: hepsi sindirdi rakibi ve kesinlikle sahadan
2: rahat bir şekilde yani hiç öyle 13'lere falan gelmeden rahat bir şekilde tiebreak'i bitirdik.
1: Yani sahadan onları gerçekten sindirerek ayrıldık.
2: Çünkü evet, o maça kadar başladıklarındaki yüz ifadesi dördüncü setten sonra yoktu mesela. Dördüncü setten sonra gerilmeye başladılar ve biz de bunu çok iyi değerlendirdik.
1: Yani aslında maça daha rahat onlar gelmişti. Bunu açıkça söyleyebiliriz yani. İlk sette öyle bir beden dilleri vardı ki yani biz almaya geldik, biz daha iyiyiz şeklinde bir beden dilleri vardı. Belki biraz rakibi küçümsemeye varacak beden dilleri vardı. Bunu açıkça ifade edeyim. Bunun nedenini bilemiyoruz ama sonucunu görebiliyoruz. Yani zaten Türkiye bizim gözümüzde her zaman çıktığı maçlarda favori, o ayrı. Ama son Avrupa şampiyonu, zaten Milletler Ligi'ni yine kazanmış gelmiş. Ve Sırbistan'ı sahadan yok ederek bir yarı final geçirmiş yani Türkiye.
2: Evet, yani Sırbistan'ı o kadar sıradan bir takım gibi gösterdik ki dün.
1: Değil mi?
2: Herkes şoktaydı yani hani 3-0 Sırbistan öncesinde konuşsak bu maç kaç kaç biter diye. Yani 3-1 olur hani iyi oyuncuları var, tecrübeli oyuncuları var diye sohbet ederdik yani maçtan önce ama maçtan sonra 3-0 net bir skor. Antrenör mola almaya ihtiyaç duymadı. Herhangi bir oyuncu değiştirmeye ihtiyaç duymadı. Genelde hani köşeleri böyle rotasyonlu kullanırdı falan, hiç gerek kalmadı. Çok üstün bir oyun, çok iyi servis, blok ve defansta kusursuz bir blok defans. Taktik çok iyi. En başından beri konuşulan, öncesindeki yapılan toplantıda konuşulan neyse her şey uygulanmış. Maçın içinde kızlar da bunu yaptığı için ekstra keyif alarak oynadılar. Çünkü yani kenardan gelen direktifi sen sahada uyguladığında o aradaki iletişim inanılmaz bir duygu. Yani evet hani senin söylediğini bak yaptım, uyguladım, dikkat ediyorum. Ben de zaten bunu düşünüyordum. O anlamda gerçekten dün bize inanılmaz bir maç izlettirdiler. Çok iyi servis attılar. Karşı takımın ben ilk defa gördüm bir anda üçlü servis karşılaması kenara çıktı falan. Çok iyi pasörleri oyunun dışına almak zorunda kaldılar. Ki o eline geldiğinde çok tehlikeli olan, çok tecrübeli bir isim 42 yaşında. Yani onlara voleybol anlamında konuşacak bir şey yaptırmadık yani. Ve aslında oradaki direnç işte o bizim hazır, yarı finale hazır olarak gelmiş olmamız bugünkü finaldeki direncimiz için çok önemliydi. Bir de biz buraya gelirken çok da kolay yani yollardan gelmedik. İyi maçlar oynadık. O direnci hissedebileceğimiz maçlar oynadık. Kendimizi test edebileceğimiz. Ama Sırbistan bize göre daha kolay yollardan gelmişti ve ilk bizimle karşılaştı.
1: Bir de daha çok dinlendi. Yani bu kadar
2: tabii yani düşün hani ilk 4'e kalabilmesi için Yunanistan'la oynadı. 3-0 kazandı ve geldi. O anlamda yani ev sahibi avantajımızı çok iyi kullandık. İşte oynadığımız takımların bizi hazırlaması anlamında her şey güzel yolunda gitti. Bugün de gerçekten artık turnuvanın son maçı, bu kadar uzun bir turnuvanın son maçı, 9 tane maç oynandı ve sonuna kadar oynandı. 5 sete gitti. Burada işte yani kızlara ne söylesek az. Gerçekten ellerine sağlık.
1: Bir yandan da sağa sola neden sürekli bakıyorum? Çünkü az önce Melissa Vargas en değerli oyuncu ödülünü aldı turnuvada. Onu gördüm. Şimdi de Gizem Örge en iyi libero ödülünü alıyor. Bir yandan da yayıncı kuruluşun görüntülerine bakıyorum. En iyi libero Gizem Örge, en iyi pasör ödülünü Oro almış. En iyi pasör çaprazı ödülünü de Vargas aldı. Şu anda pozisyonlara göre de ödüllerini alıyorlar. Bu arada en değerli oyuncu da tabii Melissa Vargas oldu. Sürpriz bir haber de değil hali.
2: Kesinlikle.
1: Birazdan madalya töreninde de artık duygularımızı birazcık dizginlemeye çalışarak sizlerle olacağız. Gerçi bizim 4-5 dakikalık bir süremiz kaldı. Şimdi bu mücadelenin ardından, İtalya mücadelesinin ardından tabii mutlu sona ulaştık. Ama maçta geriye düştük, yakaladık, geriye düştük, yakaladık. Ve burada nelerden bahsettik? Mental güçten bahsettik, sistemli çalışmadan bahsettik. Ama mücadeleyi artık maç üzerinden konuşmayı bir kenara bırakıp biraz da son dakikalarımızda da sizin gibi bir voleybol değerine ülkemizin voleybol mirasının geldiği noktayı biraz açarak dile getirmenizi rica etmek istiyorum. Çünkü siz bu konuya girdiniz ve bu çok kıymetli bence. Burada konuşulması gereken asıl konulardan biri de bu. Nasıl ki sokakta eminim çocuklar anneleriyle hala sizinle konuşuyorlardır. Zaten filenin sultanlarıyla sürekli bir irtibat halindeler. İşte biz çocuğumuzu nerede voleybola başlatabiliriz gibilerinden. Bunlar da çok büyük gururlar. O yüzden bu geldiğimiz başarının biraz da ülkemize yansımasını konuşalım.
2: Tabii şimdi herkes bize soruyor. Tabii bizi daha çok anne babalar tanıyor bu arada. Bizim jenerasyonları. Herkes işte nerede başlatabiliriz, nereyi tavsiye edersiniz?
1: Burada olmak istiyorlar çünkü. Buralarda olmak istiyorlar.
2: Tabii çünkü o kadar güzel ki. Yani bir kız çocuğu için en güzel spor diyebilirim. Hmm. Diğer branşlar lütfen özür diliyorum ama. Kız yani arada file var, işte herhangi bir risk yok falan. O anlamda gerçekten... çok güzel bir spor bir kız çocuğu için. Biz ilk bunu 2003'te alınan gümüş madalyadan sonra o zamanki işte yapılan PR çalışmalarında hep söylenen oydu. Anne kız voleybola diye. Sonrasında gelen başarılar mesela jenerasyon değişiklikleri falan normalde çok sancılı olur. Çok zor olur. Bizim milli takımımız bunu çok güzel bir şekilde geçirdi. O dönemde bile yine kürsüdeydik. Üçüncülük madalyaları alındı. Sonrasında işte bu jenerasyonun yakaladığı başarı ve eminim olimpiyatlarda bugün bu maçı kazanarak olimpiyat biletini de bu arada garantiledik. Onu da haber verelim herkese. 2 sene sonrası için şimdiden bu bileti alabilmek planlama anlamında da onları çok rahatlatacaktır. Çünkü her şey olimpiyatlara göre planlanıyor, yapılıyor. Bütün oynayacakları turnuvalar, maçlar, hazırlık maçları, kamplar. Olimpiyat, bu jenerasyondan artık olimpiyatta bir madalya bekliyoruz. En son 4. olmuştuk. Ve bu gelen başarıların ardından tabii ki de yatırımlarda daha fazla işte spor okulları, daha fazla antrenörler açısından öyle yani o kadar her şeyi böyle büyüten bir şey ki başarı. Onlar da bunu sağladılar ve devam ettiriyorlar. Umarım dediğim gibi uzun yıllar bu şekilde devam eder. Yani kendi çocuğum var, ondan da biliyorum. Onların yaptığı bir blok, çıkardığı bir top, attığı bir servis, onların yanına gidip imza almaları, fotoğraf çektirmeleri, o küçük çocukların dünyasında öyle bir ilham olabiliyor ki. Eminim anne babalar sürekli Zehra Güneş'le belki yatıp kalkıyorlar. Çünkü çocukları işte anne boyu şu kadarmış, anne işte şu gün doğmuş. Biliyoruz hani anne olduğumuz için biz de az çok. O yüzden belki anneler evde anne bana top at diyor, işte manşet alacağım diyor. İlk antrenörleri, aileleri olabilir. O yüzden yüzden çok kıymetli. Çok. Dediğim gibi sadece alınan madalyalar belki evet bunun somut olarak bir göstergesi ama onun arkasında, arka planda o kadar büyük bir iş başarıyorlar ki güzel örnekler çok önemli. Çocuklarımız için, geleceğimiz için onlar da bu ülkenin en güzel örnekleri o anlamda. Hepsini tebrik ediyoruz.
1: Seda Tokatlıoğlu, siz de bu mirasın buraya gelmesinde çok büyük emek sahibisiniz. Size bir Türk vatandaşı olarak teşekkür ediyorum. Ve biz eğer bugün bu gururu yaşıyorsak bu sizin takım arkadaşlarınızın sayesinde, sizin antrenörlerinizin, sizin emeklerinizin de sayesinde. Tekrar tekrar çok teşekkürler ve bugün bu yayını benimle paylaştığınız için, izleyicilerimizle paylaştığınız için ayrıca teşekkür ederim. Biz şimdi burada yayınımızı noktalayacağız ama Filenin Sultanları'nın 2. Avrupa Şampiyonluğu'nun gururunu yaşamaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.

0: NTV Radyo.
1: Merhaba sevgili cazseverler.
0: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
1: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 22.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Pazartesi kuzeyde sıcaklık 2-3 derece azalacak. İstanbul'da Poyraz çok sert, sıcaklık öğle 28, gece 18 derece. Ankara açık 27, İzmir 35, Bursa 31 derece. Antalya'da hava kuru, sıcaklık 40 derece. Marmara az bulutlu, Poyraz çok sert, sıcaklık düşüyor. Edirne 32, Kocaeli 30 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar daha kuvvetli esecek. Eskişehir 27, Kayseri 28 derece. Gece Sivas'ta sıcaklık 10 derece iniyor. Ege'de rüzgar hızını artırıyor. Yer yer kuvvetli esecek. Manisa 34, Muğla ve Denizli 36, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de de Adana bölümünde rüzgar kuvvetli, hava güneşli. Adana 38, Mersin 35, Hatay 33 derece. Karadeniz'de sıcaklık Trabzon'da 20, Samsun'da 22 derece iniyor. Doğu Karadeniz'de yağış şiddetli. Özellikle Rize, Artvin kesiminde sel tehlikesi var. Doğu ve Güneydoğu'da karayel kuvvetleniyor. Ardahan'da sağanak var. Erzurum 22, Malatya açık 30, Gaziantep ve Diyarbakır 35 derece. Hava durumu.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 22.

0: Türkiye Avrupa şampiyonu oldu. Yine yeniden bu sevinçli, bu mutlu haberle biz de bültenimizin açılışını yapıyoruz. Rakip İtalya'ydı. Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Avrupa'nın güçlü ekiplerinden İtalya'yı da dize getirdi. Filenin sultanları ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Ayrıntıları alacağız. Maçı takip ediyordu Gürkan Ak. Bakalım notlarında neler var Gürkan?
1: Evet, Sinan Erdem spor salonunda tabii ki coşku hala devam ediyor. Henüz kupa havaya kalkmış değil. Altın madalyayı kazanan filenin sultanları büyük bir coşkuyla hak ettikleri şampiyonluğu kutluyorlar diyebiliriz. Şöyle bir maçı hatırlayalım, izlemeyenler vardır. Aslında ilk sete çok da iyi bir başlangıç yapamadık. Yani İtalyanların vücut diline baktığımızda da kenardakiler de bu maçı rahat kazanacağız vücut diline hakimlerdi. Ama öyle olmadı. İkinci sette filenin sultanları gerçekten çok iyi bir mücadele ortaya koydular ve 6-7 sayılardan geri dönüp seti kazanmayı başardı filenin sultanları. Ardından 3. sette İtalya bir kez daha aslında sazı eline aldı. 25-12'lik bir set skoru var ki gerçekten setin tamamına hükmettiler. Aslında bu yenilginin ardından, bu set kaybının ardından maçın nereye gideceği çok okunabilir değildi. Ama gözüme çarpan detaylardan bir tanesi. Daniele Santarelli şöyle bir takımı topladı etrafına. Dudaklarını okuyabildiğim kadarıyla söylüyorum. Sizlere inanıyorum dedi. Ve sonrasında bu konuşmanın ardından takımın inancını da parkede görmek mümkündü. Dördüncü set başladığında gerçekten farklı bir milli takım vardı. Üçüncü sete kıyasla gerçekten çok üstün bir başlangıç yaptık. 6-7 sayılarda tuttuk genel itibariyle İtalya'yı. Farkı çok erittirmedik. Sonra bir ara bir düşer gibi olduk ama İtalyanlara set sonuna doğru bir kez daha üstünlük kurarak o seti de kazanıp skoru 2-2'ye getirdik ve momentum, ivme tamamen bizim arkamıza döndü. İtalyanlar neye uğradığını şaşırdı ifadesini kullanmak çok doğru olacak. Hani bir sloganımız var ya, futbolda çokça kullanırız. Biz bitti demeden bitmez. Tam olarak bunu gördük aslında. İtalyanlar her set kazandığında karşılık olarak bir seti kazanıp düşmeyip bir cevap vermeyi başardı filenin sultanları ve altın sette de Zehra sakatlık yaşadı. Buna rağmen takım düşmedi. Farkı açtı. Daha çok inandı. Ve 15-10'luk set skoruyla, altın set skoruyla maçı 3-2 kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu filenin sultanları. Çok önemli bir başarı. 2023'te bu zaferi kazanırken yarı finalde İtalya'yı, finalde Sırbistan'ı mağlup etmişti Türkiye. Bu kez tersi oldu. Yarı finalde Sırbistan'ı 3-0'la geçtik. Finalde İtalya'yı 3-2 ile geçip şampiyon olduk ve bu hak ettiğimiz galibiyeti, şampiyonluğu doyasıya kutluyoruz. Şu anda da duyduğum kadarıyla kupa havaya kalktı. Sinan Erdem spor salonunda çok büyük bir coşkunun olduğunu ifade edelim. En iyileri de seçildi turnuvanın. All-Star'lar arasında tabii ki de bizim sporcularımız, filenin sultanları vardı. En iyi pasör çaprazı Melisa Vargas. En iyi libero Gizem Örge. En iyi orta oyuncu Zehra Güneş. En iyi smaçör Derya Cebecioğlu. En iyi baş antrenör Daniele Santarelli ve turnuvanın en iyi oyuncusu MVP Melisa Vargas, filenin sultanları Avrupa şampiyonasına tam anlamıyla damga vurdu. Hem bireysel performanslarla hem takım performansıyla Avrupa şampiyonu olarak Avrupa kupasını ikinci kez üst üste kazanarak gerçekten çok değerli bir başarıya imza attılar. Ama kaptan Eda Erdem bunu sadece bir şampiyonluk olarak nitelendirmiyor. Maç bitti. Kutlamalar yapıldı. Mikrofonu eline aldı. Parkenin ortasına geçti ve şu ifadeleri kullandı Eda Erdem. Biz bugün sadece bir şampiyonluk kazanmadık. Cumhuriyetin bize açtığı yolda Türk kadınlarının neler yapabileceğini, neler başarabileceğini gösterdik. Türk kadını her zaman hayal etmeye, mücadele etmeye, kazanmaya devam edecek. Bu kupa hepimizin dedi Eda Erdem ve aslında bir kaptan olarak tecrübesini konuşturarak bu duygularını da çok güzel ifade ederek takımın ne kadar önemli bir iş başardığını, Türk ülkesinin, Türkiye'nin ne kadar büyük önemli bir iş başardığının da altını çizmiş, vurgulamış oldu. Tabii doyasıya günlerce bu şampiyonluk kutlanacaktır. Ben kameraman arkadaşım Rafet Topçu ile birlikte yine bugün burada olmaya devam edeceğiz. Gelişmeleri aktarmaya, yenilikler oldukça size ulaştırmaya devam edeceğiz ama yine önümüzdeki günlerde şampiyonluk etkinlikleri de olacaktır. Yine NTV ekranlarında muhtemelen bu etkinlikleri de size taşıyacağız ve filenin sultanlarının tarihi başarısını Türk halkı olarak doyasıya kutlayacağız.
0: Bu güzel ve gurur verici başarının ayrıntılarını Gürkan Ak'tan aldık. Amili kadın voleybol takımımız Filenin Sultanları kupayı da kaldırdılar. Ve büyük bir mutluluğu bir kez daha büyük bir coşku içinde yaşıyorlar. Devam edelim sıradaki gelişmemizde. Girne açıklarında feribot faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle arama kurtarma çalışmalarında 6. kişinin de cesedi bulundu. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptı. Cansız bedene ulaşılan kişinin de 55-60 yaşlarında bir erkek olduğunu duyurdu. Kimlik tespiti için çalışmalara başlandığını söyledi. Girne'deki feribot faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı da 14'e yükseldi. Aranan kişilerin sayısı ise 14'e düştü. Başbakan Ünal Üstel arama çalışmalarının 24 saat devam ettiğini vurguladı. İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 personelini arama çalışmaları 5. gününde. Çalışmalar 720 metre derinlikte gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaşmış durumda.
2: Tuğberk İmamoğlu gemisinin ön tarafına ait
3: gemi bulunmuş ama çocuklarımızın bulunmasıyla ilgili herhangi bir bilgi alamadık.
4: Kayıp gemi mürettebatının yakınlarının bekleyişi Silivri sahilinde aramaların 5. gününde de devam etti. Aileler yapılan arama kurtarma çalışmalarından düzenli olarak bilgilendirildi.
5: Deniz kuvvetleri yaptı.
4: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen iki can salından biri de bulundu. Diğer can salını arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp yakınları mürettebatın bu can salında olabileceği umudunu koruyor. Milli Savunma Bakanlığı aramaların aralıksız devam ettiğini açıkladı.
6: Geminin biraz parçalanmış olduğunu, yaşam alanının biraz daha sağlam kaldığı gibi görünüyor. Bu da bize bir umut veriyor. Yani yaşam alanı sağlam kalmışsa bu insanlar için de olabilir.
4: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı ROV devrede. Bu çalışmalar sonucunda 4. günde kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazı tespit edilmişti. Enkazın bulunmasının ardından kayıp 10 mürettebata ulaşılması için yürütülen çalışmalara bu yönde ağırlık verildi. 720 metre derinlikte insanlı dalış mümkün olmadığı için ROV'lar yani su altı robotları hız kesmeden çalışmayı sürdürüyor.
0: Antalya'da orman yangını çıktı. Alevleri havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın Serik ilçesi Akbaş mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Dumanı görenler yetkililere haber verdi. Kısa sürede alevlere müdahale başladı. Yangında 5 uçak ve 15 helikopterle havadan, 78 iş makinesi ve 450 personelle de karadan müdahale ediliyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Evinde hayatını kaybeden usta oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu. Yarın İstanbul Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir program düzenlenecek. Cenaze töreni de salı günü Ankara'da. Kılıç'ın güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüsü de ortaya çıktı. Kesin ölüm nedenini belirlemek için incelemeler sürüyor.
4: Özlem Esmergün, erkek arkadaşı Serhat Kılıç için duygu dolu bir mesaj yayınladı. Sevgisini bu sözlerle anlattı. Ani kaybından dolayı duyduğu üzüntüyü paylaştı. Usta sanatçı Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu. İstanbul Muhsin Ertuğrul sahnesinde 7 Eylül Pazartesi öğlen saat 12'de tören düzenlenecek. Salı günü Ankara'da Ahmet Hamdi Akseke Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kılıç'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.
7: Çok ani bir kayıp oldu. Çok üzgünüz. Bütün camia olarak da çok üzgünüz. Sevenleri sürekli bize mesajlar atıyorlar.
4: Serhat Kılıç İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulunmuştu. Göz çevresinde kol ve bacaklarında morluklar tespit edildi. Herhangi bir darp izi yoktu. Sanatçının bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi. Kesin ölüm nedeni araştırılıyor.
8: Ergun abi! Ay çok güzel bir çalan. Nedir? Yeni mi bu?
4: 80'lerin plakçı Ergun'u, kış uykusunun İmam Hamdi'si, canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan oyuncu 51 yaşındaydı. Ünlü oyuncu ayrıca Mozart'ın Sihirli Dünyası, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nda da Mozart rolünü üstlenmişti. Kılıç, o rol için bu ifadeleri kullanmıştı.
9: Aynı anda 2000 kişiye, 2000 çocuğa ve ebeveynine asla dinleme fırsatı bulamayacakları, dinlerken bilgi sahibi olmakta zorlanacakları çok önemli klasik eserleri ve Mozart'ı birkaç saatliğine de olsa anlatmış, tanıtmış, en azından küçük birer çengel atmış oluyoruz.
0: Bültenimize günün öne çıkan haberlerinden derlediğimiz bir haber turuyla devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Tutuklamaya sebep olan iddialar bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararı oluştuğu yönünde. Gülistan 9 soruşturmasında Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi istenen firari Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün sorgulandığı ortaya çıktı. Şüpheli bu sorgulamasında cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Gülistan'ın araç içinde valinin oğlu tarafından öldürüldüğünü, cansız bedenini birlikte bagaja taşıdıklarını da söyledi. Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Orta vadeli program açıklandı. Ayrıntıları da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu. Ekonomi yönetimi yıl sonu için %28,4 enflasyon ve %3,3 büyüme öngördü. Enflasyonun 2029 yılında tek haneye düşmesi de hedefler arasında. Almanya'da çok konuşulan eyalet seçiminde ilk sonuçlar geldi. Buna göre aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi oyların %44'ünü alarak çoğunluğu elde etmeye yakın. Ancak bunun eyalette tek başına hükümet kurmak için yeterli olup olmayacağı net değil. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU ise 2021'deki seçimden %18,6 oranında az oy aldı. %18'lik oyla AfD'nin ardından ikinciliğe düştü. ÖSYM tarafından düzenlenen kamu personeli seçme sınavı maratonunun ilk bölümü sona erdi. Başvuru yapan 1.708.329 adaydan sınava katılanlar 120 soruyu 130 dakika içerisinde yanıtlamaya çalıştı. Sınav saat 12.25'te sona erdi. KPSS'nin alan bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Sevgili caz severler, Gece ve Caz, Jasper Heuwer's Three Elements'ın Like Water albümünden bu parçayla başladı. What It Means to be Human. Piyanoda Cherin Aym, basta Phronesis'ten bildiğimiz Jasper Heuwer, davulda Jamie Pitt seslendirdi. Artemis altılısıyla devam ediyoruz. 2023 yılında yayınlanan In Real Time albümünden Rene Rosnes'in baladı Balance of Time. Trompette Ingrid Jensen, soprano saksafonda Alexa Tarantino, tenor saksafonda Nicole Glover, piyanoda Rene Rosnes, basta Noriko Ueda, davulda Alison Miller.

Önce Artemis'in In Real Time albümünden Balance of Time, ardından Audrey Silver'ın Let Me Know Your Heart albümünden Bob Darab'ın parçasını dinledik. Small Day Tomorrow. Burada vibrafon solosunu Tom Beckham yapıyordu. Gece ve Caz devam ediyor sevgili cazseverler. Piyanist Benjamin Lechner'ın Spindrift albümünden Mosquito Flats adlı orta tempolu parçasını dinliyoruz. Tenor saksofonda Mark Turner, trompette Matthias Eich, basta Linda Mayhan o, davulda Matthew Shazerenk yer alıyor.

Piyanist Benjamin Lechner'ın Spindrift albümünden Mosquito Flats adlı parçasını dinledik. Yine genç kuşağın en iyi piyanistlerinden biri. Christian Sands, 2020 yılına ait Be Water albümünde dalga ve martı sesleri arasında Still adlı bestesini yorumluyor. Yanında akustik gitarda Martin Sewell, basta Yasushi Nakamura, davulda Clarence Penn.

0: NTV Radyo.
1: Still, piyanist Christian Sands'e aitti bu parça. Programın son dakikalarını David Lieberman'la paylaşıyoruz. 2014 yılında Büyük Orkestrası'yla yayınladığı A Tribute to Wayne Shorter albümünden Shorter'ın Iris adlı bestesini Matt Holmquist'in düzenlemesiyle seslendiriyor. Lieberman bu parçada soprano saksafon çalıyor.

0: Mutlu geceler. 23 bülteniyle karşınızdayız. Almanya'da çok konuşulan eyalet seçiminde ilk sonuçlar geldi. Buna göre aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi oyların %44'ünü alarak çoğunluğu elde etmeye yakın. Eyalet meclisi seçiminin düzenlendiği yer Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaleti. 1 milyon 700 bin kişi sandık başına gitti. Aşırı sağcı AfD sandık çıkış anketlerine göre oyların %44'ünden fazlasını aldı. Ancak bunun eyalette tek başına hükümet kurmak için yeterli olup olmayacağı net değil. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU ise 2021'deki seçimden %18,6 oranında az oy aldı. %18'lik oyla AfD'nin ardından da ikinciliğe düştü. Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakı ve Hür Demokrat Parti'nin %5 barajını da geçemeyeceği net değil. Girne açıklarında feribot faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle arama kurtarma çalışmalarında 6. kişinin de cesedi bulundu. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptı. Cansız bedenine ulaşılan kişinin 55-60 yaşlarında bir erkek olduğu duyuruldu. Kimlik tespiti için çalışmalara başlandığını da söyledi. Girne'deki feribot faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükselirken aranan kişilerin sayısı da 14'e düştü. Başbakan Ünal Üstel arama çalışmalarının 24 saat devam ettiğini vurguladı. İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 personelini arama çalışmaları 5. gününde. Çalışmalar 720 metre derinlikte gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda.
1: Tuğberk İmamoğlu gemisinin ön tarafına ait
2: gemi bulunmuş ama çocuklarımızın bulunmasıyla ilgili herhangi bir bilgi alamadık.
3: Kayıp gemi mürettebatının yakınlarının bekleyişi Silivri sahilinde aramaların 5. gününde de devam etti. Aileler yapılan arama kurtarma çalışmalarından düzenli olarak bilgilendirildi.
4: Deniz kuvvetleri yaptı.
3: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen iki can salından biri de bulundu. Diğer can salını arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp yakınları mürettebatın bu can salında olabileceği umudunu koruyor. Milli Savunma Bakanlığı aramaların aralıksız devam ettiğini açıkladı.
5: Geminin biraz parçalanmış olduğunu, yaşam alanının biraz daha sağlam kaldığı gibi görünüyor. Bu da bize bir umut veriyor. Yani yaşam alanı sağlam kalmışsa bu insanlar için de olabilir.
3: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı ROV devrede. Bu çalışmalar sonucunda 4. günde kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazı tespit edilmişti. Enkazın bulunmasının ardından kayıp 10 mürettebata ulaşılması için yürütülen çalışmalara bu yönde ağırlık verildi. 720 metre derinlikte insanlı dalış mümkün olmadığı için ROV'lar yani su altı robotları hız kesmeden çalışmayı sürdürüyor.
0: Antalya'da orman yangını çıktı. Alevleri havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın Serik ilçesi Akbaş mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Dumanı görenler yetkililere haber verdi. Kısa sürede alevlere müdahale başladı. Yangında 5 uçak ve 15 helikopterle havadan müdahale edildi. 78 iş makinesi ve 450 personelle de karadan müdahale devam ediyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Ve şimdi bir sıcak gelişme var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Amazon'a ait bir kargo uçağı Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıktı. Uçaktan yoğun duman yükseldi. Ayrıntı verelim. Uçak iniş yaptıktan sonra çevredeki araçlara da çarptı. Sağlam olan gövdesinden yoğun duman yükseldi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alındı. Canlı görüntüleri izliyorsunuz ekranlarınızda. Yerel medyaya bilgi veren Federal Havacılık İdaresi yetkilileri ise Porto Rico'nun San Juan kentinden kalkan uçağın Miami'deki havalimanına iniş yaparken pistten çıktığını açıkladı. Uçaktaki mürettebatın durumu hakkında ise henüz net bir bilgi yok. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri Miami kentinden canlı görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Amazon'a ait bir kargo uçağı Florida eyaletinde Miami Uluslararası Havalimanı'na indiği bir esnada pistten çıktı, bir sorunla karşılaştı. Uçak iniş yaptıktan sonra çevredeki araçlara da çarptığı bilgisi verilmiş durumda. Bölge yetkililerinden alınan bilgilere göre sağlam olan gövdesindense yoğun duman yükseldi uçağın. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri de hemen sevk edilmiş durumda. Teyakkuz halinde havalimanı güvenlik önlemleri de hat safhaya alındı. Yerel medyaya bilgi veren Federal Havacılık İdaresi yetkilileri ise Porto Rico'nun San Juan kentinden kalkan uçağın Miami'deki havalimanına iniş yaparken pistten çıktığını açıkladı. Uçaktaki mürettebatın durumu hakkında ise henüz bir bilgi verilmedi. Olayda can kaybının olup olmadığı bilinmiyor. Yaralı sayısına dair de bir bilgi verilebilmiş değil. Ama çok sıcak bir gelişme dakikalar öncesinde yaşandı. Ekranlarınızda izlediğiniz uçak iniş yaptığı bir esnada nedeni bilinmeyen bir şekilde düşmüş durumda, bir kazaya uğradı. Kaç yolcu var? Mürettebattan kaçı kurtuldu veya herhangi bir can kaybı var mı? Bu konuya dair resmi makamlarca yapılan bir açıklama yok ama birazdan gelebilir. Yine arkadaşlarımız da teyakkuz halinde bilgi almaya çalışıyor. Bir kargo uçağı Amerika Birleşik Devletleri'nde, bunun altını çizelim. Uçak iniş yaptıktan sonra hemen çevredeki araçlara da çarptığı bilgisi paylaşılmış durumda. Sağlam olan gövdesindense yoğun duman yükseldi. Burada bir patlama yaşandı mı veya başka bir sorunla mı karşılaşıldı? Henüz ayrıntı da verilebilmiş değil ama bir ufak çapta yangının çıktığı ve bölgeden o noktadan dumanın da yükseldiği görülebilmekte. Hatta itfaiye ve sağlık ekipleri de hemen sevk edildi. Olay duyulur duyulmaz güvenlik önlemi de alınmış durumda. Yerel medyaya bilgi veren Federal Havacılık İdaresi yetkilileri ise Porto Rico'nun San Juan kentinden kalkan uçağın Miami'deki havalimanına iniş yaparken pistten çıktığını açıkladı. İran'da Hürmüz Boğazı'na yönelik yeni bir açıklama geldi. Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu savundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın açık olduğu yönündeki iddiaları ise yalanlandı. Hürmüz Boğazı dışında yeni bir yasak bölge ilan edileceği duyuruldu. Tüm bu açıklamaları ve daha fazlasını NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan alacağız şimdi. Ali, Tahran Hürmüz kapalı diyor. Üstüne yeni bir de yasak bölge planı var. Bize anlatır mısın detayları?
6: Tahran yönetimi el yükseltiyor hatta. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu ve Trump'ın açıklamalarının doğru olmadığını söyledi İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai. Devlet televizyonuna konuk olmuştu ve burada yaptığı açıklamada sadece Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam edeceğini söylemedi. Ekledi ve yeni gemilerin geçiş serbestliğine uygulanan yasanın genişletileceğini söyledi ve Hürmüz Boğazı'nın dışına doğru genişleyeceği sinyalini vermiş oldu Muhsin Rızai. Şu ifadeyi kullanıyor: önümüzdeki günlerde Hürmüz Boğazı dışında yeni yasak bölgeler ilan edeceğiz ve bu bölge ABD donanmasının uyguladığı abluka hattından başlayacak ve Körfez'in bazı bölgelerine doğru uzanacak ifadesini kullandı. Tabii Tahran yönetimi bu konuda ne kadar ciddi bir adım atacak mı, yeni koordinatlar, haritalar paylaşacak mı bekleyip göreceğiz. Ancak Tahran yönetimi Muhsin Rıza'yı bir anlamda el yükseltmiş oldu ve Hürmüz Boğazı'nda uygulanan yasağın genişletileceği ve Umman denizine doğru genişletileceği mesajını verdi. Bu yasağa uymayan gemilerin yaptırım listesine alınacağını söyledi Muhsin Rıza'yı. Bir taraftan da ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımın herhangi bir İran piyasalarına, İran petrol satışına zarar vermediğini iddia ediyor, savunuyor Muhsin Rıza'yı. Hem petrolümüzü satıyoruz hem de paramızı İran'a getiriyoruz ifadesini kullanıyor. Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda ise net bir ifade kullanıyor Muhsin Rıza'yı. ABD tehditlerini sonlandırır ve İran'a yönelik bir defa daha saldırmazsa Hürmüz Boğazı'nın açılacağını garanti edebiliriz ifadelerini kullanıyor hatta.
0: Peki Ali, şimdi diğer yandan Hürmüz Boğazı kapalı deniyor. Evet, ama İran'da benzine yeni bir zam haberi de var. Bu konudaki bilgiler neler?
6: Evet, hükümet sözcüsü az önce bu açıklamayı yaptı ve 9 Eylül tarihinden itibaren benzinde bir zam haberi gelmiş oldu. Aslında bir süredir, uzun süredir beklenen bir haberdi bu. Ancak kamuoyunun hazırlanması gerekiyordu. Çünkü İran'da petrol dediğimizde, benzin dediğimizde bu son derece hassas bir konu. Toplumla devlet arasındaki bir sözleşmeden ibaret diyebiliriz petrol ve benzin konusu. Hükümetten gelen açıklamaya göre 9 Eylül'den itibaren 3. kademe olan 110 litrenin üzerindeki benzin satışları 10 bin tümene çıkartıldı. Yani 2.1 TL'ye yükseltilmiş olduğu söz konusu benzin. 3 aşamalı bir benzin fiyatlandırması var İran içerisinde. İlk 60 litrelik benzin için litre fiyatı 1500 tümen, yani 32 kuruşa tekabül ediyor. Yine ikinci kademe 50 litrelik benzin ise satışlarda ise 3000 tümen, yani 64 kuruşa tekabül ediyor. Bu ilk iki kademede herhangi bir zam olmadı. Ancak üçüncü kademe olan 110 litrenin üzerindeki satışlar için benzin fiyatlandırmasına bir düzenleme gelmiş oldu. Zam yapılmış oldu ve yeni fiyatlanma 10.000 tümene çıktı. Yani 2.1 TL'lik bir artış oldu. İran Ulusal Petrol Rafineri ve Dağıtım Şirketi Genel Müdürü an itibariyle de devlet televizyonuna konuşuyor. Yaptığı açıklamada halkın %85'inin bu zamdan etkilenmeyeceğini söylüyor. Çünkü ilk iki kademede herhangi bir müdahale gelmedi. Üçüncü kademe benzin fiyatı artırılmış oldu ve benzinin günlük ortalamasının 110 milyon litreyi aştığını belirtiyor. Yani bir açıkla söz konusu ülke içerisinde üretilen ve tüketilen benzin açısından. Ülke içerisinde yapılan tüm değerlendirmeler ve görüşler benzine zam yapılması noktasındaydı ata. Ancak hükümet daha önce 2019 yılında benzine gelen zam sonrasında protestolar başlamıştı. Halk hareketliliği, toplumsal hareketliliği tetiklemişti. Bu nedenle ülke içerisinde benzin zammı son derece hassas bir konu. ABD'nin ekonomik yaptırımları, bir taraftan da uygulanan deniz ablukası nedeniyle İran ekonomisi zor bir durumda. Benzine zam da bekleniyordu. Hükümet böyle bir karar aldı. Hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı'nın halkın yararına olacak en iyi kararı aldığını söyledi. Yüksek bir rakam olarak görülmüyor söz konusu fiyatlandırma. Ancak toplumda bir karşılığı olacak mı? Fiyatlara nasıl yansıyacak? Bu da son derece önemli. Ancak hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada 110 litrenin üzerinde 3. kademe fiyatlandırmada zammı duyurmuş oldu ve yeni zam 10.000 TL, 10.000 tümene tekabül ediyor. Yani 2.1 TL'lik bir zam gelmiş oldu hatta.
0: İran'dan son bilgileri Ali Çabuk'tan aldık. Biz şimdi yeniden Amerika Birleşik Devletleri'ne döneceğiz. Bağlantıdan önce biz son dakika notuyla paylaşmıştık. Bir uçak kazası var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kargo uçağı Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıktı. Bu konuya dair çok fazla elimizde ayrıntı yok ama şunları söyleyebiliriz. Havalimanından yapılan bir açıklama var. O bilgileri verelim sizlere. Düşen uçağın Amazon'a ait bir kargo uçağı olduğu belirtiliyor. Havalimanından yapılan açıklamada ise şöyle denildi. Bugün yaklaşık saat 14'te yerel saate göre Prime Air'e ait 7598 sefer sayılı uçak Miami Uluslararası Havalimanı'nın çapraz pistinden çıkarak havalimanının kuzeybatı ucunda arızalandı bilgisi paylaşıldı. Ve uçağın gövdesinden de yoğun duman yükseldiği bilgisi var. Çok sayıda 112 acil servis ekibi ve ilk yardım ekibi de bölgeye hemen ulaştırılmış durumda, intikal ettirilmiş durumda. Herhangi bir can kaybı var mı, yaralı var mı? Net bir bilgi paylaşılabilmiş değil. Uçak, kargo uçağı. Şimdi biraz daha ayrıntı alalım. Bunun için Amerika Birleşik Devletleri'nde uzanacağız. Ayrıntılar Begüm Dönmez Ersöz'de olacak. Begüm, şimdiye kadar neler biliyoruz bu olay hakkında?
7: Ata, olay ABD saatiyle saat öğleden sonra 2'de gerçekleşti. Yani yaklaşık 2 saat 15 dakika kadar önce. Porto Rico'dan, Porto Rico'nun San Juan kentinden kalkan uçak, ki Amazon şirketine ait bir kargo uçağından söz ediyoruz. Biraz önce sen de söz ettin. Miami Uluslararası havaalanına inerken pistten çıktı ve pistten çıktıktan sonra da oradaki araçlara çarparak alev aldı. Hatta olay yerinden gelen görüntülere baktığımızda uçağın sağ kanadının alev aldığı görülüyor. Ekipler derhal müdahale etti ki yerel yetkililere göre 60'tan fazla itfaiye biriminin müdahale ettiğini biliyoruz. Burası, yani Miami Uluslararası Havaalanı, Amerika'daki en yoğun havaalanlarından bir tanesi. Ve Amerika'da uçuşlardan sorumlu birim FAA, yani Federal Havacılık İdaresi de olayın ardından, kazanın ardından Miami Uluslararası Hava Alanı'nda uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Sosyal medyada can kaybı ya da yaralananların olduğuna ilişkin bazı iddialar yer aldı ama resmi makamlardan henüz bu kazada kaç kişinin yaralandığına ya da can kaybının olup olmadığına ilişkin henüz net bir bilgi yok Ata.
0: Peki Begüm, burada şimdi tabii bu kazanın neden yaşandığına dair bir bilgi yok. Sen de altını çizdin. Şimdi acaba hava durumundan kaynaklı bazı sert gelişmeler de var mıydı şu sıralarda Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bu doğu yakasında, buna dair bir ayrıntımız var mı? Yani hava şartları bakımından da uçak bir zorluk yaşamış olabilir mi? Teknik arızadan bağımsız söylüyoruz. Henüz bu konuda bilgimiz yok ama en azından belki bu konuya dair bir şeyler paylaşabilirsin.
7: Yani olay tabii çok aslında sıcak yeni, yaklaşık 2 saat geçti bu kazanın üzerinden. Resmi makamlardan gelecek tabii açıklamalara bakmak lazım. Dediğimiz gibi şu anda Miami Uluslararası Havaalanı'nda pistten çıktıktan sonra araçlara çarpıp alev aldığı görülüyor uçağın. Ama kazanın neden gerçekleştiğine ilişkin ya da pistten neden çıktığına ilişkin resmi makamlardan gelecek açıklamayı beklemek lazım. Dediğimiz gibi en yoğun havaalanlarından bir tanesi. Önümüzdeki dakika ya da saatlerde Federal Havacılık İdaresi'nden bir açıklamanın ya da yerel yetkililerden bir açıklamanın gelmesi olası olabilir.
0: Ve tabii Begüm, yani hafızam beni yanıltmıyorsa ülkede, Birleşik Devletler'de de son dönemlerde böyle bir sert uçak arızası, uçak kazası da meydana gelmedi, öyle değil mi?
7: Aslında son zamanlarda başkent Washington'da son 1-2 sene içerisinde bir takım uçak kazalarının olduğu haberlerini aktarmıştık son zamanlarda. Ama tabii burası farklı bir nokta. Florida eyaleti, Miami Uluslararası Havaalanı ve kargo uçağı. Yani hatta bu uçakta, yani Amazon şirketine ait bir kargo uçağı, Prime Air tarafından işletilen. Dolayısıyla tam olarak aslında uçakta kaç mürettebat vardı, yaralanan var mı ya da can kaybı var mı? Henüz biraz aslında ayrıntılar netleşmiş değil bu olayla ilgili. Dediğimiz gibi biraz daha ayrıntılı bir tabloyu daha iyi görebilmek adına biraz daha açıklamanın gelmesi gerekiyor yetkililerden.
0: Begüm, sen gerçi bilgiler verdin ama bir kez daha, ilk kez belki izleyen, takip eden izleyicilerimiz vardır bu konu için. Tekrar edeyim, uçak piste iniş yaptıktan, yani çarptıktan sonra da bazı araçlara da çarpıyor, öyle değil mi? Yani bu konuda var mı başka ayrıntı elimizde?
7: Evet, Porto Rico'nun San Juan kentinden kalkmıştı uçak ve tam da Florida eyaletinde, Amerika'da Miami Uluslararası Havaalanı'na inerken pistten çıktığı belirtiliyor ve sonrasında da oradaki araçlara çarpıp alev aldı uçak ve olay anından gelen görüntülere baktığımızda bilhassa uçağın sağ kanadının alev aldığı, yangının o noktada çıktığı görülüyor. Yaklaşık 2 saat 20 dakika önce gerçekleşen bir kazadan bahsediyoruz. Ekipler müdahale ediyorlar. Hatta epey yoğun bir yoğun şekilde ekiplerin müdahale ettiğini söylemek mümkün. 60'tan fazla itfaiye birimi sevk edilmiş durumda bölgeye. Ve kazanın ardından da Federal Havacılık İdaresi Miami Uluslararası Havaalanı'nda uçuşların durdurulduğunu açıkladı. En yoğun havaalanlarından bir tanesi. Amazon şirketine ait bir kargo uçağından söz ediyoruz. Ama olayda bir can kaybının olup olmadığı ya da kaç kişinin yaralandığına ilişkin henüz net bir bilgi yok.
0: Peki Begüm, teşekkür ediyoruz sana. Yine daha fazla ayrıntı oldukça tekrar sana bağlanırız. Biz eldeki bilgilere göre şöyle bir toparlama da yapalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kargo uçağı iniş esnasında pistten çıktı ve hatta o alandaki bazı araçlara da çarptığı bilgisi var. Bölge teyakkuz halinde ve ekipler hemen o noktaya ulaştırılmış durumda. Henüz resmi makamlarca fazla ayrıntı paylaşılmadı ama son gelen bilgilere göre de Miami Dade ilçesi belediye başkanı Daniele Levincava X adlı platformdan yaptığı bir açıklama var. Konuyu yakından takip ettiğini söyledi. Şu anda odak noktamız ilgili herkes ve ilk müdahale ekiplerimizin ihtiyaç duydukları her şeye sahip olduklarından emin olmaktır. Daha fazla bilgi edindikçe de biz de kamuoyunu güncelleyeceğiz ve daha fazla bilgi de aktaracağız şeklinde bir açıklama paylaştı. Şimdi biz biraz daha nedenlerini araştıralım. Bir bağlantımız olacak. Doktor Tüzün Tolga İnan'la, Bahçeşehir Üniversitesi Pilotaj Bölüm Başkanı'yla. Merhabalar Sayın Tüzün, hoş geldiniz yayınımıza.

0: ters ettiği zamanda sağlayamamış olabilir. Bu da ağır bir kargo uçağının duruma mesafesini ciddi etkileyebilir. Islak ve kaygan pist olabilir. Yüksek iniş hızı yaşanmış olabilir. Geç temas durumu da olabilir. Mesela uçak pistin başına yakın değil de daha ileriye, biraz daha ileriye teker koyduysa frenler normal çalışsa bile duracak mesafe yetersiz kalabilir. İniş takımı problemi olabilir. Mesela bu da daha çok tekerlek veya iniş takımı ile ilgili mekanik bir arıza da mümkün. Rüzgar hava koşullarında tailwind diyoruz biz buna, arka rüzgar. Uçağın pist üzerindeki yer hızını arttırabilir. Pilotaj ve operasyon faktörü doğrudan söylemek istemiyorum ama burada yaklaşma hızı veya touchdown noktası, frenleme veya reverse kullanımı birçok parametrenin soruşturulması gerekiyor. Yani burada aslında birden fazla faktör var. Evet. Biraz yüksek hız, ıslak pist, geç teker koyma, bunların hepsinin bileşimi de olabilir. Yani bu tür bir pistten çıkma için aslında ben size bütün sebepleri saydım. Bunlardan hangisi daha büyük ihtimal denirse de frenleme problemi, ıslak kaygan pist, yüksek iniş hızı veya iniş takımında olan bir problem rüzgar hava koşulları da etkileyebilir. Mesela uçağın pisti tamamen geçip dışarı çıkması veya sonrasında araçlara çarpıp yangın çıkması frenleme çalışmada anlamına gelmiyor. Yani uçağın pistin sonunda hala yüksek kinetik enerjisi kalmış olabilir.
1: Yani şimdi bu burada... Evet, Sayın Yağan, şimdi burada ilk görüntüleri de izlediğimizde olayın yerel saatle 14 sularında gerçekleşmesine rağmen biraz karanlıkta bir, kapalı da bir hava var anlaşılan. Yani sanki o zeminde de ıslaklık olabilir. Tabii siz burada ihtimalleri sıraladınız. Birkaç nedenden ötürü olabilir veya bunların birleşiminden de kaynaklanıyor olabilir dediniz. Burada biraz daha sanki acaba doğru bir yorum yapmış mı oluruz bilmiyorum ama hava koşullarının zorlayıcılığı daha ağır basıyor olabilir mi sizce? Teknik nedenlerden
0: olabilir.
1: Ziyade.
0: Olabilir. Arka rüzgar uçağın pist üzerindeki yer hızını arttırabilir. Yani burada arka rüzgarla beraber pistin kaygan olması, inişin de yüksek, yani iniş hızının da yüksek olması sebep olmuş olabiliyor. Yani normalde inmesi gereken bir hız arka rüzgar ve ıslak kaygan pistle birleştiği zaman da bu problem yaşanmış olabilir.
1: Şimdi arkadaşlarımız
0: yani söyledi. Sadece frenleme problemi değil tabii. Frenleme problemi demesek de yüksek iniş hızı rüzgarla birleşip pistin de kaygan olması durumunda bir havanın kapalı olması da buna sebebiyet verebilir. Bu üç tane faktörün birleşmesi bu durumu da yaratabilir açıkçası.
1: Şimdi az önce şöyle de bir nokta ulaştı. Pilotların iniş sırasında acil durum uyarısı yapmadığı da belirtiliyor. Bunu neye yormak lazım?
0: Olabilir. Yani şimdi şöyle bir durum var. Uçak normal bir hızda inebilir. Pistteki kayganları çok fazla o anda anlayamamış olabilirler. Arka rüzgar da bir anda gelmiş olabilir. Genelde bir savaşçılıkta en tehlikeli olayları buna açık hava türbülansı, windshield, rüzgar kiseti veya jet stream diyoruz. Burada arka rüzgar da genelde gözlemlenmeyen, anlık oluşan bir sebep olduğu için o anda oluşup saniyelik bir anda veya 5-10 saniyelik bir aksiyonda bildiremeden bir çaba içerisinde oldukları anlamına gelebilir. Yani o anda uçağı tutundurma çabasından dolayı ayrıca bilgi verememiş, tamamen uçakla ilgilenmiş ve uçak piste tutmak istemiş olabilir.
1: Şimdi Sayın İnan, sizinle ilk bağlantıyı kurduğumuzdan bu yana yapmış olduğunuz değerlendirmeler, şayet bu bir kargo uçağı değil de bir yolcu uçağı olsaydı yine aynı prosedürlerden mi bahsederdiniz? Yani nedenleri bu şekilde mi sıralardınız yoksa farklı bir değerlendirme mi yapardınız?
0: Aynı prosedürlerden bahseden. Belli boyuttaki uçaklar, yani tamamen kuyruk türbülansı ağır olan belli bir tonajdaki uçaklar için tamamen aynı prosedürler geçer.
1: Peki.
0: Kargo uçaklarında ağır yükün olması ayrıca bir sebep olabilir. Ama kargo uçakları da yolcu uçakları gibi tamamen emniyet prosedürlerine göre de belli bir ağırlık tonajına göre yüklendiği için hani burada yolcu ve kargo uçağı olarak ayırmamak, ikisini eşdeğer olarak değerlendirmek gerekir. Burada uçağın tonajı büyüklüğü önemlidir.

0: Şimdi tabii olay sıcağı sıcağına yaşandığı için biz de parçaları birleştirmeye çalışıyoruz. Net bilgiler henüz elimize ulaşmadı. Burada tabii adım adım da gitmekte fayda var. Bir kargo uçağında tabii yolcu uçağına nazaran daha az personel bulunur. Aşağı yukarı kaç kişi bulunabilir mürettebattan?
1: Yani burada 6-7 kişi de olabilir. Tam tabii sayısını bilemiyoruz. 6-7 kişi en fazla bu civarda kişi olabilir. Evet. Yani 2 tane pilotu olur. Ayrıca kargodan sorumlu olur. Bir loadmaster olur. Ben 6 kişilik bir ekibin olabileceğini düşünüyorum. Daha da kalabalık olabileceğini düşünmüyorum. Ama tabii ki bu tamamen yapı açıklamalara bağlı olarak değişir.
0: Şimdi bu tür senaryolarda, bu tür kaza durumlarında, pistten çıkmalarda personel mürettebat ilk olarak hangi adımları izler ve bu kaza gerçekleştikten sonra da havalimanı güvenlik yönetimiyle nasıl bir koordineli hareket ederler? Yani bu tarzdan bir senaryoda hangi adımlar izlenir acaba?
1: Şimdi şöyle söyleyelim. Öncelikli olarak kurtarma ve yangın güvenliği önemli. RFF diye bir bilim vardır havalimanlarında. Airport Rescue Firefighter diye geçer. Direkt kendileri müdahale ederler. Onun dışında ikinci olarak olay yerinin korunması gerekiyor. Yani uçağın parçaları, lastik izleri, pist yüzeyi, enkaz, bütün detayların en uygun şekilde değerlendirilmesi ve incelenmesi gerekiyor. Onun dışında uçağın son dakikaları yeniden oluşturulur. Yani uçak piste kaç knot hızda geldi? Tekerlekler pistin neresinde bastı? Pilotlar freni ve reverse thrust'ı ne zaman kullandı? Uçak ne kadar sürede yavaşladı? Pistin hangi hızda çıktı? Tabii kara kutu incelenecek tabii ki. Yani bu tabii daha sonraki olan konu. Fren ve motorların testi önemli tabii. Fren sistemi çalışıyor muydu? Lastlerde problem var mıydı? Anti-skid diye bir sistem var, devrede miydi? Pist araştırılır, pist ıslak mıydı, sürtünme seviyesi nasıldı, rüzgarın yönü ve hızı neydi? Pilotların kararları incelenir, yaklaşık prosedüre uygun mu, hız doğru mu, uçak fazla ileride mi pistte oturdu? Ve son olarak bütün veriler birleştirilir. Yani aslında burada 3 tane çok kritik nokta var. Bir daha 3 noktayı söyleyeyim. Touchdown noktası. Piste uçağın teker koyduğu nokta. İniş hızı, bir de fren ve reverse thrust performansı. Yani bu 3 tane kritik noktayı birleştirebilirsek bu kazanın sebebini tabii ki tam olarak asla ortaya çıkartamayız. Her zaman kara kutu ve kara kutuyu inceleyen ekibin kararı bir kazanın sonucunu verse de bu 3 tane kritik nokta bize biraz olsun bilgi verebilir diyeyim ben.
0: Peki bir sorum daha olacak. Pist üzerinde yaşanan bir yön kaybında pilotun müdahale imkanları neler olabilir?
1: Ya müdahale imkanı aslında o uçağı pistte tutundurmak olabilir. Başka da bir şey olamaz. Yani burada tabii ki pistin belli bir uzunluğu var. Genelde 4E ve 4F pistleri oluyor bunlar. Aslında 4E, 4F pistleri genelde 1800 metre üzerinde olur ama bu uluslararası pistler 3 kilometre, 3,5 kilometrelik pistlerdir. O pist üzerinde uçağı tutundurmakla zoru mükellefdir. Yani tutundurması gerekir. Ama tabii ki tutunduramama durumunda da birçok sebep de olabilir.
0: Bir de şöyle bir soru aklıma geldi. Taşınan kargonun niteliği kazanın ardından ortaya çıkabilecek riskleri artırabilir mi sizce?
1: Yani pistten çıkma durumunda değil o. O çok daha farklı bir şeyde olabilir. Yani bir müflak etme durumu olması gerekiyor. Yani uçaklarda tabii ki tehlikeli maddeler, bozulabilir yükler, değerli kargolar, birçok yük taşınır ama hani bunu uçağın pistten çıkmasıyla bir bağlantı kuramayız bu konuda. Ancak bir uçağın yapısının bozulması, bir yapısal olarak bozulması, bir infilak konusunda olması konusunda böyle bir konuyu konuşabiliriz. Ama uçağın pistten çıkmasıyla bunun bir bağlamını, hani bir kargonun yer değiştirir mesai gibi konular üzerinde çok bir etkisi olabileceğini düşünmüyoruz tabii ki.
0: Son bir sorum daha var. Bu kazanın nedeni araştırılıp incelendiğinde ve ortaya çıktığında kaç günlük bir zaman zarfından bahsedebiliriz?
1: Şimdi öncelikle tabii ki parçaların incelenmesi gerekiyor. Olay arasında incelenmesi gerekiyor. Bu birkaç gün bulur. Birkaç gün bulduktan sonra tabii bir kazanın veya bir olayın Tam olarak anlaşılması bir yılı buluyor. Yani bir kara kutunun açıklanması veya kara kutudaki FTR ve CVR sonuç açıklanması bir yılı bulur. Tam anlamıyla, %100 anlamıyla bir yılı bulabilir diyebiliriz. Ama öyle kazalar var ki kara kutunun sonucunda bile tam olarak ortaya çıkmayıp daha sonra ortaya çıkan ama birkaç gün içerisinde biraz olsun fikir sahibi edinilir. Birkaç ay sonra da biraz daha sonuçlar ortaya çıkamıyor. Öncelikle olay yerinin incelenmesi, uçakla alakalı tüm detayların sorgulanması gerekiyor. Yani uçağın son dakikalar yeniden oluşturulmalı, kara kutu incelenmeye başlanmalı, fren ve motorlar incelenmeli. Yani fren sistemi çalışıyor mu, lastiklerde problem var mı, hidrolik sistemlerde arıza var mı, pist araştırılacak, ıslak mıydı pist, sürtünme seviyesi, hava koşulları incelenecek. Pilotların kararları inceleneceğiz ve tüm bunlar birleştirilecek. Bu da birkaç günü, hatta bir aylık veya biraz da uzun süreleri de değerlendirme için oluşturabilir tabii.
0: Evet, peki. Doktor Tüzün Tolga İnan, çok teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz
1: katkılarla. Rica ederim, iyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Şimdi tabii yeni gelişmeler de gelmeye devam ediyor bu esnada. Amazon sözcüsü Natel'in yapmış olduğu bir duyuru var. Yerel yetkililerle koordinasyon içindeyiz, bilgi topluyoruz şeklinde Amazon'un küresel kurumsal medya ilişkileri direktörü Kelly Nantel işletilen bir Amazon Air uçağının bugün Miami Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmaya çalışırken bu olayın yaşandığını doğruluyoruz dedi. Bu hızla gelişen bir durum ve hala ayrıntıları topluyoruz. Tam olarak ne olduğunu anlamak için yerel yetkililer ve görevlilerle de yakından çalışıyoruz diye de sözlerini ekledi. Ve şu anda en büyük önceliğimiz olaydan etkilenen herkesin güvenliği, sağlığı ve refahıdır. Etkilenenlere destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yetkililerle temas halindeyiz ifadelerini kullandı. Evet, bir saat içerisinde gerçekleşen bir olay Amerika Birleşik Devletleri'nde. Kargo uçağı pistten çıktı. Bu esnada bazı araçlara da çarptığı bilgisi var. Uçağın gövde kısmından olduğu tahmin edilen bir noktasından da yoğun duman yükselmiş durumda. Bölgeye çok sayıda acil servis ekibi yönlendirildi. Teyakkuz halinde Amerika Birleşik Devletleri'nde havalimanı personeli ve bölge yetkililerinden de çok sayıda görevli o noktaya ulaştırılmış durumda. Biz yine daha fazla ayrıntı oldukça tekrar bu konu hakkında bir bilgi vereceğiz, paylaşımı yapacağız. Devam edelim günün diğer önemli gelişmeleriyle. Gülistan Doku soruşturmasında Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi istenen firari Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün sorgulandığı ortaya çıktı. Şüpheli bu sorgulamasında cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Gülistan'ın araç içinde valinin oğlu tarafından öldürüldüğünü, cansız bedenini de birlikte bagaja taşıdıklarını söyledi.
2: Cinayete tanık oldum. Gülistan Doku'yu araçta silahla öldürdü. Cansız bedenini birlikte bagaja taşıdık. Bu ifadeler firari şüpheli Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI tarafından yapılan sorgulamasından. Funceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan firari şüpheli Umut Altaş, eski vali Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in arkadaşıydı. İadesi istenen şüpheli için kapsamlı bir soru seti hazırlandı. Amerikan makamlarına gönderildi. FBI tarafından 2 gün sorgulanan Umut Altaş, cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Buna göre Umut Altaş, Mustafa Türkay Soner'le birlikte Gülistan Doku'nun bulunduğu yere gitti. Gülistan'ı köprü kenarında görüp araçlarını aldılar. Soner sürücü koltuğunda, Gülistan arka koltukta oturuyordu.
3: Gülistan Doku araç içinde bizi, beni rahat bırakın, neden beni takip ediyorsunuz şeklinde uyardı. Tartışmanın ardından çığlık atmaya başladı. Daha sonra Mustafa Türkay Soner torpido gözünden siyah renkli bir tabanca çıkardı ve Gülistan Doku'yu vurdu.
2: Şüpheli, genç kızın cansız bedenini bagaja taşıdıklarını, ardından Mustafa Türkay Soner'in madenin koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nu telefonla aradığını belirtti.
3: Soner ve Eroğlu yaklaşık 15-20 dakika görüştü. Ben konuşmanın dışında tutuldum. Mustafa Türkay Soner bana sus, kimseye bundan bahsetme dedi. Bu meselenin ortadan kalkmayacağını söylediğimde babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak dedi.
2: Umut Altaş, Soner'den aldığı bilgiye göre Gülistan Doku'nun cansız bedeninin Pertek yolunun kenarına gömülmüş olabileceğini söyledi. Cinayet sonrası köprüye döndüklerini ve Mustafa Türkay Soner'in bu sırada kameraların kayıt yapmayacağını söylediğini anlattı. Ayrıca Soner'in kendisini tehdit ettiğini ve "Benim gücümü biliyorsun. Seni ve aileni öldürebilirim. Biz ailece devletiz. Bize hiçbir şey yapamazlar" dediğini belirtti. Dönemin Tunceli valisini olayı örtbas etmek ve oğlunu adalete teslim etmemekte suçladı.
0: Bir süredir kanser tedavisi gören DEM Partili Ağrı Belediye İş Başkanı Mehmet Akkuş hayatını kaybetti. Açıklamayı DEM Parti sosyal medya hesabından yaptı. Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Ağrı Belediye İş Başkanı Mehmet Akkuş'un kurtarılamadığı bildirildi. Açıklamada Akkuş'un ailesine başsağlığı da dilendi. 57 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Akkuş, 2024 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Eş Başkanı seçilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı. Bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararı oluştuğu iddiasıyla Perşembe günü operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Onlardan 6'sı tutuklandı, diğer 6 şüpheli için de adli kontrol kararı verildi. Tutuklanan isimler arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen ve Üsküdar Belediye Meclisi üyesi Ekrem Baki de vardı. İstanbul Esenler'de hakkında 64 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlü sosyal medyada canlı yayın tutkusundan vazgeçmedi. Saklandığı ev tespit edildikten sonra kısa sürede yakalandı. Hatta hükümlü o sırada yine canlı yayındaydı.
4: Remi kapısı çalıyor, açmıyor Rem.
5: 215 suç kaydı vardı. Hakkında farklı mahkemelerce verilmiş 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunuyordu. Hürrem ismiyle bilinen Gülistan Kurt bu duruma rağmen sosyal medya yayınlarından vazgeçmedi. Saklandığı evin yeri tespit edildi. Canlı yayın yaparken polis baskınıyla yakalandı.
4: O de gitti Hürrem.
5: İstanbul Esenler'deki baskın kameraya böyle yansıdı. Gülistan Kurt'un İstanbul, İzmir ve Bursa'da çoğunluğu evden, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık olmak üzere resmi belgede sahtecilik, yalan beyanda bulunma gibi suçlara karıştığı belirlendi. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
0: İstanbul'da iki ayrı noktada kontrolden çıkan otomobiller kazaya neden oldu. Güngören'de otomobil kaldırıma çıktı, yayalara çarptı ve kazada biri ağır, 4 kişi yaralandı. Sürücü gözaltında. TEM Otoyolu 5. Levent mevkiinde ise kontrolden çıkan bir otomobil önce önündeki araca ardından bariyerlere çarptı ve bir süre sürüklendikten sonra da devrildi. Kazanın ardından diğer sürücüler yardıma koştu. İstanbul Kağıthane'de bir motosiklet sürücüsü yolda tek teker üzerinde giderek trafiği tehlikeye attı. Motosikletiyle tek teker üzerinde ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye atan ve görüntülerini sosyal medyada paylaşan 23 yaşındaki sürücü polisin denetimine takıldı. Yapılan incelemenin ardından Recep Burhan A'ya plakasız motosiklet kullanmak, dikiz aynası bulunmayan araçla trafiğe çıkmak, motosikleti tek teker üzerinde kullanmak ve görüntüleri sosyal medyada paylaşmak olmak üzere 4 ihlalden toplam 117 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü aynı zamanda 90 gün trafikten men edildi.

0: NTV Radyo. Pazartesi kuzeyde sıcaklık 2-3 derece azalacak. İstanbul'da Poyraz çok sert, sıcaklık öğle 28, gece 18 derece. Ankara açık 27, İzmir 35, Bursa 31 derece. Antalya'da hava kuru, sıcaklık 40 derece. Marmara az bulutlu, Poyraz çok sert, sıcaklık düşüyor. Edirne 32, Kocaeli 30 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar daha kuvvetli esecek. Eskişehir 27, Kayseri 28 derece. Gece Sivas'ta sıcaklık 10 derece iniyor. Ege'de rüzgar hızını artırıyor. Yer yer kuvvetli esecek. Manisa 34, Muğla ve Denizli 36, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de de Adana bölümünde rüzgar kuvvetli, hava güneşli. Adana 38, Mersin 35, Hatay 33 derece. Karadeniz'de sıcaklık Trabzon'da 20, Samsun'da 22 derece iniyor. Doğu Karadeniz'de yağış şiddetli. Özellikle Rize, Artvin kesiminde sel tehlikesi var. Doğu ve Güneydoğu'da karayel kuvvetleniyor. Ardahan'da sağanak var. Erzurum 22, Malatya açık 30, Gaziantep ve Diyarbakır 35 derece.
1: Hava durumu.
2: Doğa takvimi. Bugün 6 Eylül 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Yarın nesli tehlike altındaki türler günü. Tazmanya kaplanına adanmış bir gün. Popülasyonu tehdit altında bir tür söz konusu olduğunda geride birkaç yüz birey kalması ilk bakışta endişe verici görülmeyebilir. Ancak o türün son üyesi de ortadan kalkarsa ne olur? Avustralya'ya özgü bir tür olan Tazmanya kaplanı için durum tam olarak buydu. Türün yaşayan son üyesi Benjamin, 1936 yılında Avustralya'daki hayvanat bahçesinde gözlerini kapadı ve Tazmanya kaplanının soyu fiilen tükendi. Uluslararası kuruluşların o günden sonra sürdürdüğü kampanyalara rağmen yaşayan bir başka Tazmanya kaplanı bulunamadı. Avustralya hükümeti 1996 yılında, yani son Tazmanya kaplanının ölümünden 60 yıl sonra olayın unutulmaması, benzer trajedilerin bir daha yaşanmaması, insanların telafisi imkansız durumlara neden olduğuna dair öz eleştiri yapabilmesini sağlamak amacıyla 7 Eylül tarihini tehdit altındaki türler günü ilan etti. Yarın tüm canlıların sürdürülebilir bir ortamda yaşamasına destek verirken, bunun için çalışan tüm doğa araştırmacıları, gözlemcileri, gönüllüleri ve görevlilerini de kutlama günü. Onları kutlamayı unutmayın.
2: Doğa takvimi.

0: Radyo'da haber ve hayat var. İstanbul'da kiralık ev bulmak giderek zorlaşıyor. Kimi ev sahipleri, kiracı adaylarından, maaş bordrosundan önceki ev sahibinin iletişim bilgilerine kadar çok sayıda belge istemeye başladı. Mülk sahipleri, adaylar arasından kriterlerine en uygun kişiyi seçmek için değerlendirme süreci talep ediyor. Süreç çoğu zaman uzuyor. Kiralama prosedüründe neler yaşandığını, talep edilen belge sayısının neden arttığını emlak uzmanı Nilüfer Kas, NTV Radyo'da anlattı.
1: Kira fiyatlarının artması, kiracı ev sahibi arasındaki uyuşmazlıkların mahkemelere yönelmesi nedeniyle yüz binlerce dava dosyası var. Bu konuda artık ev sahipleri kiracı seçerken aslında bir İK direktörü gibi davranabiliyor. Eskiden sadece ne olurdu? Kimlik belgesi alınır, kefil ve kendisinin maaş bordrosu yeterli olurdu. Fakat artık bunlar yeterli değil. Mutlaka bir sindeks raporu talep ediyorlar. Sabıkası olup olmadığını gösteren belge istiyorlar. Hatta bazıları bir önceki ev sahibinden referans mektubu olmasını tercih ediyor. Ve daha önceki dönemlerde ev sahibi kiracı uyuşmazlığına dair bir mahkeme veya bir davanın tarafı olup olmadığını da belgelemesini istiyorlar.
0: Ev sahiplerinin genelde devlet memurlarını tercih ettiği ifade ediliyor. Sizin de böyle bir gözleminiz var mı?
1: Çok doğru. Eskiden aslında daha çok ticaret erbabı tercih edilirdi. İşte kirasını rahat öder diye. Fakat maalesef son dönemdeki ekonomik gelişmeler ya da ticaretini kötü olduğunu varsayarak kirasını ödemeyenlerin sayısı çok arttığı için burada garantici bir yol izliyor ev sahipleri. O nedenle de özellikle kamu kurumlarında çalışan kişileri tercih ediyorlar. Ama şunu unutmamaları gerekiyor ev sahiplerinin. Bir kiracının geliri çok yüksek olabilir. O kiranızı ödeyebilecek bir maddi gücü olabilir. Fakat o kiracının aynı zamanda ödeme disiplininin de olması lazım. Yani parası olsa bile bazı kiracıların maalesef ödeme disiplini olmadığı için yine sıkıntılar yaşanabiliyor. Yani iki şeyin bir arada olması lazım. Bir garanti, bir gelir, ikincisi de ödeme disiplini.
0: Üniversiteler yakın tarihte açılacak. Bu durum kiralık talebinde artışa neden oldu mu?
1: Şimdi mevsimsel olarak aslında iki şeyi biz gözlemliyoruz. Bir, kira fiyatlarında artış. İki, kiralık talebinde artış. Bu Haziran ayı ile birlikte başlıyor ama en top noktası Eylül ayının ilk yarısında oluyor. Çünkü üniversitelerin sonuçları açıklanıyor. Öğrenciler buna göre kendi programlarını yapıyorlar. Ailelerin yanında kalmayanlar ise mecburen ya kiralık evlere ya özel yurtlara ya da kamu yurtlarına gidiyorlar. Yaklaşık 2 milyon kadar bir öğrencinin konuta ve barınmaya ihtiyacı var. Bunun 1 milyonunu da aslında KYK yurtları sağlıyor. Fakat geri kalan öğrenciler, 1 milyona yakın öğrenci ya özel yurtta kalması gerekiyor ya da ev tutması gerekiyor. Yine bu 1 milyonun ancak 300-350 bine özel yurt kapasitesi olduğu için orada barınabiliyor. Kalan 500 binin üzerinde öğrencinin de bir konut ihtiyacı ve kiralık ihtiyacı çıkıyor. Tabii bazı ev sahipleri ne yazık ki böyle dönemleri kendi lehlerine kullanmak için işte Haziran ayında 35 bin lira olan kiralık dairenin fiyatını Temmuz'da, Ağustos'ta 45-50 bin liraya kadar çıkartabiliyorlar. Bu nedenle de bu dönem aslında sadece öğrenci hareketliliği değil, evlenmelerinde olduğu, tayin ve atamalarında olduğu bir dönem olduğu için ve maalesef ülkemizde kiralık arz sınırlı da olduğu için bu kira artışlarını bizzat yaşıyoruz.
0: Peki ev sahibinin kiracı adayından bu kadar çok belge talep etmesi yasal olarak mümkün mü? Verilerin ev sahibine sunulması kişisel verilerin korunması kanununun ihlali anlamına gelir mi? Gayrimenkul hukuku uzmanı avukat Ali Güvenç Kiraz yanıtladı.
2: Mal sahiplerinin kiraya verme konusunda kiracılarından bir takım belge talep etmeleri, bu belgelerin kendi uhdelerinde kalması suretiyle yasal bir durum oluşturduğunu uzun zamandır söylüyoruz. Yani bir kiracı adayından, çalışmış olduğu iş yerinden maaş bordrosunu, yine sistem üzerinden Findex belgesini, Findex raporunu, bunun haricindeki bir takım belgeleri talep etmesi mal sahibi açısından herhangi bir suç, kişisel verileri koruma kanunu aykırılık oluşturmaz. Ancak bir form doldurulması, kişisel verileri içeren bir takım belgeler ve bilgiler talep edilmesi, eğer mal sahibi tarafından karşı bir taahhütname doldurulduysa ancak geçerlidir. Ne demek istiyoruz? Mal sahibi KVKK yani kişisel verileri koruma kanunu kapsamında kiracı tarafından doldurulan bu belgenin içeriğinde yer alan bilgileri paylaşmayacağını, üçüncü kişi veya kurumlara bunu ibraz etmeyeceğini, bizzat yine mal sahibi olarak taahhüt ederse kiracının bu belgeyi doldurması kapsamında mal sahibine bir suçlama yöneltmesi mümkün değil. Ancak mevcut durumda alınan belge kişisel verileri koruma kanununa kesinlikle aykırıdır. Çünkü mal sahipleri bu formları herhangi bir şekilde karşı bir taahhütname doldurarak talep etmiyorlar ve bu belgenin aksine kendilerinin bu belgeyi kullanmayacaklarına veya paylaşmayacaklarına yönelik bir taahhütte bulunmadıkları için bu formun yasal bir belge olmadığını, hiçbir şekilde talep edilmeyeceğini, kiracı adaylarından herhangi birisinin bunu Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunması halinde ilgili mal sahibi hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak kendi aleyhine kişisel verileri koruma kanunu kapsamında bir cezalandırma yapılacağını bilgilendirmek vatandaşlarımızı önemli isterim. Yani bu formlar herhangi bir şekilde karşı taahhüt verilmediği sürece geçerli formlar değil.
0: Kiralama işlemlerinde maaş bordrosu ve kefil istemek normal bir talep mi?
2: Mal sahiplerinin özellikle son yıllarda kiracı ve mal sahibi ilişkilerindeki İtilaflardan, yargılamanın uzunluğu süreçlerinden, kira bedellerinin ödenmemesi gibi durumlardan ciddi şekilde çekingenlik duyduklarını biliyoruz. Bu noktada tabii ki doğal olarak kendilerini güvence altına almak için kiraya verecekleri mülkleriyle ilgili kiracı adayının bu kira bedelini ödeyip ödemeyeceği, kendisinin ekonomik gücü olup olmadığına yönelik bir takım belgeleri talep etmesinde yasaya aykırı bir durum yok. Bir maaş bordrosu talep edilebilir, bununla ilgili bir takım findex raporları talep edilebilir. Herhangi bir şekilde bu belge üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşılmaması suretiyle bir suç unsuru taşımayacaktır. Yani mal sahiplerinin kendi kiracıları için böyle bir araştırma talep etmesi ve kiracı adaylarından bu tür belgeler talep etmesi ve almaları halinde tekrar etmek gerekirse üçüncü kişi veya kurumlara ibraz etmemesi şartıyla bu belgeleri talep etmesine bir hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
0: Gayrimenkul hukuku uzmanı Avukat Ali Güvenç Kiraz NTV Radyo'daydı.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Müzik arası.

0: Gece yarısı haber kuşağıyla karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kargo uçağı Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıktı. Ayrıntılar Begüm Dönmezer sözde olacak. Begüm.
1: ATA, Amazon şirketine ait kargo uçağı Porto Rico'nun San Juan kentinden kalkmıştı ve Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havaalanı'na inmek üzereyken pistten çıktı. Sonrasında da araçlara çarptıktan sonra alev aldı. Bölgeden gelen görüntülere baktığımızda uçağın sağ kanadının alev aldığı, yangının bu noktada çıktığı görülüyor. Yoğun dumanın yükseldiği görülüyor, anlaşılıyor görüntülerden. Ancak yine de uçağın aslında önemli ölçüde de bütünlüğünün bozulmadığı anlaşılıyor. Ekipler olaya müdahale ettiler. Miami'den 60'tan fazla itfaiye birimi, itfaiye ekibi kaza yerine bölgeye sevk edildi. Amerikan Havacılık İdaresi FAA kazanın ardından Miami Uluslararası Havaalanı'nda trafiğin durdurulduğunu, yani pistlerin tamamen kapatıldığını açıkladı ki burası Amerika'daki en yoğun havaalanlarından bir tanesi. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy de kazanın ardından yaptığı açıklamada bu bölgeyi kullanarak seyahat eden kişilerin önümüzdeki saatlerde ciddi düzeyde bir takım gecikmeler ve iptallerle karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulundu ki aslında kazadan sonraki saatlerde yaklaşık 100 uçağın Miami Uluslararası Havaalanı'na iniş yapması bekleniyordu. Bu uçakların 84'ünün başka havaalanlarına yönlendirildiği ifade ediliyor. Amazon sözcüsü de açıklama yaptı kazadan sonra. Yerel yetkililerle birlikte bu kazanın neden gerçekleştiğini netleştirmeye çalıştıklarını, durumu anlamaya çalıştıklarını ifade etti. Uçağın iniş takımlarında mı acaba bir problem vardı? Buna ilişkin bir takım iddialar dile getirildi ama resmi makamlardan henüz kazanın neden gerçekleştiğine dair bir açıklama yok. Kazada bir can kaybı var mı ya da kaç kişi yaralandı? Buna ilişkin de sosyal medyada paylaşılan bazı iddialar var ama henüz ayrıntılı bir açıklama resmi makamlardan gelmiş değil. Birden fazla kişinin yaralandığına dair bazı iddialar var. Söz konusu uçak aslında 32 yaşında ve 20 yılı aşkın bir süre boyunca yolcu uçağı olarak kullanıldığı ve 2015'te de kargo uçağına dönüştürüldüğü ifade ediliyor. Dediğimiz gibi henüz yetkililerden can kaybının olup olmadığına ya da kaç kişinin yaralandığına ilişkin ayrıntılı bir bilgi gelmedi. Kazanın neden meydana geldiğine ilişkin soruşturmada devam ediyor. Şu Amazon şirketinin sözcüsü de bunun belirlenmesi için yerel yetkililerle birlikte çalıştıklarını açıkladı. Ata.

0: Ve günün en güzel haberi, Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor. İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenen Ay Yıldızlılar üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
1: Filenin Sultanları yine Avrupa'nın en büyüğü oldu. Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında nefes kesen 5 setlik finali 3-2 kazanan milliler altın madalyayı rakibine bırakmadı. Sinan Erdem spor salonundaki mücadelenin ilk setini İtalya 25-16 kazandı. Ay Yıldızlılar ikinci sette 25-22 galip gelerek skoru eşitledi. İtalyanlar üçüncü seti 25-12 kazanarak şampiyonluğa yaklaştı. Ancak Sultanlar pes etmedi. 25-20'lik dördüncü setle rüzgarı arkasına alan Türkiye, final setini 15-10 kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Milletler Ligi'nden sonra Avrupa şampiyonu da olan Sultanlar, 15 bin taraftarının önünde zafere ulaşarak büyük sevinç yaşadı.
2: Yaz başında belirlediğimiz hedeflerin hepsine ulaştık takım olarak. Bugün de inanılmaz bir seyirci vardı. Çok güzel bir atmosfer içerisinde maçı oynadık. Seyir zevki de çok güzel bir maç oldu. Zaman zaman oyunda düşsek bile seyircinin o desteği, bize olan inancı bizi oyuna geri döndürdü diyebilirim. 2-1'den gelip 3-2 tekrardan kazanıp İtalya'ya karşı ikinci kez Avrupa şampiyonu olduğumuz için çok mutluyuz.
3: İki kupayla kapattığımız için çok mutluyuz gerçekten. Zaten çok zor bir maç olacağını biliyorduk. İnişli çıkışlı olmasından şaşırmadık.
1: 28 sayıyla finalin en skorer oyuncusu olan Melissa Vargas, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Baş antrenör Daniele Santarelli takımıyla gurur duyuyor.
4: Italy is my country, but
5: bugün ülkeme karşı kazandım. Ancak ben sahip olduğum her şeyi Türkiye için veriyorum. Bu takımın daha iyi olması için elimden geleni yapıyorum. Oyuncular da gösterdikleri çabayla beni karşılıksız bırakmıyor. Bu takımla gurur duyuyorum.
1: Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak Ay Yıldızlıları kutladı.
6: Son topa kadar mücadele eden, bırakmayan bu takımı alnından öpüyorum. Bu takım bu ülkeye yaşanabilecek tüm güzellikleri yaşattı. Bu takım bu ülkenin takımı. Bu takıma herkes sahip çıkmalı. Çünkü gençlere rol model, örnek insanlar ve yaşanabilecek tüm gururları yaşattılar.
7: İki defa geriye düştük ama kazanmayı bildik. Biliyorsunuz biz Türkler sonuna kadar biz bitti demeden bitmez.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Avrupa şampiyonu olan Sultanları tebrik etti. Milli takımın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Filenin Sultanları, Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 Yaz Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazandı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan Amidi Kadın Voleybol takımını kutladı. Emine Erdoğan, İtalya'yı finalde 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları için en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa şampiyonu olarak ikinci kez büyük bir başarıya imza atan Amidi Kadın Voleybol takımımızı kutluyorum, başarılarınız daim yolunuz açık olsun ifadelerine yer verdi. Almanya'da çok konuşulan eyalet seçiminde ilk sonuçlar geldi. Buna göre aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi oyların %44'ünü alarak çoğunluğu elde etmeye yakın. Ayrıntıları Deutsche Welle'den gazeteci Muhammed Kafadar'dan alacağız. Muhammed, şu an seçimde son durum nedir? AfD tek başına iktidar olabiliyor mu?
8: Hatta şu dakika itibariyle tek başına iktidar olamayacak gibi gözüküyor aşırı sağcı AfD Partisi. Projeksiyonlar, son projeksiyonlar gösteriyor ki AfD 44 sandalyeye ihtiyacı vardı tek başına iktidar kurabilmek için. 39 sandalyede kalmış gibi gözüküyor. Kritik nokta %5 seçim barajını sol popülist BSV Partisi'nin aşıp aşmayacağı. Son dakika itibariyle 5,1 ile barajı aşmış gözüküyorlar. Bu da 5 sandalyenin onların safına yazılması anlamına geliyor. Sonuç itibariyle AfD tek başına iktidarı kuramayacak gibi gözüküyor. Tabii sayım işlemi devam ediyor. 5,1 oldukça kritik bir aralık. Hatırlatalım, genel seçimlerde de BSV 4,9 ile son dakikada seçim barajı altında kalmıştı. Bu da mevcut federal koalisyonun kurulmasına imkan tanımıştı. Parti yerel seçimlerde de kritik olarak öne çıkıyor, adından bahsettiriyor. Eğer bu şekilde sonuçlanırsa AfD koalisyon kurmak zorunda kalacak. Tabii diğer tüm partiler onlara kapıyı kapatmış vaziyette, biri hariç, o da az önce adından bahsettiğim kritik sol popülist BSP partisi. Kulağa tuhaf gelebilir, biri sağın bir ucunda, biri solun bir ucunda, ancak politikaları büyük ölçüde birçok konuda örtüşüyor. Buna göçmen politikaları da dahil ve BSP'den seçim sonuçlarının hemen ardından bir açıklama geldi. Kapının AfD ile ittifaka açık olduğuna ilişkin. Kısaca Başbakan'ın partisi CDU'dan da bahsetmek isterim. Büyük bir hezimet yaşadılar. Aslında anketler de buna işaret ediyordu. Yarı yarıya erimiş vaziyetteler. Liberaller de meclise girmeyi başaramadılar. Federal seviyede de meclis dışında kalmışlardı. Bu eyalette de meclis dışında kalmış gözüküyorlar hatta.
0: Muhammed, şöyle bir durum var. Sen gerçi bir vurguda bulundun ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da ilk kez aşırı sağcı bir parti iktidar oluyor. Böyle de bir kritik önemi var ülke için. Bu Başbakan Friedrich Merz ve partisi için ne anlama geliyor?
8: AfD daha önce de bir eyalette geçen yıl birinci çıkmıştı, ancak tek başına iktidar kuramamıştı. Kimse de onlarla koalisyon yapmadığı için dışarıda kalmışlardı. Ancak şimdiki durumda tek başına iktidar olmasalar bile o kadar kritik bir oy elde ettiler ki diğer partilerin de neredeyse matematiksel olarak imkansıza yakın bir iktidar formülü oluşturması. Çünkü kalan diğer tüm partilerin bir araya gelmesi gerekecek. Onlar da siyasi, politik olarak çok farklı çizgilerdeler. Bir çıkmaza girecek gibi gözüküyor eğer BSP sandalyeyi atlayıp meclise girmeyi başarırsa. Bu merkez hükümet için ne anlama geliyor? İlk olarak Friedrich Merz için tam bir hezimetten bahsediyoruz. Onun partisi yıllardır bu eyaleti yönetiyordu, Saksanya-Anhalt'ı yönetiyordu. Yarı yarıya erimiş vaziyette. Friedrich Merz'in kendisine görev onayı oldukça düşük seviyelerde. Ülkede federal düzeyde %18 civarında Friedrich Merz'in başarılı bulanların oranı. Temelde aslında AfD'nin iktidara gelerek yapabileceği şeyler sınırlı. İki kritik politika var. Bir, eğitim politikalarını değiştirebilirler. Özellikle Nazi dönemine ilişkin anlatıları okul müfredatından çıkarmak istiyorlar. Daha pozitif şeylere odaklanmak istediklerini söylüyorlar. Onlar bu şekilde gerekçelendiriyor. Ve bir de her eyalette ayrı bir istihbarat teşkilatı var Almanya'da ve bu eyaletin istihbarat teşkilatını kontrol edebilecek hale gelecekler. Bunlar önemli. Tabii federal düzeyde yapabilecekleri sınırlı. Örneğin Almanya'nın Ukrayna politikasını etkileyemeyecekler, Almanya'nın göç politikasını etkileyemeyecekler. Yine de bunun Friedrich Merz'in ömrünü kısaltacağı, bir sonraki federal seçime kadar iktidarda kalamayacağına, seçim baskısının, AfD'nin tarafından uygulanan seçim baskısının şiddetlenerek artacağına dair beklentiler dile getiriliyor hatta.
0: Girne açıklarında feribot faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle arama kurtarma çalışmalarında 6. kişinin de cesedi bulundu. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptı. Cansız bedenine ulaşılan kişinin de 55-60 yaşlarında bir erkek olduğunu duyurdu. Kimlik tespiti için çalışmalara başlandığını söyledi. Girne'deki feribot faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükselirken aranan kişilerin sayısı da 14'e düştü. Başbakan Ünal Üstel arama çalışmalarının 24 saat devam ettiğini vurguladı. İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 personelini arama çalışmaları da sürüyor. Çalışmalar 720 metre derinlikte gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaşmış durumda.
9: Tuğberk İmamoğlu gemisinin ön tarafına ait...
10: Gemi bulunmuş ama çocuklarımızın bulunmasıyla ilgili herhangi bir bilgi alamadık.
11: Kayıp gemi mürettebatının yakınlarının bekleyişi Silivri sahilinde aramaların 5. gününde de devam etti. Aileler yapılan arama kurtarma çalışmalarından düzenli olarak bilgilendirildi.
12: Deniz kuvvetlerini yaptı.
11: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen iki can salından biri de bulundu. Diğer can salını arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp yakınları mürettebatın bu can salında olabileceği umudunu koruyor. Milli Savunma Bakanlığı aramaların aralıksız devam ettiğini açıkladı.
13: geminin biraz parçalanmış olduğunu, yaşam alanının biraz daha sağlam kaldığı gibi görünüyor. Bu da bize bir umut veriyor. Yani yaşam alanı sağlam kalmışsa bu insanlar için de olabilir.
11: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı ROV devrede. Bu çalışmalar sonucunda 4. günde kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazı tespit edilmişti. Enkazın bulunmasının ardından kayıp 10 mürettebata ulaşılması için yürütülen çalışmalara bu yönde ağırlık verildi. 720 metre derinlikte insanlı dalış mümkün olmadığı için ROV'lar, yani su altı robotları, hız kesmeden çalışmayı sürdürüyor.
0: Antalya'da orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın Seriki ilçesi Akbaş mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Dumanı görenler yetkililere haber verdi. Kısa sürede alevlere müdahale başladı. Yangında 5 uçak ve 15 helikopterle havadan müdahale edildi. 78 iş makinesi ve 450 personelle de karadan müdahale ediliyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı. Bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararı oluştuğu iddiasıyla Perşembe günü operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi, 6'sı tutuklandı. Diğer 6 şüpheli için de adli kontrol kararı var. Tutuklanan isimler arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen ve Üsküdar Belediye Meclisi üyesi Ekrem Baki de bulunuyor. Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Davutoğlu'nun ifadeye çağrılma nedeni Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması. 2021 yılında Bingöl'de kaydedilen bir görüntüde sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Davutoğlu bugün saat 15'te Ankara Adliyesi'ne gidecek. Hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle şüpheli sıfatıyla ilgili savcıya ifade verecek. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu ve gelini savcılığa ifade verecek. Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecekler. Gökçek çiftinin yurt dışında bazı şirketlere kayıt dışı para aktardığı iddia ve haberleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. 29 Ağustos'ta başlatılan soruşturmanın ardından geçen hafta pazartesi günü iddiaları haberleştiren gazeteci Murat Arel tanık olarak ifade vermişti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise aynı soruşturma kapsamında 4 Eylül Cuma günü şüpheli sıfatıyla yaklaşık 2 saat ifade vermişti. Gökçek'in ifade işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet ve Hülya Gökçek'in ifadeye çağrıldığını duyurmuştu. Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Orta vadeli program dün açıklandı. Ayrıntıları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu. Ekonomi yönetimi 2026 yılı sonu için %28,4 enflasyon ve %3,3 büyüme öngördü. Enflasyonun 2029 yılında tek haneye düşmesi de hedefler arasında.
14: 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
11: Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. 2027-2029 yıllarını kapsayan orta vadeli programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Enflasyon, büyüme ve işsizliğe dair beklentileri paylaştı. Büyüme beklentisi bu yıl için %3,3 olarak öngörüldü. Büyüme tahmini 2027 için %4,2, 2028 için %4,6 ve 2029 için %5 oldu. Sonunda bu yılki işsizlik tahmini %8,1 olarak öngörüldü. 2027'de %8, 2028'de %7,8, 2029'da ise %7,6 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da savaşın enflasyon üzerindeki baskısına işaret etti.
15: Enflasyon bütün konjonktürlerde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Önemli şoklarla karşı karşıya kaldık. Kontrolden çıkmaması önemliydi.
16: Bu etkinin 7 puana yakın olduğunu hesaplıyoruz. Enflasyon görünümünde karamsarlığa sebep olacak bir revizyon olarak da açıkçası değerlendirmiyoruz.
11: Orta vadeli program hedefleri arasında 2,1 milyon ilave istihdam yaratmak ve sosyal konut yatırımlarının %150 artırılması da var. Eğitim enflasyonuna ilişkin değerlendirme yapan Şimşek, özel okullarda fahiş fiyat artışları olduğunu söyleyerek denetimlerin Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafında olduğunu hatırlattı.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık hedefi olan orta vadeli programı değerlendirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gürlek, OVP doğrultusunda adalet hizmetlerinin etkinliği artacak, adalete erişimi kolaylaştıracak ve hukuki öngörülebilirliği güçlendirecek reformları sürdüreceklerini belirtti. Yargılama süreçlerini daha etkin hale getirerek alternatif uyuşmazlık çözüm yönetimlerini güçlendireceklerini de ifade etti. Adalet Bakanı, adalete erişimi ve makul sürede yargılanma hakkını geliştirmek amacıyla dijital çözüm platformları, çevrim içi uyuşmazlık ve elektronik duruşma yöntemlerini de geliştireceklerini belirtti. Konkordato kurumunun kötüye kullanılmasının önlenme ve ticari hayatta uygulamadan kaynaklanan aksaklıkların giderilmesine yönelik de mevzuat çalışmalarını yürüteceklerini vurguladı. Orta vadeli programın açıklanmasının ardından reel sektörden destek açıklamaları geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Sanayi ile Ankara Ticaret Odası Başkanları programı değerlendirdi.
11: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni orta vadeli programın enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirme, mali disiplini koruma ve üretim odaklı büyüme hedeflerini önemsediklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, küresel ve bölgesel belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde iş dünyası olarak temel beklentimiz, ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini koruyacak adımların hızla atılması ifadelerini kullandı. Finansal istikrarın güçlenmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması, ihracatçıların desteklenmesi ve kapsamlı bir sanayi koruma stratejisinin oluşturulması gerektiğini belirtti. ATO Başkanı Gürsel Baran da programın makroekonomik istikrarı güçlendirme, enflasyonla mücadelede kararlılık ve kamu maliyesinde disiplini esas alan yaklaşımının umut verici olduğunu belirtti. Baran, programın ortaya koyduğu rakamlar ekonomide dengelenme ve dezenflasyon sürecinin devam ettiğini, ancak hedefleri

0: ihtiyaçlarıyla büyük ölçüde örtüştüğünü belirtti. Orta vadeli programın ortaya koyduğu tek haneli enflasyon hedefine ulaşmanın yolunun sanayinin yatırım yapabilmesinden, mevcut üretim kapasitesini korumasından geçtiğini kaydetti.
1: Cumhurbaşkanlığı kabinesi yeni haftada Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda terörsüz Türkiye süreci, bölgesel gelişmeler ve ekonomi başlıklarının değerlendirilmesi bekleniyor.
0: Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye süreci, ekonomideki gelişmeler ve dış politikada yaşananlar masada olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapmış, 4 alt komisyon kurulmasına karar verilmişti. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonlarının kurulma aşamasındaki çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Sahadaki son duruma ilişkin de kabine üyelerine bilgilendirme yapılacak. Dış politikadaki bölgesel gelişmelerin yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş da değerlendirilecek başlıklardan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Şangay İşbirliği Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin detaylarının da masada olması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan ve petrol fiyatlarındaki artışa neden olan çatışmalar da kabinenin gündeminde olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki son durum, bölgesel ve ekonomik etkileri ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler ve orta vadeli programda kabinede değerlendirilecek konular arasında. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul'daki teslim sürecinin de değerlendirilmesi bekleniyor.
1: DEM Parti 5. olağan kongresine gerçekleştirdi. Kongrede terörsüz Türkiye mesajları verildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, barışı tesis etmek herkesin sorumluluğudur dedi. Tuncer Bakıran ise ihtiyaçlara cevap verecek bir parti yönetiminin oluşturulacağını söyledi.
0: DEM Parti 5. olağan kongresi Ankara'da gerçekleştirildi. Genel başkanlık seçiminde partinin mevcut eş genel başkanları aday olarak yer aldı. Konuşmalarında terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesajları dikkat çekti.
2: Bu süreci büyütmek, kalıcı barışı tesis etmek hepimizin insani, vicdani, siyasi ve toplumsal görevidir. Barışı kazanmak hepimizin ortak geleceğini kazanmaktır. Silahların susması demokrasi mücadelesini büyütmek için muazzam olanaklar açıyor. Bunu en güçlü şekilde hep birlikte değerlendirmeliyiz.
3: Cumhurbaşkanı da, Cumhur İttifakı da bu sürece ne diyor? Türkiye 100 yılı diyor. Emin olun, bu süreci layıkıyla başarıya ulaştırabilirsek gerçekten 100 yıl Türkiye'nin olacak. Güçlü ve büyük Türkiye'ye inanıyoruz. Güçlü ve büyük Türkiye demokratik olan, bütün kimliklere ve inançlara eşit mesafede duran bir düzlemde mümkündür.
0: Yeni Mahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede Bakırhan, geleceğe yönelik ihtiyaçlara cevap verecek bir parti yönetimi oluşturulacağı mesajını verdi. Kongrede Genel Başkanlığa Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan yeniden seçildi.
1: ÖSYM tarafından düzenlenen kamu personeli seçme sınavı maratonunun ilk bölümü sona erdi. Sınav 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 145 sınav merkezinde düzenlendi. Dün saat 10.15 itibariyle başlayan sınavda genel yetenek genel kültür oturumu gerçekleştirildi. Başvuru yapan 1.708.329 adaydan sınava katılanlar 120 soruyu 130 dakika içerisinde yanıtlamaya çalıştı. Sınav 12.25'te sona erdi. KPSS'nin alan bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Okula uyum haftası da bugün başlıyor. Okul öncesi 1. ve 5. sınıf öğrencileri 2026-2027 eğitim öğretim yılına bir hafta erken başlayacak. Hedef öğrencilerin ve velilerin okula uyumunu sağlamak.
0: 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlıyor. Okullarda ilk ders zili 7 Eylül Pazartesi günü okula uyum haftasıyla çalacak. Okul öncesi, ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri yeni eğitim öğretim yılına bir

0: Hafta erken başlayacak. Okul öncesi eğitim programında uyum haftasıyla ailelerin eğitim sürecine etkin katılımı, çocukların okulda öğrendiklerini günlük yaşamındaki deneyimiyle ilişkilendirmesi hedefleniyor. Birinci sınıf öğrencilerinin ise okul müdürünü, öğretmenlerini, personeli, okul ve rutinlerini tanımaları amaçlanıyor. Gereksinimlerini ifade etmeleri ve yaşlarına uygun sorumluluklar üstlenmesi de hedefler arasında. Ortaokul 5. sınıf programında da öğrencilerin ortaokulun yeni düzenini, branş öğretmenlerini, öğrenme ortamlarını ve yardım yollarını tanımaları uyum haftasının amaçlarında. Öğretmenler ve akranlarıyla sağlıklı iletişim kurmaları, aidiyet geliştirmeleri ve derse sorumluluklarını giderek daha düzenli biçimde yönetmeleri de planlar arasında. 11 Eylül'e kadar sürecek okula uyum haftasında okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri 3 gün okula gidecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda 1. dönemse 14 Eylül pazartesi günü başlayacak.
1: Miami'de kargo uçağının piste inişi sırasında meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Geçtiğimiz bülten son dakika notuyla paylaşmıştık bu üzücü gelişmeyi ve yeni bir haber duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki resmi makamlar tarafından kargo uçağının piste inişi sırasında meydana gelen bir kaza vardı. Bu kazada yaralı olup olmadığı bilinmiyordu ama dakikalar sonra gelen bilgiye göre 5 kişi hayatını kaybetti. Amazon'a ait Boeing 767 tipi bir kargo uçağının Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıktığı belirtildi. İlk paylaşılan görüntülerde de bu dev kargo uçağının pist dışındaki yolun ortasına yan bir şekilde yattığı ve hala sağlam duran gövdesinden dumanların yükseldiği görülmüştü. Yerel medyaya bilgi veren Federal Havacılık İdaresi yetkilileri de Porto Rico'nun San Juan kentinden kalkan uçağın Miami'deki havalimanına iniş yaparken pistten çıktığını açıkladılar. Uçaktaki mürettebatın durumu hakkında ise ilk gelen bilgiler ışığında net bir ayrıntı paylaşılmamıştı ve kazayla ilgili incelemeler de sürüyor. Ancak gelen son bilgilere göre uçak kazasında 5 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Esenler'de hakkında 64 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlü sosyal medyada canlı yayın tutkusundan vazgeçmedi. Saklandığı ev tespit edildikten sonra kısa sürede yakalandı. Hükümlü o sırada yine canlı yayındaydı.
2: Evimin kapısı çalıyor, açmıyorum.
3: 215 suç kaydı vardı. Hakkında farklı mahkemelerce verilmiş 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunuyordu. Hürrem ismiyle bilinen Gülüsten Kurt bu duruma rağmen sosyal medya yayınlarından vazgeçmedi. Saklandığı evin yeri tespit edildi. Canlı yayın yaparken polis baskınıyla yakalandı.
2: O de gitti Hürrem.
3: İstanbul Esenler'deki baskın kameraya böyle yansıdı. Gülüsten Kurt'un İstanbul, İzmir ve Bursa'da çoğunluğu evden, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık olmak üzere resmi belgede sahtecilik, yalan beyanda bulunma gibi suçlara karıştığı belirlendi. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
1: İstanbul'da iki ayrı noktada kontrolden çıkan otomobiller kazaya neden oldu. İlk olarak Güngören'de bir otomobil kaldırıma çıktı, yayalara çarptı. Kazada biri ağır, 4 kişi yaralandı. Sürücü gözaltında. TEM Otoyolu 5. Levent mevkiinde ise kontrolden çıkan araç önce önündeki otomobile ardından da bariyerlere çarptı. Bir süre sürüklendikten sonra da devrildi. Kazanın ardından diğer sürücüler yardıma koştu. İstanbul Kağıthane'de bir motosiklet sürücüsü yolda tek teker üzerinde giderek trafiği tehlikeye attı. Motosikletiyle tek teker üzerinde ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye atan ve görüntüleri de sosyal medyada paylaşan 23 yaşındaki sürücü polisin denetimine takıldı. Yapılan incelemenin ardından Recep Burhan A'ya plakasız motosiklet kullanmak, dikiz aynası bulunmayan araçta trafiğe çıkmak, motosikleti tek teker üzerinde kullanmak ve görüntüleri sosyal medyada paylaşmak olmak üzere 4 ihlalden toplam 117 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü aynı zamanda 90 günde trafikten men edildi. Evinde hayatını kaybeden usta oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu. Bugün İstanbul Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir program düzenlenecek. Cenaze töreni ise yarın Ankara'da. Kılıç'ın güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüsü de ortaya çıktı. Kesin ölüm nedenini belirlemek için incelemeler sürüyor.
0: Özlem Esmergül, erkek arkadaşı Serhat Kılıç için duygu dolu bir mesaj yayınladı. Sevgisini bu sözlerde anlattı. Ani kaybından dolayı duyduğu üzüntüyü paylaştı. Usta sanatçı Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu. İstanbul Muhsin Ertuğrul sahnesinde bugün öğlen saat 12'de tören düzenlenecek. Salı günü Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kılıç'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.
4: Çok ani bir kayıp oldu. Çok üzgünüz. Bütün camia olarak da çok üzgünüz. Sevenleri sürekli bize mesajlar atıyorlar.
0: Serhat Kılıç, İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulunmuştu. Göz çevresinde, kol ve bacaklarında morluklar tespit edildi. Herhangi bir darp izi yoktu. Sanatçının bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi. Kesin ölüm nedeni araştırılıyor.
5: Ergun abi! Ay çok güzel bu çalan, nedir, yeni mi bu?
0: 80'lerin plakçı Ergun'u, kış uykusunun İmam Hamdi'si, canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan oyuncu 51 yaşındaydı. Ünlü oyuncu ayrıca Mozart'ın Sihirli Dünyası, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nda da Mozart rolünü üstlenmişti. Kılıç o rol için bu ifadeleri kullanmıştı.
6: Aynı anda 2000 kişiye, 2000 çocuğa ve ebeveynine asla dinleme fırsatı bulamayacakları, dinlerken bilgi sahibi olmakta zorlanacakları çok önemli klasik eserleri ve Mozart'ı birkaç saatliğine de olsa anlatmış, tanıtmış, en azından küçük birer çengel atmış oluyoruz.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün ürünlerini bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla kişiye ücretsiz ilaç dağıtıldığını duyurdu. Bakan Memişoğlu açıklamasında Türkiye genelinde 1678 sigara bırakma polikliniğinde 376.158 kişiye danışmanlık hizmeti verildiğini belirtti. Bağımlılıktan uzak, sağlıklı bir toplum hedefimiz doğrultusunda sahadaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Ayrıca yapmış olduğu açıklamada 81 ilde bulunan 383 merkezde merkezi hekim randevu sistemi üzerinden çevrim içi poliklinik hizmeti sunulduğunu da hatırlattı. Yargıtay iş yerindeki tartışma sırasında iş arkadaşına fiziki saldırıda bulunan işçinin tazminatsız işten çıkarılmasını haklı buldu.
0: Vardiya amiriyle kendisine adil davranmadığı için tartıştı, elindeki cisimle başına vurdu. Tazminatsız işten çıkarıldı. Yargıtay bu kararı haklı buldu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin değerlendirdiği dosyaya göre olay Balıkesir'de yaşandı. İddiaya göre bir işçi vardiya amiriyle tartıştı. İşçi tartışma sırasında amirinin başına elindeki cisimle vurdu. Çalıştığı şirketse iş sözleşmesini tazminatsız feshederek işten çıkarttı. Kıdem ve ihbar tazminatı için dava açan işçi, küfür ve hakaret etmediği halde amirinin üzerine tehditvari konuşarak yürüdüğünü, bu nedenle de kendisini koruduğunu öne sürdü. İş mahkemesi kavgayı kimin başlattığının belli olmadığına, haksız tahrik oluştuğunun tespit edilemediğine hükmetti. Davalı iş yerinin fesihte haklı olduğunu ispatlayamadığı için de tazminat ve kıdem ödenmesi kararını verdi. İstinaf başvurusu üzerine dosyayı Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi inceledi. İşçinin fiili saldırısının sataşma kapsamında olduğuna ve işveren açısından haklı fesih koşullarının oluştuğuna hükmederek yerel mahkemenin tazminat ödenmeli kararını bozdu. Temyiz üzerine Yargıtay'a giden dosyaya ise son noktayı 9. Hukuk Dairesi koydu. Oy birliğiyle alınan kararda Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararın usul ve yasaya uygun olduğu vurgulandı. Davacı işçinin ileri sürdüğü itirazların kararı bozmayı gerektirecek nitelikte olmadığına hükmedildi.
1: Düğünlerde altın alma telaşına son. Kocaeli'de hayata geçirilen uygulamayla dijital ekrandan altın siparişi verilip istenen adrese kargoyla gönderiliyor. Böylece altını önceden alma ve yanında taşıma derdi de ortadan kalkıyor.
0: Ürün ve gramaj dijital ekrandan seçiliyor. Satın alınan altın adrese kargo ile gönderiliyor. Düğünde altın telaşına dijital çözüm getirildi.
7: Aslında cihazı görünce başta çok şaşırdım. Altın alınımı nasıl alınabilir? Ama cihazın karşısına geçtiğinizde cihaz sizi çok kolay bir şekilde yönlendiriyor ve altın almaya hemen ürününüzü seçiyorsunuz, adresinizi giriyorsunuz ve altın alabiliyorsunuz. Zamandan büyük tasarruf sağlıyor. Ben çok sevdim. Keşke her yerde olsa.
0: Uygulama Kocaeli'deki bir düğün salonunda pilot uygulama olarak hayata geçirildi. Salonun girişindeki dijital ekrandan altın siparişi veriliyor. Sipariş edilen fiziki altın, İstanbul Kuyumcular Odası güven etiketiyle birlikte sigortalı kargo aracılığıyla belirtilen adrese ulaştırılıyor.
7: Bulunduğumuz yerden ürün ve gramajını seçerek altının fiziksel olarak belirttiğiniz adrese gönderilmesini sağlıyoruz. Böylece önceden altın alma telaşına son veriyoruz. Kaybolma ve çalınma gibi riskleri de ortadan kaldırmış oluyoruz.
0: Uygulamadan vatandaşlar da memnun. Projenin ilerleyen süreçte nikah ve düğün salonlarının yanı sıra oteller, havalimanlarında da yaygınlaştırılması hedefleniyor.
1: Türkiye'nin fuarcılık serüvenini başlatan İzmir İnternasyonel Fuarı 95. kez kapılarını açtı. Birçok sektörden firmanın yer aldığı fuar, kültür, sanat, eğlence etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.
0: Kültür Park'ın ışıkları İzmir İnternasyonel Fuarı için 95. kez yandı. Fuarın açılışı Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası'yla Halk Dansları topluluğu geceye renk kattı.
8: Fuarın ilk yüzyılında dünya İzmir'e geldi. İkinci yüzyılında İzmir'in dünyaya söyleyeceği çok daha fazla söz olacak. Üretimi, ticareti, kültürü, sanatı, gençlerimizin yaratıcılığını, bu şehrin özgür ruhunu ve dayanışma kültürünü dünyayla daha güçlü biçimde buluşturacağız.
0: Birçok sektörden firmanın yer aldığı fuarda kültür, sanat ve eğlence etkinlikleri düzenleniyor. Konser, tiyatro ve stand-up gibi farklı gösterilerin yanı sıra teknoloji ve oyun deneyimleri sunuluyor. İzmir İnternasyonel Fuarı 13 Eylül'e kadar her gün 16 ve 23 saatler arasında açık. Giriş için öğrenci bileti 50, tam bilet ise 100 lira.
1: Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan 1100 yıllık Akdamar Kilisesi'nde 14. ayin gerçekleştirildi. Yılda bir kez yapılan ayinin başkanlığını da Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yaptı.
0: Hem Türkiye'nin dört bir tarafından hem de yurt dışından çok sayıda kişi katıldı. Tarihi Akdamar Kilisesi'nde 14. ayin yapıldı.
9: Ben Amerika'dan geliyorum. Her zaman hayal ediyordum ki Tamar'ı göreyim. Çünkü duymuşumdur. Tamar ağlıyordu sevgilisi için. Bu kilise yapılmıştı. Böyle bunun için bir de dua yapacağım bugün.
0: Van'ın Gebaş ilçesinde Akdamar Adası'ndaki tarihi kilisede 2005 yılında restorasyon çalışması başlatılmıştı. Restorasyonun ardından tarihi kilise 2007 yılında anıt müze olarak açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izniyle kilise yılda bir kez ibadete açılıyor. Her yıl Eylül ayının ilk pazar günü ayin gerçekleştiriliyor. Akdamar Kilisesi bu yıl 14. ayine ev sahipliği yaptı.
10: Burası çok... Yani mistik bir ortam tabii ki. Çok güzel bir yer. Daha gelişsin, evet. Daha tanıtılsın ülkemiz için. Yani neticede hepimiz de bir gün toprağa karışacağız. Bunun dini, dili, ırkı yok.
0: Akdamar Adası'nda hazırlıklar günler öncesinden yapıldı. Sabah saatlerinde ziyaretçiler teknelerle adaya gitti. Deniz otobüsleri ek sefer sağladı. Ayinin başkanlığını Türkiye Ermenileri Partisi Sahak Maşalyan yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Doğu Bölgesi Ermeni Kilisesi Ruhani Önderi Psikopos Mesop Parsamyan da ayini yönetti. Ayinde ziyaretçiler mum yakıp dua etti, ilahiler okudu.
1: İstanbul'un silüeti bu kez alışılmışın dışında bir noktadan görüntülendi. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotların objektifine yansıyan megakent gece ve gündüz görüntüleriyle paylaşıldı. İstanbul bu kez yüzlerce kilometre yukarıdan görüntülendi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotların çektiği karelerde Mega kentin gece ve gündüz manzarası yer aldı. Boğaz'ın iki kıtayı ayıran hattı ve İstanbul Havalimanı uzaydan net bir şekilde görüldü. Paylaşımda kentin 2012, 2023 ve 2025 yıllarına ait arşiv görüntülerine de yer verildi. Rock müzik camiasında son günlerde bir hareketlilik yaşanıyor. 21 yıldır sahnede Şebnem Ferah'a eşlik eden gitaristi Metin Türkcan'dan bir sitem geldi. Hayko Cepkin konserlerine son vereceğini açıkladı. Pentagram grubunda ise ayrılıklar yaşandı. Ayrıntılarına bakalım.
11: Yılların ardından Haziran ayında sahnelere geri dönen Şebnem Ferah cephesinde ilginç bir olay yaşandı. Sanatçının 21 yıl boyunca aynı sahneyi paylaştığı ve 2017'de yollarını ayırdığı gitaristi Metin Türkcan, Ferah'a sitem etti. Türkcan, Ferah'ı sahnede kendi gitar kayıtlarını kullanmakla itham ederek "Bu sizce etik mi?" diye tepki gösterdi. Ferah'tan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

0: Aynı günlerde Metin Türkcan'ın Pentagram grubundan da ayrıldığı duyuruldu. Türkcan'la birlikte o gün Sanlısoy ve Murat İlkan da Pentagram'la yollarını ayırdıklarını açıkladı. Üç müzisyenin ortak açıklamasında Pentagram çatısı altında yıllardır sürdürülen müzikal yolculuğun sona erdirilmesi kararının zaman içerisinde oluşan fikir ayrılıkları sonucunda alındığı belirtildi. Pentagram'ın yeni kadrosu grubun ilk üyelerinden Hakan Utangaç, Tarkan Gözübüyük, Cenk Ünlü, Gökalp Ergen ve Demir Demirkan etrafında şekillendi. Hayko Cepkin, mevcut konser versiyonunun 11 Mart 2028 tarihinde sona ereceğini açıkladı.
1: Kendime hep söylemiş olduğum, umarım doğru zamanda doğru kararları alabilir ve doğru yerde, doğru saygınlıkla ve doğru sevgiyle kariyerimi noktalayabilirim. Duamı ufak ufak yerine getirme kararları içerisindeyim.
0: Sanatçı bu tarihe kadar konser ve turne yolculuğunun devam edeceğini, sonrasında ise kabuk değiştirip yeni üretimlerle yoluna devam edeceğini açıkladı.

0: 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program açıklandı. Yıl sonu enflasyon tahmini %28,4, büyüme tahmini de %3,3. Açıklanan tabloyu ekonomist Filiz Er Yılmaz değerlendirdi. Bu yorumlarla da noktalıyoruz. Saat başındaysa Korhan Varol ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.
1: Bu yılın bitmesine çok az kaldı ama ilk etapta şununla başlayalım. Elbette 2026 yılında nasıl bir revizyonla geleceklerine bakacaktık. Dolayısıyla genel beklenti şuydu. Başta savaş olmak üzere savaşın getirdiği tahribat, büyümeyi aşağı çekmesi, enflasyonu yukarı çekmesi, cari açığı yukarı çekmesi. Bunu bekliyorduk ve bunu kabullenen bir OVP bekliyorduk. Net bir şekilde bunu kabullenen bir OVP var. Bakın bu yılın büyümesini 3.8'den 3.3'e aşağı getirildiğini görüyoruz. Enflasyon çok burada. Aslında kamuoyunun, piyasanın baktığı asıl yer hem bu yılın hem de özellikle daha da önemlisi önümüzdeki yıl enflasyon ne olacak? Çünkü piyasa artık kafasında bu yılı kapatmıştı. Şimdi bakıyorum bu yıl 2016'dan 28.4'e yükseltildi. Şimdi en son Merkez Bankası enflasyon raporunda bu yılın 28 olarak ara hedefini belirlemişti. Tahminini belirlemişti. Bunu 28.4'e yani 0.4 puan daha OVP yukarı çekiyor. Dolayısıyla buradan şu sonuç çıkıyor. Yani zaten Sayın Cevdet Yılmaz'ın söylemlerine de baktığımızda hani bu yılki OVP 2026 yılı tahminlerini tutmamanın ana nedenini savaşa yüklüyorlar. Bence asıl konuşulması gereken yer 2027 yılının enflasyonu diye düşünüyorum. Bakın ilk defa belki de benim de yakın dönemde takip ettiğim özellikle enflasyon tahminleri açısından ve enflasyonla büyüme tahminlerinin tutarlılığı açısından en gerçekçi OVP'ydi diyebilirim. Piyasa bu kadar güçlü 2027 yılı sonu için enflasyon tahmini beklemiyordu. Piyasa diyordu ki kaçtı? 15'ti. Bir önceki Merkez Bankası'nın hedefi. Olsa olsa bu 18 ya da 19'a 20'li rakamları görmeyiz. Çünkü 20'li rakamları görürsek ekonomi yönetiminin iddiasız olduğu anlamına gelebilir. Ve enflasyonla mücadelede çok eskisi kadar kararlı olmayabileceği anlamına gelir şeklinde. O nedenle hep iddialı gördüğümüz için OVP'leri bize beklentilerden çok iyimser gördüğümüz için. Ve bu gidişattan hareketle de 19 veya 18 olur diye bekliyordu. Ama öyle olmamış. Piyasa beklentisine çok yaklaşmış bir enflasyon tahmini var %21. Ben OVP'deki bu enflasyon tahminlerine baktığımda şunu görüyorum. Şey diyor ki ekonomi yönetimi evet enflasyonla mücadeleye devam edeceğiz. Vurgular piyasanın beklediğinden çok daha bu anlamda güçlü. Fakat diyor ki enflasyondaki düşüş hızı daha yavaş olacak. Geçen seneki tahminlerimize göre diyor. Dolayısıyla geçen sene 2027'nin 9'dan 21'e çıkarılması veya 2028'in 8'den 13.5'a çıkarılmasının anlamı budur. Enflasyon düşecek fakat daha yavaş hızda düşecek olarak karşımıza geliyor. Onun için dediğim gibi yani bu özellikle enflasyon tahmininde biz şimdi şunu anlamaya çalışıyoruz. Bakın haftaya Perşembe Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Şimdi bu faiz kararı evet ağırlıklı beklenti sabit tutma yönünde fakat bu OVP tahmininden sonra piyasada şu tartışılmaya başlandı. Acaba Perşembe günü bir faiz indirimi gelir mi? Neden böyle? Çünkü siz enflasyon tahmininizi daha yukarıda tuttuğunuz zaman bu şöyle bir alan açar Merkez Bankası'nda. Piyasanın belki beklediğinden bir miktar daha fazla faiz indirimine de gidebilir. Piyasa böyle okuyor en azından. Böyle anlamak gerekir anlamında söylemiyorum ama piyasa bunu tartışıyor. Ben hala önümüzdeki hafta faizin sabit tutulacağını düşünüyorum bu noktada. Ama bunlar daha çok tartışılacaktır diye düşünüyorum. Onun için genel olarak baktığımda benim burada gördüğüm enflasyon tahmininde beklentimizin çok ötesinde hem bu yıl hem önümüzdeki yıl ve dediğiniz gibi 2029'a kadar olan sürede daha gerçekçi tahminlerle gelen bir OVP olduğunu görüyorum. Büyüme tarafına da biraz dikkat çekeyim. Enflasyon görece güçlü kalırken şunu görseydik biz 4.3'lük 2027 büyümesinin 4.5'lara 4.6'lara çıkarılmasını piyasa çok garipsemezdi. Çünkü enflasyon daha yukarıda olacağı için tırnak içerisinde görece daha canlı bir ekonomi de bekleyebilirsiniz. Ama öyle yapmamışlar. Enflasyon tahminini 2027 yılı için yukarı çekerken büyüme tahminini aşağı çekmişler. Bu açıdan da yani bize verilen mesaj şu. Merkez Bankası, başta Merkez Bankası para politikası kanadında enflasyonla mücadelede evet bir gevşeme alanı elbette açılacaktır. Faiz indirim süreci başlayacaktır. Fakat piyasanın beklentisinin çok ötesinde hızlı bir faiz indirimi büyüme rakamlarına baktığımda özellikle önümüzdeki yıl büyüme rakamlarına baktığımda beklememek gerekir. Yine TL'de reel değerlenme dediğimiz yani kurun enflasyonun altında artıyor olması meselesinin yine hem bu yıl hem önümüzdeki yıl Yani programın bize sunduğu çerçevede devam edeceğini anlıyoruz. Burada kurda çok güçlü bir yükselme, enflasyonun üzerine bir artış beklememek gerekir. Bunu nereden de anlıyoruz? Kişi başına düşen milli gelir hesaplarından da. Elbette ki OVP'de bir kur hedefi yok. Ama bir dolar cinsinden sizin milli gelir hesaplayabilmeniz için bir ortalama bir kurla çalışıyor olmanız lazım. Dolayısıyla çalıştıkları kur üzerinden de gidecek olursak, tırnak içerisinde piyasa bunu hedef olarak algılayabiliyor bazen, ama orada da yine TL'de reel değerlenme sürecinin devam edeceğini anlayabiliriz bu noktada. O açıdan yani bugünün ana konusu bence benim yani son yıllarda gördüğüm enflasyon tahminleri açısından en tutarlı, en gerçekçi piyasaya yaklaşan enflasyon tahmini demem yanlış olmaz aslında. Maliye politikası tarafını da nereden anlayabiliriz? Bütçe tarafından anlayabiliriz. Yani bütçe açığı tarafında, bütçe açının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı tarafında baktığımda bu yıl hatta beklentiden daha iyi bir rakam bekleniyor. Bir önceki sene bütçe açığı bölü GDP 3,5 iken bunun 3,1, orada daha iyileşen bir alan olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki yıla bakıyorum, 3,1 bekleniyormuş. Bu yıl 3,5 bekleniyor. Yani önümüzdeki yıl bütçe açığının GDP oranı, yani gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 3,5 olması bekleniyor. Yani bütçe rakamlarına da baktığımda, maliye politikası açısından konuştuğumda, orada da mali disiplinin sürdürüleceği, maliye politikası kanadında da çok büyük bir gevşemenin olmayacağını anlıyoruz. Hedefler üzerinden bakacak olursak eğer, ki zaten söylemlerle bu yönden gidiyor veya diğer rakamlarla tutarlarına da baktığınızda bu yönden gidiyor diyebilirim. Bu açıdan gidiyor diyebilirim. Ama şuna bir şart koyayım. Şimdi piyasa şunu tartışır. Hani biraz önce dedim 9'dan 21'e çekilince enflasyon, ister istemez bu Merkez Bankası beklenenden birazcık daha fazla faiz indirimine gider mi tartışmalarını gündeme getirecektir. Piyasa bunu tartışır. Çünkü enflasyonu daha yukarıda tahmin ettiğiniz zaman ya da şöyle 18 beklerken 21 piyasa. Bu arada şunu söyleyeyim, yani piyasa birazcık daha önde. Örneğin bu yıl için 29-30 civarı bekliyor. 28,4. Hani bir miktar merkez bankalarının veya ekonomi yönetimlerinin çok az altta kalmasını piyasa gerçekçi olarak yorumlar. Önümüzdeki yıl 22-23 bekliyor piyasa ama gelen rakam 21. Onun için genel itibariyle baktığımda hani mali disiplin tarafında da çok ciddi bir bozulmanın olmadığı bir süreç var. En azından bize sunulan tahminlere baktığımda bunu çok net bir şekilde görüyorum. O nedenle tabii ki bunlar tartışılacaktır. Özellikle şu tarz tartışmaları da çok görüyoruz. Yani piyasa nezdinde hani açıklanan OVP'nin işte açıklananla hedeflerinin tutmaması sebebiyle bir miktar güvenirliğin çok güçlü olmaması gibi nedenlerle de belki tartışılabilir bu noktada. Ama genel olarak bize sunulan çerçeveye baktığımda enflasyon hedeflemesi açısından ve büyüme hedeflemesi açısından önümüzdeki yıl için söylüyorum bunu özellikle oldukça gerçekçi rakamları olduğunu görüyorum.
2: NTV Radyo. Doğa Takvimi. Bugün 7 Eylül 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler. Mavi gökyüzü için Uluslararası Temiz Hava Günü bugün. Hükümetlerden işletmelere, sivil toplum kuruluşlarından bireylere kadar herkesi temiz hava için harekete geçmeye çağıran bir gün. Hava kirliliği, yemek pişirmek ve ısınmak için ateşin kullanımından başlayarak binlerce yıldır insanlarla ilişkilendirilir. Sanayi devrimi sırasında yaygın kömür kullanımıyla yoğunlaşan kirlilik giderek arttı. Ve bugün yükselen sıcaklık dünya genelinde orman yangınlarının yayılmasına neden oluyor. Bu da hava kirliliğini daha da yükseltiyor. Rüzgarla taşınan çöl tozları da Afrika ve Batı Asya bölgelerinde önemli bir kirlilik kaynağı. Bugün Afrika'da temiz hava için çözüm yollarından biri olarak bisikletle ulaşım teşvik ediliyor. Kıta genelinde 1 milyardan fazla insan her gün yaklaşık 1 saat yürüyerek veya bisikletle ulaşım sağlıyor. Ancak arabalar için inşa edilmiş ve genellikle güvensiz olan yollarda bu kolay değil. Dünyadaki arabaların %3'üne sahip olan Afrika, trafik kazasında ölümlerin de %24'üne ev sahipliği yapıyor. Ölenlerin 1/3'ünden fazlasını yayalar ve bisikletliler oluşturuyor. Bu gidişi önlemek için bu yıl Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Dünya Sağlık Örgütü ortaklığıyla Afrika genelinde bisiklet ve yürüyüş yolları için eylem planı hazırlandı. Plan, yayaların, bisikletlilerin ve diğer motorsuz ulaşım araçlarının ihtiyaçlarına öncelik vererek Afrika genelinde ulaşımı dönüştürmeyi amaçlıyor. Güvenilir, erişilebilir, konforlu ve temiz ulaşım sistemi için çalışmalar hızla sürüyor. Bu arada ekleyelim, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa, Afrika'daki kentsel bisiklet hareketinin ön saflarında yer alıyor. 3 yıl önce orada bisiklet sürmek, otobüsler ve trafik ışıkları arasında tehlikeli bir yolculuk anlamına geliyordu. Bugün bisiklet sürücülerinin %70'i güvenli bisiklet yollarında yolculuk yapıyor. Çocuklu ailelerde, kuryelerde, kaykay yapan gençler de güvenle ve kurallara uyarak bu yollarda bisiklet kullanıyor.
3: Doğa takvimi.
4: Hava durumu.
5: Yeni haftada kuzeyde sıcaklık 2-3 derece azalacak. İstanbul'da Poyraz çok sert, sıcaklık öğle 28, gece 18 derece. Ankara açık 27, İzmir 35, Bursa 31 derece. Antalya'da hava kuru, sıcaklık 40 derece. Marmara az bulutlu, Poyraz çok sert, sıcaklık düşüyor. Edirne 32, Kocaeli 30 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar daha kuvvetli esecek. Eskişehir 27, Kayseri 28 derece. Gece Sivas'ta sıcaklık 10 derece iniyor. Ege'de rüzgar hızını artırıyor. Yer yer kuvvetli esecek. Manisa 34, Muğla ve Denizli 36, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de de Adana bölümünde rüzgar kuvvetli, hava güneşli. Adana 38, Mersin 35, Hatay 33 derece. Karadeniz'de sıcaklık Trabzon'da 20, Samsun'da 22 derece iniyor. Doğu Karadeniz'de yağış şiddetli. Özellikle Rize, Artvin kesiminde sel tehlikesi var. Doğu ve Güneydoğu'da karayel kuvvetleniyor. Ardahan'da sağanak var. Erzurum 22, Malatya açık 30, Gaziantep ve Diyarbakır 35 derece.
4: Hava durumu.
3: Müzik arası.

0: NTV Haber'den mutlu geceler. Saatler 1 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Eskişehir'de sanayi sitesinde 2 katlı bir yapı malzemeleri satan işletmede yangın çıktı. Tepebaşı ilçesinde yoğun dumanı görenlerin ihbarı üzerine işletmeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm işletmeyi sardı. Alevlerin büyümesi üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü işletme çevresindeki güvenlik tedbiri alırken toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA'da itfaiye ekiplerine destek verdi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Amazon'a ait bir kargo uçağı Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıktı. Uçaktan yoğun duman yükseldi. En az 5 kişi hayatını kaybetti. Uçak iniş yaptıktan sonra çevredeki araçlara da çarptı. Sağlam olan gövdesinden yoğun duman yükseldi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alındı. Yerel medyaya bilgi veren Federal Havacılık İdaresi yetkilileri Porto Rico'nun San Juan kentinden çıkan uçağın Miami'deki havalimanına iniş yaparken pistten çıktığını açıkladı. Olayda en az 5 kişi hayatını kaybetti. Girne açıklarında feribot faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle arama kurtarma çalışmalarında 6. kişinin de cesedi bulundu. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptı. Cansız bedenine ulaşan kişinin 55-60 yaşlarında bir erkek olduğunu duyurdu. Kimlik tespiti için çalışmalara başlandığını söyledi. Girne'deki feribot faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Aranan kişilerin sayısı ise 14'e düştü. Başbakan Ünal Üstel arama çalışmalarının 24 saat devam ettiğini de vurguladı. İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 personelini arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar 720 metre derinlikte gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda.
1: Tuğberk İmamoğlu gemisinin ön tarafına ait
2: gemi bulunmuş ama çocuklarımızın bulunmasıyla ilgili herhangi bir bilgi alamadık.
3: Kayıp gemi mürettebatının yakınlarının bekleyişi Silivri sahilinde aramaların 5. gününde de devam etti. Aileler yapılan arama kurtarma çalışmalarından düzenli olarak bilgilendirildi.
4: Deniz kuvvetleri yaptı.
3: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen 2 can salından biri de bulundu. Diğer can salını arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp yakınları mürettebatın bu can salında olabileceği umudunu koruyor. Milli Savunma Bakanlığı aramaların aralıksız devam ediyor.

0: Finalin sultanları tarih yazmaya devam ediyor. İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenen Ay Yıldızlılar üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
1: Filenin sultanları yine Avrupa'nın en büyüğü oldu. Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında nefes kesen 5 setlik finali 3-2 kazanan milliler altın madalyayı rakibine bırakmadı. Sinan Erdem spor salonundaki mücadelenin ilk setini İtalya 25-16 kazandı. Ay Yıldızlılar ikinci sette 25-22 galip gelerek skoru eşitledi. İtalyanlar 3. seti 25-12 kazanarak şampiyonluğa yaklaştı. Ancak sultanlar pes etmedi. 25-20'lik 4. setle rüzgarı arkasına alan Türkiye, final setini 15-10 kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Milletler Ligi'nden sonra Avrupa şampiyonu da olan sultanlar, 15 bin taraftarının önünde zafere ulaşarak büyük sevinç yaşadı.
2: Yaz başında belirlediğimiz hedeflerin hepsine ulaştık takım olarak. Bugün de inanılmaz bir seyirci vardı. Çok güzel bir atmosfer içerisinde maçı oynadık. Seyir zevki de çok güzel bir maç oldu. Zaman zaman oyunda düşsek bile seyircinin o desteği, bize olan inancı bizi oyuna geri döndürdü diyebilirim. 2-1'den gelip 3-2 tekrardan kazanıp İtalya'ya karşı ikinci kez Avrupa şampiyonu olduğumuz için çok mutluyuz.
3: İki kupayla kapattığımız için çok mutluyuz gerçekten. Zaten çok zor bir maç olacağını biliyorduk. İnişli çıkışlı olmasından şaşırmadık.
1: 28 sayıyla finalin en skorer oyuncusu olan Melissa Vargas, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Baş antrenör Daniele Santarelli takımıyla gurur duyuyor.
4: Italy is my country, but
5: bugün ülkeme karşı kazandım. Ancak ben sahip olduğum her şeyi Türkiye için veriyorum. Bu takımın daha iyi olması için elimden geleni yapıyorum. Oyuncular da gösterdikleri çabayla beni karşılıksız bırakmıyor. Bu takımda gurur duyuyorum.
1: Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak Ay Yıldızlıları kutladı.
6: Son topa kadar mücadele eden, bırakmayan bu takımı alnından öpüyorum. Bu takım bu ülkeye yaşanabilecek tüm güzellikleri yaşattı. Bu takım bu ülkenin takımı. Bu takıma herkes sahip çıkmalı. Çünkü gençlere rol model, örnek insanlar ve yaşanabilecek tüm gururları yaşattılar.
7: İki defa geriye düştük ama kazanmayı bildik. Biliyorsunuz biz Türkler sonuna kadar biz bitti demeden bitmez.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Avrupa şampiyonu olan sultanları tebrik etti. Milli takımın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan filenin sultanları, Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 yaz olimpiyat oyunlarına katılmaya hak kazandı.
0: Almanya'da çok konuşulan eyalet seçiminde ilk sonuçlar geldi. Buna göre aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi oyların %44'ünü alarak çoğunluğu elde etmeye hayli yakın. Eyalet meclisi seçiminin düzenlendiği yer Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaleti. 1 milyon 700 bin kişi sandık başındaydı. Aşırı sağcı AfD sandık çıkış anketlerine göre oyların %44'ünden fazlasını aldı. Ancak bunun eyalette tek başına hükümet kurmak için yeterli olup olmayacağı henüz net değil. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU ise 2021'deki seçimden %18,6 oranında daha az oy aldı. %18'lik oyla AfD'nin ardından ikinciliğe düştü. Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakı ve Hür Demokrat Parti'nin %5 barajını da geçip geçemeyeceği henüz net değil. Gülistan 9 soruşturmasında Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi istenen firari Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulandığı ortaya çıktı. Şüpheli bu sorgulamasında cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Gülistan'ın araç içinde valinin oğlu tarafından öldürüldüğünü, cansız bedenini de birlikte bagaja taşıdıklarını söyledi.
8: Cinayete tanık oldum. Gülistan 9'u araçta silahla öldürdü. Cansız bedenini birlikte bagaja taşıdık. Bu ifadeler firari şüpheli Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI tarafından yapılan sorgulamasından.
9: Girme, girme!
8: Funceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan firari şüpheli Umut Altaş, eski vali Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in arkadaşıydı. İadesi istenen şüpheli için kapsamlı bir soru seti hazırlandı. Amerikan makamlarına gönderildi. FBI tarafından iki gün sorgulanan Umut Altaş, cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Buna göre Umut Altaş, Mustafa Türkay Soner'le birlikte Gülistan Doku'nun bulunduğu yere gitti. Gülistan'ı köprü kenarında görüp araçlarını aldılar. Soner sürücü koltuğunda, Gülistan arka koltukta oturuyordu.
9: Gülistan Doku araç içinde bizi, beni rahat bırakın, neden beni takip ediyorsunuz şeklinde uyardı. Tartışmanın ardından çığlık atmaya başladı. Daha sonra Mustafa Türkay Soner torpido gözünden siyah renkli bir tabanca çıkardı ve Gülistan Doku'yu vurdu.
8: Şüpheli, genç kızın cansız bedenini bagaja taşıdıklarını, ardından Mustafa Türkay Soner'in madenin koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nu telefonla aradığını belirtti.
9: Soner ve Eroğlu yaklaşık 15-20 dakika görüştü. Ben konuşmanın dışında tutuldum. Mustafa Türkay Soner bana, sus kimseye bundan bahsetme dedi. Bu meselenin ortadan kalkmayacağını söylediğimde, babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak dedi.
8: Umut Altaş, Soner'den aldığı bilgiye göre Gülistan Doku'nun cansız bedeninin Pertek yolunun kenarına gömülmüş olabileceğini söyledi. Cinayet sonrası köprüye döndüklerini ve Mustafa Türkay Soner'in bu sırada kameraların kayıt yapmayacağını söylediğini anlattı. Ayrıca Soner'in kendisini tehdit ettiğini ve benim gücümü biliyorsun. Seni ve aileni öldürebilirim. Biz ailece devletiz. Bize hiçbir şey yapamazlar dediğini belirtti. Dönemin Tunceli valisini olayı örtbas etmek ve oğlunu adalete teslim etmemekte suçladı.
0: Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Davutoğlu'nun ifadeye çağrılma nedeni Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması. 2021 yılında Bingöl'de kaydedilen bir görüntüde sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Davutoğlu bugün saat 15'te Ankara Adliyesi'ne gidecek. Hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle şüpheli sıfatıyla savcıya ifade verecek. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu ve gelini savcılığa ifade verecek. Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecekler. Gökçek çiftinin yurt dışında bazı şirketlere kayıt dışı para aktardığı iddia ve haberleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. 29 Ağustos'ta başlatılan soruşturmanın ardından geçen hafta pazartesi günü iddiaları haberleştiren gazeteci Murat Arel tanık olarak ifade vermişti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise aynı soruşturma kapsamında 4 Eylül Cuma günü şüpheli sıfatıyla yaklaşık 2 saat ifade vermişti. Gökçek'in ifade işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet ve Hülya Gökçek'in ifadeye çağrıldığını duyurmuştu. Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Orta vadeli program açıklandı. Ayrıntıları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu. Ekonomi yönetimi 2026 yıl sonu için %28,4 enflasyon ve %3,3 büyüme öngördü. Enflasyonun 2029 yılında tek haneye düşmesi de hedefler arasında.
10: 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
8: Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. 2027-2029 yıllarını kapsayan orta vadeli programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Enflasyon, büyüme ve işsizliğe dair beklentileri paylaştı. Büyüme beklentisi bu yıl için %3,3 olarak öngörüldü. Büyüme tahmini 2027 için %4,2, 2028 için %4,6 ve 2029 için %5 oldu. Sonunda bu yılki işsizlik tahmini %8,1 olarak öngörüldü. 2027'de %8, 2028'de %7,8, 2029'da ise %7,6 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da savaşın enflasyon üzerindeki baskısına işaret etti.
11: Enflasyon bütün konjonktürlerde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Önemli şoklarla karşı karşıya kaldık. Kontrolden çıkmaması önemliydi.
12: Bu etkinin 7 puana yakın olduğunu hesaplıyoruz. Enflasyon görünümünde karamsarlığa sebep olacak bir revizyon olarak da açıkçası değerlendirmiyoruz.
8: Orta vadeli program hedefleri arasında 2,1 milyon ilave istihdam yaratmak ve sosyal konut yatırımlarının %150 artırılması da var. Eğitim enflasyonuna ilişkin değerlendirme yapan Şimşek, özel okullarda fahiş fiyat artışları olduğunu söyleyerek denetimlerin Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafında olduğunu hatırlattı.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2027-2029 orta vadeli program doğrultusunda atılacak adımları duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Memişoğlu, birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirileceğini söyledi. Evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerinin bütünleşik bir yapıyla geliştirileceğini, üniversite hastanelerinin eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda daha etkin kılınacağını belirtti. Memişoğlu, aşı, ilaç, tıbbi cihaz ve yapay zeka teknolojilerinde yerli üretim kapasitemizi artıracak, değer bazlı geri ödeme modelleriyle finansal sürdürülebilirliği sağlayacağız dedi. Paylaşımında sağlık turizminde hizmet kalitesinin ve Türkiye'nin uluslararası konumunun daha ileri taşınacağını da belirtti. İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Nebatiye'ye düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yine Nebatiye kentinde bir başka noktaya düzenlenen saldırıda aralarında bir kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Arap Salim beldesine düzenlenen saldırılarda da 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Lübnan'la İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de aileler 2 yıldan uzun süredir bekledikleri yakınlarının cenazelerine nihayet kavuştu. İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazından çıkartılan yaklaşık 100 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi. Önce anma töreni yapıldı, sonra cenazeler defnedildi. Ancak halen enkaz altında çıkartılmayı bekleyen 1000'den fazla kişinin cenazesi olduğu tahmin ediliyor.
8: Filistin bayraklarına sarıldılar. Yakınları üzerlerine fotoğraflarını yerleştirdi, mumlar yaktı. Görüntüler Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nden. İsrail saldırıları sonucu yaşamını yitiren ve enkaz altında kalan yaklaşık 100 kişinin cenazesi ve cenazelerden arda kalanlar ailelerine ulaştırıldı. Akşam namazının ardından düzenlenen törende mumlar yakıldı, cenazelerin üzerine çiçekler bırakıldı. Ertesi gün yapılan toplu cenaze töreniyle yaklaşık 100 kişinin cenazesi toprağa verildi. Filistinli gazetecilere göre cenazeler arasında 70 çocuk da bulunuyor. Çalışmalar, İsrail'in Gazze yönelik saldırıları sırasında yıkılan binaların altında bulunan Filistinlerin cenazelerini çıkarmaya yönelik proje kapsamında yürütülüyor. Projenin ikinci aşaması, Gazze kentinin yanı sıra Gazze şeridinin kuzey ve orta kesimlerindeki 147 yıkılmış evi kapsıyor. Bu bölgelerde yaklaşık 1072 kişinin cenazesinin enkaz altında bulunduğu tahmin ediliyor. Kasım 2025'te başlatılan projenin ilk aşamasında ekipler 54 yıkılmış ev ve binadan yaklaşık 333 kişinin cenazesini ve cenaze kalıntılarını çıkardı.
0: Cumhurbaşkanlığı kabinesi yeni haftada Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda terörsüz Türkiye süreci, bölgesel gelişmeler ve ekonomi başlıklarının değerlendirilmesi bekleniyor.
8: Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye süreci, ekonomideki gelişmeler ve dış politikada yaşananlar masada olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapmış, 4 alt komisyon kurulmasına karar verilmişti. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonlarının kurulma aşamasındaki çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Sahadaki son duruma ilişkin de kabine üyelerine bilgilendirme yapılacak. Dış politikadaki bölgesel gelişmelerin yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş da değerlendirilecek başlıklardan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Şangay İşbirliği Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin detaylarının da masada olması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan ve petrol fiyatlarındaki artışa neden olan çatışmalar da kabinenin gündeminde olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki son durum, bölgesel ve ekonomik etkileri ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler ve orta vadeli programda kabinede değerlendirilecek konular arasında. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul'daki teslim sürecinin de değerlendirilmesi bekleniyor.
0: Bir süredir kanser tedavisi gören DEM Partili Ağrı Belediye Eş Başkanı Mehmet Akkuş hayatını kaybetti. Açıklamayı DEM Parti sosyal medya hesabından yaptı. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Ağrı Belediye Eş Başkanı Mehmet Akkuş'un kurtarılamadığı bildirildi. Açıklamada Akkuş'un ailesine başsağlığı dilendi. 57 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Akkuş, 2024 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Eş Başkanı seçilmişti. Evinde hayatını kaybeden usta oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı da belli oldu. Bugün İstanbul Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir program düzenlenecek. Cenaze töreni ise salı günü Ankara'da yapılacak. Kılıç'ın güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüsü de ortaya çıktı. Kesin ölüm nedenini belirlemek içinse incelemeler devam ediyor.
8: Özlem Esmergün, erkek arkadaşı Serhat Kılıç için duygu dolu bir mesaj yayınladı. Sevgisini bu sözlerle anlattı. Ani kaybından dolayı duyduğu üzüntüyü paylaştı. Usta sanatçı Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu. İstanbul Muhsin Ertuğrul sahnesinde bugün öğlen saat 12'de tören düzenlenecek. Salı günü Ankara'da Ahmet Hamdi Aksiki Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kılıç'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.
13: Çok ani bir kayıp oldu. Çok üzgünüz. Bütün camia olarak da çok üzgünüz. Sevenleri sürekli bize mesajlar atıyorlar.
8: Serhat Kılıç İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulunmuştu. Göz çevresinde, kol ve bacaklarında morluklar tespit edildi. Herhangi bir darp izi yoktu. Sanatçının bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi. Kesin ölüm nedeni araştırılıyor.
14: Ergun abi! Ay çok güzel bir çalan, nedir, yeni mi bu?
8: 80'lerin plakçı Ergun'u, kış uykusunun İmam Hamdi'si, canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan oyuncu 51 yaşındaydı. Ünlü oyuncu ayrıca Mozart'ın Sihirli Dünyası, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nda da Mozart rolünü üstlenmişti. Kılıç o rol için bu ifadeleri kullanmıştı.
15: Aynı anda 2000 kişiye, 2000 çocuğa ve ebeveynine asla dinleme fırsatı bulamayacakları, dinlerken bilgi sahibi olmakta zorlanacakları çok önemli klasik eserleri ve Mozart'ı birkaç saatliğine de olsa anlatmış, tanıtmış, en azından küçük birer çengel atmış oluyoruz.
0: Antalya'da orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın Serik ilçesi Akbaş mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Dumanı görenler yetkililere haber verdi. Kısa sürede alevlere müdahale başladı.

0: Gülek 30 Ağustos 6 Eylül tarihleri arasında çıkan 9 orman yangınına yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından açıkladı. Tespit edilen iki şüpheliden birinin tutuklandığını, diğerini ise adli kontrol tedbirlerinin uygulandığını belirtti. Adalet Bakanı 1 Haziran itibariyle 27 ilde meydana gelen 103 yangına yönelik yürütülen soruşturmalarda 70 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 16'sının tutuklandığını ifade etti. 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken 2 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı. İstanbul Kağıthane'de bir motosiklet sürücüsü yolda tek teker üzerinde giderek trafiği tehlikeye attı. Motosikletiyle bu şekilde tek teker üzerinde ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye atan ve bu görüntüleri de sosyal medyada paylaşan 23 yaşındaki sürücü polisin denetimine takıldı. Yapılan incelemenin ardından Recep Burhan Ağa'ya plakasız motosiklet kullanmak, dikiz aynası bulunmayan araçla trafiğe çıkmak, motosikleti tek teker üzerinde kullanmak ve görüntüleri de sosyal medyada paylaşmak olmak üzere 4 ihlalden toplam 117 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü aynı zamanda 90 gün trafikten men de edildi. İstanbul Esenler'de hakkında 64 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlü sosyal medyada canlı yayın tutkusundan vazgeçmedi. Saklandığı ev tespit edildikten sonra kısa sürede yakalandı. Hükümlü o sırada yine canlı yayındaydı.
1: Remin kapısı çalıyor, açmıyor Rem.
2: 215 suç kaydı vardı. Hakkında farklı mahkemelerce verilmiş 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunuyordu. Hürrem ismiyle bilinen Gülistan Kurt bu duruma rağmen sosyal medya yayınlarından vazgeçmedi. Saklandığı evin yeri tespit edildi. Canlı yayın yaparken polis baskınıyla yakalandı.
1: O de gitti Hürrem.
2: İstanbul Esenler'deki baskın kameraya böyle yansıdı. Gülistan Kurt'un İstanbul, İzmir ve Bursa'da çoğunluğu evden, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık olmak üzere resmi belgede sahtecilik, yalan beyanda bulunma gibi suçlara karıştığı belirlendi. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi Masal Rüya. Büyüklere masallar.

bir varmış bir yokmuş, mermerden, altından, kristaldan bir sarayda yaşayan çok zengin bir tüccar varmış. Tüccarın her şehirde bir evi, ahırlarında 100 tane atı, evlerinde dünyanın her köşesinden inanılmaz hazinesi varmış. Ama bu tüccarın tek bir dostu varmış. O da kafeste tuttuğu bir kuş. Ama sıradan bir kuş değil, yok. Rengarenk bir papağan. Hediye olarak Hindistan'dan ona getirilen bu papağan insan gibi konuşuyor, her konudan anlıyor, sahibiyle felsefe, dünya haberleri, ülkenin ekonomik durumuna kadar her şeyi konuşabiliyormuş. Ve de üstüne üstlük öyle komik bir miza anlayışı varmış ki, kuşun altın kafesinin durduğu aydınlık odasında

0: odadan yayılan tüccarın kahkahaları bütün sarayda yankılanırmış. Tüccar bütün boş zamanını kuşun kafesinin yanında duran koltukta geçiriyormuş. Kuşla sohbet eder. Ona her gün sıra dışı bir hediye getirirmiş. Tropikal meyve, altın ziller, kafesi gökkuşağın renklerini saran kristal toplar. Gel zaman git zaman bir gün tüccar büyük bir heyecanla kuş dostunun yanında gelmiş. Arkadaşım, 3 ay sürecek yolculuğa çıkıyorum. Yolum Hindistan'da senin doğduğun ormandan geçecek. Gençliğini geçirdiğin bu ormandan eminim özlediğin bir şey vardır. Dile benden ne dilersen senin olacak, söz veriyorum.
1: Öyle mi? O zaman efendim, gerçekten çok özlediğim bir şeyi verebilirsiniz. Beni yanınızda götürün ve bana özgürlüğümü verin.
0: Bunu duyan tüccarın gözleri önce fal taşı gibi açılmış, sonra da öfkeden siyah bir misket gibi küçülmüş. Bunu benden nasıl istersin? Beni bırakmaya nasıl düşünürsün? Seni baş dostum ilan ettim. Sana herkesten daha cömert davrandım. Senin altın kafesin var, kristallerin, altın zillerin varken her sabah hizmetçilerim sana tropikal meyveleri getirirken sen ne yapacaksın tek başına bir ormanda?
1: Efendim, kafesimin altın parmaklarına ormanın dev kollarını tercih ederim. Kristaller yerine güneşin ışığı parlasın. Altın zillerin yerinde rüzgarın sesi olsun. İzin verin. Yiyeceğim meyvelerin dalından ben koparmak isterim.
0: Asla, asla beni terk etmene izin veremem, diye bağırarak odadan ayrılmış tüccar.

0: Bir sonraki sabah tüccar yola çıkacak. Kaşları hala çatık, ruhu hala kızgın. Ama en yakın arkadaşıyla barışmadan ayrılmak istemediği için kuşun yanında uğrayıp ona ormandan, özgürlüğün dışında ne istediğini sormak istemiş. Kuş bu defa başka bir şey istemiş.
1: Efendim, sizi anlıyorum. Beni sevdiğiniz için benden ayrılmak istemediğinize sevinmem gerek herhalde. Hazır doğduğum topraklara gitmişken orada yaşayan ailemi görme fırsatınız olacak. Belki onlara benden bir mesaj götürmeyi kabul edersiniz.
0: Bir mesaj mı? Aman aman, tabii ki, seve seve. Bundan kolay ne var? Bunu kesinlikle yapabilirim. Söyle, unutmayacağımı söz veriyorum.
1: Ormanın ortasından geçin. Yüksek ağaçların üzerinde daldan dala uçan benim gibi rengarenk birçok papağan görebileceğiniz bölgeye kadar ilerleyin. Ve orada dallara doğru bu mesajı söyleyin. Özgür kuşlar, sizi selamlıyorum. Benim sarayımda altın kafes içinde yaşayan sizin oğlunuz, kardeşiniz, kuzeniniz size uzaklardan sevgilerini gönderiyor. O kadar. Bunu yaparsanız beni çok mutlu edersiniz.
0: Bunu duyan tüccar gerçekten çok sevinmiş. Aman, daha önce söyleseydin, bunu kesinlikle yapabilirim. Çok da mutlu olurum ve neşe dolu uzun yolculuğuna ilk adımını atar.

0: Ormana varınca papağan tarif ettiği yeri aradı. Ve tam ormanın kalbine gelince yükseklerde daldan dala uçan yüzlerce kuşu gördü. Ve dostunun mesajını onlara duyurmak için kollarını açıp göklere doğru yüksek bir sesle bağırdı.
1: Özgür kuşlar, sizi selamlıyorum. Benim sarayımda altın bir kafes içinde yaşayan sizin oğlunuz, sizin kardeşiniz, sizin kuzeniniz size uzaklardan sevgilerini gönderiyor.
0: Birden, biraz önce kuş sesleriyle yankılanan ormanda sesler kesildi. Orman sessizliğe büründü. Yanlış anlaşıldığını ya da anlaşılmadığını zanneden tüccar mesajını tekrar etti.
1: Özgür kuşlar, sizi selamlıyorum. Benim sarayımda altın bir kafes içinde yaşayan sizin oğlunuz, sizin kardeşiniz, sizin kuzeniniz size uzaklardan sevgilerini gönderiyor.
0: Ve sessiz ormanda yüksek bir daldan bir papağan tüccarın ayağının yanına düştü. Ölmüş bir papağan. Tüccar şaşkın gözleri bakarken bir başka kuş düştü. Ve bir tane daha ve bir tane daha yağmur gibi yüksek dallardan yere düşüyorlardı. Tüccar bu korkunç ölü kuşla yağmurundan korunmak için elleriyle kafasına korumaya çalışarak koşup ormandan uzaklaştı. Arkasında ölmüş papağanlarla kaplı bir orman bırakmıştı.

0: evine dönünce. Normalde hemen papağın yanında uğrayacakken. Bu kez 3 gün onu görmeye gidemedi. Olanları ona nasıl anlatabileceğini düşünüyordu. Ormana uğrayıp da bütün ailesinin ölümüne sebep olduğunu nasıl söyleyebilirdi ki? Sonunda bütün cesaretini toplayıp kuşun yanında gitti.
1: Hey efendim, seni gördüm ve sevindim. Ne haber getiriyorsun ormanımdan?
0: Aman dostum, keşke sormasaydın. Sana anlatacaklarımı öyle acı, öyle üzücü ki kelimeler ağzımdan çıkmak istemiyor. Ama papağan merak dolu gözlerine bakınca olanları anlattı. Papağan onu dinlerken gözleri fal taşı gibi açıldı. Sonra üzüntüyle derin bir nefes verdi ve ölüp kafesinin dibine düştü. Bunu gören tüccar çıllıklar atarak saçlarını yoldu. Sonra kafesi açtı. Dostunu kollarında alıp onu bahçeye taşıdı. Aman dostum, affet beni. Keşke senin istediğin gibi ormanda özgür bıraksaydım. Ben cilliyim, hem ailenin hem de senin ölümünün sebebi olmuş. Vah! Vah, hayatımın en karanlık günü gerçekten, diye ağlayarak onu ağacının altına bırakıp gömebileceği bir yer aramak istedi. Ama papağan bir anda dirildi ve ağacın en yüksek dallarına doğru uçup gitti. Tuca şaşkınlıktan ağzı açık kuşa baktı.
1: Sana teşekkür ederim. Ormandan bana ailemin tavsiyesini getirdiğin için. Beni asla özgür bırakmayacağını anladığımda onların tavsiyesini almak istedim. Onlar ölmüş numarası yaparak bana kurtulmanın yolu gösterdiler. Özgürlük verilmez, alınır. Biz kuşlar özgür uçmak için doğmuşuz. Hiçbir sorbet, hiçbir hediye, hiçbir hazine özgürlüğün yerini alamaz. Kusura bakma dostum. Ormanım beni çağırıyor. Kalbim orada atıyor.
0: Ve rengarenk kuş sonsuz ormanlara doğru uçarak uzaklaşmış.

0: Hani tüccar diye sorarsınız. O ne yaptı dostu gittikten sonra? Önce kala kaldı. Sonra sarayında durup bekledi. Ama gün bir gün dost olmayınca bu mermer, altın, kristal sarayı ona daha dar gelmeye başladı. Saray bir kafese benzemeye başladı. Bir gün dayanamayıp düştü yollarda. Ulaştı sonsuz ormanlara. Papağan dostunu buldu oralarda. Ve kavuşup eski günlerdeki gibi beraber vakit geçirdiler. Sohbet ettiler. Dostundan meyveleri daldan koparmaya, yapraklarından yağmur suyu içmeyi öğrendi tüccar. Ama her şeyden önemlisi, özgürlüğün tadını öğrendi. Ve bundan sonra hayatında artık hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ey yolcu, unutma. Özgürlük, kalbinde açılan sarı bir hindibah çiçeği gibidir. Açıldıktan sonra bir rüzgarla çevreye tohumlarını atar. Senin özgürlüğünle sevdiklerinin özgürlüğü gelir. Ve ondan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmaz.
1: Masal Rüya.

Bir varmış bir yokmuş. Uzak bir diyarda bir kral yaşarmış. Ülkenin adı Blagada. Kralın adı Badibuymuş. Blagada'da güneşli günler çok. Tarlalar bereketli, komşuların selamları sıcak. Gece gelince masallar bolmuş. Ama sokaklarda rüzgarla beraber esen kahkaha ve neşe dev sarayın içinde yaşayan Kral Badibu'ya ulaşmıyormuş. Gün güneşli ya da yağmurlu onun için fark etmez. Her gün Green'in farklı bir tonu, onun gökyüzünde güneş hiç parlamaz. Örneğin saraya gelenlerin sayısı çok olunca, saraya girmek isteyenler dışarıda kuyruk oluşturunca Kral Badibu aman aman nedir bu diyerek üfler püfler, yeter ben bu milletin her küçük davasını çözmekten bıktım der. Ama bazı günlerde hiç kimse gelmez. O zaman da kral, şuna bak, artık hiç kimse kralın sözünü aramıyor. Eskiden millet bizi sormadan parmak bile kaldırmazdı. Artık kale bile almıyorlar bizi. Dünya nereye geldi diye şikayet ederdi. Dedim ya size, onun kendi gri bulut fabrikası vardı. Ah, ama mutluluk aramıyor değildi. Yok, hatta ve hatta tek düşüncesi, tek isteği mutlu olmaktı. Ya da en azından kalbini baskı yapan derin mutsuzluğu biraz daha olsa hafifletmekti. O nedenle onun sarayında sayısız doktor, şifacı ve uzman devamlı özel ilaçlar, çaylar, tedaviler hazırlayıp uyguluyorlardı. Ayrıca palyaço, soytarı, müzisyen, dansçı, makyajcı, şarkıcı bir eğlence ve keyif ordusu çalışıyordu kralın etrafında. Ama nafile. Kraldan bırak bir kahkaha, gülüş, bir gülümseme bile alamazlardı.

Bir gün ülkeye sıra dişi bir doktor gelmiş. Uzaklardan gelen bu uzun beyaz sakallı ve mavi gözlü adam fakir bir mahalleye yerleşip halkı iyileştirmeye başlamış. Verdiği tedaviler öyle sade ve etkinmiş ki günler içinde bütün ülke bu şifacıyı metheder olmuş. Kral Badibu hemen şifacıyı çağırmış. Çünkü hep kalbine huzur yahut neşe getirebilecek bir tedavi arıyormuş. Sakin beyaz sakallı adam kralın yanına gelince ona uzatılan ipek ve altından pufu görmezden gelerek kralın yanında yerde oturmuş ve kralı dinlemeye başlamış. Kral anlatıyor, yaşlı adam dinliyor. Dinlemek bile hafif kalıyor. Adeta mavi gözleriyle kralın her bir kelimesini içiyor ve kalbine yazıyor gibi. Bir an için koskoca sarayın çekim merkezi yaşlı şifacının kulaklarıymış gibi. Kralın bütün dertleri ona doğru uçuyor. Sırf böyle dinlenilmekten bile kral rahatlamış. Ama yaşlı şifacı orada kalmıyor. Kralı hiç kesmeden tamamen dinledikten sonra tam 11 kere uzun sakalını okşuyor ve efendim sizin kalbinizi rahatlatacak çok etkin bir tedavi biliyorum. Söylediğim şeklinde uygularsanız haftalar içinde kalbinizde kahkaha çiçekler açılır. Kral heyecanla dinledi. Tek ihtiyacınız gerçekten ama gerçekten mutlu bir adamın gömleğini giymektir. Gerçekten mutlu bir insan şu an içinde maddi manevi sahip olduğu şeylerden başka hiçbir şey istemeyen kişidir. Karşılanmamış hiçbir ihtiyacı olmaz. Kalbi elinde olmayan hiçbir şey arzulamaz. Bunu duyan kralın gözleri fırlamış. O kadar basit ve etkin bir çözüm olduğunu ve hiç kimsenin şu ana kadar ondan bahsetmemiş olmasına inanamamış. Ama aynı zamanda heyecandan yerini duramamış ve hemen ayağa kalkıp ona gereken mutlu adamın hemen huzuruna getirilmesi emretmiş. Ve böylece gerçekten mutlu insanın arayışı bütün ülkede başlamış.

0: Kral Badibu'nun adamları her köy, kasaba, şehri ziyaret edip binlerce adayla konuşmuş. Ve sonunda kralın önüne göbekli, kırmızı yanaklı, çok zengin bir tüccar getirilmiş. 11 sağlıklı çocuğun babası tüccar, yaşadığı şehirde bitmeyen ziyafet sofraları ile meşhurdu. Sayısız dostları vardı ve her gün sokaklar onun neşeli sesiyle yankılanırdı. Kral önüne eğilen tüccara baktı, adamın neşesi bile onu sinir ediyordu. "Tüccar, senden gömleğini istesem onu bana verir misin?" "Efendim, şaka yapıyorsunuz herhalde. Sizi donuma kadar bütün kıyafetlerimi hediye etmek bana sonsuz onur ve mutluluk verir." Kral, ayaklarının altındaki yeri öpen tombul adımı seyredip onu test etmeye karar vermiş.
1: "Peki, bu kıyafetlerin karşılığında sana şehrin etrafındaki bütün tarlaların ve şehrin sahipliğini versem, o zaman nasıl bir tepki verirsin bakalım?"
0: Bunu duyan tüccar mutluluktan ağlamaya başlamış. "Efendim, ülkenin en mutlu insanım olduğunu söylerler ama cömertliğiniz beni dünyanın en mutlu insanı yapar." Bunu duyan kral derin bir hayal kırıklığına uğrayıp hemen dönüp taht odasından çıktı. Olduğundan daha zengin olmak isteyen adam gerçekten mutlu değildir. Ve Blagada ülkesinde gerçekten mutlu adamın arayışı tekrardan başlamış. Haftalar, aylar geçiyor ve sonunda kralın huzuruna bir köy doktoru getirmişler. Adamın sade yaşam tarzı ve hastalarına adanmışlığın her yerde övülüyordu. Zor yaşamına rağmen her yere sevgi, saygı ve neşeyle gittiğini herkes anlatıyordu. Gittiği köylerde herkes onu aziz olduğunu söylerdi. Kral önüne eğilen adama altın, ödül, ün, güç sundu. Ama kraldan gelen her teklifi alçak gönüllü bir şekilde reddetti. Doktorun tek isteği hastalarının ve karısının yanında olmaktı. Hiçbir şeye ihtiyaç duymadığını tekrar ve tekrar söyledi. Kral tam aradığı adam bulduğuna inanmak üzereydi ki birden adamın gözünde derin bir eksiklik gördü.
1: Dedi. "Küçük evinizde siz ve karınız. Hiç yalnız hissetmiyor musunuz? Hiç çocuk istemediniz mi yoksa?"
0: Doktorun gözleri yere doğru eğildi ve fısıltı gibi bir sesle, "İşte bu da Tanrı tarafından gerçekleştirilmemiş tek duamızdır," diye cevap vermiş. Kral bunu duyunca cevap vermeden odadan çıkmış. Hayal kırıklığına uğramış. Başta dünyanın en basit çözümü gibi gelmişti ama şimdi ulaşılmaz bir tedavi olduğunu görüyordu. Onu neşeli yapacağına kalbindeki mutsuzluğu iyice artırıyordu. Arayışlar yine başladı. Ama aylar geçse de kralın adamları artık aday bile bulamıyorlardı. Ne kadar mutlu görünse de herkesin kalbinde gizli bir dilek, karşılanmamış bir dua, ağırlaştıran bir istek. Ama bütün ülkeyi gezmeye devam ettiler. Arayışlarını bırakmadılar. Ve sonunda yaklaşık bir sene geçtikten sonra kralın beklentisini tam olarak karşılayan birini buldular. Kimine göre bir deli, kimine göre bir bilge. Yollarda gezen bir derviş. Yanında çanta taşımazdı. Hiç ihtiyaç duymazdı çünkü. Üstündeki kıyafetlerden ve elindeki bastonundan başka hiçbir şeyi yoktu. Saçları omuzlarına kadar uzuyordu. Yüzünde sonsuz bir gülümseme parlıyordu.
1: İlk önce kral ona böyle bir durumda olan birinin çok ihtiyaç duyabileceği şeyleri sunmaya başladı. Nefis yemekler. Hayır efendim, cebimdeki ekmek parçası bana kralların ziyafetlerinden bile lezzetli. Yatak, sıcak bir oda. Teşekkür ederim efendim. Ama bin yıldızlı gök kubbenin altında uyuyabilirken başka bir yer neden istenilir? Evlenecek güzel bir kadın, çocuklar.
0: Bütün kadınlar kalbinde taşıyıp seviyordu. Dünyadaki bütün çocuklar zaten onundu. Onların büyümesini görmek onun kalbini doyuruyordu. Adamın verdiği her bir cevapla Kral Badibu biraz daha heyecanlanıyordu. Sonunda dayanamayıp Kral Derviş'in üstünde atlayıp üstündeki uzun pelerini mutsuzluğunu yok edecek gömleği görmek için açtı. Ama pelerinin altında Abdal'in gömleği yoktu. Onun gömleği hiç olmamıştı ki. Hiç olmamıştı.
1: O günden sonra kral arayışını bıraktı.
0: Kimisi mutsuzluğun içine sarıldığını ve iyileşmeyi hayalinden vazgeçtiğini söyler. Ya da mutlu olamayacağını anladığını ve kabul ettiğini söyler. Ama bazıları bambaşka bir hikaye anlatır. Onlar o günden sonra Abdal'ın gezdiği tepelerde, Bilge Derviş'in dans edip şarkı söylediği patikalarda, dolunay gecelerinde ikinci bir deli görüldüğünü söyler. Kral kadar kısa boylu ve göbekli biri. Gömleksiz o iki adamın geceler boyunca yıldızlara aşk şarkıları söylediklerini anlatırlar.
1: Mutluluk yolunda yolunu kaybetmişsen kapat gözlerini, aç kalbini. Sessizlik sana rehber, yıldızlı geceler sana harita olsun. Dünyaya geldin. Burası sıcak evin olsun.

0: podcast hesaplarında istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.
1: Müzik arası.

0: hava durumu.
1: Yeni haftada kuzeyde sıcaklık 2-3 derece azalacak. İstanbul'da Poyraz çok sert, sıcaklık öğle 28, gece 18 derece. Ankara açık 27, İzmir 35, Bursa 31 derece. Antalya'da hava kuru, sıcaklık 40 derece. Marmara az bulutlu, Poyraz çok sert, sıcaklık düşüyor. Edirne 32, Kocaeli 30 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar daha kuvvetli esecek. Eskişehir 27, Kayseri 28 derece. Gece Sivas'ta sıcaklık 10 derece iniyor. Ege'de rüzgar hızını artırıyor. Yer yer kuvvetli esecek. Manisa 34, Muğla ve Denizli 36, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de de Adana bölümünde rüzgar kuvvetli, hava güneşli. Adana 38, Mersin 35, Hatay 33 derece. Karadeniz'de sıcaklık Trabzon'da 20, Samsun'da 22 derece iniyor. Doğu Karadeniz'de yağış şiddetli. Özellikle Rize, Artvin kesiminde sel tehlikesi var. Doğu ve Güneydoğu'da karayel kuvvetleniyor. Ardahan'da sağanak var. Erzurum 22, Malatya açık 30, Gaziantep ve Diyarbakır 35 derece.
0: Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo.

0: Finalin sultanlarıyla başlıyoruz çünkü tarih yazmaya devam ediyorlar. İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenen Nay Yıldızlılar üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
1: Filenin sultanları yine Avrupa'nın en büyüğü oldu. Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında nefes kesen 5 setlik finali 3-2 kazanan milliler altın madalyayı rakibine bırakmadı. Sinan Erdem spor salonundaki mücadelenin ilk setini İtalya 25-16 kazandı. Ay Yıldızlılar ikinci sette 25-22 galip gelerek skoru eşitledi. İtalyanlar 3. seti 25-12 kazanarak şampiyonluğa yaklaştı. Ancak sultanlar pes etmedi. 25-20'lik 4. setle rüzgarı arkasına alan Türkiye, final setini 15-10 kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Milletler Ligi'nden sonra Avrupa şampiyonu da olan sultanlar, 15 bin taraftarının önünde zafere ulaşarak büyük sevinç yaşadı.
2: Yaz başında belirlediğimiz hedeflerin hepsine ulaştık takım olarak. Bugün de inanılmaz bir seyirci vardı. Çok güzel bir atmosfer içerisinde maçı oynadık. Seyir zevki de çok güzel bir maç oldu. Zaman zaman oyunda düşsek bile seyircinin o desteği, bize olan inancı bizi oyuna geri döndürdü diyebilirim. 2-1'den gelip 3-2 tekrardan kazanıp İtalya'ya karşı İkinci kez Avrupa şampiyonu olduğumuz için çok mutluyuz.
3: İki kupayla kapattığımız için çok mutluyuz gerçekten. Zaten çok zor bir maç olacağını biliyorduk. İnişli çıkışlı olmasından şaşırmadık.
1: 28 sayıyla finalin en skorer oyuncusu olan Melissa Vargas, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Baş antrenör Daniele Santarelli takımıyla gurur duyuyor.
4: Italy is my country, but
5: bugün ülkeme karşı kazandım. Ancak ben sahip olduğum her şeyi Türkiye için veriyorum. Bu takımın daha iyi olması için elimden geleni yapıyorum. Oyuncular da gösterdikleri çabayla beni karşılıksız bırakmıyor. Bu takımla gurur duyuyorum.
1: Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak Ay Yıldızlıları kutladı.
6: Son topa kadar mücadele eden, bırakmayan bu takımı alnından öpüyorum. Bu takım bu ülkeye yaşanabilecek tüm güzellikleri yaşattı. Bu takım bu ülkenin takımı. Bu takıma herkes sahip çıkmalı. Çünkü gençlere rol model, örnek insanlar ve yaşanabilecek tüm gururları yaşattılar.
7: İki defa geriye düştük ama kazanmayı bildik. Biliyorsunuz biz Türkler sonuna kadar biz bitti demeden bitmez.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Avrupa şampiyonu olan sultanları tebrik etti. Milli takımın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan filenin sultanları, Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 yaz olimpiyat oyunlarına katılmaya hak kazandı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımını kutladı. Emine Erdoğan, İtalya'yı finalde 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaşan filenin sultanları için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Avrupa şampiyonu olarak ikinci kez büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı kutluyorum. Başarılarınız daim, yolunuz açık olsun dedi. İstanbul Mudanya seferini yapan İDO'ya ait deniz otobüsü Mudanya iskelesine yanaştığı sırada iskeleye çarptı. Yolcuların yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul'dan Mudanya'ya sefer yapan İstanbul Deniz Otobüsleri'ne ait deniz otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle iskeleye çarptı. Çarpmanın etkisiyle deniz otobüsünün ön kısmında hasar meydana geldi. Kazanın ardından deniz otobüsünde bulunan yolcular panik yaşarken olayda yaralanan olmadı. Kaza sırası ve sonrasında yolcular arasında yaşanan panik anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Girne açıklarında feribot faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle arama kurtarma çalışmalarında 6. kişinin de cesedi bulunmuş oldu. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptı. Cansız bedenine ulaşılan kişinin 55-60 yaşlarında bir erkek olduğu duyuruldu. kimlik tespiti için çalışmalara başlandığını söyledi. Girne'deki feribot faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Aranan kişilerin sayısı da 14'e düştü. Başbakan Ünal Üstel arama çalışmalarının 24 saat devam ettiğini vurguladı. İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 personelini arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar 720 metre derinlikte gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda.
8: Tuğberk İmamoğlu gemisinin ön tarafına ait
9: gemi bulunmuş ama çocuklarımızın bulunmasıyla ilgili herhangi bir bilgi alamadık.
10: Kayıp gemi mürettebatının yakınlarının bekleyişi Silivri sahilinde aramaların 5. gününde de devam etti. Aileler yapılan arama kurtarma çalışmalarından düzenli olarak bilgilendirildi.
11: Deniz kuvvetleri yaptı.
10: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen 2 can salından biri de bulundu. Diğer can salını arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp yakınları mürettebatın bu can salında olabileceği umudunu koruyor. Milli Savunma Bakanlığı aramaların aralıksız devam ettiğini açıkladı.
12: Geminin biraz parçalanmış olduğunu, yaşam alanının biraz daha sağlam kaldığı gibi görünüyor. Bu da bize bir umut veriyor. Yani yaşam alanı sağlam kalmışsa bu insanlar için de olabilir.
10: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı ROV devrede. Bu çalışmalar sonucunda 4. günde kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazı tespit edilmişti. Enkazın bulunmasının ardından kayıp 10 mürettebata ulaşılması için yürütülen çalışmalara bu yönde ağırlık verildi. 720 metre derinlikte insanlı dalış mümkün olmadığı için ROV'lar, yani su altı robotları hız kesmeden çalışmayı sürdürüyor.
0: Eskişehir'de sanayi sitesinde 2 katlı bir yapı malzemeleri satan işletmede yangın çıktı. Tepebaşı ilçesinde yoğun dumanı görenlerin ihbarı üzerine işletmeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm işletmeyi sardı. Alevlerin büyümesi üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü işletme çevresindeki güvenlik tedbiri alınırken toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA da itfaiye ekiplerine destek verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Amazon'a ait bir kargo uçağı Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıktı. Uçaktan yoğun duman yükseldi. En az 5 kişi hayatını kaybetti. Uçak iniş yaptıktan sonra çevredeki araçlara da çarptı. Sağlam olan gövdesinden yoğun duman yükseldi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alındı. Yerel medyaya bilgi veren Federal Havacılık İdaresi yetkilileri Porto Rico'nun San Juan kentinden kalkan uçağın Miami'deki havalimanına iniş yaparken pistten çıktığını açıkladı. Olayda en az 5 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da çok konuşulan eyalet seçiminde ilk sonuçlar geldi. Buna göre aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi oyların %44'ünü alarak çoğunluğu elde etmeye yakın. Eyalet meclisi seçiminin düzenlendiği yer Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaleti. 1 milyon 700 bin kişi sandık başına gitti. Aşırı sağcı AfD sandık çıkış anketlerine göre oyların %44'ünden fazlasını aldı. Ancak bunun eyalette tek başına hükümet kurmak için yeterli olup olmayacağı net değil. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU ise 2021'deki seçimden %18 virgül oranında az oy aldı. %18'lik oyla AfD'nin ardından ikinciliğe düştü. Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakı ve Hür Demokrat Parti'nin %5 barajını geçemeyeceği de henüz net değil. Amerikan heyeti Rusya'dan sonra Ukrayna'ya gitti. Başkent Kiev'de Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'nin katıldığı görüşmenin ilk turu da sona erdi. Ukrayna lideri Washington temsilcilerinin müzakere sürecini fiili olarak başlattığını açıkladı. Svitkov ise görüşmelerden umutlu olduğunu belirtti.
13: Amerikan heyetinin Rusya'dan sonraki durağı Ukrayna'nın başkenti Kiev oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, Kiev'de Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Witkoff ve Kushner Moskova'dan sonra Polonya'ya, oradan da trenle Kiev'e gitti. Zelenski ABD heyetini Aziz Sofya Katedrali'nin önünde karşıladı. Ardından taraflar arasında görüşmeye geçildi. Ukrayna lideri sadece savaşı sona erdirmek değil, aynı zamanda güvenlik garantisi talep ettiklerini de tekrarladı. Kushner da ABD Başkanı Trump'ın uzun vadeli bir barış arayışında olduğunu belirtti. Witkoff ise Zelenski ve beraberindeki heyetle yapılan görüşmeyi çok verimli olarak tanımladı. Amerikalı temsilci, cesaretlendik ve gerektiği kadar çalışmaya devam etmeye hazırız dedi. Ukrayna lideri görüşmelerin ilk turunun sona erdiğini aktardı. Taraflar savaşın sona erdirilmesi için ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki olası üçlü görüşmenin önemini vurguladı. Zelenski, ABD ile birlikte İngiltere, Fransa ve Almanya'dan temsilcilerin katılımıyla bir görüşmenin daha yapılabileceğini aktardı. Zelenski, Witkoff ve Kushner görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı da düzenledi. Ukrayna lideri Witkoff ve Kushner'ın müzakere sürecini fiili olarak başlattığını aktardı. Çözülmemiş en önemli konu toprak dedi. Zelenski, Amerikan heyetinin Ukrayna ziyareti sırasında Rus saldırılarının azaldığını söyledi. Ukrayna lideri savaşın yüksek ihtimalle kış aylarında da devam edeceğini belirtti. Zelenski, son bir yılda Ukrayna'nın hava savunma sistemi alanında geliştiğini de açıkladı. Avrupa ve ABD'nin desteğiyle gelecek yıl hava savunması anlamında daha güçlü olacaklarını söyledi.
0: Gülistan 9 soruşturmasında Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi istenen firari Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulandığı ortaya çıktı. Şüpheli bu sorgulamasında cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Gülistan'ın araç içinde valinin oğlu tarafından öldürüldüğünü, cansız bedenini de birlikte bagaja taşıdıklarını söyledi.
10: Cinayete tanık oldum. Gülistan 9'u araçta silahla öldürdü. Cansız bedenini birlikte bagaja taşıdık. Bu ifadeler firari şüpheli Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI tarafından yapılan sorgulamasından. Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan firari şüpheli Umut Altaş, eski vali Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in arkadaşıydı. İadesi istenen şüpheli için kapsamlı bir soru seti hazırlandı. Amerikan makamlarına gönderildi. FBI tarafından 2 gün sorgulanan Umut Altaş cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Buna göre Umut Altaş, Mustafa Türkay Soner'le birlikte Gülistan Doku'nun bulunduğu yere gitti. Gülistan'ı köprü kenarında görüp araçlarını aldılar. Soner sürücü koltuğunda, Gülistan arka koltukta oturuyordu.
14: Gülistan Doku araç içinde bizi, beni rahat bırakın, neden beni takip ediyorsunuz şeklinde uyardı. Tartışmanın ardından çığlık atmaya başladı. Daha sonra Mustafa Türkay Soner torpido gözünden siyah renkli bir tabanca çıkardı ve Gülistan Doku'yu vurdu.
10: Şüpheli, genç kızın cansız bedenini bagaja taşıdıklarını, ardından Mustafa Türkay Soner'in madenin koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nu telefonla aradığını belirtti.
14: Soner ve Eroğlu yaklaşık 15-20 dakika görüştü. Ben konuşmanın dışında tutuldum. Mustafa Türkay Soner bana sus, kimseye bundan bahsetme dedi. Bu meselenin ortadan kalkmayacağını söylediğimde babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak dedi.
10: Umut Altaş, Soner'den aldığı bilgiye göre Gülistan Doku'nun cansız bedeninin Pertek yolunun kenarına gömülmüş olabileceğini söyledi. Cinayet sonrası köprüye döndüklerini ve Mustafa Türkay Soner'in bu sırada kameraların kayıt yapmayacağını söylediğini anlattı. Ayrıca Soner'in kendisini tehdit ettiğini ve benim gücümü biliyorsun. Seni ve aileni öldürebilirim. Biz ailece devletiz. Bize hiçbir şey yapamazlar dediğini belirtti. Dönemin Tunceli valisini olayı örtbas etmek ve oğlunu adalete teslim etmemekte suçladı.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı. Bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararı oluştuğu iddiasıyla Perşembe günü operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Onlardan 6'sı da tutuklandı. Diğer 6 şüpheli için de adli kontrol kararı verildi. Tutuklanan isimler arasında İBB satın alma daire başkanı Mustafa Sökmen ve Üsküdar Belediye Meclisi üyesi Ekrem Baki de vardı. Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Davutoğlu'nun ifadeye çağrılma nedeni Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması. 2021 yılında Bingöl'de kaydedilen bir görüntüde sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Davutoğlu bugün saat 15'te Ankara Adliyesi'ne gidecek. Hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle şüpheli sıfatıyla ilgili savcıya ifade verecek. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu ve gelini savcılığa ifade verecekler. Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Gökçek çiftinin yurt dışında bazı şirketlere kayıt dışı para aktardığı iddia ve haberleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. 29 Ağustos'ta başlatılan soruşturmanın ardından geçen hafta pazartesi günü iddiaları haberleştiren gazeteci Murat Arel tanık olarak ifade vermişti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise aynı soruşturma kapsamında 4 Eylül Cuma günü şüpheli sıfatıyla yaklaşık 2 saat ifade vermişti. Gökçek'in ifade işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet ve Hülya Gökçek'in ifadeye çağrıldığını duyurmuştu. Türkiye'nin ekonomideki 3 yıllık yol haritası belli oldu. Orta vadeli program açıklandı. Ayrıntıları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu. Ekonomi yönetimi 2026 sonu için %28,4 enflasyon ve %3,3 büyüme öngördü.
15: 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
10: Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. 2027-2029 yıllarını kapsayan orta vadeli programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Enflasyon, büyüme ve işsizliğe dair beklentileri paylaştı. Büyüme beklentisi bu yıl için %3,3 olarak öngörüldü. Büyüme tahmini 2027 için %4,2, 2028 için %4,6 ve 2029 için %5 oldu. Sonunda bu yılki işsizlik tahmini %8,1 olarak öngörüldü. 2027'de %8, 2028'de %7,8, 2029'da ise %7,6 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da savaşın enflasyon üzerindeki baskısına işaret etti.
16: Enflasyon bütün konjonktürlerde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Önemli şoklarla karşı karşıya kaldık. Kontrolden çıkmaması önemliydi.
17: Bu etkinin 7 puana yakın olduğunu hesaplıyoruz. Enflasyon görünümünde karamsarlığa sebep olacak bir revizyon olarak da açıkçası değerlendirmiyoruz.
10: Orta vadeli program hedefleri arasında 2,1 milyon ilave istihdam yaratmak ve sosyal konut yatırımlarının %150 artırılması da var. Eğitim enflasyonuna ilişkin değerlendirme yapan Şimşek, özel okullarda fahiş fiyat artışları olduğunu söyleyerek denetimlerin Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafında olduğunu hatırlattı.
0: Orta vadeli programın açıklanmasının ardından reel sektörden destek açıklamaları geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Sanayi ve Ankara Ticaret Odası Başkanları programı değerlendirdi.
10: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni orta vadeli programın enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirme, mali disiplini koruma ve üretim odaklı büyüme hedeflerini önemsediklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, küresel ve bölgesel belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde iş dünyası olarak temel beklentimiz, ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini koruyacak adımların hızla atılması ifadelerini kullandı. Finansal istikrarın güçlenmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması, ihracatçıların desteklenmesi ve kapsamlı bir sanayi koruma stratejisinin oluşturulması gerektiğini belirtti. ATO Başkanı Gürsel Baran da programın makroekonomik istikrarı güçlendirme, enflasyonla mücadelede kararlılık ve kamu maliyesinde disiplini esas alan yaklaşımının umut verici olduğunu belirtti. Baran, programın ortaya koyduğu rakamlar ekonomide dengelenme ve dezenflasyon sürecinin devam ettiğini, ancak hedeflere ulaşmanın daha önce öngörülenden daha uzun bir zamana yayıldığını gösteriyor ifadesini kullandı. Reel sektörün son dönemde en önemli gündemlerinden birinin finansmana erişim olduğunu hatırlatan Baran, orta vadeli programda bu konuda somut mekanizmaların açıklanmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da iş dünyamızın görüşlerinin hazırlık sürecinde dikkate alınmasını ve sanayimizin önceliklerinin orta vadeli programa yansımasını son derece değerli buluyoruz dedi. Programın kapsadığı alanların sanayicilerin sahadaki öncelik ve ihtiyaçlarıyla büyük ölçüde örtüştüğünü belirtti. Orta vadeli programın ortaya koyduğu tek haneli enflasyon hedefine ulaşmanın yolunun sanayinin yatırım yapabilmesinden, mevcut üretim kapasitesini korumasından geçtiğini kaydetti.
0: Cumhurbaşkanlığı kabinesi yeni haftada Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda terörsüz Türkiye süreci, bölgesel gelişmeler ve ekonomi başlıklarının değerlendirilmesi bekleniyor.
10: Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye süreci, ekonomideki gelişmeler ve dış politikada yaşananlar masada olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapmış, 4 alt komisyon kurulmasına karar verilmişti. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonlarının kurulma aşamasındaki çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Sahadaki son duruma ilişkin de kabine üyelerine bilgilendirme yapılacak. Dış politikadaki bölgesel gelişmelerin yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş da değerlendirilecek başlıklardan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Şangay İşbirliği Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin detaylarının da masada olması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan ve petrol fiyatlarındaki artışa neden olan çatışmalar da kabinenin gündeminde olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki son durum, bölgesel ve ekonomik etkileri ele alınacak.

0: Tuncer Bakıransa ihtiyaçlara cevap verecek bir parti yönetiminin oluşturulacağını söyledi.
1: DEM Parti 5. Olağan Kongresi Ankara'da gerçekleştirildi. Genel başkanlık seçiminde partinin mevcut eş genel başkanları aday olarak yer aldı. Konuşmalarında terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesajları dikkat çekti.
2: Bu süreci büyütmek, kalıcı barışı tesis etmek hepimizin insani, vicdani, siyasi ve toplumsal görevidir. Barışı kazanmak hepimizin ortak geleceğini kazanmaktır. Silahların susması demokrasi mücadelesini büyütmek için muazzam olanaklar açıyor. Bunu en güçlü şekilde hep birlikte değerlendirmeliyiz.
3: Cumhurbaşkanı da, Cumhur İttifakı da bu sürece ne diyor? Türkiye 100 yılı diyor. Emin olun, bu süreci layıkıyla başarıya ulaştırabilirsek gerçekten 100 yıl Türkiye'nin olacak. Güçlü ve büyük Türkiye'ye inanıyoruz. Güçlü ve büyük Türkiye demokratik olan, bütün kimliklere ve inançlara eşit mesafede duran bir düzlemde mümkündür.
1: Yeni Mahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede Bakırhan, geleceğe yönelik ihtiyaçlara cevap verecek bir parti yönetimi oluşturulacağı mesajını verdi. Kongrede genel başkanlığa Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan yeniden seçildi.
0: Bir süredir kanser tedavisi gören DEM Partili Ağrı Belediye Eş Başkanı Mehmet Akkuş hayatını kaybetti. Açıklamayı DEM Parti sosyal medya hesabından duyurdu. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Ağrı Belediye Eş Başkanı Mehmet Akkuş'un kurtarılamadığı bildirildi. Açıklamada Akkuş'un ailesine başsağlığı dilendi. 57 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Akkuş, 2024 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Eş Başkanı seçilmişti. Evinde hayatını kaybeden usta oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı da belli oldu. Bugün İstanbul Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir program düzenlenecek. Cenaze töreni ise salı günü Ankara'da yapılacak. Kılıç'ın güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüsü de ortaya çıktı.
1: Özlem Esmergül, erkek arkadaşı Serhat Kılıç için duygu dolu bir mesaj yayınladı. Sevgisini bu sözlerde anlattı. Ani kaybından dolayı duyduğu üzüntüyü paylaştı. Usta sanatçı Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu. İstanbul Muhsin Ertuğrul sahnesinde bugün öğlen saat 12'de tören düzenlenecek. Salı günü Ankara'da Ahmet Hamdi Akseke Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kılıç'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.
4: Çok ani bir kayıp oldu. Çok üzgünüz. Bütün camia olarak da çok üzgünüz. Sevenleri sürekli bize mesajlar atıyorlar.
1: Serhat Kılıç İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulunmuştu. Göz çevresinde, kol ve bacaklarında morluklar tespit edildi. Herhangi bir darp izi yoktu. Sanatçının bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi. Kesin ölüm nedeni araştırılıyor.
5: Ergun abi! Ay çok güzel bir çalan, nedir, yeni mi bu?
1: 80'lerin plakçı Ergun'u, kış uykusunun İmam Hamdi'si, canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan oyuncu 51 yaşındaydı. Ünlü oyuncu ayrıca Mozart'ın Sihirli Dünyası, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nda da Mozart rolünü üstlenmişti. Kılıç o rol için bu ifadeleri kullanmıştı.
6: Aynı anda 2000 kişiye, 2000 çocuğa ve ebeveynine asla dinleme fırsatı bulamayacakları, dinlerken bilgi sahibi olmakta zorlanacakları çok önemli klasik eserleri ve Mozart'ı birkaç saatliğine de olsa anlatmış, tanıtmış, en azından küçük birer çengel atmış oluyoruz.
0: Antalya'da orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın Serik ilçesi Akbaş mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Dumanı görenler yetkililere haber verdi. Kısa sürede alevlere müdahale başladı. Yangında 5 uçak ve 15 helikopterle havadan müdahale sürdü. 78 iş makinesi ve 450 personelle de karadan müdahale devam ediyor. Yangına müdahale devam ederken dumandan etkilenen bir orman işçisi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek son bir haftada 9 orman yangınına yönelik soruşturmada 2 şüphelinin tespit edildiğini duyurdu. Bakan Gürlek 30 Ağustos 6

0: Eylül tarihleri arasında çıkan 9 orman yangınına yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından açıkladı. Tespit edilen iki şüpheliden birinin tutuklandığını, diğerini ise adli kontrol tedbirlerin uygulandığını belirtti. Adalet Bakanı 1 Haziran itibariyle 27 ilde meydana gelen 103 yangına yönelik yürütülen soruşturmalarda 70 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 16'sının tutuklandığını ifade etti. İstanbul Esenler'de hakkında 64 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlü sosyal medyada canlı yayın tutkusundan vazgeçmedi. Saklandığı ev tespit edildikten sonra kısa sürede yakalandı. Hükümlü o sırada yine canlı yayındaydı.
1: Evimin kapısı çalıyor, açmıyorum.
2: 215 suç kaydı vardı. Hakkında farklı mahkemelerce verilmiş 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunuyordu. Hürrem ismiyle bilinen Gülüsten Kurt bu duruma rağmen sosyal medya yayınlarından vazgeçmedi. Saklandığı evin yeri tespit edildi. Canlı yayın yaparken polis baskınıyla yakalandı.
1: O de gitti Hürrem.
2: İstanbul Esenler'deki baskın kameraya böyle yansıdı. Gülüsten Kurt'un İstanbul, İzmir ve Bursa'da çoğunluğu evden, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık olmak üzere resmi belgede sahtecilik, yalan beyanda bulunma gibi suçlara karıştığı belirlendi. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
0: İstanbul'da iki ayrı noktada kontrolden çıkan otomobiller kazaya neden oldu. Güngören'de bir araç kaldırıma çıktı ve yayalara çarptı. Kazada 1 ağır 4 kişi yaralandı. Sürücü gözaltında. Tem Otoyolu 5. Levent mevkiinde ise kontrolden çıkan otomobil önce önündeki araca ardından da bariyerlere çarptı. Bir süre sürüklendikten sonra da devrildi. İstanbul Kağıthane'de bir motosiklet sürücüsü yolda tek teker üzerinde giderek trafiği tehlikeye attı. Motosikletiyle tek teker üzerinde ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye atan ve bu görüntüleri de sosyal medyada paylaşan 23 yaşındaki sürücü polisin denetimine takıldı. Yapılan incelemenin ardından Recep Burhan A'ya plakasız motosiklet kullanmak, dikiz aynası bulunmayan araçla trafiğe çıkmak, motosikleti tek teker üzerinde kullanmak ve görüntüleri sosyal medyada paylaşmak üzere 4 ihlalden toplam 117 bin lira ceza uygulandı. Aynı zamanda sürücü 90 günde trafikten men edildi. Gazze'de aileler 2 yıldan uzun süredir bekledikleri yakınlarının cenazelerine nihayet kavuştu. İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazından çıkartılan yaklaşık 100 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi. Önce anma töreni yapıldı, sonra da cenazeler defnedildi. Ancak halen enkaz altında çıkartılmayı bekleyen binden fazla kişinin cenazesi olduğu tahmin ediliyor.
3: Filistin bayraklarına sarıldılar. Yakınları üzerlerine fotoğraflarını yerleştirdi, mumlar yaktı. Görüntüler Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun mahallesinden. İsrail saldırıları sonucu yaşamını yitiren ve enkaz altında kalan yaklaşık 100 kişinin cenazesi ve cenazelerden arda kalanlar ailelerine ulaştırıldı. Akşam namazının ardından düzenlenen törende mumlar yakıldı, cenazelerin üzerine çiçekler bırakıldı. Ertesi gün yapılan toplu cenaze töreniyle yaklaşık 100 kişinin cenazesi toprağa verildi. Filistinli gazetecilere göre cenazeler arasında 70 çocuk da bulunuyor. Çalışmalar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında yıkılan binaların altında bulunan Filistinlilerin cenazelerini çıkarmaya yönelik proje kapsamında yürütülüyor. Projenin ikinci aşaması, Gazze kentinin yanı sıra Gazze şeridinin kuzey ve orta kesimlerindeki 147 yıkılmış evi kapsıyor. Bu bölgelerde yaklaşık 1072 kişinin cenazesinin enkaz altında bulunduğu tahmin ediliyor. Kasım 2025'te başlatılan projenin ilk aşamasında ekipler 54 yıkılmış ev ve binadan yaklaşık 333 kişinin cenazesini ve cenaze kalıntılarını çıkardı.
0: İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Nebatiye'ye düzenlediği saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiğini, iki kişinin de yaralandığını duyurdu. Yine Nebatiye kentinde bir başka noktaya düzenlenen saldırıda aralarında bir kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Arap Salim beldesine düzenlenen saldırılarda da 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Lübnan'la İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ünlü bir Alman spor markasının son reklamı tartışma yarattı. Tartışmanın sebebi reklamda oynayan kişinin eski bir İsrail askeri olması. Gazze sınırı yakınında ayağını kaybeden eski İsrail askerinin oynadığı reklam sonrası sosyal medyada markaya yönelik boykot çağrıları yapıldı. Boykot çağrısı yapanlar arasında bir de ünlü isim var.
3: Görüntülerdeki reklamda oynayan kişi Shalev Biton. Biton'un ünlü bir Alman spor markasının Tek Ayakkabı Servisi isimli kampanyasının İsrail'deki reklamında rol almasının ardından tartışmalar başladı. Zira Biton 5 yıl önce Gazze sınırı yakınlarında tek bacağını kaybetmiş bir İsrail askeri. Alman spor markasının paralimpik atletler ve yalnızca tek ayakkabıya ihtiyaç duyan sporcular için başlattığı bir kampanyada eski bir İsrail askerine kampanyada yer vermesi tepkilere neden oldu. Sosyal medyada marka yönelik boykot çağrıları yapıldı, kampanyanın Gazze'deki ampute çocukları görmezden geldiği eleştirileri dile getirildi. Birleşmiş Milletler'e göre Gazze, dünyada nüfusu oranla en fazla çocuk amputenin, yani uzvunu kaybedenin bulunduğu yer. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ise Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 5000'den fazla uzuv amputasyonu yapıldı. Bu vakaların 1000'e yakınını çocuklar oluşturuyor. Marka yönelik boykot çağrılarına ünlü İspanyol oyuncu Javier Bardem'den de destek geldi. Sosyal medya hesabından boykot çağrısı yapan bir paylaşım yaptı. Alman markasından konuyla ilgili yapılan açıklama İsrail basınında yer aldı. Şirket yaptığı açıklamada tek ayakkabı hizmetinin küresel bir erişebilirlik girişimi olduğunu belirterek, hizmetin özellikle İsrail'de askerler için oluşturulduğu yönündeki yorumları reddetti. Ayrıca Britanya Paralimpik Birliği de dahil olmak üzere topluluklar ve profesyonel kuruluşlarla işbirliği içinde geliştirildiğini söyleyerek kampanyayı savundu.
0: Antalya'da COP31 hazırlıkları sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çalışmaları yerinde inceledi. COP31 9-20 Kasım tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek. Organizasyonun yapıldığı Antalya Expo alanında hazırlıklar devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çalışmalar hakkında bilgi aldı, yetkililerle koordinasyon toplantısı yaptı. Devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Kurum Expo alanına ağaç dikti. ÖSYM tarafından düzenlenen kamu personeli seçme sınavı maratonunun ilk bölümü sona erdi. Sınav 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 145 sınav merkezinde düzenlendi. Saat 10.15 itibariyle başlayan sınavda genel yetenek, genel kültür oturumu gerçekleştirildi. Başvuru yapan 1.708.329 adaydan sınava katılanlar 120 soruyu 130 dakika içerisinde yanıtlamaya çalıştı. Sınav 12.25'te sona erdi. KPSS'nin alan bilgisi sınavı ise 12-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Okula uyum haftası bugün başlıyor. Okul öncesi 1. ve 5. sınıf öğrencileri 2026-27 eğitim öğretim yılına bir hafta erken başlayacak. Hedef öğrencilerin ve velilerin okula uyumunu sağlamak.
3: 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlıyor. Okullarda ilk dersleri okula uyum haftasıyla çalacak. Okul öncesi, ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri yeni eğitim öğretim yılına bir hafta erken başlayacak. Okul öncesi eğitim programında uyum haftasıyla ailelerin eğitim sürecine etkin katılımı, Çocukların okulda öğrendiklerini günlük yaşamındaki deneyimiyle ilişkilendirmesi hedefleniyor. Birinci sınıf öğrencilerine ise okul müdürünü, öğretmenlerini, personeli, okul ve rutinlerini tanımaları amaçlanıyor. Gereksinimlerini ifade etmeleri ve yaşlarına uygun sorumluluklar üstlenmesi de hedefler arasında. Ortaokul 5. sınıf programında da öğrencilerin ortaokulun yeni düzenini, branş öğretmenlerini, öğrenme ortamlarını ve yardım yollarını tanımaları uyum haftasının amaçlarında. Öğretmenler ve akranlarıyla sağlıklı iletişim kurmaları, aidiyet geliştirmeleri ve derse sorumluluklarını giderek daha düzenli biçimde yönetmeleri de planlar arasında. 11 Eylül'e kadar sürecek okula uyum haftasında okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri 3 gün okula gidecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda 1. dönemse 14 Eylül pazartesi günü başlayacak.
0: Yargıtay iş yerindeki tartışma sırasında iş arkadaşına fiziki saldırıda bulunan işçinin tazminatsız işten çıkartılmasını haklı buldu.
3: Vardiya amiriyle kendisine adil davranmadığı için tartıştı, elindeki cisimle başına vurdu. Tazminatsız işten çıkarıldı. Yargıtay bu kararı haklı buldu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin değerlendirdiği dosyaya göre olay Balıkesir'de yaşandı. İddiaya göre bir işçi vardiya amiriyle tartıştı. İşçi tartışma sırasında amirinin başına elindeki cisimle vurdu. Çalıştığı şirketse iş sözleşmesini tazminatsız feshederek işten çıkarttı. Kıdem ve ihbar tazminatı için dava açan işçi, küfür ve hakaret etmediği halde amirinin üzerine tehditvari konuşarak yürüdüğünü, bu nedenle de kendisini koruduğunu öne sürdü. İş mahkemesi kavgayı kimin başlattığının belli olmadığına, haksız tahrik oluştuğunun tespit edilemediğine hükmetti. Davalı iş yerinin fesiti haklı olduğunu ispatlayamadığı için de tazminat ve kıdem ödenmesi kararını verdi. İstinaf başvurusu üzerine dosyayı Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi inceledi. İşçinin fiili saldırısının sataşma kapsamında olduğuna ve işveren açısından haklı fesih koşullarının oluştuğuna hükmederek yerel mahkemenin tazminat ödenmeli kararını bozdu. Temyiz üzerine Yargıtay'a giden dosyaya ise son noktayı 9. Hukuk Dairesi koydu. Oy birliğiyle alınan kararda Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararın usul ve yasaya uygun olduğu vurgulandı. Davacı işçinin ileri sürdüğü itirazların kararı bozmayı gerektirecek nitelikte olmadığına hükmedildi.
0: Düğünlerde altın alma telaşına son. Kocaeli'nde hayata geçirilen uygulamayla dijital ekrandan altın siparişi verilip istenen adrese kargoyla gönderiliyor. Böylece altını önceden alma ve yanında taşıma derdi de ortadan kalkıyor.
3: Ürün ve gramaj dijital ekrandan seçiliyor. Satın alınan altın adrese kargoyla gönderiliyor. Düğünde altın telaşına dijital çözüm getirildi.
4: Aslında cihazı görünce başta çok şaşırdım. Altın alınımı nasıl alınır diye, ama cihazın karşısına geçtiğinizde cihaz sizi çok kolay bir şekilde yönlendiriyor ve altın almaya hemen ürününüzü seçiyorsunuz, adresinizi giriyorsunuz ve altın alabiliyorsunuz. Zamandan büyük tasarruf sağlıyor. Ben çok sevdim. Keşke her yerde olsa.
3: Uygulama Kocaeli'deki bir düğün salonunda pilot uygulama olarak hayata geçirildi. Salonun girişindeki dijital ekrandan altın siparişi veriliyor. Sipariş edilen fiziki altın, İstanbul Kuyumcular Odası güven etiketiyle birlikte sigortalı kargo aracılığıyla belirtilen adrese ulaştırılıyor.
4: Bulunduğumuz yerden ürün ve gramajını seçerek altının fiziksel olarak belirttiğiniz adrese gönderilmesini sağlıyoruz. Böylece önceden altın alma telaşına son veriyoruz. Kaybolma ve çalınma gibi riskleri de ortadan kaldırmış oluyoruz.
3: Uygulamadan vatandaşlar da memnun. Projenin ilerleyen süreçte nikah ve düğün salonlarının yanı sıra oteller, havalimanlarında da yaygınlaştırılması hedefleniyor.
0: Sırada duyarlı bir belediye personelinin haberi var. İstanbul Pendik'te alışverişten dönen yaşlı bir kadın elindeki poşetleri taşımakta zorlandı. Durumu fark eden temizlik personeli hemen kadının yardımına koştu. Mesaisine ara verdi, poşetleri aldı, kadını evine kadar götürdü. Bu görüntülerde sosyal medyada büyük beğeni topladı. İstanbul'un silüeti bu kez alışılmışın dışında bir noktadan görüntülendi. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotların objektifine yansıyan megakent gece ve gündüz görüntüleriyle paylaşıldı. İstanbul bu kez yüzlerce kilometre yukarıdan görüntülendi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotların çektiği karelerde megakentin gece ve gündüz manzarası yer aldı. Boğaz'ın iki kıtayı ayıran hattı ve İstanbul Havalimanı uzaydan net bir şekilde görüldü. Paylaşımda kentin 2012, 2023 ve 2025 yıllarına ait arşiv görüntülerine de yer verildi. Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan 1100 yıllık Akdamar Kilisesi'nde 14. ayin gerçekleştirildi. Yılda bir kez yapılan ayinin başkanlığını Türkiye Ermenileri Patriği Şahak Maşalyan yaptı.
3: Hem Türkiye'nin dört bir tarafından hem de yurt dışından çok sayıda kişi katıldı. Tarihi Akdamar Kilisesi'nde 14. ayin yapıldı.
5: Ben Amerika'dan geliyorum. Her zaman hayal ediyordum ki Tamar'ı göreyim. Çünkü duymuşumdur. Tamar ağlıyordu sevgilisi için. Bu kilise yapılmıştı. Böyle bunun için bir de dua yapacağım bugün.
3: Van'ın Gebaşı ilçesinde Akdamar Adası'ndaki tarihi kilisede 2005 yılında restorasyon çalışması başlatılmıştı. Restorasyonun ardından tarihi kilise 2007 yılında anıt müze olarak açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izniyle kilise yılda bir kez ibadete açılıyor. Her yıl Eylül ayının ilk pazar günü ayin gerçekleştiriliyor. Akdamar Kilisesi bu yıl 14. ayine ev sahipliği yaptı.
6: Burası çok... Yani mistik bir ortam tabii ki. Çok güzel bir yer. Daha gelişsin, evet. Daha tanıtılsın ülkemiz için. Yani neticede hepimiz de bir gün toprağa karışacağız. Bunun dini, dili, ırkı yok.
3: Akdamar Adası'nda hazırlıklar günler öncesinden yapıldı. Sabah saatlerinde ziyaretçiler teknelerle adaya gitti. Deniz otobüsleri ek sefer sağladı. Ayinin başkanlığını Türkiye Ermenileri Patriği Şahak Maşalyan yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Doğu Bölgesi Ermeni Kilisesi Ruhani Önderi Psikopos Mesop Parsamyan da ayini yönetti. Ayinde ziyaretçiler mum yakıp dua etti, ilahiler okudu.
0: Türkiye'nin fuarcılık serüvenini başlatan İzmir Enternasyonal Fuarı 95. kez kapılarını açtı. Birçok sektörden firmanın yer aldığı fuar, kültür, sanat ve eğlence etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.
3: Kültür Park'ın ışıkları İzmir Enternasyonel Fuarı için 95. kez yandı. Fuarın açılışı Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası'yla Halk Dansları Topluluğu geceye renk kattı.
7: Fuarın ilk yüzyılında dünya İzmir'e geldi. İkinci yüzyılında İzmir'in dünyaya söyleyeceği çok daha fazla söz olacak. Üretimi, ticareti, kültürü, sanatı, gençlerimizin yaratıcılığını, bu şehrin özgür ruhunu ve dayanışma kültürünü dünyayla daha güçlü biçimde buluşturacağız.
3: Birçok sektörden firmanın yer aldığı fuarda kültür, sanat ve eğlence etkinlikleri düzenleniyor. Konser, tiyatro ve stand-up gibi farklı gösterilerin yanı sıra teknoloji ve oyun deneyimleri sunuluyor. İzmir Enternasyonel Fuarı 13 Eylül'e kadar her gün 16 ve 23 saatler arasında açık. Giriş için öğrenci bileti 50, tam bilet ise 100 lira.
0: Rock müzik camiasında son günlerde bir hareketlilik yaşanıyor. 21 yıldır sahnede Şebnem Ferah'a eşlik eden gitarist Metin Türkcan'dan bir sitem geldi. Hayko Cepkin de konserlerine son vereceğini açıkladı. Pentagram grubunda ayrılıklar yaşandı.
8: Yılların ardından Haziran ayında sahnelere geri dönen Şebnem Ferah cephesinde ilginç bir olay yaşandı. Sanatçının 21 yıl boyunca aynı sahneyi paylaştığı ve 2017'de yollarını ayırdığı gitaristi Metin Türkcan, Ferah'a sitem etti. Türkcan, Ferah'ı sahnede kendi gitar kayıtlarını kullanmakla itham ederek "Bu sizce etik mi?" diye tepki gösterdi. Ferah'tan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

0: Aynı günlerde Metin Türkcan'ın Pentagram grubundan da ayrıldığı duyuruldu. Türkcan'la birlikte o gün Sanlısoy ve Murat İlkan da Pentagram'la yollarını ayırdıklarını açıkladı. Üç müzisyenin ortak açıklamasında Pentagram çatısı altında yıllardır sürdürülen müzikal yolculuğun sona erdirilmesi kararının zaman içerisinde oluşan fikir ayrılıkları sonucunda alındığı belirtildi. Pentagram'ın yeni kadrosu grubun ilk üyelerinden Hakan Utangaç, Tarkan Gözübüyük, Cenk Ünlü, Gökalp Ergen ve Demir Demirkan etrafında şekillendi. Hayko Cepkin mevcut konser versiyonunun 11 Mart 2028 tarihinde sona ereceğini açıkladı.
1: Kendime hep söylemiş olduğum, umarım doğru zamanda doğru kararları alabilir ve doğru yerde doğru saygınlıkla ve doğru sevgiyle kariyerimi noktalayabilirim duamı ufak ufak yerine getirme kararları içerisindeyim.
0: Sanatçı bu tarihe kadar konser ve turne yolculuğunun devam edeceğini, sonrasında ise kabuk değiştirip yeni üretimlerle yoluna devam edeceğini açıkladı.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Amazon'a ait bir kargo uçağı Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıktı. Kazayı Bahçeşehir Üniversitesi Pilotaj Bölümü Başkanı Doktor Tüzün Tolga İnan NTV'ye değerlendirdi diyelim ve noktalayalım.
1: Birden fazla ihtimal var. Böyle bir olay neden yaşanmış olabilir? Öncelikle frenleme problemi olabilir. Tekerlek frenleri yeterli yavaşlamayı sağlayamamış olabilir. Bu ters itki diye bir konu vardır. 767 olduğu için uçak motorlardan biri veya ikisi ters etkiyi zamanda sağlayamamış olabilir. Bu da ağır bir kargo uçağının duruma mesafesini ciddi etkileyebilir. Islak ve kaygan pist olabilir. Yüksek iniş hızı yaşanmış olabilir. Geç temas durumu da olabilir. Mesela uçak pistin başına yakın değil de daha ileriye, biraz daha ileriye teker koyduysa frenler normal çalışsa bile duracak mesafe yetersiz kalabilir. İniş takımı problemi olabilir. Mesela bu da daha çok tekerlek veya iniş takımıyla ilgili mekanik bir arıza da mümkün. Rüzgar hava koşullarında tailwind diyoruz biz buna, arka rüzgar. Uçağın pist üzerindeki yer hızını arttırabilir. Pilotaj ve operasyon faktörü doğrudan söylemek istemiyorum ama burada yaklaşma hızı veya touchdown noktası, frenleme veya reverse kullanımı birçok parametrenin soruşturulması gerekiyor. Yani burada aslında birden fazla faktör var. Evet. Biraz yüksek hız, ıslak pist, geç teker koyma, bunların hepsinin bileşimi de olabilir. Yani bu tür bir pistten çıkma için aslında ben size bütün sebepleri saydım. Bunlardan hangisi daha büyük ihtimal denirse de frenleme problemi, ıslak kaygan pist, yüksek iniş hızı veya iniş takımında olan bir problem rüzgar hava koşulları da etkileyebilir. Mesela uçağın pisti tamamen geçip dışarı çıkması veya sonrasında araçlara çarpıp yangın çıkması frenleme çalışmada anlamına gelmiyor. Yani uçağın pistin sonunda hala yüksek kinetik enerjisi kalmış olabilir. Arka rüzgar uçağın pist üzerindeki yer hızını arttırabilir. Yani burada arka rüzgarla beraber pistin kaygan olması, inişin de yüksek, yani iniş hızının da yüksek olması sebep olmuş olabiliyor. Yani normalde inmesi gereken bir hız arka rüzgar ve ıslak kaygan pistle birleştiği zaman da bu problem yaşanmış olabilir. Frenleme evet. problemi değil tabii. Frenleme problemi demesek de yüksek iniş hızı rüzgarla birleşip pistin de kaygan olması durumunda ki havanın kapalı olması da buna sebebiyet verebilir. Bu üç tane faktörün birleşmesi bu durumu da yaratabilir açıkçası. Uçak normal bir hızda inebilir. Pistteki kayganları çok fazla o anda anlayamamış olabilirler. Arka rüzgar da bir anda gelmiş olabilir. Genelde bir savaşçılıkta en tehlikeli olayları buna açık hava türbülansı, bir şeye rüzgar kesesi veya jet stream diyoruz. Burada arka rüzgar da genelde gözlemlenmeyen, anlık oluşan bir sebep olduğu için o anda oluşup saniyelik bir anda veya 5-10 saniyelik bir aksiyonda bildiremeden bir çaba içerisinde oldukları anlamına da gelebilir. Yani o anda uçağı tutundurma çabasından dolayı ayrıca bilgi verememiş, tamamen uçakla ilgilenmiş ve uçak piste tutmak istemiş olabilir. Belli boyuttaki uçaklar, yani tamamen kuyruk türbülansı ağır olan belli bir tonajdaki uçaklar için tamamen aynı prosedürler geçer. Kargo uçaklarında ağır yükün olması ayrıca bir sebep olabilir. Ama kargo uçakları da yolcu uçakları göre tamamen emniyet prosedürlerine göre de belli bir ağırlık tonajına göre yüklendiği için hani burada yolcu ve kargo uçağı olarak ayırmamak, ikisini eşdeğer olarak değerlendirmek gerekir. Burada uçağın tonajı büyüklüğü önemlidir. Öncelikli olarak kurtarma ve yangın güvenliği önemli. RFF diye bir bilim vardır havalimanlarında. Airport Rescue Firefighter diye geçer. Direkt kendileri müdahale ederler. Onun dışında ikinci olarak olay yerinin korunması gerekiyor. Yani uçağın parçaları, lastik izleri, pist yüzeyi, enkaz, bütün detayların en uygun şekilde değerlendirilmesi ve incelenmesi gerekiyor. Onun dışında uçağın son dakikada yeniden oluşturulur. Yani uçak bize kaç knot hızda geldi, tekerlekler pistin neresinde bastı? Pilotlar treni ve reverse thrust'ı ne zaman kullandı? Uçak ne kadar sürede yavaşladı? Pistin hangi hızla çıktı? Tabii kare kutu incelenecek tabii ki. Yani bu tabii daha sonraki olan konu. Fren ve motorların testi önemli tabii. Fren sistemi çalışıyor muydu? Lastlerde problem var mıydı? Anti-skid diye bir sistem var, devrede miydi? Pist araştırılır, pist ıslak mıydı, sürtünme seviyesi nasıldır, rüzgarın yönü ve hızı neydi? Pilotların kararları incelenir, yaklaşa prosedüre uygun mu, hız doğru mu, uçak fazla ileride mi pistte oturdu? Ve son olarak bütün veriler birleştirilir. Yani aslında burada 3 tane çok kritik nokta var. Bir daha 3 noktayı söyleyeyim. Touchdown noktası. Piste uçağın teker koyduğu nokta. İniş hızı, bir de fren ve reverse thrust performansı. Yani bu 3 tane kritik noktayı birleştirebilirsek bu kazanın sebebini tabii ki tam olarak asla ortaya çıkartamayız. Her zaman kara kutu ve kara kutuyu inceleyen ekibin kararı bir kazanın sonucunu verse de bu 3 tane kritik nokta bize biraz olsun bilgi verebilir diyeyim ben.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Yeni haftada kuzeyde sıcaklık 2-3 derece azalacak. İstanbul'da Poyraz çok sert. Sıcaklık öğle 28, gece 18 derece. Ankara açık 27, İzmir 35, Bursa 31 derece. Antalya'da hava kuru. Sıcaklık 40 derece. Marmara az bulutlu, Poyraz çok sert. Sıcaklık düşüyor. Edirne 32, Kocaeli 30 derece. İç Anadolu güneşli. Rüzgar daha kuvvetli esecek. Eskişehir 27, Kayseri 28 derece. Gece Sivas'ta sıcaklık 10 derece iniyor. Ege'de rüzgar hızını artırıyor. Yer yer kuvvetli esecek. Manisa 34, Muğla ve Denizli 36, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de de Adana bölümünde rüzgar kuvvetli, hava güneşli. Adana 38, Mersin 35, Hatay 33 derece. Karadeniz'de sıcaklık Trabzon'da 20, Samsun'da 22 derece iniyor. Doğu Karadeniz'de yağış şiddetli. Özellikle Rize, Artvin kesiminde sel tehlikesi var. Doğu ve Güneydoğu'da karayel kuvvetleniyor. Ardahan'da sağanak var. Erzurum 22, Malatya açık 30, Gaziantep ve Diyarbakır 35 derece.
2: Hava durumu. Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
4: Bale kendini vücut deneyle.
2: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
5: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
2: Gerçekten öyle mi?
5: Serum malzemesi çok zaman.
2: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
5: Siz yoksanız sanat da yok.
2: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
6: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
2: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
7: NTV Radyo. Saat

0: Saatler 3 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Yeni açıklarında feribot faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle arama kurtarma çalışmalarında 6. kişinin de cesedi bulundu. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptı. Cansız bedenine ulaşılan kişinin 55-60 yaşlarında bir erkek olduğunu duyurdu. Kimlik tespiti için çalışmalara başlandığını söyledi. Girne'deki feribot faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 14'e yükseldi. Aranan kişilerin sayısı ise 14'e düştü. Başbakan Ünal Üstel arama çalışmalarının 24 saat devam ettiğini vurguladı. İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 personelini arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar 720 metre derinlikte gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda.
1: Tuğberk İmamoğlu gemisinin ön tarafına ait
2: gemi bulunmuş ama çocuklarımızın bulunmasıyla ilgili herhangi bir bilgi alamadık.
3: Kayıp gemi mürettebatının yakınlarının bekleyişi Silivri sahilinde aramaların 5. gününde de devam etti. Aileler yapılan arama kurtarma çalışmalarından düzenli olarak bilgilendirildi.
4: Deniz kuvvetlerini yaptı.
3: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen 2 can salından biri de bulundu. Diğer can salını arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp yakınları mürettebatın bu can salında olabileceği umudunu koruyor. Milli Savunma Bakanlığı aramaların aralıksız devam ettiğini açıkladı.
5: Geminin biraz parçalanmış olduğunu, yaşam alanının biraz daha sağlam kaldığı gibi görünüyor. Bu da bize bir umut veriyor. Yani yaşam alanı sağlam kalmışsa bu insanlar için de olabilir.
3: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı ROV devrede. Bu çalışmalar sonucunda 4. günde kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazı tespit edilmişti. Enkazın bulunmasının ardından kayıp 10 mürettebata ulaşılması için yürütülen çalışmalara bu yönde ağırlık verildi. 720 metre derinlikte insanlı dalış mümkün olmadığı için ROV'lar yani su altı robotları hız kesmeden çalışmayı sürdürüyor.
0: Amerikan heyeti Rusya'dan sonra Ukrayna'ya gitti. Başkent Kiev'de Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'nin katıldığı görüşmenin ilk turu sona erdi. Ukrayna lideri Washington temsilcilerinin müzakere sürecini fiili olarak başlattığını açıkladı. Steve Witkoff ise görüşmelerden umutlu olduğunu belirtti.
6: Amerikan heyetinin Rusya'dan sonraki durağı Ukrayna'nın başkenti Kiev oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, Kiev'de Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Witkoff ve Kushner Moskova'dan sonra Polonya'ya, oradan da trenle Kiev'e gitti. Zelenski ABD heyetini Aziz Sofya Katedrali'nin önünde karşıladı. Ardından taraflar arasında görüşmeye geçildi. Ukrayna lideri sadece savaşı sona erdirmek değil, aynı zamanda güvenlik garantisi talep ettiklerini de tekrarladı. Kushner da ABD Başkanı Trump'ın uzun vadeli bir barış arayışında olduğunu belirtti.